0: verilen karardan hakem bir karar verdi, bir ihlal verdi. Bu ihlalden önce atak başlangıç fazında başka bir ihlal var mıydı diye bakarız. Ve sonrasında da var mı diye bakarız. Şimdi buradaki sorun şu. Ya hakemin verdiği kararı destekleyebilecek miyim? Hakemin verdiği kararı, yani hücum faul kararını destekleyen öğe var. Çok net bir şekilde Kocaeli sporlu oyuncu rakibini sol koluna itiyor. Evet. Tamam.
1: Ceza sahası içerisine itiyor.
0: İtilen oyuncu, itilen oyuncunun dengesi bozuluyor. Düşerken kolu açılıyor ve top o koluna geliyor.
1: Doğru. Koluna çarpıyor.
0: Video yardımcı hakem diyor ki, bak hakem diyor, gel diyor, sen burada hücum faul çaldın ama bak burada diyor elle oynama var. Ya arkadaş, ey video yardımcı hakem, ey Yasin Kol. Kafana göre element uyduruyorsun, tahta diyorsun. Yok böyle bir şey. Senin verdiğin karar şuna bakacaksın. Senin iddian ne? Elle oynama. Bu elle oynamanın sebebi adamın dengesini ittikleri için bozulması mı? Evet. Hakem sahada bunu değerlendirmiş mi? Evet. Sen bunu değerlendirdiğini, yani hakemin sahadaki kararını gösteren, destekleyen elementler bulabiliyor musun? Evet. İtme gözüküyor çünkü çok net bir şekilde. Kanıtlayabiliyorsun da. Evet. Ya neyin müdahalesi? Zaten sorun şu. Bak önce bu elle oynamayı gösterdi. Elle oynamayı gösterdikten sonra ikna edemedi hakemi. Şimdi yayınlanınca, açıklanınca, ses kayıtından dinleriz. Öncesinde de bir ayakla temas var, tamam mı? Bu daha buraya gelmeden önce. Bir de onu gösterdi. Ya arkadaş, hangisine çağırdın? Eğer senin çağırdığın ayakla basma nedeniyle bir ihlal var diyorsan zaten hücum faulü göstermene gerek yok. O ihlal, yani ayakla basma iddiası olan penaltı diye çağırdığın ihlal ilk ihlal. İlk ihlali değerlendireceksin. Sonrası önemli değil. Eğer onu gösterse ilk, yani ayakla basma var hocam diye gösterse vallahi diyeceğiz ki ya hocam bak video yardımcı hakeme göre burada penaltı varmış. Bu itme ihlali sonra oluştuğu için video yardımcı hakem bunu, ama tersi oldu. Video yardımcı hakem önce elle oynamayı gösterdi. Sonra faulü gösterdi. Hücum faulü. Sonra geldi öbür penaltıyı gösterdi. Yani UEFA bunu zaten böyle uygulamayın diyor hiçbir şekilde. Zaten saha kararı da var ama bizde ne yazık ki rafa kaldırıldı ya o şey. Video yardımcı hakem protokolü, video yardımcı hakem el kitapçığı falan. Bizde şey var. Ferhat Gündoğdu ve Yasin Kol kuralları var. Onunla devam edin.
1: Bunlar da yarın öbürsün İFAP gibi bir kitapçık hazırlarlar mı ikisi acaba?
0: Bence hazırlamalılar.
1: Bence de.
0: Hatta üstüne...
1: Yani diyorsun ki Yasin Kol tipi bir var müdahalesi diyorsun. Doğru mu anlıyorum?
0: Tamam tabii ki hocam. Bak bunu hiçbir şekilde bizim uluslararası standartlarla açıklama şansımız yok.
1: Doğru. Hocam aslında bu pozisyonda konuşalım, ondan sonra reklama gidelim ya.
0: Tamam.
1: Bu maçı bölmek istemiyorum çünkü. Dakika 42 hocam. Hakem faulü verdi ve sarı kart çıkardı. Acaba bariz gol şansı var mıydı burada? Ne diyorsun hocam?
0: Ya bana göre bu bariz gol şansı. Bak bana göre. Ama biri diyebilir ki ya yandaki oyuncu kademeye girer, yakalar der. Saygı duyuyorum. Ama bana göre o yandaki oyuncu, orada ihlal yapma bu oyuncuya. Yandaki Kocaeli sporlu oyuncunun yakalama şansı yok. Bu uzak kaleden üstten çekilmiş çok güzel bir fotoğraf var. Tam ihlal ağrında durduruyorsun. İhlal ağrında durdur. Kocaeli sporlu oyuncu sağ arkada kalıyor. Şimdi Kocaeli sporlu öbür oyuncunun öne geçip de kademeye girme ihtimali çok zayıf faal olmasaydı. Kaleciyle karşı karşıya kalacak. Çünkü yayın içinde. O yayın içinden sonra mesafe çok daralıyor. O bariz gol şansının da 4 kriteri var burada. Oyuncunun kontrolü var. Defans oyuncularının konumu belli. Oyuncu zaten rakip kaleye doğru. Oyunun genel yönü zaten o tarafa doğru. Vesaire. İlerle karar arasındaki mesafe de çok kısa. Bundan dolayı benim bunun bariz gol şansı olarak değerlendirilmesinin daha doğru olacağını düşünüyorum. Biri derse ki ya hocam yanındaki adam kademeye girebilirdi. Buna da saygı duyuyorum. Büyük bir ihtimalle video yardımcı hakem dedi ki ya buradaki kriterlerden bir tanesi olan defans oyuncularının konumu ve sayısı anlamında yandaki oyuncu kademeye girme ihtimali var diye düşündü ve müdahale etmedi. Hakem de böyle düşündü. Çünkü hakem onu gösteriyor zaten. Yandaki oyuncuyu gösteriyor. Ama sanırım hakem şunu yanlış algıladı. İhlal anını kaçırdı. İhlal anından bir saniye sonra eğer siz görürseniz oradaki adam yere düştüğü için diğeri avantaj sağlıyor. Önüne geçebiliyor. Biz ihlal anına bakarız. İhlal oluştuğu ana bakıp durdurmak daha doğru. İhlal anına baktığınızda bunun karşılığı kırmızı kart.
1: Kısa bir ara. Aradan sonra Serdar Akçay'la sohbetimiz devam edecek.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.

0: Evet, saatlerimiz 10.55'i gösteriyor. FIFA eski hakem eğitmeni ve eski Süper Lig hakemi Serdar Akçağ'la da haftanın pozisyonları konuşmaya devam ediyoruz. Kasımpaşa Galatasaray maçındayız. Hocam, Kasımpaşa 1-0 kazandı. Adnan Deniz Kayatepe maçın hakemi. Varda da Sarper Barış Saka var. Çok fazla pozisyon yoktu hocam. 1 dakika 13 Kerem Engala mücadelesi var. Ne diyorsun hocam buna?
1: Hocam Engama'ya Kerem'in yaptığı hareket çok riskli. Bak bu biraz daha yukarıya yapsa burada biz kırmızı kartı konuşuruz. Hakem burada hiçbir şey vermedi, onu da söyleyeyim de. Bu net bir sarı kart.
0: Kerem baktığın zaman sarı kartlar da yırtıyor. Ben çok pozisyona bakıyorum hocam. Çok kırmızı kartlık hareketleri var Kerem'in.
1: Ya bu ayak topuk yerde. Bak burada topuk yerde. Bastığı yerde ayakları rakibin topuğuna doğru bir şey. Bileğe doğru geliyor ama üst tarafı geliyor. Tamamen gelmiyor. Topuk da yerde olduğu için orada zaten güç transferinin bir bölümü yere gidiyor, zemine gidiyor. Tamam, burada sarı kart desteklenir. Ancak tekrar söylüyorum, bir tık daha yukarı yapsa, hani ileride birileri söylediği zaman hocam buna kırmızı demiştiniz, bak buna sarı dediniz falan, söylüyorum. Sebebi şu, topuğun yerde olması. Topuk yerde olduğunda, bunu zamanında Dzeko'nun pozisyonu için söylemiştik, 2 sene önce Skriniar'ın pozisyonu için söylemiştik. Topuk yerdeyse rakibe olan güç transferi azalır. Bundan dolayı da sarı kart olur pozisyonlar. Ama bu böyle tam sınırda, onu da söyleyeyim. Biraz daha yukarı gitse bu kırmızı kartta gidermiş yani.
0: Dakika 19, İrfan Can Arda Ünyay mücadelesi hocam, ne diyorsun? İrfan Can
1: Hocam en
0: Arda.
1: son diyeceğimi ilk başta söyleyeyim. Net bir penaltı. Galatasaray'ın net bir penaltısı verilmedi. Bak bu kadar net. Hiç tartışmayalım. Niye? Ya İrfan Can'ın yaptığı hareket top için mücadele değil. Rakip gitmesin de ne olursa olsun. Aynısı Skriniar'a yapılmıştı. Orada video yardımcı hakem devreye girmiş. Aynısı. Bak birebir yaklaşık olarak iki kolla yapıyor çünkü. İki kolla sırtına dönmüş topa sadece rakip gitmesin diye, hatta kendi kale rakip önüne geçtiği zaman da arkadan iyicene yüklenip indiriyor zaten adamı. Bunun karşılığı net bir penaltı. Hatta bana göre top için mücadele olmadığı için de kontrolsüz bir hareket, sarı kart da olması gerekir üstüne üstü. Ama vermedi. Video yardımcı hakem de devreye girmedi. Kanıt da var. İki kolla tuttuğu çok net belli. Top için mücadele etmediği çok net belli. Galatasaray belki son maç diye hani kimse umursamadı falan vesaire, ama bu düşme maçtı. Bak dün akşam mesela gene bir eleştirim var federasyona. Ya 4 maçı aynı saate koydular. Ya Fenerbahçe maçı 2 dakika geç başladı.
0: Hocam şey, ama kıtalar arası olduğundan dolayı 1-2 dakika fark alıyor.
1: Oluyor mu diyorsun? Asya'ya geçtiğiniz zaman. Peki.
0: Asya Avrupa.
1: Trabzon'daki maç nasıl olur başladı?
0: Anadolu yakası Asya yakası Anadolu
1: Benim
0: yakası.
1: Antalya'da Trabzon 4 dakika daha geç başlamalı.
0: Hocam işte orada ayarlayamıyorlar orada da. Orada da bir dengesizlik var hocam. Orada yani kıtalar arasında biraz sıkıntı yaşıyor bizim hakemlerimiz, onu söyleyeyim sana hocam. Dakika 68, Sane Kamil Ahmet Çörekçi mücadelesi. Ne diyorsun, burada bir ihlal var mı?
1: Yok hocam, burada herhangi bir ihlal yok. Bu bir ikisi de beraber topa yükselmişler, nizami bir mücadele işine gelmişler. Devam kararı doğrudu. Burada herhangi bir şekilde bir penaltılık, bir ihlal yok.
0: Dakika 90 artı 4, Singo sarı kart gördü. Doğru
1: Yani,
0: karar mı bu?
1: dün akşam çok konuştular. Ya topla oynadık ya hocam, bakın tekrar söylüyorum. Topla oynaması rakibi kurtarmaz. Topla oynadıktan sonra da gidip rakibin ayağının üstüne basarsanız siz, o hızınızla o hareketi devam ettirirsiniz. Topla oynamış olsanız bile hareketin devamı kontrolsüz olduğu için siz de gidip rakibin ayağına bastığınızda, ki Singo onu yapıyor, bunun karşılığı sarı kart olur. Burada da bir hakem doğru bir karar verdi. Bundan dolayı tebrik etmek lazım. O eskidendi. 1990'lı yılların efsanesiydi. O topla oynadı gitti. Hayır, yeni oyun kurallarının mantığı bunun yorumlanmasında, topla oynasanız da siz hareketinizden sorumlusunuz. Eğer hareketiniz kontrolsüzlük içeriyorsa, ki bu pozisyonda var, sarı kart olarak değerlendirilir.
0: Çok soru var, onları birazdan geçeyim ama ara ara istersen okuyayım. Aygün Bey hocama sorar mısın? Cuma akşamı oynanan Çorum Bodrum maçının hakemini nasıl bulmuş diyor dinleyicimiz, hemen kim oldu?
1: Penaltı var bir tane, verir miyim?
0: Hocam o çok kötüydü ya.
1: Ya penaltı var hocam. Üstten kaval kemiğinden başladı böyle. Tarayarak indirdi. Bence kaval kemiğindeki müdahale daha net gözüküyor penaltı olarak. Hani yerdeki müdahale açık, kamera açısı gereğince ayağın basıp basmadığı belki belli olmuyor ama o yukarıda kaval kemiğinden indirip aşağı geldiği anda o pozisyon penaltı. Eğer onu soruyorlarsa çok net söyleyeyim ama söyleyeyim.
0: Onu soruyor
1: Ben
0: büyük
1: bir topla
0: ihtimalle.
1: kuzey değil misin hocam? Biliyorsun benim böyle
0: Biliyorum
1: bir
0: hocam. Şimdi sorulara birazdan geçeyim arkadaşlar. Çok fazla sorular var. Şimdi geçelim şeye hocam. Çaykur Rizespor Beşiktaş. Son maçımız arkadaşlar. Çaykur Rizespor'a Beşiktaş 2-2 berabere kaldı. Asen Albayrak maçın hakemi. Turgut Doman da VAR'da. Asen Hanım'ın performansını nasıl buldun? Çok fazla
1: Şimdi hocam
0: etki
1: bak,
0: etti mi
1: Asen
0: maça?
1: ikinci maçını aldı. İkinci maçını aldı. Asen ikinci maçında Beşiktaş maçını aldı ve Asen klasman hakem. Asen'i yeni bu sene üst klasmana aday gösterdiler. Asen ikinci lig hakem. Klasmanı itibariyle ikinci lig hakemi Asen'in klasmanı. Şimdi yeni bu sene terfi ettirecekler. Üst klasman hakemi yapacaklar Asen'i. Şimdi yani bir alt ligdeki diğer, bak hocam şunu söyleyeyim. Benim de FIFA'nın da literatüründe kadın hakem, erkek hakem diye bir ayrım yok. Hakem hakemdir. FIFA'nın talimatında bu var. Çok net. FIFA talimatı var bununla ilgili olarak. Talimatta yazılıdır. Yani cinsiyet ayrımı yapılamaz.
0: Aynen yapılamaz.
1: Çok nettir. Talimatta yazılı. Onun için bana kimse şunu demesin. Ya işte bir kadın hakem yönetiyor. Ondan dolayı daha imtiyazlı kadın düşmanı mısın? Hayır hocam. Hakem hakemdir bizim. Biz kurallar bazında yorumlarız. Şimdi Merkez Hakem Kurulu'na sorum şu. İkincilik klasmanında olup da Beşiktaş maçını hak eden başka hakeminiz yok muydu? Siz burada ayrımcılık mı yapıyorsunuz? Tek sorun bu. Pozitif ayrımcılık mı yapıyorsunuz? Tamam şunu diyebilirsiniz. Biz işte bir proje yapıyoruz. Federasyon başkanı da bunu söyledi. Bundan dolayı maça verdik. E tamam da bak zamanında Göztepe Alanya maçında da bu kızı yıprattınız. Yanlış bir karar verdi. Alanya'nın gol iptalini hatta video yardımcıyken müdahalesine rağmen inat etti. Müdahale etmedi. Bak bu maçta da sorunlar var. Bu maçta da aynısı oldu. Bu maçta da video yardımcıyken büyük bir ihtimalle dedi ki ya nasıl olsa Asen'i çağırdığımız zaten gelip bir şeyler yapmıyor dedi. Vazgeçti o. Bu pozisyonlardan hani bu maç az önce söyleyeyim. Asen'in sorunu şu. Asen'i siz bir iyi bir hakem olabilir. Asen ileride iyi bir hakem olabilir. Ama siz bu şekilde yıprata yıprata gidiyorsunuz. Bak tekrar söylüyorum hocam. Bu MHK kaldığı müddetçe bu çocuklar maç alır. Ama bu MHK gittiği anda bu çocuklarla ilgili soru işaretleri başlar. Bunu da göreceksin. Yıpranıyorlar çünkü. Mehmet Türkmen için de geçerli bu. Oğuzhan için de geçerli bu. Asen için de geçerli olacak bu. Bu çocuklar gittikten bu şu anki mevcut federasyon MHK giderse eğer bir gün ki orada ölene kadar kalmayacaklar. Bunların yaşı daha çok genç çünkü 10 yıl 20 yıl hizmet edecek hakemler var. Daha yaşları 33. 10 yıl en az hizmet edecekler. 10 yıl 15 yıl arası hizmet edecek bu çocuklar. 10 15 yılda aynı hep Hacı Osmanoğlu kalmayacağına göre orada. Ferhat Bey kalmayacağına göre orada. Bak yıpranıyorsunuz arkadaşlar. Farkında değilsiniz. Size iyilik yapmıyor Merkez Hakem Kurulu. Söyleyeceklerim bu.
0: Evet hocam. Ben de ara ara mesajlara bakıyorum da zaten birazdan geçeceğiz mesajlara. Evet, Çaykur Rizespor Beşiktaş maçını değerlendiriyoruz. Dakika 14, Agbadu sarı kart gördü hocam. Ne diyorsun? Agbadu.
1: Hocam, tekrar söylüyorum. Bir, umut vaadinden atak yok. İhlal anında, bana göre, ihlal anında baktığınız zaman iki tane daha Beşiktaş'ta oyuncu var. Hemen kademeye girebilme ihtimali olur. Şimdi umut vaadinden atak ne demek biliyor musun? Bariz gol şansı değil ama, hani demek. Şimdi ben bunun, tek bir oyuncu var çünkü Beşiktaş'tan. Tek başına gidip de bir şeyler yapma şansı olduğunu düşünmüyorum. Umut Bağdan atarak görmüyorum. Ha, hakem büyük bir ihtimalle bunu Umut Bağdan atak olarak değerlendirdi. Burada da kart biraz geç çıktı. Bence hakem de farkında bunun Umut Bağdan atak olmadığını ama video yardımcı hakemden mi geldi? Artık bir yerlerden geldi. Bunu getirdi, sarı kartı verdi. Ondan dolayı da hani diyelim yani. Hadi kabul edelim diyelim. Böyle söyleyelim.
0: Dakika 20 hocam. Mustafa Hekimoğlu Sagnan mücadelesi. Ne diyorsun burada hocam?
1: Ya Mustafa Hekimoğlu ellerini öyle bir şekilde illegal şekilde kullanıyor ki rakibin nerede olduğunu biliyor. Arkasında olduğunu biliyor. Açıyor kolunu. Yani normal bir yükseliş değil. Sağ kolu normal yükseliş.
0: Kontrolsüz hareket değil mi? Kontrolsüz hareket.
1: Sağ kolu güç alma kolu. Sol kolu ise dikkat edersen bak fotoğrafta bir durdur böyle. Videoyu durdurabiliyor musun bilmiyorum. Önünde öyle bir şansın var mı? Durdurduğunda şeyi görüyorsun. Sağ kolu yukarıda güç almış. Yıplama kolu. Sol kolu rakibe doğru gidiyor. O sol kolu siz rakibe doğru arayıp bulup yüzüyle temasladığınız anda bunun karşılığı kontrolsüz, illegal hareket, ellerin illegal kullanımından sarı kart olarak verilmesi gerekir.
0: Dakika 30 hocam. Çaykur Rizespor golünden önce bir faul var mı hocam? Ne diyorsun?
1: Cengiz hocam, Öner. Bak tekrar söylüyorum. Sayın Başkan Serdar Adalı. hala aynı fikirde misiniz genç hakemlerin Türk futbolunu kurtaracağından? Ya atak başlangıç fazında Cengiz top, Cengiz'in topu. Topu almış giden Cengiz, topa sahip olan Cengiz. Top yerde aşağıda. Adam geldi üstten, sağ koldan, omuzdan tuttu çevirdi. Tuttu çevirdi, taklattı omuzundan, spin attırdı. Bunu Osterbol da çok yapıyor Fenerbahçe'de. Aynısını yaptı. Hakemin gözünün önünde ama hakem tecrübesiz. Asen. Asen kalktı, ayaklara odaklandı. Ayaklara odaklandığı için yukarıdaki o tutmayı, koldan savurmayı kaçırdı. O savurmayı kaçırdığı için de atak fazı başladı ve gitti gol. Tamam, Asen kaçırdı. Ya eğil diyor yardımcı hakem. Görmüyor musun? Topla alakasız bir yerden kanıtlayabileceğin şekilde omuzdan tutup adamı çeviriyorlar. Cengiz'i çevirmişler. Adamın denge menge kalmamış. Bu adam kolay mulay da bırakmıyor. Siz ilerli topla beraber dripling yaparken, topunuza dripling yaparken sağ koldan biri omuzunuzdan tutup sizi çeviriversin bakalım ne oluyor. Net bir faul ama verilmedi hakem tarafından. Yanlış yere odaklandı. Çünkü hocam bak hakeme şunu dememiş merkez hakem kurulundan biri. Yavrum evladım, çocuğum evladım. Yakın pozisyonlarda sadece ayağa odaklanma. Pozisyonu tümden gör, yukarıdan aşağıdan görmeye çalış. Çok yakına gelmek de her zaman iyi bir şey değildir dememiş kimse. Demediği için de hakem atladı. Video yardımcı hakem de bunda kanıt bulamadı kendine göre ki bence çok net. Top yerde çünkü. Top için mücadele olması gerekir. Futbolun birinci kuralı budur. Omuzdan siz niye tutup çeviriyorsunuz rakibinizi? Net bir şekilde bunun iptal edilmesi gerekiyordu. Ama iptal de edilmedi.
0: Evet, devam edelim. Dakika 62 hocam. Beşiktaş golü öncesi bir faul var mı? Ne diyorsun?
1: Ya bence bu da faul. Bak bunda video yardımcı hakemi zorlardı. Niye zorlar biliyor musun?
0: Niye çünkü zorlar?
1: Takıldı ya. Oyuncunun takılıyor. Şey, Emirhan'ın yaptığı hareket. Alisson. Orada bacağını kurtardı. Hani burada etkiyi gösterdi. Acaba oyuncu kolay mı bıraktı vesaire diye bir sorgular. Bak sorgular bana göre. Türkiye'de bunlara video yardımcı hakem girdi mi? Girdi. Zamanında Göztepe maçında girdi mesela. Hemen hatırlatayım ben size. Sol kanattan yapılan bir atak sırasında girdi. Orada girdi. Burada niye girmedi ortaya çıkıyor. Bence bu atak başlangıç fazı içinde bir faul ve burada da normal şartlar altında bunu faul olarak hakem tarafından değerlendirilmesi gerekir. Çünkü oyuncu topu geçirdi, kendini geçiremedi, kendini kurtaramadı. Bacağı takıldı. Oyuncunun dizi, Beşiktaş'ta oyuncunun dizi izin vermiyor oyuncunun ilerlemesine. Herhalde video yardımcı hakem doğru açıyı bulamadı ki bence var. Ben onu görebiliyorum. Herhalde orada bıraktı kendini, kolay bıraktı falan mı düşündü anlayamıyorum. Bu da net bir şekilde atak başlangıç fazında olduğu için de golün iptal edilmesi gerekiyordu.
0: Çok kısa bir araya gidelim hocam. Aradan sonra sevgili Serdar Akçay'la sohbetimiz devam edecek. Kısa bir reklam aramız var.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Ters Köşe devam ediyor. Hattımızda FIFA eski hakem eğitmeni ve eski Süper Lig hakemi sevgili Serdar Akçay'la da sohbetimiz devam ediyor. Dakika Beşiktaş maçını konuşuyoruz arkadaşlar. Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı, maç biliyorsun 2-2 bitmişti. Maçın hakemi Asen Albayrak, VAR'da da Turgut Doman vardı. Dakika 73 hocam. Recep Uçar kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ne diyorsun hocam?
1: Hocam şunu açık açık söyleyeyim. Dördüncü hakeme helal olsun. Türkiye'de çıktı bir tane. Nihayet. Bak bu kadar ne söyleyeyim. Çünkü oyun kuralları diyor ki teknik alanı hakeme itiraz amacıyla terk ederseniz karşılığı kırmızı kart. Geçen senede, bu senede buna Mourinho gibi, Okan Hoca gibi isimler de dahil olmak üzere. Tamam. Tedesco dahil olmak üzere isimlerin hepsi bu ihlalleri yaptı. Hakemler bunları sarı kartla geçiştirdi. Nihayet sezonun son maçında bir tane doğru düzgün oyun kuralları bilen bir hakem çıktı demek ki. Bu vurguladı. Şimdi ben Merkez Hakem Kurulu'na soruyorum. Bir, sorum şu. Ya Merkez Hakem Kurulu oyun kuralları kitabı çok net tanımını yapmış. Bu hakemler de doğru uygulamışlar. Şimdi sorum şu. Sezonun başından ve geçen sezondan beri, yani siz görevde olduğunuzdan beri buna hakemler sarı kart verin. Siz mi buna sarı kart dediniz? Eğer oyun kuralları haricinde bu hakemler yanlış uygulayan, sarı kart veren hakemlerle ilgili bir yaptırımda bulundunuz mu? İkinci ihtimal, eğer siz sarı kart dediyseniz Asen ve onun dördüncü hakemi oyun kurallarını kitaptaki gibi uyguladı diye cezaya sokacaksınız. Çünkü o zaman sizin talimatınızı dinlememişler bunlar. Siz sarı kart dediğiniz. Normal şartlarda. Yani bir turnuva içinde hocam bak, bir turnuva içinde farklı uygulama olmaz. Oyun kuralları anlamında. Ya bir şeyi yanlış uygularsanız düzeltir merkez hakem kurulu. Görevi budur. Arkadaşlar, bir teknik direktör ya da bir işte oradaki görevli bir kişi teknik alanı terk edip hakeme itirazda bulunuyorsa kural kitabında tanım net. Bunun karşılığı kırmızı karttır. Bunu böyle uygulayın dersiniz. Doğru. Ve bütün hakemler böyle uygular. Ya da siz dersiniz ki arkadaşlar ya bir tane hata yaptınız, hep böyle devam etsin o zaman dediniz. O zaman senden niye böyle uygular? Ya bu çelişki. Başka hiçbir şey açıklanmıyor. Ha doğrusu ne? Doğrusu ASEN'in yaptığı. Onu da söyleyeyim. ASEN'in ve ASEN'in dördüncü hakeminin yaptığı uluslararası standart.
0: Burak Demirkıran.
1: Evet. O doğru karar. Onu söyleyeyim. Çünkü kural kitabında çok net tanımı var. Bir teknik alandan biri çıkıp oradaki maç görevlilerinden, takım görevlilerinden biri çıkıp düzelteyim. Takım görevlilerinden biri çıkıp hakemlere itirazda bulunursa ve teknik alanın dışına çıkarlarsa, bu amaçla giderlerse karşılığı kırmızı karttır. Net. E tamam da iki senedir niye uygulamıyoruz? Aklınız nerede? Bunu Mourinho yaptı. Bunu Okan Hoca yaptı. Bunu Tedesco yaptı. Aklıma geldi. Başka yapan yapana. Burak Hoca yaptı.
0: Cesaret edemediler demek ki hocam.
1: Hocam bak, o zaman kusura bakma. Merkez Hakem Kurulu niye var? Eğitimciler niye var? Niye bu kadar yabancı eğitimcimiz var bizim? 5 tane yabancı eğitimcimiz var. Para veriyoruz biz bunlara. Herhalde. Eurolarla para veriyoruz. Demiyor musunuz arkadaş siz? Nasıl olabilir arkadaşlar? Oyun kurallarında çok net bunun tanımı var. Buna kırmızı kart vereceksin. Dememişler demek.
0: Belki
1: de. Sonra da bir tane hakem ve dördüncü hakem doğruyu uyguluyor. Kural kitabında yazanı uyguluyor. Tebrik ediyoruz.
0: Dakika 90 artı 1 hocam. Çaykur Rizespor'un iptal edilen bir golü var. Ne diyorsun bununla ilgili?
1: 90 hocam, artı 1. Burada hiç gerek yok. Açıklamaya da gerek. Çünkü kural kitabında çok net bir tanım var. Tanım aynen şu şekilde. Onu da söyleyeyim. Ofsayt pozisyonunda hareketli veya duran bir oyuncunun rakibinin yolunda bulunması ve onun topa doğru hareketini engellenmesi, eğer rakibinin topla oynama imkanı veya top için mücadelesi etkilerse bir ofsayt ihlali. Soru şu, yandan ortalandığında yarı otomatik ofsayt sistemi diyor ki, yandan ortalandığı anda gidip kaleciyle çarpışan oyuncunun ayağının burnu ofsaytta. Tamam, yani coğrafi olarak ofsaytta. Sorun şu, bu oyuncu kaleciye doğru gidip çarpıştığında şuna sebebiyet veriyor. Kaleci futbol oyun kurallarındaki tanımı yapılan özel bir vasfa sahip. Kendi ceza alanı içinde elleriyle oynayabiliyor. Kaleci, Beşiktaş kalecisi yandan yapılan ortada döndüğü anda topa doğru gidebilmek, kendi kalesini koruyabilmek için döndüğü anda bu ofsayttaki oyuncuyla çarpışıyor. Hatta kalecinin şöyle bir hareketi var. Çekil buradan der gibi oyuncuyu şöyle bir kenara doğru bir tepki gösteriyor oyuncu. Ya bu etkilemek demektir. Bir adım frekansı bile geride kalsa bu kaleci uçacak, çünkü ellerini kullanabiliyor. Uçaraktan çıkartabilir. Şöyle bir pozisyon değil bu kalecinin konumu itibariyle. Kaleci bu oyuncuyla çarpıştığında kalenin yaklaşık olarak ortasında bir yer. Şu olsaydı farklı yorumlardı. Kaleci ön direkte olur. Top arka direkteki bir adama atılır. Kaleci zaten 7.32 kale mesafesi. Oradan oraya gitme şansı, uçma şansı zaten yoktur. O zaman farklı yorumlar. Ama bu öyle değil. Kaleci yaklaşık olarak 3 metre tam kalenin ortasında duruyor. Sağa da atlasa çok net bir şekilde uçaraktan topa doğru müdahale etme şansı var. Şansını elinden alamazsınız kalecinin. Savunma yapma hakkı var kalecinin. Kalecinin savunma yapma hakkı bu offside'deki oyuncuyla çarpıştığı için bir frekans kayıyor. Gecikiyor kaleci kalesine geçmekte, topa doğru gitmekte. Bundan dolayı offside pozisyon. Yok toptan yukarıdan geldi, bilmem nereden gitti. Ya sorun topla mücadeleyi yapacak olan kişi offside'daki değil, kaleci için önemli. Kaleci kurtarış yapacak. Kaleci kurtarış yapabilmek için hareketlendiğinde bu offside'daki oyuncu kalecinin topa gitmesini engelliyor. Bundan dolayı pozisyon offside'dir. Net bir şey. Ha şu offside'i farklı olurdu, onu da söyleyeyim. Eğer bu offside'daki oyuncu bir de böyle kaleciye doğru perdeleme şeklinde göğüs göğüse bir mücadeleye girse o zaman daha farklı. O zaman zaten kural 12 devreye girecek. Ama burada offside nedeniyle net bir şekilde pozisyonu coğrafi offside'dan fiili offside'a

0: Bu pozisyonlarda Merkez Hakem Kurulu geçen haftalarda yine aynı şekilde bir müdahale oldu Antalya'da. Bunların hepsinde bir standart sağlayamadı. Arkadaş ya bir standart koyun, bir razonu siz kesin. Hakemler bak farklı farklı uygulamalar yapıyor. Arkadaşlar deyin, bu kadar yoruma ihtiyaç duyan, tersi de olabilme ihtimali olan pozisyonlarda saha kararını destekleyin. E burada da saha kararı gol. Saha kararı desteklenmeli. Bak geçen hafta dedik Osimhen'in pozisyonu, video yardımcı hakem karışmadı, doğru yaptı. Bu bir yoruma açık pozisyon. Müdahale etti diyen olur, etmedi diyen olur. Farklı yorumlayabilir. Bak burada mesela girmedi video yardımcı hakem topa. Doğruyu yaptı. İşte bunda da giriyor.
1: Bak diyorlar ki bak, aynı bu hakem 3 büyüklerin stadına ev sahibi teknik direktörü atar mı sorusunun soru asıl bu diyor. Aynı hakem. Ya, deminki şeyle ilgili.
0: Hocam işte atacak.
1: Ali Çetin
0: atacak.
1: Yazmış.
0: Bundan sonra atacak. Bundan sonra atacak.
1: Bu pozisyonu konuştuk. Pozisyonlar bitti hocam. Bakayım şimdi çok fazla şey var. Merhaba Aygün Bey. Cumartesi günü Türk futbolunda kara gece olarak geçti. Göztepe'mizin penaltısı Nizami golü verilmeyerek paramparça edildi. Başakşehir Proje Kulübü Avrupa'ya yollandı diyor. Serdar hocam ne diyor bununla ilgili demiş Hayrettin Bey.
0: Ya şimdi hocam bak tekrar söylüyorum. Ben artık vallahi billahi hani hakem arkadaşlar neyi yaptık neyi yapmadıkları konusunda ciddi söylüyorum, artık yorulmaktan sıkıldım.
1: Bugün Cincon Galatasaraylı olmuşsun. Haberin olsun.
0: E tamam, bugün Galatasaraylı olayım. Yarın Fenerli oluyorum. Öbür gün Beşiktaşlı olurum inşallah. Bir gün Beşiktaşlı yapın ya benim lütfen. Beşiktaş'ta olmadık. Ama ben söylüyorum, benim takımım Türkiye'de yok. Onu da bilsinler de. Yani ben başka bir takıma gönül vermişim.
1: Gene söyle de hocam sen Atletico
0: Madrid. Hocam ben Atletico Madrid taraftarıyım. Atletico Madrid taraftarıyım ya. Hani gerçekten inanmıyorlar ama ciddi bir Atletico Madrid taraftarıyımdır. Yani burada tekrar söylüyorum hocam. Bak artık lig bitti değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi 1'i itibariyle, 1 Haziran itibariyle ligler teşkil edilecek. Değiştirebilecekler mi? Bitti.
1: Yok, bitti.
0: Hayırlı olsun. Antalya düştü. Gidenler gitti. Bu arada bir şey söyleyeyim. Gitti falan diyorlar ya hani Avrupa Kupası'na. O Türkiye Kupası finaliyle alakalı. Ha, onu da bir
1: onu söyleyeyim. Evet.
0: Hı. Yani o Türkiye Kupası finalini Trabzon kazanırsa işin rengi değişiyor. Hocam sesim geliyor mu?
1: Çok net geliyor hocam. Ben cümlenizin bitmesini bekledim.
0: Pardon, ben duyamadım. Ben duyamadım.
1: Çok net geliyor. Bir yandan ben mesajlara da bakıyorum hocam. Buyurun.
0: Yani onu da söyledim. Yani öyle hani diyorlar ya gitti gitmedi, öyle değil işte. O sistem öyle.
1: Ama gene de haklar yendiğini söylüyorsun hocam. Doğru mu?
0: Ya hocam bak tekrar söylüyorum. Bizim hakem mesela o maçtaki bariz gol şansı var. Mesela pozisyonu. Onu da ben hani farklı düşünüyorum ama benim düşünmem önemli değil ki. Benim farklı düşünmem bir şey değiştiriyor mu? Biz burada seninle 2,5 yıldır program yapıyoruz. Doğru mu hocam?
1: Evet hocam, 3 yıl oldu neredeyse.
0: 3 yıl oldu. 3 yıldır söylediklerimizin çoğu bizim bir tane standartımız var bu programda. Uluslararası oyun kuralları ve oyun kurallarının yorumları. Bunun içinde kendimiz yetmediği zaman, kendi fikrimiz yetmediği zaman uluslararası eğitimcilerlerden de destek alıyoruz. Ben bunu hep söyledim de zaten şu kişilerle konuştum. Böyle düşünüyorlar. Benden farklı düşünürlüklerim de oldu. Onu da söyleyeyim. Ama sorun şu, ya Merkez Hakem Kurulu bir şeyi değiştirmiyor ki. Ya Büyük Ekşi Federasyonu'nda da aynı sorunlar devam ediyordu. Oradaki çocukları tukaka ilan ettiler. Aynı sorunlar devam ediyor. Bak ne diyorum, kadrolaşma diyorum ben ya. Bu kadar net söylüyorum artık. Liyakat çöpe kaktırıldı. Atıldı çöpte şu anda liyakat. Şu anda adamcılık var. Hakem camiasında hep vardı. Ama sorun şu. Ya adamcılık var diye gelenler, koltuğa oturanlar kendileri en büyük adamcılığı yapıyor. Sorun burada. Sorun burada.
1: Hocam,
0: benim isyanım buna.
1: Şu şeyi de konuşmak istiyorum. Umut'un bu son attığı tweetle ilgili. Lemi Çelik olayı son anda listeden çıkartıyor. Ferdi Karadoruk giriyor. Eski MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin MHK'ye müdahale etti mi diye de bir soru sormuş bu. Umut Ekem, hakem gözlemci camiası nasıl dizayn ediliyor diyor. Ne diyorsun bununla ilgili?
0: Hocam bak tekrar aynı şeyi söylüyorum. En baştan. Birinci ihtimal. Bu listeyi Merkez Hakem Kurulu yanlış hazırladı. Birinci ihtimal. Oradaki hak işte o çıkan kişinin hakkı değil de diğer kişinin hakkıydı. Çünkü bizdeki liste şöyle yapılır. Geçmişteki hakemlik kariyer puanınız, ondan sonra mevcuttaki gözlemci ise mevcuttaki gözlemciliklerden aldıkları eksi puanlar, bunların hepsi sıralanır ve liste oluşur. Bu listeyi ya yanlış oluşturdular birinci aşamada, yani örnek vereyim

0: Serdar Akçer'in hakkıydı ama Aygün'ü yazdılar hatayla. Serdar Akçer itiraz etti, düzelttiler. Bu birinci ihtimal. İkinci ihtimal, hayır hocam dışarıdan birileri müdahil oldu. Ya ne olursa olsun ikisi de sonuç itibariyle yapılmış bir hata değil mi? Ortada. O zaman ben şunu soruyorum. İlk listeyi kim hazırladı? Kim onayladı? Merkez Hakem Kurulu. İkinci listeyi kim hazırladı? Kim yaptı? Bir de şöyle bir şey var hocam. Bak bu listeleri yayınlıyorlar. Merkez Hakem Kurulu. O liste cuma günü açıklandı. Cuma akşamı açıklandı. Değiştirmişler listeyi. Tekrardan yayınlamak söylemiyorlar. Sadece listeyi değiştiriyor. Ya, cuma günü yayınlanan listeyle cumartesi öğleden sonraki liste değişti. Bunu da söylemiyorlar tekrardan. Bak tekrar federasyonun sayfasında yayınlamıyorlar böyle böyle bir şey oldu diye. Hı hı. Şimdi bu size normal geliyor mu? Şunu da o zaman. Ya Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan, açıklanan, cuma günü açıklanan listelerde işte maddi hata tespit edilmiş olup bundan dolayı da şu kişi listeden çıkartılıp bu kişi listeye alınmıştır deseler, şeffaf olsalar. Hani diyor ya Sayın Hacı Osmanoğlu. Şeffaf
1: olacağız diye, evet, devamlı.
0: Diyor ya şeffaf olun o zaman. Bunu söyleyin. Burada bir sorun yok ki. O zaman deyin ki biz de diyelim ki ya Merkez Hakem Kurulu hata yapmış. Hatasını fark etmiş. Maddi hata olabilir diyelim. Geçelim. Ama siz bunu yapmayın. Siz işi farklı boyutlarda cuma günü açıkladığınız listeyi cumartesi günü akşam üzerine doğru değiştirip bununla ilgili hiçbir açıklamada bulunmazsanız insanların kafasına soru işaretleri yerleşir doğal olarak. Yerleştirirsiniz. Ben hep söylüyorum. Bu hakemliğin bu hale gelmesinin bir numaralı sebebi adamcılık hocam. Bak adamcılık. Bu kadar net.
1: Doğru. Hocam son olarak ekleyeceğiniz bir şey var mı sevgili Serdar Akçer hocam?
0: Söyleyeceğiniz bir şey var mı? Hocam bitti. Hepimize geçmiş olsun. Öncelikle onu söyleyelim. Sadece işte son çıkacak takımı bekliyoruz. Çorum ve Erop mu gelecek? Göreceğiz, evet. Onu da. Hafta sonu 24'ünde evet, oynayacak. Hocam. Ben o maçı seyredemeyeceğim. Çünkü yurt dışına çıkıyorum biliyorsun. Bayram nedeniyle.
1: Evet hocam.
0: Büyük ihtimal izleyemeyeceğim. Şunu söyleyeyim. Dünya Kupası'nda inşallah milli takım da başarılı olur. Bizim hakemimiz yok. Orada da bakacağız. Yeni oyun kuralları da uygulanacak. Hani orada elimizden geldiğince ne seninle beraber yeni oyun kuralları uygulamaları konusunda yine insanları hazırlayalım. Çünkü lig başladığı zaman 17'sinde 15'indeki hafta insanlar yeni oyun kurallarına karşılaşacaklar. Haklı olarak da bunu da söylemeye devam edelim. İnşallah milli takımımız Dünya Kupası'nda başarılı olur. Ama şunu söylüyorum. Değişmediği müddetçe hiçbir şey, bu şekilde devam ettiği müddetçe biz seneye hakem konuşmaya devam ederiz.
1: Peki. Çok teşekkürler hocam.
0: Saygılar sunuyorum hocam. Görüşmek üzere.
1: Evet demin tabii mesajlar okurken Galatasaray'la ilgili farklı bir şey söyledim. Kusura bakılmasın, içimden onu düzeltmek istiyorum. Galatasaray camiasına da yanlış anlaşılmasını istemiyorum. Gelen mesajları okurken öyle bir cümle okudum diyelim. Bugünlük de ters köşenin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le ters köşe sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
4: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Bay Gün İddia Bayi 301-304 Salim Manav'la Anadolu Ateşi'ni sunar.
5: Tamam.

0: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım, sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde hattımızda konuğumuz Koray Geçkel olacak. Koray Geçkel ile birlikte Antalya Spor'u konuşacağız. Kendisi dün Antalya Spor Kocaeli Spor maçını stadyumda takip etti. Antalya Spor bilindiği üzere Süper Lig'e veda etti. Dün önemli maçlar vardı Süper Lig'de sevgili dinleyenler. Kasımpaşa sahasında Galatasaray'ı konuk etmişti. Kasımpaşa mücadeleyi 1-0'lık skorla kazandı. Gençler Birliği Trabzonspor'la deplasmanda karşılaştı. Mücadeleyi Gençler Birliği kazandı. Gençler Birliği kazandığında hiçbir sonuca bakmaksızın ligde kalıyordu. Bilindiği üzere Gençler Birliği dünkü karşılaşmayı 3-0'lık skorla kazandı. Kasımpaşa Galatasaray sahasında 1-0 mağlup etti. Eyüp Spor'a 1 puan yetecekti. Eyüp Spor Fenerbahçe karşısında 2-0 öne geçse de 3-2 geriye düştü. Sonrasında son bölümlerde Eyüp Spor bulduğu golle durumu 3-3'e eşitledi. Mücadele 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı. Antalya Spor Kocaeli Spor'u 1-0 mağlup etse de rakipleri puan ya da puanlar aldığı için lige veda etti. Antalya Spor uzun yıllardır Süper Lig'de mücadele ediyordu. Hatırlanacağı üzere Antalya Spor takımı 2013-2014 sezonunda bilindiği üzere Yusuf Şimşek'le birlikte Süper Lig'e yükselmişti. Antalya Spor yaklaşık 12 sezonun ardından Süper Lig'de mücadele etti. Lige veda etti, bunu da söyleyelim. Lige veda eden takımlar Antalya Spor, Kayseri Spor ve Fatih Karagümrük oldu. Hattımızda konuğumuz bu bölümde Antalya Spor'u yakından takip eden Ajans Spor'dan arkadaşımız Koray Geçkel. Koray abi hoş geldin, merhaba, nasılsın?
1: Teşekkür ediyorum. Yani tabii ki Antalya Spor konu olunca çok da iyi olduğunu söyleyemiyoruz tabii ki.
0: Dünkü evet, sen Antalya Spor'u yakından takip ediyorsun, Antalya'da yaşıyorsun. Bir son dakika var Koray abi, onu aktaralım hem dinleyenlerimize hem de size aktaralım. Son dakika gelişmesi. Bilindiği üzere Beşiktaş'ta bugün kritik bir toplantı var sevgili dinleyenler. Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceği bugün yapacağı toplantının ardından belli olacak. Sergen Yalçın şu anda tesislere giriş yaptı. Sayın Başkan Serdar Adalı ile görüşecek. Ya devam ya tamam kararı alınacak. Yol ayrılığı ihtimalleri de var, bunu da paylaşmış olalım. Sergen Yalçın az önce Nevzat Demir tesislerine giriş yaptı. Sergen Yalçın bilindiği üzere birazdan Başkan Serdar Adalı ile görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşmenin ardından bir son dakika gelişmesi yaşanabilir. Ya devam edecek görevine ya da ayrılacak. İki ihtimal var. Şu anda %50-%50. Biz de gelişmeleri paylaşacağız, sizlere aktaracağız. Bunu da belirtelim. Koray abi kusura bakma, son dakikaydı. Tekrardan söz sende.
1: Evet, dünkü oynanan karşılaşmalardan sonra Antalya Spor küme düştü. Tabii bu sadece dünkü karşılaşmalara bağlamak gerekmiyor. Zaten son haftaya girerken Antalya Spor düşme hattındaydı. Ligde kalması kendi elinde değildi. Rakiplere bağlıydı. İşte önce Kasımpaşa'nın Galatasaray karşısında öne geçmesi, işte Eyüp Spor'un skoru 2-0'a getirmesi ama Fenerbahçe'nin 3-2'ye getirdiği anlarda tribünlerde adeta bir bayram havası. Tam eş zamanlı da Antalya Spor'da öne geçmişti Kocaeli Spor karşısında. Eş zamanlı bir bayram havası yaşandı ama 5 dakika sonra maalesef diyoruz tabii ki Eyüp Spor'un golü geldi. Oster Golden'in, yani şanssız bir goldü aslında Antalya Spor açısından, Fenerbahçe açısından. Eyüp Spor için tabii ki çok şanslı bir goldü. Sırtına çarpıp giren top bir kulübün kaderini değiştirdi. İki kulübün kaderini değiştirdi daha doğrusu. Eyüp Spor kaldı, Antalya Spor gitti. Dediğim gibi senin de 12 sene sonra Antalya Spor küme düştü ama hep Antalya Spor buralarda dolaşıyordu zaten. İşte geçen sezonda tabii bu kadar son haftalara hiçbir zaman bırakmamıştı. Yani son yıllarda hiçbir zaman bırakmamıştı. Ama bu sefer son haftaya bırakınca kendi ipini de kendisi kesemeyecek pozisyondaydı. Rakipleri bekledi. Sezonu kapatan Galatasaray, sezonu kapatan Fenerbahçe, işte kupa finali olan Trabzonspor'dan iyi bir sonuç bekledi. Olmadı. Maalesef küme düştü Antalya Spor. Düşen üçüncü takım oldu.
0: Sevgili dinleyenler hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Koray Geçkel, sohbetimiz devam ediyor. Koray abi, devamlı dile getirdik yayınlarımızda. Hatta şunu da söyleyelim. Antalya Spor Fenerbahçe'den bir puan aldığında bile kendisi aslında bilindiği üzere öne geçmişti Antalya Spor 2-0 mücadele 2-2 eşitlikle sona ermişti. Fenerbahçe'nin son dakikada

0: kazandığı ve yararlanamadığı pozisyonlar vardı.
1: Evet. Üst direkten dönen bir top vardı.
0: Üst direkten dönen bir top vardı. Tartışmalı pozisyonlar vardı. Evet. Bugün bile biz seninle birlikte hem Radyo Spor'da hem de dostane sohbet ederken Antalya Spor'un oyun gücünün çok zayıf olduğunu, kadro kalitesinin evet. çok zayıf olduğunu dile getirdik. Sen de zaman zaman eleştirdin. Eleştirilerin oldu. Bu noktada hemen şunu sormak istiyorum sana. Antalya Spor'u küme düşürüm, Antalya Spor'un küme düşmesine neden olan etkenler nelerdi?
1: Şimdi biraz geriye gideceğim ben. Şimdi 7 Ocak 2025 tarihine gideceğim. Şimdi Antalya Spor'da şöyle bir yapı var. Antalya Spor'da bir dernek yapısı var. Eski adıyla dernek. Artık o dernekler kanunu değiştiği için işte kulüp olarak, spor kulübü olarak devam ediyor. Dernek kulüp. O şekilde anlatacağım. Şimdi Antalya Spor'da bir tane AŞ başkanı var. Bu AŞ başkanı futboldan sorumlu ama onun dışında iki tane başkan daha var. Bir tanesi Antalya Spor Kulübü, yani tırnak içerisinde söylüyorum, dernek başkanı var. Bir tane vakıf başkanı var. Dernek başkanı AŞ dernek yönetimi, daha doğrusu kulüp yönetimi, adı değiştiği için anlatmakta zorlanıyorum ama Antalya'da şu anda en çok tartışılan konu bu. Üç başkanın Antalya Spor'da olmaması gerektiği. AŞ'deki hisse oranı derneğin çok yüksek ve burada asıl sorumluluk dernekte gibi görünüyor ve geçtiğimiz sezon bunun sorunlarını çok fazla yaşadık. Geçen sezon Antalya Spor başarılı değildi. Kümede kalmayı yine son haftalarda garantilemişti ama garantilemişti. Yani son 2-3 haftaya rahat girmişti. Düşmemeyi garantilemiş şekilde girmişti. Evet, transfer engeli vardı. Evet, borcu çok fazlaydı. Sözleşmesini fesheden futbolcular vardı. Bunun üzerine hissesi yüksek olan bahsettiğim dernek yapısı bu yönetimin değişmesini istedi. Hisse gücü fazla olduğu için de bunu başardılar. O dönemki Sinan Bozsever ve yönetimi görevinden istifa etti ve yeni yönetime görev bıraktı. B planımız bu yönetim diye oyuna sürüldü. Şimdi baktığımızda gelinen noktada Antalya Spor'un şu anda 13 tane FIFA'da transferi kapatan dosyası var. 3 tane daha gelmesini bekliyoruz. 16 olacak. Bunların karşılığı Antalya Spor için sezon sonunda, yani transfer açabilmesi için yaklaşık 3,5-4 milyon euro bir ödeme yapması gerekiyor ki bir alt ligde bunu nasıl yapabilir? Bunu tartışacağız. Tabii çok uzun uzun tartışırız. Bunu nasıl bir sonuca vardırabiliriz? İnanın bilemiyorum. Çünkü Süper Lig'de bu paraları ödemeye zorlanırken bir alt ligde bunu nasıl ödeyecek bilmiyoruz. Bunun yanında gelelim. Evet, bu o bahsettiğim 7 Ocak'taki seçimde camia biraz ayrıştı zaten. Antalya Sporlu olmayan, Antalya Sporlu olduğuna inanmayan kişilerin verdiği oylarla bu seçimde başkanın seçildiği iddia ediliyor. Yani Antalya şehrindeki algı bu yönde. Ben budur demiyorum ama algı bu yönde. Oradan bir ayrışma yaşandı. Şimdi mali olarak da az önce bahsettiğim gibi ciddi zorluklardan geldi. Ben bu yönetim kötü çalıştı demiyorum, Rıza Perçin yönetiminin kötü çalıştığını söylemiyorum. İyi niyetle Rıza Perçin mücadele etti ama çok değişen bir şey olmadı geçtiğimiz sezondan ve üstüne bir de küme düştü. Neden düştü? Ya devre arası Antalya Spor'un transfer engeli vardı. 18 takım Süper Lig'de, 18 takım içerisinde transfer yapmayan tek takım Antalya Spor'du. Yani bakın, başkanı tutuklanan Eyüp Spor transfer yaptı. Takım dağıldı ama transfer yaptı. İşte en alt sıradaki Karagümrük transfer yaptı. Antalya Spor transfer yapamadı. Antalya Spor bir devre boyunca santraforsuz oynadı. Bakın, santrafor pozisyonunda aslında orijini 10 numara olan bir futbolcuyla oynadı. Evet, elinde santrafor var mıydı? Vardı ama yani zaten Sami Uğurlu'nun kendi açıklaması da var. Hiçbir şekilde ben bu oyunculara güvenmiyorum dedi. Çünkü santrafora özelliğini unutmuş. İşte bir tanesi işte Johan Boli. Yani dün maçta son dakikalarda girdi. Hani varlığıyla yokluğu bir değil. Thomas Kvanchara vardı. Sözleşmesini feshetti gitti. Celtic'e gitti. Şampiyon oldu. Sözleşmeyi tek taraflı feshetti gitti. Öteki tarafta Beşir Gey var. Hani 22-23 yaşında, zaten hiçbir tecrübesi olmayan bir oyuncu. Ve Kerem Kaya arası Fenerbahçe'nin genç takımında oynayan, Süper Lig'de ilk defa Antalya Spor forması giyen bir santrafor. Yani bu isimlerden de beklediğini alamadı Antalya Spor. Tabii ki yani çok fazla bir şey de bu isimlerden beklenmesi çok doğru değildi zaten. Yani yarım devre santraforsuz oynayan bir takımın ligde kalmasını nasıl bekleyebiliriz? Bekleyemeyiz tabii. Bunu çok fazla biz burada yerel medyada yazdık. Yine senin yayınlarında da söyledik. Antalya Spor'un santrafor transferine ihtiyacı vardı. Bu çok netti. Gol atacak oyuncusu yoktu ve küme düştü. Bu kadar basit.

0: Evet. Antalya Spor lige veda etti. Bunu söyleyelim. Antalya Spor lige veda etti ve kadro kalitesini devamlı da eleştirdik. Şu an için küme düştüğü için eleştirmiyorum. Yani Antalya Spor'a göre ben Fatih Karagümrük'ün, Eyüpspor'un oyun gücünün daha yüksek olduğu düşüncesindeydim.
1: Ya şöyle söyleyelim, evet Antalyaspor Kayserispor ve Karagümrük'ün üzerinde bitirdi ama performans olarak özellikle son 8-10 haftadaki o mücadelesi, yani savaşması, tırnak içerisinde savaşmasına baktığımızda bence ilk düşmeyi hak eden takım Antalyaspor'du.
0: Evet. Yani Antalyaspor bu noktada düşmeyi hak eden ilk takımlardan birisiydi. Kayserispor ve Fatih Karagümrük'le birlikte lige veda etti. Peki yeni sezonda planlama nasıl olacak? Az önce 3 farklı başkanlıklardan bahsettin. Dernek, vakıf ve futbol AŞ başkanlığı.
1: Evet.
0: Bu noktada neler söylersin?
1: Şu an Antalya kamuoyunda özellikle o Antalyaspor camiasında taraftarların içerisinde bu üç yönetimin de istifa etmesi isteniyor. Bu şekilde ses yükseltiliyor. Tabii istifa ederler etmezler orasını çok fazla bilemiyorum. O tabii Rıza Perçin'in dün bir taraftarla konuşması vardı maçtan sonra. Antalyaspor AŞ Başkanı Rıza Perçin'in yanında da yine Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Ergün de vardı. O az önce bahsettiğim dernek, tırnak içerisinde söylüyorum. Eski adıyla dernek, yeni adıyla Antalyaspor Kulübü Başkanı. Rıza Perçin orada salı çarşamba gibi bir değerlendirme yapacaklarını söyledi. Evet, istifası isteniyor. Üç yönetiminde istifası isteniyor. Üç başkanla istifa isteniyor ama şahsi düşüncemi soracak olursam ben kimsenin istifa edeceğini düşünmüyorum. Aynı düzen devam edecektir. Rıza Perçin başkanlık AŞ'de bir yönetim değişikliği olmasını bekliyorum. Ciddi bir yönetim revizyonu yapılacaktır. Yani bu yapılıp bu şekilde devam edecektir. Tabii mecburen Antalyaspor'da 14 yabancı var. Onları tabii ki alt lige, bir alt lige düştüğü için hepsini oynatamayacağı için orada bir kadro yapılanmasına gitmesi mecburi. Tabii bunun yanında ödemelerle ilgili, yani maaş ödemelerle ilgili yaşanacak sıkıntılar olacaktır. O yüzden yüksek maaşlı olan futbolcular gönderilecektir. Şunu söyleyelim, ben Sami Uğurlu'yla devam edilmesini beklemiyorum. Sami Uğurlu yerine bir teknik adam görevlendirilecektir. Kadroda ciddi bir değişiklik olacak, yönetim de olacak. Bence başkanlar göreve devam edecek, teknik direktörü değişecek. Ama dediğim gibi bu benim fikrim. Henüz bu konuda alınmış bir karar yok ama ben başkanların göreve devam etmesini bekliyorum.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Hattımızda konuğumuz sevgili dinleyenler, Koray Geçgel. Koray abi, şimdi çok kısa bir aramız var. Aranın ardından devam edelim, olur mu?
1: Tamam.
2: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Koray Geçkal. Koray abi, ben de seninle aynı fikirdeyim. Bilgiler de o yönde. Sami Uğurlu'yla devam edilmeyecek.
1: Ya benim de evet beklentim o yönde. Zaten Sami Uğurlu da görev aslında iyi de başlamıştı. Bir heyecan yaratmıştı Erol Bulut'tan sonra ama son haftalarda yani takımın hiçbir reaksiyon veremediğini gördük. Üst üste işte iç sahada oynanan Gaziantep, zaten orada biraz Antalyaspor tepe taklak oldu. Gaziantep, Konyaspor ve Alanyaspor maçlarında toplamda alınan bir puan zaten küme düşmenin yolunu açmıştı ki iç sahada Antalyaspor ilk Sami Uğurlu ile birlikte ilk 4-5 maçta sadece Trabzonspor'la Fenerbahçe'ye puan kaybetmiş. Diğer maçları kazanmıştı. Öyle bir Fenerbahçe ve Trabzonspor'la da berabere kalmıştı. Hani o mağlubiyet yoktu. Ama son artık virajda tamamen iflas etmiş bir teknik yönetim, işte futbolcu performansı bunları gördük. Tabii buradan sonra daha bir alt lige daha hakim bir teknik adamın değerlendirilmesini bekliyorum işin açıkçası.
0: Kim olabilir?
1: Ya kim olabilir bunu söylemek çok erken. Hani gerçekten mesela sabah birisiyle bir görüşme yaptım, bir isim verdi bu olabilir mi diye ama çok fazla onu dile getirmek istemiyorum. Onun dışında ne hani, kimi söylesem şu anda çok hani birini işaret ediyormuş gibi olacak. O yüzden Ben çok fazla bu konuya şu
0: Yusuf
1: an
0: Şimşek
1: itibariyle...
0: ihtimali var mı?
1: Ya Yusuf Şimşek ihtimali, Yusuf Şimşek geçtiğiniz birkaç yıl öncesinde işte sportif direktör olarak, daha doğrusu altyapı koordinatörü gibi o yönetimle altyapı arasındaki bir bağlantı için bir ismi geçmişti. O görev için ismi geçmişti. Tepki veren isimler oldu. Tabii ki Yusuf Şimşek'e isteyecek isimler de olacaktır. Destek verecek isimler de olacaktır eğer adı geçerse. Ama tepki verecek isimler de olacaktır. Yani Yusuf Şimşek'in illaki adı geçecektir ama ben sonuç itibariyle göreve geleceğini çok düşünmüyorum. Tabii bu benim düşüncem. Göreve gelebilir de tabii ki buna karar verici ben değilim. Adı geçecektir ama bilmiyorum. Ben çok olasılığının yüksek olduğunu düşünmüyorum.
0: Peki yani birincilik çok zor bir lig. Düşen takımları düşündüğümüzde, tekrardan birinciliğe çıkan takımları düşündüğümüzde, mesela Fatih Karagümrük küme düştü. Kayserispor, Antalyaspor, birinci lige gelen takımlar Bursaspor,
1: Batman.
0: Özellikle Batman Petrolspor,
1: Evet.
0: Mardinspor, Muğlaspor.
1: Vanspor. Güçlü olacak bu sezon yine
0: Muğlaspor
1: Vanspor
0: bu
1: bence.
0: sezon güçlü olacak.
1: Evet.
0: Doğu takımlarının ciddi futbola yatırımı da var.
1: Evet.
0: Bu noktada yani Antalyaspor'da planlama nasıl olmalı? Çünkü birincilikte bu sezon şöyle bir durum vardı. Birincilikte bu sezon 4 takım küme düştü. Gelecek yılda bu devam edecek. 4 takım küme düşecek. Geçtiğimiz sezon nasıldı? Geçtiğimiz sezon şöyleydi. Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor ve Hatayspor'un
1: Evet.
0: birincilikte durumu belliydi. Serikspor inişli çıkışlı grafik sergilese de belliydi. Buraya ilave olarak Sakaryaspor sürpriz olarak küme düştü. Ben gelecek yıl böyle birinci ligin çok kolay olacağını düşünmüyorum.
1: %100 katılıyorum. İşte mesela bu sezon baktığında işte Sivrilen evet 4-5 takım vardı ama zirveye oynayacak işte 2-3 takım sayabilirdik belki 4 takım sayabilirdik ama gelecek sezon senin de saydığın gibi şimdi Fatih Karagümrük çok güçlü bir giriş yapacak. Fatih Karagümrük'ün zaten kadrosu büyük ölçüde hazır. Borcu yok. Stadı açılacak. Teknik direktörü camiayı bilen, takımı bilen bir teknik direktör. Gelecek sezonun hazırlıklarını yapıldı. Fatih Karagümrük zaten kafada zirveye oynayacak bir takım.
0: Evet.
1: Diğer taraftan Kayserispor güçlü bir camiası olan takım. Tabii onların ufak tefek mali sorunları var ama Kayserispor da Antalyaspor gibi her zaman bir alt lig yer alması halinde zirveye oynayabilecek bir takımdır. Onun dışında senin söylediğin gibi Batman, Van ciddi bir mali güçle sezonu açacak. Bunun yanında baktığımızda ya Çorum Futbol Kulübü ya da Esenler olarak ikisinden birisi bir alt ligde kalacak. Birisi Süper Lig'e gelecek, birisi bir alt ligde kalacak. Hangisi kalırsa o da gelecek sezonun için çok güçlü bir rakip olacak. Alt taraftan gelen Bursaspor efsane bir takım. Çok güçlü geliyor. Yani adı geçen işte transfere bakıyoruz. Adı geçen isimler inanılmaz. Yani çok yüksek bütçeler ifade edilecek futbolculardan bahsediliyor. Yani gelecek sezon 5-6 takımın direkt Süper Lig'e yükselebilecek potansiyeli olacak. Yani çok zor olacak. Yani mesela 12 sene önce Antalyaspor çıktı dedik ama bence o dönemden çok daha zor bir dönem olacak Antalyaspor adına. Yani rakipler birincilik bence Süper Lig havasında geçecek neredeyse o zirve mücadelesi.
0: Yani Antalyaspor'un o dönem çıktığı dönemi hatırlıyorum. Yarı finalde Adana Demirspor'u elemişti.
1: Evet, finalde Samsunspor'u
0: Finalde
1: penaltılarla geçmişti.
0: Samsunspor'u elemişti.
1: Evet.
0: O dönem çeyrek finalde oynanıyor muydu yoksa yarı final ve final miydi? Düşünüyorum hemen.
1: Orada o dönemde
0: Yarı
1: yanlış
0: final final
1: hatırlamıyorsam
0: vardı.
1: yarı final finaldi yanlış hatırlamıyorsam çünkü
0: Toplamda
1: iki
0: 3
1: takım
0: maçtı.
1: evet, doğru. Muhtemelen öyleydi. İlk iki direkt çıkıyordu. 8. sıraya kadar herhalde playoff mu oluyordu? Öyle bir şeydi yanlış
0: İlk
1: hatırlamıyorsam.
0: ikiye direkt çıkıyordu. 3, 4, 5, 6.
1: Evet.
0: sıradaki takımlar playoff
1: Playoff
0: maçları
1: oynuyordu. Evet.
0: oynuyordu. 2
1: İşte
0: maç finalde farklı bir
1: evet.
0: şehirde 3. maç olarak oynanıyordu.
1: Evet, doğru. İşte Adana Demirspor'u eledikten sonra finalde Samsunspor'la karşı karşıya gelmişti. Samsunspor'u İstanbul'da Başakşehir stadında 2-1 penaltı atışları sonucunda mağlup etmişti Antalyaspor. Süper Lig'e gelmişti ama mesela o dönemki Samsunspor'la bu dönemki Samsunspor'la arada çok fark vardı. Çünkü Samsunspor o dönemde hani uzun yıllar alt ligde kalmış ve çok da mesela bugünün bence bir Karagümrüğü değildi. O dönemki Samsunspor'dan bahsettiğimizde Kayserispor çıkmıştı direkt. Çok iyi bir takımdı Kayseri.

0: dönemde. Ama çok fazla Antalyaspor'un yani çok fazla bu kadar bence güçlü rakibi olmayacak. Tabii futbol sahada oynayacak. Hani kadroları görmeden yeni sezon için bu kadar net konuşmak ne kadar doğru bilmiyorum ama potansiyeli çok yüksek takımlar olacak gelecek sezon birincilikte.
1: Evet, birincilikte potansiyeli yüksek önemli takımlar olacak. Bunu da söylemiş olalım. Birincilik zaten zor bir lig. Birincilik şampiyon olmanın en zor olacağı liglerden birisi.
0: Evet.
1: Yani Süper Lig'in kalitesini de konuşalım mı? 33 evet. puan toplayan takımın ligde kaldığı bir senaryo vardı.
0: Evet. Antalya Spor 39 puanla küme düşmüştü.
1: Evet. Geçmiş dönemlerde. Ben 41 puanla evet. küme düşenler gördüm.
0: Yanlış hatırlamıyorsam Bursa Spor 40 puanla düşmüştü.
1: Evet.
0: Yani geçmiş zaman çok yanlışım varsa tabii izleyiciler affet, dinleyiciler affet.
1: Ben hatırlamıyorum ya 41-42 alan takımların küme düştüğüne şahit oldum mu?
0: Evet. Yani şimdi şöyle düşünün. Mesela Antalyaspor son hafta kazandı 32 oldu. Hani kazanması da bir işe yaramadı. Bu maçı kayıp da edebilirdi. 29 puanla da biterdi. Yani 29 puanın üzerindeki de ligde kalabilirdi. Yani çok gerçekten işte makasın çok fazla açıldığı bir lig. Zaten ben geçmiş dönemlerde işte Antalyaspor üzerinden konuştum. Yani çok fazla baktığım için ondan örnek verebilirim. Mesela Antalyaspor tarihinde bu kadar düşük puanda kaldığı dönem yok. Yani küme düştüğü sezonlarda bile daha fazlasını kazanmış.
1: Yani lig gerçekten kalitesiz. Mesela bir de Antalya Spor'la ilgili sorun şu. Alanya Spor maçına kadar kaybettiği maçlar Beşiktaş maçı, Konya Spor maçı, Göztepe maçı.
0: Evet.
1: Yani Antalya Spor kazanması gereken maçları da kaybetti. Sen evet. de yakından biliyorsun. Yani kazansa evet. tamam diyebilirsin, işler bitti diyebilirsin.
0: Şimdi... Gelen noktada... Salim, Karagümrük tabii son haftalarda çok büyük çıkış yakaladı. Onların hakkını teslim etmek lazım ama Karagümrük ilk 3 galibiyetinin ikisini Antalyaspor'a karşı aldı bu sezon.
1: Evet.
0: Yani ilk 3 galibiyetinin 2 tanesi Antalyaspor'a. 6 puan aldı Antalyaspor'dan. Antalya evinde yenildi. Mesela Antalyaspor içeride ilk golünü Antalyaspor attı Karagümrük bu sezon. Kaçıncı, 3. 4. haftaydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Hani o maçı almış olsan içeride gene kalmış olacaktın. Yani Antalyaspor evet. çok fazla rakiplere hediye etti maçları. İşte Kayseri Spor deplasmanı son dakikada özür dilerim içeride pardon. Son dakikada kalesine gol gördü. 1 puan işte 2 puan kaybetti. İşte Karagümrük'e evinde son dakikada gol yedi. 2 puan kaybetti yine içeride. Öne geçtiği maçı kaybetmişti. Yani çok fazla böyle hikayesi olan maçlar var. İşte ama mesela ben Antalyaspor'un ne zaman düşeceğini düşünmeye başladım. Göztepe maçında. Yani 90 dakikayı o maçta İzmir'de Göztepe'ye kaybedebilirsiniz. Bence çok fazla eleştirilecek bir nokta yok bunda ama 90 dakikada hiçbir mücadele örneği göstermedi futbolcular. 90 dakikayı 6 faulle bitirdi Antalyaspor ya. Ya böyle bir şey olabilir mi? Siz yaşam mücadelesi veriyorsunuz ama 6 faulle 90 dakikayı kapatıyorsunuz. Yani insan omuz omuza mücadele ederken bile en azından 1-2 faul yapar. Yani evet. 6 faulle 90 dakika biter mi ya? Bir kümede kalma mücadelesi veren takım için. Yani ben tabii ki burada şiddet işte faul yapsın, rakibi kırsın, parçalasın o anlamda söylemiyorum ama insan biraz mücadele eder yani bu kadar basit yelkenler inmemesi lazım. Dediğim gibi sert oynamaktan bahsetmiyorum ama mücadele dersin. Yani mücadele derken omuz omuza mücadele ederken bir faul kazanır rakip en azından. Öyle de yok. 6 faulle 90 dakika küme düşmemi oynayan bir takım 6 faulle bitirebilir mi bir maç 90 dakikayı? Evet. Mümkün değil. İşte yani bu ben işte o Göztepe maçından sonra evet dedim bu takım küme düşebilir ve nitekim maalesef öyle oldu.
1: Yani dediğin şekilde oldu. Bunu da söyleyelim.
0: Evet.
1: Yani bu durum oluştu. Yani olmaması gerekiyordu. Oluştu.
0: Maalesef. İnşallah camiası olan takımların ben Süper Lig'de olmasını istiyorum. Sadece Antalyaspor özelinde değil. Bursa Spor da aynı şekilde. Sakaryaspor düştü. Keşke Sakaryaspor yukarıda olsun. Eskişehirspor olsun. Hani ben camiası olan, taraftarı olan takımların yukarıda olmasını çok istiyorum ama maalesef çok da bunları göremiyoruz.
1: Evet. Sevgili dinleyenler hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz sizlerle de paylaşalım. Koray Geçkel sohbetimiz devam ediyor. Peki Koray abi. Antalya Spor üzerinde bilgileri aktarıyorsun. Bunu da paylaşmış olalım. Antalya Spor'u yakından takip ediyorsun. Antalya Spor'la alakalı yakında zaten gelişmeler yaşanacak. Bir başkan değişikliği de bekliyorsun. Bunu da söyleyelim.

0: Başkan değişikliği beklemiyorum.
1: Pardon, teknik direktör değişikliği
0: bekliyorum. Teknik direktör değişikliği bekliyorum.
1: Başkan dün yapmış olduğu açıklamalarla ilgili ne dersin?
0: Şimdi onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu dün başkan tarafları bir açıklamada bulundu. Yani tam ifade yanlış olabilir ama şuna benzer bir ifade kullanan taraftar. İşte iki İstanbul takımı ve Trabzonspor kendisine yakışanı yaptı. Onlara diyecek bir şey bulamıyorum minvalinde bir ifade kullandı. Sonra sosyal medyada tam o şu an önümde açık değil okuyamıyorum ama şu ifadeyi kullanmış gibi bir paylaşım yaşandı. İşte Galatasaray'ı anlıyorum ama işte Fenerbahçe ile Trabzonspor hakkını helal etmiyorum. Fenerbahçe işi 3-2'ye getirdi sonra maçı bıraktı gibilerinden paylaşımlar gördüm.
1: Evet.
0: Bunu ilk gördüğümde bir hesabın yani kimliği belli olmayan bir hesapta gördüm bunu. Baktım. Evet. Hangi kulübe yakın olduğu yönünde bir ifadede bulunmayayım ama ilk paylaşan muhtemelen oydu, bilmiyorum. Evet. Öncesi var mıydı? Okudum. Ya dedim böyle bir açıklama olmadı şeyde. Taraftarla yapılan konuşmada böyle bir açıklama olmadı. İşte Fenerbahçe maçı bıraktı vesaire gibi. Sonrasında bu çok hızlı bir şekilde yayıldı. İşte haber sitelerine vesaire düştü. Ben de çünkü duymadım bunu kulağımda, kulübe sordum bugün. Dedim böyle bir açıklama var mı?
1: Evet.
0: Yani başkan dedim bir yerde bir konuştu mu yoksa sadece taraftarla konuştu ama taraftarla konuştuğu yerde böyle ifade yoktu. Ben kulüpten bu açıklamayı teyit ettiremedim. Onun altını çizeyim. Yani yok işte hakkımı helal etmiyorum Fenerbahçe işte maçı bıraktı veya Trabzonspor veya Galatasaray'ı anlıyorum. Onlar zaten yedekle çıkmış. Hani böyle bir ifade yapıldığı yönde ben bir bilgiye ulaşamadım. Kulaklarımla duyduğum ifade az önce söylediğim gibi işte iki İstanbul kulübü ve Trabzonspor kendisine yakışanı yaptı. Onlara diyecek bir şey bulamıyorum minvalinde bir ifadesi var. Yoksa ötekiler bana biraz troll bir hesabın ortaya attığı ve insanları trollediği bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi Antalyaspor kulübüne ben bunu teyit ettiremedim.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda.

0: Şimdi hattımızda konuğumuz Gençler Birliği Başkanı Arda Çakmak. Arda Bey hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Teşekkürler. İyiyim. Sayın Bey sen nasılsın? İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim Arda Bey. Gençler Birliği dün deplasmanda Trabzonspor'u 3-0 mağlup etti ve ligde kalmayı garantiledi. Zaten alacağınız 3 puandan sonra hiçbir sonuca bakmaksızın ligde kalıyordu Gençler Birliği takımı. Ligde kaldınız. Metin Hoca tekrardan göreve döndü son 2 maçta. Neler söylersiniz Sayın Başkan bu süreçlerle alakalı?
1: Sayın Bey, ne biliyorsun çok yayın yaptık beraber süreci başından beri takiptesin Gençler Birliği ile ilgili şey. Gençler Birliği hani Süper Lig'e çıktıktan sonra tam bir böyle kaotik bir durumun içerisindeydi. 3 tane başkan değişti, 5-6 teknik direktör değişikliği oldu. Yani tamamen böyle bir hani kaos sezonunu geçirdik ama çok şükür bu sezon ligde kaldık. Bizim için önemli bir şey, hedef buydu ligde kalmak. Onu da başardık. Bundan sonra Gençler Birliği'nin önü açık. Her şey önümüzdeki sezon çok daha güzel olur. Çok daha iyi olacak. Ona inanıyorum. Ama dediğim gibi çok kaos içinde geçtiğimiz bir sezon oldu. Ama Allah'ın izniyle bu ortamdan kurtulduk. Çok da iyiyiz şu anda. Yani moral olarak da, şey olarak da, finansal olarak da aldığımız yerden. Bakalım.
0: Peki Sayın Başkan, gelecek sezona dair planlama nedir? Kongre olacak mı? Son durum nedir Gençler Birliği'nde?
1: Ya bizim şöyle söyleyeyim, bir kere kongre falan şeyimiz yok. Ben seçildiğim şey 2,5 dönemlikti. Bizim olağan kongremiz daha 1-2 senemiz var bugünden itibaren. Ondan önce bir kongre falan düşünmüyoruz. Yönetimdeki arkadaşlardan hani devam etmek istemeyen olursa, ki şu an için öyle bir şey yok. Hani onları değerlendiririz ama kongre falan gündeminde yok Gençler Birliği'nin. Biz önümüzdeki senenin planlamasına 2 gün kafaları dinleyeceğiz. Metin Hoca'yla da konuştuk. Futbol şube sorumlularımızla da konuştuk. Yönetimde ilgili arkadaşlarla görüştük. 2-3 gün kafamızı dinleyelim. Oturup gelecek senenin planlamasını hep beraber yapalım diye konuştuk. Ayrılacak arkadaşlar, tekrar yeniden dışarıdan almak istediğimiz sporcularımızı da düşünerek bir planlama yapacağız. Onunla ilgili çalışmalar da dediğim gibi birkaç gün içerisinde başlarız. Hiçbir sıkıntı olmaz.
0: Metin Hoca ile devam edeceksiniz değil mi Sayın Başkan?
1: Tabii ki, tabii ki. Artık bizim yönetim gibi hoca konusunda da bir istikrar sağlamamız lazım. Başka türlü bu takımın ya da herhangi bir Süper Lig takımının başarılı olacağına ben inanmayan bir insanım. Ha, dediğim gibi Metin Hoca'yla küçük bir tatsızlık şey yaşadık. Orada benim de hatalarım var. Belki süreci iyi yönetemedik. Belki daha süreç düzgün yönetilebilirdi. Benim de hatalarım var. Yönetimimizin de hataları var. Ama sonuçta eğri doğruyu buldu. Her şey düzgün yoluna girdi. Bakalım bundan sonra da devam edeceğiz tabii ki.
0: Metin Hoca ile devam ediliyor. Kontrol ettiğimde Metin Hoca'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu diye biliyorum.
1: Yok hayır, biz
0: 1,5 yıl.
1: şey yaparken yani Metin Hoca zaten sözleşmeyi konuşmadı bile. Dedi ki
0: Evet.
1: isterseniz 2 maç geleyim, isterseniz 1,5 yıllık. Biz 1,5 yıllık yaptık. Ama hep söylüyorum, birileri Gençler Birliği'nin şeyiyle ilgili bu konuda hep yanlış bilgilendiriyor. Şunu söyleyeyim, ben geldiğimden beri benden önceki hocaları bilmiyorum. Volkan Hoca zaten ilk ben geldiğimde bırakmıştı. Daha sonra biz Metin Hoca, Levent Hoca ve Volkan Hoca ile çalıştık. Hiçbir hoca bizden, Gençler Birliği'nden bir tazminat, 1 lira ekstra bir şey talep etmedi. Hep çalıştıkları dönemin maaşlarını aldılar, gittiler. Ama Metin Hoca ile biz 1,5 senelik kontratımızı yaptık. Şu anda da işte dediğim gibi artık hoca konusunda tamamen gündemimizden çıkardık. Metin Hoca ile oturacağız. 2 gün içerisinde planlamamızı yapacağız. Önümüzdeki sezon, bu sene yaşadığımız bu inişleri, çıkışları, ne derler, heyecanı, tansiyonu yaşamak istemiyoruz artık. Planlamaya bugünden itibaren başladık.
0: Sevgili dinleyenler hatırlatalım hattımızda konuğumuz sizlerle de paylaşalım. Hattımızda konuğumuz sevgili dinleyenler Arda Çakmak sohbetimiz sürüyor. Arda Bey, ligde kalalım Salim. Detaylı konuşacağım demiştiniz. Nelerdi onlar?
1: Valla şöyle söyleyeyim. Sayın Bey, dediğim gibi dün akşam şimdi bu şeyden yeni geldik. Bir hafta içi güzel bir günde program yapalım. Ama şunu anlatayım. Ben genel hatlarıyla detayına gireceğimiz ayrı bir program yapalım. Ben anlatırım. Ama şunu söyleyeyim. Biz geldiğimizde hiçbir oyuncuyu transfer etmedik, edemedik dışarıdan. Yabancı oyuncu. Çünkü kontenjanımız tamamen doluydu. Bir tane oyuncuyu yollayabildik. Yapılan bütün sözleşmeler birkaç senelik, yollasanız adamlar paralarını almadan bir yerlere gitmiyorlar. Bir tane bir sezonluğu olan bir oyuncu vardı, onu yolladık. Dün golümüz

0: Zaten Adama Traore'yi geri getirdik. Başka da yapacağımız hiçbir şey yok. Yani dediğim gibi tamamen oluşmuş, bütçesi bitmiş, kasasında 1 lira para olmayan borçlar yayılmış, sezon içerisinde ödemeler yayılmış, hiçbir geliri kalmamış bir kulübü devraldık biz 6 Aralık günü. Dediğim gibi sporcu açısından sıkıntılarımız vardı. Yeni sporcular alamadık, şey yapamadık. Hepsi baştan sona yani oturup detaylıca anlatılması gereken konular var gençlerle ilgili. Hatta şunu da söyleyeyim. Türkiye'deki takımlara ders olabilecek nitelikte şeyler vardı, problemlerimiz vardı. Çözdük, şey yaptık. Türk sporunun genel, Türk futbolundaki genel sıkıntıların en büyük gençlerliğindeydi. Birçok çoğunu hallettik. Allah'a şükür ligde de kaldık. Dediğim gibi önümüzdeki sene çok daha rahat bir gençlerliği, daha güzel bir gençlerliği seyreder Ankara futbol severler.
1: Dinleyenlerimiz de merak ediyor. Metin Diyadin konusunda bir değişiklik var mı demişler. Zaten siz devam edileceğini,
0: yok,
1: hocayla
0: hayır,
1: sözleşmesinin devam ettiğini söylediniz. Peki Sayın Başkan, kongreyi sordum. Mali durumu da merak ediyorum. Mali yapı nasıl?
0: Ya, mali yapı gençlerliği şu anda bana göre Türkiye'deki en iyi birkaç takımdan biri haline geldi. Sürdürülebilir borç yapısı var. Çok büyük bir borcumuz kalmadı. Onu da Allah'ın izniyle bunları buraya kadar getirdik. Buradan sonra çok rahat hallederiz. İnşallah biz yani önümüzdeki senelerde de bu şeyleri borç yükünü şey yapıp sıfırlayıp Gençler Birliği'ni artıya geçecek bir planlama içerisindeyiz. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın. Bunu çok rahat başaracak durumdayız. Bu işi bilen insanlarız. Bu işi yapan, daha önce de yapmış insanlarız. Yani mali açıdan bir sıkıntımız yok şu anda Allah'a şükür. Çok kısa sürede de şey bunların verilerini de gene paylaşacağım ben. Her sene, her ay paylaşıyoruz ama detaylı bir şekilde paylaşacağım. Aldığımızda neredeydik, ne yaptık? Bunları da şey, kamuoyuyla Türk futbol camiası en yakın zamanda paylaşacağım.
1: Sevgili dinleyenler,
0: ama iyi durumdayız. Onu söyleyeyim. Finans olarak. Çok daha iyi durumdayız. İyi değil, çok daha iyi durumdayız. Onu söyleyeyim.
1: Yani siz bu noktada da daha önce ifade ettiğiniz gibi geçmişe yönelik borçları temizlediniz ve en önemlisi bu borçlar içerisinde ifade ettiğiniz gibi yer almıyordu yönetici borçları. Peki yöneticilerle görüştünüz mü Sayın Başkan?
0: Ne için?
1: Bu geçmişe ait borçlarından dolayı.
0: Valla çok bir yöneticiyle görüşmedim. Zaten çok da fazla bir yöneticiye borcu yok. Ağırlıklı olarak işte başkanlara var. Bir tek bence Gençlerbirliği'nin yöneticilerle olan borçların kalması ilerideki problemler için bir problem teşkil etmeyecek. Yöneticiler zaten bence Gençlerbirliği'ne yöneticilik yapmış, başkanlık yapmış birisi dönüp de Gençlerbirliği'ne ver benim paramı demez. Zaten o tarzda bir insan da Gençlerbirliği'ne de olmamıştır benim tahminim. Ama onların da bir problem olacağını zannetmiyorum. En yakın zamanda onlar da şu ligde kaldı ki onlar da oturup konuşuruz. Çözeriz. Bir sıkıntı olmaz.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Gençler Birliği Başkanı Sayın Arda Çakmak. Arda Bey, opsiyonlu olan futbolcular var. Satın alma opsiyonu olan futbolcular var. Bunu da söyleyelim. Satın alma opsiyonunun devam ettiği oyuncular var. Velho. Merak ediyorum. Peki Velho'yla ilgili ne dersiniz? Devam edilecek mi? Kullanacak mısınız?
0: Şöyle bizim zaten 20 Mayıs Velho'nun son günü yanlış hatırlamıyorsam bu opsiyonu kullanmakla ilgili. Ben sabah gelirken kendisiyle de havaalanında bayağı uzun süre sohbet etti Velho'ya. Velho'ya dedim ki biz seni istiyoruz, o da bizi istediğini söyledi. İşte yarın da ertesi gün Metin Hoca ile konuşacağımız ajandamızdaki birinci oyuncu Velho. Hani böyle bir şeyi hocamız da isterse, devam etmek isterse, hani biz de kulüp olarak şartları zorlayıp karşı kulüple anlaşabilirsek tabii ki isteriz. Velho gibi bir sporcu kim istemez. Ama dediğim gibi çok ağır sözleşme ve opsiyon şartları var. Hani oturacağız, bunu bir görüşeceğiz. Bir yerde anlaşabilirsek, hocamız da isterse almayı deneyeceğiz Velho'yu.
1: Yani Velho ile ilgili planlama var Sayın Başkan.
0: Var bir planlamamız var. Ama dediğim gibi hani karşılıklı kulübüyle de anlaşmamız şart. Bizim de şey yapmamız şart. Oyuncunun da tabii istemesi şart. Ama bildiğim kadarıyla oyuncuyu da yurt dışından isteyen kulüpler de var. Ama sabah ben şey yaptığımda konuştuğumda konuşalım başkanım dedi. İşte biz önce bir yönetim olarak konuşuruz. Hocamızla konuşuruz. Sporcumuzla konuşuruz. Duruma göre değerli bakacağız.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz sizlerle.

0: de paylaşalım. Hattımızda bu bölümde konuğumuz, sohbetimiz devam ediyor. Arda Çakmak, Velho konusu vardı. Velho dışında Gökten geldi Trabzonspor'dan. Gökten'le ilgili bir girişim olacak mı Sayın Başkan?
1: Valla Gökten'le beraber devre arasında Cihan geldi biliyorsunuz kiralık olarak. Bunların tamamı hocanın değerlendirmesine tabi konular. Dediğim gibi bu haftadan itibaren bir iki gün kafamızı dinleyip Metin Hoca ile oturup başlayacağız. Önce yarın bir Velho konusunu konuşuruz, yarın öbürsü gün. Diğer oyuncuları da ilgili Metin Hoca'nın raporu doğrultusunda, düşünceleri doğrultusunda oturup hep beraber bir yolu izleriz. Hani isim isim gitmek istemiyorum ama genel olarak bunu söyleyeyim. Bütün oyuncularla ilgili aynı değerlerine. Çünkü başka Vera Sanoviç de var, bizde kiralık Tom Delebaşır da var. Bunların şeyiyle ilgili tamamen hocamızla oturup konuşacağız. Hocamızın verdiği şey doğrultusunda, rapor doğrultusunda ne yapacağımıza karar vereceğiz.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde hattımızda konuğumuz Arda Çakmak, sohbetimiz devam ediyor. Peki Arda Bey, Metin Hoca ile devam ediliyor. Sizin planlamanız, daha önce yapmış olduğumuz röportajlarda şuydu: bu sezon ligde kalmak, kupada yarı final oynadınız. Gelecek sezona dair planlama nedir? Çünkü Gençlerbirliği uzun yıldır Süper Lig'de yoktu. Tekrardan geri döndü ve Gençlerbirliği tarihinde Avrupa Kupaları maçları, bununla birlikte Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yer alıyor. Köklü bir camiasınız.
1: Valla şunu söyleyeyim, dediğim gibi yani bizim bu seneki hedefimizi gerçekleştirdik. Önümüzdeki sene daha düzgün, daha bütçemize uygun bir kadro kurup yani gelir gider dengesini gözetip bir kadro kuracağız. Bununla da hedefimiz artık ilk 10'a girmek olur önümüzdeki sezon. Artık Türkiye Kupası'nı kazanmak için oynayacağız. Çünkü Avrupa'nın en kısa bileti Türkiye Kupası'ndan geçiyor. Önümüzdeki yıl hedefimiz de kupa finalde olacak, kupada olacak. Artık ilk 10'a girmek olacak. Bunda planlayacağım. Buna göre bir planlama yapacağız bu sene başlarken. Bakalım, inşallah başaracağımızı da düşünüyorum.
0: Sayın Başkan, ifade ettiğiniz gibi yani bu noktada gelişmeler var. Gelişmeler yaşanıyor Gençlerbirliği'nde. Hedefler büyüdü. Teknik direktör Metin Hoca ile devam edeceksiniz. Bu noktada illaki yönetimde de kongre kararı olmasa da, kongre olmasa da bir değişim olabilecektir. Böyle bir değişiklik hakkınız da mevcut. Bir değişim yapacak mısınız? Yeni isimler girecek mi listeye?
1: Ya şöyle yeni isim alamıyoruz biliyorsunuz ama ayrılmak isteyen bir arkadaşlarımız olursa hani zaten birkaç arkadaşımız daha önceden de söylemiştim, ben sezonun bitmesini beklemelerini rica etmiştim. Ayrılmak isterlerse yedekten arkadaşlarımızı alır yolumuza devam ederiz. Ben bir daha kongre yapıp da Gençlerbirliği kongre sürecine sokmak açıkçası şu gün için istemiyorum. Hani ayrılmak isteyen yerlerini yedek yönetici arkadaşlarımızı alır devam ederiz. Artık şu kongre işlerinden, seçim işlerinden Gençlerbirliği'nin bir çıkması lazım. Dediğim gibi bizim 2 senemiz var. O 2 sene içinde, o 2 senenin sonuna kadar ben burada kalmak istiyorum. Bu arada da planımızı, programımızı doğru yapıp takımı bir kere sadece sahaya konsantre etmek istiyorum. Yani her
0: Evet.
1: 2 ayda bir, 1 ayda bir oyuncu grubu karşısında yeni bir başkan, yeni bir teknik direktör görsün istemiyorum. Ha bu arada şunu da söyleyeyim Sayın Bey.
0: Buyurun.
1: Geçen de ben canlı yayında da size söylemiştim. Hani bizim hocalarımız geldi gitti. Metin Hoca, Volkan Hoca, Levent Hoca. İnanın hocaların bu takımdaki kalmamasının temel sebeplerinden biri hocaların kendi şeyiyle değil. Üçle birbirinden değerli, kıymetli hocalar. Fakat sezon başında yapılan transferler ve transfer politikası o kadar yanlış ki. Yani o oyuncu grubunu idare etmek çok çok çok zordu. Zaten farkındaysanız son birkaç maçtır birkaç oyuncu aramızda bile yok. Nerede olduğunu bile bilmiyoruz adamların yani. Sezonun 1 ay önce kapatmış oyuncular var aramızda. Mental olarak.
0: Yani mental anlamda sezonu kapatan oyuncular var. Bunlardan birisi de Mbaye Jagne. İhtar
1: Yani o
0: çektiği
1: da var.
0: söylendi.
1: Şöyle esasında o da var. İhtar çekti. Biz maaşları geçen hafta dedik. Fakat Cagney'in maaşını ödeyemedik. Bunun sebebini de bir buradan söyleyeyim. Cagney'in burada oturduğu ev dahil olmak üzere birçok yere borcu var. Bunlarla ilgili kulübe icralar geldi. Detayı şeyde kulüpte var. Biz bu parayı icra geldiği için hukuk olarak görüş aldık. Nasıl yapalım? Yani adamın maaşını mı ödeyelim? Maaşın ne kadarını buraya ödeyelim? O görüş bize geç geldi. Cuma günüydü yanlış bilmiyorsam. Onun üzerine biz de şey yaptık.

0: pazar, bugün yarın tatil olduğu için dün de maçtan döndük, bugün kimse kulüpte yok. Büyük ihtimalle çarşamba günü Jagne'nin şeyini Niang'ın, özür dilerim, Jagne nereden
1: çıktı? Niang, özür diliyorum.
0: Mbaye Niang'ın parasını biz cuma günü büyük günü geldiğinde öderiz. Fakat dediğim gibi ödeyememizin temel sebebi şey değildi. Paramız olmadı ya da başka bir şey değil. Oyuncunun buradaki oturduğu ev dahil olmak üzere çeşitli yerlere borcu var. Bunlarla ilgili kulübe icralar gelmiş. Bunu nasıl ödememiz gerektiğini, yani oyuncuya mı ödeyeceğiz, belli kısmını kesip bu icralara mı yatıracağız? Bununla ilgili görüşler aldık. O görüşler geciktiği için yetiştiremedik geçen hafta. Zaten maçın telaşı falan da, şu ligde kalma işi de vardı. Süresi de var, ayın 22'sine kadar mı 21'ine kadar tam bilmiyorum. O görüşler geldi, şeyler geldi, paramız var. Yarın tatil olmasa yarın yok. Çarşamba, perşembe yatırır geçer gideriz, hiçbir sıkıntı yok onda. Ama dediğim gibi yani bu ve bu tipte birçok oyuncudan, ciddi ciddi paralar veren oyunculardan Gençler Birliği bu sezon hiçbir şekilde yararlanamadı.
1: Yani şu an için bir yol ayrılığı gözüküyor oyuncuyla.
0: Gözükemiyor da, çünkü zaten bizim şu anda bir senelik daha sözleşmemiz var. Bakalım, çağıracağız, konuşacağız menajeriyle, şeyle, ne düşünüyorlar, ne yapıyorlar. Yani şimdi Sayın Bey, sadece şey değil, bakın, yabancı kontenjanınızı kullanıyorsunuz.
1: Evet.
0: Bütçenizden çok çok ciddi paralar veriyorsunuz ve bu oyunculardan yararlanamıyorsunuz. Yani hani olur, bir oyuncuya büyük paralar verirsiniz de size 2-3 tane maçta maçı kazanır, şey yapar, dersiniz ki ya. Hani bu sadece Niyank için söylemiyorum. Bizim Gençler Birliği'nin sezon başında transfer ettiği, hani dedim ya bir program yapalım sana detaycı anlatayım. En az 5-6 tane ben böyle oyuncu sayarım. Verilen çok ciddi paralar var. Çok ciddi değil, hiç katkı alınmamış bu oyunculardan. Ya verirsiniz bir oyuncuya 2 milyon euro da verirsiniz. Adam çıkarsa 3 tane maçı kazanır. Ya dersiniz ki helali hoş olsun. Ama biz de maalesef isim söylemek istemiyorum ama detaylı bir şekilde bir gün konuştuğunuzu anlatırım. Çok ciddi paralar verilip hiçbir katkı alınmayan oyuncular var. Bu da Gençler Birliği'nin hem parasına yazık hem zamanına yazık. İşte dün gittiğimizde gene gördünüz yani yedek kadromuzun gene 4-5 tanesini yerli genç oyuncularımızı götürmek zorunda kaldı hocamız. Niye? Çünkü yok, oyuncu yok ortada yani.
1: Peki Henry Onyekuru konusu Sayın Başkan.
0: Evet. Valla Onyekuru da bizim sözleşmeli oyuncumuz. O da bu sene Gençler Birliği bütçesi içinde önemli yer tutan, para alan oyunculardan bir tanesi. Ondan da hiç faydalanamadık. Ondan da bir verim alamadık. Bilmiyorum, oyuncu Ankara'ya mı alışamadı, takıma mı alışamadı? Belki bu kadar, yani şimdi tabii direkt oyuncuları da suçlamak istemem. Bu kadar yönetim, hoca değişikliği olunca acaba onda da mı onunla bir etkisi oldu çocukların üzerinde? Onu da bilmiyorum açıkçası. Ama dediğim gibi para verip de karşılığını alamadığımız birçok oyuncu var Gençler Birliği'nde.
1: Yani Onyekuru ile ilgili de yani izlenimim bir yol ayrılığı olacak gibi Sayın Başkan.
0: O da Onyekuru'nun da mesela sözleşmesi 2 senelik. 1. senesi doldu, 2. senesi var şu anda. Bilmiyorum, çağıracağız, görüşeceğiz oyuncuyla. Oyuncu ne düşünüyor, menajer ne düşünüyor? Yani devam etmek istiyor. Yani sonuçta sözleşmeli oyuncumuz, şu anda bir şey söyleyemem onunla ilgili.
1: Ama Mbaye Niang yaşanan gelişmelerden dolayı bir değişim olacak gibi.
0: Bilmiyorum, o da yani şimdi dediğim gibi hani sözleşmesi devam eden bir oyuncumuz. Onu da çağıracağız, onu da menajerini çağıracağız, kendisini çağıracağız, görüşeceğiz. Ama dediğim gibi ikisinin özelinden ayrı, bizim böyle elimizde en az 5-6 tane oyuncu var. Bunlara ciddi paralar ödenmiş, Gençler Birliği bütçesinden ciddi sözleşmeler yapılmış, uzun vadeli kontratlar yapılmış. Ama saha içindeki performansa ve aldığınız geri dönüşe bakarsanız hiç karşılığı olmayan şeyler bunlar. Oyuncular.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Hattımızda konuğumuz Arda Çakmak. Peki taraftara mesajınız ne olur Sayın Başkan bu noktada?
0: Vallahi Gençler Birliği taraftarına şunu söylemek istiyorum. Ben de Gençler Birliği'yim. Çocukluğumdan beri bu takımın içindeyim. Benim babam da bu takımda yöneticiydi. 40 seneyi aşkın bir süre. Ben bu kulüp için hep başından beri söylüyorum, yanlış bir şey yapmam. İnsandır, hata yapar. Ama ben bunu bilerek yapmam. Muhakkak hatalarım olmuştur. İşte en basitinden Metin Hoca ile olan krizi doğru yönetemediğim, ben bugün herkese rahatlıkla söylüyorum. Ama bunu ne isteyerek yaptım, ne Gençler Birliği'nin kötülüğü için yaptım. İnsan olarak bir hata yaptım. Yani budur. Ama ben her gün her şeyde de hata yapacağımı söylemiyorum. düzelteceğiz. Bir sürü şeyi düzelttik. Bir sürü şeyi de gene düzelteceğiz. Gençler Birliği iyi günlere gidecek. Gençler Birliği Süper Lig'in kalıcı o efsanevi takımı haline tekrar en kısa sürede gelecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Taraftarlar da bize ve yönetimimize, bana ve yönetimimize, hocamıza, teknik heyetimize güvenmeye devam etsinler. İnşallah seneye çok daha iyi olacak. Bir sonraki sene çok çok daha iyi olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.
1: Sayın Başkan, çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Çok çok sağ olun. Kırmadınız, yayınımıza bağlandınız, önemli açıklamalarda bulundunuz. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ligde kalmayı da başardınız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın Sayın Başkan.
0: Çok teşekkür ederim Sayın Bey. Sağ olun. İyi yayınlar.
1: Bye. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Arda Çakmak'tı. Şimdi reklam aramız var. At yarışı bantı saat başından sonra biz buradayız.
2: 301-304 Baygün iddia bayinin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

Sevgili dinleyenler, ikinci bölümdeyiz. İkinci bölümde hattımızda konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Müsait olursa Reşat Yılmaz bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Bunu da paylaşalım. Gelen mesaj var. Hemen mesajları da. Teşekkür ederim Yusuf Yal. Çok çok sağ ol mesajın için. Empire Jagan'a dedim. Empire Niyank olacaktı. Teşekkür ederim. Zaten düzelttik. Salim Bey, başkana sorar mısınız? Stadyum ne olacak demiş. Stadyumla ilgili zaten Hamdi Bey yazmış. Daha önce Başkan Bey'in yapmış olduğu açıklama var. Ankara 19 Mayıs Stadyumu Eylül ayında açılıyor. Eylül ayında açılışı var. Hatta ilk maçta kararlaştırılan ilk maçta milli takımımızın Uluslar Ligi'nde oynayacağı İtalya karşılaşması. Gelen mesajları Erdinç Bey yazmış. Metin Hoca ile devam edileceğini söyledi. Selamlar Salim. Anadolu

0: anlayışı tamamen değişti. Vizyon geriledi. Gelen yönetimler kulübe ve şehre sahip çıkmadı. İkinci ligde bile bu anlayışla tutunamayabilir bu takım. İyi yayınlar demiş. Hüseyin Mecit, hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar. Hoş gelmişsin Salim abi. Batıkan kardeşime de selamlar. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin demiş. Teşekkür ederim. İyi yayınlar Anadolu'nun güzel insanı ve Anadolu'nun aslanı. Ben Sefa Köy'den satılmış saat. Çok şükür Çorum Sporluğumuz Süper Lig yolunda finale kaldı. Çok mükemmel futbol, mükemmel taraftar sonunda finaldeyiz dediler. Çorum halkını, futbolcularını, başkanını, teknik direktörünü, teknik heyetini, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum demiş Satılmış Bey. Teşekkür ederim. Evet, Çorum Spor ve Esenler Erok Spor finalde karşı karşıya gelecek. Bunu da söyleyelim. Son dakika bilgisi varsa alabilir miyim demiş. Şu anda Beşiktaş'ta Başkan Serdar Adalı ve Teknik Direktör Sergen Yalçın görüşüyor. Nevzat Demir tesislerinde görüşme başladı. Son dakika gelişmesi olduğunda aktaracağım. Teşekkür ederim mesajınız için. Radyo Spor WhatsApp hattını paylaşalım. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538 052 1487. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler. Radyo Spor WhatsApp hattı üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Mesajlarınızı bekliyoruz. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı iletebilirsiniz sevgili Radyo Spor dinleyenleri. WhatsApp hattımız dışında ulaşabileceğiniz adresler, bizlere nasıl ulaşabilirsiniz? Instagram ve Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav adreslerimiz. Bu iki adresi takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Saatlerimiz 13.09. Şimdi araya gideceğiz. Aranın ardından hattımızda konuklarımız olacak. Planladığımız bağlantılar var. Planladığımız bağlantılar ışığında programımızı ilerleteceğiz. Kısa bir ara diyelim. Aranın ardından biz buradayız.
1: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Reşat Yılmaz. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhaba sevgili Salim, herkese hayırlı haftalar.
0: Teşekkür ederim hocam. Nasılsınız? Nasıl gidiyor çalışmalar?
1: Teşekkür
0: Neler
1: ederim.
0: Yapıyorsunuz?
1: İyiyim, çok şükür. İyiyim. İşte sezon bitiyor. Bundan sonrasına bakacağız. Sen de iyisindir umarım.
0: Ben de iyiyim hocam. Teşekkür ederim. Sezon tamamlandı. Bunu da söyleyelim. Sezon bitti. Bu noktada hocam sezon tamamlandı. Önemli gelişmeler var. Önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu noktada küme düşen takımlar, şampiyon takım belli oldu. Her şey yerli yerine oturdu. Ne dersiniz hocam?
1: Yani Galatasaray hak etti. Şampiyon oldu. Trabzonspor.
0: Küme düşen takımlarla ilgili şunun yerine şu olsaydı dediniz mi?
1: Vallahi Antalya Spor'un küme düşmesini arzu etmiyordum açıkçası. Yani Antalya futbol kültürünü yakından tanıdığımız bir şehrimiz, güzel bir şehir. Ama kendilerine yaptılar yani. Kendi düşen ağlamaz. Buralara kadar gelmemesi lazımdı. Maalesef bu noktaya kadar geldi. Antalya Spor'un küme düşmesi benim için yani üzücü oldu. Antalya Spor'u seviyorum çünkü. Yapacak bir şey yok. Hayatta diyor ki TFF birincilikten çıkmaya çalışacaklar. Kayseri'nin düşmesi mesela benim için çok üzücü. Yani bunlar şehir takımlarımız, köklü kulüplerimiz. Dolayısıyla bunların düşmesi acı oldu. Ama üç takım düşecekti. Maalesef hatayı kendilerinde arayacaklar. Yani Süper Lig kolay bir lig değil. Çok köklü camialar var, çok büyük kulüpler var. Böyle bir arenada planlamanızı doğru yapmanız gerekir. Zaten futbolda kadro planlamasını doğru yaparsanız sıkıntı yaşamazsınız. Bu örneklerini dünyada görüyorsunuz, ülkemizde görüyorsunuz. Dolayısıyla baştan işi sıkı tutmak lazım, doğru planlama yapmak lazım. Ama kulüplerde şu var Salim, birilerine inanıyorlar ya da işte teknik direktöre bırakıyorlar. Dolayısıyla birbirini tamamlayan oyuncuları bir araya getiremiyorlar. Neticesinde de

0: milyon eurolar boşa gidiyor, çöpe gidiyor. Hiç gereksiz oyuncular alınıyor. İşte biraz önce Gençler Birliği Başkanı'na dinledik. Yani bütün kulüplerimizde bu oluyor. Hiç üç büyük kulüpler dahil hiç hak etmeyen oyunculara bir ton paralar veriliyor ve beklentilerin altında kalıyorlar. Dolayısıyla küme düşmeye oynayan takımların çok daha dikkat etmesi gerekirken maalesef kadro planlamasını birilerinin söylemleriyle yapıyorlar transferleri ve neticesi bu oluyor.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Reşat Yılmaz, sohbetimiz sürüyor. Reşat Hocam, yani bayağı bir sıkıntı yaşıyor bu noktada takımlar. Plansızlıktan dolayı sıkıntı yaşıyorlar ve bu plansızlıklar onlara pahalıya mal olabiliyor. Siz de ifade ettiniz. Peki hocam, yani Süper Lig'de lig tamamlandı. Süper Lig'de Galatasaray şampiyon oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan takım da çok çok önemli. Trabzonspor kazanırsa ligi 5. sırada tamamlayan takım Başakşehir Avrupa Kupalarında mücadele edecek Konferans Ligi'nde. Bu noktada hocam yani ilk 5'te önemli bir mücadele vardı ama küme düşme potasındaki puan 33 puan kurtardı. Ligin kalitesi azaldı mı? Makas farkından dolayı.
0: Ya yukarıdaki takımlar mesela iyi işler yaptılar. Samsunspor, Göztepe, Başakşehir. Yani bunlar iyi işler yap. Konyaspor mesela özellikle İlhan Palut'un gelmesinden sonra çok iyi işler yaptı. Kocaelispor düşer deniliyordu. Ligi 10. tamamladı. Ama aşağıdaki takımlar çok zayıftı. Maç kazanamıyorlardı. O yüzden de düşme barajı çok düştü yani. 32'lere düştü. Eskiden daha önceki yıllarda 40'ları buluyordu küme düşen takımlar. Ama evet, bu sene aşağıyı yani ki Gençler Birliği Trabzon'da yenmesi, Eyüpspor'un Fenerbahçe'yi deplasmanda yenmesi, Kasımpaşa'nın Galatasaray'ı yenmesi. Yani tabii ki bu takımlar bilerek kaybetmediler ama artık yani Galatasaray bir doyuma ulaşmıştı. Kasımpaşa karşılaşmasına çıktı. Trabzonspor takımı gerçekten de bu yıl birçok noktayı yeni transferlerle doldurmasına rağmen Fatih Tekke ile birlikte çok ciddi bir çıkış yaptı. Belki deneyim, tecrübe olsaydı, belki bir iki tane daha doğru takviye olsaydı Galatasaray'ı çok zorlayabilirdi gibi. Ama aşağıdaki takımlar maalesef kadro planlamalarını iyi yapmadıkları için, maç kazanamadıkları için küme düştüler.
1: Peki hocam, yani küme düştüler. Küme düşen takımlar bu noktada sıkıntı yaşıyor. Bunun da altını çizmiş olalım. Sıkıntı yaşıyorlar küme düşen takımlar. Ve küme düşüp yok olup giden takımlar da var bu noktada.
0: Tabii ki şimdi Süper Lig gelirleriyle Tepe Birincilik gelirleri aynı değil. Artı Süper Lig'den küme düşen takımlar tabii ki özellikle yabancı oyunculara vecibelerinden dolayı inanılmaz bir mali borç içerisinde kalıyorlar. Aşağıdaki gelirler de düşük olduğu için dolayısıyla hep bir alt liglere düşmeye doğru gidiyorlar. Kaybolup giden takımlar var. İşte bunun çok örnekleri var.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu planlamayı iyi yapmak lazım. Salim, bunu yapmıyorlar. Sonrası da tabii ki Süper Lig'den bölgesel amatöre kadar gidiyor. Yazık oluyor kulüplere. Halbuki kulüpler çok ciddi. Yani bir de yani bakıyorsun yani Galatasaray'ın bütçesiyle Karagümrük'ün, Kayseri'nin bütçesini şöyle bir kat. Ya da Fenerbahçe ile Karagümrük, Kayseri, Eyüpspor'u bir karşılaştır yani. Yani birazcık da haksız rekabet var gibi yani. Çok ciddi paralar harcıyorlar.
1: Evet.
0: Yukarıdaki takımlar ama aşağıdaki takımlar harcıyor ama boş harcıyor. Bir de öyle bir durum var yani. Yani 12 tane yabancı alacağınız 7 tane alın ama iyisini alın yani, iyisini. Bunu yapamıyorlar. Dolayısıyla kümede düştükten sonra Süper Lig'den bir türlü toparlanamıyorlar. Borç makası gittikçe açılıyor. Ödemelerde sıkıntı yaşanıyor. Camiada bir sessizliğe bürünüyor. Yani düşen takımlar için gerçekten gelecek iyi değil. Ama tabii Kayseri Spor gibi, Antalya Spor gibi bunlar büyük camialar. Bunlar bir yolunu bulur diye tahmin ediyorum.
1: Yani hocam, sıkıntılı süreçler yaşayan takımlar da var. Bunu da söyleyelim. Yani bu noktada sıkıntılı süreçler yaşayan takımlar var. Bunun altını çizelim. ve yok olup giden takımlar var hocam, az önce de söyledim size.
0: Çok fazla.
1: Çok çok fazla.
0: Şanssız, programsız, sorumsuzca hareket ettiklerinden kaynaklanıyor. Yani bunları maalesef örneklerini çok görüyoruz ülkemizde. Eriyip giden kulüplerimize baksana ya. Bir zamanlar Demirspor Avrupa Kupalarındaydı. Adana Demirspor, Adana Spor. Gaziantep bir takım silindi gitti. Malatya silindi, yeni Malatya çıktı, o da gitti. Yani birçok takımı sayabiliriz. Ordu Spor bir dönem Süper Lig'de iyi işler yapmıştı. Yani buna benzer çok kulüp var ya Salim. İşte Bursa Spor küllerinden yeniden doğuyor. Süper Lig şampiyonu olan bir kulüp. Yani birçok takım sayabiliriz.
1: Evet. Yani birçok takım hocam yok olup gidiyor. Bunun da altını çizmiş olalım. Yok olup gidiyorlar ve tükeniyorlar.
0: Aynen öyle.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Reşat Yılmaz, sohbetimiz devam ediyor. Reşat hocam geçelim. Çorum FK finalde rakip Esenler Erokspor. Esenler Erokspor Çorum FK finaliyle ilgili öngörünüz nelerdir? Karşılaşma çarşamba günü oynanacak.
0: Valla şunu söyleyeyim. Aslında birbirlerine çok denk takımlar. Evet. Esenler Erokspor takımının son iki maçtaki sıkıntısı bir puan aldı yani. Dolayısıyla bu noktaya getirdi. Çorum Spor çok iyi bir takım. Deneyimli, tecrübeli. Onlar daha moralli geliyor. Esenler Erokspor. Yani içeride Ahmet Spor beraberliği bile onları etkiledi yani. Sarıyer'le beraber kalsalar şampiyon olacaklardı. Ki Esenler Erokspor'un da kadrosunda gerçekten çok deneyimli, çok tecrübeli oyuncular var. Yani bu ligin yani yerli olarak mesela Tugay'dı, Recep'ti, bunlar hep böyle Ertuğrul'du. Bunlar hep bu ligin oyuncuları. Yabancı oyunculardan Hamilton sana...
1: Hamilton bu ligde tecrübeli oyunculardan hocam. Antalya Spor Gençler Birliği.
0: Evet yani. Kavere çok işler yapıyor. Dolayısıyla şeye bakıyorsun, Çorum'a bakıyorsun. Çorum'un da kardeşim yani son oynadığı Bodrum maçı, içerideki maç çok etkili oynadılar. Benim zaten söylemiştim, favorim demiştim. İlk maçı kaybetmelerine rağmen.
1: Hocam düzeltme yapalım. 24 Mayıs Pazar günü Konya Spor Stadyumu'nda oynanacak final. Konya, Bedaş, Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda oynanıyor.
0: Yani Çorum Spor takımı gerçekten de iyi bir takım. Çok iyi bir takım gerçekten de. Yani o maçta da sağdan soldan neler yaptılar yani. Çok yüklendiler, hapsettiler Bodrum takımını. Çok iyi işler yaptılar. Yani ki o kadro içerisinde Tiyan, Mehmet Yan'ın sakat sakat oynamasına rağmen, yani bu kadro içerisinde Serdar Gürler gibi, Burak Çoban gibi, Freddy gibi, Pedrinho mesela müthiş oynadı geçen maç. Atamah çok iyi oynadı. Erkan çok iyi işler yaptı. Kaledes de hiç zaten bildiğimiz bir oyuncu, Süper Lig'den tanıdığımız bir oyuncu. Harika bir kaleci bence, deneyimli bir kaleci. Yani bu maçların favorisi olmaz bu tip maçların. O günün şartları belirleyici olacaktır. Kim daha çok istiyorsa, kim daha çok mücadele ediyorsa o kazanacak. Ama ben söylüyorum ya, favorim benim açıkçası Çorum.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Reşat Yılmaz. Hocam siz ilk andan itibaren Çorum'un favoriniz olduğunu açıkladınız. Karşılaşma da inanılmaz keyifliydi. Bodrum FK ile karşılaştılar. Maçın 90 dakikası Arda'nın attığı golle 1-0 bitti. Uzatmaya gitti. Uzatmalarda gelen gol vardı. Çorum'un kadro kalitesine baktığınızda bir adım önde görüyorsunuz ama denk bir kadro da olabilir. Burada Çorum FK maç oynayarak geldi. Toplamda 3 maç oynadı. Önce Ankara Keçiören Gücü maçı sahasında, ardından deplasman ve iç sahada Bodrum maçı. Daha mı hazır hocam? Yani o Çorum'da da ben havayı net bir şekilde gördüm gibi. Siz de katılır mısınız?
0: Valla taraftar inanmış, yönetim inanmış ki yani Alexis falan yedek kalıyor ya. Salim bu kadro içerisinde düşünebiliyor musun? Alexis yedek kalır mı? Alexis yedek kalıyor yani. Buna Yusuf Erdoğan yedek kalıyor. Samudio yedekti mesela son maç. Belki sakatlığından dolayıydı. Büyük bir ihtimal. Ahmet İlgir gibi bir oyuncu yedek kalıyor yani. Dolayısıyla kadrosu gerçekten de çok iyi bir kadro. Ama tabii

0: maç oynayarak gelmek bence bir avantaj. Maç ritmi çok önemlidir. Maç temposu çok önemlidir. Tamam, Esenler Erospor takımı büyük bir hayal kırıklığı yaşadı ve dinlendi. Mutlaka ki çalışıyorlar tabii ki. Ama maç oynayarak gelmenin daha avantajlı olduğunu düşünüyorum.
1: Yani maç oynayarak gelme daha avantajlı. Bu seride de hocam karma bir seri var. Ligi 3. sırada tamamlayan 2 kez kazanmış. Geriden gelen 1 kez kazanmış. Bunu da paylaşmış olalım. Esenler Erok'ta yakın bir dönemde teknik direktör değişikliği oldu. Bununla ilgili ne dersiniz?
0: Yani Osman Özköylü geçmiş yıllarda çok gördük. Osman Özköylü bir takım başında bir noktaya kadar geliyor. Ama ondan sonrasında olmuyor. Nedense olmuyor. Yani Sarıyer ve Pendik maçları içeride, yani İstanbul'da oynadı Sarıyer maçını. Pendik maçını kendi sahasında oynadı. Yani bunlardan bir tanesini kazanmalıydı. En kötü Sarıyer'le berabere kalmalıydı. Bunu yapamadılar. Sonunu getiremedi. Getiremiyor yani Osman Özköylü. Dolayısıyla böyle bir değişiklik, belki takımın atmosferini, havasını değiştirmek adına onlar için doğru karardı. O yüzden de böyle bir değişikliğe gittiler. Tabii maçların neticesini çok kestirmek kolay değil ve Salim. Çünkü gerçekten çok deneyimli oyuncular var. Her iki takımda da güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Taraftar yoğunluğu tabii ki Çorum TK'de olacak ve çok istiyorlar Süper Lig'e çıkmayı. Çok güçlü bir yönetim var biliyorsun. Dolayısıyla güzel bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Hakikaten kazansın.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz hocam. Sizinle sohbetimizin de sonuna geliyoruz ama dinleyenlerimizin sorularını da cevaplayalım. İyi yayınlar Salim abi. Seneye birincilik resmen Süper Lig gibi olacak. Sivas Spor, Fatih Karagümrük, Bursa Spor, Antalya Spor, Kayseri Spor, çok büyük camialar var gerçekten. Çıkmak çok zor olacak. Gerçekten daha bir büyük camia yok demiş.
0: Çok güzel yazmış. Doğruyu yazmış. Yani Seniye Tepe birincilikten çıkmak öyle kolay bir şey olmayacak. Yani bu yıl da kolay değildi be Salim. Çok önemli kulüpler vardı yani. Erzurum çok ciddi bir çıkış yaptı ve şampiyon oldu. Ahmet, Esenler, Çorum, Bodrum, Pendik, yani Keçiören, Bandırma. Yani bunlar hep böyle şampiyonluğu kovalayan takımlardı yani. Ama seneye köklü camialar gelecek. Daha da zorlaşacak işler.
1: Evet. Bir dinleyenimiz yazmış. Salim abi, İstanbul takımlarından bir kurtulsaydık. Eyüpspor, Kasımpaşa ve sonra Başakşehir demiş. Ben Eyüpspor özellikle hocam inanılmaz bir mücadele örneği sergiledi ve ligde kalmayı hak etti. Ben de eskiden Anadolu takımları gelsin diyordum. Anadolu takımları var olsun diyordum ama şu anda düşüncem değişti. Mücadele eden takım olsun hocam.
0: İnanılmaz zorluklarla bu noktaya geldiler. Olmayacak bir işi başardılar. İyi iş çıkardılar. Dolayısıyla tebrik etmek lazım. Ama ben Anadolu, yani sana saygı duyuyorum ama ben Anadolu takımlarının orada olmasını daha çok istiyorum. Yani tamamıyla İstanbul takımlarından kurulu bir lig istemiyorum.
1: Hocam, yani Eyüpspor'un mücadelesi gerçekten alkışı hak etti. Dünkü maçı izledim. Kasımpaşa Galatasaray maçındaydım. Yani bilinmesini de istiyorum. Eyüpspor'un devre arası yapmış olduğu transferler aylık 5.000 euro, 10.000 euro kazanan oyuncular.
0: Evet. Yani büyük bir iş başardılar. Orada bir sıkıntı yok.
1: Yani hemen kontrol ediyorum. Salim Bey, merhaba, iyi yayınlar dilerim. İnanın bizden biri olarak özledik sizi. İşlerin yoğun temposundan dolayı yazamadım Salim abi. Beşiktaş'la ilgili duyum var mı? Paylaşımınız nedir? Hocama selamlar. İstihbaratlarınıza ve yorumlarınıza ikinizin de güveniyorum demiş. Denizli'den Atilla Bey. Teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Ne dersiniz hocam Beşiktaş'la ilgili? Kritik bir toplantı var. Bendeki bilgi o yönde. Bugünkü toplantıdan sonra karar verilecek. Sizce bir futbol adamı olarak yorumunuz nedir? Sergen Hoca devam etmeli mi? Ayrılmalı mı?
0: Ya şimdi Sergen Hoca geldiğinde de Beşiktaş'ın hangi noktada olduğuna bakmak lazım. Fakat yani hep şuna vurgu yaptı Sergen Yalçın. Yani bu yıl beni yargılamayına getirdi.
1: Evet.
0: Ben önümüzdeki yılın planlarını yapıyorum gibisinden konuşmalar yaptı. Yani bu yıl olabildiğince

0: yukarıda olalım. Seneye ama gibisinden konuşmalar yaptı. Ya başarılı oldu mu ligde? Yani Beşiktaş gibi büyük bir camianın teknik direktörüyseniz, ki kadrosu da kötü oyuncular da yoktu. Çok bence devre arasında ya, çok oyuncu da kattılar. Savunmaya, orta sahaya, forvete. Ama beklentilerin altında kaldığını düşünüyorum Sergen Yalçın'ın da. Tabii ki bir Türkiye Kupası'nda final oynaması ve kupayı kaldırması Sergen Hoca ve Beşiktaşlar için bir teselli olacaktı ve söylemler de olmayacaktı Sergen Hoca hakkında, ama tabii Konyaspor'a kendi sahasında bile elenmesinden dolayı insanlar tabii ki çok üzüldü, sinirlendi Beşiktaşlılar ve isyanda bulundular Sergen Yalçın'a karşı. Ya devam eder mi etmez mi? Ya benim tanıdığım Serdar Adalı, çok yakından da tanıyorum biliyorsun sen de. Çok sevdiğim, evet, beraber çalıştığımız Adana Spor'da, hatta Seyhan Belediye Spor var. Orada ben teknik direktördüm. Serdar Bey de yöneticiydi üçüncülükteyken. O da çok gençti yani o dönemlerde. Sergen Yalçın'ı bırakmaz. Hemen gözden çıkartmaz diye tahmin ediyorum. Tabii ki futbolda istikrar çok önemlidir. Lakin Sergen Hoca evet bir şampiyonluk yaşattı teknik direktörlüğünde Beşiktaş'a, ama önümüzdeki sene bu istikrar bir başarıya götürür mü? İnan yani ben tahmin etmiyorum. Yani Sergen Hoca'yla Beşiktaş'ın başarıya gideceğini çok düşünmüyorum.
1: Yani ama bu noktada siz ümitli değilsiniz hocam.
0: Efendim?
1: Ümitli değilsiniz.
0: Az geldi ses.
1: Hocam ümitli değilsiniz. Ümidiniz yok.
0: Yok ama Serdar Başkan'ı tanıyorum. Serdar Başkan büyük bir ihtimalle bırakmaz diye tahmin ediyorum.
1: Hocam realist düşünelim mi?
0: Düşünelim.
1: Realist olalım hocam. Yani bunu dediğim zaman Beşiktaşlı arkadaşlarımız kısıyorlar. Yani şunu söyleyeyim. Beşiktaş'ın kadrosunu inceleyelim. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadrosunu inceleyelim. Galatasaray şampiyon oldu. Kalesindeki isim 30 milyon euroya geldi. Uğurcan Çakır hem Avrupa'da hem de ligde çok başarılı bir süreç geçirdi. Galatasaray'ın golcüsü şu anda Victor Osimhen, 75 milyon euroya transfer edildi. Galatasaray zaten Victor Osimhen'e verdiği ücreti Şampiyonlar Ligi'nden kazandı. Şampiyonlar Ligi'nin gelirlerinden kazandı. Rakibinizin atan ve tutanına baktığınızda mevcut Beşiktaş kadrosunu düşündüğümüzde realist olmak gerekir. Bu Beşiktaş'ın ilk 11'e 6 yedek kulübesine de en az 3 tane transfere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani ilk devre arası transferler yapıldı. Bir hava yakalandı Kocaeli Spor deplasmanında alınan galibiyetle birlikte, ama yeterli olduğu düşüncesinde değilim.
0: Beşiktaş'a en az 6 tane iyi oyuncu nokta.
1: En az 6 tane ilk 11'e nokta ve kulübeye de en az 3 diyorum hocam. Katılır mısınız?
0: Yani bu oyunculardan kulübeye atabilirsin. Ama 6 tane ilk 11 oyuncusu lazım. Bence de lazım. Bir kere çok iyi bir golcü lazım bir takıma. Savunmaya mesela Akbetu ile ilgili böyle dinliyorum. Beğeniliyor. Ben beğenmiyorum. Ağır buluyorum.
1: Ağır hocam.
0: Daha dengeli bir stoper yani olması lazım.
1: Halk tabiriyle bir ifade var da radyo yayınında kullanmayalım. Çok ağır yani. Dönüşlerde problem yaşıyor. Hamle oyuncusu.
0: Aynen.
1: Yanına onun yani sert ve hızlı bir stoper bulunması lazım. Onun arkasını toparlaması için. Ben Agbadu'yu Rimes'te izlemiştim. Tamam seviyesiydi. Premier Lig'e transfer yaptı ama bu seviyelerde olmaması lazım. Rakiplerinizin stoperlerini düşünelim. Davinson Sanchez bu sezonunu hiç beğenmedim. Onun altını çizeyim. Davinson Sanchez'i bu sezon hiç beğenmedim. Milan Skriniar ağır olabilir ama ayakları çok iyi denge stoperi. Yine Milan Skriniar ve Davinson Sanchez Agbadu'nun bir adım önünde.
0: Bir adım değil, beş adım önünde. Ben sol stoper olarak mesela son Konya maçında Emirhan oynattı. Sergen evet. Şimdi Emirhan'ı düşün. Bir de Abdülkerim Bardakçı'yı düşün yani.
1: Evet.
0: Ya da sol bek Rıdvan'ı düşün ya da Jakobs'u düşün.
1: Olmaz
0: mı? Ya da Enzi'yi düşün, Toreda'yı düşün. Yani dolayısıyla bir 6 tane oyuncu lazım Beşiktaş takımına.
1: Kesinlikle aynı fikirdeyim.
0: Bakalım ne yapacaklar, onu hep beraber göreceğiz. Ama Beşiktaş eski günlerine dönmek istiyorsa nokta transferler yapmak zorunda yani nokta. Sergen Yalçın'la devam ederler mi etmezler mi onu bilemiyorum ama takımın ciddi anlamda transfer ihtiyacı var.
1: Aynı fikirdeyim hocam. Net transferlere ihtiyacı var. Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz'dı. Şimdi kısa bir ara.
2: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda birazdan konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Salim Bey merhaba, Kocaeli'den Bülent ben, Reşat Hoca'ya selamlar. Atilla Gerin Hoca sonuna kadar hak etti Süper Lig'de kalmayı, gönülden tebrik ediyorum. Bir Fenerbahçeli olarak Seyfettin Anıl Yaşar'ın yaptığı abartılı sevinç yakışmadı, iyi yayınlar demiş. Seyfettin Anıl Yaşar yapmış olduğu açıklamada yapay zekadan görüntüler kullanılarak servis edildiğini ifade etti. Yani ben de aynı fikirdeyim. Eyüp Spor ve Atilla Gerin Hoca ligde kalmayı sonuna kadar hak etti. Birazdan bağlantı sağlanırsa hattımızda konuğumuz Mardin Spor Başkanı Rıdvan Aşar olacak. Rıdvan Aşar'la birlikte Mardin Spor'daki yapılanmayı konuşacağız. Birazdan hattımızda konuğumuz sevgili dinleyenler. Aksilik olmazsa Rıdvan Aşar olacak. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Rıdvan Aşar'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. Bunu da paylaşalım sevgili dinleyenler. Rıdvan Aşar'la birlikte konuşacağız. Ardından Çorlu Spor Teknik Direktörü Cem Kavçak bizlerle birlikte olacak. Bunu da hatırlatmış olalım. Rıdvan Bey müsaitse arayalım. Ben kendisine ilettim numaramızı. Arayabiliriz. Bekliyor kendisi. Kendisini arayalım. Müsait olursa bağlanacak. Yoksa Cem Hoca'yla yayınımız devam edecek. Cem Kavçak, Çorlu Spor'da bilindiği üzere Malatya Yeşilyurt'u mağlup etti ve adını 2. lige yazdırdı sevgili dinleyenler. Çorlu Spor'da iyi bir başlangıç yaptı. Bunu da söyleyelim. Cem Hoca'yı arayalım. Rıdvan Bey dönüş yaptığında Rıdvan Bey'i yayınımıza almış oluruz. Beklediğimiz bağlantılar var. Bu bölümde bağlantılar sağlanabilirse telefon hattımızda konuklarımız olacak. Bunu da aktaralım sevgili dinleyenler. Başakşehir Kulübü'nden bir açıklama geldi. Başakşehir Kulübü Duarte'yle yollarının ayrıldığını açıkladı. Teşekkürler Leo Duarte. Turuncu lacivertli formamız altında 6 sezon boyunca özveriyle başarıyla oynayan Leo Duarte'nin sözleşmesi sona ermiştir. Brezilyalı futbolcuya Başakşehir ailesine vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor. Kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz. Paylaşımı yapıldı. Bunu da aktarmış olalım sevgili dinleyenler. Hemen kontrol ediyorum. Göztepe'de Heliton ayrıldı. Bunu da aktarmış olalım. Heliton Göztepe'den ayrıldı. Bu bilgiyi de söylemiş olalım sevgili dinleyenler. Heliton'la yollar ayrıldı. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Göztepe'de bir ayrılık yaşandı. Heliton Göztepe için önemli bir stoperdi. Göztepe transferlerine aralıksız devam edecektir. Aynı bünyeden önemli transferler yapıyorlar. Bunu da aktarmış olalım. Bilindiği üzere yurt dışından da önemli bir scouting ekipleri var. Transfer politikalarını ve işleyişini beğendiğim takımlar arasında. Hattımızda konuğumuz Cem Kavçak. Kendisi Çorlu Spor'la birlikte şampiyonluk yaşadı. Cem Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
3: Hoş bulduk. Sağ olun. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim hocam. Hayırlı uğurlu olsun. Çorlu Spor adını 2. lige yazdırdı. Önemli bir yapılanması var Çorlu Spor'un. Siz de hocam bu şampiyonlukta çok ciddi emek sarf ettiniz. Duygularınızı alabilir miyim?
3: Evet, yıllardır emek harcanıyordu burada ama bu sene bize nasip oldu. Evet. Devers'e katıldık. Devers'i 11 oyuncuyla kadromuzu tekrar şekillendirip yarışın içine girdik. 6. sıradaydık ilk geldiğimizde. İkinci yarı

0: yaptığımız hamleler, oynadığımız oyunla tek mağlubiyetimizle Kafkasspor'un arkasından bir puanla şampiyonluğu kaçırmıştık bilindiği gibi. Playoff'ta da Bursa Yıldırımspor ve Küçükçekmece Sinopspor'u eleyip finalde de çok şükür Malatya Yeşilyurt'u 1-0 yenip şampiyon olduk. Tabii bu anlatması çok kısa ama çok bizim adımıza çok uzun bir serüven oldu bu. Çok da güzel oldu, çok da anlamlı oldu. 22 yıldır bir hasret var Çorlu'da ve bunu ekibimiz, oyuncularımızla ve yönetimimizle beraber başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah devamında çok daha iyi yerlere gelir Çorlu. Çünkü çok fazlasıyla hak ediyor. İlçe takımı olmasına rağmen sanayisiyle, şehirle, İstanbul'a yakınlığıyla bir metropol şehir ve inşallah daha üstlerde yarışır diye düşünüyorum. Temenni ediyorum. Kısacası böyle özetleyebilirim bu şampiyonluğu.
1: Hocam yeni sezonda devam edecek misiniz peki?
0: Valla daha tam net bir şey yok. Daha hala biz şampiyonluğun sarhoşluğu içerisindeyiz. Şu an için öyle bir görüş konuşma da olmadı. Böyle bir plan da yok. Kutlamalar ve işte bu maçın heyecanı içindeyiz hala.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Hattımızda konuğumuz, bu bölümde sohbetimiz devam ediyor. Çorlu Spor Teknik Direktörü Cem Kavçak. Hocam, ilçede hava nasıl Çorlu'da?
0: İlçede hava çok coşkulu oldu açıkçası. Şunu söyleyebilirim. İlk maç haftasında, final maç haftasında ve finalde Ankara'da çok destekçimiz var. Çok taraftarımız geldi. Keza şehirde de öyle dev ekranlar kuruldu. Evet. Şampiyonlukta gelince daha da alevlendi, daha da büyüdü bu coşku. Ama dün iki tane polisimiz şehit oldu. Açıkçası biraz bunun yüzün içindeyiz. Onlara da buradan Allah rahmet eylesin diyoruz. Ailelerine başsağlığı diliyorum, sabır diliyorum. Bunun biraz burukluğu var. Burada şehrimizde 19 Mayıs etkinlikleri falan hepsi ertelendi zaten. Bu var biraz. Bu bizi biraz üzdü diyebilirim. Ama onun dışında tabii takımımızın şampiyon olması, bir üstlükte bundan sonra yarışacak olması onun mutluluğu da bir ayrı tarafta duruyor.
1: Evet. Böyle bir durumda söz konusu hocam. Tekrardan başsağlığı dileyelim hocam.
0: Evet, biz de aynı şekilde. Onun bir üzüntüsü var. O bizi biraz üzdü. Ama dediğim gibi coşku devam. Yani bir içimizde bir hala mutluluk tarafımızda var. Bir tarafımızda üzüm var. Böyle diyebilirim.
1: Hocam yeni sezonda devam ederseniz hedefler ne olacak?
0: Açıkçası şöyle, yani yıllardır üstlüklere hedefe kurulan bir takım oluyor ama biraz tesis, biraz futbolda bizim sahamız son içim. Değişmesi gerekiyor. Üstlükte buna müsaade edilmiyor. İkincilikte. Bunların değişmesi lazım. Tekrar bir yapılanma, tekrar bir oluşum gerekiyor. Bunları yapılırsa çok daha güzel olacak. Önce bunların yapılması gerekiyor. Başkanım zaten bununla, milletvekillerimiz, belediye başkanımız bununla ilgili çalışmaları başladılar zaten. İnşallah onlarla beraber hedef bence yine üstlükler olur. Çünkü Çorlu yani hedefi olan her zaman hedefi kovalayabilecek, şampiyon olabilecek kapasitede. Yine öyle olacaktır diye düşünüyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Cem Kavçak, sohbetimiz sürüyor. Hocam, Akhisar Spor'da başarılı dönemler geçirdiniz. Futbol severler sizi Akhisar Spor'dan tanıyor. Akhisar Spor da şu anda çok zor günler geçiriyor. Akhisar Spor'la ilgili neler söylersiniz hocam? Orada da çok ciddi katkılar sağladınız. Bunun da altını çizmiş olalım.
0: Evet, maalesef Akhisar Spor tarih oldu diyebiliriz. Şu an sadece altyapıda 2-3 grupla yarıştığını biliyorum. Onun dışında evet. Akhisar Spor şu anda yok. Tabii bunun ben birebir yaşamış biri olarak, bir ilçe takımı orası da ama yıllardır 7 sene Süper Lig'de kaldı. Süper Kupa, Ziraat Kupası, arkasından bir Ziraat Kupası finali kaybetti. Ama diğer ikisini kazanmış ve çok iyi işler yapmış bir takım olarak tarihte yer alıyor şu anda. Ben içinde olmuş biri olarak o zamanlar hep söylerdim. Üniversitelerde tez olarak yapılabilecek, sunuma hazırlanabilecek konuydu. Ama ondan sonrası da aynı şekilde yine tez olarak hazırlanabilecek bir durum şu an. Son iki sene sadece biraz yapılanlar terse yapılmaya başlayınca kulüpler maalesef sonu kaçınılmaz oluyor ki örnekleri çok var. Şimdi vermeyeceğim, hiçbir camiayı gündeme getirmeyeyim ama sadece yönetimsel olarak sıkıntılardan dolayı şu an yok oldu. Tabii gönül isterdi uzun süreler kalsın ama futbolumuzun maalesef doğruları var. Bu doğruları yapmadığımız sürece kulüpler yok olmaya mahkum. Bir spor yasasından bahsediliyor her zaman için, bu bir an önce çıkması gerekiyor dedi.

0: düşünüyorum. Bu süreç olmadığı sürece işte durum vahim. Ben şunu söyleyeceğim. Yönetimsel sıkıntılar kulüpleri bu hale getiriyor. Biraz oralara değinmek gerekiyor. Sonuçta hoca sıkıntımız olmadığını düşünüyorum. Türk hocaların gayet başarılı olduğunu düşünüyorum. Türk oyuncuların da şans verirse, sayıları çok az olmasına rağmen Süper Lig'de oynayan Türk oyuncunun. Bunlarla beraber kulüp yasalarının, işte yönetimsel kanunların, kuralların çıkması gerektiğini düşünüyorum ki bu çıkmadığı sürece maalesef sonuçlar böyle olacaktır diyebilirim.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Hattımızda konuğumuz sevgili dinleyenler, Cem Kavçak, sohbetimiz sürüyor. Peki hocam, taraftara mesajınız ne olur? Neler söylersiniz? Ve bir de sizin hedefinizi soracağım. Kariyer planlamanızdaki hedef nedir hocam?
0: Taraftarlarımız sezon boyunca deplasman, iç saha her maçta bizi çok iyi desteklediler. Hep arkamızda oldular. Hep moral verdiler. Bir güçtüler bizim için. Tabii bu devam edecektir üstlükte de mutlaka. Hani bir güzel bir taraftar grubu var Çorlu Spor'un. Ben onların aynı coşkusunu devam edeceğine inanıyorum ki takım da inşallah onlarla beraber daha yerlere gelebilir. Gelir. Kendi kariyer planlamamda 6 sene önce Aksaray Spor'dan sonra Aksaray Spor'da başladığım antrenörlük kariyerime her sene bir üstlük hedefiyle başlamıştım. En alttan başlamıştım. Ama maalesef şartlar, ülkedeki durumlar, kulüplerin yapısı gereği. Bu biraz tabii bir yukarı çıkma bir aşağı indi gibi iyi bir oluşumlara yöneldi. Şimdi tabii gelinen süreçte de ben her sene kendimi ifade edebileceğim, sahada sadece sahada uğraşabileceğim bir yeni oluşumların, yeni bir planlamanın içine girmeye çalışıyorum. Ama işte inşallah önümüzdeki sene iyi bir tercih yapıp yine başarılı olmak amacım. Hani bu tabii üstlüklere çıkmak istiyorum. Hedefim, hayalim orada çalıştığım için en üst süperlik. İnşallah bir üstlükte veya daha sonra daha üstte olabilir. Buralara şimdi değerlendirme de yapacağız inşallah. Şu maç birkaç gün daha geçsin. Onunla beraber inşallah yukarı doğru hedeflerim var, hayallerim var. Onun peşinde koşmaya devam edeceğim.
1: Çok teşekkür ederim hocam değerli yorumlarınız için. Görüşmek üzere, hoşça kalın hocam.
0: Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Dinleyenlere de sevgiler, saygılar sunuyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Cem Kavçak'tı, şimdi kısa bir ara.
2: 301-304 Baygün iddia bayinin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda müsait olursa Rıdvan Aşar olacak. Bunu da paylaşmış olalım. Sizlerden gelen sorular var. Bu soruları da cevaplayacağım. Hemen kontrol ediyorum. Gelen soruları sevgili dinleyenler. Hemen kontrol ediyorum. Salim Manav, nasıl bu kadar kilo verebildin? Anlatır mısın demiş dinleyenimiz. İlker Acar Bey yazmış. Evet, Eylül ayından itibaren şu an geldiğimiz güne kadar 35 kilo verdim. Ağustos'un 28'iydi zannediyorum. 28 Ağustos'ta testlerimi yaptım. Testlerimi yaptıktan sonra şeker hastalığı başlangıcı çıktı. Doktor Bey dikkat etmemi söyledi. Genel bir check-up yaptırdım. Sonrasında ilk 3-4 ay çok dikkat ettim. Doktorun tavsiyesiyle yüzme ile birlikte spor. Sadece Ramazan ayında spor yapamadım. Onun dışında günlük hala spor devam ediyor. 130 kiloydum. Şu anda 92,5 kiloyum. Hedefim 85 kilo. Teşekkür ederim. Birçok mesaj geliyor. Nasıl kilo verdin şeklinde. Mide ameliyatı mı oldun şeklinde. Mide ameliyatı olmadım. Düzenli yüzme ve yüzme ile birlikte spor salonunda antrenmanlar. Kardiyo artı ağırlık. Teşekkür ederim dikkatiniz için. Salim Bey selamlar. 52 Ordu Spor'dan birini yayına alacak mısınız demiş. Bugün için planlamada yok. Yarın planlıyorum. 52 Ordu Spor'dan da yönetici olabilir, teknik direktör olabilir, takım kaptanı olabilir. Planladığım bağlantılar var. İyi yayınlar Salim Bey. Ben Sefaköy'den Satılmış Saat. Çorum Spor, ha Çorum Spor, ha Çorlu Spor. Sizin sayenizde Çorlu Spor'a ve hocama da başarılar diliyorum. Selamlar, saygılar demiş. Teşekkür ederim. Finalin Çorum FK bilindiği üzere finalde Esenler Erok Spor'un rakibi oldu. Esenler Erok Spor Çorum FK finali pazar günü saat 19'da Konya'da oynanacak olan maçla tamamlanacak. Bunun da altını çizmiş olalım sevgili dinleyenler. Lig bitiyor. Cuma günü Ziraat Türkiye Kupası heyecanı var. Cuma günü Ziraat Türkiye Kupası'nda Konya Spor'un rakibi Trabzonspor bu maçta Antalya'da oynanacak. Herhangi bir değişim olmadı. Bunu da söylemiş olalım. Daha önceden belirlemişti Türkiye Futbol Federasyonu. Trabzonspor'un değiştirilmesi noktasında, şehrin değiştirilmesi noktasında bir talebi olmuştu. Ancak Cuma günü yapılan toplantıda tribünler arasında, takımlar arasında tribün dağılımı da yapıldı. Kuzey Kale arkası ve Batı tribünü Konya Spor'a ait. Doğu tribün ve Güney Kale arkası ise Trabzonspor'a ait. Bunu da paylaşmış olalım sevgili dinleyenler. Böyle bir dağılım söz konusu. Şu anki programımı bilmiyorum ama pazar günü Konya'da olabilirim. Çorum FK Esenler Erok Spor maçında sevgili dinleyenler, böyle bir planım var. Çünkü Cuma gününden itibaren yıllık izine çıkıyorum. Cuma günü Adana'da olacağım. Sabah erken saatlerde. Pazar günü Adana Konya arası çok çok yakın. O maça da Adana'dan gidecek olan arkadaşlarım var. Futbol camiasından tanıdım. Bir Konya seyahatim olabilir. Bunun da altını çizmek istedim. O gün Konya'da o maçı da takip edebilirim. Bunu da paylaşayım. Çok güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Özellikle de Çorum FK bu noktada teknik direktör Uğur Uçar'la birlikte iyi işlere imza attı. Zaman zaman yayınımda yeni nesil antrenörleri eleştiriyorum. Fakat Uğur Uçar gibi isimlere saygı duyuyorum. Neden saygı duyuyorum? Şundan dolayı. Uğur Uçar uzun yıllar Süper Lig'de oynadı. Süper Lig'de önemli takımlarda mücadele etti. Galatasaray, Başakşehir, Karabükspor. Karabükspor'un da iyi dönemiydi. Fakat buna rağmen Uğur Uçar Eyüp Spor'da Arda Hoca'nın yardımcılığını yaptı. Uzun bir süre yardımcı antrenör olarak görev aldı. Ardından Pendik Spor'da maliyet fayda anlamında iyi işlere imza attı. Sonrasında Çorum FK kapısı açıldı. Orada da iyi işlere totalde imza attı. Bu insanlara saygı duyuyorum. Ama başarısız olup sürekli takım değiştiren isimleri eleştirdiğim zaman yanlış anlaşılabiliyorum. Burada eleştirim şundan dolayı. Benim kişilerle hiçbir sorunum yok. Zaten eleştirdiğim kişiler de yayınlarda
hatalı tercihlerden dolayı eleştirdiğim kişiler de benden kariyer anlamında, maddi ve manevi anlamda fersah fersah üzerimde kişiler. Fakat ben burada şundan dolayı eleştiriyorum. Bu teknik direktörler bir takıma gittiği zaman, o takımlarda teknik direktörlük yaptığı zaman, başarısız olduğu zaman o tercihi yaptıklarında onların yerine gidecek olan teknik direktörleri düşünelim. Bu işin gerçekten emekçilerini düşünelim. O teknik direktörlerin bir ailesi var. Ailesiyle birlikte ekibi var. Ekibinin ailesi var. Genel totalde ben buradaki düşüncem, yanlış anlaşılmasın, kul hakkı olduğu düşüncesindeyim. Eleştirim bu. Hem kendilerine hem de kulüplere zarar verdiklerini düşünüyorum. Devamlı değişim yapıyorlar ve bir teknik direktör için en önemli nokta şudur. Bir teknik direktör için en önemli kriter psikolojik kondisyondur. İletişiminin güçlü olmasıdır. Süper Lig'de bakıyorum teknik direktörler bir takımda başarısız oluyor. Hemen anında aradan bir ay bile geçmeden başka takıma gidiyorlar. O takımda da başarısız oluyorlar. Bunun sebebi nedir? Psikolojik kondisyonları zayıf. Bir kaos ortamından başka bir kaos ortamına gidiyorlar. Bekleseler, dinlenseler biraz, olayları gözlemleseler bu tarz olaylar olmayacak. Fakat teknik direktörlük popülizm gibi alıştığınız zaman o kulübede olmanın artı bir vermiş olduğu insana bir özgüven var. Bunu teknik direktörlerle konuştuğumda da direkt onu aktardılar bana. Artı bir özgüveni var, egosu var. Yapmak istiyorsunuz bu işi ama yaparken

0: başarısız oluyorsunuz ve hatalı tercihler sizi yok edip götürebiliyor. Bundan dolayı eleştiriyorum. Yani kimse yanlış anlamasın. Burada kişilerle hiçbir sorunum yok. Olamaz da zaten ama bu hatalı kararları o önemli isimleri, önemli isimlerin yeni kariyerlerinde sıkıntı oluşturuyor. Teşekkür ederim mesajın için. Satılmış saat. Çok çok sağ olun ama düşüncelerimizi dile getirdik. Yani benim hiçbir şekilde yeni jenerasyonun genç antrenörleriyle kişisel olarak bir sıkıntım olamaz. Benim buradaki eleştirilerimin sebebi bu. Birebir de tanıdığımda çok değerli hocalar var. Gerçekten bu işe kafa yoran, gerçekten bu iş için maddi manevi fedakarlıkta bulunan, isim vermeyeceğim, gözlemliyorum. Bu insanların hakkına girdiğini düşünüyorum. Olay bu. Kısaca bu. Ama Uğur Uçar gibi emekçi insanlara saygı duyuyorum. Uğur Uçar gibi isimler olmalı. Yani Sezar'ın hakkını Sezar'ın hakkını Sezar'a teslim edelim. Bunu da söyleyelim. Şimdi sevgili dinleyenler yayınımızı noktalıyoruz. Benden hemen sonra hattımızda konuklarımız olacak. Konuklarımız benden hemen sonra özür diliyorum. Hattrick programında Genco Boran ve Mert Elam olacak. Yarın saat 12-13 arasında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Baygün İddia Bayi 301-304 Salim Manav'la Anadolu Ateşi'ni sundu. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
2: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı başlıyor.
3: Herkese iyi günler. Spor Kazanı başladı. Ben Mehmet Sevinç, Ercan Taner'le birlikte gündemi değerlendireceğiz. Önümüzde yaklaşık 2,5 saat var. Tabii ki soru, görüş, öneri bekliyoruz. WhatsApp hattımıza az önce Fenerbahçe Beko basketbol takımının basın toplantısı kulaklarınızdaydı. Fenerbahçe Euroleague'de yeniden şampiyon olmak için bu hafta sonu Atina'da sahaya çıkacak. Fenerbahçe içinde gerçekten son derece heyecanlı olduğumuzu söyleyebiliriz. Üst üste ikinci şampiyonluk, bakalım gelecek mi Ercan abi? Heyecan yüksek.
4: Bayağı. Çünkü
3: biz de yayıncıyız, hatırlatalım bir kez daha.
4: Evet.
3: Hem radyodan hem televizyondan izleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz.
4: Tamam. Her rakip önemli. Her rakip güçlü. Fakat bir final tecrübesi, turnuva oynama tecrübesi ve Fenerbahçe'nin en önemli sahada, salonda gördüğümüz maçı son ana kadar bırakmama duygusu. Hı hı. Euroleague'de. Umarım bu Final Four'da da salona, parkeye yansır.
3: Burak Alaca'ya bağlanacağız. Son gelişmeleri alacağız ilerleyen dakikalarda. Son bölümde, programımızın son bölümünde sevgili Burak müsait olacak. Ondan bir değerlendirme alırız. Mesela konuşacağımız konular var. Panathinaikos 2-0 öndeydi. Seriyi kaybetti Ercan abi. Büyük olay.
4: Evet,
3: ev sahibi.
4: Seriyi kaybetti. Herhalde ligdeki durum, Ergin Ataman ne yapacak? Değil mi? Bayağı o da eleştirildi. Yunan medyasında bunu da biliyoruz. Hatta son basın toplantısında sorulan soru üzerine, hem Euroleague hem şampiyonluğu kazanamazsam bırakırım demiştiniz sorusu üzerine basın toplantısını terk etti.
3: Çünkü öyle bir söz vermişti.
4: Evet. O soru üzerine. Onun da göreve devam edip etmeyeceği tabii merak konusu.
3: Merak konusu tabii. 2-0'dan kendinden çok emin Ergin Ataman. 3-2 kaybedince basın da çok üstüne gitti. Senin de söylediğin gibi o bırakacak mısınız sorusuna cevap vermedi. Ayrıntıları konuşuruz Burak'la ilerleyen dakikalarda. Biraz futbola dönelim. Yani futbolda da hani ligler bitiyor. Sadece bizim ligimiz değil, diğer Avrupa liglerinde de artık sona gelindi. Ligler bitiyor ama yani

0: Tartışmalar Ercan abi bitmiyor. Yani nasıl bitmiyor? Mesela işte Mourinho gidecek mi Real Madrid'e? Bu bir gündem maddesi.
1: Bayağı ciddileşti oyun. Hem Portekiz medyasında hem de İspanya'da gazetelerde, televizyonlarda, sosyal medyada konuşulan sporda önemli konulardan biri haline geldi.
0: Mesela Mourinho diyor ki Benfica'nın teklifini çarşamba günü aldım. Yani Benfica benimle devam etmek istiyor
1: Evet.
0: diyor Jose Mourinho. Menajerime verildi bu teklif ancak onu görmek, bilmek veya analiz etmek istemedim. Bunu ancak pazar gününden sonra yapacağım.
1: Değerlendireceğim, evet.
0: Yani lig maçından sonra yapacağım. Real Madrid'le hiçbir temasım olmadı diyor Jose Mourinho. Ama bugün Fabrizio Romano da yazdı. İtalyan basını da yazdı. İmza an meselesi diyorlar Real Madrid'le. Perez'e soruldu bu. O da net bir cevap vermedi.
1: O da pazar gününün bitmesi bekleniyor herhalde.
0: Ligler bitsin.
1: Bitsin. Portekiz'de bitsin. Özellikle beklenen bu da olabilir.
0: Evet.
1: Serbest kalma maddesi de 5 milyon euro karşılığında serbest kalıyor oyuncu. Teknik direktör Jose Mourinho. Bunu da Real Madrid gayet rahat bir şekilde kullanabilir istiyorsa.
0: Çok rahat kullanır Real Madrid. Hatta Jose Mourinho belki de kendisi bile fesheder gider.
1: Tabii.
0: Yani
1: Kendi bir de karşılayabilir.
0: çünkü şu anda tüm Avrupa'ya baktığımızda mesela hatta dünya basınına da baktığımızda, dünya futbol kamuoyuna baktığımızda, Türkiye'ye geldiğinde bile yapılan yorumlara baktığımızda Jose Mourinho için şu yorumlar yapılıyordu. İşte onun dönemi artık geçti. Artık ikinci sınıf takımların yani A plus takımların değil de bir alt kategori takımların teknik direktörü olabilir deniyordu Jose Mourinho. Bir Real Madrid
1: Dönüşü değil mi?
0: olursa, dönüşü olursa yeniden bu en üst kademeye çıkmak anlamına gelecek Jose Mourinho için de.
1: Çok doğru söylüyorsun. Bir marka olduğunu tekrar dünya futboluna hatırlatmak istiyor.
0: Evet.
1: Eğer olursa da demek ki bir marka. Ben devam ediyorum. Bakın işte Real Madrid'deyim.
0: Avrupa'nın
1: Kolay
0: en büyük
1: kolay böyle
0: kulübündeyim.
1: markalar unutulmaz.
0: Tabii.
1: Durumudur bu.
0: Ya bir onun için de gövde gösterisi olur.
1: Tabii.
0: Olursa Real Madrid olursa
1: Şu da
0: ben
1: olabilir.
0: yeniden geldim. Yeniden gündemdeyim.
1: Ya Real Madrid olması demek daha sonraki dönemlerde neden tekrar İngiltere olmasın?
0: Tabii. Yani Real Madrid'den sonra her takım olur.
1: Neden tekrar İtalya tekrar olmasın?
0: Olur. Olur.
1: Çünkü bir de Real Madrid'de çok iyi performans gösterirse bu dediklerimiz çok daha rahat olur.
0: Şampiyonluğu var Real Madrid'le La Liga'da.
1: Neden olmasın?
0: Olabilir yani onun da kendini yeniden ispatlamak için böyle bir fırsat çıkarsa önüne ben kullanacağını düşünüyorum
1: Bir de
0: açıkçası.
1: yıldız oyuncu diye değerlendirilen isimlerle her zaman ilişkisi çok iyidir. Antrenman ilişkisi olsun, maç ilişkisi.
0: Evet.
1: Ve yıldız oyuncularla iyi çalışır.
0: Yıldız yönetimi konusunda başka bir seviyede diyebilirim ben Jose Mourinho için. Çünkü hep röportajlarını da okuyoruz oyuncuların tabii ki. Jose Mourinho'nun çok iyi iletişim olduğunu
1: Evet.
0: biliyoruz. Mesela Inter'i Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapmıştı. Ardından Real Madrid'e gitmişti. O maç sonrası görüntüleri herkes geliyor sarılıyor gözyaşları hani sel dediğimiz tabir. Oyuncular işte ondan ayrılmak istemiyor. O oyunculardan ayrılmak istemiyor. Çok iyi bir bağ da kurabiliyor isterse.
1: Evet.
0: Fenerbahçe'de bu olmadı. Belki ama yani bunu yapabilen bir teknik direktör işte Chelsea'de yaptı bunu, Porto'da yaptı bunu, Real
1: Özellikle
0: Madrid'de
1: Porto,
0: yaptı.
1: Real Madrid'de, evet.
0: Yani gittiği takımlarda bunları başaran,
1: Ya
0: başarabilen
1: şöyle bir
0: bir teknik
1: gerçek var Mehmet.
0: direktör.
1: Şimdi bakalım. Geldi bizim ülkemize büyük olay.
0: Büyük
1: Fenerbahçe'nin,
0: olay bence
1: tabii
0: tabii. Yani
1: Fenerbahçe'nin
0: kariyer
1: başına
0: olarak
1: geçti.
0: çok büyük bir iş yapmıştı Fenerbahçe onu getirerek.
1: Bir ayrıntı, yani olabilecek bir ayrıntıdır, kabul edilebilir. Ama bir teknik direktör otelde kalıyorsa uzun süre kalıcı değildir.
0: O otelde kalınır ama ya.
1: Hayır kalıyorsa kendisi tercih, o otelde tabii kalınır. Ama bunu kendi tercih ettiyse.
0: Ya ben de tercih ederim ya. 3 yılda kalırım, 5 yılda kalırım. Ercan abi o otelde
1: Fakat
0: kalınmaz mı?
1: otel, ben zaten otelde kalıyorum, burayı sahiplenmediğimin ufak mesajıdır, onu söyleyeyim.
0: Bilmiyorum ya.

0: ya.
1: Ben seviyorum ya otel ortamını. Böyle bir oteli çok severim de. Bilmiyorum ben de mesela şey de vardır. Havalimanlarını da severim.
0: O ayrı.
1: Uçak seyahatlerini de severim. Uzun da olsa fark etmez. İşte otelleri de severim. Tabii belli bir standartta olması kaydıyla her otel sevilmez tabii. Hele yani Mourinho'nun kaldığı otel ya saray yani. Otel değil orası, eski bir saray.
0: Ya hiç keyfini bozmadı açıkça
1: Ya,
0: söyleyeyim.
1: evet ya müthiş bir yerde kaldı. Bilmeyenler
0: Ya Fenerbahçe'ye
1: bakabilir.
0: bakış açısı neydi acaba?
1: Para mı
0: O
1: alayım gideyim mi
0: açıklamaları,
1: dedi
0: o
1: bilmiyorum ki.
0: açıklamaları neydi? Ya biz çok şey öğreniriz diye düşündük Jose Mourinho'dan.
1: Tabii, orası net
0: Ben
1: kesin.
0: işte teknik direktörler de bakabilirler. Çünkü dünyanın sayılı isimlerinden biriydi.
1: Ya taraflı tarafsız herkes bence bir heyecanlanmıştır. Beşiktaşlısı, Galatasaraylısı,
0: Bir isim
1: Trabzonlusu,
0: geldi. Çok önemli bir isim.
1: Bursalısı. E
0: Dünya
1: tabii.
0: markası. Fakat teknik direktör olarak geldiğini zannettik. Bence çok iyi bir yorumcu geldi, değil mi?
1: Yorumcu geldi. Yorumları da güzel değil ama. Kötü
0: Değil tabii.
1: yorumcu. Kötü
0: Kötü yorumcu.
1: yorumcuymuş. Jose
0: Yani
1: Mourinho.
0: kadroyu soruyorlar. Kura çekerek yapıyorum diyor kadroyu falan. Böyle
1: Çok küçümsedi burayı. Onu
0: çok.
1: gördüm ben.
0: Ya ben burada istikrarlı kalıcı değilim mesajlarıdır bu Mehmet. Onun için otel örneğini verdim. O
1: Evet.
0: açıklamalarla da ben
1: Hı-hı.
0: anlamıştım zaten. Ya ben burada zaten
1: Paramı alayım gideyim.
0: evet.
1: Tazminatımı alayım gideyim. Hiçbir zaman çünkü istifa etmiş bir teknik direktör değil. Hep tazminatını alıp gitmiştir. Burada da öyle yaptı. Tazminatını aldı gitti ama gelmesi büyük olay mıydı bence?
0: Tabii
1: Avrupa
0: canım.
1: futbol kamuoyu için çok büyük olaydı. Jose Mourinho'nun Türkiye'ye gelmesi ama burayı benimsedi mi? Bence benimseyemedi.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Birlikteliğimiz devam ediyor. Jose Mourinho Real Madrid flörtünü konuşuyorduk. Şimdi dinleyicimizden de mesaj gelmiş. Diyor ki benim için önemli olan Arda Güler'in durumu ne olacak Mourinho gelince? Arda Güler Arsenal'in teklifini düşünmeli demiş İbrahim Gökçe.
0: Şimdi Real Madrid gayet memnun. Mourinho da
1: Arda'dan.
0: Arda'dan hep övgüyle bahsetti.
1: Yani Arda
0: Real Madrid de
1: niye
0: zaten gayet
1: sıkıntı yaşasın
0: memnun.
1: ki
0: Evet.
1: Arda'yla Mourinho? Ben
0: Yaşamaz.
1: yaşayacağını düşünmüyorum. Ya
0: Yani
1: şu an
0: orada
1: itibariyle yaşayacağını düşünmüyorum.
0: Real Madrid'i benimsemiş, Real Madrid'li olmuş artık.
1: Tabii.
0: Alışmış. İspanyolcayı öğrenmeye başlamış ki iyi konuşuyor.
1: Hı.
0: Ders alıyor zaten. İngilizce var. Ben öyle bir problem yaşayacağını sanmıyorum.
1: Ben de bir problem olacağını zannetmiyorum.
0: Yani Arsenal'in teklifi zaten Real Madrid olmak zorunda. Arda'ya değil.
1: Hı.
0: Bonservis.
1: Genç oyuncuyu da Real Madrid'den
0: Ben hayatta
1: almak
0: vermez şu anda.
1: kolay bir şey değil. Çünkü yani Arda ilk 11 oynayan bir oyuncu artık Real Madrid'de.
0: Evet.
1: O yüzden kolay değil Real Madrid'den. Genç oyuncu ilk 11 oyuncusunu öyle hemen Mourinho geldi. O zaman ben gideyim dese bile Arda bir dakika derler. Önce bir Real Madrid'le
0: Hayır
1: anlaşsın
0: zaten
1: Arsenal.
0: Mourinho ne dedik? Yıldızlarla çalışan bir teknik
1: Tabii,
0: direktördü.
1: herkesle çalıştı. En büyük yıldızlarla çalıştı. Bir tane Zlatan'la anısı var. Videoları da var onun Inter'de. Ercan abi hatırlarsın belki. Zlatan diyor ki yoruldum beni çıkar diyor. Kenara işaret yapıyor.
0: Ben
1: Hangi
0: güzel bir anı bu.
1: çok güzel.
0: Evet.
1: Beni yoruldum beni çıkar diyor. Jose Mourinho hiç oralı değil. Çünkü patron kendisi. Oyuncunun lafıyla hareket etmez.
0: Evet.
1: Onu 90 dakika sahada tutuyor. Çıkarmıyorum. Hatta kaleciyi değiştiriyor. Onu değiştirmiyor. Zlatan maçı bitirmek zorunda kalıyor. Yorgun yorgun.
0: Evet.
1: Çünkü orada patronun kim olduğunu gösteriyor. Jose
0: Bu
1: Mourinho bütün
0: önemli bir örnek,
1: oyunculara.
0: bayağı da konuşulan bir örnek.
1: Çok konuşuldu evet. Hatta zaman zaman videoları da döner hatta. Sosyal medyada. O yüzden Mourinho oyuncu ilişkisi açısından da iyi bir teknik direktör. Kimsenin de yani kafa kaldırabileceği bir ya bir oyuncunun kafa kaldırabileceği teknik direktör değil Jose
0: O
1: Mourinho.
0: tarz değil, mümkün
1: Değil.
0: değil.
1: Belki de bu nedenle hani o kadar kavga gürültü çıktı ki Real Madrid'de bir eli maşalı birini getirelim
0: Ya
1: dediler.
0: büyük takımda nasıl çalışılacağını herkesten daha iyi bilen teknik direktörlerden biri Jose Mourinho. O yüzden eğer alınacaksa ki öyle yazılıyor, önemli tercih sebebi oldu.
1: Şimdi bu kadar büyük yıldızları kim kontrol edebilir? İşte belki Pep Guardiola, belki Jürgen Klopp. Ki gelmek istemedi
0: Ya
1: Jürgen.
0: Alonso yapamadı. Çabelonzu.
1: Evet. Pepi de getiremeyeceğine göre gidiyor.

0: Var açık.
1: Evet, bayağı kalabalık Ercan abi. Takımın Galatasaray Lisesi'nden 16'da ayrılması bekleniyor. Galatasaray Lisesi'nin önü tıklım tıklım şu anda doğal olarak. Üstü açık otobüsle yavaş yavaş stada doğru gelecekler. Bir
0: Tur
1: konvoy
0: atacaklar.
1: eşliğinde tabii bir tur atacaklar. Ardından da kutlamalar saat 19.05 itibariyle başlayacak. İşte çok büyük bir kutlama yok Galatasaray'da bu sene. Hatta programda açıklandı 2 saat önce Galatasaray Kulübü tarafından. Saat 16'da Aslanlı Yol kapı açılışı ve muhtelif etkinlikler yapılacak.
0: Evet.
1: 17'de stat kapı açılışı var. 17-20-15 arasında da DJ performansları
0: Evet.
1: ve sezonun unutulmaz anlarından görüntüler ekranlara yansıtılacak stadyumda. 20-15'te bir senfoni performansı var. DJ Doğuş Çabak Çorum senfonik performansı.
0: Evet.
1: 20-35 drone show. 20-45 yönetim, teknik heyet ve futbolcuların sahneye gelişleri. Bu da yaklaşık 1,5 saat sürecek. 22-15 kupa kaldırılacak. Ardından isteyenler bir 45 dakika daha stadyumda kalabilecek. DJ Suat Ateşdağlı'nın yine bir performansı olacak. 23'te bu gece sonlanacak Galatasaray
0: Gayet
1: kutlamalarının planlaması
0: güzel.
1: böyle.
0: Ya kupa, futbolcular, teknik heyet, taraftarlar benim en sevdiğim kutlama biçimi.
1: Son derece sade. Son yılların en sade kutlaması
0: Evet.
1: bu. Gördüğümüz kadarıyla. Geçen seneden farkı tabii geçen senenin o 5. yıldız takıldığı için ekstra bir mutluluğu vardı Galatasaray camiasının. Ekstra bir motivasyonu vardı. Çok şaşalı bir kutlama yapılmıştı. Günlerce sürmüştü. Sayın Dursun Özbek hatırlıyorum ben. İl il gezmek zorunda kalmıştı. Neredeyse 3 ay boyunca bütün Türkiye'yi gezdi, turladı. Derneklerin o etkinliklerine katıldı. Kutlamalar çok uzun süre devam etmişti. Ama bu sene son derece mütevazı bir kutlama Galatasaray taraftarını bekliyor. Gecenin adı da dört dörtlük gece olarak açıklandı. Üst üste dördüncü şampiyonluğa bir gönderme var burada. Konser yok, sanatçı performansı yok ama DJ performansı var. Biletlerin de tamamı satılmış. 56 binde en son. Daha yükseğe çıkmadıysa. Çünkü saha içine de bilet satıldı. Onların fiyatı 19 binmiş Ercan abi. Saha içi biletler.
0: Yani 20 bin lira desem bayağı yüksek.
1: Evet, 20 bin diyelim ortalama.
0: Bayağı yüksek.
1: Evet. Onların da hemen hemen tamamının satıldığı bilgisi geldi. İyi bir gelir bekliyor Galatasaray buradan. Kombine sahipleri giremeyecek. Her bilet işte belli bir meblağ ölçüsünde satılıyor. Kombine hariç. Bu yüzden Galatasaray buradan da bir gelir elde etmeyi planlıyor. İşte store muhtemelen doludur. Tıklım tıklım ağzına kadar doldurmuştur
0: Sezon sonu
1: ürünlerle.
0: ürünler tabii ki taraftarlar
1: Boşaltacaktır o
0: günün
1: ürünleri de.
0: anısını, o şampiyonluğun anısını ben bu kupa gecesinde bu formayı almıştım ya da bu atkıyı almıştım anısı olarak değerlendirirsek katılıyorum sana.
1: Kutlama bileti farklı basılmış.
0: O da bir
1: O da bir
0: anıdır.
1: anı, o da saklanabilecek bir anı. Galatasaray Store'da dediğim gibi muhtemelen deposu tamamen doludur bugün. Akşama biter.
0: Tabii.
1: Büyük bir satış da planlıyor Galatasaray, Galatasaray Store'dan. Şimdi 26. kupasını alacak. Sayın Hacı Osmanoğlu gelmeyecek diye bir bilgi var. Ural Aküzüm gelecek. Eski Galatasaray yöneticisi, federasyon temsilcisi o kupayı verecekmiş.
0: Evet.
1: Böyle bir planlama var. Mütevazı dediğimiz gibi sessiz sakin bir kutlama. Ama mesela en çok neyi merak ediyorum? Drone şovları çok iyi yaptı Galatasaray. Drone şovları merak ediyorum. Ne olacak mesela drone şovlarda? Neler gösterilecek bize? Onlar da bir 10 dakika
0: Sürecek.
1: sürecekmiş. 20.35 ile 20.45 arasında. Tabii Icardi'ye nasıl bir taraftar ilgisi olacak Ercan abi? Bu da
0: Fazla olacağı kesin.
1: bekleniyor.
0: O konuda da acaba ben hemen aklım tabii sözleşme uzatılacak mı uzatılmayacak mı ona doğru gitti. Çünkü bence Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek hafta içinde yaptığı açıklamada o kapıyı bence kapatmadı.
1: Bir veda gibiydi Antalyaspor maçı. Öyle bir görüntü oluştu.
0: Daha sonra yapılan açıklama Değil mi? O kapı, evet, kapanmamış henüz.
1: O kapı kapan.

0: anlamış, onu anladık daha sonra yapılan açıklamalardan. Ama şimdi biz hep burada eleştirdik, 10 artı 4'ün yanlış olduğunu söyledik. Şimdi yavaş yavaş muhabir arkadaşlarımız ve yorumcular da 10 artı 4'te takımlar transfer yapamıyor noktasına geldiler. Bizim gibi yani onlar da kağıt kalem alınca ellerine bu takım transfer yapamaz noktasına geldiler. Mesela Icardi kalırsa Galatasaray diyorlar ki transfer ancak genç oyuncu yapabilir. Şimdi orada Galatasaray'da da bir planlama yapılmak zorunda. Bu yüzden kağıt kalem işi bayağı bir
1: Kalırsa.
0: evet kalırsa gündemde olacak Galatasaray için diyelim, yarış aramız var.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Şimdi tekrar televizyonlarımızı açtık. Bakıyoruz Galatasaray Lisesi'nin önünde. Galatasaray taraftarı toplanmış durumda. Takım otobüsünü bekliyorlar, futbolcuları bekliyorlar. Tabii doğal görüntüler bunlar. Ama şunu da hissettim, dinleyicilerimize de sormak istiyorum. Galatasaraylı dinleyicilerimize özellikle sormak istiyorum. Ben mesela bu sene biraz sönük gördüm kutlamaları. Mesela hiç bayrak yok camlarda,
1: Ya bir
0: balkonlarda.
1: bayrak kampanyası yapılırdı değil mi? Sarı kırmızı her
0: Tabii
1: yerde böyle
0: her yerde bayrak
1: görüntüler,
0: olurdu.
1: bayraklar. Belki bundan sonra olur, bilemiyorum
0: Ya
1: ya.
0: da bir doymuşluk mu var bilemiyorum yani Galatasaray taraftarında. İşte yolda gidiyorum arabayla, bakıyorum camlara. Eskiden her yer bayrak olurdu. Şimdi bakıyorum hiç böyle ne bayrak asan var. İşte gece kutlamaya çıktılar mı bilmiyorum. Korna morna sesi de duymadım ben. Juventus maçından sonra daha büyük bir coşku vardı mesela.
1: Kesin.
0: Değil mi? Şampiyonluktan daha büyük bir coşku vardı. Juventus
1: Juventus'a 5
0: galibiyetin 5
1: atmışsın.
0: atmışsın, değil mi?
1: Bayağı mutluydu Galatasaray taraftarları.
0: Şampiyon olundu. Acaba hani şampiyonluk da uzun süredir Galatasaray'a çok yakındı. Fenerbahçe'nin o işte Karagümrük yenilgisi, Kasımpaşa beraberliği, ardından işte Rize beraberliği, Galatasaray'ın içeride Fenerbahçe'yi yenmesi biraz sindire sindire belki şampiyonluk geldiği için mi, yani zamana yayıldığı için mi böyle oldu
1: Herhalde.
0: biraz da? Yani uzun süredir herkes Galatasaray şampiyon demeye başlamıştı çünkü.
1: Ya bayağı alışıldı.
0: Alışıldı, evet yani.
1: Ya da dünya alıştı derler ya.
0: Dünya alıştı diyebiliriz tabii. Birkaç hafta sürdü çünkü Galatasaray hadi bu hafta netleştirecek dendi. Samsun'da beklenildi, olmadı. Antalya'ya kaldı. Biraz uzadı belki. Matematiksel olmasa bile o Fenerbahçe'nin puan kayıpları Galatasaray'ı çok avantajlı kılmıştı. Belki o zaman da Galatasaray taraftarı zaten şampiyon olduk moduna
1: Şampiyonluğa
0: girdi.
1: gideriz biz bu saatten sonra.
0: Belki de o nedenle biraz bana sönük geldi bu yılki kutlamalar. Bilmiyorum, ben öyle hissettim en azından. İşte dediğim
1: Ama
0: gibi bayrak göremedim.
1: bayraklar, Galatasaray bayrakları konusunda gerçekten
0: Ya senin de dikkatini çekti herhalde.
1: tabii canım. Ya şampiyon olduğu zaman geçtiğimiz yıllarda da bakıyorum, hatırlıyorum. Bayağı sarı kırmızı bayrak asılmıştı.
0: Bu sene ben iki yerde gördüm, başka da görmedim, benim mahallemde, benim işte bulunduğum ilçede. Enteresan geldi bana, bilmiyorum. Bakalım dinleyicilerimiz nasıl yorumlar yapacaklar bizim bu sözlerimizin üzerine. Dört gibi, dediğim gibi herhalde çıkacak takım. Galatasaray taraftarı da bekliyor şu anda. Yorumlara da bakacağız tabii ki. Şimdi bakalım. İstiklal Caddesi ile ilgili boydan boya bir hazırlık yapılıyor.
1: Evet.
0: 10 gün içinde hazır olacak demiş dinleyicimiz.
1: Güzel.
0: 10 gün. Ama ben hani cadde için evet hazırlık yapılıyor olabilir ama ben hani insanlar evlerine bayrak asardı, camını asardı,
1: Tabii.
0: onlardan bahsettim. Belediye bayrak parası istiyormuş diyor dinleyicimiz. Zannetmiyorum öyle bir şey
1: Ben ilk
0: olacağını.
1: defa
0: Evinin
1: duydum.
0: cebinde bayrak asacaksın. Niye istesin? Espri olabilir tabii.
1: Espri tabii.
0: Bakalım. Bilet fiyatları kim belirledi demiş dinleyicimiz. 30 bin lira maaş alıyoruz demiş, ya da çoğu insan 30 bin lira maaş alıyor demiş. Saha içi biletleri, onlar da 12 bin adet galiba, 19 bin liradan satılıyor. Yani sahanın içi demek futbolcuların çok yakını demek. Ya yani o özel biletler onlar zaten, tribün değil.
1: Tabii. Bütün stadın biletleri değil. Saha içi,
0: Saha içi.
1: futbolculara yakın.
0: Hangi kanalda yayınlanacak demiş dinleyicimiz. Galatasaray'ın yayın platformları var. Onlar yayınlayacaklar. Yayıncı kuruluş da takip eder diye düşünüyorum. Bilmiyorum.
1: Bu her sene takip etti.
0: Evet.
1: Yani Sonra spor kanalları var. Tahmin spor ediyorum kanalları, onlarda da yayınlanır.
0: Evet, yayıncı kuruluş. Galatasaray'ın dijital platformları. Onlar yayınlar diyebiliyorum. Bakalım başka yorum var mı? Ha, bir senin sözüne bir yorum gelmiş Ercan abi. Seninle aynı görüşte dinleyicimiz. Diyor ki Mourinho evet otelde kaldı. Bu şu demek diyor. Fenerbahçe benim evim değil otelim mesajıydı bu diyor.
1: Yani o otel olayına hep soğuk bakmışımdır dedim ya. Bilmiyorum da benim düşüncem odur. Ben soğuk bakanlardım.
0: Şimdi bakalım. Evet, Rize'den Zeki Bey, Türkiye'yi küçük gördü. Hep Türk insanına tepeden baktı. Bu insanı artık konuşmayalım demiş bir dinleyici.
1: Ya Türkiye dışında bence futbolumuzu, Türkiye'yi değil de futbolumuzu.
0: Türkiye, evet, ben Türkiye'yi küçümsediğini
1: ya
0: düşünüyorum.
1: Ligimizi beğenmedi.
0: Olabilir. Evet, ligimizi beğenmedi.
1: Çok büyük bir profesyonel anlaşma yaptığı için geldi. Ama ligi beğenmedi.
0: Jürgen Klopp'u ikna etmeye çalışıyorlar. Asıl hedef Mourinho değil demiş bir başka dinleyicimiz.
1: Jürgen Klopp'la ilgili bir haberler çıktı bir ay önce.
0: Sonra bitti.
1: Bir anda bıçak gibi kesildi.
0: Evet. Çünkü Klopp oralı olmadı. Dedi ki benim işte
1: görevim var zaten.
0: Görevim var dedi. Bir görevim var ve dönmeyi de düşünmüyorum dedi. Bir süre daha teknik direktörlükten ayrı kalmak istediğini belirtti net bir şekilde. O haberler de bir anda kesildi.
1: Çok yıpratıcı bir meslek olduğunu biliyoruz. Bazı teknik direktörler stresli ortamı severler. Mourinho gibi. Bazı teknik direktörler de dinlenmek ister. Mesela Jürgen Klopp bunu dile getiriyordu ve gerçekleştirdi. Tamam, ben bir süre dedi uzak kalacağım.
0: Evet.
1: Onun dışında Guardiola bunu sık sık söylüyor. Ya bir süre ben de uzak kalabilirim diye. O da sezon sonunu bekliyor. Ya bir süre ben de kafamı dinlemek istiyorum diye. Çünkü kabul edelim bunu. Premier Lig çok zor.
0: Tabii, yıpratıcı.
1: Sadece lig maçı oynamadığın için oradan çıkıyorsun, FA Cup oynuyorsun. FA Cup bitiyor, lig kupası haftası geliyor. O bitiyor, Şampiyonlar Ligi oynuyorsun. Ve sonra ligdeki durumun. Bence bir teknik direktör için işte kolay değil ve oyuncular için.
0: Doğru Ercan abi. Çünkü neden? Şimdi 3 günde bir maç oynadığın için sürekli analiz yapmak zorundasın. Ve bu yani çok yorucu bir iş. Rakip analizi. Tabii ya yardımcıları yapıyordur de, büyük ihtimalle, ama onlar için de yorucu.
1: Ya rakibin sadece son iki maçını da değerlendiremezsin analiz yaparken.
0: Tabii.
1: Değişik onun kriterleri var. İşte bu savunmada nerede hata yapıyorlar, hücuma çıkma yerleri genel olarak neresi, duran topları nasıl kullanıyorlar, kapandıkları zaman zayıf yerleri neresi, iyi yerleri neresi. Ya bunlar hep bir sürü madde sayıyorum.
0: Duran topları nasıl kullanıyor, nasıl tabii savunuyor. Canım.
1: Ya öyle takıma bakıp evet sağ beki zayıf, sol taraftan hücum yaparız diye analiz olmaz.
0: Yok, öyle bir analiz yok.
1: Bu saydığım maddeler var. O da iki maçlı olmuyor. Oynadığı bütün maçlarla bir değerlendirme yapılıyor. Ki bunu teknik direktör mutlaka görmek zorunda bir de.
0: Evet.
1: Ya yardımcıları biz analiz yaptık, İşte rapor burada deyip olmaz. Teknik direktör mutlaka görmeli. Ki öyle oluyor zaten.
0: Öyle oluyor, aynen öyle. Ve bunlar da çok yorucu şeyler. Yani insan bedeni, zihni bunları kaldıramayabilir belli bir noktadan sonra.
1: Ya sadece olay her gün 2 saatlik antrenmanla bitmiyor. 2 saat antrenmanı yaptırırım, herkes
0: eve gitsin.
1: O yok. Teknik direktör için sabah mesai başlıyor, bildiğin normal bir çalışan gibi. Akşam belki de daha geç saatlere kadar devam ediyor.
0: Tabii tabii. Sabahlıyorlar zaman zaman. İşte oyuncu izliyorlar vesaire. Bir de o var.
1: Bir de o var.
0: Transfer döneminde.
1: Ay bir de transfer dönemi yaklaşırken de kafalarındaki almak istedikleri oyuncuları da takip ediyorlar. Belki oyuncunun haberi yok ama teknik direktörün var.
0: Bir de maç
1: aylar öncesinden takip etmeye başlıyorlar.
0: Tabii tabii, maçı da izlemek zorundasın. Tabii. Dünya futbolunda ne oluyor, ne bitiyor, onları da izlemek zorundasın. O yüzden bayağı zor bir iş teknik direktörlük, yıpratıcı bir iş. Şimdi dinleyicimiz demiş ki Bein Sport haber canlı verecek demiş.
1: Evet. İşte varmış.
0: Bir de iki gün önce yerdeki bayrağı kaldırdı bir hanımefendi. Arabasına saldırdı.

0: aldılar. Bu nedenle insanlar bayrak asmıyor olabilir demiş.
1: Yok canım. O münferit evet, onlar.
0: Çirkin bir olaydı.
1: O çirkin tabii. Olmaz evet, öyle.
0: Yaşanmamasını diliyoruz tabii ki. Çok enteresan bir soru geldi. Gündemle alakalı değil ama Şampiyonlar Ligi'nde final oynamak mı, UEFA Kupası'nı kazanmak mı istersiniz demiş dinleyicimiz.
1: Şampiyonlar Ligi'nde final oynayıp kupayı kazanmak isterim tabii ki.
0: Ama yok, kaybediyorsun finali ama UEFA Kupası'nı kazanıyorsun. Hangisini tercih edersiniz diyor.
1: O sorunun yanıtı da çok basit bence. Kazanacağım kupayı tercih ederim.
0: Değil mi?
1: Evet. UEFA. Ya bir kupa olacak yine. Hı-hı. Ya şampiyon... Finali kaybedenler hatırlanmaz. Evet.
0: Bir de öyle bir şey var evet. Ya bu, İkinciler hatırlanmaz.
1: İkinciler hatırlanmaz.
0: Bolt'un ardından ikinci olan hatırlıyor musun?
1: Yok. Olay bu kadar. Hatırlanmaz.
0: Hatırlanmaz.
1: Geçen seneki finali hatırlıyoruz. Inter 5-7 için.
0: 5-7 için.
1: Şampiyonlar Ligi'nde tamam. Finalde kaybetti deniyor. Ama 5-7 için hatırlıyorsun.
0: Şimdi bir dinleyicimiz demiş ki tabii iyi bir planla yapılırsa 2-3 nokta transferle gelecek senede iyi bir takım kurabilir Galatasaray demiş. Bu takımı, yönde çalışmalar var tabii ki.
1: Takımı artık temeller sağlam. Nasıl oyuncular alabileceklerini de öğrendiler. Biraz daha kulübe transferinde şu ortaya çıktı bu sene. Şampiyonlar Ligi'nde bu aşamalar zor. En azından oynayan oyunculara yakın oyuncular tercih etmeleri gerekiyor. Ki bunu da düşünüyorlardır bence.
0: Bugün Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir açıklama geldi Ercan abi. Biliyorsun bahis eylemi sebebiyle PFDK'ya sevk edilmişti Zorbay Küçük. Ceza çıkmadı Zorbay Küçük'e.
1: Evet.
0: Ekim 2025'te en son maç yönetmişti Zorbay Küçük. Daha sonra disipline sevk edilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu açıklamasında diyor ki Zorbay Küçük için isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığı gerekçesiyle ceza tayinine yer olmadığına karar verildi.
1: Yani artık maç yönetebilir
0: mi? Artık maç yönetebilir diyor evet. Ama adamın bir sezonu da gitti Zorbay Küçük'ün.
1: Yazık oldu o zaman.
0: Yazık
1: oldu
0: o zaman.
1: Ya o zaman iyi, çok oldu. İyi araştırmak gerekiyor herhalde. Hı hı. Diye düşünüyorum. Bir şey çıkmıyorsa, bulunamıyorsa.
0: Bir yıldır da maç verilmedi Zorbay Küçük'e. Ve de Zorbay Küçük içinde bayağı yani ağır ithamlarda bulunulmuştu.
1: Sonuç?
0: Sonuç?
1: Beraat.
0: Beraat. Yazık oldu.
1: O evet. Zaman.
0: Şimdi tabii Galatasaray'da 10+4 açıklanınca bazı güncellemeler de yapılmış. 12+2'nin devam edeceğini Ercan abi federasyon sözlü olarak iletmiş kulüplere. Böyle bir bilgi var. Ama daha sonra en son
1: Anadolu, biz de öyle biliyorduk.
0: Biz de öyle biliyorduk. Sayın Başkan Anadolu Ajansı'na çıktı dedi ki 10+4 olacak deyince bütün kulüplerin planlaması değişti. Ben hala 10+4'ün değişeceğini düşünüyorum. Başkanın bu açıklamasına rağmen çünkü daha önce de birçok açıklama devamında değiştirildi bu federasyon tarafından.
1: Bir an önce karar vermeleri lazım transferden önce.
0: Ben kulüplerin çünkü planlama yapamayacağını düşünüyorum 10+4'te. Bunun nedenlerini açıkladık burada. Bir kez daha tekrara düşmek istemiyorum ama şimdi ben bir de şöyle bir durum var. 4 tane ben genç getireceğim 23 yaş altı. 18 takımım var. 72 tane genç oyuncu. Peki Türkiye Süper Ligi genç oyuncu yetiştirme ligi mi? Bir de buradan bakalım.
1: Değil. Kesin değil.
0: Bir de tersten bakalım yani. Niye bu kadar genç getiriyoruz?
1: Evet tamam bu genç oyuncuları alıyorsun, getiriyorsun. Faydalanabiliyor musun? Hayır. O zaman sen yetiştir. Altyapılarından o oyunculara şans ver.
0: Yerli teşvik et. Ver,
1: evet. Bence öyle. Sen yetiştirebilirsin. Kupa maçını örnek vereceğim. Gençler Birliği'nin o yetenekli, deneyimli oyuncular değil de yetenekli oyuncuları sahadaydı gencecik. Hı hı. Ben baktım gençlerine. Yani seneye rahatlıkla kadroda şans bulabilecek oyuncular. Şu anda oynuyorlar. Hı hı. Keşke bu oyunculara daha önce şans verilseydi dedim kendi kendime.

0: Bayağı iyi oynadılar. Bir yarı finalde.
1: Evet. O zaman sen yani yabancı genç yetiştireceğine Türkiye'de 72 tane.
0: Ha, yetişmez ki zaten. 72 taneden 7 tane çıkmaz biliyor musun?
1: Çıkmaz.
0: Ya öyle bir oyun bu.
1: Çünkü kaliteli futbol. Genç alamazsın zaten. Öyle bir ekonomi yok Türkiye'de. O zaman sen yetiştiricilik olursun. Yabancıları yetiştirenlik olursun. Sen yerliyi yetiştirsene. Yerliyi teşvik edecek bir şey getirmen lazım senin.
0: Yerliyi teşvik edip ona ayrı moda kelimesiyle söyleyeyim. Bonus verirsin kulüplere.
1: Bonus diyebilirsin. Artı şunu diyebilirsin. 23 yaş altı 4-5 tane 6 tane Türk'ün olacak kardeşim kadronda diyebilirsin mesela. 23 kişilik kadronda 6 tane 23 yaş altı olmak zorunda. 4'ü de altyapıdan olmak zorunda diyebilirsin bak buna.
0: 3'ü dersin ya da.
1: Eyvallah tabii atıyorum şu anda kafamdan. Evet. Uyduruyorum sayıları. Düşünürsün onu planlarsın. Bu federasyonda planlama var mı bilmiyorum ama. Şimdi sen 20 yabancıyı genç yaparsan o zaman hem kulüpleri zora sokuyorsun hem de yerliyi teşvik etmiş olmuyorsun. Adam genç oynatacaksa bile yabancıdan yana kullanır o zaman. Yerliden yana kullanmaz.
0: Ama yabancı konusu bu işin bütçesi var. İyi bir yabancı, genç oyuncu. Tekrar söylüyorum. 30 milyon, 40 milyon eurodan aşağı bonservisini vermezler.
1: Vermezler.
0: Nereden bulacaksın? İşte
1: alt liglerden belki ya tutarsa transferleri göreceğiz bol bol.
0: Tutmama ihtimalinin çok yüksek olduğunu tabii herkes biliyor. Herkes değerli biliyor. Dinleyicilerimiz de biliyor. Atletler tutmama ihtimali çok düşük.
1: Örnek?
0: Yüksek, pardon.
1: Arroyo, Ricardo.
0: İşte büyük geldiler, bir heyecanla geldiler. Bir tanesi hayatında ilk defa kar yağışı gördüğünü söyledi.
1: Evet.
0: Evet, açıkça söyledi.
1: Evet.
0: Hayatımda ilk defa kar... Şimdi o tarz oyuncuları aldığın zaman bir de gencecik oyuncular. Aileden uzaklaşıyorlar. Kendi kıtasından... Güney Amerika'dan uzaklaşıyor. Bundan sonra burada da mutlu olamıyor. Sonuç sıfır.
1: Hüsran.
0: Hüsran.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Birlikteliğimiz devam ederken mesajlara da bir bakalım. Mesela diyor ki dinleyicimiz biz yabancı kuralından bahsederken genç oyuncu almanın ne kadar maliyetli olabileceğini konuşuyorduk reklam öncesinde. Türkiye'den örnek vermiş diyor ki ülkemizde bile yetenekli genç oyuncuya 40 milyon istiyorlar Ulay'ı demiş örnek.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Çok iyi bir yerden yakalamış değerli dinleyicimiz. Gayet haklı ve yerinde bir yorum.
1: Yerinde biliyorum. Yani dediğimiz gibi mesela işte taraftar transfer bekliyor ama şu koşulda mesela Galatasaray'ın Icardi'de kalırsa transfer yapmak için oyuncu göndermek zorunluluğu var. Mesela oyuncu. Sara'yı gönderip bir tane alabilir. Torreira'yı gönderip onun yerini alabilir. Evet. Ancak böyle olur.
0: Lemine'yi gönderip yerini alabilir.
1: Evet.
0: Lang gidiyor zaten kiralık.
1: Onlar evet. Onları saymıyorum bile. Onlar zaten gidecek.
0: Kiralıklar
1: zaten gidiyor. Geri kalan kontratlı oyunculardan da çıkman lazım ki bir oyuncu alası. Mesela Bernardo Silva'yı alabilmen için işte Lemina kaldı haberleri var. Kendisi de açıkladı. Torreira ya da Sara'dan birinin gitmesi gerekecek.
0: Mehmet şöyle bir düşüncem de var. Şimdi kiralık oyuncuyu alıyorlar ya. Satın alma opsiyonu diyorlar kiralık oyuncuyu. Oyuncu şöyle düşünüyorum. Mart ayında bonservisinin alınmayacağını anlıyor.
1: Evet.
0: Anlar oyuncu. Anlamaz mı?
1: Yani teknik direktör. Tabii anlar. Basına bakar anlar.
0: Teknik direktör.
1: İlk 11'de ne kadar oynadığını evet, bakar anlar bir şekilde.
0: O oyuncunun şöyle bir tehlikesi oluşuyor takım için. Dükkanı kapatıyor.
1: İşte o da oyuncu karakteriyle alakalı.
0: Ama genelde dükkanı kapatıyor derken ya ben sakatlanmayayım şimdi yeni sezonda gideceğim. Bunlar ister istemez düşünülür. Tamam burada oynuyorum da o riske girmeyeyim diyor.
1: Diyebilir tabii.
0: Özetle şunu demek istedim. Kiralık oyunculardan pek hayır gelmiyor Mehmet.
1: İşte bonservisi alıp da yararlanamayınca da bayağı zarar ediyorsun. Onda bir öyle bir i̇şte de handikap var.
0: İki taraftan onu çok iyi düşünmen gerekiyor.
1: Ya da oyuncu karakteriyle alakalı. Biraz oyuncu karakter analizini iyi.
0: Ya hemen alalım mesela oyuncuyu kiralık. Bonservisini de kulüple konuşalım. Alacağımız rakam belli olsun. Bu da kolay değil.
1: Ben de kiralıktan yanayımdır hep. Bilmiyorum.
0: Ya burada senin, tabii görüşümüz ayrılıyor. Mesela Vázquez şaşırmış mıdır sence? Beşiktaş'ın...
1: Yok, biliyordur zaten.
0: Kiralık kalecisi.
1: Tabii tabii.
0: Hayır, şöyle şaşırmış mıdır? Beni kiraladılar. Paramı verdiler. Kiralık.
1: Bedeli. Kupada bile oynatmadılar.
0: Ben sadece bir kere forma giydim.
1: O da göstermelik.
0: Ha, bir kere için.
1: Bir kere oynadım.
0: Sadece... Onun için tamam. Bir şey kaybetmiyor. Kulübüne yine geri gidecek. Hı hı. Parasını Beşiktaş verdi.
1: Parasını da aldı. Kalecinin çok sakatlanacak durumu da olmuyor zaten. Hı hı.
0: Aldı. Ne oldu? Biz kaleciyi de göremedik. İyi. Ben şimdi Vázquez iyiydi, kötüydü diyemiyorum.
1: Bir maçta diyemeyiz tabii.
0: Diyemiyorum. Mesela. Bu böylece bir sürü takımda böyle kiralık oyuncular alıyorlar ama oyuncuların tabii dediğim gibi Mart ayında birçoğu kontağı kapatıyor, ben sana söyleyeyim. Hmm.
1: Mesela işte Blanc elinden geldiğince oynamaya çalıştı diyebiliriz ama 30 milyon Galatasaray'ın vermeyeceğini o da biliyordur muhtemelen.
0: Çünkü örnek, 30 milyon euroluk
1: bir oyuncu mu?
0: Bir göstergesi yok bence.
1: Olamadı evet. Belki o sakatlık olmasa
0: evet,
1: belki bir iki maç daha fazla oynayıp oralarda
0: gösterebilirdi.
1: Kendini gösterebilirdi. Böyle bir imkanı da olmadı. Şimdi diğer kulüplerde zaten çok fazla kiralık denemedi. Beşiktaş Vázquez'i denedi. Başka
0: Jota var.
1: Jota var kiralık denediği. Ki onu da oynatmadı. Onu da oynatmadı diyebiliriz yani.
0: Sergen, o zaman Yalçın niye kiralıyorsun değil mi? Bir de şu var. Kiralık aldığın oyuncuyu diyorsun ki ya ben bu oyuncuyu oynatacağım ki alıyorum. Hı hı. Cengiz aldı mesela. Cengiz daha fazla şans buldu.
1: Evet.
0: Kiralık.
1: Ona güvendi bayağı çünkü.
0: Evet. Olmadı. Hı hı.
1: Altyapıdan oyuncu yetiştiremiyoruz demiş bir dinleyicimiz. Köklü değişiklikler olmazsa da böyle gidecek.
0: O iş çok zor. Altyapıdan oyuncu yetiştirme işi. Çünkü altyapı bütçesi, bütçe derken şöyle bir örnek vereceğim. Teknik direktör mesela altyapıda, altyapı hocası. Hadi hocaları. Asgari ücretin biraz üstünde para alıyorlar.
1: Evet. O büyük çünkü bir sıkıntı.
0: Çünkü o hocaların bunlar artık okul öğrencisi.
1: Kafası rahat olması lazım.
0: Değil mi? Altyapıya evet, gelenler okuyorlar aynı zamanda. Artık pedagoji eğitimi almış olacak. O çocukluktan gençliğe geçiş, ergenlik dönemi. O psikolojiyi bilmiş olacak. O çocukların belirli problemleri olabilir. Hı hı. Onları nasıl halledebileceğini, işte bahsettiğim pedagojik metotları bilmesi gerekiyor. Bu da bütçe demek Mehmet. Zaten bunlar da uzman olan kişiler. Hı hı. Daha yüksek maaşlar kazanıyorlar.
1: Doğru.
0: Ancak öyle yetiştirebiliyorsun oyuncuları.
1: Yani altyapı kolay bir şeymiş gibi görünüyor ama kolay bir şey değil Ercan abi. O altyapıyı kurmak, altyapıdan oyuncu yetiştirmek, yani sağlam temellerinin atılması lazım. Dediğin gibi hocaların iyi olması lazım, hocaların kafasının rahat olması lazım, iyi maaş vermen lazım. İşte o geçim derdini düşünmemesi lazım ki kendini tamamen futbola versin, öğrencisine abi, versin.
0: Öğrencilerin de öyle hazırlamaları lazım ki altyapı bölümlerinin öğrencileri okulda da başarılı olmalarını sağlamak lazım.
1: Tabii. Sadece futbol değil ya, hayat.
0: İlgilenmeleri lazım. İşte sen sosyal bilgiler dersinde sınavın var, kaç aldın, ne oldu, neredeydi, bunların hepsini konuşmak gerekiyor. Hı hı. Ya okulla da ilişkilerinin olması gerekiyor kulüplerin. Çocuğun bir eksiği varsa nedir, biz de yardımcı olalım diye ders konusunda. Öyle değil mi? Altyapı
1: tabii
0: böyle.
1: Tabii tabii. Tabii tabii.
0: Ya oyuncu yetiştiriyorsun. Geleceğe yatırım yapıyorsun. Bunların hepsini düşünmen gerekiyor.
1: Dediğin nokta çok doğru. O yetiştiricilerin yani altyapı antrenörlerinin pedagojik eğitimde almış olmaları lazım dedin ya, çok doğru bence. Yani oyuncuya, gence ya da çocuğa nasıl yaklaşılması gerektiğini bilmesi lazım.
0: Evet ya, problemler oluşursa da nasıl halletmesi gerektiğini sana öğreten bir bilimdir pedagoji. Hı hı. Bunları mutlaka gözlemlemen ve çözmen gerekiyor.
1: Şimdi

0: Bakalım. Evet, kiralık oyuncular için bazı planlamalar yapılması lazım diyor dinleyicimiz. Bazıları faydalı oluyor, bazıları olamıyor. Dediğimiz gibi ya burada bakış açıları farklı olabilir ama oyuncunun karakteri de bence önemli.
1: Almadan önce her şeyi araştıracaksın.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, ikinci saate geçtik. Şimdi bazı yorumlar yapmış dinleyicimiz. Oyuncu özelinde yorumlar yapmış. Diyor ki Sergen Hoca, Muçi bende yok dedi ama Muçi kiralık gitti. Kiralık gittiği yerde Trabzon'u sırtladı. Çok şık da goller attı. Takımın değişmezi oldu demiş.
1: Muçi genelde Trabzon'da görev aldığında tabii solda da oynadı. Ama 10 numara pozisyonda serbest oyuncu olarak Fatih Tekke ona inandı. Başarılı olabileceğine Muçi'yi de inandırdı. Ve sezonda Onaçu'dan sonra en çok konuşulacak isim oldu bence.
0: Ya
1: Yani Muçi'nin işte diyelim ki Rafa Silva gitmeden önce orada oynama ihtimali pek iyi değildi. Ama Muçi Beşiktaş forması giydiğinde de fizik olarak da kuvvetli değildi biliyorsun. Hatırlarsın. Onu da sağladı Trabzonspor.
0: evet, onu da sağladı. Ole Gunnar Solskjaer döneminde Beşiktaş fizik olarak çok kötüydü Ercan abi. Net görüyorduk bunu maçlarda. Giden
1: Ya
0: gelemiyor,
1: inanılmaz
0: gelen
1: diyordum.
0: gidemiyor.
1: İnanılmaz, inanılmaz.
0: Yani herkes olduğu yerde kalıyordu. Sonradan toparlandı takım. Ya bilmiyorum planlamayı neye göre yaptı hoca ama çok bariz, net fizik olarak dökülen bir Beşiktaş
1: Ya
0: vardı.
1: şu var, sezon başı hazırlığına bütün oyuncuları götürünce kafandaki kadro işte 30 kişi, 35 kişi götürünce o sezon başı hazırlığından hayır gelmez. Ben sana söyleyeyim. Göndereceğin
0: Kullanmayacağın oyuncuyu götürme diyorsun sen.
1: ben götürmem.
0: Kafanda
1: Sen götürür müsün?
0: kullan ben de götürmem.
1: Ya
0: Yani
1: oyuncuya söylersin. Gerekli programlar verilir oyuncuya. Çünkü daha kadrolar açıklanmamış oluyor liste. Öyle değil mi?
0: tabii.
1: Yani ben derim büyük bir ihtimalle sen de kendine kulüp bak. Bu çalışmalarda beraber olamayacağız derim oyuncuya.
0: Ya mesela bakıyorsun hazırlık maçları oluyor ya. Şimdi bu oyuncunun düşünülmediği net. Mesela maçı izliyorsun.
1: Evet.
0: X Spor hazırlık maçı yapıyor. Belli ki oyuncunun o takımda yeri yok.
1: Oyuncuyu 78. dakikada 3. lig takımına karşı oynuyorsun. Oyunu alıyorsun mesela.
0: Mesela.
1: Bu oyuncuya zaten ben seni düşünmüyorum kardeşim mesajıdır.
0: Doğru. Ama o oyuncunun orada olması başkalarının da hakkını yemiyor mu?
1: Yiyor tabii canım.
0: Yiyor.
1: Yiyor.
0: Takımın taktik antrenmanında zaman kaybetmesine de neden olmuyor mu?
1: Oluyor
0: O
1: tabii.
0: oyuncu da süre alıyor çünkü belirli
1: Tabii.
0: taktik antrenmanlarda o. O yüzden ben burada seninle hemfikirim. Yani kafada zaten oynamayacağı belli oyuncuların oralara götürülmesinin bir mantığı olmadığını düşünüyorum.
1: Ya bizde bir de ya tutarsa diye bir anlayış var. Futbolda öyle bir anlayışın derhal terk edilmesi lazım.
0: Ha belki şöyle olabilir ya, yüzde kararsızsındır, %20 %30 belki tutabilirim bu oyuncuyu diyorsundur, onu götür, ona bir şey demiyorum ben.
1: O tarz oyuncular var.
0: Evet.
1: Ona da bir şey demem.
0: Ama belli bazı oyuncular var, hiç kullanılmayacağı bariz net ortadayken işte götürülmesi dediğin gibi gereksiz
1: Ya
0: bir
1: şimdi
0: kalabalık
1: El Nusrati'yi
0: oluşturuyor.
1: alıp kampa götürüp ne yapacaksın? Ona neyi falan?
0: Ha döndüler diyelim.
1: Ne yapacaksın kampa götürüp?
0: Tela'dan.
1: Mecbur değilsin götürmeye.
0: Götürmeye mecbur değiliz.
1: Zaten şimdiden söylemiş olman lazım. Kadro planlamamızda yoksunuz. Yani en azından temsilcilerine söylemek gerekiyor.
0: Evet.
1: Oyuncuların temsilcileri de ona göre bir kulüp bulurlar. Bir şeyler yaparlar.
0: Şimdi Bernardo Silva'dan bir açıklama geldi. Günün en çok okunan haberlerinden biri oldu bu. Bernardo Silva diyor ki Dünya Kupası'ndan önce transferimi bitirmek istiyorum. Dünya Kupası'nda kafamın rahat olmasını istiyorum. Transferi orada düşünmek istemiyorum diyor. Dünya Kupası'na da şurada 30 günden az kaldı Ercan abi.
1: Transferin açılmasına da az kaldı.
0: Yani erkenden bitireyim diyor. Rahat edeyim diyor. Çünkü Dünya Kupası'nda da oyuncuların kafasının çok karıştığına dair haberleri hep okuduk ve dinledik.

0: Ya şu var, hatta federasyonlar izin veriyorlar. Mesela Manchester United bir oyuncu alacak Belçika'dan. Belçika kampına gidip temsilciler konuşuyorlar. Oyuncuyla da son bir değerlendirme yapıyorlar. Ertesi gün Belçika'nın da İngiltere ile maçı var diyelim ya da Fransa ile.
1: Çocuk sabaha kadar düşünüyor şimdi ne yapacağım diye. Hop uykusuz.
0: Şartlar var, değil mi? Şartları sunuyorlar. Bunu yapmak zorundalar. Transfer dönemi öyle işliyor. Artık profesyonel dünya buraya döndü. Bernardo Silva'nın bu açıklamasında da kendisi hak sahibi bence.
1: Haklı bence. Bence de haklı. Şimdi gelen haberler şu yönde. Bernardo Silva Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan'ı düşünmüyor. Barcelona'nın bir ilgisi var ama onlar da limite takılıyorlar. Milan, Juventus ve Galatasaray masada deniyor. En iyi teklifi de Galatasaray'ın verdiği söyleniyor. Ama az önce söyledim, yabancı kurala dolayısıyla Galatasaray'ın çıkış yapması lazım. Bu çıkış kimden yapılacak, nasıl yapılacak onu bilemem. Ama eldeki oyuncular varken, şu hali hazırdaki oyuncular varken Bernardo Silva'yı da 10 artı 4 kuralında transfer etme ihtimali yok Galatasaray'ın.
0: Zor oyuncu gitmeden değil mi?
1: Evet, oyuncu
0: Ya da
1: göndermek
0: çıkış
1: durumunda.
0: yapmadan dediğin öyle diyelim evet.
1: Fenerbahçe ile ilgili de bugün biz yayına girmeden hemen önce bir haber geldi. Dominik Livakovic Fenerbahçe yönetimiyle geleceğini görüşmek için İstanbul'a gelecek haberi. Ayrıntılarına gireceğim ama bir araya gidelim.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, Dominik Livakovic'den bahsediyorduk. Devam edelim haberimize. Şimdi İstanbul'a geleceği yönünde bir haber var ama tabii bir yönetim değişimi de olacak Ercan abi
0: Evet.
1: Fenerbahçe'de. Şimdi yeni yönetimi mi bekleyecek, şu anki yönetimle mi görüşecek? Bunu bilemiyoruz. Kiralık olarak Dinamo Zagreb'de son olarak forma giyiyordu. Sezon başında Girona'ya, sonra Dinamo Zagreb'e kiralanmıştı. Livakovic ve kariyerine de burada Dinamo Zagreb'de devam etmek istiyor.
0: Ona da bir karar vermesi lazım. Ama tabii dediğin doğru. Seçim süreci var şu anda. Gelip görüşür. Bir sonuç çıkar mı? İhtimal düşük.
1: 5 milyon euro civarında bir bonservise Fenerbahçe'nin bırakmaya hazır olduğu yönünde bir haber var bugün.
0: Evet.
1: Bunu haberin kaynağını da söyleyelim. Sözcü gazetesinin haberi.
0: Evet.
1: Dominik Livakovic için böyle bir haber var.
0: Oyuncu ve kulüp de kabul ederse bu sürede gelecek olan yönetimin de elini rahatlatmak için belki bir çözüm üretilebilir.
1: Üretilebilir. Sonuçta Fenerbahçe'nin şu anki mevcut yönetimi de bu konuda karar verebilir diye düşünüyorum. Çünkü pek Livakovic de gelmek istemiyor gibi, Fenerbahçe'de Livakovic ile devam etmek istemiyor gibi bir görüntü var.
0: Tabii ondan sonra o da Dünya Kupası'na gidecek. Görüşemezsin.
1: Ama şimdi aklıma şu da geldi. Fenerbahçe'de yeni bir teknik direktör değişimi de olacak.
0: Evet.
1: Acaba yeni teknik direktör Livakovic kalsın der mi?
0: Ama ona da bayağı bir süre var. Kim olacak? Kim görev değil mi? Kim görev
1: Evet.
0: alacak? Hangi başkan kazanacak? Bunların hiçbir şey belli değil ki.
1: İşte evet, o yüzden
0: Ne konuşsam boş.
1: doğru. Doğru. Bu arada Beyoğlu'nda bir hareketlenme var. Futbolcular şu anda yürüyerek, polis kordonu içinde yürüyerek ilerliyorlar. Ercan
0: En
1: abi,
0: başta da Kaptan Icardi var.
1: liseye mi gidiyorlar, otobüse mi acaba?
0: Bence yavaş yavaş otobüse doğru gidiyor herhalde.
1: Otobüse değil mi?
0: Evet.
1: Şu anda yürüyerek otobüse doğru. Bizim anladığımız bu tabii ki. Yürüyor, gidiyor futbolcular. Ardından otobüsle beraber. Çünkü o kalabalıktan muhtemelen otobüsle çıkmak istemedikleri için böyle bir
0: Yöntem
1: planlama
0: seçmişler. Evet.
1: yapılmış olabilir tabii. Çok büyük bir kalabalık var çünkü Beyoğlu'nda. Oyuncular da tamamen beyaz giyinmişler. Bizim anladığımız kadarıyla otobüse doğru ilerliyorlar şu anda. Fred için de resmi teklifler gelmiş. Bu haberi ben doğrulattım.
0: O konuşuluyordu hep zaten.
1: Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Brezilya'dan teklifler varmış.
0: Burada tabii hangi teklif onlara göre daha uygun olacak? Fred'e göre de. Fred'in takım seçme ihtimali var. Evet. İstediği gibi. Artık kendisi karar verecek diye düşünüyorum.
1: 3 tane farklı ligden teklif var Fred'e. Bakalım. Yani Fred'in de ayrılmasına kesin gözle bakılıyor zaten.
0: Evet.
1: Fenerbahçe'de bu arada evet takım otobüsüne geliyor. Galatasaraylı oyuncular ve takım otobüsüne çıkıyorlar şu anda. Buradan ağır ağır artık stadyuma doğru gidecekler. Torreira'yı da gördüm. Mutlu bayağı Torreira.
0: Evet.
1: Bir saldırıya uğramıştı maalesef 2 gün önce ama şu anda iyi görünüyor.
0: Gayet iyi.
1: Gayet iyi. Lucas Torreira. Başka Fenerbahçe ile ilgili haberler yine var. Şimdi Marsilya'nın mali sıkıntılar çektiğini biliyoruz.
0: Doğru.
1: Fransız ekibi de bazı futbolcularına gelecek teklifleri değerlendirebileceğini açıkladı. Mesela bayağı da kadrosunda değerlendirilebilecek kalitede üst düzey oyuncular var. Mesela Greenwood.
0: Başka gibi. İki takım daha var biliyorsun. Kadrosunda büyük değişime gidecek.
1: Medina gibi, Guiri gibi önemli evet. isimler var. Fenerbahçe'ye önerildiğine dair de bu isimlerin haberler var bugün.
0: Bütün Premier Lig kulüpleri de mutlaka iştahları kabarmıştır. Tottenham'da var. West Ham'da var. Hangisi düşerse o kulüplerin yüksek sözleşmeli oyunculardan vazgeçeceğini biliyoruz.
1: Ciddi bir ekonomik kayıp anlamı taşıyor çünkü.
0: Tabii.
1: Ligden düşmek, Premier Lig'den düşmek.
0: Oyuncu da istemez.
1: Tabii alt ligde oynamak istemeyebilir. Çünkü İngiltere iyi oyuncular var gerçekten.
0: Bayağı iyi oyuncular var. Yüksek bonservisli oyuncular var. Hı-hı. O tabii öncelikle Premier Lig'e bakacaklar.
1: Evet, doğru. Ama oradan da mesela ligimize düşebilecek oyuncu olur mu?
0: Ya neden bu yüksek bonservisli olanların ihtimali düşük olabilir. Hı-hı. Ya belki oyuncu alışmıştır. Ben Londra'da kalmak istiyorum diye düşünebilir.
1: Olabilir.
0: Ama Londra'da da bir sürü oyuncusu olan Chelsea var. Herkesi almayan Arsenal var. Öyle artık Tottenham kalırsa bence transfer hamlesi yapar.
1: Yapar tabii.
0: Kadro kim kalırsa yapar.
1: Yenilenir.
0: Ben bu çünkü bu kadro çok başarısız oldu.
1: Oradan da çıkacak tabii ki oyuncular olacak.
0: Evet.
1: Çünkü Tottenham kadroyu yenilerse elden de oyuncu çıkarmak durumunda olacak Tottenham takımı da. Şimdi Premier Lig'den bazı oyuncular ligimize sekebilir mi bilemiyorum. Zaman gösterecek. Dediğim gibi Galatasaray'ın transfer yapma ihtimali yani yapacaklar tabii ki ama biraz oyuncu göndermeye de bağlı. Fenerbahçe için de aynı durum geçerli. Beşiktaş'ın da ekonomik koşullar nedeniyle çok yüksek bonservisli oyunculara gideceğini ben düşünmüyorum Ercan abi.
0: Evet en az belki 2 oyuncu öyle yüksek bonservisi alınabilir. 2 ya da 1. Diğerde normal o da, takım oyuncusu.
1: Mesela demiş ki dinleyicimiz Livakovic Beşiktaş'a olmaz mı demiş.
0: Bilemem.
1: Onu
0: ya kendisi Hırvatistan'da kalmak istiyor ama açıklama yaptı.
1: Tabii Dinamo Zagreb'de özellikle orada kalmak istiyor.
0: O en baştan tavrını ortaya koymuştu. Hı hı. Ben takımıma geri dönmek istiyorum dedi.
1: Bugün Fenerbahçe'de başkan adaylarından Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamaları var. Gündeme düşen açıklamaları var. Çünkü bir dernekte açıklamalarda bulundu Sayın Aziz Yıldırım. Diyor ki şimdi kendisine şöyle bir tezahürat yapıldı dernekte. Efsane başkan. Evet. Tezahüratları yapıldı. O da çok güzel bir cevap verdi bence. Tarihte 2 efsane vardır dedi. Bunun altını çizmek istiyorum dedi. Birisi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Diğeri de Fatih Sultan Mehmet'tir dedi Aziz Yıldırım. Birisi çağ atlattı, diğeri savaşırken meclisi kurdu, cumhuriyeti ilan etti. Bizler sadece görev yapmaya geliyoruz dedi. Çok güzel bir açıklamada bulundu.
0: Evet.
1: Öncelikle bunu söylemek istiyorum ben burada.
0: Dikkat çeken açıklamalardan biriydi bugün.
1: Evet. 2024'te seçilseydik başarılı olurduk ama seçilemedik dedi. Bu da bence önemli açıklamalardan biriydi. Kesin söylüyorum başarılı olurduk diyor. Evet. 2024'te. Bugün diyor genç arkadaşlardan

0: birisi burayı toparlar ve kan kaybını durdurur diye inansam aday olmazdım. Yani şu anda Fenerbahçe'deki kan kaybını görüyorum ama benim dışımda birinin kapatabileceğini düşünmüyorum diyor
1: Ben
0: Sayın
1: diyor
0: Başkan.
1: tabii ki deneyimimi kullanacağım. Neler, hangi oyuncuların alınacağını daha iyi bulabilirim. Önemli oyuncular gelmişti onun zamanında.
0: Tabii. Yani hakkını yemeyelim. Sayın Ali Koç döneminde de çok iyi oyuncular geldi.
1: Evet. Olmadı ama.
0: Ama olmadı. Aziz Yıldırım döneminde de iyi oyuncular geldi. Fenerbahçe zaten yani her sezon, hemen hemen her sezon diyelim, transfer şampiyonudur zaten Fenerbahçe
1: Çok transfer
0: transferde.
1: yapar.
0: Hiç geri kalmaz. Ama başarıya ulaşma yüzdesi bu transferlerle kıyaslandığında biraz düşük kalır. Diyor ki 2025'te aday olmadım çünkü toparlarlar diye bekledim. Ama artık bundan sonra Fenerbahçe'nin şampiyon olma mecburiyeti var. Olamazsak çok büyük tehlikeler bizi bekliyor. Bunu yapabilecek bir camiayız. Geçmişte bunları gösterdik diyor. Özellikle tabii ekonomik açıdan da Fenerbahçe'nin şampiyonluğa mecburiyetini ısrarla dile getirdi Sayın Başkan. Yani ekonomik olarak da kendimizi toparlamamız için şampiyon olmak zorundayız dedi.
1: Evet. Yoksa mahvoluruz dedi.
0: Evet, yoksa dedi işin sonu pek iyi görünmüyor dedi Sayın
1: Özetle ben de
0: Aziz
1: onu
0: Yıldırım.
1: flash cümle kullandım,
0: Evet,
1: kelime.
0: tabii. 2018'de kongre üyeleri bir karar verdi. Saygılıyım. Ben ayrılalı 8 sene oldu ama Fenerbahçe başarılı olamadı dedi. 9 kez ikinci olduk dedi. Parayı alıp Aziz Yıldırım'a da sallamak yok Fenerbahçe camiası. Büyük mücadeleler vermiştir. 3 Temmuz'u yaşamıştır. 3 Temmuz kırmızı çizgimizdir açıklamasında yine bulundu Sayın Aziz Yıldırım. Transfer konularına hiç girmedi. Şu anda iki başkan adayının da herhangi bir transferle ilgili açıklaması yok bu arada.
1: Şimdi şöyle bir şey var. Nasıl neyle anlaşacağım oyuncuyla? Ya ben işte başkan adayım diyeceğim. Senle çalışmak istiyorum ama seçilirsem. Hiçbir oyuncu bunu ya tamam teşekkür ederim der. Ama ona bir teklif gelirse de oyuncu onu imzalayabilir kongreyi beklemede. Ben
0: Tabii.
1: gidiyorum diyebilir.
0: 15-20 gün var kongreye daha.
1: Ve çok uzun bir süre.
0: Mesela işte Bernardo Silva diyor ki ben bitirmek istiyorum diyor Dünya Kupası'ndan önce. Bu tarz oyuncu çoktur bu arada. Hani Dünya Kupası'nda ben rahat etmek istiyorum.
1: Çoğunluk böyle düşünür.
0: Hele hele bonservisi elinde olan.
1: Öyle değil mi? Çoğunluk öyle düşünür. Bon dediğin doğru. Bonservis bende nasıl olsa. Ben ama anlaşmamı yapayım. Daha sonra milli takım hangi milli takımsa kampına katılayım. Ve kafam rahat olsun. Düşünülen bu. Birçok oyuncu da haklılar bence de.
0: Çok bilinmeyenli bir denklem de var şimdi. Fenerbahçe'nin bir dezavantajı var Galatasaray'la kıyasladığımızda. Beşiktaş'ın da yine aynı dezavantajları var. Nedir bu dezavantajlar? Bilinmeyenler çok. Galatasaray'da oturmuş bir kadro var, oturmuş bir yönetim var, teknik direktör var.
1: Tabii.
0: Şimdi Fenerbahçe'de bilinmeyenler o kadar çok ki başkan kim olacak, teknik direktör kim olacak, bütçe ne kadar olacak, kimler gidecek, gitmek
1: Kimler? Evet.
0: istemeyenler de olacaktır. Kimlerin sözleşmesi belki feshedilmek zorunda kalacak. Kimler gelecek? Limit ne kadar? UEFA'dan ceza gelmesi gündemde deniyor. Hatta çoğu kişi işte eli kulağında gelecek diyor. Bunu bilemiyoruz ama böyle haberler var.
1: Finansal fair play değil mi?
0: Evet, yani çok bilinmeyen bir denklem var Fenerbahçe'de. Yeni yönetimi de bayağı yoğun bir mesai bekliyor Ercan abi.
1: Yeni yönetimi
0: Günde 20 saat mesai bekliyor rahat. Öyle görüyorum ben.
1: transfer dönemi bir de tabii.
0: Evet. Transfer dönemi kimler kalacak, kimler gidecek, teknik direktör mesela kim olacak dediğim gibi kimlerle çalışmak isteyecek. Bayağı bir konu var Fenerbahçe'nin önünde.
1: Gözüken o. Öyle değil mi?
0: Tabii ki. Bir dinleyicimiz demiş ki Fenerbahçe yeniden takım kuracak demiş.
1: Onu kurması için bayağı kontenjanın azaltılması gerekiyor.
0: Kolay değil. yeni yani takım kurmak.
1: Çok uzun günümüzde sözleşmesi olan oyuncular var. Uzun sözleşme. Livakovic dedik. Amrabat diyorum ben. Daha bir sürü oyuncu var. Yerli çok oyuncular var. Da var.
0: Çok var. Çok oyuncu var. Bu arada takım otobüsü, Galatasaray takım otobüsü de Beyoğlu'nda ağır ağır taraftarının eşliğinde ilerlemeye başladı. Bu bilgiyi de verelim. Televizyon kanalları canlı yayında, drone kameralarıyla da çekiyorlar.
1: Üstü açık otobüsle
0: evet, stada doğru gidecekler şimdi.
1: Stada doğru hareketlendi.
0: Güzergahı bilmiyorum ama şimdi Beyoğlu'ndan şimdi nasıl görürüz. Gelirler stada sence?
1: Bence yakın ya. Şimdi hemen çıkarlar. Şehrin içinden gelmezler. Trafik olur.
0: Evet.
1: Çevre yoluna buradan bağlanırlar. Beyoğlu'nda.
0: Şimdi tabii ki Fenerbahçe ile ilgili mesajlar da geliyor. Öncelikle herkes seçimi bekliyor tabii ki. Baktığım kadarıyla mesajlara.
1: Ne yaparsan yap, seçim öncesi her şey boş. Onu söyleyeyim.
0: Evet.
1: Çünkü hiçbir anlaşmanın, resmi hüviyette bir anlaşma yapamazsın.
0: Dediğin doğru. Ama haberlere de bakıyorum. Enteresan haberler de görüyorum. Mesela bugün öyle bir haber gördüm ki şimdi kim nasıl konuşuyor ve hangi sıfatla konuşuyor, o konuda kafamda soru işaretleri oluştu. Fenerbahçe işte Onuachu ile ilgileniyor. İsmail Yüksek artı Oğuz Aydın üstüne de bir miktar para karşılığında. Mesela Onuachu transferi gündeme gelebilir. Ya, en güçlü bir haber var.
1: Şöyle bir mantık üretelim. Takımdaki en önemli oyuncu, gol kralı
0: Onuachu.
1: Bırakır mı Trabzonspor?
0: Bence imkansız. 50'yi masaya koyman lazım Onuachu için. 50.
1: Yine bırakmayabilir.
0: Yine de bırakmayabilir. Yani 50 ile bir kere başlayacaksın pazarlığa. Dediğin gibi bırakmayabilir. 50'ye.
1: Gol kralı. Senin elindeki en önemli oyuncu bence.
0: Bence de öyle. Ben böyle bir şeye ihtimal vermiyorum.
1: Daha yeni almış. Sözleşmesi var.
0: Hı hı. Ama yani dinleyicilerimiz merak ediyor ya, ihtimal vermesek tabii, bile ihtimal, konuşuyoruz.
1: Ben ha? Fikirlerimi söylüyorum. Yani senin de fikrini merak ediyorum.
0: Ben de ihtimal vermiyorum. Böyle bir şey olmaz zaten. Çünkü yani Trabzon camiasını da biliyoruz.
1: Evet.
0: Böyle bir transfere Trabzonspor izin verirse yönetim gider.
1: Ya en iyi. Yönetim nereden bulacağım yani. Bir de Onuachu gibi santrforu?
0: Bulamazsın. Yönetim de kalmaz. Yani olmayacak bir şey bu. Yani 50'yi koyduğun alırım diyemezsin onu. 60'ı da koysan Trabzonspor yönetimi vermez onu çünkü bence.
1: Ya Sörlot ve Atletico Madrid deseler mesela, şimdi bu yazılıyor ya. Hı hı. Ben bunu daha mantıklı bulurum.
0: Daha mantıklı tabii tabii. Daha mantıklı.
1: Atletico Madrid ile bonserviste anlaşırsın. Belki Sörlot'ta da anlaşırsın. Hı hı. O olabilir.
0: Ya Trabzonspor yönetiminin kendi ipini çekmesi olur onu açıyor
1: satmak. Ya mümkün değil.
0: Mümkün değil yani. Şimdi Fenerbahçe için Pavlidis iddiası da gündeme geldi Ercan abi. Pavlidis yapabilir mi Türkiye'de? Pavlidis tanıdığımız, Pavlidis, bildiğimiz bir golcü.
1: Golcü, duvar paslarında usta bir ayak.
0: Sırtı dönük.
1: Sırtı oyunun dönük.
0: Yani ustası diyebileceğiniz.
1: Ama ağırdır.
0: Oyuncu. Ağır bir oyuncu. Ağır.
1: O zaten seyredenler biliyorlar.
0: Tabii ağır bir oyuncu.
1: Ona göre bir hücum setleri çizmen gerekiyor.
0: Yani yerleşmen lazım rakip yararlarına.
1: Hücum setlerinde Pavlidis'e göre çizmen gerekiyor. O verimi o zaman alabilirsin. Markajı çok zor olmayan bir oyuncu, onu söyleyeyim.
0: Evet evet, yani o çok hareketli bir oyuncu değil. Pavlidis ağır bir oyuncu, dediğin doğru. Ama bu haberler tabii çıkıyor ama seçimden önce.
1: Vallahi seçimden önce gerçekten
0: herhangi bir şeyin olması mümkün değil.
1: Hayır, protokol yapsan oyuncuyla onun bile bir geçerliği yok. Transferde bunu kabul etmiyor federasyonlar protokolü. Öyle bir şey yok. Resmi belge diyorlar, transfer belgesi. O da transfer dönemi açıldığında oluyor, evet.
0: Uğurcan da mümkün değildi, ne oldu? Uğurcan konusu farklı. Uğurcan için zaten geçtiğimiz sezon devam ederken bile transfer dedikoduları vardı.
1: Tabii.
0: Yani Monaco ilgileniyor. Monaco işte 20 verdi.
1: Yurt dışına gitmek istiyor.
0: Yurt dışına gitmek istiyor. Zaten Trabzon'dan ayrılmak istiyor şeklinde haberler zaten vardı. O yüzden onu aç başka, Uğurcan başka. Aynı şey değil.
1: Ya onu aç tutturacak, ben gideceğim diyecek hali yok. O tarz bir oyuncu değil, değil zaten.
0: Değil.
1: Gerçekleşme olasılığı %1 bile değil.
0: Ben şu an bence de değil. Şimdi Ernest Muçi konusunda bazı Trabzonlu arkadaşlarımızla konuştum ben. Şimdi Muçi için Beşiktaş 8.5'te diretiyor.
1: 5 taksit.
0: 5 taksit. Değil mi?
1: Evet. Daha önce konuştuğumuz gibi diyor.
0: Evet. Trabzon cephesi de pazarlığa biraz aşağıdan başlayalım. 3.5 verelim noktasında. Peşin 3.5'a bitirelim noktasında.
1: O iş öyle olmaz. Bence.
0: Pazarlıkla bu işi 6'ya 6.5'a bitirme niyeti var Trabzon'un anladığım kadarıyla. Yaptığım konuşmalar neticesinde yani bunu söylüyorum.
1: Şöyle söyleyeyim. Ekonomik bir durum. Kulüplerin iyi düşünmesi, hem almak isteyen hem de rakama bakıp ona göre oyuncuyu vermek isteyen kulüp Beşiktaş ve Trabzonspor, yönetimler buna bir karar verecekler. Fakat bu opsiyondan vazgeçme ihtimali de çok az olabilir bence. Senin dediğin gibi.
0: Şimdi
1: ya taksidi düşürür mesela, der ki tamam ben sana o zaman, örnek bu.
0: Tabii tabii örnek.
1: 7'ye veriyorum ama 3 taksit.
0: Yani 3 taksit, 2 taksit, 3 taksit. 7'ye veriyorum. 7'ye veriyorum,
1: evet.
0: Senin de işte limitin açılsın. Zaten kullanmayacağın oyuncu.
1: Öyle değil
0: bir
1: mi?
0: Bir şekilde anlaşalım.
1: Ama ben daha fazla düşüleceğini hiç tahmin etmiyorum. Çünkü bana göre
0: 7'yi de oyuncu
1: kendini
0: bence
1: gösteriyor. Yurt dışından da teklif olma ihtimali olabilir. Neden olmasın?
0: O da olabilir tabii. O da olabilir. Biraz da sanki bu iş Muçi'nin tercihine de kalacak gibi. Yok,
1: Muçi zaten röportajını izledim. Ben kalırım diyor ama kulüplerin anlaşması diyor. Profesyonel bir açıklama yaptı.
0: Yok sen dedin ya yurt dışından da ilgi tabii olabilir. Şimdi yurt dışından da bir ilgi olursa Muçi'ye yani orayı da tercih ediyorum ben diyebilir.
1: Oyuncuya bağlı tabii canım.
0: Tabii tabii oyuncu da.
1: Bir de oyuncuya da bağlı.
0: Belki istediği bir kulüp gelir Muçi'ye, der ki gel ben de oyna. Muçi olabilir diyebilir. Evet şu anda sahilden gidiyorlar Ercan abi. Değil mi? Sahil yolundan.
1: Sanki görüntü öyle.
0: Evet sahil yolundan Galatasaray takım otobüsü stada doğru gidiyor. Evet bir aramız varmış, Batıkan bize ara diyor, araya gidelim.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet birlikteliğimiz devam ediyor yarış arasından sonra. Tabii ki konuşuyorduk Muçi konusunu. Muçi'nin bir şekilde ben Trabzon'da kalacağını şahsen düşünüyorum. Bir bilgi
1: ben
0: değil.
1: Ben de. Ama kendine iyice geldi.
0: Evet. Bir oranın isteği var. Beşiktaş'ın da elden çıkarma düşüncesi var. Bu nedenle Muçi sanki o veya bu şekilde anlaşması alınır. Trabzonspor'da kalır gibime geliyor. Ama şu tehlike de mesela ortaya çıktı Ercan abi. 10+4 ile birlikte biz 14 yabancı kuralı varken çok iyi bir milli takım oluşturmayı başarmıştık.
1: Evet.
0: Bu kural değişikliğine pek de gerek olmadığının göstergesi oydu aslında. Ve oyuncu ihraç eden bir ülkeydik. Şimdi 10+4 olunca oyuncu ihracı da duracak. Ve yurt dışındaki gurbetçilere de yine yoğun bir ilgi olacak gibime geliyor. Bilmiyorum katılıyor musun?
1: Katılıyorum. Ve yani Almanya mı, işte Hollanda mı, Türkiye mi, Almanya mı, Türkiye mi diye o seçimlerde bu takımda şans bulan oyuncuların da katkısıyla bence seçimlerin biraz bizim lehimize rahatladığı kanaatindeyim şu an itibariyle.
0: Hı hı. Galatasaray'dan da ayrılma ihtimali en yüksek oyuncu olarak da Gabriel Sara gösteriliyor. Özellikle Brezilya milli takımının geniş

0: Dediğim gibi bir Premier Lig yapar mı Şalay'ı? Çok iyi bir sağ bek oldu bir anda.
1: Bir anda sağ bek oldu. Düşünce o mu? Yoksa senin de söylediğin gibi hemfikiriz sağ bek konusunda. Ya da esas yerinde oynamak mı?
0: Hı-hı.
1: O da biliyorsun bir forvet, kanat forvet.
0: Evet. Ana mevkii o ama kanat forvette mi daha başarılı, sağ bekte mi dersen
1: Bizim
0: bence sağ bekte.
1: ligimizde kanat savunmada çok daha başarılı. Öyle gözüktü bizim ligimizde.
0: Hı-hı.
1: Avrupa maçlarında da öyleydi.
0: Avrupa'da da öyle, evet.
1: Bu sebepten belki de kanat savunma olarak kendisini düşünüyor olabilirler.
0: Olabilir. Ben devamlılığını da çok beğeniyorum. Eskiden çok kart görüyordu, bunu da azalttı. Onu da öğrendi.
1: Evet.
0: Daha kontrollü bir oyun anlayışına geçti Şalai. Çok da disiplinli, asker bir adam.
1: Evet ya şimdi finansal olarak bazı zorluklar onların da fair play. Aston Villa'nın okudum ben. Geçen hafta
0: Hı.
1: yayınlandı. Şimdi onlar Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa o finansal işte kontrollerden kurtarıyorlar. Bu yüzden de bu transferler olabilir.
0: Olabilir.
1: Hem
0: Ben
1: Premier Lig'de de iyi bir yerde bitirecekler, para
0: Hı.
1: alacaklar. Yine iyi bir para. Hem de Şampiyonlar Ligi'ne kalacaklar. Bunlar tabii Aston Villa'nın gelir kapısını biraz daha fazla yükseltiyor.
0: Ya belki de Şalai'yi diğer adaylar arasında daha ucuz olarak da görmüş olabilirler.
1: Olabilirler.
0: Yani.
1: Ya yani işimize daha çok yarayabilir derler.
0: Evet.
1: Aynı zamanda Macaristan milli takımında bank oyuncusu.
0: Bank oyuncusu. Evet. Şimdi tabii yerli oyunculara ilgi artacak dedik. Bertuğ Yıldırım ve Yusuf Sarı için de Galatasaray'ın istekli olduğu haberleri var. Bertuğ haberi bayağıdır var Galatasaray için. Hatta bir ara Fenerbahçe ile de anılmıştı adı. Ara transfer
1: Evet.
0: döneminde Bertuğ'un. Yusuf Sarı ve Bertuğ Yıldırım özellikle yerli kontenjanını bu tarz oyuncularla Galatasaray geliştirmek istiyor.
1: Tabii bu oyuncuların iyi oyuncular.
0: Hı.
1: Oynama niyetleri, takımda bunu kabul edecekler mi? Çünkü bu oyuncular genel anlamda baktığımızda Mehmet rotasyon oyuncusu olacak
0: Tabii
1: kesin.
0: tabii rotasyon.
1: Yani rotasyon oyuncusu
0: İlk 11
1: herkesi
0: değil.
1: evet, herkesi mutlu etmeyebilir. Bunu mutlu edecek. Ya oyuncuyla çok net konuşmaları lazım. Ya
0: Ama
1: ben niye oynamıyorum dediği anda huzursuzluk olur Mehmet.
0: şimdi Bertuğ da ilk 11 oynamıyor ki. Yani her zaman ilk 11 oynamıyor diyelim. Yusuf da öyle.
1: Yusuf tabii çok sakatlık
0: Çok
1: geçirdi.
0: sakatlık geçmişi de
1: Adele
0: var.
1: sakatlığı yaşadı yoksa Yusuf genelde 11 başlayan bir oyuncu.
0: Hı. Mesela Bertuğ 19 maç oynamış bu sezon.
1: Evet.
0: Yusuf 21 maç.
1: Ve
0: Yani hı.
1: Bertu'nun Yusuf sakatlanmasa daha fazla oynayacak. Bertu da son bölümlerde sakatlandı biliyorsun.
0: Evet.
1: Daha fazla oynayabilirlerdi.
0: Şimdi bu tarz oyunculara tabii ki ilgi artacak. Doğal olarak artacak. Çünkü dediğimiz gibi yerli piyasası kızışacak. Yerli oyuncuların değeri daha da artacak. Şimdi bakıyorum Bertuğ'un işte sakatlık geçmişine.
1: Evet.
0: Yanak kemiği de kırıldı bu
1: Evet.
0: sezon.
1: Yani bir süre takımından ayrı kaldı.
0: Şimdi sezon başında da yine kadroda olmadığı maçlar var. Oynama izninin çıkmadığı maçlar var. Bakalım Bertuğ genç de bir oyuncu, fizikli de bir oyuncu. Benim beğendiğim de bir oyuncu ama ne kadar isterler Bertuğ için? Bu da merak konusu. Bertuğ'un adı çünkü büyük takımlarla da geçiyor, anılıyor. Yani sadece Galatasaray değil, Fenerbahçe ile de anılıyor. Çünkü herkesin yedek oyuncuya da ihtiyacı olacak. Hem as oyuncun hem yedek oyuncun yabancı biraz zor kadro planlamasında. 10 artı 4'te özellikle.
1: Evet.
0: Galatasaray bu arada bakıyorum otobüste keyifli anlar yaşıyor Galatasaraylı futbolcular. Bir yandan da onların stadyuma gelişini de takip ediyoruz sizler için sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi bakıyorum Uğurcan kalsaydı Trabzon şampiyon olur muydu diye bir soru geldi.
1: Ya Onana da fena oynamadı.
0: Onu bilemeyiz. Yani o falcılık oluyor.
1: Bence de.

0: durumdayız. Amorim ismi şu anda gündemde Fenerbahçe için. Ne diyorsun Ercan abi? Amorim ya, Sporting'de bayağı bir çıkış yaptı. Çok popüler bir teknik direktör haline dönüştü. Çok konuşuldu. Bu popülerlik onu zaten United'a götürdü.
1: Evet.
0: Ama United'da da...
1: United'da neredeyse sıfır çekti Mehmet.
0: O onları... kadar kötü bir performans sergiledi ki. Yani yaşlandı zaten orada. Bir 10 yıl yaşlandı.
1: Tabii. Bence sıfır çekti.
0: Yani Portekiz'de yakışıklı bir genç arkadaşımızdı. United'a bir gitti. 2 ayda 45 yaşında orta yaşlı bir delikanlıya döndü. Amorim.
1: Çöktü.
0: Çöktü.
1: Ben bu yüzden...
0: Stresten.
1: Olacağını sanmıyorum.
0: Amorim diyorsun. Gelmez.
1: Bence biraz zor. Diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum da.
0: Ben de evet. Çok ihtimal vermedim açıkçası. Amorim hedeflerine. Şimdi bugün Beşiktaş Rize deplasmanında olacak. Beşiktaş için de sezonu...
1: Kapanış maçı.
0: Kapanış.
1: Rizespor için de Beşiktaş için de kapanış maçı.
0: Evet, kapanış mücadelesi. Şimdi hal böyle olunca tabii Rize cephesi kazanmak istiyoruz biz diyor ama Beşiktaş'ın da konsantrasyon eksikliği yaşadığını biliyoruz. Yani, nasıl bir maç olur sence bu akşam?
1: Normal bir maç olur. İşte kapanış maçları nasıl olacak öyle olur.
0: İki hedefsiz takım ama biri iç sahada.
1: İyi futbol oynamak
0: büyük istiyor. Takımı yenme motivasyonu.
1: Tabii, öyle çıkarlar oynarlar. Öyle bir maç olur.
0: Galibiyete Rize'ye mi yakın görürsün?
1: Ev sahibi kazanmak istiyorum diyor. Tabii Beşiktaş sezonu belki galibiyetle kapatmak istiyorum düşüncesi olabilir mi? Bütün oyuncular eksik olan oyuncular gittiler. Bence gecenin ya da akşamın maçı şöyle söyleyeyim Çorumspor Bodrumspor.
0: Değil mi?
1: Tabii. Finalde Erokspor'un rakibi kim olacak? O maçta saat 20'de.
0: Hangisini izlersin? Bir futbol sever ya, olarak diyorum.
1: Bir futbol sever olarak yapacak bir şey yok. Yani Çorum maçı çok heyecanlı.
0: Çorum maçını
1: ben dönüşümünü izlerim bu akşam.
0: Ben ağırlıklı Çorum maçını izlerim. Ağırlıklı olarak.
1: Ha, ağırlıklı maç... dönüşümlü Çorum maçı. Çorum
0: evet.
1: Bodrum evet.
0: Hani belki maç çok kötüdür bir yere gitmiyordur. Sıkılırsın bir geçersin Rize Beşiktaş maçını
1: sonuç
0: ama.
1: Bir sonuç olacak. Yani Rize Spor'a da bir şey olmuyor.
0: Beşiktaş'a da olmuyor.
1: Beşiktaş'a da bir şey olmuyor.
0: Hikayesi oluyor bu tarz maçların evet. Ve ben bu maçları çok seviyorum Ercan abi. Yükselme maçları. Çok dramatik anlar oluyor, çok heyecanlı oluyor. O yüzden Çorum-Bodrum maçı bende önde açıkçası.
1: Evet.
0: İlk maç 1-0 değil mi?
1: 1-0. O Bodrum. 1-0'ın avantajını korumak isteyecek
0: Bodrumspor.
1: Çorumspor da tabii finale yükselmek için.
0: Kendi evinde.
1: İki farklı kazanmak zorunda. Bir her türlü bir farklı maç uzuyor. 1-0'ın bile büyük değeri var değil mi böyle finallerde?
0: Kesinlikle öyle. Yani akşamın bence güzel maçı bu maç.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Birlikteliğimiz devam ederken Satılmış Bey demiş ki benim iki takımım var Çorum ve Beşiktaş. Çorum maçını izlerim ben demiş.
1: Evet Satılmış yani... Bey'in görüşü öyle.
0: Bakalım başka dinleyicilerimiz neler söylemiş. Bu arada Ali Koç ile ilgili bir haber paylaştı sevgili Yağız. Ali Koç hiçbir adaydan yana taraf olmayacaklarını belirtmiş. Kim seçilirse seçilsin destek olacağız demiş. Yani herhangi bir tarafa kendine yakın delegeleri çekmemiş.
1: Onu daha önce de söyledim evet. Yani ben gideceğim oyumu atacağım dedi.
0: Evet.
1: Şu adayı destekliyorum ya da bu aday kazanırsa da daha iyi olur diye hiçbir açıklama yapmayacağını belirtti.
0: Aynen. Yani çünkü çok bekleniyordu yani kimden taraf olacağı çok bekleniyordu. Evet. Böyle bir açıklama yapması da bence iyi oldu Sayın Ali Koç'un.
1: Bence de iyi oldu.
0: Herkes kendi oyunu kendi versin dedi. Ben kimseye yakın durmayacağım dedi ama kim başkan olursa olsun destekleyeceğim diyor Sayın Ali Koç.
1: O da önemli bir açıklama.
0: Doğrusu da bu zaten. Çünkü Fenerbahçe'de de işte diğer kulüplerimizde olduğu gibi bir birlik ve beraberliğe ihtiyaç var. Aziz Yıldırım'ın çok sık vurguladığı konu bu. Herkesin desteği çok değerli olacak.
1: Evet.
0: Hı-hı. Bir dinleyicimiz demiş ki Fenerbahçe ile ilgili haberlere itibar etmiyoruz çünkü

0: doğmamış çocuğa elbise almak gibi bu haberler demiş. Katılıyorum ben, evet.
1: Aynı şeyi defalarca söylüyoruz. Olay bu.
0: Hı. Şimdi Aston Villa'dan Buendia haberleri geldi. Buendia ilgisi Galatasaray'ın doğru gibi. Şalay takası olur mu Buendia ile demiş
1: Yurt
0: dinleyicimiz.
1: dışındaki takımlar bu takas olayına genelde çok soğuk bakıyorlar. Ya orada rakamlar konuşuluyor.
0: Hı.
1: Mali olarak halletmek istiyorlar. Takas olayına pek girmiyorlar. Bunu
0: Şimdi
1: biliyoruz.
0: Buendia bildiğin takip ettiğim bir oyuncu Mercan abi. Ben bilmiyor muyum Buendia'yı?
1: Buendia'ya bakalım mı? Evet. Gösterdiği performansı.
0: Hı. Şimdi Buendia bir kere 1.72 boyunda
1: Evet.
0: uzun boylu bir oyuncu değil. Galatasaray'ın biraz daha orta sahada hani uzun bacaklı
1: Fizikli.
0: oyuncu istediğini biliyorum ben.
1: Evet.
0: O yüzden Buendia hani zaten Torreira kısa, Buendia da kısa.
1: Boy ortalaman düştüğü anda duran toplarda dezavantajlısın. Evet, devam edelim.
0: Şimdi Buendia bu sezon sadece bir maç sakatlık nedeniyle takımdaki yerini alamadı. O da Liverpool mücadelesi, Aston Villa'nın Liverpool
1: Evet.
0: maçı. Şimdi bunun dışında 35 maçta kadroda yer aldı. 19'unda ilk 11'deydi. 15 maça sonradan dahil oldu. Kadroda olup oynamadığı maç sayısı 1. Sakat olup oynamadığı maç Liverpool maçı 1.
1: Evet.
0: Baktığımızda Ercan abi 1585 dakika süre almış. 6 gol 2 asistlik performansı var. 10 numara genelde 10 numara pozisyonda genelde oynayan bir oyuncu. Çok dikkatimi çekmediği için bilemiyorum yani,
1: Ya
0: oyuncu için bir şey
1: şimdi
0: diyemeyeceğim ben.
1: Premier Lig için bu kadar oynama süresi, 10 numara için gol tartışmalı tabii. Gol atma sayısı değil mi?
0: Evet. Gol sayısı bana düşük geldi.
1: Ya toplamda bahsediyoruz gol sayısında.
0: Hı. Evet. Ya, bence düşük.
1: Bir de saha içinde pozisyon hazırlama anlamında iki asist de düşük geldi bana.
0: Evet.
1: Şu anda biz oyuncunun grafiklerine bakıyoruz, istatistiklerine bakıyoruz. Ya bu oyuncu gelsin gelmesin demiyoruz. İstatistikler böyle.
0: Hı. Bu Endia'dan daha iyisine gideceğini düşünüyorum ben Galatasaray'ın.
1: Aynı
0: Benim düşüncem
1: kanaatteyim.
0: bu, bilgim değil. Düşüncem. Bu Endia'dan daha iyisini düşünür
1: Aynı
0: Galatasaray.
1: kanaatteyim.
0: Çorum maçı tek maç mı demiş? Hayır, tek maç değil. İlk maçı Bodrum 1-0 kazandı. Bu rövanş, ikinci maç.
1: Finalde Erospor'un rakibi belli olacak.
0: Hı.
1: Finalde Konya'da.
0: Şimdi çok konuşulan konulardan biri dinleyicimiz yazmış. Diyor ki iki başkan adayı birleşse daha iyi olmaz mı? Tek çatı altında Fenerbahçe birleşmiş olur.
1: Birleşmeyeceklerini açıkladılar.
0: Açıkladılar bunu, evet. Çünkü iki taraf da kendisinin başarılı olacağını düşünüyor.
1: Evet.
0: İki taraf da geri adım atmıyor çünkü Fenerbahçe başkanlığını istiyorlar
1: Ya
0: ve
1: iki takımın,
0: başarı
1: ha
0: istiyorlar
1: iki
0: aynı zamanda.
1: başkanın da ayrı düşünceleri var. O zaman da kongrede belli olur.
0: Tabii.
1: Belki transferleri farklı, hoca arayışları farklı.
0: Şu da olabilir. Senin dediğinden yola çıkarak futbola bakış açıları farklı olabilir.
1: Tabii.
0: İşte teknik direktör adayları farklı olabilir. Oyuncu kadroları, kadro planlamaları farklı olabilir. Bu nedenle ortak paydada buluşmadıkları için belki de seçim için ortak aday olmuyorlar. Birlikte aday olmuyorlar. Ayrı ayrı düşünceleri var.
1: Ana neden bu?
0: Evet. Şimdi İlhan Palut niye olmuyor İstanbul takımlarına diyor
1: Hiç bilmiyorum.
0: dinleyicimiz. Ben olabilir diye
1: Ya
0: düşünüyorum.
1: ileride düşünebilirler olabilir ama ben bilmiyorum tabii ya yöneticiler ne düşün. Burada kulüpleri yönetenlerin fikri önemli. Ben de olur derim, sen de olur dersin.
0: Hı.
1: Ama kulüpleri yönetenlerin fikri önemli. Biz yönetmediğimiz için. Biz tamam olur diyelim. Sen de öyle diyorsun.
0: Hı.
1: Ama olmuyor işte. Değil mi?
0: Olmuyor, evet. Olmuyor. Şimdi yine çıkan haberlerden biri, ben unutmuştum, dinleyicimiz hatırlattı. John Duran diyor Galatasaray'a gelir mi? Menajerleri tarafından Galatasaray'a önerildiğini biliyoruz John Duran'ın, ama Galatasaray'ın da çok

0: sıcak bakmadığı yönünde de haberler alıyoruz.
1: Ya John Duran faydalı olamadı Fenerbahçe'ye.
0: Olamadı.
1: Hadi diyelim olmadı. Oradan Zenit'e gitti. Bence Zenit'te de sıfır çekti.
0: Zenit'te de olmadı. Şimdi bu riski alır mı bir takım, başka bir takım, Galatasaray mesela?
1: Ben sanmıyorum. Sen?
0: Ben de zannetmiyorum.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Birlikteliğimiz devam ediyor. Galatasaray takım otobüsü Harbiye'den devam etti. Şişli'ye geldi. Şu anda dümdüz bir yolları var Ercan abi. Ardından da stada son bir dönüş yapacaklar.
1: Evet.
0: Bu hızla devam ederse bayağı da bir yolları var diyebiliriz. Ağır ağır taraftar eşliğinde stadyuma doğru geliyor sarı kırmızılılar. Dediğim gibi İstanbul'u bilenler için söylüyorum. Şu anda Şişli'de Galatasaray takım otobüsü. Az önce Yunus Akgün ve Torreira bir pankart açtılar. Gördün mü bilmiyorum. Don't go Mauro yazıyordu. Gitme
1: Evet.
0: Mauro yazan bir pankart gördüm. Şimdi enteresan bir durum var. Galatasaray taraftarının sevgilisi, bir nesli Galatasaraylı yapan isim Mauro Icardi çok
1: Evet.
0: seviliyor. Bir rock yıldızı gibi hiç şüphe yok ki. Şimdi kalsın mı gitsin mi? Taraftar da yani çok ikilemde kalmış durumda. Sen bu işin neresindesin Ercan abi? Yani sen Dursun Özbey'in yerinde olsan ne yaparsın? Zor bir durum, başkan için de zor.
1: Şartlara bakarım. Teknik direktörle değerlendirme yaparım. Ondan sonra da Icardi ile konuşurum.
0: Evet.
1: Ve
0: İlk belki de yapılacak şeylerden biri tabii.
1: tabii o değerlendirmeler ışığında bir karar alınır. Olumlu ya da olumsuz. Ya yani
0: Takım.
1: şöyle söyleyelim. Şimdi ona göre de bir santrafor bulmak kolay mı? Ve o santrafor ikinci santrafor olacak. Belki Icardi evet ben ikinci santrafor olarak devam etmek isterim. Aldığım ücrette de şu kadar indirim yapmayı kabul ediyorum derse olumsuz bakamazsın.
0: Değil mi yani bu kadar kaliteli bir golcü varken? Yani Bertuğ'u da alırsan, örnek veriyorum şu an tabii.
1: Evet ben kabul ederim.
0: Arkasına
1: Ben
0: bir de
1: kabul ediyorum.
0: Bertuğ.
1: Ben de şu ücreti de kabul ediyorum derse ne olacak?
0: 10 milyondan 4'e düştüm diyor Icardi mesela.
1: Mesela. Neden olmasın? Nereden bulacaksın dördü öyle? Yani golcü anlamında söylüyorum.
0: Tabii tabii
1: Bulamazsın.
0: yok.
1: Bulamadığın için de bir olumsuz bakmazsın.
0: Şimdi tabii Galatasaray taraftarı da istiyor ki o eski incecik sırım gibi Icardi'yi görelim sahada.
1: Evet, belki bu sene ona göre bir sezon başı kampına gelir, ona göre hazırlanır. Kalırsa tabii.
0: Kalırsa. Ama hiç
1: Neden
0: o
1: olmasın?
0: sinyali de vermedi ya. Orada benim şüphelerim var. Yani sakatlığı geçeli 6 ay oldu. Kasım'da geçti diyelim. 6 ayda biraz insanın biraz incelmesi lazım
1: Tam
0: profesyonel
1: acaba
0: sporcunun.
1: ağrıları devam mı ediyor? İşte çocuklar Arjantin'de onların hasretini çekme ihtimali var, değil mi?
0: O da var yani Arjantin'i de düşünüyor olabilir. Çünkü iki maç önceydi galiba bir Samsun maçı bir top attılar uzun top. Şimdi depar atılması gereken top depar yok.
1: Yok tabii canım.
0: Yok yani depar yok oyuncuda. O yüzden yani karar vermesi de
1: Fizik olarak
0: zor.
1: eksiklik o.
0: Fizik olarak çok eksik. Çok eksik. Biraz Euroleague diyelim. Euroleague'de de sevgili Burak Alaca tabii ki aklımıza ilk gelen isim.
1: Doğru.
0: Radyospor programcısı. Sevgili Burak nasılsın?
2: Allah sesinizi duydum daha iyi oldum. Teşekkür ederim. Siz
1: Selamlar
2: nasılsınız?
1: Burak, hoş geldin programa.
2: Selamlar abi, iyi yayınlar.
0: Biz de seni
1: Teşekkürler.
0: duyduk, iyi olduk sevgili Burak. Şimdi akıl oyunları başladı diye yorumlayacağım. Çünkü neden? Saras'ın sen basın toplantısını dinlemişsindir ya da izlemişsindir. Orada diyor ki Olympiakos büyük favori diyor. Sen ne diyorsun?
2: Çoğu adettendir ama biliyorsunuz yani Valencia Panathinaikos serisinde de Pedro Martinez her yine tamam bir olta atmayı denemişti şeydi yani Lakers gibiler şu an NBA'den bir takım bile yenemez inanılmazlar falan diye.
0: Evet.
2: Pedro Martinez'in cevabı da şu olmuştu yani bu yersiz bir açıklama olmuş buna gerek yok biz işimize odaklanacağız diye.
0: Evet.
2: Saras da orada yükü Olympiakos'un sırtına atmış gibi. Yani en azından burada medya kamuoyu dersin bu bahsettiği ifadeler muhtemelen milyonlarca kişi oluşacak ve Olympiakos'un üstünde de Yunanistan'da bir kamuoyu baskısı oluşturmak üzerine çok akıllı

0: bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Yani bunları sık sık görüyoruz. Bakalım başsokak şeklinde bertaraf edecek mi, yoksa alıp faiz sorayla mı çıkacak?
1: Hı hı. Şimdi tabii sen şu bize bir önceki bağlantında demiştin ki Olympiakos'u uzun soluklu grup aşamasında veya lig aşamasında yenmek, geçmek çok zor ama tek maçta yıkabilirsin. Hala aynı evet. yerde misin?
0: Hala aynı yerde. Yani yine tekrar söyleyeyim. Yani burada bir playoff serisinde çok maçlı bir seride bence Olympiakos'u yıkmak çok zor. Yani çünkü şöyle çok komple bir takım, kısa rotasyonu, forvetleri, uzun rotasyonu, çok derin bir rotasyonları var ve bahsettiğim oyuncuların birçoğu kalifikasyonu yüksek oyuncular. Yani kağıt üstünde şu an Panathinaikos'un kadrosu mesela daha pahalı gözüküyordu. Ama genel itibariyle hem kalite olarak hem coaching olarak hem de işte bu takımların bir kadro mühendisliği vardır ya, sadece para harcamakla bitmez. Nereye neyi alacağını, evet. ondan ne alacağını bilmen lazım. Bu anlamda çok tutarlı kurulmuş bir takım. Ya, Olympiakos'u çok maçlı bir sistemde yenmek zor. Ama tek maçlık sistemde de şeyleri görüyoruz. Yani erken kırılımlar olabiliyor. Kırılma anlarını iyi oynayan takımlar kazanabiliyor. Günlük oyuncu performansları çok fazla değişkenlik gösterebiliyor. Maçın kaderini tayin edebiliyor. Tek bir sistemde Olympiakos bir seriye nazaran daha iyi.
1: Hı hı. Şimdi az önce Ergin Ataman'dan da bahsettin. Oraya da değinmeden geçmek istemiyorum. Neden? Çünkü 2-0 öndeyken seriyi kaybetti. Ev sahibi, Final Four'un ev sahibi Panathinaikos. Basın toplantısında da zorladılar. Siz işte kazanamazsam bırakırım dediniz. Bırakacak mısınız deyince toplantıyı terk etti Sayın Ergin Ataman. Şimdi orada neler oluyor? Bir bilgin var mı?
0: Yani şunu söyleyeyim. Bence Valencia koçu Pedro Martinez, burada coaching anlamında çok özel bir takım olduğu için Valencia, özellikle bunun altını çizeceğim, Anadolu Efes'in gelecek sezonki koç atamasını yaptı. Ya ben Ergin Ataman'ın artık bundan sonra döneceğini biliyorsunuz. Daha önce birlikte çalıştığı genel menajer Alper Yılmaz orada.
1: Evet.
0: Anadolu çok büyük ama hani şeyi düşünün.
1: Seneye Anadolu Efes'te mi diyorsun Ergin Ataman için?
0: Yani bana çok öyle geliyor. Şimdi çok lüks bir takım görüyorsunuz ama şimdi en içine koyduğunuz kadrosunda da bu sıkıntı var. Tamam, harcayabiliyorsun, biliyorsunuz için var ama onun için yapılan eklemelerin tutmadığını gördük sezon başında. Mesela TJ Shorts gibi
1: sen neredesin şu anda Burak? Çünkü kesiliyor gibi.
0: Şu an iyi mi?
1: Şu an daha iyi, evet.
0: Dediğim gibi yani çok fazla orada rockstar profilli, çok fazla oyunu domine etmek isteyen oyuncu bir araya geldiği için onları bir potada eritmek zordu. Ergin Hoca burada bence zor bir sınavdan başarısız bir şekilde ayrıldı. Valencia tarafına bakınca da yani bu son maçta dikkat çeken oyunculara bakalım. İşte Montero, Badio, Braxton Key, bunların hepsi çaylak oyuncular Euroleague için. Yani işte takım basketbolu, kolektif basketbol ve doğru kadro mühendisliğiyle birlikte neler olabileceğinin çok güzel bir örneği bence Valencia.
2: Valencia Final Four'da imkansızı başarabilir mi?
0: Vallahi ben şöyle bir şey söyleyeyim. Real Madrid'le eşleştiler biliyorsun. Real Madrid'de Tavares'in Final Four'da olmayacağı konuşuluyor. Yani son Valencia Panathinaikos serisinin son maçını izleyenler görmüştür. Çembere nasıl akın ettiklerini, ne kadar atletik olduklarını. Real Madrid'de evet. Tavares olmazsa çemberin önünde Valencia Real Madrid'i bence eler. Ya burada hani bilmiyorum bunu ne kadar sürpriz olarak nitelendirirseniz ama yine konuşuruz. Ben Valencia'nın finale çıkacağını düşünüyorum o eşleşmeden.
1: Yani Valencia'nın Panathinaikos'u 2-0'dan geçmesi sürpriz olmadı senin için.
0: Yani çok ortadaydı zaten. Oyun olarak söylüyorum bunu. Kağıt üstünde değil ama şimdi Final Four içinde şöyle bir argüman çıktı son günlerde ortaya. Final Four tecrübesi. Real Madrid daha tecrübeli bir takım diye ama Oaka'da iki maç kazandı deplasmanda Valencia. Belli ki tecrübe onlar için çok aşılamayacak bir duvar değil. Ben dediğim gibi ben çok büyük sürpriz olarak nitelendirmedim. Ben o serinin 5 maça gideceğini hatta programlarımda da söylemiştim daha önce. Hı hı. Tabii kazanan tarafın Valencia olacağını mutlak surette söylemek pek mümkün değildi ama yani bugünün şartlarına ve Real Madrid'i de eleyebileceklerine inanıyorum.
1: Evet, o eşleşme de gerçekten heyecan dolu olacak. Peki, Fenerbahçe'ye gelelim yeniden. Fenerbahçe Olympiakos, sert bir maç.
0: Zor.
1: Belirleyici ne olur bu mücadelede?
0: Valla belirleyici Fenerbahçe'nin savunması olacak. Özellikle Olympiakos'un fizikli oyuncularına karşı. İşte mesela Žalgiris maçında kaybedilen, Žalgiris serisinde kaybedilen maça baktığımız zaman mesela orada size avantajıyla Tubelis'in neler yaptığını gördük. Burada şimdi Midus'un o Vezenkov gibi aşırı kütleli, fiziğini iyi kullanan oyuncular Fenerbahçe'nin karşısında kalacak. Burada kısa savunması ya da Fenerbahçe'nin kısalarından ziyade biraz daha uzun savunmasında orada Kemberç'ün, Melli'nin çember önü performansı bence çok belirleyici olabilir. Yani Olympiakos şut performansıyla o gün bir kazanacaksa galibiyet almayacaktır. Orada Fenerbahçe'yi sindirmesi gerekiyor boyalı alanda. Burada Fenerbahçe'de bilhassa Kemberç'ün, ki son maçın yıldızı olmuştu, performansı çok belirleyici olacak bana sorarsan.
1: Peki kısalar için neler söyleyeceksin?
0: Valla kısa rotasyonu ben Fenerbahçe'yi daha önde görüyorum. Horton Tucker'ın varlığı, Wade Baldwin'in bu sezonki liderlik vasıfları, işte şutör olarak Tarık orada, hani Tyler Dorsey gibi, Evan Fournier gibi özel oyuncular var ama Fenerbahçe kısa rotasyonunda bence daha ağır basıyor.
2: Kritik şutlar Final Four'da tabii ki ön plana çıkar. Bunları başarabilen, soğukkanlı kalabilen takıma baktığımızda hangi isimleri bize sayabilirsin?
0: Valla Fenerbahçe'de büyük maç performansları özelinde söyleyeyim. Yani bunu daha önce Panathinaikos serisinde gördük. Bütün kırılma maçlarına. Tarık Vidarović mesela gerçekten hep söylüyorum, adam Fenerbahçe'nin ta kendisi gibi bir görüntüsü var. Öyle bir klişe de vardı ya. O konuda ben kırılma şutlarına Tarık'a güveniyorum Final Four'da.
1: Evet, Tarık belirleyici isimlerden biri olabilir diyorsun.
0: Yani böyle bir fikrim var, dediğim gibi. Panathinaikos serisinde de çok fark yaratmıştı. Büyük maçlarda sorumluluk almaktan çekinmiyor. Ben o yüzden...
1: Peki koçlar, koçları kıyaslamanı istesem?
0: Valla koçları kıyaslamak isteseniz bence Bartokas çok iyi bir normal sezon koçu. Zaten hani yıllardır Olympiakos'un normal sezon karnesinin iyi olduğunu görüyoruz ama bu tek maçlık telafisi olmayan maçlarda ben stratejik zekasına Sarınasis Kevicius'un daha çok güveniyorum açıkçası.
1: Hattan ayrılma, çok kısa bir aramız var.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Sevgili Burak Alaca ile birlikteliğiniz devam ediyor. Peki Burak, Fenerbahçe kazandı, Olympiakos'u eledi. Finalde hangi takımı istersin? Daha rahat yener Fenerbahçe dersin?
0: Ama ben durumunda da Valencia'yı istemem. Yani Real Madrid artıları eksileri çok belli olan bir takım ama Valencia temposuyla maçın bir başında hemen rüzgarı Valencia'ya verirseniz orada direksiyonu tekrardan toplamak zor olabilir. Eğer final olursa ben Real Madrid isterim. Valencia çok ters bir takım. Hani diyeceksiniz, tarihindeki Final Four yapmış bir takım şampiyon olabilir mi? Şampiyon olamasa bile o günü burnumuzdan geçirmez. Hoş basiyeli Real Madrid'den daha fazla. O yüzden ben Real Madrid'i isterim açıkçası.
2: Valencia'yı Panathinaikos maçında izlediğim kadarıyla bu tempoyu sağlamak, oyun üstünlüğünü almak, rakibin ona yetişmesini ve hatta geri dönüşü imkansız hale getiriyor Valencia'nın oyun yapısı bence.
0: Yani hücumda oyuncuların görev tanımları zaten çok belli. Makine gibiler ve iyi de bir savunma takımı. Çünkü çok atletik oyunculardan ulaşıyorlar. Ercan abinin dediği çok kritik. Yani onlar ritme girip atmaya başladığı zaman onlara eşlik etmenizi de çok zorlaştırıyorlar. O yüzden ya Valencia karşısında maça 4 çeyrek ortak olman çok zor. Ya başlayıp nereye eline alacaksın. Yoksa gerçekten çok yenmesi zor bir takım Valencia. Bakıyorum şu an Euroleague'in en pahalı 10 kadrosundan biri değil Valencia ama... Yani sağ içinde izlediğimiz şey çok başka bir şey. Ben hani çok takdir ediyorum bulundukları noktayı ama finalde istemezdim. Yani onlar için Final Four'a kalmak da herhalde yeterli olacaktır tatmin anlamında. Çok da bize zorluk çıkartmasa da iyi olur.
1: Çok teşekkürler sevgili Burak. Ağzına sağlık.
0: Ben çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.
2: İyi akşamlar Burak. Teşekkürler.
1: Evet, Final Four öncesi son gelişmeleri de sevgili Burak Alaca'dan almış olduk. Galatasaray otobüsü de stadyuma doğru geliyor. Yoğun ilgi var. Galatasaraylı oyunculara doğal olarak stadyum içine de taraftar alınmaya başlandı Ercan abi. Yani evet. O 19 bin liralık biletler satıldı dedik ya, o biletleri alanlar saha içindeki yerlerini almaya başladılar. Ama otobüse baktığımda en az bir 40 dakika daha yolu var gibi, değil mi?
2: Yani 40 ya da yarım saat diyebiliriz.
1: Yani 30-40 diyelim hadi, bir ortalama verecek olursak. Çünkü ağır ağır gidiyor, bir yüksek bir tempo yok Galatasaray evet. Takım otobüsünde.
2: Taraftarlar hemen
1: tabii yani etrafı yanındalar. Da çok kalabalık olduğu için hızla yapma imkanı yok zaten otobüsün. Amaç da hız değil zaten.
2: Orada... Amaç taraftarlarla beraber şampiyonluğu evet. Kutlamak.
1: Taraftarlarla beraber olmak, taraftara mümkün olduğunca yakın olabilmek. Bir de şunu gördüm, Icardi'ye ekstra bir ilgi var. Bu da doğal herhalde, değil mi? Yani Icardi'nin yeri başka. Galatasaray taraftarında.
2: Herkesin söylediği gibi, özellikle Galatasaray'ların, bir neslin Galatasaraylı olmasında çok büyük emeği var.
1: Yani mesela şapka atıyorlar Icardi'ye, işte kaşkol atıyorlar. Dolayısıyla Icardi'nin de şu anda boynunda bayağı bir fazla sayıda atkı oldu. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak?
2: Hep beraber göreceğiz.
1: Hep beraber göreceğiz. Önümüzdeki hafta netleşir. Icardi kalacak.

0: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı sona erdi.
1: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
0: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
2: Neden mi Radyo Spor dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
3: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
4: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
5: Radyo Spor!
6: Hoşçakalın. Radyo Spor'da kalın.

Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 19 Mayıs 2026. Salı günündeyiz. Saatlerimizde 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Bugün Kurtuluş Savaşı'nın başladığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı günün 107. yıl dönümü. Bugün Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı. Bu vesileyle ben de herkesin bayramını kutlayarak ve bu vatan için canını ortaya koyan herkesi çok büyük bir minnetle anarak programa başlamak istiyorum. Bugün dediğim gibi özel bir gün bizim adımıza. Ve bugün programda bayağı bir yoğun geçecek gibi gözüküyor. Dün Beşiktaş'ta öğle saatlerinde biz hat-trick programını bitirmeye yakınken Sergen Yalçın'la yolların ayrıldığına dair haberler sıcağı sıcağına çıkmaya başladı ve kısa süre içinde de Beşiktaş Kulübü'nden konuyla ilgili resmi açıklama geldi. Yazılı bir açıklama geldi önce. Ardından Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Onun açıklamaları var. Şenol Güneş sorusu geldi. Onunla ilgili net bir yanıt verdi. Ama yeni teknik direktör adayı konusunda bir isim vermedi. Fakat tabii ki basın mensuplarından adaylar da çıkmaya başladı çoktan. Akşam saatlerinde Serkan Reçber'le bir araya geldi Serdal Adalı ve Serkan Reçber de gece geç saatlerde yaptığı açıklamayla Beşiktaş'tan ayrıldığını o da duyurdu. Şimdi Beşiktaş futbolda bir kez daha yeni bir yapılanmaya gidecek. Sportif direktör olarak da Önder Özen'in düşünüldüğü yazılıp çiziliyor. Serkan Reçber yerine Önder Özen büyük ihtimalle gelecek ve onunla birlikte yeni teknik direktöre karar verecek siyah beyazlı ekip ve transfer politikası da tabii ki bu ekiple birlikte şekillenecek gibi gözüküyor. Beşiktaş'ı yine hareketli bir dönem bekliyor. Biz de bugün Beşiktaş'taki bu son gelişmeleri konuşacağız. Dün A milli takımda teknik direktör Vincenzo Montella 35 kişilik bir geniş kadro açıkladı Dünya Kupası öncesi. Aslında 55 oyuncuya kadar açıklama yapılabiliyor. Bunu daha önce işte Arjantin gibi ülkeler yaptı. Biz 35 kişilik bir liste duyurduk.

Haziran başı itibariyle de artık FIFA'ya nihai maksimum 26 kişilik o listede verilecek. Bu listeden en az 9 oyuncu ayrılacak. Liste tabii her zaman olduğu gibi bazı tartışmaları da beraberinde getirdi. Seçilen bazı isimler, seçilmeyen isimler, işte onlar niye yok? İşte neden santrfor bir tane var? Daha fazlası yok. İhtiyaç yok mu? İşte Ozan Tufan niye yok? Emirhan Topçu niye yok? İşte Berke yok vesaire, birçok tartışma oldu. Bu milli takım listesini de program içerisinde konuşacağız. Dünün önemli bir diğer gelişmesi Kayserispor'un açıklaması oldu. Kayserispor özetle bu sezon liglerin tescil edilmemesini talep ediyor. Ve kümede kalmak istiyor. Süper Lig'de kalmak istiyor. Ben de sabah geldim. Twitter hesabımı burada açtım. Sana özel kısmında ilk gözüme çarpan haber de dün TV100'de bir programda Sinan Buran'ın söyledikleri. Devlet Bahçeli de liglerin tescil edilmemesi gerektiğini, 21 kulüp olarak devam edilmesi gerektiğini Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'na iletmiş. Gerekçe olarak da tabii ki bu sezon içerisinde işte bazı kulüp başkanlarının o bahisle ilgili yaptıkları gösterilmiş. Böyle bir gerekçe sunulmuş. Bu da bizde tabii ki son dönemde korona döneminde ve deprem döneminde de bu ligdeki takım sayıları mevcut sabit kalmış. Alt ligden gelen takımlar eklenmişti. Öyle bir gündemde artık tam rahata kavuştuk. 18 takıma indik ve böyle de gidecek gibi gözükürken tekrar böyle bir gündem ortaya çıktı. Ama ne kadar tabii gündemde kalacak, ne kadar gündemin dışına çıkacak bilemiyoruz. Ama şimdilik böyle şeyler de konuşuluyor, onu da söyleyeyim. Dün Premier Lig'de Arsenal-Burnley karşılaşması vardı. 37. hafta mücadelesiydi Arsenal adına. Ve kendi evinde ligden düşmesi kesinleşen Burnley'i 1-0 mağlup etti Arsenal. Burnley'de enteresan bir takım. City'den de tek gol yediler, 1-0 kaybettiler. Arsenal'dan da bir gol yediler ki yedikleri gol de tahmin edeceksinizdir. Kornerden geldi. Havertz'in kornerden attığı golle Arsenal 1-0 kazanmayı başardı ve son haftaya da lider girmeyi garantiledi. Bugün eğer Manchester City Bournemouth deplasmanında kazanamazsa, berabere bitirir veya kaybederse Arsenal bitime bir maç kala şampiyonluğunu ilan edecek. Ama eğer City kazanırsa iş son haftaya kalacak ve son hafta Arsenal kazanırsa rakibinin sonucuna bakmaksızın yine şampiyonluğunu ilan edecek. Bugün bir de Chelsea-Tottenham mücadelesi var. Bu karşılaşmada Tottenham için çok çok önemli. Eğer Tottenham Chelsea deplasmandan galibiyetle çıkabilirse onlar da bitime bir maç kala kümede kalmayı garantileyecekler. West Ham'ı bir alt lige göndermiş olacaklar. Orada da büyük bir heyecan var. Bir de basketboldan bahsedeyim. Basketbolda da Batı'da konferans finalleri bu sabaha karşı oynanan Oklahoma City Thunder San Antonio Spurs maçı ile birlikte başladı. Yine ben şirkete geldiğimde sanıyorum Emre Gürkaynak ve Kaan Kural maçın anlatımındaki ikiliydi seslerden duyabildiğim kadarıyla. Bu saatte de normalde kalınmaz. Meğer iki uzatmaya gitmiş karşılaşma. Ve iki uzatma sonunda da deplasman ekibi San Antonio 122-115 maçı kazanmayı başarıyor ve seride 1-0 öne geçiyor artık. NBA'de de yavaş yavaş playofflarında sonuna yaklaşılıyor. Peki haberler olarak bir de Avrupa çapında Guardiola ile ilgili haberler dikkat çekici. Bu ara bayağı bir teknik direktör gündemi de oldu. Bugün de bayağı konuşacağız gibi gözüküyor. Pep Guardiola'nın da sezon sonunda Manchester City'den artık ayrılacağı, bununla ilgili zaten geçen haftadan beri haberler yapılıyordu ama dün artık İngiltere'deki birçok farklı kaynak aynı haberleri geçti üst üste. Artık Guardiola veda edecek Manchester City'ye. Yerine de çok büyük ihtimalle Enzo Maresca geçecek. Avrupa basını şu anda İngilizler başta olmak üzere bu konu üzerinde konuşuyorlar. Bir de İtalya'dan bir haber. Orada da Antonio Conte, Napoli ile biliyorsunuz bir sözleşmesi var. Fakat İtalyanlara göre iki taraf sözleşmeyi erken feshetme konusunda karşılıklı anlaşmaya vararak yollarını ayırma kararı aldı. Conte de
boşa çıkıyor. Tabii İtalya milli takımı mı olur? Türkiye'den bir teklif gelir mi şimdi Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta teknik direktör arayışı içerisinde? Conte geçmişte Saadettin Sarı'nın görüştüğü isimlerden biriydi bu seçimden önceki dönemde. Bakalım yolu Türkiye'ye mi düşecek yoksa milli takım veya başka bir lige mi gidecek? Onu da hep beraber göreceğiz. Ve Brezilya'da da Dünya Kupası için nihai kadro açıklandı. Carlo Ancelotti dün kadroyu duyurdu. Burada da en çok merak edilen konu tabii Galatasaraylılar için Sara olup olmayacak mı? Fenerbahçeliler için Ederson. Ederson seçildi, Sara seçilemedi. Ama Neymar'ın aday kadroya dahil edilip edilmeyeceğiydi ve Carlo Ancelotti Neymar'ı aday kadroya dahil etti. Neymar Dünya Kupası'nda olacak eğer bir sakatlık problemi yaşamazsa. Birçok kişi de tabii ki Neymar'ı Dünya Kupası'nda görmek istiyordu. Ben de onlardan bir tanesiyim. Ali abi de öyle. Ve göreceğiz. Orada da enteresan şekilde João Pedro'yu Chelsea'deki dahil etmemiş. Igor Thiago ve Ryan gibi hücum oyuncularını almış Ancelotti. Bu kararı galiba tartışılmış ama olacak tabii ki milli takım seçicilerinin kaderi böyle seçtikleri seçmedikleri hep tartışılıyor. Brezilya'da da böyle bir tartışma olmuş. Diyelim 7-10 saatlerimiz aramıza gidelim. Aradan sonra da gündemdeki gelişmeleri değerlendirmeye başlayalım.

0: Reklam.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Radyo Spor.
3: Opel Combo 600 bin TL, 12 ay %0 faiz, Mayıs ayına özel takas desteği ve bayram öncesi teslimat avantajıyla Opel Odak'ta sizi bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Hyundai i20 senin için hazır. 250 bin TL, 12 ay için %0,99 faiz fırsatı. Şimdi Hyundai Mars Sancaktepe'de.
5: Avrupa basketbolunun zirvesi EuroLeague'de Final Four zamanı. Devler Atina'da kupanın peşinde. Cuma 18 Olympiakos Fenerbahçe Beko. Cuma 21 Valencia Real Madrid. Final maçı Pazar 21'de basketbolun dev sahibi Esport Plus'ta.

0: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Radyo Spor. Radyo Spor, Spor'un tek adresi.
2: Bugün 19 Mayıs, bir ulusun kurtuluşunun temelinin atıldığı, milli mücadele ateşinin yakıldığı gün. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınızı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.
3: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7-16 saatlerimiz Ali abiyle birlikte. Şimdi 3 saat boyunca gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Bir taraftan Celtic Hearts maçının tekrarı şu anda önümüzde. Cumartesi 14.30'da başlamıştı ve Celtic 3-1 kazandı. Son gol şu anda denk geldi. 90+8 skor 2-1 iken Hearts'ta kaleci bile açılıyor duran topta ama Celtic bir kontra yakalıyor ve 3-0 pozisyonda boş kaleye topu yuvarlayıp golü atıyor. Seyirciler de sahaya giriyorlar. Maçta herhalde o golle birlikte sona eriyor ve Celtic şampiyonluğu kazanıyor. Hearts önünde açıkçası benim adıma da üzüntü verici bir karşılaşma oldu. Ben Hearts'ın şampiyon olmasını, o hikayenin şampiyonlukla taşlanmasını isteyen taraftaydım ama olmadı. Futbolda, hayatta bunlar da var. Üstüne bir de Eyüpspor düşseydi herhalde ben hafta sonu bayağı ya da haftaya moralim bozuk şekilde başlardım. Allah'tan oradan kurtardım hafta sonu için. Günaydın Ali abi.
1: Günaydın. Herkese günaydın. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Gün içerisinde zaten Radyo Spor'da bantları da duyacaksınız. Sen de söyledin. Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı çok önemli bir günün. Aynı zamanda yıl dönümü. O savaş sayesinde bağımsız bir vatana sahip olduk. Onun da başlangıcı bugündü. Bir kez daha başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı boyunca canını ortaya koyan, büyük fedakarlık yapan insanlarımızı saygıyla, rahmetle analım.
0: Peki bugüne Arsenal'la başlayalım Ali abi, dilersen. Dün Premier Lig'de 37. haftada lider Arsenal Burnley'i konuk etti. Burnley sondan ikinci olan takım, küme düşmesi haftalar öncesinde kesinleşmişti. Herhangi bir iddiası yok. Arsenal açısından da rahat bir karşılaşma olması muhtemel gözüküyordu. Sonuçta kendi evinde ve galibiyete ihtiyacı olan taraf, güç olarak çok daha iyi olan taraf Arsenal'dı. İyi de bir kadro çıktığını gördüm. Biraz ofansif de bir kadro tercih etmiş değil mi? Arteta orta sahada Ødegaard'la Eze'yi yan yana kullanıyor. Rice bir tık arkasında. Son dönemde de Zubimendi sürekli yedek kulübesinde. O da herhalde bilerek böyle kararlar veriyor. Zubimendi'de bir sıkıntı yok. Sakatlık çünkü, sürekli yedek kulübesinde ama ilk 11'de de tercih etmiyor. Onunla ilgili bilmiyorum, bir şey okudun mu? Ama yani, benim dikkatimi çekiyor son haftalarda.
1: Yok, şeyi yok. Sakatlığı yok. Belki biraz daha işin hücum tarafında sıkıntı yaşadığı için Arsenal. Onunla alakalı bir tercih olabilir. Neticede dün Burnley de iyi kapandı. Diğer takımlar da Arsenal'a karşı iyi kapanıyorlar. Bu sene dün spiker arkadaşım söyledi, en fazla 1-0 maç kazanan takım Arsenal'mış. Dün de hani maçın çok büyük bölümünde tabii ciddi bir Arsenal baskısı var. Ama böyle net gol pozisyonu var mı dersen yok Arsenal adına. İlk yarıda Trossard'ın bir tane direğe çarpan topu var. İkinci yarıda Eze'nin bir tane vuruşu var ama o vuruşun gol olma ihtimali düşük. Hani böyle top sol taraftan orta geldi. Böyle Eze hafif bir voley vurdu. Top böyle yere seker, yerden seker, kalenin üstüne doğru gider ya. Öyle bir top. Çok kolay değildi gol olması. Onun dışında işte gene bir kornerde çok güzel bir sako ortası. Havertz'in de müthiş yükselip çok güzel bir kafa vuruşu var. Gerçekten Saka'nın ortası çok güzeldi. Kornerde Havertz'in pozisyon alması ve kafa vuruşu da çok güzeldi. Fakat onun dışında Arsenal için stresli bir maç. Yani arada seyircileri gösteriyor. Seyirciler çok stresli böyle. Hani her an sanki bir şey olabilir gibi. Neticede 1-0 giden bir maç, yani belli olmaz. Yani bir atak, bir duran top, her şey olabilir futbolda.
0: West Ham maçında oluyordu işte. Aynen sonunda öyle. Yani. Gol yedi ama sayılmadı. Karşı karşıya vermişti 0-0.
1: Ki o West Ham belki küme düşecek. Yani Burnley gibi. O yüzden tabii stres faktörü çok büyük Arsenal'da. Onu net bir şekilde görebiliyorsun. Arteta'da stres faktörü çok büyük. Dün mesela maç bitti. Sanki Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış gibi sevindi Arteta. Ondan sonra uzatmalarda yine bitir bitir diye hareketleri var, böyle müthiş stres içerisinde. Takımda belli bir stres olduğu kesin ama dün tabii Burnley'nin içinde bulunduğu şartlar, gene spiker arkadaşımız söyledi, son 24-25 haftada sadece bir maç kazanabilmiş Burnley. Gerçekten Premier Lig'de kalite olarak düşük kaldılar, zayıf kaldılar. Gol yollarında da çok bir şey üretemeyecekleri belliydi. Yani dün gol yese Arsenal bir duran toptan ya da büyük bir defansif hatadan olmalıydı. Neticede kazandı. Şimdi bugün Manchester City'nin Bournemouth'la çok zor bir maçı var. Yani puan kaybı çok çok büyük sürpriz olmaz Manchester City'nin. Bakalım bugün belki bir şampiyonluk ilanı bile gelebilir. Eğer olmazsa son haftaya gene büyük bir heyecanla girecek Premier Lig. Dün izledim maçı, yani bütün 90 dakika izledim. Dün rahattı. Ama çok keyifli bir karşılaşma mıydı? Arsenal kazandığı için Arsenal taraftarları keyif almıştır. Ama onun dışında maçta çok bir şey yoktu. Espri yoktu, bir hareket yoktu yani.
0: Bu sezonki 19. Korner golü sanıyorum gelmiş.
1: Ya 18 ya 19 dedi, evet doğru.
0: 19. gol. Çok da kolay gol yani, izledim. Havertz zaten korner kullanmadan penaltı noktasının oralarda tek başına duruyor. Bir adam adama markaj yok. Alan savunması var. Kullanılmaya yakın o Arsenal'ın arka direkteki 3 oyuncusu içeri doğru koşularını yapıyorlar, klasik. Havertz yine bomboş. Bomboş da kafayı vuruyor herhangi bir müdahale olmadan. Kale ağzında kafa vurdu. Yani o savunma yılda hala rakiplerin pek çözememesi, ya da tabii ki arada çözüyorlar da, büyük oranda Arsenal yine goller bulması, bu kadar rahat bulması bir de.
1: Hani... Ama topun atıldığı yer ve topun hani atılma şekli zaten bence golün büyük bölümü. Dikkat edersen Saka'nın ortası muhteşem. Hani öyle bir yere atıyor ki savunma için de bence çok zor. Kaleci için de çok zor. Yani kaleci çıksa boşa çıkabilir. Savunma açısından da yani tam böyle şeyin kalbine atılan, savunmanın kalbine atılan müthiş bir orta.
0: Aslında kaleci için zor olmasının sebebi de Arsenal'lı savunma ya da hücum oyuncuların orada kalabalık oluşturup aynen, kalecinin hareket alanı kısıtlaması.
1: Aynen öyle.
0: Yoksa içe doğru kavisli yapılan ortalarda kaleciler çok rahat çıkıp alırlar.
1: Ama orası o kadar kalabalık ki.
0: İşte onu engelliyor
1: boşa
0: Arsenal.
1: Boşa çıkma ihtimali çok yüksek kalecilerin orada. Aynı zamanda Havertz de evet, hani belki dediğin gibi çok

0: marke edilmiyor ama Havertz'in de yükselişi, topu yere doğru vurması, o kafayı yere doğru vurması bence güzel bir gol. Yani Arsenal'ın kornerden bulduğu gol güzel bir gol.
1: Güzel bu işi zaten çok iyi yapıyorlar. Ben de geçenlerde bir Atletik'in yazısı vardı herhalde. Premier Lig'deki kornerlerle ilgili bir analiz. Son yılların en çok içe doğru kaviste atılan kornerleri bu sezon atılmış. %70 oranında işte Saka gibi yani sağdan sol ayaklı, soldan
0: Arsenal
1: sağ ayaklı.
0: Arsenal özelinde mi? Premier Lig,
1: Premier Lig
0: özelinde.
1: Premier Lig genelinde böyle bir şey oluşmaya başlamış. Arsenal'da da sağdan genelde Saka atıyor, soldan da Rice atıyor herhalde. Hep onlar da içe kavisli korner kullanmayı tercih ediyorlar. Eskiden %40'lar, 50'ler, 55'ler, 60'larken bu sezon özelinde %70'e kadar çıkmış ki diğer takımlar da benzer şekilde herhalde kullanıyorlar. Bu sezon mesela Tottenham'ın da Arsenal kadar golü var duran toplarda. Düne kadar galiba eşitlerdi. Duran top golünde. Biz hep Arsenal'ı konuşuyoruz ama onlar da etkili. Avrupa'nın 5 büyük liginde de zaten herhalde ilk 20'de böyle 10-15 İngiliz takımı var bu konuda. Çok çalışıyorlar, çok da geliştiler. Bize de oradan feyiz alıp geliştirebilecek şeyler de çıkartıyorlar. Bizde henüz öyle Arsenal gibi korner kullanan çok görmedim ben.
0: Yok.
1: Arka direkte böyle kümelenip öne doğru giden, işte kalecinin hareket alanını kısıtlayan. Trabzonspor farklı şeyler deniyor. Onlar da bayağı gol buldu ama tam Arsenal gibi kullanan da yok. Ama futbolda önemli bu duran toplar.
0: Dün ilk yarıda maç 0-0 iken bir tane de organizasyon denedi Arsenal gene yerden. Direkt olarak basketbol seti gibi çizilmiş bir oyun. Yerden 2-3 pasla gene pozisyona girdiler.
1: Geçen Eze gol atmadı mı öyle kornerden?
0: Eze attı.
1: Değil mi? Ama korner miydi o?
0: Kornerdi. O da kornerdi. Orada da iki kere deneyip üçüncü de atmışlardı. Hı-hı. Eze çok güzel bir gol atmıştı ayağının içiyle. Bu kez daha böyle yerden kısa paslarla ve de pas sayısı da fazlaydı. Gene bir şey denediler. Sonra bir kez orta yapmayı denediler artık. Orada neye göre karar veriyor onu da bilmiyorum mesela. Diğer izlediğim karşılaşmada 3 kez aynı şeyi deneyip 3. de gol atmışlardı. Hı-hı. Bu kez ilkinde öyle bir şey denediler. Daha sonra direkt bir ortayla golü buldular. Orada da o da enteresan mesela. O da güzel bir soru yani. Neye göre acaba orada karar veriliyor?
1: Bazen şey oluyor. O duran top antrenörü kenardan kullanacak oyuncuya işaret yapıyor. Türkiye'de de oluyor bu. Egemen Korkmaz eskiden Abdullah Hoca'nın mı yardımcısıydı mesela? Duran toplarda o çıkar. Nasıl kullanılacağını kenardan işaret ederdi.
0: Herhalde bir analiz yapılıyor bir demek analiz ki orada. Üzerine, analize şey göre. O işi iyi yapıyorlar. Bu arada mesela sen duran toplar işte kullanım dedin. Bruno Fernandes'in 20 asisti oldu. Bu sezon Premier Lig'de. 8'i mesela açık oyunda gelmiş. 12'si duran top. Orada tabii Thierry Henry ile karşılaştırıyorlar. Thierry Henry'nin 20 asisti yaptığı sezonda hepsi açık oyunda gelmiş. Duran top hiç yok. Hepsi open play dedikleri normal akan oyunda gelmiş. Bruno Fernandes'i de işte hani tamam 20 asist yaptı ama yani 8'i sadece akan oyunda diye.
1: Kevin De Bruyne de 20'ydi. Evet. Onun acaba
0: onun çok yüksek. Onun 17 falan.
1: Açık oyun.
0: Evet açık akan oyun. Akan işte. Oyunda 17, 18 falan. Onunki çok yüksek. Bruno Fernandes'inki biraz düşük kalmış ama bu tabii sonuçta duran top kullanımının ne kadar etkili olduğunu ve skora ne kadar büyük etki ettiğini de direkt olarak gösteriyor. Özellikle büyük takımlar çözemediği karşılaşmalarda bu da klişe bir yorum ama doğru da bir yorum aynı zamanda. Hani o ilk golü duran topla bulabilirlerse devamı zaten onlar açısından kolaylaşıyor.
1: Hı hı. Bu sezon Galatasaray mesela bu anlamda bir önceki sezona göre daha geride kaldı değil mi? Duran top kullanımı ve duran toptan bulunan gol konusunda. Geçen sezon liderdi. Bu sezon Trabzonspor.
0: Evet.
1: Uzun süre lider götürdü. Son
0: tam rakamları bilmemekle beraber Galatasaray geçen sene biraz daha iyi gözüküyordu. Duran
1: geçen sene Mertens oynuyordu. O da kullanıyordu. Sara kullanıyordu. Bu sezon Sara'nın da yedek kaldığı çok karşılaşma oldu Galatasaray'da. Mertens gibi bir profil işte İlkay var ama o da çok fazla süre almadı. Galatasaray'da da duran toplar konusunda Barış Alper bu sezon bence fazla kullandı. Normalde çok kullanan bir isimdi. Sané çok kullandı. Gelecek sezon planlamasında acaba böyle iyi bir duran top kullanan oyuncu eğer tabii i̇şte, Sara nasıl kalır konumlanır bilmiyorum takımda hala. Kafamda tam oturtamadım Sara'yı da. Gelecek sezon mesela yedek oyuncu olarak mı değerlendirecek? İlk 11'de yazacak mıyız direkt olarak mesela Sara'yı?
0: Transfere bağlı.
1: Yani Bernardo Silva gelirse
0: yani kaçınılmaz.
1: Yedek olur herhalde. Lemina Torreira ikilisi kalır gibi ama İşte ilk 11 olsa da Sara yine

0: orta yapamayan oyuncularla onlar bir araya gelirse gene kimya tutmuyor. Ya da olması gerektiği kadar olmuyor. Arsenal'da hepsi var gibi gözüküyor. Yani tam paketler. Hani hem çalışmaları, hem buna ağırlık vermeleri, hem sürekli tekrar yapmaları ama aynı zamanda kullanan ve değerlendiren de çok iyi oyuncular var. Yani Gabriel'in oralarda 2-3 kişi bloklaması bile orada Arsenal'ın ciddi fark yaratıyor. Hani tek bir şeyle bence açıklayamazsın duran topu. Çok iyi duran top kullanan oyuncum var. Peki tamam. Çok iyi duran topu kullanıyor da peki vurabiliyorlar mı? Ya da çok iyi vuran oyuncuları var ama iyi orta geliyor mu? Ya da işte diğer oyuncular doğru pozisyon alıyor mu? Artı takım onun çalışmasını yapıyor mu? Yani sen çok iyi ayağın olabilir. Biz seninle hiç set çalışmazsak sonuçta senin attığın yer 40 metre bir mesafe topu ve yaklaşık 15-16 oyuncunun olduğu noktaya atıyorsun topu. Yani biraz tesadüfe şansa bırakıyorsun. O yüzden Arsenal bir paket. O paketi de çok iyi yaptıkları için işte karşılığını aldılar. Bak bana sabah sabah Arsenal'ı övdürdün.
1: Yani ama zaten övülecek bir noktası varsa o da Arsenal'ın duran top kullanımı yani. Bir de belki savunmasını ekleyebilirsin, savunma mantalitesi. Ama yani savunmada da Arsenal, ya dün yine bir 11 çıkarıyor. Ben hücum ağırlıklı dedim orta sahasına da. Sol beki Calafiori, sağ beki Mosquera. Stoper oyuncular yani 4 stoperle çıkartıyor. Bunu Avrupa'nın genelinde çok göremezsin. Hatta Premier Lig harici büyük ihtimal böyle 4 stoper kullanan
0: Sence iyi bir şey mi?
1: bence iyi bir şey değil tabii ki. Hücum olarak bakarsam. Ama işte savunma olarak bakan içinde demek ki iyi bir şey. Ki kullanıyor Arteta. Yoksa ben tercih etmem. Niye edeyim yani? Sol tarafta Lewis Hickel'in varken ben niye Calafiori'yi kullanayım? Ya da sağ beki de gerçi tam bir sağ beki de yok. Böyle bir beki yok. Hani
0: Yok.
1: Timber, White falan hepsi stoperden
0: White
1: olma
0: zaten kadroda
1: oyuncular.
0: yoktu.
1: White zaten evet sakatlık sebebiyle şeyi de Dünya Kupası'nda galiba kaçırıyor. Bir de şimdi Mosquera oynattı. Çok defansif ya. Bunu İngilizler yapıyor ama. Dan Burn mesela zaman zaman sol bek kullanıyordu. Böyle hep uzun boylu. Palace falan eskiden galiba çok yapardı. Böyle dört stoperli düzen. Genelde hani orta saha takımlarda görürdük. Hani büyüklerde de olmazdı. Top 6 takımda da olmazdı. Değil mi Arsın? Onu da getirdi buraya.
0: Doğru, öyle bakarsan doğru. Dün mesela Calafiori bir pozisyonda ceza sahası içerisinde topla buluştu. Çok güzel çekti topu. Pası da verdi. Ama genel olarak tüm maç boyunca hani iki bekin aksiyonu onunla sınırlı kaldı. Orada tabii işte savunma güvenliği artıyor. Hiç şüphe yok. Fakat hücumda da yani orası çok tartışılır kaybettirdikleri bu tarz oyuncuların. Çünkü bayağı ileride oynuyorsun. Bayağı kapanan bir takıma karşı oynuyorsun. Orada biraz adam geçme yeteneği olan, biraz pas verme yeteneği olan, topu daha iyi kullanabilen bir oyuncu belki oyunu çok daha erken çözmene yardım edebilir. Ama o işte biraz tercih meselesi. Ne oluyor? Ben hani gol yemediğim sürece bir skor bulabilirim. Bir şekilde gol atabilirim. Biraz daha herhalde o ön plana çıkıyor Arteta'nın mantığında. Ama diğerinde sanki daha fazla şey kaçırılıyor gibi ya da en azından ya bir taraf hani bir tarafta o tercih yapılabilir. Hadi bir tarafta stoperden bozma bir oyuncuyu oynatıyorsun ama diğer tarafta işte biraz önce bahsettiğim profil gibi bir profil senin oyunu çözmende daha yardımcı olabilir. Çünkü yani Arsenal geliyor. Hep bir duvara tosluyor yani. Bakıyorsun Odegaard bir pas çıkartacak mı? Eze bir şey yapacak mı? Hani Saka işte soluna çekip uzak köşeye vuracak mı diye bir şeyin var. Yani Trossard da dün mesela çok iyi gününde değildi. O zaman böyle bir şeyle biraz kitlenen oyunları izlemek mecburiyetinde kalıyorsun.
1: Geçen senle YouTube yayınında programın sonunda benim paylaştığım bir özlü söz vardı. Hatırlıyor musun tam olarak ne olduğunu? En son yine Sun Tzu'dan bir söz paylaşmıştım. Tam tabii şey
0: Hatırlamadım.
1: cümle aklımda değil de mealen aklımda kaldığı kadarıyla söyleyeyim. Önce yenilmemeyi garanti altına al. Kazanmak kaybetmemek
0: Rakibin hatası
1: sana
0: mıydır? Öyle bir şeydi.
1: kazanmak rakibin hatasına bağlıdır gibi bir şey. Yani Arteta da önce bir ben kaybetmeyeyim hani 0-0'ı bir garanti altına alayım. Rakip bir şekilde hata yapar. Biz bir şekilde onları hataya zorlarız. Bir gol bulur. Kazanırız ki sen de dedin işte en çok 1-0'ı bulan

0: takım olmuş, 1-0 galibiyet falan takım olmuş. Onların mantalitesi bu ki bir İspanyol'dan da böyle bir mantalite de Arteta sonuçta Barcelona tedrisatından geçmiş. Guardiola'nın ekibinde yer almış uzun yıllar bir isim. Bir İspanyol ama İspanyolların büyük takım çalıştıranlarından en azından oyun olarak da en İspanyol'a uzak teknik direktör gibi.
1: Yani haklısın. Belki Guardiola'yla çalıştığı yıllarda ya da işte Arsenal'de geçirdiği sezonlarda asıl problemin hani atmaktan çok yemek olduğunu düşündü.
0: Basit goller
1: yedik ve onu çıkartamadık. Onlar bize puan kaybına sebep oldu. Çünkü dikkat edersen mesela belirleyici karşılaşmalardan biri Everton City mücadelesiydi. Şimdi City deplasmanda 3 gol atıyor ama 3 gol yediği için maçı kazanamıyor. Normalde deplasmanda 3 gol attığın bir maçı kazanman gerekir büyük takım olarak. Ama 3 gol yediğin noktada işte o 3 gol sana yetmiyor yani. Belki de o oydu, düşüncesi oydu.
0: Yine Arteta'nın. Senin ağzından böyle bir Arteta övgüsü benzeri bir şey duyduk şu anda.
1: Bu Arteta yok, için yok.
0: Övülecek bir şey değil mi? Adam duruma göre oyun şablonu değiştirmiş. İşte. İnat etmemiş yani. Belki de.
1: Kim için söyledim bunu?
0: Arteta için, hani bu iyi bir şey değil mi? Övülecek bir şey değil mi? Hani ya, sonuç odaklı sonuçta.
1: Evet ama mesela şu an işte orada çok mu takılı kalıyor? Yoksa hani bu normal şartlarda onu daha ileri götürür mü? Onu da zaman gösterecek. Yani takıntılı mı değil mi? Onu şu an söyleyemem ben. Yani direkt olarak öyle takıntılı Amorim gibi bir teknik adam gibi gözükmüyor. Bu iyi bir şey zaten. Şampiyonlar Ligi'nde final de yaptı. Artık Premier Lig'e de çok yakın. Yani 2'de 2 yapabilir. Allah korusun ama öyle bir şey var. İhtimal var.
0: Evet, bakalım bugün o ilk ayak gelebilir. Bournemouth puan alırsa City karşısında. Diğeri için 30 Mayıs'ı beklemek gerekecek diyelim. 7.36 yaptık saatleri. İlk bölümde Arsenal-Burnley maçı konuştuk. Reklama gidiyoruz. Reklamdan sonra da Beşiktaş'taki yoğun gündemle devam ediyoruz.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: Radyo Spor.
6: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
7: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
8: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
9: Kupon başı 50.000 TL. Her gün tüm altılılarda ek kazanç fırsatı bir tarihte. Alt limit yok, üst limit yok, bir tarihte fırsat çok. Sen de hemen bir tarihe gel, 50.000 TL'lik fırsatı kaçırma. Detaylar bitarih.com'da.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
12: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
13: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: Radyo Spor.
3: Reklam.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.39 saatlerimiz Beşiktaş'ta. Dün öğle saatlerinde Nevzat Demir tesislerinde bir toplantı vardı. Beşiktaş'ın başkanı Serdal Adalı, futbolla ilgilenen yöneticiler ve teknik direktör Sergen Yalçın bir araya geldiler. Önce başkan yoktu. Yöneticiler ve Sergen Yalçın görüştü. Ardından başkan tesislere geldi. Başkanla da yaklaşık 45 dakika süren bir toplantı yapıldı ve toplantıda yaklaşık işte dün bizim Hattrick programının bitimine doğru sona erdi. Sergen Yalçın'ın tesislerden ayrıldığı bilgisi önce son dakika olarak geçildi ve hemen birkaç dakika içerisinde de haber basına sızdı ve Beşiktaş'ta Sergen Yalçın döneminin sona erdiği duyurulmaya başlandı muhabirler tarafından. Ardından çok geçmeden Beşiktaş Kulübü de yazılı olarak bir resmi açıklama yaptı. Normalde Sergen Yalçın'da bir yıllık daha sözleşmesi bulunuyordu Beşiktaş'ın ama o sözleşme süresi tamamlanmadan karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı duyuruldu. Ve bunun ardından da Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı mikrofon karşısına geçti ve o da konuyla süreçle ilgili açıklamalarda bulundu. Dedi ki Serdal Adalı, bugün öğle saatlerinde hocayla bir araya geldik. Zaten bir planlamamız vardı. Hem geçtiğimiz sezonun bir değerlendirmesini yapmak hem de önümüzdeki sezonun planını görüşmek için buluştuk. Kötü bir sezon geçirdik. Dolayısıyla tepkiler, hocanın en fazla takıldığı hadise bu tepkiler. Önümüzdeki sene de bu tepkiler olacaktı. Canı yanan taraftar bağıracaktı. Ben bunu her zaman saygıyla karşıladım. Bunları konuşunca hoca da bu tepkilere göğüs gerecek bir tutum olmadı. Dolayısıyla da yollarımızı ayırdık. Hayırlısı olsun dedi Serdal Adalı. Bu arada Sergen Yalçın herhangi bir şey söylemeden tesislerden ayrıldı. Ama onun ağzından muhabirlerden bazı tweetler geldi. Ama basına karşı hani mikrofonlar önünde Sergen Yalçın herhangi bir ifadesi olmadığını da hatırlatayım. Serdal Adalı, son 3-4 senede camiamız, taraftarımız haklı. Tepki göstermekte haklılar. İyi bir sonuç almak için uğraşıyoruz. Olmadığı zaman da camia tepki gösteriyor. Niye bağırdılar diyecek bir şey yok. Ortada görünen bir hadise var. Ama her bağırıldığında her tepkide bırakıp gidecek olursak olmaz diyor. Beşiktaş ince bir ip üstünde yürüyerek bir yerleri atlatmaya çalışıyor. Böyle bir ortam varken ben de memnun değilim. Hoca da değil ama bir şeyden de vazgeçecek değiliz. Biz bunu başaracağız. Başarmak mecburiyetindeyiz. Bırakıp gitmek en kolayı, mücadeleye devam edeceğiz. Alternatif hoca var mı diye soracaksınız. Öğlene kadar aklımın ucuna ayrılık dahi gelmemişti. Problemi tartışacağız ama önümüzdeki sene gelecek tepkilere hoca hazır hissetmedi kendini diyor. Burada bir virgül koyayım. Açıklamaların devamı var. Serkan Reçber, Tazminat Şenol Güneş konuları ama burada özet, gördüğümüz kadarıyla Beşiktaş yönetimi devam etmek istiyor. Sergen Yalçın'dan bu sonuçlara rağmen yolları ayırmayı düşünmüyor. Fakat Sergen Yalçın taraftarı kaybettiğini düşündüğü için pek gönüllü değil devam etmeye ve bunu gören yönetim de haliyle yolları ayırma kararı alıyor. Yani biraz iş Sergen Yalçın'ın bu tepkilere verdiği tepkiyle alakalı gibi gözüküyor.
1: Sence böyle midir? Tam olarak.
0: Valla tam olarak nasıldır? Tabii tam olarak nasıldır bilemem ama Sergen Yalçın'ın hemen Konya maçı soyunma odasında mı maç sonunda istifa etmişti tepkilerden sonra. Daha Sergen Yalçın'la ilgili ilk istifa tezahüratı mıydı o karşılaşmadaki? Konya maçı ilk gitti değil mi bu sezon Sergen Yalçın istifa olarak?
1: Tam bilemedim de olabilir.
0: Daha ilk diyelim, hadi ilk diyelim. Değilse de düzeltir dinleyicilerimiz. İlk istifada, ilk tezahüratta istifa kararı alan biri ki sonra devamı da geldi Trabzonspor maçı. O yüzden bana çok uzakmış gibi gelmedi bu dönemden. Yani bana geçti bu söylemler. Tabii Sergen Hoca'dan da belki duysak daha iyi olur. Şu an tek taraflı duyduk Serdal Adalı'dan ama ben sürece baktığımda gerçekten böyle olmuş olabilir gibi geliyor.
1: Sen yönetimin yerinde olsan ne yapardın?
0: Tabii bu hoca bu kadar kırılgansa tabii süreç içerisinde konuşulmuş belli ki. Zaten istifadan döndürüldü Sergen Yalçın. Bakardım hani hocanın durumunu süzerdim. İyileşme olabilir mi diye bakardım. Ama hoca bir sonraki sezon

0: hemen ilk istifa tezahüratında bırakacaksa da bu da olmaz yönetim olarak. Yani bunu da riske atamam. Bir hoca değişikliği olacaksa bu yaz döneminin başında olması çok daha sağlıklı. Gidip sen Sergen Hoca'yı getireceksin. Avrupa'dan oldu ya, ilk turda elendin, lig maçına çıktın. İstifa istifa Sergen Hoca ile yollar ayırıyoruz. Ya bu da olmaz. Ya bunu da riske atamam. Eğer buna kanaat getirdiysem, Sergen Hoca'nın ruh hali buna hazır değil, ben de şimdi yolları ayırmayı düşünürdüm. Ki ben biliyorsun Sergen Hoca'yla da devam edilmesi taraftardayım normalde istikrar açısından, ama hoca da böyle bir ruh halindeyken zorlamanın da bir manası yok.
1: Evet, yani böyle bakarsan doğru, ama diğer taraftan da Beşiktaş yine bir yapboz oyununun içine girdi. Şimdi sadece teknik direktör değil, futbol yapılanması da değişiyor Beşiktaş'ta. Serkan Reçber de işte ayrıldı. Önder Özel'in gelebileceği söyleniyor Beşiktaş'ta. Bundan kısa süre önce Samet Aybaba vardı, Brad Friedel vardı. Beşiktaş'ın futbol yapılanmasında.
0: Graf var hala.
1: Graf var, Serdar Adalı var. Orası da Serdar Adalı döneminde karman çorban oldu. Tam olarak ne yapıldığı anlaşılamıyor. Beşiktaş'ta mesela Sergen Yalçın'la Serkan Reçber bir ekip midir?
0: Evet.
1: Serkan Reçber Sergen Yalçın ekibinde midir? Öyle bir profesyonel.
0: Beraber gelmediler mi?
1: Bugüne kadar öyle mi gördük?
0: Ekip derken mesela kastettiğin tam olarak
1: hani
0: ne?
1: Hani Sergen Yalçın nereye giderse Serkan Reçber de oraya mı gider?
0: Ha yok, Beşiktaş'ta ama ha. Sergen Yalçın istedi diye biliyoruz hani Serkan Reçber'i.
1: Yani işte buralar çok benim anlayamadığım noktalar oluyor Beşiktaş'ta. Şimdi bir sportif direktöre göre kadro yapılanması yapıyorsunuz. Alınan oyuncuların profillerine bakıyorsun. Beşiktaş aldığı oyuncuların yaşlarını düşürüyor. Ondan sonra daha farklı profilde oyunculara gidiyor. Mesela hani Agbadu, ondan sonra Murillo bir fırsat transferiydi. İşte Olaytan, normalde Beşiktaş'ın yurt içinden pek yabancı transferi yaptığını görmeyiz. Genç bir oyuncu. Ona yatırım yapıyor Beşiktaş. O geliyor. Hani böyle bir değişim içerisindeyken buna karar veren insanlar da gidiyor teknik direktörle beraber. Şimdi yeni bir futbol aklı gelecek. O tekrar bir yapılanmaya bakacak. O tekrar bir şeyler isteyecek. Bir şeyleri gönderecek. İşte bu noktanın ben kulüplere büyük zaman kaybettirdiğini düşünüyorum. Bunu da defalarca söyledim. Şimdi Beşiktaş daha Ocak ayında sıfırdan uzaklaşmaya başlamış bir kulüpken şimdi tekrar sıfır noktasına geri döndü. Çünkü sil baştan yaptı. Tekrar bir sil baştan durumu olacak Beşiktaş'ta. Sil baştan durumu olduğu zaman bu kez Serdar Adalı'nın söylediği o işte bizim 3-4 transfer dönemine ihtiyacımız var söylemini 5-6 transfer dönemine çıkartmış oluyorsunuz. Çünkü yeni gelecek olan teknik direktör ve yeni gelecek olan anladığımız kadarıyla sportif direktörün bu kadroya, bu oyuncu grubuna bakışını bilmiyoruz. Ama büyük ihtimalle bir şeylerin yanlış yapıldığını düşünecekler. Kendi fikirleri var. Son derece normal. Ve o fikirler üzerinden harekete geçecekler. Bu arada bunu da şey söylemiyorum. Hani bugün sen de gitsen Beşiktaş'a kendi fikirlerinle beraber beğendiğin ve beğenmediğin, değiştirmek istediğin şeyler olacaktır. İşte bu zaten seni uzaklaştırıyor istikrardan ve sürekli olarak o sıfır noktasından uzaklaşamıyorsun.
0: Peki böyle olması gerekiyor mu Ali abi? Burada hani bu endişeyi anlıyorum ama yönetim yeni gelecek sportif direktöre biz devre arası böyle bir yapılanmaya gittik. Bizim yolumuz bu. Sen de buna uygun şekilde çalışmalarını yap. Hoca sen geldin, biz böyle bir yapılanmadayız. Bizim bakış açımız bu. Sil baştan bir şey istemiyoruz. Biz bunun üzerine koymak istiyoruz diyemez mi? Yani illa
1: diyebilir, bu yönetim
0: ile birlikte bu yönetim diyemez. Yola mı girmesi gerekiyor?
1: Bu yönetim diyemez. Bu yönetim çünkü futbolla alakalı olarak ne yaptığı belli olan bir yönetim değil. Yani hangi kimin futbol aklına güvendiği ve kimin futbol aklına ne kadar güvendiği belli olmayan bir yönetim. Yani rüzgar kusura bakmasın ama nereden eserse Serdar Adalı yönetimi onun üzerinden gidiyor. Dolayısıyla senin söylediğin gibi bir yaklaşım olabileceğini ben pek zannetmiyorum. Olabilir. Seninki de güzel olurdu söylediğin ama hiç zannetmiyorum.
0: Hani mesela öyle Önder olduğunu. Özen gelecek, sil baştan yapacak bir profil gibi gelmiyor bana. Hani böyle daha kulüp ne derse hani

0: onun üzerinden gidecek bir profil gibi geliyor. Hocayı tabii daha bilmiyoruz kim gelecek ama öyle de bir yabancı bulursan daha çok olanla idare edebilecek. Hani çok büyük yine sil baştan bir kadro planlaması olmayabilir gibi düşünüyorum. Öyle olması gerektiğini zaten düşünüyorum. Ama senin de endişen tabii ki yönetime baktığında sonuçta bu yönetimde yabancı bir yapılanmayla başladı. Graf geldi işte scouting'de ismini şu an
1: Scott Pirim neydi?
0: Scott Piri, o Fatih Terim'in
1: Scott
0: kondisyoneriydi de unuttum işte o bir beyefendi o gelmişti. Sonra bir anda Sergen Yalçın gelince Eduard
1: Pirim.
0: Graf
1: Neydi onun adı ya? Sen şimdi öyle
0: meşhur da
1: söyleyince.
0: böyle bir şeye benziyordu, bir şeye benziyordu.
1: Dur
0: Neyse
1: yazarlar şimdi.
0: sen de bulursun belki. Hani bu yapılanmadan bir anda Eduard Graf pasifize edildi. Serkan Eçber geldi. Sergen Yalçın geldi. Bambaşka bir şey. Şimdi de bambaşka bir şeye geçmeyeceğinin garantisi yok. Yani sürece baktığında bu da ihtimaller dahilinde. O yüzden anlıyorum. Serdal'da yönetimine bu açıdan güvenilmemesi de normal yani sürece baktığında. Ama artık Beşiktaş'ın da yani böyle bir yola girmişken bu yolun da tamamen başarısız olduğu da bence şüpheli. Hani bu yola girdi kötü mü oldu? Mesela gelen oyuncu profilleri, performanslar kötü müydü? Tek tek baktığında.
1: Yok
0: İyi de
1: zaten işte o
0: performanslar
1: yüzden bu
0: var
1: ekibin
0: yani.
1: devam etmesi gerekiyordu.
0: Ha bu ekip işte bence de işte etmesi gerekiyordu ama hoca da hazır değilse yeni sezona ne yapacaksın? Hani onu da zorla takım başında kal, takım başında kal da diyemezsin değil mi?
1: Ya
0: O da doğru değil.
1: burada işte büyük ihtimalle Sergen Yalçın yalnız kaldığını düşündü. Yani taraftar tepkisi oldu. Evet. Fakat Sergen Yalçın da o kadar taraftar tepkisiyle vazgeçecek bir insan değil bence. Büyük ihtimalle bu yönetimle alakalı olarak onun da sıkıntıları vardı ve pek gelecek sezon için destek göremeyeceğini düşündü diye tahmin ediyorum ben.
0: Sen o yüzden mi sordun bana hani bu yazılanlara, çizilenlere, söylenenlere inanıyor musun? Hani tam öyle değil. Taraftar tepkisi değil sadece yönetimin katkısı da olduğunu düşünüyorsun
1: Tabii
0: sen o
1: yani
0: yüzden.
1: büyük ihtimalle Sergen Yalçın yalnız kaldığını hissetti. Desteksiz olduğunu hissetti, desteklenmediğini hissetti. Öyle olduğu için de bu kadar kolay yani. Şimdi Serdar Adalı kendi söylüyor. Her şeyde protestoda teknik adam giderse vay halimize diyor. Şimdi Beşiktaş gelecek sene Beşiktaş taraftarının yeni teknik direktörünü protesto etmeyeceğinin garantisi mi var? Yani iyi başlamazsa sezona aynı şeyler konuşulacak. Beşiktaş'ta yıllardan beri, 4 seneden beri aynı hikaye. Eylül, Ekim, Kasım ayları Beşiktaş için iyi geçmiyor. Ondan sonra zaten kavga, gürültü, kıyamet, protestolar. İşte bazen yönetim değişiyor, bazen teknik adam değişiyor. Sıklıkla teknik adam değişiyor. Hep böyle oldu. Yani gelecek sene bunun tam tersi olacağını kim garanti edebilir? Yeni bir teknik direktör taraftarın bir süre gazını alıyor ama o şeyde 5-6 hafta. Bu durumda nasıl olacak? Yani dün Serdar Adalı o kadar basit anlatıyor ki işte Sergen Yalçın protesto edildi. Gelecek sene de protesto edilebileceğini düşünüyor. Baktık çok da niyeti yok. Gönderdik. Ayrıldık. Bu kadar mı yani?
0: Peki neyi farklı yapabilirdi o zaman Beşiktaş yönetimi? Burada Sergen Yalçın'a tam olarak ya da neyi yapmadığını düşünüyorsun?
1: Hissettirecek orada. Destek vermediğini hissettirecek. Yani bu çıkıp bas bas bağırmak değil. Hani mikrofonlar önünde biz teknik direktörümüzün arkasındayız. Ondan sonra onunla devam
0: Çünkü o da
1: edeceğiz.
0: geçmiyor Ali abi bu
1: O
0: arada.
1: değil zaten.
0: O da tam tersi gidişinin
1: Tabii
0: habercisi
1: ki.
0: gibi
1: Tabii işte
0: oluyor.
1: o değil zaten. Onu hissettireceksin sen. Yani hocana güvendiğini, oraya kulak asmaması gerektiğini, bu yola girdiklerini, başarılı olacaklarını, bu kadroyu geliştireceklerini. Bunu hissedecek teknik adam. Bunu hissetmezse, yalnız olduğunu düşünürse yani gelecek sene der. Yani 3-5 şeyde ben gene yalnız kalacağım. Sonuç kaçınılmaz olacak der. Ben onun da çok Sergen Yalçın'a geçmediğini düşünüyorum. Ama neticede Beşiktaş bir karar verdi. Sergen Yalçın bir karar verdi. Serdar Adalı bir karar verdi. Bundan sonra bakalım. Hani nasıl bir şey olacak? Planlama olacak. Ancak Beşiktaş kendi başına gelenlerden ders almadığı sürece camia olarak, taraftar olarak, başkan olarak, gelen teknik direktör olarak çok fazla ileri gidemez. Bunu da unutmamak gerekiyor. Yani Beşiktaş sürekli aynı şeyleri yapan, farklı isimlerle aynı şeyleri deneyen bir kulüp haline geldi. Taraftar da dün mesela ben konuşuyorum. Beşiktaşlı arkadaşlarımla Mesela mutlular Sergen Yalçın'ın gitmesinde. Diyorlar ki takım hiç gelişme göstermedi. Ben dedim ya takım bu gelişme göstermediğini düşünüyorsan diyecek bir şey yok sana. Mutlu olanlar da var Sergen Yalçın'ın gitmesinden. İşte benim dediğim
0: çok var canım.
1: Her
0: çok.
1: Maç her maça giden arkadaşım yani bunu söyleyen.
0: Çok bizim dinleyicilerden de çok var.
1: Eğer öyle olduğunu düşünüyorsanız, takımın ilerleme göstermediğini düşünüyorsanız, o zaman hangi Beşiktaş takımı ilerleme göstermişti? Ben de onu sorayım yani. Fernando Santos'un takımı mı ilerleme gösterdi? Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'ı mı? Yoksa Solskjaer'in Beşiktaş'ı mı ilerleme gösterdi? Van Bronckhorst'un Beşiktaş'ı nasıl başladı, nasıl bitirdi? Eğer bu takımlara göre mevcut Sergen Yalçın takımının gelişme göstermediğini düşünüyorsanız artık çok da fazla söylenecek bir şey yok. Yani çünkü bence net bir şekilde takımı bir noktadan alıp bir noktaya getiren Sergen Yalçın Beşiktaş'ıydı. Ondan önce de Şenol Güneş'in Beşiktaş'ıydı. Başka ben görmüyorum. Bu saydığım teknik direktörler içerisinde ki işte Rıza Çalınbay'ı da kısa bir dönem olsa söyleyebilirsin.
0: Serdar Hoca'yı da geçicilerde fark yaratan
1: Serdar Hoca
0: oyuncu,
1: düşünülmediği hoca için oldu. Çok söylemiyorum. Hani Serdar Hoca ağzıyla kuş tutsa da zaten devam etmeyeceği için hani biraz işte Zeki Murat Göle tarzı olduğu için işi zor yani. Dolayısıyla böyle düşünen de çok Beşiktaşlı var. Diyecek bir şey yok.
0: Reklamdan sonra devam edelim biz.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
5: Arabanı araban Maktakoma, değerinde Trink Sat.
6: Radyo Spor.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
8: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
9: Yoksa sorun değil.
8: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
7: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
10: Burası CNBC. Burada gündüz piyasalar açılır, uzman yorumları dinlenir, fikirler şekillenir. Gece talk show'lar başlar, kahkahalar yükselir, film ve belgeseller izlenir. I'm not for sale. Efsane konserler dinlenir. CNBC. Gündüz de gece de farklıyız.
11: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek Arsa'dan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.

0: Plaxi ile verin, şirketinize %100'e varan vergi avantajı sağlayın.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: bugün 19 Mayıs, bir ulusun kurtuluşunun temelinin atıldığı, milli mücadele ateşinin yakıldığı gün. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınızı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.59 saatlerimiz Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi resmi olarak. Dün açıklama geldi. Biz de Ali abiyle birlikte bu konunun yansımalarını konuşuyoruz. Dinleyicilerimizden de mesajlar geliyor. Onlardan bir tanesiyle şimdi devam edeyim. Bakırköy'den Deniz Bey demiş ki, hayat ne garip değil mi? Sergen Hoca'nın alınmasını istediği ve katkı vereceğini düşündüğü oyuncu belki de dün onun istifasına sebep oldu. Dolaylı da olsa. Olayta'nın Konya maçındaki penaltı pozisyonunu söylüyor dinleyicimiz. Sizce kupada finale kalsa Beşiktaş bu kadar kaosa rağmen Sergen Yalçın ayrılığı yaşanır mıydı? Bence yaşanmazdı demiş. İşte evet, hayat Türkiye'de ya da futbol bu kadar ince bir çizgide yürüyor. O gün o pozisyon ceza sahası dışında olsa, gol olmasa, 0-0 bitse, uzatmada Beşiktaş kazansa bugün Sergen Yalçın'ın görevde olma ihtimali çok çok yüksek olurdu. Sonuçta kupada final müsabakası da oynanmamış. Ligde Trabzonspor'a kaybetsen de sonuçta işin ucunda bir final maçı olduğu için hala Sergen Yalçın'ın kredisi yüksek olurdu. İstifa tezahüratları o maç kaybediyse dahi bence olmazdı. Ama işte ince çizgi devam ettiği için kupa finali bu sefer Konyaspor'a kaybediyse, pardon, Trabzonspor olacak tabii, Konyaspor değil. Trabzonspor'a kaybedilse oradan da bir eleştiri alırdı ama Konyaspor yenilgisi kadar olur muydu, o da tartışılır. Sonuçta kaybedeceği olası rakibi Trabzonspor da ligde onun üstünde yer alan bu sezonun formda ekiplerinden birisi. Biraz orada oyuna belki bakılırdı, mücadeleye bakılırdı. Orada eksik kalmışsa, bir de kaybetmişse yine belki öyle bir tezahürat olabilirdi. Bilmiyorum, şimdi taraftarın ruh halini aşağı yukarı görüyorum. Sonuçta bir taraftan böyle tepki göstermeye çok hazır bir güruh var taraftarlarda. Biraz hani tabirim şey ama azgın azınlık dediğimiz o tarafta en ufak bir sıkıntıda bağırmaya hazır. O yüzden kupa finalinde kaybetse belki yine Sergen Yalçın'la yeni sezona başlanmayabilirdi. Ama en azından Konya maçı kazanılsa bugüne kadar bu ayrılık açıklaması da olmazdı. Oradaki tabloya göre artık değişirdi durum.
1: Ama işte böyle olmaması lazım.
0: Tabii böyle ince bir çizgide gidiyor yani.
1: Hani o maçı kaybettin, gideceksin. O maçı kazandın, kalacaksın. Yani futbolda her maçta böyle bir riskin var. Tek tek mi Beşiktaş teknik direktörünün maçlarını değerlendirecek? O yüzden zaten biraz da sevgili hocamız Arteta'nın dediğini Beşiktaş'a örneklemek gerekiyor. Yani sürece bakmak gerekiyor Beşiktaş'ta. Takım hangi noktadaydı? Hangi noktaya geldi? Nasıl oynuyordu? Şu an daha mı iyi oynuyor? Bir şeyi gösteriyor mu? Umut veriyor mu sana? Geleceğe dair bir umut gösteriyor mu? Bunları değerlendirmek lazım Beşiktaş'ta. Bu sadece Sergen Yalçın özelinde söylemiyorum bunu. Bunu Beşiktaş, Sergen Yalçın öncesi ve artık Sergen Yalçın sonrası teknik direktörleri için bir kulüp politikası olarak benimsemeli. Yoksa mümkün değil. Bu sarmaldan çıkamayacak Beşiktaş. Çünkü yeni teknik direktör gelecek. Adam mesela 4-4 yapacak. Aa, çok güzel, müthiş, harika diyecekler. Ondan sonra iki maç üst üste kaybedecek. Bu adamla olmuyor. Ondan sonra hadi gitsin diyecekler üçüncü karşılaşmada. Şimdi bu kadar ince çizgide yürüyen bir kulübün başarıya ulaşma ihtimali tamamen tesadüflerle alakalı olur. Tesadüf de nedir? İşte senin vurduğun top gol olur ya da olmaz. Rakibin vurduğu top gol olur ya da olmaz. Buna göre bir değerlendirmeyle nasıl, ne olacağını düşünüyor mesela Beşiktaş taraftarı. Burada Beşiktaş taraftarının da ciddi sorumluluğu var. Bugün Sergen Yalçın'ı beğenmeyenler yarın Mert Elam'ı beğenmeyecekler. Çünkü Mert Elam'ın da 12'de 12 ile başlama ihtimali yok. 10'da 10 ile başlama ihtimali yok. Yani bunu görmek için çok da

0: Böyle hani alim olmaya gerek yok. Onda onla başlamayacak bir teknik direktör, 5'te 5 ile 6'da 6'da başlamayacak bir teknik direktör için ne diyeceksiniz? Hadi biraz daha şey yapalım, zaman verelim, daha yeni başladı diyeceksiniz. Çok güzel. Ondan sonra 12. haftada bir bakmışsınız 8-9 puan geride kalmışsın. O zaman ne oluyor işte? O zaman da kazan kaynamaya başlıyor. Su fokur diyor. Ondan sonra 13. 14. maçları kader karşılaşmaları oluyor. Ya da 10. 11. karşılaşması kader maçı oluyor. Kader maçı olduğu zaman zaten hani bir teknik direktör o noktaya geldikten sonra zaten geri dönme ihtimali çok az, çok düşük. Ondan sonra da teknik direktör değiştiriyorsunuz gene. İşte bu sarmal anlatmaya çalıştığım şey bu. Hani Beşiktaş taraftarı süreci okuması lazım artık. Süreci okuyamadığı sürece takımdaki gelişme ya da işte geri gitmeye oyunculardaki performans, taktik anlayış onlar değerlendirilmediği sürece Beşiktaş bu şekilde senle benim gündemim olmaya devam edecek.
1: Valla taraftarın genel olarak bakış açısı Türkiye'de böyle ya da bağıran taraftarın bakış açısı diyelim en azından böyle. Sürece bakmayı pek istemiyor. Anlık bakıyor. O duygusal biraz davranıyor. Bu Galatasaray'da da böyle. Yani 4 senede şampiyon olan Galatasaray taraftarı sürece bakan taraftar diyebilir misin? Bence diyemezsin. Fenerbahçe için zaten diyemezsin. Trabzonspor için diyemezsin. Beşiktaş'ın da diyemezsin. Beşiktaş'ın da diğer kulüplerden taraftarın bence herhangi bir farkı yok. Özünde hepsi benzer yani. Sonuç odaklı. Sonuç geldiği zaman iyi, gelmediği zaman kötü. Mesela bu sezon Fatih Tekke oynattığı oyunla sence Trabzonspor taraftarını avucun içine aldı mı? Bence alamadı.
0: Tabii ki hayır.
1: Neden ama şu anda hala görevde daha güçlü şekilde? Çünkü sonuç aldı. O top çizgiyi geçti, rakiplerinden daha fazla geçti. Sonuç aldı ki son haftalarda alamadıkça da yine ufak çaplı eleştiriler geldi kendisine. Ama bu iş böyle Okan Buruk hani bu sezon biraz da çıtayı yükselttiği için lider olsa bile çok eleştirildi. Ama onun da geçen sezon ya da ondan önceki sezon hep bıçak sırtı gitti. Fenerbahçe hocaları hep benzer şekilde bıçak sırtı gidiyor. Maalesef ülkenin gerçeği bu. Yani Beşiktaş taraftarının payı var burada. Ama diğer takım taraftarlarından da çok farklı davrandığı bir şey yok. Burada sadece Galatasaray daha iyi takım kurdu. Daha bitirici belki oyuncular buldu. İşte Icardi ile onu ilk 2 sene yaptı. Sonra Osimhen'le yaptı. İşte Fenerbahçe hep belli bir yere kadar getirdi ligi ama Galatasaray'ı geçemedi. Yoksa puan ortalaması olarak dün bir şey gördüm. Son 5 sezon ortalaması Fenerbahçe'nin Galatasaray'dan iyi. Galatasaray'ın bir de 13. olduğu sezonuna katınca. Ama tek tek sezona bakınca kazanamadıkça Fenerbahçe. Orada da bir eleştiri. O yüzden hani burada Beşiktaş taraftarı kafasını değiştirse iyi ama rakipleri zaten böyle. O değişmeyecek. Yani bu taraftarın bakış açısı böyle kalacak. Burada belki işte yönetim daha fazla belki para harcayıp işte şampiyonluğun şeyi şifresi neyse daha yıldız oyuncu mu daha farklı bir şey mi artık bunu yönetim tespit edecek. Onu yapması. Ve orada da şansa kalıyor tabii ki bir yerde. Top içeri girerse başarılı oluyorsun Galatasaray'ın olduğu gibi. Girmezse de bazen de işte top sevmiyor seni Fenerbahçe'de olduğu
0: Fakat
1: gibi
0: işte bunu bile
1: başarısız
0: bile
1: oluyorsun.
0: aynı tuzağa düşmek garip değil mi? Yani işte taraftar böyle artık yapacak bir şey yok. Hayır yani bunu değiştirmeye çalışması lazım. Beşiktaş yönetiminin, Beşiktaş teknik direktörlerinin belki. Yani tamam böyle senin tespitine katılıyorum ama durum böyle diye de hani bile bile de aynı tuzağa Beşiktaş kaç kere düşecek? Ben şunu demedim. Yani mesela yanlış teknik direktör Solskjaer devam edilsin. Bu takım umut veriyor, bu takım gelişim gösteriyor. Şimdi bir teknik adam seçimi yaparsınız. O teknik adamın düşünceleri ya da uygulamaları çok şey vermez, cevap vermez takım nezdinde. Takım bir ilerleme gösteremez. Sonuçlar da gelmiyordur. O zaman zaten yapacak bir şey yok. Ona katılıyorum. Ama takımın gelişme gösterdiği noktada tek tek böyle tek maç üzerinden değerlendirmek bu biraz işte yönetimin de hatası oluyor.
1: Ama bu tek maç değil işte Ali abi. O biriken son damla
0: Ama
1: tek maç değil.
0: Sergen Yalçın'la biriken değil o.
1: Ama
0: O
1: Sergen Yalçın'da
0: Solskjaer,
1: biriken var.
0: bak Solskjaer'le biriken,
1: O da var.
0: Fernando Santos'la
1: Tabii
0: biriken,
1: tabii.
0: Burak Yılmaz'la biriken o aslında. O başarısızlığın zaten tepkisi. O başarısızlığın getirdiği tepkiler her teknik direktörün ömrünü ve kredisini daha da kısaltıyor. Fenerbahçe'de bunu yaşamıyor mu zaten? Fenerbahçe'de çok uzun süredir şampiyon olamadığı için yönetimler ve teknik adamlar, oyuncular üzerinde bu kadar büyük baskı var. O baskı da kırılıyor Fenerbahçe'de. Yani Fenerbahçe bütün takımı değiştiriyor. Ondan sonra diyorlar ki zaten bu kulüp olmaz. Ya nasıl olmaz? Neden olmuyor? Yani takımın 7-8 tane oyuncusu bu sene gelmiş. Ama sanki 10 senedir Fenerbahçe demiş gibi davranıyorlar. Neden oluyor işte? O baskı yüzünden oluyor. O acelecilik yüzünden oluyor. Yani bir türlü o şeye mental rahatlığa erişemiyorsun. O sebeple ben de anlatmaya çalıştığım o yani. O iş evet tabii ki Sergen Yalçın her maçını kazanmadı. Sergen Yalçın döneminde de bir birikme var ama o taraftar üzerinde bence %15, %20 yapıyor. Yani %80'i diğer başarısızlıkların getirdiği şey taraftar üzerinde. Onu istiyorlar hemen yani. Hani Ali gitti tamam. Mert geldi ama Mert yani her şeyi yapmak zorunda. Yapamadığı noktada o zaman Mert de başarısız oluyor. Yani Mert'in iki beraberlik, üç mağlubiyet hakkı var. Bitti. O dolduğu anda, kota dolduğu anda geçmiş olsun.
1: Peki dedin ya bununla yönetimler de teknik direktörler de hani taraftarı değiştirmeye çalışmalı en azından. Mesela sence ne yapılmalı? Neyi yapmıyor mesela?
0: İşte
1: Türkiye'deki
0: doğru
1: başkan ve yöneticiler neyi eksik yapıyorlar da tarafta o zaman hala böyle?
0: taraftara karşı gelmek istemiyorlar.
1: Peki nasıl karşı geleceksin? Sen yönetime geldin. Sen nasıl bir vizyon koyacaksın ki ortaya
0: İşte
1: taraftarın
0: eğer doğru
1: tepkisini böyle
0: doğru teknik
1: azaltacaksın?
0: direktör olduğunu düşünüyorsan devam edeceksin. Bakmayacaksın istifaya carta curta.
1: Yok ben söylemle değiştirmekten.
0: Söylemle değiştiremezsin. İcraatını
1: O zaman.
0: değiştirebilirsin. İşte söylemle az önce dediğin gibi olur. Yani çık konuş istediğin kadar. Sabaha kadar konuş. Biz teknik direktörümüzün arkasındayız. Ona güveniyoruz. Böyle şöyle falan filan diyorlar. Zaten 2 hafta sonra teknik direktör gidiyor. Yani biraz kulaklarını kapatmakla alakalı. Ama senden benden çok yönetim sosyal medyada dolaştığı için acaba bizim hakkımızda ne diyorlar diye karşı duramıyorlar.
1: Peki senaryo şöyle kuralım. Serdal Dalı Sergen Yalçın arkasında durdu. Bizim hocamız Sergen Yalçın dedi ve yeni sezonda biz Sergen Hoca ile başlayacağız dedi. Taraftarın bütün bu tepkisini göğüsledi diyelim. Sergen Hoca da hazır, motive. Yeni sezona başlandı. Mesela taraftar yeni sezon başladığında yönetim böyle Sergen Hoca'nın arkasında durduğunda taraftar da bir beyaz sayfa açacak mı? Bak ya yönetim ne kadar dirayetli. Bizim bu kadar tepkimize rağmen hocanın arkasında durdu. Biz de hocayı artık destekleyelim'e döneceğini düşünüyor musun? Yoksa yine sonuç odaklı gider mi diye
0: Ağırlıklı
1: düşünüyorsun?
0: olarak tabii ki sonuç odaklı gidecek. Bu davranışları bir anda değiştiremezsin ki ama aynı zamanda anlatacaksın. Anlattıracaksın yani kendi ne düşündüğünü. Bundan önceki örnekleriyle beraber taraftar da aptal değil. Onlar da görecekler ne yapmaya çalıştığını. Ama aynı zamanda iş ağırlıklı olarak her zaman için skorlarla alakalı. Yani orada çok fazla yapabileceğim bir şey yok. Skorları da destekleyecek işte çalışma ortamını, transferleri. Çünkü ne diyoruz? Eğer güvendiğin ve gelişimini gördüğün bir teknik direktörse devam et. Eğer öyle bir şey yoksa, öyle bir imkan yoksa zaten devam etmenin bir anlamı yok. O zaman kimse hayır bu adamı neden gönderdin demez. Ama benim anlatmak istediğim Beşiktaş hangi teknik direktörüne güvenecek? Onu merak ediyorum ben. Yani hangi teknik direktörle Beşiktaş bu hani bir ara şey diyordu ya Abdullah Avcı ne diyordu? Karadeniz'in dalgalı olmasıyla alakalı olarak verdiği bir örnek vardı.
1: Karadeniz'in çılgın neydi?
0: Yani
1: Anladım.
0: Beşiktaş o şeyi geçmesi lazım. Böyle sakin bir denize ulaşmak için o ilk aşamadaki dalgaları geçmesi gerekiyor. Yani onu bir türlü Beşiktaş aşamıyor. Orada gemi parçalanıyor sürekli. Sürekli olarak birileri suya düşüyor. Can yeleği atılıyor. Kurtarılmaya çalışılıyor. Yeni bir gemi inşa ediliyor. O tekrar aynı şeye çıkıyor ve aynı şeyi geçemiyorsun bir türlü. Aynı aşamayı geçemiyorsun. Hani video oyununda sürekli aynı kademede yanmak gibi, ölmek gibi, sürekli tekrar başlamak gibi. Ben merak ediyorum yani Beşiktaş tamam Sergen Yalçın'a güvenmesin. Ben Sergen Yalçın'ın olağanüstü fanı değilim. Ama ben şunu merak ediyorum. Bir Beşiktaşlı olarak, bir taraftar olarak. Beşiktaş hangi teknik direktörüne güvenecek artık? Hangi teknik direktörüyle istikrarı yakalayacak? Ne zaman o teknik direktör çıkacak? Yani hangi teknik direktör Beşiktaş'ta 25-30 maçı rahat geçebilecek. Onu çok merak ediyorum. Hani ve öyle bir profil olmadığını düşünüyorum artık. Çünkü kim gelse tekrar söylüyorum, yani çok yüksek bir galibiyet yüzdesine ulaşamadığı sürece Sergen Yalçın'ın onun bunun yaşadıklarının aynısını yaşayacak. O zaman yönetimler aynı kararı alacak. Aynı şey olacak gene senaryo olacak. Ben işte bu döngü kırılır mı?

0: Ne zaman kırılır? Nasıl kırılır? Ona bakıyorum artık. Olay teknik direktör isimlerinden çıktı. Yoksa getirin. İstediğiniz teknik direktörü getirin. Bu senaryo değişecek mi?
1: Bu ama işte Beşiktaş'ın problemi değil sadece. Bu tekrar ediyorum Galatasaray'ın da problemi. Galatasaray Okan Buruk'u kara kaşına kara gözüne 4 senedir arkasında durmuyor. Okan Buruk da hatırla ilk döneminde sallanıyordu. İlk senesinde o Beşiktaş-Başakşehir maçlarına kadar Okan Buruk da kalır mı gider mi diye konuşuluyordu.
0: Doğru.
1: O iki maçı kazandı da bugün
0: Doğru.
1: oldu. O eşiği en azından Galatasaray orada geçti. Geçemese belki Okan Buruk diye bir şey de yoktu. Yani Dursun Özbek yönetimi de belki arkasında durmayacaktı. Yani bu Beşiktaş'a özgü bir problem değil. Hani sen Beşiktaş üzerinden tabii konuşuyorsun normal. Ama ben bakıyorum hepsinde aynı problem var ve bu ülkenin bir anlamda problemi. Burada da taraftarın bakış açısı da yönetim istediği kadar hocanın arkasında dursun. Ne bileyim sen dedin bir yerde anlatsın süreci. Böyle mantıklı konuşarak taraftara geçeceğini ben pek zannetmiyorum ki zaten geçmiyor. Biz de bugün ya da bir sürü programda çok mantıklı şeyler söylüyoruz. İstikrar diyoruz. Biraz sabır gerekiyor diyoruz. Sabırla birlikte o gelebilir diyoruz. Çok mantıklı şeyler kendimizce söylüyoruz ama çok kişiye de geçtiğini düşünmüyorum. Çünkü taraftarın şeyi hazır değil galiba bu mantıklı şeyleri duymaya. Taraftarın önce bir sakinleşmeye, bir yatışmaya ihtiyacı var. Çünkü taraftar gerçekten endişeli şu anda. Ve sen endişeli birine istediğin kadar mantıklı bir şey söyle, o endişesi yatışmadığı müddetçe, ki bu mantıklı konuşmayla da yatışmıyor genelde, taraftara geçtiğini düşünmüyorum. Bunu da nereden çıkarıyorum? Yine kendimden yola çıkarak anlatacak olursam, hani psikoloğa da gittiğimi hep söyledim. Orada da mesela tartışmalarda işte eşimle yaşadığım vesaire de herhangi biriyle biz o tartışma anında istediğimiz kadar mantıklı şeyler söyleyelim, karşı tarafa geçmiyor. Mümkün değil yani. Ben çok mantıklı bir şey söylüyorum, ona geçmiyor. O çok mantıklı bir şey söylüyor, bana geçmiyor. Çünkü biz orada endişeliyiz, bir sıkıntıdayız yani. Taraftar da endişeli şu anda. Korkuyor yani takımının şampiyon olamamasından, o şampiyona uzak kalmasından korkuyor. Böyleyken istediğin kadar hani mantıklı şey söyle geçmez. Yatışması lazım taraftarın. Ama taraftarı yatıştıracak kişiler de büyük ihtimal başkanlar ve teknik direktörler de değil. Yani burada bir çözüm yok bence. Sözü oraya getireyim. Çünkü başkanlar taraftar nasıl yatıştırabilir ki? Mümkün değil tek tek. Yani o taraftar çünkü takımıyla öyle bir özdeşleşmiş ki başarısını o kadar fazla kanalize ki başka bir şey düşünemiyor. Bu ülkece belki değiştirilebileceğimiz bir şey. Burada bireylerin, başkanların, hocaların yapacağı bence çok kısıtlı şeyler var. Durum böyle olunca da bir çözüm yok yani. Böyle bence gidecek yani Türk futbolu ağırlıkla. Ülkenin psikolojik durumu bu şekilde olduğu müddetçe, futbol bizim için çok büyük bir yer kapladığı müddetçe, birçok insanın hayatının merkezinde olduğu müddetçe, gün içindeki mutluluğu futbol takımı mutluluğuna bağlı birçok insan var.
0: Aynen öyle, doğru.
1: Yani bizim radyoyu açmayan insanlar var mağlubiyetten sonra. Çünkü morali bozuluyor adamın. O kadar iç içe ki takımıyla başarılı olmasını istiyor. Çünkü onun başarısı demek kendi mutluluğu demek. Bu kadar insan kendini takımıyla özdeşleştirdiğinde, başarı da gelmediğinde şimdi sen bu insana süreçte, istikrarda geçmez ki abi. Yok yani geçmiyor zaten. Geçmez de. Bu saatten sonra da geçeceğini düşünmüyorum. Burada da artık bunu bilerek başkanların da yöneticilerin de Sergen Yalçın'ın ya da teknik direktörün de davranması lazım. Yok yani bunu değiştirebilecek bir güç olduğunu düşünmüyorum futbol camiası içerisinde. Zor yani bir çözümsüzlük görüyorum ben. Bu senin dediğin işte bizim dediğimiz mantıklı şeyler. Biz yine söyleyeceğiz tabii ki işimiz gereği ama taraftarın çok benimseyeceğini düşünmüyorum bu şartlarda. Ama tabii şartlar değişir. Bu ülke şartlarıyla bağlantılı. Ülkedeki nasıl diyeyim psikoloji biraz daha iyiye gider. O zaman değişebilir ama şu tabloda gittikçe daha kötüye gittiğimizde ortada. Diyeyim Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemiyle ilgili konuşuyoruz. Reklama gideceğiz. 8-18 saatlerimiz. Aradan sonra da bu yeni yapılanma konusu, yeni futbol direktörü, grafın paylaşımı dün çok konuşuldu. Serkan Reçber'in açıklaması. Birkaç konu daha var Beşiktaş'la ilgili. Onlarla devam edeceğiz.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam. bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit

0: fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Radyo Spor.
2: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
8: Neova Sigorta,
9: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
10: Opel Mokka GS Hybrid Mayıs ayına özel avantajlı fiyat ve bayram öncesi teslimat avantajıyla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
11: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
12: Radyo Spor. Reklam.
13: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
14: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.22 saatlerimiz Beşiktaş'ta. Serkan Reçber'le de yollar ayrıldı. Sana bir uzman sorusu sorarak bu bölüme başlayacağım. Bu konuyla ilgili nasıl bir uzman sorusu olabilir diye belki düşünüyorsun ama Serkan Reçber'in titrini bana doğru söyleyebilir misin? Beşiktaş'taki görev tanımı ne olarak açıklanmıştı?
1: Söyleyemem.
0: Değil mi? Söyleyemezsin. Ya da Graf'ın titrini sorsam mesela. Eduard Graf ne Beşiktaş'ta? Serkan Reçber ne? Serkan Reçber futbol A takımı genel koordinatörü olarak göreve başlıyor Sergen Yalçın döneminde ve dün o da yaptığı açıklamayla birlikte görevinden ayrıldığını duyuruyor. Gece yapıyor bu açıklamayı. Geçirdiğimiz sezonun ardından yaşanan süreçte ve gelen noktada talebim doğrultusunda görevimden ayrılmış bulunmaktayım. Bu söz zarfında desteğini esirgemeyen taraftarlarımıza, camiamıza, yönetimimize ve başkanımız Serdal Adalı'ya teşekkür ederim diyor Serkan Reçber. Zaten dün toplantıda aslında daha bu kararın devam edilmemesi kararının çıktığı, yeni sportif direktör konusunun konuşulduğu söylenmişti. O yüzden sürpriz olmadı. Akşam saatlerinde Serdal Adalı'yla bir araya gelinmiş. Burada da amaç yeni sezon planlamasıyla ilgili Serkan Reçber'in çalışmalarını başkanın alması ve herhalde yeni gelecek ekibe iletmek için oradaki çalışmaları istemiş başkan. Yoksa yol ayrımı zaten öğlenki toplantıda konuşulmuş. Serkan Reçber de herhalde haberdardı bundan ama resmi olarak da kendi gece geç saatlerde o açıklama yaptı. Yeni isim de futbol direktörü ya da sportif direktör, artık tanımlar karıştı. Önder Özen olması bekleniyor. Önder Özen de tabii ki futbol camiası içinde çok tanınan, yorumculuğu da çok beğenilen bir isim. Uzun yıllarda dijital platformlarda yorumculuk yapıyor. Ben en son ne zaman bir kulüp takımında görev aldı diye merak ettim. 2016'da en son, 10 yıl önce Göztepe'de teknik direktörlük yapmış. Sportif direktörlük olarak bir tek Beşiktaş'taki dönemi var. 2013 ve 2014 o sezon sportif direktör olarak gözüküyor. Onun haricinde ya antrenör ya teknik direktörlük yapmış ve şimdi de Beşiktaş'ın Serkan Reçber'den sonraki futbol aklı olması beklenen isim. 10 yılda çok uzun bir süre yorumculuk yaptı Önder Özen ama tabii ki işin diğer tarafında kendini geliştirmeye devam etti mi, takip ediyor mu, bu işe tekrar dönerim diye bir şeyi var mıydı onu bilemiyoruz ama başkan herhalde düşündüğüne göre bunu sormuştur ve ikna edici bir geri bildirim almıştır ki Beşiktaş'ın bu kadar yine kritik bir sezonda bu kadar önemli bir göreve kendisini getirme kararı almıştır diye düşünmek istiyorum. Çünkü aksi çok mantıklı olmazdı.
1: Evet, zaten hani Önder Özen o nasıl söyleyeyim, birikimi yapabilecek bir insan. O kaliteye sahip bir insan. Hani Önder Özen işte Beşiktaş'taki ilk döneminde çok başarılı olamamıştı. Birkaç problemle uğraşmıştı. Ama sonuçta hani sportif direktör olarak tabir edilecek insanların da her teknik direktör değişiminde değişmemesi gerekir kulüpte. Belki de buna sportif direktör demek de yanlış. Yani artık sportif direktör demeyin mesela. Hani idari menajer deyin mesela bu kişilere. Çünkü o zaman sportif direktörlük kavramını biz yanlış yorumluyor gibi oluyoruz. Çünkü bir teknik adam geliyor, onun çalıştığı bir sportif direktör var. O teknik adam gidiyor, başka bir sportif direktör geliyor. Bazen iki tane sportif direktör oluyor kulübün. Birbirleriyle kavga ediyorlar. Birbirlerinin işte kuyusunu kazmaya çalışıyorlar. Şimdi böyle bir dünya yok sportif direktörlükte. İşte bakıyorsun, Almanya'dan haber geliyor. İşte 17 yıldır görev yaptı, sportif direktörlük görevinden ayrıldı tarzında bir haber okuyorsun. Şimdi eğer sportif direktörlük kavramını kulüplerde uygulayamıyorsak, ki olabilir. Hani işte sen anlattın, hani bu iş sadece idealize etmekle olmuyor. Bir de pratikteki gerçekler var. O pratikteki gerçek sportif direktörlük kavramıyla bizde uyuşmuyorsa, o zaman bu insanlara sportif direktör demeyin. İdari menajer deyin, genel koordinatör deyin. İşte Serkan Reçber olduğu gibi. Oradan da bence gol yemeyin. Bak, bu detay gibi gözüküyor ama bence önemli. O kişi gelsin, o anda işte teknik direktörle, başkanla Hani eskiden derlerdi ya, köprü görevi görecek bir kişiye ihtiyaç var. Takımla yönetim arasında. İşte takımla oyuncular arasında. Olabilir. Böyle bir ihtiyaç olabilir. Ama onun rolünü de ya da titrini de o şekilde belirleyin ki oradan da kulüp hani sürekli sportif direktör değiştiren, hani şeyde karanlıkta kaybolan bir görüntü çizmesin. Hani değişebilir, menajeriniz değişebilir. Yani doğru olan onun da değişmemesi. Çünkü bu kişiler göreve geldiğinde Ali Erim ya da Mert Elam için çalışmıyor. Beşiktaş kulübü için çalışıyor. Beşiktaş kulübü için, Galatasaray kulübü için çalışıyor. Birinin adamı olmaması lazım. Kulübün adamı olması lazım. Kulübün çıkarları için çalışması lazım. Her teknik direktöre aynı yaklaşması lazım. Ondan işte sıyrılamadığımız için ortaya böyle bir görüntü çıkıyor. Yoksa ben istemez miyim? Mesela yani Serkan Reçber'le Önder Özen beraber çalışsın hatta Beşiktaş'ta. Ben onu isterim yani. Ama olmuyor. Türkiye'de olmuyor. Yani bir türlü o şeyler çizilemiyor. Sınırlar çizilemiyor. Roller çok belli olmuyor. Sportif direktörler gerçekten sportif direktör mü? Yoksa sağ kenarında mı olmak istiyor? Teknik direktörün üstünde mi, altında mı? Yönetimle ilişkisi ne? Bunlar bir türlü tam olarak anlaşılmıyor.

0: taraftarın öfkesi, siniri yönetime mi döner? Onun da nereye gideceği belli zaten.
1: Hı hı. Erken seçim, istifa. Evet. Hocaya da döner ama tabii ki ağırlıklı yönetim üzerinde bir baskı olur seçim için. Bu başkan yapamıyor denir ki zaten çok ince bir ip üstünde gidiyor kendi ifadesiyle. Seneye de hocadan ziyade önce herhalde tepki yönetimi olur diyelim. Bir araya daha gidelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Radyo Spor.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
9: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa Web'e gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
10: Hem arsa hem ev, Arsa Web.
11: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: Radyo Spor.
3: Reklam.
12: Bugün 19 Mayıs. Bir ulusun kurtuluşunun temelinin atıldığı, milli mücadele ateşinin yakıldığı gün. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınızı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

8.40 saatlerimiz Beşiktaş'taki gündemi konuşuyoruz. Şöyle bir noktadan devam edeyim şimdi. Dün bazı muhabirlerden tabii bu tazminatla ilgili de haberler geldi. Serdal Dalı da konuştu. Sergen Yalçın herhangi bir tazminat talebi olmamış ayrılıkta. Tazminat da normalde yönetim görevden aldığında zaten olan bir şey. İstifa ettiğinde herhangi bir tazminat hakkın olmuyor değil mi teknik direktörlükte? Aslında iş biraz daha Sergen Yalçın zaten bırakıyorum'a getirmedi mi? Ben öyle anlıyorum yapılan görüşmelerden. Zaten herhangi bir tazminat şeyi olmamış olması lazım. Dün işte 130 milyon TL'lik tazminatı bıraktı demiş mesela Fırat Güneyer. Aspor muhabiri Efecan Öztaş da 250 milyon TL'lik alacağını bıraktı demiş kulüpte. Bu haberler de genelde Türk teknik direktörlerin aylıklarında çok yapılıyor. Tazminat bıraktı, tazminat bıraktı. Hani tazminat kovalayan hoca olmamak, öyle anılmamak için. Ki Sergen Alçın'ın bilmiyorum böyle bir şeye ihtiyacı var mı? Ama hoşuma gitmiyor bu tazminat haberleri görmek. Zaten istifa ettiyse herhangi bir tazminat talebi olamaz. Yönetim gönderdiyse de tazminat talebi haklı bir talep olur Sergen Yalçın'ın. Hakkını da istemiyor olması da bence övülecek bir şey de değil benim bakış açımdan. Ama taraftar tabii farklı bakıyor. Taraftar

0: açıdan bakmıyor. Taraftar tazminat talep edene pek iyi gözle bakmadığı için Sergen Yalçın da belki bilmiyorum böyle alınmak da istemiyor olabilir. Ama tazminat konusu net ya, hakkıysa vereceksiniz. Zaten istifa ettiyse zaten vermeyeceksiniz. O yüzden Sergen Yalçın'ın bıraktığı bir tazminat da olmuyor. Bu haberler üzerine de öyle yorum yapayım. Sen ekleyecek bir şey var mı bilmiyorum ama.
1: Ya işte tekrar geri dönüş ihtimali olan teknik adamlar, senin dediğin gibi taraftarın o şekilde yaklaşması hep böyle durumları beraberinde getiriyor. O yüzden de çok aynı senaryoyu defalarca görüyoruz.
0: Dün Graf'ın bir paylaşımı oldu. Onun titrini tabii ki bilmen daha da mümkün değil Serkan Reçmer'e göre, değil mi?
1: Yok.
0: Futbol Teknik ve Scouting Direktörü. Bunları unutmayın. Bir daha sorarım.
1: Gerçi scouting hani bilirdik de
0: Futbol
1: sen öyle
0: Teknik ve
1: söyleyince
0: Scouting
1: öyle bir
0: Direktörü.
1: şeyi soruyu hazırladın ki bilemeyeceğiz diye düşündük.
0: Ama zor yine. Futbol Teknik ve Scouting
1: Ya
0: Direktörü
1: teknik
0: diye ben
1: demez de scout
0: herhangi
1: direktörü
0: bir
1: derdik yani.
0: tit görmedim. Yetmezdi ama ben
1: Evet, kabul etmez
0: kabul
1: dedim. Tam
0: etmezdim.
1: olarak doğru cevap
0: Tabii
1: değildi.
0: abi, tam ben tamı sordum. Yarısını bilirsen tabii ödül verebilirdim de tamı istedim. Edward Graf da sosyal medya hesabından böyle içinde goodbye geçen bir şarkı paylaşıyor ve karmanın sözlük anlamını Wikipedia sayfası herhalde onu paylaşıyor. Sergen Yalçın gittikten sonra. Sergen Yalçın'a bir gönderme. Şu anda hala Beşiktaş'ın profesyonel çalışanı bildiğimiz kadarıyla Edward Graf'la yollar ayrılmadı. Tam olarak ne yapıyor kulüp içinde, görevi nedir, niye devam ediyor o da ayrı bir tabii soru işareti Beşiktaş'ta ama onun da böyle bir paylaşım yapması, bir profesyonel hani futbolculardan falan görüyoruz da Graf daha tecrübeli bir isim olsa gerek. O da böyle bir paylaşım yapmış. Mesela bu paylaşım kulüpten göndermek için bir sebep midir? Çünkü gördüğüm kadarıyla bir de yabancı olduğu için tahminimce çok da büyük tepki var kendisine bu paylaşımından dolayı.
1: Ya tabii hani şimdi yapmasa çok daha iyi. Çok daha şık. Ama profesyonel hayat böyle. İşte bir takım kararlar alınıyor. O aldığın kararlar bazı insanları mutlu ediyor, bazı insanları mutsuz ediyor. Mutsuz olan insanlar da artık o mutsuzluklarını sosyal medyadan paylaşıyorlar. Şirketlerde de böyle. Bizim de başımıza geliyor yani. Hani sadece Sergen Yalçın'ın değil, herkesin başına gelebilecek bir durum, bir karar alınıyor. O karar az önce söylediğim gibi birinin canını yakıyorsa o kişi de sorumlu olarak seni görüyor. Seninle ilgili sosyal medyada konuşuyor yani. Bu iş böyle. Ama tabii ne kadar hep söylüyorum ben, ne kadar üst seviyede oynuyorsanız hayatta hata yapma şansınız o kadar az. Şimdi Graf Sergen Yalçın döneminde pasifize edildi. Sergen Yalçın'ın o dönemde yapılan transferlerle alakalı olarak söyledikleri ortada. Oyuncuları beğenmediği ortada. O yüzden de bu profesyonel işte Sergen Yalçın gittiğinde şu an mutlu. Çünkü Sergen Yalçın gitti. Ne oldu? Graf kaldı. Graf mı kazanmış oldu şimdi? O böyle bakıyor. Ama bu tabii biraz işte insanın olgunluğuyla alakalı. Olayları nasıl değerlendirdiğiyle alakalı. Ama göndermek için bir sebep midir? Hayır. Ama eksi midir? Evet, ciddi bir eksidir. Yani sonuçta Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'a hayatı boyunca verdikleri kattıkları mı? Yoksa Graf'ın Beşiktaş'a verdikleri kattıkları mı? Eğer siz bunu taraftarın gözüne sokarsanız o zaman taraftarın kimi seçeceği belli. Yani bunu da düşünmesi lazım. Graf ismini bundan bir sene sonra Beşiktaş'ta hiçbir taraftar hatırlamayabilir. Ama Sergen Yalçın'ın ismi Beşiktaş'ta ölümsüz. Yani sen neyle neyi kıyaslıyorsun ve neyin zafer şarkılarını, işte naralarını atıyorsun? Ya bunlar diyelim kişisel şeyle alakalı, olgunlukla alakalı. O da böyle bir tercihte bulunmuş. Ondan sonra da zaten işte gereken, sen söylüyorsun, tepkiyi aldı. Alır yani bu. Normal, çok garip değil. Şimdi bu işin bir tarafı. Diğer tarafı yönetimin verdiği karar. Şimdi siz scout direktörü olarak yurt dışından bir profesyoneli buraya getiriyorsanız, o profesyoneli belli bir sorumluluk veriyorsanız kulüp olarak, o profesyoneli hiçbir şartta ezdirmeyeceksiniz. Yani Sergen Yalçın gelip grafı eliyle böyle kenara atamayacak. Sergen Yalçın'a diyeceksiniz ki bu adamla beraber çalışacaksınız. Grafa da diyeceksiniz ki bu teknik direktörle beraber çalışacaksınız. Aranızda anlaşın. Bu sizin egolarınızdan büyük bir kulüp. Şimdi bunu da yapmadığın noktada sen kulüp yönetimi olarak da bir hata yapıyorsun. Eğer Sergen Yalçın gelir gelmez grafı pasifize ediyorsa o zaman göndereceksiniz grafı. Ya da Sergen Yalçın'la çalışmayacaksınız. Yani bu da çok saçma bir kulüp yönetiminde. Yani şimdi grafın Sergen Yalçın döneminde Beşiktaş'a katkı verdiğini düşünen var mı?
0: Ya da ne yaptı mesela o dönemde?
1: Ha işte katkı verebileceğini düşünen var mı? Yok. Adam zaten hani kinlenmiş. Gittikten sonra böyle bir paylaşım yapıyor. Karma işte şöyle oldu böyle oldu. Anladın mı?
0: Eden bulur. Hani.
1: Ha, eden bulur. Sen bana yaptın işte şimdi sen gittin falan. Hani. 7C'den graf. 7B'den Sergen Yalçın'la kavga ediyor. Ben ona benzetiyorum hep bu durumları. Ama anlatmak istediğim hani siz o profesyonelle çalışmaya karar verdiyseniz bari onu ezdirmeyin. Ya da öyle olacağını düşünüyorsanız kusura bakmayın gönderin adamı. Yani ikisini bir arada tutmak işte Brad Friedel'la Samet Aybaba'yı tutmak gibi oldu. Ne oldu? Oradan da bir şey çıkmadı. Orada da birbirlerine girdiler. Onun adamı onun adamı oldu. Onun arkasından konuştu. Onun arkasından konuştu. Ortaya ne çıktı Beşiktaş'ta? Bir şey çıkmadı. Yani burada Serdar Adıl yönetiminin de kusura bakmasın ama ciddi bir eksikliği, bir suçu var. Yani sen daha yeni teknik direktör getirdin. Yeni sportif direktör getirdin. Teknik direktörün başarısız oldu. Ondan sonra getirdiğin işte futbol direktörü, scout neyse işte o adamı yok sayıyorsun Sergen Yalçın döneminde. Niye var o zaman? Niye Beşiktaş o adama para ödüyor yani? Ya da o adam o motivasyonla Beşiktaş'a fayda sağlayabilir mi? Adam kin tutmuş belli yani. Sergen Yalçın Beşiktaş'ta olduğu sürece kin tutmuş. Nasıl bir şey bekliyorsun oradan, başarı bekliyorsun? Şimdi mesela Graf aynı şekilde devam edecek mi? Tekrar yükselecek mi mesela Beşiktaş'ta? Transferlerde sorumlu mu olacak? Yani bu kadar da bazen kör göze parmak yapıyor kulüpler.
0: Bu Graf konusu bence de açıklanmaya muhtaç bir konu. Hani ne yaptı Sergen Yalçın döneminde? Yeni dönemdeki görevine ne şekilde devam edecek? Nerede çalışacak? Yani,
1: yani belki Önder Özen'i de sevmeyecek. Beşiktaş ama bu adama aylık kaç bin euro veriyorsa artık vermeye devam mı edecek?
0: Ki normalde tazminat vermekten de gocunan bir takım da değil Beşiktaş. Birçok takımımız gibi yani. Ki Graf'ın tazminatı ne kadardı ki? Gönderemeyesin. Bir de öyle bir tablo da yok. Göndermek istesen en kolay göndereceğin isim şu anda Graf. Taraftarda da bir karşılığı yok. Ama tutmayı tercih etti şu ana kadar. Bakalım Önder Özen'le birlikte bir karar gelecek mi? Şimdi diğer bir konumuz, hızlıca oraya geçeyim. Şenol Güneş konusu. Sosyal medyada dün ben de yayında bahsettim. Biraz adı da anılmaya başlandı Beşiktaş Teknik Direktörlüğü'yle. Kendisinin de niyetli olabileceği söyleniyordu. Dün ama Serdar Adalı bunun önünü kesti. Sergen Hoca'dan sonra bu işlerin çok büyük konuşması olmaz ama Şenol Hoca'yla çalışmayı düşünmüyorum dedi. Yazıyorlar ama hocaya da ayıp ediyorlar. Hiç görüşmedik. Aylarda telefonda bile konuşmadık diyor Serdar Adalı. İlk ve tek yalanladığı isim Şenol Güneş oldu. Sen de son dönemde hem başkan nezdinde hem hoca nezdinde geçmişe dönmenin çok mantıklı olmadığını düşünen taraftasın. Ki aynı mantıkla Şenol Güneş için de böyle düşünüyor musun? Yoksa Beşiktaş'ın kendi özelinde diğer adaylara baktığında Şenol Güneş'in dönmesi daha hayırlı mı acaba diye düşünüyorsun?
1: İşte ne istediğinizle alakalı. Ne planladığınızla alakalı. Mesela Şenol Güneş istediğin sportif başarıya gitme yolunda daha kısa bir şey yol. Daha kısa bir adım. Ama yabancı bir teknik direktör olduğu zaman o sürenin uzayacağı kesin. O süreyi uzattığınızda uzatın. Hiç itirazım yok. Doğru bir teknik adam getirirseniz. Peki o yabancıya o süreyi verecek misiniz? Bütün bunlar işte cevaplanması gereken sorular. Hı-hı. Mesela Serdar Adalı'nın Şenol Güneş'in üstünü direkt çizmesi çok saçma. Bir başkan olarak. Yani çok rahat politik bir cevap verebilirdi. Şenol Güneş sorusuyla alakalı olarak. Çünkü neyle karşılaşacağını bilmiyor Serdar Adalı.
0: Yani birini bulamaz istediği. Şenol Güneş'e gitmek zorunda kalabilir.
1: Tabii ki yani. Tabii ki. Tabii ki. Yani birini bulamaz değil de.
0: Ya bulur da istediği profilde olmaz yani.
1: Aynen. Şimdi bak devre arasında işte Beşiktaş transferler yaptı. Transferler istedi.

0: kaç oyuncuya gidildi? Kaç oyuncudan okey aldı? Kaç oyuncuyu takımın başına getirebildi? Şimdi Beşiktaş yüksek profilli bir hocaya gitti. Dedi ki ben tamam artık parayı teknik direktöre harcayacağım. Peki güzel. Gittin yüksek profilli bir hocaya. Hoca baktı. Son iki yılda kaç yönetim? Kaç teknik direktör? Kaç sportif direktör? Ligdeki sportif başarı. Avrupa'da da konferans ligi. Belki Avrupa ligi. İkna edemedin. Adam dedi ki kusura bakma ben bu profile uymuyorum. Senin profilin, şu anki görünümün benim çalıştırmak istediğim takımların altında kalıyor. Teşekkür etti, gönderdi seni. Onunla da bir hafta 10 gün uğraşmıştın. Gittik ondan sonra başka bir teknik direktör. Gene yakın profil. Onunla da bağlantıyı kurduk. Menajeri, tanıdıklar, dostlar, randevular alındı. Ne bileyim adam Amerika'da Dünya Kupası'nı izliyordu. Amerika'ya gittin. Hocayla görüştün, anlattın. O da sana dedi ki, aa olabilir dedi. Bir düşüneyim dedi. Seni biraz şeye koydu. Cebe koydu. Sen de ondan haber bekliyorsun. Ama bu arada günler akıyor. Devam ediyoruz. Hayat devam ediyor. İlk hocayla bir hafta 10 gün harcamıştın ya. Hı hı. Bunun da ikinci cevabı sana ikinci haftada geldi. Bir kere daha görüşelim. Gittin. Görüştün olmadı. Bak iki hoca sana 3 haftaya mal olabilir. İki yüksek kalibre hocadan bahsediyorum. Hani isim getirmek istedin ya. Şeyi olsun dedin. Hani ligde hocamla fark yaratayım. İşte teknik direktör seçimlerinde son dönemde istediğimi yapamıyorum dedin. Şimdi iki haftada, üç haftada iki hocayla görüştün. Tamam niyetin iyiydi. Yüksek kalitede teknik direktörlerle görüştün. Ama olmadı. Haziran sonunda şeyi açman lazım. Sezonu açman lazım. Oldu mu sana bir panik? Tam Derman Toroğlu gibi anlattım. Ama böyle bu işler bak. Hani mesela şu an itiraz evet söyle de ki öyle olmaz abi de.
1: Olabilir.
0: Olabilir değil mi? Böyle bir senaryo olabilir. Yani çok öyle akla uzak hayal şeyi satmıyorum ben burada. İki hoca ile görüştün. Üç hafta sürer yani. Olmadı. O da olmadı. Vallahi dönersin paşa paşa Şenol Güneş'e. O yüzden de Serdar Adalı dün yanlış yaptı bence. Şenol Hoca'nın üstünü çizmekle. Şenol Hoca nasıl Galatasaray Icardi konusunda sürekli aynı şeyi söyledi. Icardi çok değerli. Şöyle iyi, böyle iyi. Bakacağız, edeceğiz. Ya söyle Şenol Güneş de çok başarılı de, çok seviyoruz de.
1: Beşiktaş'ın
0: tarihine geçmiştir de. Ondan sonra tabii ki görüşebiliriz de. At cebe kalsın Şenol Güneş. Daha sen ilk soruda niye Şenol Güneş'in üstünü çiziyorsun?
1: Bir ara vakti.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.
4: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
7: Ben QNB'ye geçiyorum.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
11: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy.

0: Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.58 saatlerimiz, Beşiktaş'taki durumu bayağıdır konuşuyoruz. Bir saati aştı herhalde Beşiktaş'ta bu Sergen Yalçın konusu. Sonra Serkan Reçber derken yapılanma, Eduard Graf, Şenol Güneş en son bahsettik. Şenol Hoca da boştu ama başkan önünü kapattı. Şu anda muhabirlerden baktım birkaç bilgi. Fırat Güneyer demiş ki Beşiktaş'ın gündeminde şu anda yerli bir hoca bulunmuyor. 3 yabancı isim gündemde, bir tanesi de çok ön planda demiş. İsim verenler var. Mesela Dino Topmöller Frankfurt'ta çalışmış, son olarak aday olduğu söyleniyor. Oliver Glasner, ki onun talipleri de çok olabilir yaz döneminde. Crystal Palace'dan o da ayrılacak. Ve Razvan Lucescu diğer bir aday olarak ön plana çıkıyor. Ki Razvan Lucescu da uzun yıllardır PAOK'ta görevli. Aslında Yunanistan gibi bir futbol ikliminde çalışan biri olduğu için bu üç adaydan buraya en kolay adapte olabilecek, ki babası Mircea Lucescu da uzun yıllar çalıştı. Buraya en yakın profil gözüküyor. Glasner, işte Topmöller iyi taktisyenlerdir ama buradaki iklime baş edebilirler mi? Nasıl olur? O her zaman bir soru işareti benim kafamda.
1: Tedesco daha yazılmadı mı?
0: Yazıldı. Tedesco da yazıldı. Tedesco'yu da Ertan Süzgün önerildi diye söylemiş. Domenico Tedesco da söylenen isimlerden biri. Yerli bir hoca, hani Nuri Şahin hep yakıştırılıyordu. Dün Ertem Şener Göksel Gümüşdağ'la konuşmuş ama Nuri Şahin gelecek sezonda bizimle kalacak demiş. Ki zaten Avrupa'ya da giderlerse herhalde kolay kolay da bırakmaz. Ama geçmişte Abdullah Avcı döneminde hatırlayın 5 yıllık sözleşme imzalamışken Beşiktaş gittiğinde kolaylıkla sağlamıştı Başakşehir Kulübü. Beşiktaş'a hocasını göndermişti. Hani şimdi böyle diyor ama tabii ki bu ikili ilişkiler farklı değişebilir. Nuri Şahin de belki gündeme gelebilir. Benim gördüğüm adaylar bunlar. Şu ana kadar yazılanlar, ki belli olmadıkça da büyük ihtimal her gün yeni adaylar çıkacak. Şimdi sabah girişte bahsettim. Conte ile erken bir fesih konuşuyormuş. Napoli kulübü, Conte boşa çıkacak. Guardiola, ki Beşiktaş'ın olur mu tabii zor ama o da Manchester City'yi sezon sonunda bırakacak artık. Dün birçok farklı kaynak geçti bu haberi. Böyle adları bence yazılır. Türk takımlarına da, Fenerbahçe'ye de tahminimce yazılır. Guardiola'nın tabii planı ne olacak bilmiyorum. Bir şey açıklandı mı Guardiola'ya ilgili, ne konuşuluyor? Yoksa o bir yıl böyle dinlenmeyi de seçiyor. Bayağı bir öncüsü yapmıştı onu. Ama şimdilik haberler, adaylar bunlar. Önce ama sanıyorum yeni sportif direktör kararı açıklanacak Beşiktaş'ta kronolojik olarak. Ardından da hoca kararını öğreneceğiz siyah beyazlı ekipte. Dün Sercan Dikme Şenol Güneş'le görüşmüş. Şenol Güneş'le başkanın açıklaması sonrası başkan ne diyorsa o olur. Başkan son sözü söyler, herkes için hayırlı olsun demiş. Onu bir not olarak ekleyeyim. Futbolcu paylaşımları dün ben iki tane not almışım ama başka da önüme düşmedi. Ali abi bilmiyorum senin düştü mü? Ben bir Çerni'yi gördüm.
1: Bir de Jala'yı gördüm.
0: İki not almışım ben de. Çerni her şey için teşekkürler hocam. Gelecekte başarılar diliyorum diyor ki problem yaşadığı söylenen oyunculardan biri olarak pozitif bir mesaj. Gerçi öncesinde de önceki hikaye paylaşımında da eşinin bir kahve içerkenki paylaşımı ama herhalde Sergen Hoca'dan bağımsız bir paylaşım. İkinci olarak da bunu paylaşmış. Jalo da secde ederken bir paylaşımını koydu şey hikaye kısmına, ki o da herhalde mutlu olan, şükreden tarafta tıpkı Eduard Graf gibi. Çünkü Jalo da hatırlayın bir karşılaşmada maç kadrosuna alınmamıştı. Sonra orada da bir paylaşım yapmıştı. Sonra geri dönmüştü. Ama demek ki iyi ayrılmadı Sergen Yalçın'la. Başka da bir veda mesajı ben futbolculardan görmedim. Belki gün içerisinde, bugün içerisinde gelebilir. Bunlar da hep şeydir ama, yani hocayla ilgili bir şeyler de gösterebilir. Tam olarak tabii onu da yansıtmaz da. Ben az mesaj gelirse o iyi bir şey değil yani hoca için.
1: Ya evet, öyle düşünebilirsin. Şimdi sana kalkıp itiraz edecek halim yok. İşte soyunma odasına hakim miydi değil miydi tarzı. Mesela ne oldu? Fenerbahçe Tedesco kararı aldıktan sonra, Tedesco ile ilgili kararı aldıktan sonra Tedesco'nun bir destek gördüğünü hep beraber takip ettik değil mi? Hı hı. Bir şeyler anlatıyor ama tabii her şeyi de anlatmıyor. Ama kalkıp da dediğim gibi sana itiraz edeceğim bir durum yok. Şimdi yani Beşiktaş için o şu mesajı dedi, bu mesajı attıdan ziyade zaman ve o zaman içerisinde yapılacak doğru seçim. Doğru seçim, doğru seçim. Çünkü Beşiktaş eğer teknik direktör seçimini doğru yapamazsa 7. hafta Şenol Güneş'e takımı teslim eder gene. Yani.
0: Ben reklamda söylediğimi de yayında da sana söyleyeyim. Abdullah Avcı şu an boşta olan teknik direktörlerden biri. Beşiktaş'ı da çalıştırdı ama tabii çok iyi anıları yok Beşiktaş kulübünde. Ama o da uzun zamandır boşta ve şu anda da Fenerbahçe ve Beşiktaş teknik direktör arıyor. Fenerbahçe geçmişte Fenerbahçe'de sunum yapıyor Ali Koç döneminde. Evet, hatta göreve gelmesi bile konuşuluyor ama sonra olmuyor taraftar tepkisinden herhalde çekinerek. Ama Beşiktaş'ta eğer o yabancı adaylar olmazsa Şenol Güneş kapısı da kapandı. Yerli olarak da hani Nuri Şahin konuşuluyor Başakşehir'de. Abdullah Avcı da Beşiktaş'ta ben gündeme gelebileceğini düşünüyorum. Ama bu sadece gündeme gelebileceğini düşünmek. Yani başarılı olur, taraftar sever, ister falan değil. Taraftar, İstemeyeceğini tahmin edebiliyorum.
1: Taraftar vızlar.
0: Ama
1: tepki gösterir.
0: Orada yine reklam arasında sana söylediğimi söyleyeyim. Şimdi Abdullah Hoca da böyle YouTube'a, televizyonlara daha sık çıkmaya başladı. Ben işte burada Atom programını çok sevdiğimi söylüyorum. Abdullah Hoca konuk oldu. Bayağı da izlenme almış. Böyle insanların sosyal yaşantısından da böyle daha rahatken bir şeyler kendi hayatından paylaşması onlara olan bakış açısını da bence pozitif anlamda değiştiriyor. Yani bir insanla ilgili genelde yani bir insana karşı ön yargın varsa ve o insanla ilgili daha çok bilgi edinmeye başlarsan o insana karşı o kadar ön yargılı kalamıyorsun. Hı hı. Tam tersi bu arada, çok seviyorsan da tanıdıkça bu arada sevgin geriye gidiyor bence. Hani bir ünlüyle mesela tanıştığında genelde o ünlüden soğuma ihtimalin yüksek. Ama ön yargılı birini bir şeylerini izledikçe, gördükçe, o sana bir şeyler paylaştıkça ön yargı kırılıyor. Mesela ben o programı izleyen vardıysa Abdullah Avcı'nın daha sempatik bakacağını düşünüyorum. Şimdi dün HT Spor'da bir yine programa katıldığını gördüm Abdullah Hoca'nın. Orada konuştu. Futbolu da çok seven bir isim. Futbola çok kafa yoran da bir isim. Yani onun algısı da değişebileceğini düşünüyorum açıkçası. Bence doğru bir strateji de yürütüyor şu anda Abdullah Avcı ama tabii yeter mi Beşiktaş'ın hocası olmak için ya da Fenerbahçe için, orası tartışılır ama fırsatlar da gelebiliyor. Çünkü Beşiktaş da artık yerli hoca adaylarını da tüketti gibi geliyor. Yani bir tur hatta iki tur oldu şimdi Sergen Yalçın, Şenol Güneş. Değil mi? Yerli başka bir güçlü aday da yok şu anda. Nuri Şahin daha genç. Nuri Şahin de çok böyle şey olacağını zannetmiyorum. Destek verecek taraftar. Nuri Şahin gelsin, Nuri Şahin gelsin. Hani olacağını zannetmiyorum. O yüzden Abdullah Avcı da tecrübesiyle fark yaratabilir ve şartlar onu bilmiyorum. Olursa tabii ki Beşiktaş'a da getirebilir. Ben gündeme de gelebileceğini düşünüyorum. Peki Beşiktaş'la ilgili bir de dün Opta Sergen Yalçın'la alakalı bir istatistik paylaştı. Bu da tabii enteresan. Beşiktaş tarihinde bir Süper Lig sezonunda Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'u konuk ettiği 3 maçı da kaybeden tek Türk teknik direktör olmuş Sergen Yalçın. Bir darbede Opta'dan gelmiş Sergen Yalçın'a gider ayak. Vallahi bu istatistiği görünce onu düşündüm. Yani zaten hoca yaralı, bir de üstüne Opta bu istatistiği paylaşmış. Tek Türk teknik direktör diyor. Demek ki yabancı olarak kendi evinde bu takımlara kaybeden isim veya isimler olmuş. Onunla ilgili bir bilgi yok elimde ama Sergen Yalçın da ilk yerli olmuş. Sergen Yalçın'ın bu sezon işte o bardağın dolmasının sebeplerinden biri de bu büyük maçlarda alamadığı sonuçlarda oldu. Hani kupa maçı

0: damlaydı ama o bardakta zaten belli bir yere kadar dolu başladı Sergen Yalçın kesin. Ali abi işte %85 gibi bir oran söyledi galiba. Çünkü %15 Sergen Yalçın'ın bu sezonki etkisi demiştin. Zaten doluydu ama o %15'i dolduran da etkenlerden biri bu maçlardaki anlamayan sonuçlarda olmuştu Sergen Yalçın için. Bu da bir tescili oldu. Beşiktaş çok konuştuk. Genelde konuşmuyorsunuz diye eleştiriyordunuz. Herhalde bugün overdoz olmuştur şey konusunda, Beşiktaş
1: Daha
0: konusunda.
1: konuşulur Beşiktaş Fenerbahçe. Şimdi Fenerbahçe'de seçimler var. Çok konuşulur. Seçim sonrası transferler, teknik direktör, Beşiktaş'ta teknik direktör, transferler, sportif direktör, yeniden yapılanma. Daha iki kulübün çok yolu var. Galatasaraylar'da rahat başkanları tek aday olarak seçime girecek. Teknik direktörleri belli. Galatasaray'ın tek derdi şu an yabancı kuralı.
0: Evet.
1: 10 artı 4 olmasın diye düşünüyor Galatasaray. Galatasaray önün peşinde koşacaktır.
0: Aslında diğer takımların da gündemi de sıra gelmiyor ona.
1: Yani
0: Yani Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin de bence gündemi de şu an o kadar farklı şeylerle uğraşıyorlar ki buna uğraşacak şeyleri yok.
1: aynen yani
0: Enerjileri
1: işte.
0: yok.
1: O yüzden de bu yaz transfer döneminde Galatasaray hani daha az konuşulur diğer kulüplere göre. Trabzonspor'un da teknik direktörü belli. Orada da işte transferler konuşulur. Ama asıl gündem Fenerbahçe ve Beşiktaş üzerinden gidecek gibi gözüküyor.
0: Beşiktaş'ta bir de dün Fatih Doğan'dan gördüm ama Necip Uysal da artık sezon bitti. Sözleşmesi de bitiyor. Ve devre arasında yolların ayrılması isteniyordu. Ama ben kalacağım ve futbolu Beşiktaş'ta bırakacağım diyordu. Artık o da futbolu bırakmış sayılır. Sezon bittiğine göre Necip Uysal'da herhangi bir paylaşım olmadı. Beşiktaş ona kuru bir veda yapmıştı devre arasında. Teşekkür etmişti değil mi? Öyle hatırlıyorum. O da sessiz sedasız 35 yaşında futbola veda edecek. Ne olduysa artık orada soyunma odasında ya da içeride Mert Günok, Necip Uysal böyle bir karar alınmıştı. Ne olduğunu bilmemekle birlikte tabii ki üzüntü vericiydi ve daha iyi bir veda. Bilmiyorum, dün de Icardi vedası üzerinden gittim. Ama yurt dışındaki vedaları görünce, şimdi mesela dün Real Madrid Dani Carvajal'in sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı. Şimdi önünde Real Madrid'in kendi evinde oynayacağı bir karşılaşma var. Yani Carvajal de o veda yapacak. Ben geçen yıl Real Madrid maçına gittim statta. Ancelotti'ye ve Modric'e veda vardı. Maç sonu kaldık. 15-20 dakika inanılmaz bir veda yapıldı. Bu işleri yapıyorlar işte. Lewandowski söyledik, Griezmann söyledik. Keşke bizim futbolculara da, yani yerlisi yabancısı fark etmeksizin,
1: O
0: Icardi'si,
1: maç
0: Necip'i.
1: Trabzonspor maçıydı. Trabzonspor maçı öncesinde Beşiktaş Necip Uysal'a veda edebilirdi. Taraftarı stada gelmişken, kendi sahasındayken, sezonun son iç saha maçıyken. Fakat işte bunlar hep şeyle alakalı Mert. Birilerinin kulüpte bunları takip ediyor, biliyor, görüyor olması lazım. O fikirlerini kabul ettiriyor olması lazım. Ve kulübün buna bir geleneğinin olması lazım. Onlar da bizde kopuk kopuk, parça parça ve ne yazık ki kişilere göre değiştiği için. Çünkü şöyle bir dünya yok. Yani Necip Uysal çok küçük yaşta Beşiktaş'ta başlıyor. İşte neredeyse 20 yıllık bir kariyer, değil mi? Beşiktaş'ta. Şimdi 20 yıllık kariyerde kavgalar, dövüşler, tartışmalar mutlaka olacak. Ama orada da süreci değerlendirmek lazım. Yani bu insan bu kulübe çok uzun yıllar özverili bir şekilde hizmet etmiş. Artık orada ona bakacaksın. Yani Sergen Yalçın'la ya da Serkan Reçber'le ya da başka bir oyuncuyla arasında olan kavga o günün gündemi olamaz. Necip'e veda ederken. İşte oraları atlıyoruz biz. Anlatabildim mi? Yönetimle bir şey oluyor mesela. O yönetim sanki tüm Beşiktaş kulübünün düşüncesiymiş gibi hareket edemez kendi düşüncesini. Yani bazı şeyleri genelleştirmek, kurumsallaştırmak gerekiyor. Oralarda atlıyoruz. Orada ilişkilere göre gidiyor. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Yani o 20 yılı düşüneceksin artık. Son 6 ayını değil Necip'in. Ya da son 6 ayda anlaşamadığı, kavga ettiği kişiler değil. O kişiler hala görevde olabilir. Ama sen o İşte kavga, dövüş, anlaşmazlık, artık her neyse oldu diye adamın 19,5 yılını görmezden gelemezsin. Artık ona o saygıyı göstermen gerekir. Oralarda

0: çok şey değiliz. Refleksimiz çok gelişmiş değil. Ne yazık ki tüm kulüplerde böyle. Yani işte bunu zamanında Galatasaray'da yaptı, Fenerbahçe'de yaptı. İyi yaptıkları da oldu dönemsel olarak ama bunu bir standarta oturtamadık ne yazık ki. Umarım bunlar da hani işte büyük kulüplerin zaman içerisinde anlayacağı, benimseyeceği şeyler olur. Yani ben hep ona dikkat ediyorum. Şimdi insanlar mesela çok uzun yıllar bir yere hizmet veriyor. 7 sene, 10 sene bir yerde çalışıyor. Abi bir ayrılıyor. Orayı kötülemeye başlıyor. Ya orası o kadar kötüyse 10 sene orada ne işin var? Değil mi? Ne yaptın yani orada 10 sene o zaman? Zaten kaç sene çalışıyor insanlar? Hani çalışma hayatın kaç sene ki sen o kurumu ya da o kurumdakileri kötülüyorsun? Yani eğer o kadar kötüyse o zaman o kurumda durma. O kurumda durduysan 10 sene, tamam mı? 10 sene bittikten sonra ayrıldın diye öyle konuşma o zaman. Yani orada şeyde de var bizde. Hani kurumlarda var ama insanlarda da var o. Garip bir yaklaşım yani. Hani sen buradayken iyi, tamam mı? Hiçbir şey yok, problem yok. Ya da problemlerini dile getirmiyorsun, söylemiyorsun. Buradan ayrıldın ya da kulüpten ayrıldın. Ya da işte oyuncu bir şey oldu, kavga etti. Ondan sonra kulüp oyuncuya küsemez yani. O şeyi 20 seneyi atamazsın. Silemezsin yani. Okey dersin, bir şey yaparsın, gönderirsin oyuncuyu. Necip'e de öyle olmalıydı diye düşünüyorum ben.
1: Hani orada ne yaşandığını bilmemekle birlikte, eğer bir özür diliyorum terbiyesizlik falan yapmadıysa, ikili ilişkilerle ilgili bir problem ise tabii ki burada büyütür o veda yapmak yönetimi. Yani veda yapan yönetim mi daha takdir edilir, yapmayan yönetim mi?
0: Ama
1: Bence
0: işte
1: yapan
0: olay
1: yönetim.
0: yönetim değil aslında, olay kulüp.
1: İşte yönetim,
0: Anlatabildim
1: ama
0: mi? Ha,
1: kulübü
0: işte
1: yerken.
0: yönetim bazlı gidiyor ya, o yüzden söylüyorum. O yüzden ikili ilişkiler oluyor. Yani aslında kulüp o. Yani kulübün kurumsal hafızası onu yapması lazım. O anki yönetimden bağımsız. Oralarda oraları beceremiyoruz. Oralarda hep duvara tosluyoruz yani. O artık kulübün işi. Hani yönetimin fikri değişebilir çünkü. Yani yönetim seni sever, beni sevmez. Olabilir bak ya, bu çok garip değil. Senle arası iyidir, benle kavgalıdır. Ama o biraz şey gibi oluyor. Yani devlet iktidar ayrımı vardır ya, biraz onun gibi yani. Aslında hani kulüp kurumsal kültür olarak, ya tamam yani siz bunun aranız bozuk ama biz şu vedayı yapacağız. Uğurlayacağız, götüreceğiz. Bu bizim geleneğimiz. Bunu yapmamız lazım bu oyuncuya deyip o şekilde yapsa kulüpler. Taraftar da biraz daha bence şey yapar. Ne derler? Hani kulübüyle daha çok gurur duyar diye düşünüyorum ben böyle şeylerde. Çünkü işte sen anlatıyorsun. Giden görüyor. Televizyonda izliyoruz. Yani yapılabilecek şeyler öyle, hani anormal yapılamayacak, hani bizim yapamayacağımız bir şey değil ki Avrupa kulüplerinin yaptığı vedalar.
1: Tabii canım yani.
0: Hani
1: Hatta deve bir şey değil. Onların organizasyonunu birebir uygulamak gibi değil. Bu veda yani, herkesin çok rahat yapabileceği bir şey. Ülke ayırt etmeksizin. Diyelim araya gidelim. Beşiktaş bölümünü de bu şekilde kapatıyoruz. Aradan sonra kripto para ve iddia bölümümüz var. İddia bölümünden sonra da dün Kayserispor yazılı ve uzun bir açıklama yaptı ve
0: Milli takıma gelemeyecek miyiz?
1: valla ondan sonra da ona gelelim, olur mu?
0: Tamam.
1: Kayserispor ardından bir takım diyelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı arabamla takoma,
4: değerinde Trink Sat. Radyo Spor. Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
5: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Supermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
4: Türksel gücünde Supermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok, sadece fişi takın. Supermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
5: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.

0: Opel Frontera elektrik 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: Reklam.
7: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
8: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
9: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

0: Alternatif piyasalar bölümündeyiz BTC Türk'te. Şu anda bir Bitcoin 76.977 dolardan işlem görmekte. 80.000'in altına sarktıktan sonra bu yatay bantta 24 saattir hareket halinde. Bitcoin sert bir hareketi yok. TL olarak da 3.508.943'te.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: 300-056 Luckyshop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.
0: Evet, iddia bölümüne geldik. Bugün Premier Lig'de iki güzel karşılaşma var. 21.30'da Bournemouth'la Manchester City karşı karşıya gelecekler. Bournemouth üst üste 16 maçtır Premier Lig'de kaybetmiyor. Şu anda en iyi yenilmezlik serisine sahip takım. Ve ligde de 6. basamaktalar. Ve Aston Villa'nın durumuna göre Şampiyonlar Ligi'ne bile gitme ihtimalleri bulunuyor. En kötü Avrupa Ligi'nde mücadele edecekler. Bu sırayı koruyabilirlerse ki Brighton'la da 2 puanlık fark var. Brighton'dan da bir maçı eksik. Bugün kaybetse dahi son hafta kazandığında Bournemouth 6. basamağı garantilemiş olacak. Diğer tarafta Manchester City şampiyonluk hedefliyor hala. O yüzden de kalan 2 maçını kazanıp Arsenal'ın son maçta puan kaybetmesini bekleyecek. Yani son maç Arsenal'la beraberlik yetmeyecek averaj hesabından dolayı. O yüzden City 2 maçını kazanıp Arsenal'ın Palace deplasmanında puan kaybetmesini bekleyip şampiyon olmaya çalışacak. Ama önce Bournemouth engelini deplasmanda geçmesi gerekiyor ki işte az önce söyledim 16 maçtır yenilmeyen bir Bournemouth. City'de yanılmıyorsam 14 maçtır ligde kaybetmeyen bir takım ama puan kayıpları beraberliklerde oldu ve zaten o yüzden de şu an Arsenal'ın 2 puan gerisinde, hatta 5 puan gerisinde, kazanırsa 2 puan düşecek Manchester City'nin. Oranlarda City deplasmanda galibiyetine 1.50 verilmiş. Bournemouth'a 4.14 ve beraberliğe de 3.98. 2.5 gol üstü 1.31. Karşıtı gol var 1.37. Gollü, karşıtı gollü bir maç bekleniyor. Sen ne bekliyorsun Ali abi?
3: Vallahi güzel maç olacak.

0: Bu akşam fikstürü de uygun. Ev fikstürü. Bu maçı izlemeyi düşünüyorum. Çünkü Bournemouth'un da kendi hedefleri var. Dün Arsenal'ın kazanmasından sonra City zaten mutlaka kazanmak zorunda. Ama Arsenal berabere kalsa ya da mağlup olsa da City için aslında çok bir şey değişmeyecekti. O yüzden baya güzel bir karşılaşma bizleri bekliyor. Herhalde gollü olur diye tahmin ediyorum ben. Hani City eğer kazanırsa da bu galibiyet büyük ihtimalle gol yiyerek alınan bir galibiyet olur diye düşünmekteyim. Bunun yanında hani 1-0-2'de direkt böyle City diyemiyorum açıkçası. Ama zaman zaman City'nin de böyle karşılaşmalarda üstün performanslar gösterdiğini ve beklenenden daha rahat kazandığına şahit olduk. Ama bu akşam için ben biraz 1-0-2'de çekingenim. O yüzden de gollere yönelirdim. Diğer karşılaşmaya gelirsek Premier Lig'de, o da hani Chelsea Tottenham mesela, o da çok güzel karşılaşma. Aslında insan arada derede kalıyor hangisini izlesem diye.
1: Net değil mi ya?
0: Ya çünkü Tottenham'da hani acaba kazanabilir mi mesela Chelsea deplasmanında? Chelsea bu kadar kötü giderken bir tepki verir mi? İşte Tottenham'ın gücü yeter mi ki? Tottenham son dönemde biraz toparladı ama yine de arada sürpriz beraberlikleri çıktı Tottenham'ın. Şimdi tabii West Ham'ın mağlup olmasıyla beraber burada aslında bir puan bile yetebilir Tottenham'a. Çünkü bir puan aldığında 39 yapıyor. West Ham 36'da kalıyor. Arada çok ciddi bir averaj farkı var. Yani bir puan aslında Tottenham'a yetecek demek
1: Doğru.
0: yanlış olmaz. O yüzden biraz daha temponun düşeceği bir karşılaşma olabilir bu mücadele. O yüzden ben burada biraz daha 2-3 gole yakınım Chelsea Tottenham'da. Ama bu maçı da merak ediyorum acaba nasıl oynayacaklar diye. Çünkü Chelsea ne olursa olsun kazanmak ister. Artık sezonun sonunda bu kadar felaket bir bitiriş yaparken Chelsea de bir direnç göstermeye çalışacaktır. Hani Chelsea'nin özgüveni, gücü, oyunu yeter mi ayrı konu ama kolay kolay bırakmazlar diye düşünüyorum Tottenham'ı. O bakımdan enteresan, onu göreceğiz. Yani iki maç da güzel. İki maç da keyifli bugün İngiltere'de. Bournemouth City'de gollere yönelirdim. Diğer tarafta da dediğim gibi 2-3 gol sanki iyi bir tercih olabilir.
1: City son finalde Chelsea'de tek gol Semenyo'nun ekstra golüyle kazanmayı başarmıştı. Semenyo da devre arasında takıma gelip düzenli de 11 oynayan oyunculardan biri, çok da katkı verdi. Bakalım hücum performansı bugün. Ki son maç Çerkezli de kulübesine başlamıştı. Marmuş'ta başladı Guardiola. Ve onun da artık yavaş yavaş son maçları olduğu da işte dün İngiliz basına konuşulmaya başlandı. Belki son maçla birlikte o da resmi olarak vedayı edecek. Geçenlerde bir, hatta ben ona inanmamıştım da, stat'tan bir fotoğraf karesi paylaşıldı. Kupalarla poz vermiş Guardiola diye, böyle gizli bir çekim yukarıdan.
0: Ha, veda
1: Veda
0: şey mi?
1: yazlanıyor gibi. İşte yok, ekibinden biri ayrılıyor. O da bir sinyal olarak hani Guardiola devam etmeyecek. Hep o kişiyle çalışıyordu deniyordu. Dün de İngiliz BBC'si, The Athletic'i, böyle en güvenli kaynaklarda Guardiola'yla veda edilecek, bırakacak dediler. O da tabii ki bir kupayla, lig kupası yani, lig şampiyonluğuyla veda etmek isteyecektir. Zaten hali hazırda FA Cup'ı ve lig
0: Aynen,
1: kupasını
0: iki
1: aldı.
0: kupayı aldı.
1: İki kupa aldı. Bu da 3 olur. Üçlemeyle Şampiyonlar Ligi olmasa da yine müthiş bir veda olur Pep Guardiola'ya. Diyelim bugün öne çıkan maçlar bunlar, ama bunun haricinde de bültende Belçika'dan 3 karşılaşma görüyorum MBS1 olarak. Onları da değerlendirebilirsiniz.
0: Evet, bu arada Lucky Shop'la ilgili bir duyurumuz var. O da güzel bir duyuru. Onu sizlerle paylaşalım. Lucky Shop bir yarışma yapıyor. Ve bu yarışmada, yarışma demek değil mi? Doğru mu olur?
1: Tabii bir anlamda
0: Bir
1: sonuçta
0: anlamda
1: ilk
0: yarışma.
1: ikiyi,
0: Bir yarışma var diyorsun burada.
1: tabii bir
0: Bir yarış
1: yarışma
0: var.
1: var. Bir yarış var, evet.
0: Evet. Biliyorsunuz iddia.com üzerinde üye olurken bayi kodları seçiyorsunuz. O bayi kodlarını da sonradan değiştirebiliyorsunuz. Onu hesabın bölümünde görebilirsiniz. Lucky Shop'un da bayi kodu 300-056. Bunu neden söyledim? Çünkü Lucky Shop Dünya Kupası'nda Türkiye-Amerika maçına 2 bilet verecek. Lucky Shop kullanıcıları 2 bilet kazanabilecekler.

0: Türkiye-Amerika karşılaşmasına. Bunun için yapmanız gereken iddia.com'da tabii bayinizin Lucky Shop olması lazım. Yani 300-056 koduyla Lucky Shop bayisini seçmeniz lazım. Ondan sonra da 10 Mayıs ve 15 Haziran tarihleri arasında kuponlarınızı oynuyorsunuz. Bu kuponlar üst üste birikiyor ve en fazla ciroyu yapan, yanlış bir şey söylemiyorum değil mi? Sen de benimle beraber gidiyorsun.
1: Yok, gitmiyorum.
0: Keşke beraber gitsen. Şimdi ben önümden bakıyorum.
1: Doğrudur abi. Sana
0: Heh.
1: güveniyorum.
0: En fazla ciroyu yapan iki kişi Türkiye-Amerika maçına bilet kazanıyor. Onu da söyleyelim. Detaylar zaten bulunabilir luckyshop.com.tr adresinde. Onu da söyleyelim ama aslında hani iddia oyuncusuysanız ve hani yüksek oynuyorsanız, sürekli oynuyorsanız bayi kodunuzu değiştirin 300-056 olarak. Ondan sonra da 15 Haziran'a kadar kuponlarınızı yapmaya devam edin. Onun neticesinde yapacağınız ciro ile birlikte ilk ikide olabilirseniz Türkiye-Amerika maçına bilet kazanma şansına sahip olacaksınız. Dediğim gibi detaylar luckyshop.com.tr'de bulunabilir. Tabii biz ara ara bu şeyi, duyuruyu da sizlere yapmaya devam edeceğiz.
1: 9.28 bu bölümü bitirelim. Reklama gidelim. Reklamdan sonra Kayserispor ve milli takımla devam edelim.
2: .56 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sundu. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Radyo
3: Spor. Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
6: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
7: Finansal özgürlük budur işte.
5: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı.

0: başlayın.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas, sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto, hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Radyo Spor. Reklam.
6: Bugün 19 Mayıs, bir ulusun kurtuluşunun temelinin atıldığı, milli mücadele ateşinin yakıldığı gün. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınızı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.
7: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

9.33 saatlerimiz Kayserispor açıklamasına geçeceğim ama önce bu Beşiktaş'ta oyuncuların Sergen Yalçın'a vedasıyla alakalı sadece iki paylaşım gördük demiştim. Ki biri bir veda da değildi Calon'unki. Yang Yo'da bir paylaşım yapmış Sergen Yalçın'la ilgili. Beni Beşiktaş'a getirdiniz ve bana yeniden hayal kurma fırsatı verdiniz. Benim için yaptığınız her şeye minnettarım. Sizinle çalışmak bir onurdu. Umarım bir gün tekrar görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Hocam diyor. Güney Koreli futbolcu İngilizce yazıyor. Ben Türkçe olarak sizi okuyacağım. Futbolun temelini oluşturan adalet duygusu zedelenmiş. Sezon sürerken yaşanan gelişmeler kamuoyunun vicdanında ciddi soru işaretleri yaratmıştır deniyor bir yerde. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 33 kulüp yöneticisinin kendi müsabakalarında maç sonucunu manipüle etme yönelik eylemlerde bulunduğunun tespit edildiği ve bu kapsamda operasyon süreçlerinin başlatıldığı açık şekilde ifade edilmiştir diyor Kayserispor cephesi ve bu operasyonlar kapsamında bazı kulüp başkanları ve yöneticileri tutuklanmıştır. Bu vurgu var. Kamu davalarının açıldığı, sürecin yakından takip edildiği söyleniyor. Ayrıca TFF'nin sportif disiplin mekanizmaları da işletildi. Binlerce futbolcu, antrenör ve kulüp mensubu hakkında çeşitli disiplin yaptırımları uygulandı. TFF yargı mercileri önünde devam eden süreçlere rağmen bazı kişiler hakkında disiplin ihlali tespitinde bulunmuş ve buna bağlı olarak ceza yaptırımlar tesis etmiştir diyor. Hal böyleyken müsabaka sonuçları üzerinde etkisi bulunduğu yönünde ciddi tespitler yapılan idareciler bakımından yalnızca şahsi yaptırımlarla yetinilmesi sportif adalet ve rekabet eşitliğiyle bağdat çıkmamaktadır deniyor. Bu çerçevede halen devam eden adli ve sportif disiplin süreçleri birlikte değerlendirildiğinde 2025-26 sezonunun mevcut haliyle tescil edilmesinin kamuoyu vicdanını tatmin etmeyeceği ve adalet duygusuyla bağdaşmayacağı kanaatindeyiz. Futbol kamuoyunda oluşan ciddi soru işaretlerinin giderilmesi, rekabet eşitliği ilkesinin tam anlamıyla sağlanması ve yürütülen süreçlerin sağlıklı şekilde

0: sonuçlandırılması adına gerekli değerlendirmelerin yapılmasının Türk futbolunun geleceği açısından zorunlu olduğu görüşündeyiz. Adil ve eşit olmayan yarışma ortamı nedeniyle ligimizin sportif gerçekliğine darbe vurulmaktadır. Bu ortamın düzeltilmesi için gayret göstermek sadece kulübümüzün değil, Türk futbolunun menfaatini düşünen herkesin görevidir deniyor. Bu işte futbolcuların 12 aya varan mahrumiyet aldığı yerde kulüp başkanları ve yöneticileri seviyesinde şike, yasa dışı bahis, müsabaka sonucunu etkileme ve kara para aklama gibi son derece ağır ve vahim olguların görmezden gelinmesi kabul edilemezdir. Kamuoyunda yürütülen sürecin yalnızca bahis soruşturması olarak değerlendirilmesi eksik ve yetersiz olacaktır. Zira soruşturma kapsamında ortaya çıkan iddialar basit bir bahis ihlalinin ötesinde müsabaka sonuçlarının manipülasyonu ve sportif rekabetin doğrudan ihlali niteliğinde son derece ağır eylemlere işaret etmektedir diyor Kayserispor kulübü. Şimdi benim hiç tabii aklıma gelmezdi böyle bir tartışmanın çıkacağı ama Kayserispor'un açıklamasıyla birlikte şimdi yeni bir tartışma doğmuş oldu ve işin içine tabii siyasiler de girdi. Sonuçta futbol, spor, siyasetle de iç içe bu yıllardır da böyle bir organik bağ oluştu. Taraflar arasında çok benim de hoşuma giden bir durum olmasa da bu böyle. Dün mesela MHP milletvekili, Kayseri milletvekili Baki Ersoy mesela onun da tweet'i önüme düştü. O da Türkiye Futbol Federasyonu'yla görüşmüş ve bu yöneticilerle ilgili henüz seyklerin olmadığını ama yakın zamanda TC'lerin TFF'ye geleceğini, sonra bunların sorgulanacağı söylenmiş ama süreç tabii yavaş ilerliyor işin yönetici ve başkan kısmında. Bir taraftan dün Sinan Burhan gazeteci, o da TV100'de Devlet Bahçeli'nin 21 kulüp olarak devam edilmesi teklifinde bulunduğu Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da bu durumu ifade ettiği dile getirdi. Böyle bir istihbaratı var kendisinin. Bir anda hiç hani aklıma gelmeyecek bir tartışmanın içinde yer aldık.
1: Yani hani çok da bir şey söylemek istemiyorum. Neden çok bir şey söylemek istemiyorum? Çünkü aslında söylenecek çok şey var. Kayserispor'un açıklamasıyla alakalı olarak. Mesela Kayserispor bu durumu yeni mi fark etti? Kayserispor bu durum yaşanırken herhangi bir açıklama yapmış mıydı? Mesela o zaman dediler mi şu an ligi oynamak anlamsız, bu ligin sportif geçerliliği yok dediler mi? Demediler.
0: Ama o zaman da deseler tahminen küme düşme hattında oldukları için o yüzden söylüyorlar diyecektik.
1: O zaman söyleyeceklerdi. Ne olursa olsun o zaman söyleyecekler. Çünkü o zaman bir şeyleri vardı. Ne derler? Fırsatları vardı. Yani daha küme düşmeleri kesin değildi. Dolayısıyla eğer bir haksızlık, bir rekabette eksiklik, bir olumsuzluk görüyorsanız o zaman söylemeniz gerekir. İş işten geçtikten sonra, Kayseri Spor Ligi'ye veda ettikten sonra bir bakıyorsunuz bu ligin sportif gerçekliği yok. Yani bu ne yazık ki ben bir denememi yapayım ya tutarsa mantığının bir şeyidir, devamıdır. Hani bir bakayım, şöyle bir nabız yoklayayım, olabilir mi acaba diye. Dikkat edersen buna işte o şehrin milletvekilleri karışıyor. Bu da olay tamamen popülizm yaptıkları şey. O yüzden de hani söylenecek çok şey var. Ama işte yani hiç olmaz dediğin şeyleri yaşadığımız ve gördüğümüz için insan biraz da gerilmiyor değil. Hani normalde biz ligi 18 takıma düşürene kadar 5 sene uğraştık biliyorsun pandemiden sonra. Hani şimdi bir de bununla uğraşırsak.
0: Depremde oldu bu arada. İşte hani depremde de yine
1: depremde şey oldu. Depremde oldu. Hani bir türlü işin içinden çıkamadık. Yani olmadı. O yüzden de umarım tabii o şey olmaz tekrar. Ama hani olmayacak şeyleri gördüğümüz için insan tamamen de Türkiye'de o kapıyı, hani ya bu deli saçması böyle bir şey olmaz deyip o kapıyı kapatamıyor. Öyle ilgili benim de bir şeyim var. Ufak da olsa bir endişem var. Ama İşte ne yazık ki bunlar oluyor yani. Popülizm yani, bence başka bir şey değil.
0: Peki yani senin dediklerin, bu açıklama daha önce o işte Eyüpspor Başkanı ya da Kasımpaşa ile ilgili o kayyum kararları açıklandığında yapılsa kesinlikle çok daha iyi olurdu.

0: Bu sadece Kayserispor'un da değil, diğer takımların da sonuçta aslında hepsinin yapabileceği bir açıklamaydı bu. Böyle bir soru işareti oluştuysa eğer, böyle bir iddia varsa ortada, bunlarla ilgili bir haksız rekabet tespit ediliyorsa, işte kara para üzerinden maç sonucunu etkileme, bu ligin de kaderini etkileyecek şeyler. Bunlar gerçekten ciddi şeyler. O zaman açıklama yapılsa daha şık olurdu. Kesinlikle katılıyorum. İş işten geçtikten sonra yapınca kamuoyuna geçmiyor bu. Geçmez yani. Çok da normal. Hani küme düştünüz, o yüzden yaptınız oluyor ki haklı. Küme düşmese Kayserispor'dan böyle bir açıklama gelmeyecekti. Bugün hani Gençler Birliği'nden gelir mi mesela böyle bir açıklama, kümede kaldı? Gelmez. Ama düşse belki Gençler Birliği'nden de gelme ihtimali vardı. Bu arada her düşen de şu ana kadar açıklama yapmadı bu arada. Antalya'da yapmadı. Karagümrük'te.
1: Antalya yaptı.
0: Antalya ne yaptı? Yaptı. Tescil edilmemesi işte. Lazım dedi. Yani
1: tescil edilmemesi lazım değil ama büyük takımlar şöyle yaptı, böyle yaptı. İntikamımızı alacağız.
0: Ayrı.
1: Ya o da saçma yani. Hani sanki kasten yapmışlar gibi. O işi oraya getiriyorsun sen.
0: Ama lig tescil edilmesin falan demiyor canım onlar.
1: Tamam hani Kayseri gibi. Şey yapıyorsun yani. Hani küme düştün. Seninle ilgili bir problem yok. Problem başkalarıyla alakalı. Hı-hı. Yani sen mesela hata yapmadın yani ligden düşerken. Başkaları yaptı ve kasten yaptı. Açıklama o yani.
0: Peki burada sonuçta buradaki iddialar ciddi iddialar gerçekten. Ve ligin kaderini de etkileyebilecek. Hem bu arada sadece küme düşmeyi de ilgilendiren şeyler değil. Şampiyonluğu da, Avrupa kupalarında da, Türkiye kupası bile olabilir. Yani Türkiye kupasının gidişatını bile etkileyebilecek ciddi iddialar varken kulüplerin de bir nasıl diyeyim, söz alması, bu konuyla ilgili haklarını aramaya çalışması bence olması gereken de bir şey. Yani burada Kayserispor'un eğer böyle soru işaretleri olan bir sezon varsa mesela hiçbir şey demesin mi Kayserispor'da?
1: Bir şey dediğin zaman onun kesin olması lazım. Böyle bu kadar büyük bir iddia yapıyorsan. Şimdi Kayserispor bunu neye, kime göre söylüyor?
0: Bak işte neye göre söylüyor? Yapılan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddialarına, içeri giren başkanlara ya da işte yurt dışında olan isimlere binaen bunu söylüyor ve bunlarla ilgili kesinleşmiş bir karar çıkarsa Kayserispor o zaman küme düştüğüyle mi kalacak mesela gelecek sezon? Tekrar Süper Lig'e mi çıkaracaklar? Örnek veriyorum, oldu ya, ağır cezalar geldi bu kulüplere. Ya biz onları düşürelim, şimdi siz çıkın gibi bir şey olabilir mi mesela? Nasıl olacak mesela, burada bir hak kaybı olmayacak mı? Yani bu da bir bence kulübün de kendi hakkını savunması da lazım. Böyle şeyler varsa bence susmak da doğru değil.
1: İşte bak tekrar söylüyorum, şimdi bunları iddia ettiğin noktada,
0: bunu kendi iddia etmiyor mu tabii?
1: Bunları ki düşündüğün noktada, tamam mı? Bunun bir karşılığının olması lazım. Şimdi oyuncular ceza aldı mı? Aldı değil mi?
0: Evet.
1: Aldı. Peki oyuncuların ceza alması ligin sportif gerçekliğini etkiliyor mu? Soruyorum, etkiliyor mu?
0: Ceza aldılar işte.
1: Tamam.
0: Bir şey yok ya, aldılar. Geçti.
1: Sportif gerçekliğini etkilemiyor ligin.
0: Tabii aldı işte, evet.
1: Aynen. Kulüp başkanları ceza aldı mı?
0: TFF nezdinde galiba almadılar henüz. Öyle bir şey yok.
1: Ama hani tutuklanan, gözaltına alınan kulüp başkanları oldu. İfadeleri alınan
0: ama
1: kulüp
0: bu da demek değildir ki suçlular. Sonuçta süreç aynen devam ediyor. Ki işte Murat Özkaya da serbest bırakıldı sonra mesela. Hı-hı.
1: O da şey oluyor yani, genel anlamda bireysel olarak bakılıyor olaya ve eğer iş hani bahis soruşturmasıysa, bahis soruşturmasında bakıldı doğru ya da yanlış. Hani o, çünkü tartışıldı rakamlar. Mesela birçok hakemin hakemliği bitirildi. Neden hakemliği bitirildi? İşte 5 liralık kupon oynadılar diye. Değil mi? Gitmiş mesela Almanya Ligi'nde bir maça, hani kendisiyle, kendi ligiyle manipülasyon yapamayacağı bir lige bahis oynadığı için hakemlerin hakemlikleri bitirildi, gencecik hakemlerin.
0: Doğru ama kuralı uyguladılar.
1: Tamam bak, ama bu hani ligin o hakem burada görev yapmazken sportif gerçekliğini ya da o bulunduktan sonra sportif gerçekliğini etkiliyor mu? Etkilemiyor. Yani bir şey tespit edildi. Ona katılırsın katılmazsın bir ceza verildi. Bence yanlıştı hakemler açısından. Yani hani çok şey olduğunu düşünüyorum ben. Ağır cezalar olduğunu düşünüyorum.
0: Ama kuralı uyguladı abi.
1: İşte kendi liginde, kendi yönettiği bir karşılaşma değilse, kendi ülkesinde, yani şimdi Almanya'da bir karşılaşmaya hakem bundan 6 sene önce 10 liralık şey yaptı diye, ne derler, kupon yaptı diye, yani o hakemin bütün kariyerini yok etmek bana adil gelmiyor.
0: Tamam, ben de senden fikrim ama kural böyleyse de futbol

0: maçı diyorsa da futbol maçı uygulayacaksın.
1: Tamam işte uyguladılar. Tamam mı? Peki bu ligin sportif şeyini etkiledi mi? Gerçekliğini etkiledi mi? Bence etkilemedi. Yani tamam. Tekrar söylüyorum. Burada tabii ki hakkını arayabilirsin. Ama burada asıl olan bu olaylar yaşanırken bunları söylemek, dile getirmek. Bu olaylar yaşanırken diğer kulüplerle bir araya gelmek, kulüpler birliği gerekirse bir kamuoyu oluşturmak, gerekirse ligleri durdurmak. Gerekirse ligleri durdursaydı yani Kayseri Spor bir anda mı aklına geldi bir dakika bu ligin sportif şeyi yok diye, gerçekliği yok diye. Yani bu zaten insanlara geçmeyen taraf. Sen hakkını arıyor diyorsun da hakkını hangi şartlarda arıyor? Hangi şartlarda arıyor hakkını? Yoksa gerçekten bak olay Türkiye'de dönüyor dolaşıyor şuna geliyor. Kayseri Spor bu ligin sportif gerçekliğini mi arıyor yoksa kendine ayrıcalık mı istiyor? Hani diyorlar ya büyüklerle alakalı olarak. Hani büyükler sürekli diyor ya adalet istiyoruz, adalet istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Ondan sonra da diğer takım taraftarları tüm kulüpler için aynı şeyi söylüyor. Diyor ki hani bunlar adalet değil kendine ayrıcalık istiyor. Şimdi kusura bakmasın ama Kayseri Spor'un yaptığı da tam olarak bu.
0: İkisi aynı anda olamaz mı? Hem kendi ne dedin ifade
1: kendine
0: olarak.
1: Kendine ayrıcalık istiyor. Kendine... ayrı bir şey. Eğer adalet isteydi Kayseri Spor zamanında yapardı bu şeyleri. Kulüpler Birliği var. Türkiye Futbol Federasyonu var. Kayseri Spor bu açıklamayı konuyla alakalı olarak 7. açıklaması olsaydı en çok ben savunurdum. En çok ben savunurdum. O zaman da yaptılar açıklama. 2. açıklamayı da yaptılar. Kulüpler Birliği'ni de şöyle yaptılar. Böyle yaptılar. Bu artık kaçıncı açıklaması Kayseri Spor'un? Dikkat etmek lazım, bakmak lazım derdik. Ama Kayseri Spor ortada yok. Ondan sonra ligde kalma hakkını kaybediyor. Bir anda ligin sportif gerçekliği yok. Yani buna kimse inanmaz. Kusura bakma. Ben de inanmıyorum. Yani bu Kayseri Spor'un hakkını aramak değil. Bu ben bir deneyeyim. Bir bakayım. Bir şey çıkartabilir miyim buradan kendi lehime? Bu kadar basittir. Tekrar söylüyorum yani. Kayseri Spor bütün bu olaylar yaşanırken neredeydi? Neredeydi? Orada yoksan burada söylediklerinin büyük mü olmuyor?
0: Senin nezdinde.
1: Tabii ki benim nezdimde. Bana sorduğun için.
0: Evet. Vallahi evet ben de sana katılıyorum. Keşke daha önce Kayseri Spor cephesi bu açıklamayı yapsaydı ama olmuyor işte. Bu da Türk futbolunda onu da söyledim ya sana. O zaman yapsaydı da şöyle deneyecekti. Sen de tahminimce derdin. Ben de derdim. Hani küme düşme hattında olduğu için bu açıklamayı yapıyor.
1: Bu o zaman şimdiden böyle ön olmazdı alıyor. Ama bu kadar demezdik.
0: Olurdu
1: bak.
0: Abi olur.
1: Bak olurdu.
0: Eminim.
1: Olmaz demiyorum. Bu kadar olurdu. Demezdik. Bak bu kadar demezdik. Olsun, çünkü hala şansı diyecektim. Var yani. Hala şansı var Kayseri Spor. Hani düşecek değil. Kesin değil. Çünkü bu olaylar
0: Şubat bu açıklamada Kayseri Şubat'ta Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında hani, atıfta bulunuyor.
1: Kaçıncı hafta olur? 17. mi? 18 mi? 20
0: yok
1: mi?
0: Yok canım işte. 20, 21, 22 olsun. Yani,
1: daha hiçbir şey net değil. Kesin düştü diyemezsin hiçbir takım için. O zaman böyle demezdi bence kimse. Onu da bence es geçmeyelim. Çok erken bir dönem o.
0: İyimser.
1: Bak tekrar söylüyorum. Bu kadar yüksek tonda söylemezdi. Denebilirdi. Gene işte düşme hattındalar. Öyle böyle o yüzden söylüyorlar. Denebilirdi. Ama bunu bir kez söylersin. Sonra Kayseri Spor devam eder açıklamalarına. Kayseri Spor o konu üzerinde kamuoyu yaratmaya devam eder. O zaman dersin ki bir dakika ya. Hani bu adamlar bu konuyu ondan bağımsız düşünüyor. Ondan bağımsız ele alıyorlar. Bir dakika bir herkes olurdu.
0: Şu ana kadar sadece Kayseri Spor'dan şimdi bir açıklama geldi. Sezon içerisinde bu yönde ligin tescil edilmemesi gerektiğine dair bir açıklama yok. Eğer tescil edilmeyecekse mesela işte Devlet Bahçeli, MHP Başkanı, Genel Başkanı'nın dediği iddia edilen şey 21 takımla devam etsin. İşte küme düşme kaldırılsın bu sezon özelinde. Yani bu sefer tabii ki şampiyonluk da etkilenecek. Ve dediğim gibi buradan eğer bir ceza çıkacaksa mesela ne olacak? Eyüp Spor'a veya işte Kasımpaşa'ya bir şey çıkacaksa ki bu takımlar ligde kaldı. Belki başka takımlar da çıkacak bu arada. Hani Cumhuriyet Başsavcılığı bu iki takım üzerinden gitti ama TFF nezdinde belki başka şeyler de çıkacak. Belki savcılıkta da başka şeyler çıkacak. Çünkü orada futbolcularla da ilgili. Şimdi Dünya Kupası sonrası çok fazla iddia var. Orada da çok fazla bilgi kirliliği var. Şimdi o zaman orada ceza çıkarsa başka futbolculara da başka şekilde. O da ligin gerçekliğini bir taraftan sorgulatacak. Yine biz çok büyük bir kaosun içerisinde bulacağız kendimizi. Eğer iddialar doğruysa futbolcularla ilgili. Çünkü bu artık konuşulduğu için gönül rahatlığı söylüyorum.
1: Orada da futbolcular ceza almayacak mı?
0: Ama neyden alacaklar? Sadece bahis oynadıkları için mi? Niçin Almanya başkan? Ligi'ne yoksa?
1: Başkan için olacak.
0: Başka sebeple mi işte? Bilmiyorum. Bir sürü iddia var abi, şimdi yayında söyleyemiyorum da.
1: Maç mı satmışlar yani?
0: Hayır, satmak değil de yine bahisle ilgili ama belki milli maçla alakalı bazıları olacak. Bilemiyorum. Ama mesela o oyuncuların Ali abi, normalde eğer bu Şubat'ta belliyse Şubat'ta ceza alıp ligin geri kalanında da oynamaması lazımdı.
1: Kesin.
0: Oynuyor. O zaman sportif gerçekle etkileniyor.
1: Kesin. Ona bir itirazım yok ama bunu bilmiyoruz.
0: Heh, bilmiyoruz.
1: Ne yapacaklar, ne edecekler. O yüzden dedim şey üzerinden konuşamayız diye yani. Şimdi böyle bir şey söylediğin zaman, sportif gerçekliği yok dediğin zaman %100 emin olman lazım. Kayseri Spor emin mi? Bundan değil.
0: Değil
1: zaten.
0: Olabilir
1: diye düşünüyorlar.
0: Tabii öyle. %100 emin değil.
1: Tamam mı?
0: Emin değil. Emin bilemiyoruz olamaz zaten yani, savcılıktan.
1: Şey ne gösterecek, zaman ne gösterecek bilmiyoruz. Zaman ne gösterecek bilmiyoruz. Çünkü senin söylediğin gibi daha geçenlerde zannedersem Cumhuriyet Başsavcısı Yardımcısı mıydı?
0: Tabii. Onun kendi açıklaması zaten tartışmaları getirdi, tekrar alevlendirdi.
1: Şimdi Dünya Kupası var dedi. Sezonun sonuna geliyoruz dedi. Biraz ara verdik dedi. Hatta tepki de çekti. Ondan sonra onlar konuşulmuştu. Ama bilemiyoruz. Şimdi zaman ne getirecek, ne götürecek. Çünkü kabul etmek gerekir ki bu iş de karıştı. Hani TFF ne yapıyor? Anlamadık çok. Değil mi? Hı-hı. Savcılık işin neresinde, ne kadar sürecek?
0: Mesela TFF hala bütün sitelerden mi alıyor, belli sitelerden mi alıyor?
1: Evet, aynen.
0: O bilgiler nasıl gidiyor? Yani onlarda bile hala büyük soru işaretlerimiz var. Çok farklı bir süreç oldu bizim adımıza ve bu iyi bir şey de değil işte. Yine bize özgü, yine yeni bir tartışma alanı açılıyor. Bu şimdi Kayserispor'un gündemi. Yarın öbür gün üst tarafı da ilgilendiren şeyler olabilir. Şampiyonluğu, ne bileyim, Avrupa kupalarını.
1: Olabilir ama o zaman düşünülecek.
0: Tabii. Ama
1: yani
0: işte
1: şimdi öyle olabilir diye mesela, ya o zaman hiç ligi oynatmayacaksın. Değil mi?
0: O da mümkün değil
1: yani
0: işte.
1: O da olmadığına göre, olamayacağına göre.
0: O kadar paranın döndüğü yerde ligi oynatmıyorum da diyemezsin. Yani,
1: böyle bir soruşturma başladı. Bir dakika duruyoruz. Durduk. Türkiye'de futbol durduruldu. Bunu diyemediğin noktada devam edecek.
0: Tabii.
1: Lig. Oynanacak.
0: Ama işte burada da diyorum ki ben, kesinleşmiş ceza çıkarsa bu takımlar da küme düştü. Ama kesinleşmiş cezalarda kümede kalan takımlar üzerinden çıktı. Başkan neticesinde maç alıp vermeyle ilgili. Bu takımların şeyi ne olacak?
1: İşte o zaman ona karar verecekler.
0: Yani bir alt lige düştüğüyle kalacak o zaman.
1: Belki değişecek, o da değişecek belki. Eğer senin dediğin gibiyse mesela, ya da Kayseri Spor'un iddia ettiği gibiyse, Kayseri Spor'a şey geri verilecek. Süper Lig hakkı geri verilecek. O şeyi yapmış, işte hata yapmış artık neyse, o kulüp belki düşürülecek.
0: İşte bunun zamanlaması da önemli. Bunu mesela Temmuz'a kadar bitirmen lazım. Hani Ağustos'ta lig başladı, hop ben seni düşürdüm, seni çıkardım. Tarihte var mıdır? Zannetmiyorum böyle bir şey olacağını. O yüzden çok zor şeyler. Bakalım zaman ne gösterecek ama böyle bir tartışma da var. Milli takıma gelemedik. 9.54 oldu.
1: Getirmedim bir türlü, şunu niye aldı, bunu niye aldı konusunu konuşturmadım bir de.
0: Özet olarak tek cümleyle ne dersin?
1: Yarın konuşmak istiyorum. Yarın milli takımı daha geniş konuşalım.
0: Yarın milli takım, tamam. Neymar da açıklandı. Neymar'ı belki öğlen konuşuruz ama... Hı hı. O zaman bugünlük programı bitirelim. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi.
3: Reklam. Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai Mar showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin, Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
1: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yep

0: yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
1: Hem arsa hem ev, arsa ev.
2: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
3: Opel Mokka GS Hybrid Mayıs ayına özel avantajlı fiyat ve bayram öncesi teslimat avantajıyla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: Radyo Spor.
8: Sen de katıl derim, katılın evim.
7: Radyo Spor.
9: Reklam.
10: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
11: Radyo Spor.
10: Saran Holding kuruluşudur.
7: Radyo Spor.
3: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
12: Radyo Spor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
13: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte, yolda geçiriyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyo Spor dinliyorum. Ve çünkü Radyo Spor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
14: Neden Radyo Spor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
15: Radyo Spor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyo Spor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için, vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
7: Radyo Spor!
16: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.

0: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
1: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
1: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
2: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hattrick'e hoş geldiniz. Hattrick.
3: Haftanın olayı hakemlerin konuşulmaması çünkü üç büyükler kazandı demiş. Mesela bence bu güzel bir tespit. Yani üç büyükler kazandığı sürece hakemler pek gündeme gelmiyor. Ama üç büyüklerden birinin canı yanarsa o zaman vay haline oluyor.
4: İşte pas yapabiliriz, geriye dönebiliriz, yana dönebiliriz. Bunlar oyun içinde var. Rakip kapanacak, işte sabırlı olacağız vesaire. Bunları söyleyince dedim ki bu maç böyle çok tempolu geçmez.
5: Biraz eski görüntüler ama tabii haliyle inanılmaz goller, inanılmaz asistler, çok acayip bir top cambazı. Kaosu en iyi yöneten zirveye yaklaşıyor. Ve bu oyunları yapan çok iyi isimler var, biliyoruz.
3: Ya çok hücumcuyla oynuyorsun.
4: Çok hücumcu. Tavrında baskı yapıyorsun.
3: Rakibin üzerine gidiyorsun. Rakibin üzerine gitmekten çekinmiyorsun. Yani şimdi bizde o klasik işte. Büyük takım topa sahip olsun ama topa sahip olurken aman demeyecek büyük takım.
4: Baskılı oynadılar. Hatalardan pozisyonlar yaratmayı başardılar. İşte aslında ilk 3 gol de hatalardan geldi.
0: Sporun tüm branşları ve Avrupa futbolundan en son haberler. Spora dair her şey bu programda. Hattrick. Hattrick hafta içi her gün saat 14'te Radyo Spor'da.
6: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
0: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
7: Radyo Spor.
8: Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
7: Evet.
8: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Oziyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Oziyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu, en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
9: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz şu anda 10.06'yı gösteriyor. Yaklaşık 11.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Hafta içi her sabah oldu görüyorsunuz. Gündeme dair soru, görüş, öneri ve düşünceler için 0212-363-0434. 0-212-363-0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okumaya çalışacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0-538-052-1487 0-538-052-1487 WhatsApp hattımız. Bugün bağımsızlık ve özgürlük meşalesinin yakıldığı gündür. Gençlerimizin bu değerleri koruyup yaşatacağına olan inancımızla 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun demek istiyorum. Yavaş yavaş mesajlar gelmeye başladı. Günaydın.
10: Günaydınlar Aygün Bey. Kolay gelsin. Hayırlı sabahlar.
9: Efendim sağ olun size de teşekkürler. Kimle görüşüyoruz?
10: Ben Sultan Gazi'den Ünal.
9: Ünal Bey hoş geldiniz.
10: Nasılsınız, iyi misiniz?
9: Sağ olun efendim, iyiyim, nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkürler.
10: Hoş bulduk, sağ olun. Ben de 19 Mayıs'ı Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum.
9: Çok teşekkürler.
10: Futboldan önce dün ben sizi gördüm.
9: Nerede gördünüz?
10: Ali Konağı'nda. Siyah gözlük takmıştınız. Sırt çantası vardı herhalde.
9: Evet, doğru.
10: Yetişemedim size. Dedim bir yemek ısmarlayayım size.
9: Sağ olun, çok yayına yetişiyorum.
10: Maşallah çok İyi yürüyorsunuz, seri yürüyorsunuz.
9: Maşallah var değil mi?
10: Maşallah, maşallah, nazardan saklasın.
9: Amin.
10: Dedim bir yemek ısmarlayayım, sonra bir orele dikeriz. Ama
9: İnşallah.
10: Yayına yetişiyordunuz herhalde.
9: Televizyona yetişiyordum, doğrudur, doğrudur.
10: Evet, evet. Size de kolay gelsin.
9: Demek ki oralardasınız, siz yakın bir yerdesiniz.
10: Evet, evet, evet. Mümkünse yarın isterseniz eğer oradaysanız yemek ısmarlayabilirim.
9: Yarın evet. Yokum, pazartesi oradayım gerçekten. Bu pazartesi de bayramdan olduğu, bayram sebebiyle önümüzdeki hafta evet. Pazartesi yayın yapmayacağız. Bir sonraki pazartesi yapacağız inşallah Ünal Bey.
10: Tamam, o zaman inşallah ben bekliyorum sizi. Hatta Osman Bey metroyla mı geldiniz?
9: Metroyla geliyorum, Osman Bey'de iniyorum, Yapı Kredi'nin yanından yürüyorum. Bak ne kadar.
10: Biliyorum, biliyorum, şeyden çıkıyorsunuz. Rumeli Caddesi'nden.
9: Aynen.
10: Ama ben sizi orada bekliyorum.
9: Peki.
10: Alacağım. Biraz erken çıkarsanız daha iyi olur.
9: Peki.
10: Şimdi Sergen Yalçın istifa etti.
9: Evet.
10: Yani görev bırak, istifa etti dedim. Lig bittiği için. Bence Beşiktaş için kötü bir haber bana göre.
9: Hı hı. Ne anlamda kötü?
10: Şöyle, şimdi zaten bir transfer süreci gecikiyor. Transferleri Sergen yaptı. Yeni bir teknik direktör gelecek. Aslında hep bunlar kayıp. Bizde sabır yok. Biz bak mesela ben de Okan'ı çok eleştirdim. Ama bir devamlılık var en azından. Tabii Avrupa için çok eleştirdik. Ama bir devamlılık her zaman şart yani. Mesela Gordon Milne'ler, Ansel Vergenler, pardon bilim dönme televizyon.
9: Yani,
10: Alex Ferguson.
9: Doğru.
10: Alex Ferguson gittiğinden beri Manchester United gün yüzü görmedi. Devamlılık şart. Yani bence Sergen'i taraftar bağrına basamadı. Yanlış yaptı bana göre. Trabzon'u da biliyorsunuz söylemiştim. Fatih Tekin çok iyi ama bundan önceki buraya gelmesinin sebebi şampiyon olduktan sonra Abdullah Avcı'dır. Yani kötü anlamda o transferleri yaptırmayacaktı. En başta ile anlaşacaktı. Ama antrenörde devamlılık, taraftarlarda da sabır olması lazım artık. Çünkü biz artık sonuca göre uzun vadeli iş yapamıyoruz. Hep sonuca göre konuştuğumuz için aslında hepimiz aynıyız. Onun için başarılı bir süreç olmuyor. Yani Türk futbolunda hali ortada. Hakemler sağ olsun dünya kapısını hepsini yolladık biz. Bir daha geri gelmesinler.
9: Peki.
10: Teşekkür ediyorum.
9: Sağ olun, hadi kendinize bakın. Güzel. Sağ olun.
10: İki hafta sonra pazar günü
9: İnşallah. İnşallah. Kendinize bakın. Tamam. Görüşmek üzere.
10: Tamam.
9: Şimdi bu Sergen Hoca'nın ilgili şunu söyleyeyim. Bununla ilgili yorumunuzu da çok merak ediyorum. Aslında normal şartlarda bir görüşme yapıldı orada. Dün bununla ilgili TV yayında da yaptık. Biz verdik zaten. MK Haber'de bunu sevgili Tuğba ilk verdi. Daha görüşme yapılırken Tuğba'ya mesaj geldi, ayrıldı diye. Canlı yayında anında verdik. Şöyle bir şey oluyor. Sayın Serdar Adalı diyor ki Sergen Hoca'ya. Biz seninle devam etmek istiyoruz diyor. Özellikle Beşiktaşlı arkadaşlar iyi dinlerlerse onların da yorumu çok önemli. Biz seninle devam etmek istiyoruz diyor. Ama diyor bir tek talebimiz var diyor. Hocam diyor. Hoca diyor ki nedir o diyor. Hocam diyor önümüzdeki sezon diyor protestolar olabilir diyor. İstifa davetleri olabilir diyor. Sen diyor bu takımı bırakmayacağına dair bize garanti verir misin diyor. Yani tribünler seni istifaya davet edebilir, çağırabilir diyor. Sen diyor bu konuda garanti verebilir misin diyor. Sergen Hoca da diyor ki ben bunun garantisini veremem diyor. Taraftar eğer beni istemiyorsa diyor benim bırakmam gerekiyordu diyor. Ve ondan dolayı da dün bıraktığını söyleyelim. Tabii burada şunu da söyleyelim. En ufak bir tazminat talebi yok. Yani alacaklarını falan filan da bıraktı yönde de dün Beşiktaş muhabir arkadaşlar da yayınlarda söylüyordu. Aygün abi Ankara Taş Ocağı'ndan Ali. İçişleri Bakanı bu soruşturmaları Dünya Kupası sonuna bıraktık dedi. Lig tescil edilirse adalet nasıl sağlanacak bu şekilde demiş. Bence adalet sağlanamayacak gibi gözüküyor kardeşim. Zaten birazdan bununla ilgili de biliyorsunuz dün itibarıyla Kayseri'den de önemli açıklamalar gelmeye başladı. Kayseri Spor lig tescil edilmesin dedi. Hatta Sayın Devlet Bahçeli'nin de Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla bir görüşme yaptığı, düşmenin kaldırılması yönünde lig tescil etmeyin, düşmede kaldırılsın. Önümüzdeki sezon ligimiz 21 takımla devam etsin şeklinde bir iddialar da dolaşıyor. Tabii ki bunu gazete haberleri bilemiyoruz. Sosyal medyada gördüğüm için söylüyorum. Talep ettiği yönde bazı iddialar var. Onu da söyleyelim. Bunları zaten birazdan hepsini konuşacağız. Çok kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra telefon almaya devam edeceğiz. Mesajlar da geliyor. Hepsini okuyacağım, merak etmeyin. Çok kısa bir ara.
0: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
7: Radyo Spor.
0: Reklam.
11: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
7: Kredi. Radyo Spor.
12: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
13: Birikim yapmak yetmiyor.
14: Değerlendirmek de lazım.
13: Piyasaları takip et.
14: Bunu al, şunu sat.
13: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
12: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
15: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
16: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
17: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
18: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Radyo Spor.
0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
19: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
0: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
9: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Telefon almaya devam ediyoruz. Günaydın. Alo, günaydın.
10: Alo, günaydın.
9: Günaydın, Aygün, kimle görüşüyoruz?
10: Genç Aygün Bey, 19 Mayıs Genç ve Spor Bayramımızı
9: cümlemizin kutlu. Çok teşekkür efendim. Kimle görüşüyoruz?
10: İsmim Osman, Trabzonsporluyum.
9: Osman Bey, hoş geldiniz. Buyurun efendim.
10: Öncelikle Aykut Kocaman'ı Fenerbahçe teknik direktöründen dolayı kutluyorum. Yani
9: bir dakika, Aykut Hoca açıklandı mı? Ben anlamadım. Daha başkan yani, seçimi daha belli olmadı. Kimin başkan olacağı belli değil. Seçim daha yapılıyor. Yapılmadı. 6-7 hazırlandı, yapılacak ama size gelen bilgi demek ki Aykut Kocaman. Doğru mu anlıyorum?
10: Yani bana göre öyle. Bir de ben bu Gençler Birliği maçınla ilgili.
9: Tabii, buyurun.
10: Yani sizin görüşünüze de şey veriyorum, değer veriyorum. Ne diyorsunuz? Herkesin dediği gibi kupa sizin...
9: Ben hiç alakası yok.
10: Yok, ben sadece sizin şeyinize...
9: Yok, ben öyle şeylere yok. Efendim, Gençler Birliği ona kupayı verdi, o ligde bıraktı falan, alakası yok. Ya yani şimdi Antalya Spor Başkanı bir açıklama yapıyor. Ben de diyorum ki Antalya Spor Başkanı'na, Sayın Başkan, tamam son haftaya ya sen kendi evinde Alanya'yla 3 hafta önce maç yaptın, kendi evinde berabere kaldın. O maçı kazansaydın kümede kalacaktın. Doğru mu?
10: Evet. Ya ben ama o konunun o yönlendi. Yani gençlerle çıkmaması gerekiyordu. Nasıl ki onların 40 fırın ekmek yemesi gerekiyor oynaması için dedikten sonra hepsini oraya sürmesi, yani bence anlaşılır gibi değildi. Yani benim kombinem var aslında. Bak, ben İstanbul'da yaşıyorum. Ben Trabzon'da kombinem var. Tamam. Ben bu işin. Ya ben bu lafları yemek istemiyorum. Yani mesela bizim Serdar Bali, onu biliyorsunuz.
9: Serdar Hocam biliyorum.
10: Bir açıklamalar yaptı işte, ağlıyor, bağırmıyor. Ya bu kadar şova gerek yok. Evet. Biz Trabzonsporlara haksızlık yapıldı. Yani ben onu şey yapıyorum. Kimin düşüp düşmemesi de önemli değil.
9: Aynen. Nasıl ki
10: kupa maçında sen bir rotasyonla başladın. Baktın kötüye gidiyor. Tuttun as oyuncularını koydun. O zaman niye koydun? Yani ben o Fatih Tekke'yi onu sorarım. Ha, istifa etsin mi? Hayır. Fatih Tekke devam etsin.
9: Tabii ki.
10: Ben o şeyi yapmıyorum yani. Ama bize karşı büyük bir yanlış yapılmıştı. Hani zaten Türk futbolunun şeyi belli, durumu belli. Herkes için hayırlısı olur inşallah. Fenerbahçe dışında. Yani ben açık söyleyeyim, Az Yıldırım'ın gelmesini çok istiyorum. Çünkü Az Yıldırım Türk futboluna, Anadolu kulüplerine özellikle çok büyük şeyler yapmıştır. Yani kimse inkar edemez.
9: Nakden yayın gelirlerinin artması anlamında.
10: Tabii ya hem onda hem Trabzonspor'un mesela hani işte kupa aldı diye işte ona da pay verilmezse işte bu işi olmaz
9: falan. Doğru, mücadeleler anlamında falan söylüyorsun.
10: Ha, tabii yani ben şimdi onun haksızlık yapamam. O yüzden yani inşallah Az Yıldırım gelir bir yıllığına da olsa Fenerbahçe'ye herhalde büyük bir katkı sağlayacağını tahmin ediyorum.
9: Çok teşekkürler. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Sağ olun. Uğur Pekşen demiş ki baba hazır köyünden selamlarını iletmiş sevgili kardeşimize teşekkür ederim. İyi günler Aygün Bey, Almanya'dan Seyfettin, Fenerbahçe taraftarıyım. Sayın Hakan Safi'nin konuşmalarını dinledim. Bana hiç Fenerbahçe taraftarı olarak ciddi gelmedi. Bence seneye de şampiyonluk kupasının ardından el sallayacağız gibi geliyor. Yabancı teknik direktör gelse öyle el sallayacağız. Bence kupanın ardından demiş. İyi günler demiş. Günaydın. Alo, günaydın.
20: Günaydın. Günaydın. Merhabalar.
9: Merhaba, kimle görüşüyoruz?
20: İsmim Mustafa, Ankara'dan arıyorum. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik Bayramı hepimizin kutlu olsun.
9: Teşekkürler, sağ olun. Buyurun efendim.
20: Yani ülkemizde şu an gerçi bazı değerlerimizi hani sporda kaybettik, öyle söyleyeyim.
9: Maalesef.
20: Yani
9: maalesef.
20: Hedefe giden yolda her şey mübah anlayışıyla. İnsanlar hani kupayı alanı tebrik ediyor. Hani içindeki Kur'an insanların ne kadar ahlaklı olduğunu, hani işte geçen sene bir şampiyonluk kutlamasında nefret yaşandığını hepimiz biliyoruz. Antrenörün katıldığı bir tezahüratı bu sene olmadı, inşallah olmadı herhalde öyle. Hani bir tezahürat. Ondan evet. Sonra da hani başka bir şehre gittiğinde aynı parçayı dinleyince rahatsız oluyor aynı başkanları, oyuncuları. Hani biz bir araya gelen sporda başarıda ahlaklı insanlarla, hani biz futbolcumuz Zeki Çevik ve ahlaklı olanını
9: evet.
20: Yani tercih ederiz diye diyen bir neslin çocuklarıyız. Hani bize neler artık öğretiliyor bilmiyorum, siz ne düşünüyorsunuz? Ayrıca bir de kupa töreninde hani federasyonun gitmemesini herkes eleştirdi törende. Askıya almış ilişkileri, askıda kupa verildi bence, yani öyle oldu.
9: Anladım.
20: Hani askıda şey diyorlar,
9: anladım
20: ya, ekmek.
9: Anladım.
20: Askıda yani ilişkileri askıya aldık, şey federasyon takımlarına küsemez diyorlar ama federasyonu muhatap almayanlara da gidip kupa vermesini insanlar nasıl bekliyor? Ben sizin düşüncelerinizi merak ediyorum. İyi yayınlar
9: dilerim. Sağ olun. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Günaydın abi. Bu sabah 5 dakika geç başladın. Ne olacak bu Beşiktaş'ın hali demiş. Sevgili Tuğba Hacı Bayramoğlu saat 10.30'dan sonra bizlerle beraber olacak. Dün bu haberi ilk Tuğba verdi. Sergen Hoca haberini. Dün MK Haber TV'de bizi izleyenler zaten anında bu haberden haberi oldular. Yani toplantıya girildiği andan itibaren gelen bilgiler anında biz vermeye çalıştık. Sevgili Tuğba'ya da teşekkür ediyoruz. Aygün abi günaydın, seni çok seviyorum. Seviyorum. Geçen oğlumun doğum gününü kutladığın için sana teşekkür ediyorum. Ben Fenerbahçe'yi senden sevdim. Benim çocuklarım da senden dolayı sevdiğim. Ben seni çok eski takipçinim. İyi ki varsın. Bir de Fenerbahçe, Galatasaray hiçbir takım son kupalar, milli maçlardan sonra ceza alma ihtimalleri var mı? Bunlarla ilgili bilgi verir misin demiş. İstanbul'dan halk otobüsünden Harun kardeşimize de sevgilerimizi iletelim. O da çocuklarla beraber resimlerini göndermiş. Maşallah, Allah nazarlardan saklasın. Bu konuyu konuşacağız, merak etme. Bu konu önemli bir konu sevgili Harun. Günaydın. Alo, günaydın. Günaydın.
21: Günaydın.
9: Günaydın kardeşim. Kimle görüşüyoruz?
21: Ben Uğur.
9: Uğur aradı mı seni Burak?
21: Arada abi, sağ ol.
9: Rica ederim kardeşim benim. Olur mu öyle şey?
21: Nasılsın? İyiyim
9: sen
21: inşallah.
9: Sağ ol. Sen iyi misin kardeşim benim? İyi misin?
21: Çok şükür. Sen iyi oluyorsan biz de iyi.
9: Sağ ol. Aynı şekilde sen iyisen bizler de iyiyiz kardeşim benim.
21: Aynen.
9: Ekleyeceğim bir şey abicim, var mı? Söyle.
21: Evet. bugün transfer hakkında yorum yapıyor musunuz yoksa...
9: Yapacağız, yapacağız.
21: Normal mi konuşuyorsun?
9: Normal değil, hepsini konuşacağız. Sen merak etme kardeşim. Her şeyi konuşacağız. Duyuyor musun beni? Alo. Gitti mi?
21: Ya,
9: tamam. Tamam kardeşim benim. Kendine çok iyi bak.
21: Görüşürüz. Oğuz abicim iyi günler.
9: Sağ olasın. Aygün Bey günaydın. Antalya Kemer'den Necdet. Samsunlu olarak 19 Mayıs kutlu olsun. Şimdiki gençlerin spor yapma durumu yok. Dijital hayat öncelik maalesef. Spor yapan değil, izleyen ve eleştiren bir toplum haline geldik demiş. Dinleyicimize katılıyorum hakikaten. Necdet Ayçiçek'e de sevgilerimizi iletelim. Gaziantep'ten günaydın. Beşiktaş öz evladını yitirdi. Üyelere selam olsun. Meydan onların buyursunlar demiş dinleyicimiz. Hemen ismine de bakalım. Süleyman Çimen kardeşimize de sevgilerimizi iletelim. Ona da sevgilerimizi iletelim. Aygün Bey günaydın. Fenerbahçe'de gelişmeler var mı demiş. O da çalışırken şu anda. Selami Ulgensoy'a da sevgilerimi, herkese sevgilerimi iletiyorum. Fark ettin mi? Günaydın. Alo günaydın.
1: Günaydın.
9: Sevgilerimi iletiyorum size de. Kimle görüşüyoruz?
1: Ben Garo, Çarşı'dan, Kapalı Çarşı'dan.
9: Garo nasılsın, iyi misin?
1: Sağ ol, sen nasılsın?
9: Sağ olasın, dinliyorum seni Garo.
1: Uzun zamandır bağlanacaktım, evet, bağlanamadım ya.
9: Doğru, ne olacak?
1: Hatta valla geçenlerde Tuğba'yla da şey yaptınız, konuştunuz.
9: Yayın yaptık, evet.
1: Onun üstüne arayacaktım ben. Zaten dün işte, zaten belliydi bu bombanın patlayacağı. Belliydi. Çok seviyorum. Aynı yaştayız, çok iyi hoca fakat... Ya olmuyor işte, bir şekilde olmuyor. İçeride de sorun var, dışarıda da sorun var. İstediği adamları da aldılar. Heyecan kalmamış şey. Heyecanı kalmamış, evet. Ya. Heves kalmamış, bir heyecan kalmamış, anlatabildim mi? Yani yeni seneye de böyle başlarsan, 4. 5. hafta bu lastik patlarsa bu tribün iner aşağıya ya.
9: Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun.
1: İner aşağıya, yok artık. Sabır
9: tepki,
1: da kalmadı.
9: Tepki gösterirler kalmadı. Tabii ki. Tepki gösterme anlamında. Tepki gösterme
1: ya,
9: anlamında.
1: Ya artık yani sabır taşı çatladı. Hani sabret. Aygün. Yani Tuğba da herhalde.
9: Birazdan bağlanacak.
1: Bu yok. Muhtemelen bir Alman hoca gelecek galiba. Benim aldığım bir istihbarat var. Bilmiyorum, sen duydun mu?
9: Valla dün Tuğba da bir Alman.
1: Ben patlatayım bombayı istersen.
9: Söyle.
1: Topmöller.
9: Dino Topmöller.
1: Tabii, büyük bir ihtimalle. Çünkü Graft'ı çağıracaklarmış. Graft'a muhtemelen tam yetki verilecek. O da Topmöller'le görüşüyormuş.
9: Topmöller'e dün Tuğba söyledi.
1: Ya bak, ben hiç yani ben dinlemedim dünyayına. Tuğba yapamadım.
9: Topmöller'e söyledi bak, dün.
1: Tabii muhtemelen ya da bir tane Portekizli hoca. İkisinden biri diyorlar yani.
9: Valla Portekizlerden bir şey olmuyor be dostum.
1: Olmuyor.
9: Ya.
1: Yok, kesinlikle yani... olmuyor.
9: Topçusu
1: benim gönlüm
9: aynı şekilde,
1: ya gönlüm Sergen kalsaydı. Bak
9: ama
1: Sergen kalsaydı.
9: Hoca istemiyor. Hoca yani kalmak
1: işte,
9: istememiş.
1: Yani 4. 5. hafta bu lastik patlarsa peki ne olacak?
9: Vallahi işte sabır diyeceğiz, bir şey diyemeyeceğiz, başka bir şey.
1: Abi sabır taşı da Aygüncüğüm, sabır taşı da katladı
9: peki.
1: Artık ya.
9: Peki.
1: Ya yeter be kardeşim.
9: Peki. Garo ekleyeceğim başka bir şey var mı sevgili kardeşim?
1: Seni çok seviyorum.
9: Sağ olasın.
1: Kolay gelsin.
9: Sağ ol.
1: İyi çalışmalar olsun.
9: Sağ ol. Görüşmek üzere. Bay
1: bay.
9: Sağ ol. Sağ olasın. Aygün Almanya'dan selamlar yerine. Herkesin 19 Mayıs Gençlik Bayramı kutlu olsun. Sizin de bir özür borcunuz var. Ya dün söyledim onu. Onunla ilgili bak dün bununla ilgili bir mesaj okurken mesajın içerisinde bir cümle kullandım. Dün canlı yayında bunu söyledim. Yani uzatmaya gerek yok sevgili kardeşim. Tufan kardeşimize de sevgilerimizi iletelim. Ya mesajların içerisinde bazen öyle cümleler koyuyorsunuz ki bir anda ağzımızdan kaçabilir. Canlı yayın çünkü bir de bu. Ufak tefek hatalar olabiliyor. Günaydın.
2: Günaydın.
9: Kimle görüşüyoruz?
2: Arıtmacı Yener.
9: Yener Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Aygün abi. Nasılsın?
9: Sağ ol, sen nasılsın, iyi misin?
2: Sağ ol abicim, teşekkür ederim. Öncelikle 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Türkiye'ne diliyorum.
9: Sağ olasın.
2: Nasılsın abi?
9: Sağ ol Yener'cim, dinliyoruz seni.
2: Aygün abi, şimdi Sergen Yalçın da gitti.
9: Evet.
2: Yani Sergen tüm abi şey yapamadım. Sergen Yalçın mı istifa etmiş yoksa?
9: Yok, Sergen Hoca kendi bırakmış. Yani kendi görevden bıraktı. Alınmadı. Hı-hı.
2: Kendi bıraktı. Zaten belliydi bırakacağım çünkü yani. Şimdi Sergen Yalçın...
9: Son haftaki açıklamalara baktığı yani, zaman doğru söylüyorsun.
2: Yuvlanmaya karşı çıkıyor, buna karşı çıkıyor. Yani her röportajda bir şeye bahane buluyor abi yani. Şimdi büyük takımları yönetmek kolay değil.
9: Evet, zor.
2: Yani bugün
9: zor.
2: Galatasaray'da Okan Buruk bile eleştiriyorsa artık ben bir şey demiyorum.
9: Yani. Düşün yani. 4 yıldır şampiyon yapma.
2: Şampiyon olmuş. Bir hoca tartışılıyorsa Türkiye'de yani Türkiye'de düşün yani. Okan iki maç kaybetse Okan istifa diye bağıracaklar yani.
3: Aynen, dediğin doğru.
2: Normalde Okan'ın kredisi olsun olması lazım bana göre. Doğru. Ki öyle olması lazım yani.
3: Doğru söylüyorsun.
2: Yani Sergen Hoca da kalsaydı ne yapabilirdi bilemiyorum. Mesela o Serdar Reşber miydi yandaki?
3: Serkan Reşber.
2: Hakan Reşber mi?
3: Serkan Reşber.
2: Serkan Reşber.
3: O da gitti.
2: O da güzel futbolcular takip ediyor. Aygün abi dikkat edeyim.
3: O da gitti ama, o da gitti.
2: O da gitmiş yani. O yazık olmuş yani. Ben o zaman onu mesela
3: tutardım.
2: Spor direktörü olarak getirirdim yani. Çünkü güzel topçular takip ediyor.
3: Önder Özen gelecekmiş galiba oraya. Hı-hı.
2: Önder Özen. Vallahi Beşiktaş yine bu sene sıkıntı. Ben bir Galatasaraylı olarak. Bir de yani Futbol Federasyonu da burada eleştiriyorum abi. Yani bizim bu kupalarımızı niye gelip vermiyorlar bilmiyorum. Neden dolayı yapıyorlar bunu da bilmiyorum. Hı-hı. Yani bir futbol federasyonu gelip bir başkan şampiyonan bir takımın kupasını veremiyorsa abi.
3: Bıraksın gitsin.
2: Futbol konuşmaya gerek yok.
3: Doğru,
2: abi.
3: Doğru kardeşim.
2: Anlatabildim
3: doğru,
2: mi abi?
3: Doğru.
2: Hayırlı yayınlar abi.
3: Sağ ol, görüşmek üzere. Çok haklısın. Günaydın Aygün abi. Sinan ben. Yazılı ve görsel medyada Aziz Başkan, hoca ve futbolcular adayları konuşuyorlar. Eğer bu isimler gerçekleşirse mevcut takımda birçok oyuncu sistem dışında kalacak ki görünüyor. Adeta sil baştan bir yapılanma olacak. Hakan Safi cephesinde de şu ana kadar öyle bir takım kuracağız ki rakipler korkacak söyleminden başka net bir proje ya da vaat duymadık. Açıkçası taraftar artık büyük sözler değil, somut bir plan ve güçlü bir yol haritası görmek istiyor demiş. İyi yayınlar demiş sevgili Sinan kardeşimize. Teşekkürlerimizi iletelim. Sergen 130 milyondan vazgeçti diyorlar. Ne vazgeçmiş? Zaten kendi ayrıldı. Rafa Silva'nın Muçin hesabını verdi mi? Şampiyon olduğu sene Terim'e dua etmeli. Sergen'den kurtuldu Beşiktaş bence demiş dinleyicimiz Özgür Toğrul. Saatlerimiz 10.28. Son bir dinleyici alıyoruz değil mi? Aldık mı? Günaydın. Son dinleyicimiz.
5: Günaydın.
3: Günaydın. Kimle görüşüyoruz?
5: Aygün abi, 20'den sonucu Ahmet.
3: Ahmet nasılsın? İyi misin?
5: Allah'ım seni sıkıntı.
3: Sağ olasın. Nasıl gidiyor?
5: Vallahi şükür Allah'a.
3: Ahmet bugün başlayalım. De çalışıyorsun ha? Çalışmaya devam.
5: Abi patron bize biraz divizyon yaptı. Şimdi bu bayramda bir boşluk oluyor ya pazartesi günü.
3: Evet doğru.
5: Onu dedi. Bugün çalışın o gün gelmeyin diye öyle bir
3: şey yaptı yani. Helal olsun bak. Bravo güzel. Güzel.
5: Ama abi mesai yaptırıyor bize normalde. Mesai ve tam normal günü change yaptı bize yani. Biraz şeye gidiyor zarar ettik.
3: Sağlık olsun diyeceğim. Boş ver. Yapacak bir şey yok.
5: Aygün abi ben kısa olarak iki konuya değinmek istiyorum da bir fikrini sormak istiyorum. Bu Zeki Göler'in bu çıkarttığı kadro yani etik miydi yani bizim maçta yani pazar günü maçta yani? Ben etik bulmadım abi.
3: Ya etiklikten kastın şu yani yanlış bir kadro çıkardığını gördük. Doğru mu?
5: Ben de onu söylüyorum abi ya ayıp değil mi? Yani şimdi bugün bizim bana deseler Antalya mı düşsün, Eyüp düşsün. Ben diyorum Eyüp düşsün yani. Benim gönlüm Eyüp'ün düşmesine yani. Kimse kusura bakmasın. Yani İstanbul'a yeter bir takım var abi ya.
3: Evet İstanbul'da çok takım var doğru söylüyorsun.
5: Ya bence Eyüp'ün düşmesi lazım. Murat Gören'in düşmesine
3: sevdiği. Ama şimdi şöyle sana söyleyeyim yani. Antalya'da bu düşmesini Fenerbahçe'ye bağlaması da yanlış yani. Şu ana kadar...
5: Abi şimdi ben ikinci konum ne oldu? Oraya gelmek istiyorum. Şimdi birincisinde Murat Göl'ü atalı. Bize yakışmazdı. O kadro yakışmazdı. 5 eksikte çıkılmazdı maçı.
3: Tamam.
5: İkinci konu abi ben şunu söylemek istiyorum. Mesela dedim Antalya Spor Galatasaray maçında bir sürü hakkı yendi. Bir tane futbolcu çıkıp da bir kelime etmedi. Bir tanesi çıkmış diyor ki Edi bu da diyor Yensi'de diyor 5 tane 7 4 tane. Ya arkadaş senin hakkın yenmiş. Offside'den

0: Gezi
1: Yani
0: koltuk bir
1: bizim
0: yere
1: genel
0: kaldı yani.
1: yaptığımız
0: Aynen.
1: ya, kalkıp bizi aklınıza hayal etmiyorum diye hiç çok yakıştıramadım yani ben.
0: Anladım.
1: Teşekkür ederim.
0: Sağ
1: Muhammed.
0: ol. Kendine çok iyi
1: Kolay
0: bak.
1: gelsin.
0: Sana da iyi
1: Sağ
0: çalışmalar
1: olun.
0: diliyoruz. Sağ olasın. Kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Radyo Spor. Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, sigortam Net.
4: Radyo Spor.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo Spor.
2: Reklam. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Evet, Mustafa Murat Savaş demiş ki Aygün abi kolay gelsin. Biz de çalışan kesimden bir gün gene ben söylediğim gibi Aziz Yıldırım, Volkan Demirel ve Lewandowski demiş. Bakalım göreceğiz. Şöyle mesajlara bakıyorum. Çok fazla mesaj var okunmayı bekleyen. Merhaba abi, Yasin abi senden izin istiyorum. Bu akşam memleketim sinema gidiyorum. Bayram tatilinde bir isteğim var mı demiş. Kardeşim iyice dinlen. Keyfine var. Yaylalara çık değil mi? Doğal ürünler ye. Afiyet şeker olsun ailenle beraber. Güzel bayramlar diliyorum. Hattımızda gazeteci Tuba'cı Bayramoğlu var. Tuba bayramın kutlu olsun.
8: Teşekkür ederim. Tüm gençlerin bayramı kutlu olsun.
0: Senin de bayramın kutlu olsun Tuba.
8: Bu arada 19 Mayıs'ın Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmasını teklif eden kulübün de Beşiktaş Kulübü olduğunu hatırlatmak istiyorum.
0: Vallahi helal olsun Beşiktaş Kulübü'ne. Beşiktaş Kulübü hakikaten sosyal anlamda güzel işler yapıyor. Bütün kulüplerimizde olduğu gibi Tuğba. Bu anlamda Beşiktaş Kulübü'ne bir kez daha helal olsun demek istiyorum. Sevgili Tuğba, dün MK Haber TV'de ilk bu haberi sen verdin. Sergen Hoca ile yolların ayrıldığı haberini ilk sen verdin. Hatta Top Maylar ismini de sen söyledin.
8: Bu biraz interaktif yayın oldu çünkü biz ikide yayına girdik.
0: Evet.
8: Zaten o sırada da toplantı devam ediyordu. Sergen Yalçın ve başkan ve yönetimin görüşmesi. Sergen Hoca olmuyor madem taraftar tepkisi var diyerek aslında sorumluluğu üzerine aldı. Çünkü önceki haftalarda ne konuşuyorduk? Beşiktaş'ta kötü bir gidiş var ve bunun sorumluluğu kimse üzerine almıyor diye. Sergen Hoca helal olsun. Ne dedi? Olmayacak. Yapamıyorum dedi ve görevini bıraktı.
0: Yapamıyorum mu dedi yoksa tepkiler çok aşırı
8: tepkiler,
0: ondan dolayı mı?
8: Aynen öyle. Tepkiler büyüyecek, şöyle büyüyecek. Öyle zor bir gelecek hocayı, öyle zor bir süreç bekliyor ki Avrupa kupaları için işte şu Türkiye kupasını alamadığı için sezonu yine bir ay erken açıyorsun. Temmuz'un sonu

0: Haziran'da değil, Temmuz ayının başında Avrupa Kupası mücadelen başlayacak. Zaten Dünya Kupası daha yeni bitmiş. Bitmeyecek bile yani. Dünya Kupası bitmeden senin Avrupa Kupası mücadelen başlayacak. Transferlerin netleşmemiş olacak. Kampı erken yapmak zorundasın ama geçen seneki gibi birçok transfer kampa yetişmemiş olacak. O kampa sen göndereceğin oyuncularla gideceksin. Serüven erken başlayacak.
1: Geçen sene de aynı şekilde dediğim, gönderilen oyuncularla gitti.
0: Aynen öyle ve dolayısıyla da bu süreç içerisinde bir de arkadaşı lig başlayacak. Şimdi Avrupa Kupalarında kötü bir gidiş olursa, bir de üstte bir kötü gidiş olursa bu sefer artık taraftarı kimse tutamayacak.
1: Evet, Tuba, Sergen Yalçın kısmına gelmek istiyorum. Neden bu süreç yaşandı? Sergen Hoca'dan sonraki bir süreç neyi bekliyor? Dün mesela ben aslında Şenol Hoca gelir diye düşünüyordum ama Şenol Hoca'nın
0: yok,
1: da
0: önünü
1: tamamen kapattı. Önünü tamamen kapattı açıklamasıyla Sayın Başkan Serdar Adalı. Neler söylersin sevgili Tuba?
0: Sen dün ısrarla yayında bana Şenol Güneş dedim. Ben de sana dedim ki Şenol Hoca daha önceki konuşmalarımıza istinaden gelmez. Ve benim dediğim çıktı.
1: Şenol Hoca'nın geçen hafta bir açıklaması vardı.
0: Yok ama ben Serdar Adalı nasıl o kapıyı kapattıysa Şenol Hoca'nın da Serdar Adalı ile çok rahat çalışabileceğini düşünmüyorum. Onu bildiğim için aslında böyle bir şey söyledim.
1: Serkan Reçber de gitti dün akşam.
0: Yani zaten Serkan Reçber'in kalması bir hataydı.
1: Gelmesi hatasıydı.
0: Sergen Yalçın'dan önce onun gitmesi gerekiyordu. Serkan Reçber, ya bakın Sergen Yalçın tercihi yanlış bir tercih değildi başkanın. Dün de söyledim, ona zaman kazandırmıştım. Doğru, Sergen Yalçın bekledik hepimiz, ben de istedim. Ama velakin hep baştan beri söyledim. Ekibi zayıf, bir de o ekibin içerisine Serkan Reçber gibi bir isim ekleniyor. Yani hiçbir büyük kulüpte çalışmamış, sadece Kasımpaşa Sportif Direktörlük görevini bulmuş isim. Bir anda kalktı, Beşiktaş'ın antrenörü gibi yedek kulübesinde teknik taktik veriyor. Antrenör mü, sportif direktör mü, hangi başarıyla, hangi hayızla oraya gelmiş vesaire. Tüm bunlar çok tartışıldı. Sergen Hoca işte ekibim Serkan yapıyor transferleri dedi. Hı hı. İkinci yarı transferlerini tamamen o ekip yaptı. Orada da en çok tabii ki Agbadu tercihi tartışıldı. Çünkü küme düşmüş bir Wolves'tan oyuncu alıyorsun ve stoperine 20 milyon euro ödüyorsun. Bir de senin stoperin var yani, hani ona yakın oyuncuların var ama daha eksik olan noktaların var. Oralara yapmıyorsun.
1: Hı, o anlamda diyorsun.
0: Aynen öyle. Bunlar tabii ki çok tartışıldı.
1: Aygün Bey, Almanya'dan Abdülhamit Karababa. Federasyon bu olayların üstüne bir çizgi çekmeli ve bundan sonra daha organize bir şekilde dikkat etmeli. Ülkenin gündemini savcılarını mahkemeleri gereksiz meşgul etmeyelim. İyi bayramlar demiş. Teşekkürler, iyi bayramlar. Şimdi Beşiktaş'ta gelen mesajlara da bakacağım da. Aygün Bey, oğlum Fransa'dan tatile geldi. Çok iyi koştu. Bir gazeteci arkadaşı kendisine Dünya Kupası bitiminde FIFA ve UEFA'dan konuştu bir gazeteci arkadaşı kendisine Dünya Kupası bitiminde FIFA ve UEFA'dan Türkiye'ye çıkartma yapılacak, iş doğru mu demiş. Yani bilmiyorum, bunlarla ilgili sevgili dinleyicimiz Sayın Kizil soyadını gördüm ama ismini göremedim, bilemiyorum, bu tip söylentiler çok fazla var. Sayın Aygün Özbek, az önce seninle konuşan arkadaşa katılıyorum. Aygün abi, Tuğba demesi çok yanlış. Abi, Tuğba Hanım Aygün Bey diyebilirdi. İyi yayınlar diliyorum. Gencay Güli. Sevgili Tuğba, düne dönmek istiyorum. Beşiktaş'a dönmek istiyorum. Tesislerin oradan geçerken toplantının zaten dakika dakika takip ettiğini söyledin. Yayın içerisinde de sana mesaj geldi ve Sergen Hoca'nın yollar ayrıldığı mesajı geldi.
0: Sergen Hoca ayrıldı. Aynen.
1: Peki Sergen Hoca'nın yapmış olduğu transferler ne olacak? Yani biz bu transferleri dördüncü olmak için yaptık dedi Sergen Yalçın. Bu transferler ne olacak? Bu mali külfet nasıl ortadan kalkacak sevgili ya, Tuğba Hacı Bayramoğlu?
0: Evet. Zaten en çok Sergen Hoca'nın eleştirildiği noktalardan biri maç sonrası açıklamalarıydı. Mesela bir maçtan sonra çıkıp diyebiliyor ki biz evet dördüncü olmak için yaptık. Şimdi dördüncü olmak

0: normalleştiremiyor hala Beşiktaşlar. Gayet normal bir şekilde. Yani dördüncü olmak normalmiş gibi. Ya da dördüncü olmak, bırakın her şeyi, dördüncü olmak için ya o zaman bu kadar para harcıyorsunuz. Bir de bir başka soru. Yani dördüncü olmak için olacağı, olmak istediğin bir takıma 20 milyon euro stoper mi alınır?
1: Zaten bu kadro
0: dördüncü bile... Şimdi takımın bütün ederi Göztepe'ye kadar 20-25 milyon euro.
1: Evet.
0: Yani zaten bir takıma, bir oyuncuya bunu veriyor isen bir yerlerde hata var. Bu örneği vermekten sıkılmıyor musun abla diyorlar. Yani bakın, yarın Beşiktaş'ın stadında UEFA finali oynanacak. Finale gelen Freiburg'un toplam transfer harcaması 31 milyon euro. Yani bunları sorgulamıyor mu insanlar? Sorgulayacak ya. Artık bilgiye de ulaşmak çok daha kolay. Eskisi gibi değil. Birebir çok net olmasa bile rakamlar 3 aşağı 5 yukarı tutuyor. Ve girdiğinizde görebiliyorsunuz oyuncu maliyetlerini, oyuncu ücretlerini, maaşlarını vesaire vesaire. Şimdi kıyaslı insanlar, ortada başarı yok. Lig, kendi liginde dahi başarısız sezon geçiriyorsun. Evet, bunun faturası bir tek Sergen Yalçın'a kesilmeli miydi? Hayır.
1: Sergen, fatura kime kesilmeliydi peki?
0: Yani Sergen Yalçın kadar yönetimin de suçu var. Başarısız yönetim. Çünkü 3 transfer dönemi geçirdi Serdar Adalı. 3 transfer dönemi. Bakın. Ortada hiç kupa falan yok. Türkiye kupası şu bu. Yani hiç herhangi bir kupa yok. Başarı yok. Geçen sene de ligi 4. sırada bitirdi. Bu sene de ligi 4. sırada bitirdi. Sportif başarı yok. Hani Avrupa kupalarına gidersin, finale geçtim, istersen ligde 8. ol. İngiltere örneklerindeki gibi. Hı hı. Ona da razıyım. Keşke bugün final oynasaydı da ligi 9-10. sırada bitirseydi. Yani hiç sorun değil benim için. Derdik ki yani UEFA kupasında kendi stadında final oynayan bir takım var. Ama böyle bir hedef yok. Zaten Avrupa kupası, Avrupa hedefim yok dedi.
1: Evet.
0: Ligde sen şampiyonun bu kadar puan gerisinde kalıyorsun. Ama ve lakin harcamalarda o kulüpler kadar neredeyse para harcıyorsun. İşte bunlar hep başarısız bir yönetim tarzı. Maalesef.
1: Maalesef. Şunu sana sormak istiyorum Tuğba. Bir yandan da mesajlar da geliyor da. Peki Beşiktaş... yabancı anlamda mı yola devam etmeli, hoca anlamında söylüyorum seviyede.
0: Yabancı düşünüyorlar şu an için. Ben zaten Sergen Hoca varken bile çok isimler atıldı ortaya. Hoca olduğu sürece ben hiçbir şekilde isim söylemem, zikretmem dedim. Şimdi yabancı isim ağırlıklı olarak duruyor. Gelen ki bakın, şimdi gelen hocalar, futbolcular vesaire, yani bu takımın, onların da önlerini birilerine soruyorlar ve böyle son 2-3 sezonluk faturaları çıkıyor. Yani şey olarak onlara da bir rapor veriliyor. Bu raporlara baktıklarında ya gelmek istemiyorlar ya da bire geleceğini çekiliyor. Bir de böyle bir sıkıntı var. Yani nereden nereye geldik? Ben sürekli yaşıyorum. Kampüs Beşiktaş'tan geldiğimiz nokta nedir? Yani bütün dünya gündeminde olan Kampüs Beşiktaş'tan gel buraya denen bir noktadan bugün geldiğimiz nokta.
1: Sayın Serdar Adalı kendini koruma adına Sergen Yalçın'ı feda etmiş olabilir mi? Kontrolü koruma adına.
0: Zaten bunu yayında biliyorsun söyledim. Şimdi oradan da sağlıyorlar bana. Kendini yani zaman kazanmak için Sergen Hoca'ya getirmişti. Çünkü o süreyi, o zamanı ona en iyi o verebilirdi. Sergen Hoca hakikaten Beşiktaşlılar'da sabretti. Yani niye eleştiriyor Sergen Yalçın'ı? Umut Muadesi'de hiç sorun değil. Genç oyuncularla çok fazla şans verse ve Beşiktaş bu yüzden puanları kaybetse, takımda müthiş bir hava olsa, çok şimdi hakem hatası var ama şanssızlık olur, hakem hataları birleşir, çok genç oyuncudur, hata yapar. Tecrübe kazanır dersin ve Beşiktaşlılar Sergen Hoca'ya 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl daha şans verirdi. Burada mevzu sadece 4. olmak olarak
1: bak, da bak şimdi sana çok tepki var. Bir dinleyiciden tepki var. Fatih Bayraktar diyor ki Sergen Hoca tazminat peşinde diye iftira atıp üstüne özür dahi dilemeyen birisini neden bağlıyorsunuz diyor.

0: Ben Sergen Hoca adına yayında, geçen haftaki yayında Beşiktaş'ta kimse doğru üzerine almıyor. Ne yönetim ne Sergen Yalçın'ı. Orada benim tazminat istiyormuş gibi laf ettim. İstememiş.
1: Olabilir yani. İstememiş. İstememiş. Evet. Yani bu kadar.
0: Ben o anda öyle bir duyum aldım. Almamış. Helal olsun.
1: Tamam, bunu zaten söyledin. Tebrik ettin almamasını. Aynen. Yani bu kadar büyütecek bir şey değil aslında.
0: Sabah da tweet attım. Dün başta canlı yayında helal olsun dedim. Yani bunda Sergen Yalçın kendinden bekleneni yaptı. Tazminatı talep etmemiş. Helal olsun. Bunun üzerine niye bana yükleniyor? Ben gerçekten anlamış değilim.
1: Dinleyicim 14 Ocak'ta göndermiştim bu mesajı, demiş. Beşiktaş batıyor demiş. Dinleyicimizin hemen sana söyleyeyim. Antalya'dan Selim Bey diyor ki yani 3-4 kadroca yalınan adam futbolcular borç varken para harcamaya çalışılıyor. Zaten batık değiller mi? Altyapıdan hiç oyuncu çıkmıyor. A takıma kazandıracak tarzı uzun bir mesaj yazmış 14 Ocak'ta. Onu göndermiş tekrar. Beşiktaş batıyor demiş. Katılıyor musun?
0: Yani katılıyorum, dediğim gibi eğer bu süreçte dediğim gibi takımımız birçok oyuncu altyapıdan olsaydı, genç oyuncular takıma monte edilseydi, genç oyuncunun hata yapma toleransı yani biraz daha fazla tabii ki gösterebilirdik. Genç oyuncu yaptı derdik, kabullenebilirdik. 20 milyonluk akbodu yapınca o toleransı gösteremiyorsunuz. Madem profesyoneller, yapmasınlar diyoruz.
1: Beşiktaş değilim ama Serdar Adalı kulüp yönetecek, vizyon proje kapasiteye sahip değil. Beşiktaş'ın geleceği karanlık. Tuba Hanım buna ne der demiş.
0: Vallahi ne diyelim, zaten bir tek eleştiren benim. Paparayı değil yani, tek benim. Laflarımın kenarını köşesini cımbızla kesip biçiyorlar. O geçen sene haftaki yayında da 2 saat boyunca bu süreçleri anlattık. Oralardan bir şey değil de bu troller kalkıp oradan buradan lafının kenarını köşesini...
1: Yapay zeka yapmışlar diyeceksin. Yapay zeka öğreneceksin.
0: Hayır, bırak yani Aygün. O kadar moralim bozuk ki yayından çıktıktan sonra akşam benim özel telefonuma benim eski kocamın hakaretler, ne hakaret mesajları.
1: Allah Allah.
0: Ne cinsel içerikli fotoğraflar, neler atıldı ya? Bu nedir? Yani bu işte şu trollerden çektiği nedir? Yani özele kadar girecek kadar ne olabilir ya? Ne olabilir? O Fatih Bey'e de sorabiliyorum. Soruyorum, ne olabilir?
1: Düşün yani, bir de futbolcular yapıldığını düşünsene bunların. Adamlar da haklı. Karılarına neler söylüyorlar, görmedin mi?
0: Belki de ele geçiriyorlardı telefonla. Benim de numaramı paylaştıklarına
1: nereden
0: göre.
1: Nereden buluyorlar numaraları? Doğru söylüyorsun.
0: Nereden, nasıl buluyorlar yani? Bu KVKK nerede yani?
1: Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Doğru. Sonuna kadar haklısın. Tarsus'tan Emrah, Tuba ablaya sorar mısınız? Soskayer kalsa ne olurdu? Farklı olur muydu devre arası transferlerle demiş. Ne diyorsun? Soskayer kalsa biraz daha şey olabilir miydi?
0: Ya bu iş, bakın bu iş tek başına ne Solskjaer'le
1: ne de başkasıyla olacak şey değil.
0: Yani bu bir ekip işidir. Futbol nasıl takım oyunu ise yani aynı şekilde yönetimin, teknik heyetin, herkesin bir uyum içerisinde çalışması gerekir. Başkan vizyoner olacak en başta. Aynı şekilde onunla yol yürüyecek yöneticileri öyle olacak. Ondan sonra teknik heyeti bu duygularını, isteklerini iyi anlattırabilecekler. Teknik heyet de bu enerjiyi oyuncularına verebilecek. Zaten bunların hepsi olduğunda taraftar da o enerjiyi hisseder. Bu sene taraftar da çok kötüydü statta. Ama velakin takımda enerji var mıydı? Yoktu.
1: Yaptı,
0: bunu da yansıtıyorsunuz. Hepsi bir bütün. Yani o parçalardan birini çıkarttığınızda eksik kalıyor. Son şey, yani şu anda da istediğinizi Klopp'u getirin. Kimi istiyorsanız getirin yani. Hiçbir şey değişmeyecek. Hiçbir şey değişmeyecek.
1: Bugün gördüm ben, Fenerbahçe Conte ile görüşüyor ama Beşiktaş'ta devreye girebilir tarzı bir haber vardı Conte ile ilgili. Ne diyorsun?
0: Vallahi bir şey diyemiyorum. Beşiktaş bir kere bir de onunla ilgili net bir duyum almadım. Sadece geçen şeyde de yayında da söyledim. Bir aşısaya teklif vardı Suudi Arabistan takımından. Şimdi Sergen Hoca gitti mesela Muçi konusunda. Trabzonspor kullanır kullanmaz. Muçi geri gelir mi bilmiyoruz. Çünkü Rafa Silva vardı. Rafa Silva yok artık. Hani en yakın geçmiş olacak kişi ama her şey hocaya bağlı ve Beşiktaş'ın hocasını çok kısa sürede anlaşması gerekiyor. Aynı şekilde Fenerbahçe'nin de.
1: Doğru.
0: Ama Fenerbahçe'de de seçim var şimdi. Sence Fenerbahçe mecburen seçimi bekleyecek.
1: Doğru.
0: Ve mevcut başkan adayı 6'sında mıydı Fenerbahçe'nin?
1: 6 ve 7. 6-7 Haziran.
0: Evet 6-7. Fenerbahçe muhtemelen 9-10 gibi 8-9-10 gibi hocasını açıklayacak. Ama Beşiktaş'ın o tarihlere kadar bekleme gerekliliği yok. Çünkü Beşiktaş'ta mevcutta bir yönetim var. Başkan da BC planlarımız hazır dedi. Zaten 2 hafta aşağı yukarı kazanıldı biliyorsun. 2 hafta önce Sergen Yalçın ilk istifa seslerinden sonra görevde kal demişlerdi. Hı hı. O tür yöneticisi mutlaka birileriyle görüşmüştür yönetim. BC planlarını incelemiştir. Ama çok fazla süresi yok. Ve şimdi Türkiye'ye gelecek Fenerbahçe'de aşağı yukarı, yani Aykut Hoca olmazsa yabancı, orası
1: aynen,
0: da bakıyorum.
1: Aynen.
0: Türkiye'ye gelebilecek kapasitede iki tane takım teknik direktörü. Bir de bu arada farkında mısın? Aynı anda hocalar değişti. Mourinho gönderildi. Tedesco geldi. Solskjaer gönderildi. Sergen Yalçın. Aynı 2 gün falan mıydı arası?
1: Aynen herhalde? Çok yani.
0: Birlikte gözlü yani bu kadar. Hatta Sergen Yalçın Fenerbahçe'ye gidecek deniyor.
1: Bugün öyle bir haber var. Aziz Bey'le görüştü falan filan diye ama ben inanmıyorum habere.
0: Şöyle sadece şu kısmı doğru. Dün beni senle yayından çıktı.
1: O zaman şöyle yapalım. Bak bu kısım önemli diyorsun. O doğru değil. Yok, kısa bir araya gidelim. Araya gidelim. Aradan sonra sevgili Tuğbacı Bayramoğlu sohbetimiz devam edecek. Çok kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Reklam.

0: kazanır. Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
1: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
1: Radyo Spor.
3: 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
4: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.

0: Evet, ters köşe devam ediyor. Sevgili Tubacı Bayramoğlu'la sohbetimiz devam ediyor. Sergen Hoca kısmına söylüyordun. Aziz Yıldırım olayı kısmını söylüyordun sevgili.
1: Yani dün o görüşmeden sonra Sergen Yalçın Tuzla'ya gidiyor. Bunu benim bir arkadaşım görmüş, o aradı. Sergen Hoca'yı görmeliydi Beşiktaşlı'da, Tuzla'da. Önce bir köfteci'de görmüş.
0: Ha, ondan meşhur bir köfteci var sahilde, doğru.
1: Aynen. Sergen Yalçın'ı görmüşler. Onlar beni aradı. Sadece öyle bir şey var yani, Tuzla'ya gidince. Ondan sonra da ben gece şey haberlerini gördüm işte. Tuzla'da bilmem ne otelde Aziz Yıldırım'la görüştü diye. Hı hı. Öyle bir dedikodu çıkartıldı. Sadece hani...
0: Ben inanmıyorum bebek, böyle bir şey olduğunu ama
1: ben
0: tabii...
1: Bence şey biraz enteresan geldi. Yani bebek sahilinde bir yerde olsa böyle bir dedikodu üretilmeyecek. Tuzlu olunca mı?
0: Yani. Şey, başkanın tabii şeyi var ya orada. İşleri evet. De var ya, onu hemen oraya i̇şleri bağlamışlar.
1: O yüzden ona bağlamışlar. Ona bağlamışlar
0: yani.
1: Özel bir şeydir, gitmiştir. Arkadaşı vardır, gitmiştir. Anlatabiliyor muyum yani? Ama doğru, Tuzla'ya o görüşmeden sonra Tuzla'ya gitmiş işte. Onun da bana haberi geldi.
0: Roberto Carlos teknik ekibe gelecek galiba. Türkiye'ye geliyorum diye açıklaması var. Yayınlar demiş. Selçuk Aker'e teşekkürler edelim.
1: Olabilir. Güzel olur. Neden olmaz?
0: Tedesco gelebilir mi? Menajerler aracıyla önerilmiş olur diyor.
1: Yok.
0: Cengiz Beşiktaş Çetin diyor ki camiası, ne diyorsun?
1: Hayır. Beşiktaş camiası Fenerbahçe'nin gönderdiği hocayı niye alsın yani?
0: İngiltere'den Erkan Bey diyor ki Necip geri döner mi diyor.
1: Necip. Ya mesela Necip'e de saygısızlık yapıldı her gün. Şimdi tamam, Necip'i eleştirdik ettik falan. Bütün futbol hayatının bütün futbol hayatını Beşiktaş'ta geçirmiş, tamam mı? Altyapıdan geçmiş. Son maçına çıktığında insan bir yani bir plaket verir, bir şey yapar, bir teşekkür eder. Ona da haksızlık yapılıyor.
0: Anladım.
1: Yani Beşiktaş bu konularda çok vefalıydı. Bunu da yok etti.
0: Savaş
1: Bey... Yapılan jübiden sonra Kuvvetleşme, o kadar jübile yapılması istendi. Kuvvetleşme da bunu istedi. Bu da yapılmadı bir türlü mesela.
0: Aygün abi, Sergen Hoca kendisi bıraktığına göre tazminat almadı diyorlar. Bırakmış olmuyor ki abi, Savaş demiş. Niye bırakmış oluyor işte? Tazminatını bırakıyor.
1: Evet yani bırakmış. Hatta başkanın açıklaması dün, Haziran ayı alacağını da istememiş. Tamam, niye takıldılar yani? Burada takıldığımız nokta niye tazminat oluyor? Onu anlayamadım.
0: Vallahi bir nektar resmi geldi şu andan İzmir'den, Eyüp Bey'den. Al bayramda, abi bayramda İzmir, Selçuk'tan geç Bodrum'a giderken demiş. Tazelerden al götür demiş. Nektar resmi gönderdi. Şahane nektarlar. İnşallah güzel nektar yiyeceğiz halk olarak. Biraz ucuz olsa değil mi? Nektar fotoğrafı şimdi.
1: Meyve sebze fiyatları zaten aldı başını gidiyor.
0: İstifa eden, yani devam bu soru geliyor sana Tuğba. Hanımefendi ciddi mi? Sorar mısınız Tuba Hanım'a? İstifa eden birisi tazminat mı alacak? Dünyanın neresinde var bu durum demiş.
1: Tamam da ben bunu...
0: Senin Coşkun Kan Antalya.
1: Sanki ben bu açıklamayı dün yapmışım. Dünya yiyorlar ya kenarını, köşesini biçim. Ben orada ne diyorum? Beşiktaş'ta kötü bir gidiş mi var? Kimse onun üzerine almıyor. Ne teknik ne Sergen Yalçın, ne Sergen Aral, ne yönetim sorumlu üzerine almıyor. Kimse istifa etmiyor. Kimse bir şey yapmıyor. Kimse sorumluluk benim demiyor. Herkes Sergen Hoca takımı ben kurmadım diyor. Başkan da ben topu Sergen Hoca'ya attım diyor.
0: Bu takımı kim kurdu o zaman?
1: Evet, bu durumda suçlu ben miyim diyorum.
0: Bu
1: tamam
0: takımı
1: mi?
0: Kim kurdu Tuğba?
1: Evet, ben bu açıklamalardan Sergen Hoca tazminat bilmem ne falan filan. Şimdi var ya o tırayla başları falan filan. Ya vallahi az kaldı günlere, sayılı günleri var. Sağlısın anne. Ne diyeyim? Yani.
0: Çok enteresan bir laf ettin. Ondan dolayı o konuyu açmayacağım ama çok enteresan bir cümle kullandın. Ama o kısmı açmayacağım.
1: Yani böyle şey...
0: Kongreye mi gidiyor Beşiktaş demek istiyorsun?
1: Hayır canım. Birilerinin background'ına bakarak. Bakın kötü bir bütün hatası neydi aslında yönetimin ve başkanı biliyor musunuz? Bu tip troll isimlerle hareket etmesi.
0: Tabii canım.
1: Kötü enerji... Sizi kötü enerji verecek birileriyle yola çıkamazsınız. Olmaz
0: doğru.
1: Yani.
0: Doğru.
1: O enerji dönüp dolup sarmalar sizi.
0: Doğru.
1: Ayaklarınıza dolanır.
0: Doğru.
1: Betrandına baksınlar ya. Şu adamların betrandına baksınlar. Hani bunları 13-15 yaşında çocuklar konuşabilir dersin ki eyvallah. Yani gençtir, bilmez, geçmişi bilmez. Ama yaşı 25 üzerinde olan herkes bu tip hesaplara inanıp beğeniyorsa Bence bir
0: Sıkıntı var
1: kendine
0: orada. Orada bir sıkıntı var.
1: süzgeçten geçirsin.
0: Aygün abi bir uygulama var diyor. Bu uygulamada diyor, TC'sini yazdığın zaman ev adresi, telefon numarası, her şey. İyi de TC'sini nereden biliyorlar? Onu da sorayım şimdi. Demin dedin yani troller moroller numaramı, telefon numaramı.
1: Evet, bilmiyorum
0: Şimdi
1: işte
0: diyor ki
1: nasıl olur.
0: dinleyici,
1: Kahve kalacağı nerede yani?
0: bir dinleyici diyor ki bir uygulama var diyor. TC'sini yazdığın zaman diyor, iyi de TC'sini nereden biliyorlar? Bir de o var şimdi. Doğru mu? Senin TC'ni nereden biliyorlar? Eğer
1: Neden
0: uygulamadan
1: biliyorlar
0: yapılıyorsa.
1: bunu?
0: Heh.
1: Bilmiyorum işte.
0: Evet, devam edelim. Çok soru geliyor Beşiktaş'la ilgili. Sergen Hoca istediği oyuncuları alındı deniliyor. Hoca istemez mi? Osimhen gibi, Sané gibi oyuncular. Sergen Hoca bu zamana kadar bir yönetim hiçbir zaman A plus oyuncu almadı demiş dinleyicimiz Seko Bey yurt dışından. Ne diyorsun?
1: Doğru. A plus evet oyuncu almadı ama Sergen Hoca'da mesela A plus bir oyuncusu vardı Rafa Silva. Onu o krizi yönetemedi. Şimdi orada da mesela demek ki Okan Buruk bu A plus oyuncuları yönetebiliyor.
0: Evet,
1: Bir
0: yönetiyor.
1: de böyle bakalım.
0: Doğru. Sergen Hoca yıldızlar anlaşamayan biri demiş. Fenerbahçe'de yapamaz. Mersin'den Emrah çok fazla yıldız olduğundan dolayı yapamaz demiş dinleyicimiz.
1: Ya ben de çok ihtimal vermiyorum. Bir öncekinde olsa evet Fenerbahçe'ye gidecekti Sergen Yalçın.
0: Şu an değil, doğru söylüyorsun. Bir önceki
1: Şu
0: dönemde.
1: an değil. Bir
0: Aynen.
1: önceki dönemde
0: Aynen.
1: evet.
0: Aynen. Son soru, ondan sonra da yavaş yavaş Tuba'ya veda edeceğiz. Beşiktaş'ın marka değeri son 4 yılda çok düştü. Marka değerini artırmak için çok ciddi anlamda yatırım yapılması gerekiyor. Bence finansal anlamda risk almak için tam zamanı. Eğer bu çıkışı yakalayamazlarsa uzun yıllar burada seyredeceğimiz gibi gözüküyor. Önümüzde Ünal Aysay Başkanlığı ve Dursun Özbek'in geldiği sezondaki örnekler var demiş.
1: Çok
0: Sevgili
1: doğru, çok doğru bir tespit.
0: Evet.
1: Evet, bu her şeyde markanın da değerinde de yitiriyorsun. Yani gönderilen her hocadan sonra da,
0: Yücel.
1: bu yaşananlardan sonra da aynen böyle. Doğru.
0: Son dinleyicimizden gelen Beşiktaş'la ilgili mesaj. Ben olsam diyor Fatih Terim'e giderdim diyor. Karagümrük'ten sevgilerle İbrahim, katılır mısın? Fatih Terim.
1: Yok, Beşiktaş camiası Fatih Terim'i kabullenmez. Hani Arda Turan'ı mesela kabullenebilirsin, genç hoca. Bir de dediğim gibi artık jenerasyon çok değişiyor Aygün. Yani eski bu tip tecrübeli isimlerin hoca gibi falan da belki bir üst pozisyonda olabilirler. Yani bir futbol aklı gibi olabilirler. Onların tecrübesinden de faydalanmak gerekir. Tecrübe çok önemli bir şey ama her geçen sene daha genç oyuncu geliyor. Artık düşünsene 2005 doğumlular diye genç oyuncu statüsünde değil.
0: Evet ya. Doğru söylüyorsun.
1: Yani
0: Doğru.
1: 2005 doğumlu oyuncu bile genç oyuncu statüsünde olmamaya başlıyor. Yani
0: Doğru.
1: böyle bir evreye geldiğimizde o yüzden de genç hoca bence iyi bir tercih olur. Ha, onların başına bir keşke ya yani öyle bir şey ki tüm kulüpler için geçerli. Sportif akılları olsa yani
0: Onların.
1: onlar hıtırı pıtırı değişmemeli. Onlar başkana göre değişmemeli. Onlar yönetime ya da teknik direktöre göre değişmemeli. Orada balansı yapabilen bir isim olur. Transferleri de gözden geçirir. O zaman da işte böyle şaibeler şunlar bunlar ortadan
0: Ortadan kalkmış
1: kalkar.
0: olur. Doğru.
1: Dolayısıyla da kulüpler rahat bir nefes alır.
0: Doğru. Tuğba, çok teşekkürler yayınımıza bağlandığın
1: Ben
0: için.
1: teşekkür ederim.
0: Görüşmek
1: İyi
0: üzere.
1: yayınlar. Görüşmek
0: Sağ ol.
1: üzere.
0: Evet, hattımızda Beşiktaş yazarı sevgili Tuğba Hacıbayramoğlu vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Hattımızda şu an spor yazarı Tekin Toklucu var. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Merhaba, iyi
0: Günaydın
2: günler.
0: hocam.
2: Teşekkür ederim, günaydın. Günaydın, güzel bir günde buluştuk seninle.
0: Evet, 19 Mayıs.
2: Çünkü bugün bizim için, ülkemiz için çok önemli bir gün. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyor. Bizleri, ülkeyi, bayramları armağan eden, başta kurucu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi minnetle alıyor ve kutlu olsun diyoruz.
0: Allah razı olsun hocam.
2: Sizden de.
0: Hocam, taze konudan hemen başlayayım. Yavaş yavaş diğer konuları da geçeceğiz. Taze gündem derler ya, o yüzden.
2: Evet,
0: Gazetecilikte böyle bir şey de vardır. Beşiktaş fırından yeni çıkmış.
2: fırından
0: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi dün itibariyle sona erdi. Zaten bunu dün MK Haber TV'de de son dakika olarak vermiştik. Neler söylersiniz hocam bu konuyla ilgili? Doğru bir karar mı? Ne aktarmak istersiniz bu anlamda? Ne söylersiniz?
2: Hayırlı olsun. Tabii ki Beşiktaş adına başarısız bir sezon geçirildi. Kaldı ki ligde bütün hedeflerini daha erken zamanlarda sonlandırmışken önündeki kupa finalini ve kupaya giden yolu da kaybedince Sergen Yalçın için başarısız bir sezon geçirdi diyebiliriz. Dolayısıyla taraftarın tepkisi ve yönetimin de yaptığı toplantı içerisinde yolları ayırdılar. Sergen Yalçın görevi devam etmeyeceğini ifade etmiş her şartta.
0: Evet.
2: Yeni bir dönem Beşiktaş için başlıyor diyebiliriz. Az önce de zaten başkan açıkladı. Şenol Güneş arada geçiyordu biliyorsunuz.
0: Evet, ben de Şenolcu tahmin ediyorum ama kesinlikle yok dedi hocam.
2: Yok, evet, çalışmayacağız dedi. Demek ki akıllarında başka hocalar var. Önümüzdeki günlerde bakacağız. Sergen Yalçın Beşiktaş'ın evet öz evladı. Hep bu söylem vardır ya, bizim futbolumuzda öz evladımız, kendi çocuğumuz vesaire diye. Verebileceğinin en iyisini vermiştir bence Beşiktaş kulübüne. Kendisi için de, Beşiktaş kulübü için de hayırlı olsun diyorum ve inşallah yeni sezonda daha doğru bir rota çizerler diye düşünüyorum.
0: Hocam yabancı mı olmalı yoksa gene bir yerliden mi gitmeli Beşiktaş? Ne diyorsun?
2: Doğrusunu söylemek gerekirse sevgili Aygün, yani Türk futbolunun iklimini yabancı hocalar çok çabuk özümseyemiyorlar, işlerine sindiremiyorlar. Zaman geçtikçe, mesela bu Fenerbahçe bunu çok derinden yaşadı biliyorsun, iki sezon üst üste Jesus ve Mourinho'yla. İlk yarı başarılı olan giden takım daha sonra o iklimi duydukça, yaşadıkça, gördükçe onların da şeyi bozuluyor, psikolojisi bozuluyor. Dengeleri bozuluyor diyeyim, daha doğrusu psikolojisi değil de. Ve ligden kopma noktasına doğru gidiyorlar yavaş yavaş. Beşiktaş da bunu iyi süzmesi lazım. Ve dolayısıyla ben yerliden yanayım. Türkiye'de bugünkü futbol ikliminde hocanın yerliden yerli olmasından yanayım.
0: Yerlide çok fazla alternatifin yok hocam.
2: Yok işte, yani Beşiktaş'ın
0: en büyük böyle sıkıntı
2: bir handikap var. Evet,
0: en büyük sıkıntı o.
2: Evet, çünkü Rıza Hoca denendi biliyorsunuz.
0: Evet.
2: Çağdaş Atan'a çok sıcak bakmaz diye düşünüyorum. Ben Beşiktaş taraftarının yeterli görmeyebilirler diye.
0: Abdullah Avcı ismi belki aynı
2: Abdullah
0: şekilde.
2: Abdullah Avcı zaten denendi biliyorsun. Çok
0: evet.
2: Başarılı oldu ve ayrılmak zorunda kaldı. Ve evet, çok dar bir şey var. Hoca grubu var. Bakalım içerisinden ne seçecekler, ama yabancı olursa da Beşiktaş için şöyle bir handikap var. Yine bir sezon kaybolabilir. Hem kadro eksikliği var, kadro yenilenmesi olacak ve hoca yeni. İşte hep aynı söylemler var biliyorsunuz. Hoca futbolcuları tanıyana kadar, Türkiye'yi tanıyana kadar, Türk futboluna adapte olana kadar zaten sezonun yarısı gelmiş oluyor. Ve Atalan da üst yılları geçiyor arada.
0: Evet, hocam inşallah Sergen Hoca Fenerbahçe'ye gider, başarılı olur. O zaman Sergen Hoca düşmanları da görür demiş dinleyicimiz. Kimmiş ismi, ama söyleyeyim, Hasan Bilmez. Sergen Hoca Fenerbahçe olayıyla ilgili düşünceniz ne hocam?
2: Yok, ben
0: de aynı düşünüyorum.
2: Düşünmüyorum ve olmaz zaten.
0: Aynen.
2: Olmaz.
0: Hocam o zaman çok kısa bir araya gidelim. Reklam arasına gidelim. Aradan sonra sevgili Tekin Topluca hocamızla sohbetimiz devam edecek. Kısa bir ara.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Radyo
4: Spor. Reklam.
5: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Radyo Spor.
7: Avrupa basketbolunun zirvesi EuroLeague'de Final Four zamanı. Devler Atina'da kupanın peşinde. Cuma 18 Olympiakos Fenerbahçe Beko. Cuma 21 Valencia Real Madrid. Final maçı Pazar 21'de basketbolun dev sahibi Esport Plus'ta.
8: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
4: Premier Lig devam ediyor. Coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu gece 22.15'teki Chelsea Tottenham maçı için Bilyoner'e gel. Heyecanı zirvede yaşa. Sporda eğlencenin ilk adresi Bilyoner.
9: Radyo Spor. Reklam.
10: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
9: Radyo Spor, sporun tek adresi.
11: Bugün 19 Mayıs, bir ulusun kurtuluşunun temelinin atıldığı, milli mücadele ateşinin yakıldığı gün. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınızı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Aygün Bey, kolay gelsin. Konuğumuz çok doğru konuşuyor. Herkes bazı kulüpler teknik direktör arıyor. Mesela Yusuf Şimşek, hakikaten hocam Yusuf da ne topçuydu ya.
2: Evet.
0: Tekniği, hocam özel hayatına biraz dikkat etseydi, Fenerbahçe evet. dönemi için söylüyorum. Yani evet. çok farklı bir ayaktı. Yusuf Şimşek ismi bir teknik adam var. Bir metrekarede dört adama çalım atıyordu. Zeki adamdan Zeki teknik direktör olur. Antalya'dan Selçuk demiş. Hakikaten Yusuf Hoca'ya da bir kez daha saygılarımızı iletelim. Onun gibisini ben evet. görmedim hocam Fenerbahçe'de hakikaten. Evet, İnanılmaz bir ayak vardı.
2: Ben bir kez halı sahada kendisiyle oynama şansını da buldum.
0: Öyle mi?
2: Ve yani tesbihe boncuk dizer gibi hepimizin salındayız. Golünü atmış. Yani o topu nasıl yapıştırıyor ayağına, nasıl çeviriyor, nasıl kıvrak, nasıl teknik, böyle bir şey yok ya. Gerçekten mükemmeldi yani.
0: Evet, bu Amerika'daki şeyle ilgili, vizeyle ilgili sıkıntılar olduğu söyleniyor. Benim de bir arkadaşım gidecekti maçlara da 3 sene sonraya randevu veriliyor falan demiş bir dinleyicimiz. Hemen bakalım.
2: Çözerler mi diyor?
0: İnşallah çözmeleri gerekir.
2: Dünya Kupası çünkü Amerika'nın organize ettiği, Kanada işte Meksika. Bunu çözerler diye düşünüyorum.
0: Hocama sormak isterim. İlhan Palut Beşiktaş'a yakışır mı?
2: Olur. Olur, çok da şık olur.
0: İlhan Polut'la ilgili yani çok fazla soru görüyorum.
2: Yerli antrenörler...
0: Ertuğrul Sağlam diyen biri var hocam. Ertuğrul Sağlam diyor biri. Mevlüt Ulusoy.
2: Ertuğrul Sağlam diyen birilerine Fenerbahçelilere gönderme yapsınlar o zaman oradan. Hani diyorlar ya Aykut Hoca 6 yıldır takım çalışıyor.
0: Ertuğrul Hoca da epeydir. Kaç yıl oldu?
2: Yani valla olmuştur bayağı.
0: Bayağı oldu değil mi?
2: Birincilikte belki bir ara çalıştırdı ama... bayağı bir koptu hocalıktan.
0: Çok çok koptu.
2: Diyeceğim ama bu insanlar bakın bu insanlar futbolla gelişmiş, futbol oynamış, büyük takımlarda çalışmış ve çalıştırmış insanlar hiçbir zaman futbolun dışına çıkmazlar. Hep takip ederler, içinde olurlar, araştırırlar. Ve dolayısıyla 2 sene, 3 sene, 5 sene futboldan uzak kaldı söylemleri bence çok yanlış. Çok yanlış.
0: Yani ama tabii hocam biraz pratik de önemli. Yani çalıştıkça da daha çok pratik elde ediyorsun. O da var evet, hocam evet. yani. Onu da söyleyelim.
2: Evet. evet.
0: Hocam dünün en önemli konularından bir tanesi Sözcü Gazetesi'nde gördüm. Sosyal medyada çok fazla gördüm. Türk futbolunda bomba iddia diye bir haber. Sayın Devlet Bahçeli Hacı Osmanoğlu'na demiş ki ligi tescil etmeyin. Bahçeli'nin yaşanan şaibeler ve hukuki süreçler göz önünde bulundurarak bu sezon Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılmasını ve önümüzdeki sezonun 21 takımla oynatılmasını talep ettiği yönünde öne sürüldüğü haberler var. 21 takımlı lig hakikaten büyük sıkıntı. Sezon anlamına baktığımız zaman bu öneriyle ilgili neler söylersiniz hocam? 21 takımlı ligle ilgili daha önce bu pandemide yaşandı çünkü bunu gördük. Evet. Önce kulüpler o zaman hatırlarsınız Kayseri Başkanı Sayın Berna Hanım'dı galiba. Ağladı evet. falan dediler. Kulüpler bir çıkaralım dediler ama sonra 3 gün sonra pişman oldu kulüpler. Neler söylersiniz hocam buyurun.
2: Şimdi böyle bir söylem devletin en tepesindeki bir yöneticimizden Sayın Devlet Bahçeli'den çıktığına göre bir olabilirliği görünüyor ama tabii ki 21 takımlı ligde oynanacak olan maç sayısı Avrupa'da oynanacak olan maç sayısı, Türkiye Kupası'nda oynanacak olan maç sayılarını göz önüne aldığımız zaman tabii milli takımın maçları da olacak bu arada. Futbolcuların oynayacakları maç sayısı açısından büyük bir sıkıntı. Takvim açısından da öyle. oyun açısından da verimlilik açısından da büyük bir sıkıntı. Bunun çok iyi irdelenmesi lazım. İdeali 16-18 tabii bana göre Türkiye'de. Evet. Avrupa'da da böyle oluyor biliyorsunuz genelde. Evet. Hı hı. Dolayısıyla 21 takım irdelenir ama bu sene gerçekten ben bu seneki ligin lig için şöyle bir başlık atmıştım kendimce. Bilindik bir sezonu ilginç şekilde bitirdik diye bir başlık atıyorum ben bu sezon için. Hı hı. Ve arkasından da şunu ekliyorum. Bitirdik mi acaba? Sezon bitti mi acaba? Çünkü sezonun bitmesi için her şeyin tescillenmiş olması lazım, bitmiş olması lazım. Dolayısıyla biliyorsunuz bir bahis olayları var, söylemler var. Bir sürü şeyden sonra başsavcı yardımcımızın da açıklamaları var arkasından.
0: Ve Dünya Kupası
2: Dünya Kupası sonrasında Türkiye Süper Ligi'nde, Türk futbolunda olacak olan gelişmeleri gördükten sonra ancak bu yüklük bitti diyeceğiz diye düşünüyorum.

0: Peki Dünya Kupası sonrasına bırakılmasını nasıl öngörüyorsun?
1: Çok yanlış. Çok yanlış. Çünkü yeni sezon yine bir kaos olacak o zaman. Yani yeni sezon başlarken olmuş olacak o kararlar. Ve yeni sezon yine bir kaos içinde başlayacak. Ve Türk futbolu bundan büyük zarar görecek diye düşünüyorum.
0: Selçuk İnan olmaz mı demişler bazı dinleyicilerimiz, Sedat Bey başta olmak üzere. Selçuk İnan ismi de Beşiktaş'la ilgili söylüyorlar hocam. Yerli
1: vallahi
0: anlamında.
1: Selçuk Hoca Kocaeli'de güzel şeyler yaptı. Kocaeli ligde çok keyif veren bir takım taraftarıyla ve oynadığı futbolla. Ve Selçuk Hoca'nın duruşunu da ben beğeniyorum. Gayet duruyor böyle, mesafeli duruyor. İşte bazı hocalar var biliyorsun. Bir takımlara, bazı takımlara sempatisiyle hep ön plana çıkarlar ama Selçuk Hoca hem Galatasaray'da hem Trabzonspor'da forma giymiş olmasına rağmen öyle bir görüntü vermiyor. Olabilir. Selçuk Hoca da olabilir. İlhan Hoca da olabilir. Başka hocalar da olabilir. Yani sürpriz yapabilir Beşiktaş.
0: Evet, gelen mesajlar genellikle Sayın Devlet Bahçeli'nin Sayın İbrahim Hacı Osman'ın söylediği cümlelerle alakalı, ligin 21 takımlı olmasıyla alakalı. Tabii ki bu önümüzdeki günlerde netleşir ama ben 21 takımlı, ya bakın şunu söyleyeyim, sadece takım 21 takım olmuyor. Kulüplerin maliyetleri de artıyor.
1: Evet.
0: Futbolcularla anlaşılan maç başı paralar var hocam, doğru mu?
1: Tabii.
0: Uçak paraları, otel rezervasyonları.
1: Yani, primleri var.
0: Primler var.
1: Yani kulüplerin maddi gücü zaten biliyorsun çok kötü.
0: Artı üstlerine bir de çok... ekstradan maçlar biniyor. Süreler evet. Azalıyor. Araya Zira Türkiye Kupası sıkışacak. Doğru mu? Avrupa maçları var. Yani evet. İnanılmaz bir plansızlığa doğru gidiyoruz gibi gözüküyor. Bunu işte pandemide yaşadık.
1: Futbolcunun elini kuvvetlendirmiş oluyor bu sistem. Çünkü futbolcu Türkiye'ye gelirken diyecek ki kaç maç oynayacağım? İşte ne zaman ben tatil yapacağım vesaire gibi bir sürü sözleşmede kulübün önüne şartlar getiriyorlar. Ve dolayısıyla bunu bilmeyen taraftarlar da futbolcuların performanslarından hep teknik adamları suçluyorlar biliyorsun.
0: Evet.
1: Yani dolayısıyla sıkıntılı. 21 takım büyük sıkıntı olur Türk futbolu için.
0: Evet, Antalya Spor Başkanı Rıza Perçin de sık sık açıklamalarda bulunuyor. Dün de bir açıklama yapmış Sayın Perçin. Demiş ki 4-2 kaybedilen maçın ardından Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasının doğru olmadığını söyledi. Hem Fenerbahçe hem de Trabzonspor'a da tepkisini dile getirmişti. Hocam ne diyorsunuz bu anlamda?
1: Antalya Spor Kulübü Başkanı dün ligin son haftasından sonra yaptığı açıklamayla dün televizyon programında da ifade ettim. Türk futbolunu yöneten yöneticilerin profilini çizdi. Neden öyle? Çünkü hep sona bakarak hareket ediyorlar. Bir öncesine bakmıyor. Mesela bir hafta önce senin aleyhine verilmiş haksız bir penaltı, atılmış haksız bir golü yediğin zaman hiç konuşmuyorsun. Seninle rakip olmayan, rakiplerinle rakip olan takımların yaptıkları kadrodan veyahut da oynadıkları oyundan, yediği gollerden bir düşmanlık iklimi yaratıyorsun burada. Bundan kimse bir şey kazanmaz. Yanlış yapıyor. Yani bütün yöneticilerimiz hep bunu yapıyor zaten. Kazandıkları zaman her şey güzel. Kaybettikleri zaman mutlaka bir suçlu arıyorlar. Böyle bir şey yok. Sen bir hafta önce oradaki hakkını arayacaksın. Orada mücadeleni vereceksin saha içinde. Saha içinde. Dolayısıyla son haftada yani kimseyi suçlamaya hakkın yok. Fenerbahçe'nin yediği 3. golü görmemiş mi acaba? Hiç izlememiş mi? Ya da izleyen hiçbir yönetici veya hocası yok mu bu arkadaşın? Böyle bir gol her takım yer. Yani
0: ya milyonda bir olacak bir olay. Milyonda bir
1: tabii,
0: olacak olay.
1: Evet.
0: O saniyelerde.
1: Kaleci kontrafiğe kalmış. Adamın sırtına çarpmış top. Ve ters köşeye gitmiş. Yani kaldı ki Trabzonspor'da kendisi aslında mücadele etti. Ondan sonra ne bileyim ben diğer takımlar da mücadele ettiler. Siz de mücadele ettiniz. Kazandınız maçı ama ona rağmen düştünüz. Onu da geçiyorum. Senin takımın 7 haftada 4 puan kazanmış Sayın Başkan. Sen neyi tartışıyorsun? Kimi suçluyorsun? Sen önce bak, dön kendine bak. 7 maçta 4 puan ne demek sevgili Ergün?
0: Alanya kendi yani, evinde, Antalya kendi evinde Alanya'yla berabere kaldı. O maçı kazanmış bir birlikteydi, kalmıştı.
1: Evet, evet. Yani hiç kimsenin kimseyi suçlamaya hakkı yok bu konuda. Dolayısıyla ben de üzülüyorum. Antalya gibi yüzde bir şehrimizin ve Antalya Spor gibi büyük bir taraftar kitlesine sahip olan bir takımın küme düşmesi kadar acı bir şey yok bana göre de. Çok isterim öyle bir takımın ligde kalmasını. Yani biz 300-500 seyircili Süper Lig takımı istemiyoruz ki zaten ligde. Coşku olsun. Hep söylemez miyiz? Taraftar futbolun en güzel nüvesidir. Doğru. En güzel meyvesidir demiyor muyuz? Doğru. O zaman yani yazık günah. Çok üzüldük. Düştü ama çok üzüldük. İnşallah çalışırlar, tekrar gelirler.
0: Hocam milli takıma dönmek istiyorum. Milli takım dün geniş kadro açıklandı. 35 futbolcu galiba değil mi? Yanlış hatırlıyorum. 35 futbolcu. Yani. Nasıl buldun kadroyu? Bakabildiniz mi hocam kadroya? Şöyle inceleme imkanınız oldu mu?
1: Baktım. Hatta olmaması gerekenleri de not aldım. Hmm. Yani büyük bir ihtimalle 26'ya düşecek sanırım bu kadro.
0: Evet doğru.
1: 26 mı? 26'ya düşecek.
0: 26'ya.
1: Hı-hı. Evet 26'ya düşecek ve dolayısıyla ben 10 oyuncu yazdım bu kadrodan çıkabilecek oyuncular olarak ama bir tanesini buradan içeri atabiliriz ve 26'ya düşer. Zaten bilindik bir havuz biliyorsun.
0: Evet.
1: Milli takım yıllardır hem Uluslar Kupası'nda hem Dünya Kupası müsabakalarında oynarken hep aynı havuzdan futbolcularla yoluna devam etti. Ve dolayısıyla tartışacak oyuncular var tabii ki. Onların ben bu sürede kadronun dışında kalacaklarını düşünüyorum.
0: Sence kim kalabilir kadro dışında hocam? İhtimallendirme.
1: Sayın mı?
0: Tabii hocam buyurun. Yani sizin bu kendi görüşünüz tabii ki buyurun hocam.
1: Alınmasın hiç kimse.
0: Hocam bu siz bir spor yazarısınız yani niye alınacaklar insanlar? Buyurun hocam.
1: Kaan Ayhan, Enis Ersin Destanoğlu, Çağlar Söyüncü, Samet Akaydın, Eren Elmalı.
0: Samet'i çok tutuyor ama hocam ya. Samet'i çok tutuyor.
1: Vallahi ben Dünya Kupası'na götürmeyeceğini düşünüyorum. Hmm. Öyle hissediyorum. Demir Ege Tıknaz, Atakan Karazor, Aral Şimşir, İrfan Can Kahveci ve Oğuz'u yazmıştım ama Oğuz'u alabilir.
0: Oğuz Aydın'ı.
1: Evet. Oğuz'u almasa da bunlardan İrfan Can'ı götürebilir ya da işte Samet'i götürebilir o zaman.
0: 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramınız tebrik ediyoruz demiş. Şimdi tabii bu lig tescili olursa ne olacak diye bir sürü söylemler var. Arkadaşlar lig tescili olduktan sonra yani geçmişe dönelik hiçbir şey yapılamaz onu söyleyeyim. Sadece burada futbolcular eğer bir şeye karışmışsa futbolcular ceza alır, yöneticiler evet. ceza alır. Onu tekrar belirteyim değil mi hocam ne diyorsunuz?
1: Evet öyle ve bahis şike şeyi yoksa olayın içinde. Futbolcular cezalı. Ve o da biliyorsun iki sezon başlamadı ama sezon erken başlıyor. Ağustos'ta başlıyor sezon.
0: Evet.
1: Yani sezon başlayınca cezalarını çekecekler demek oluyor.
0: 21 takımlı lige çok sıcak bakmadığınızı söylediniz. Ben de aynı düşüncedeyim. Ben de çok sıcak bakmıyorum. Kulüplerin de buna çok sıcak bakacağını tahmin etmiyorum. Çünkü daha önce bu denendi maalesef ve
1: zorlandı.
0: Çok zorlanıldı.
1: Çok zorlandı evet.
0: Peki. Hocam son olarak ekleyeceğiniz bir şey var mı sevgili Tekin hocam?
1: Yok bu güzel bayram gününde bana vermiş olduğunuz bu fırsattan dolayı çok teşekkür ediyorum. Tekrar tüm ulusumuzun bayramını tebrik ediyorum. Herkese sağlık diliyorum ve spor ahlakıyla yetişen bir gençlik olmasını temenni ediyorum.
0: Sağ olun hocam kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere.
1: Sağ olun hoşçakalın.
0: Evet aklımızda spor yazarı Tekin Tokluç hocamız vardı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Evet bugün 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı. Şimdiden bir kez daha bayramımızı kutluyoruz. Bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.

0: dinleyicilerimize sordum. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
1: Neden mi Radyospor'u dinliyorum? Çünkü Radyospor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyospor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
2: Radyospor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyospor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
3: Radyospor'u seviyorum. Çünkü Radyospor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyospor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyospor ailesine teşekkür ederiz. Radyospor!
4: Hoşçakalın, Radyospor'da kalın.
0: Radyospor'dan bir yenilik daha. Radyospor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyospor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyospor, sporun tek adresi.
5: Reklam. Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı arabamla takoma,
6: değerinde Trink Sat. Radyo Spor! Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her ana uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
8: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
9: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz?

0: Efendim herkese günaydın. Tarih 19 Mayıs. Bazı günler vardır sadece takvimde durmaz, ruhumuzda yaşar. 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a attığı o adım aslında bir başlangıçtan çok bir karakter meselesiydi. Pes etmeyenlerin, mücadeleden kaçmayanların hikayesiydi. Bugün Gençlik ve Spor Bayramı. Çünkü spor dediğin şey tam da budur. Düşersin, kalkarsın, yeniden denersin, vazgeçmezsin. 19 Mayıs ruhuyla mikrofon başındayız. Radyo Spor'da birlikteyiz. Hoş geldiniz. Sevgili dinleyenler, Son Düzük'ün sunmuş olduğu foto finish an itibariyle başladı. Ben Ufuk Demir. Bugün sizlere Kocaeli ve Ankara yarışlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunacağız. Ankara'da saatler 14'ü gösterdiğinde 9 koşulu yarış programının ilk koşusu saat 14.00'da satış 3 mücadeleyle başlayacak. Sonrasında Kocaeli'ye gideceğiz. Kocaeli'de de saatler 17.15'i gösterdiğinde 1200 metre kum pistte 3 yaş Arap atları İlk birinciliği için Maiden'da mücadele edecekler. Cemal Süberk hattımızda, Kocaeli'yi kendisinden dinleyeceğiz. Günaydın sevgili Cemal Süberk.
1: Günaydın sevgili Ufuk Demir. Ben de 19 Mayıs Atatürk Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nı tüm ulusumuzu kutluyorum.
0: Evet, çok teşekkür ederiz. Nasılsın, iyi misin?
1: İyiyim. Sen nasılsın?
0: Sağ ol, ben de iyiyim. Sevgili Cemal Süberk, bugün baktığımızda 9 koşulu bir yarış programı bizleri bekliyor olacak. Kocaeli'de cazip de bir program var. Dilersen ilk koşudan başlayalım. Maiden mücadele 3 yaş Araplar.
1: Özellikle ikinci altılı daha güzel gözüküyor. Tabii biz birinci altılıda da çalışmalarımızı vereceğiz. Bunu bir not olarak ileteyim istedim.
0: Evet, başlayalım. Günlük koşusunda neler söylersin?
1: Evet, günlük koşusunda İyi bir tay izlenimi veriyor ama bir türlü o beklediğimiz yarışı yapamasa da müsait grupta Atıcıkaya bence ilk şanslı isim. İlk startını alacak olan gönlümde Kutup 7 numara ve ilk startında 5. kalırken ben yarışını beğendim. 2 numara Alpli. Daha sonra yine ilk yarışında etkisiz bindi Aplantesi. Bence potansiyelli bir isim 1 numara Avaglu, daha sonra 5 numara Uskumru, 10 numara Soykan Güzeli. 6 ismi ayırmayacağım burada. 3-7-2-1-5-10 şeklinde olacak sıralama.
0: Evet, günün birinci koşusunda 3 numaralı Atıcıkaya, 7 numaralı Gönlümde Kutup, 2 numaralı Alpli, 1 numaralı Alazvur, 5 numaralı Uskumru ve 10 numaralı Soykan Güzeli'ni ön planda tuttuğunu söyledi sevgili Cemal Süberk. Birinci koşuda Kocaeli'de sıralaması 3-7-2-1-5-10 şeklinde. Evet, günün ikinci koşusuna geldik. Baktığımız zaman handikap 16 mücadele, 3 yaş İngilizler, 1500 metre.
1: Belli metrelerden sonra ben tempoyu belirlemesini beklediğim Rasiman'ı ilk sıradan önereceğim. Yine müsait sikletiyle gördüğü yarışlar sonrası kendini toparlayan, bugün de rakiplerine olanla siklet avantajı olan My Rebellious Girl bence ciddi rakibi. Ben 4 ve 5'i çok önde tutuyorum. Daha sonra ekürlerden Deses Parados, Sigiyem'in ekürüsü 7 numaralı. Daha sonra yine cazip sikletiyle 6 numaralı My Life Fire diyeceğim. Ama önceliğim 4-5, daha sonra 7-6 olacak sıralama.
0: Evet, günün ikinci koşusunda Kocaeli'de 4 numaralı Rasim Han ve 5 numaralı Rebellious Girl'ü ön planda tutuyorum dedi sevgili Cemal Süberk, ama 7 numaralı Desesperados ve 6 numaralı My Life Fire, bu isimleri de ekleyebilirsiniz. 4-5 öncelikli, sonrasında 7 ve 6 Cemal Süberk'in yorumlaması sevgili dinleyenler. 3. koşuya geldik. Maiden mücadele 3 yaş Araplar, 1200 metre kum pist.
1: Şimdi ilk yarışımda talihsizlikler yaşayan, pistin dışını dolaşan ve o gün ıslak pistte iyi bir yarışını izlediğimiz Hulusi Bey bugün en şanslı ismimdir bu koşu özelinde. İlk ciddi rakibi bence 7 numaralı Irmağan Gücü olacaktır. Hulusi Bey önde olmakla beraber ilk ciddi rakibi Irmağan Gücü, daha sonra geniş kurgulara 2 numaralı Hız Bey'in ve 4 numaralı Ilgarcan önereceğim. Sıralamam 3 önde ciddi rakip 7, daha sonra geniş kurgular 2 ve 4 diyeceğim.
0: Evet sevgili dinleyenler, günün 3. koşusunda sevgili Cemal

0: Süberk'in önceliği 3 numaralı Hulusi Bey, sonrasında 7 numaralı Irmağan Gücü. En ciddi rakibi dedi Hulusi Bey'e ama daha sonra 4 numaralı Ilgarcan'la 2 numaralı Hız Bey'imi de yazarak bu koşuyu geçebilirsiniz sevgili dinleyenler. 3-7 öncelikli, sonrasında 4 ve 2. Geldik günün dördüncü koşusuna. Saatler 19'u gösterdiğinde şartlı 5 mücadeleyle başlayacak 2000 metre kum pist, neler söylersin?
1: Son yarışında çok cazipken önerdiğim bir isim vardı burada Bursa'da. O ikinciliğiyle yapmış olduğu derecesiyle benim ilk şanslı ismim. O Şirinvan biraz sikleti ağırlaştı. O yüzden Restander'ı biraz daha öne çektim ben. Son yarışını beğendiğim bariyer dibine girdi. Lord of Protector. Daha sonra bir türlü beklediğimiz birinciliği yapamayan Perfect Sunset 2 numaralı. Daha sonra İstanbul'da son yarışını koşan bu tip gruplarda ne zaman ne yapacağı belli olmayan 8 numaralı Coolstar. Ağır sikletine rağmen bu pisti çok seven Osiliman. İlk grupta ki benim önerdiğim isimlerdir. Daha sonra çok geniş kurgulara 7 numaralı Tizona diyeceğim. Sıralamam 5 önde bende. Alternatif bir tek olarak değerlendirebiliriz. Rakipleri 4, 2, 8, 1 daha sonra 7.
0: Evet, 5 numaralı Blaze Thunder alternatif bankosu sevgili Cemal Süberkin günün 4. koşusunda 5 numaralı Blaze Thunder alternatif banko, ama rakip arayanlar 4 numaralı Lord Protector, 2 numaralı Perfect Sunset, 8 numaralı Cool Star ve 1 numaralı O'Sullivan. Bu 4 isim en ciddi rakibi, ama daha geniş kurgular 7 numaralı Tizona'yı da eklesinler. 5 alternatif tek günün 4. koşusunda rakip 4-2-8-1 öncelikli, sonrasında 7. Geldik günün 5. koşusuna sevgili Cemal Süberk, handikap 15 mücadele, 1400 metre kum pist, 11 isim deklareli, Big Avalanche'da koşunun favorisi, neler söylersin?
1: Ben ilk sırada burada 7 numaralı Endovet önereceğim. Daha sonra bir kavalar. Daha sonra son yarışını kazanan 5 numaralı Hızlı Gör. O gün vardı bizde, cazipti. Yine 3 numaralı Woodbender'a bomboş sikletiyle Freedom Dancer diyeceğim. Ama 7 önde, daha sonra 2, 5, 3, 9 sıralamasıyla bu zorlu 11 ismin koşacağı yarışı bu şekilde geçeceğim.
0: Evet, 7 numaralı Endowed öncelikli ismi sevgili Cemal Süberkin, onu ön planda tuttuğunu söyledi. Sonrasında 2 numaralı Big Avalanche, 5 numaralı Hızlı Gör ve 3 numaralı Woodland Cray ve 9 numaralı Freedom Dancer. Bu isimleri ayrımsız yazınız dedi. 7 Endowed, 2 Big Avalanche, 5 Hızlı Gör, 3 Woodland Cry ve 9 numaralı Freedom Dancer. Evet, 6. koşuya geldik. Günün 6. koşusu kısa vade 8 mücadele. 1800 metre kum pistte 3 yaşlı İngilizler piste çıkacak. Neler aktarırsın?
1: Şimdi bir takım bir kesimden mesafe sorunu yaşayacağı düşünülüyor ama ben düşünmüyorum bu ismin mesafe sorunu yaşayacağını. Son yarısını da aradan sonra Kocaeli'de kazanmıştı yine. Ben Teneci Üskan'dan bahsediyorum. Benim bugün gün özelinde ilk banko tercihim Teneci Üskan olacaktır.
0: Evet, günün 6. koşusunda 6 numaralı Tinicius Kaan son koşusunda kazanmıştı aradan sonra. Bu isimi banko olarak önerdi sevgili Cemal Süberk. 6. koşuda Tinicius Kaan 6 numaralı isim, net bankosu. Anlıkta %41'lik oynanma oranına sahip bu isim. Tinicius Kaan banko. 7. koşuya geldik. Maiden mücadele 3 yaş Araplar 1200 metre kum pisti.
1: Şimdi günün son meydanı ilk şansı ben 5 numaralı Yazır Bey'ine vereceğim. Muhammed Mir Bilgin'le. Daha sonra 3 numaralı Hudutsuz ve 4 numaralı Lisboa ilk ciddi rakipleri. Yani bu 5, 3, 4 olmazsa olmaz. Daha sonra geniş kurgulara 1 numaralı Bekata ve 2 numaralı Demirkan diyeceğim. Sıralamam 5, 3, 4, Taksim 1, 2 şeklinde olacak bu günün son meydanında.
0: Evet, günün 7. koşusunda 5 numaralı Yazır Bey'i, 3 numaralı isim Hudutsuz, 4 numaralı Bekat Lisboa, özür dilerim, Lisboa ön planda ama daha geniş kurgular 1 numaralı bek ata ve 2 numaralı isim Demirkağan'ı yazabilirler dedi. 5-3-4 öncelikli 7. koşuda, sonrasında 1 ve 2 numaralı isim

0: Kimlere şans verdi? Cemal Süberk. 8. koşuya geldik şartlı. 5 mücadele, 4 yukarı Araplar, 1900 metre kumpist.
1: Uzun aradan sonra yarış gördü. Bugün de çok müsait grup. Bir sağlamcan önlere düşecek. Ona da eşlik edecek atlar var bugün için. O yüzden Kozmos, ben yine bu müsait grupta start alan Altınmalı Kozmos'u ikinci banka olarak önereceğim kuponlara.
0: Evet, 8. koşuda ikinci bankosu %46'lık oynanma oranına sahip 6 numaralı Kozmos dedi. 6 numaralı Kozmos bu rakiplerinin yanında kazanmaya yakın isim dedi ki 103 handikap puanına sahip bir isim. Sığınılacak liman olduğunu düşündü sevgili Cemal Süberk ve banko olarak önerdi. Kozmos'u 6 numaralı Kozmos 8. koşuda Kocaeli'de banko. Geldik kapanışa. Handikap 16 mücadele 4 yukarı. Arap atları kalabalık da bir koşu 16 isim start alacak. Son koşuda neler söylersin?
1: Şimdi son yarışını kazanırken benim ilk ismimdi. Mir Bilgin binmişti. Bu da yine Mir Bilgin binecek bugün. Öztamer düzeldiğini kanıtladı. Galopları da gayet sağlıklı. Benim ilk şanslı ismim 9 numaralı Öztamer. En yakın rakibi aşama içinde gördüğüm, kumaşına inandığım bir isim 10 numaralı Gün Mete. Ve son İzmir'deki yarışını çok beğendiğim küllerden 15 numaralı Akker abi diyeceğim. 9, 10, 15 olmazsa olmaz bu üç isim yazılacak. Daha sonra geniş kurgulara sevgili bizi dinleyen radyo spor dinleyicileri kendi tuttuklarını da eklesinler ama 12, 3, 2, 8, 14, 5 ve 11 numaralı isimler de bence bu yarışta ciddi rakipleri olacaklardır. Yerimiz olduğu için buraya atlayabiliriz. Ama 9, 10, 15 önceliğim. Daha sonra 12, 3, 2, 8, 14, 5 ve 11 numaralı isimleri geniş kurgulara önereceğiz.
0: Evet, günün 9. koşusunda yani kapanış ayağında 9 numaralı Öztamer, 10 numaralı Gün Mete ve 15 numaralı Akyel abi rakiplerine oranla daha ön planda dedi. Sonrasında sıralamasında 12 numara, 3 numara, 2, 8, 14, 5 ve 11 numaralı isimleri önerdi. Rakamsal olarak tekrar edeyim ben. 9, 10, 15 öncelikli daha geniş kurgular, sürpriz arayanlar 12, 3, 2, 8, 14, 5 ve 11 yazabilirler. Kocaeli'de kapanış ayağında. Teşekkür ederiz sevgili Cemal Süberk.
1: Ben teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Herkese bol şanslar.
0: Evet sevgili Cemal Süberk hattımızdaydı. Kendisi Kocaeli yarışlarını yorumladı. İki banko ismi vardı Cemal Süberk'in. Bugün baktığımızda 6. koşuda 6 numaralı Tinicius Kaan ve 8. koşuda yine 6 numaralı Kozmos'u banko olarak önerdi. Radyolarınızı yeni açtıysanız ve hala son düzey üye olmadıysanız çok şey kaçırıyorsunuz sevgili dinleyenler. Yapmanız gereken işlem çok basit. Aplikasyonlardan son düzük uygulamasını ya da sondüzük.com adresine girip son düzey üye olmanız gerekiyor olacak. Üye olduktan sonra uzman yorumları, hazır kuponları ücretsiz olarak görme şansına sahip olacaksınız. Yine Türkiye'nin 7. sanal at yarışı bahisi olan Son Düzlük'te kuponlarınızı gönül rahatlığıyla yatırabileceksiniz ve çeşitli kampanyalardan faydalanacaksınız. Altınız 5'te kalsa bile %25 kaybınız Son Düzlük'ten sizlere iade olarak hesabınıza geçecek. Dediğim gibi eğer altınız 5'te kalırsa %25 iade hesabınıza geçiyor olacak. Gene bununla da sınırlı değil. Yeni üyeye her gün 500 TL ile sınırlı olmak kaydıyla toplamda 2500 TL'ye kadar hoş geldin bonusu var. Benden söylemesi son düze henüz üye olmadıysanız bir an önce üye olun. Üye olduktan sonra da kampanyaya katıl butonuna muhakkak tıklamanız gerekiyor sevgili dinleyenler. Kampanya katıl butonuna tıkladığınızda kampanyalara katılımınız sağlanıyor olacak. Evet, Ankara'ya gideceğiz. Ankara'da saatler 14 çift sıfırı gösterdiğinde günün ilk koşusuyla start alacak. Saatler dediğim gibi 14 çift sıfırda satış 3 mücadeleyle 3 yukarı İngilizler 1400 metre kumpiste start alacaklar. Zor bir koşu aslında ama baktığımız zaman rakiplerine oranla daha iyi durumda olan 1 numaralı Tale of Dream. Ve son yarışında kesinlikle ölçü almadığım Hey Jude. Ben bu iki ismi sevgili dinleyenler küçük kuponlar

0: da yeterli görüyorum ama daha geniş kurgular 4 numaralı Sartay her ne kadar son yarışları iyi olmasa da 7 numaralı Tur Demir Kır ve 5 numaralı Secret Man'i de yazarak bu koşuyu geçebilirler. Birinci koşuda Ankara'da benim sıralamam 1-3. Küçük kuponlar da yeterli. Geniş kurgular 4-7-5 yazabilirler. Evet, günün ikinci koşusuna geldik. Şartlı bir mücadele. İki yaşlı İngilizler yarış yaşamına bu koşuyla başlayacak ve tüm atların ayakları düz bassın, sağlıklı bir yarış hayatı olsun temennisiyle biz de başlayalım bu isimlere. Evet, zor bir koşu ama şöyle diyeceğim. 6 numaralı Diren Kaportacı, Capoloro'nun temsilcisi. Bunlar kumu çok iyi yaparlar. Üstüne bir de General Quarters babası. Bu isim benim öncelikli ismim. Eğer kombine oynuyorsanız işte ilk iki kombine ya da ilk üç kombine muhakkak 6 numaralı Diren Kaportacı'yı değerlendirin sevgili dinleyenler. Ekürü avantajıyla bu pedigrisiyle bence kumda etkili bir isim olacak. İdman pistinde sağlıklı görünen 1 numaralı Dragon Bliss ve yeterli hazırlığa sahip 2 numaralı Fathurst. Bu isimler de diğer rakiplerine göre daha pişkin gözüküyor idman pistinde. İkinci koşuda dediğim gibi benim önceliğim 6 numaralı Diren Kaportacı ama rakipleri var. Onlar 1 numaralı Dragon Bliss ve 2 numaralı Father Seed. Günün ikinci koşusunda sıralamam 6, 1 ve 2 Ankara'da. Evet, günün üçüncü koşusuna geldik. Yine bölünen şart birin bir diğer ayağı sevgili dinleyenler. Yine yarış yaşamına bu koşuyla başlayacak isimler. Bu koşuda 3 numaralı Ottan Totto koşudan çıkartılmış gözüküyor. Üçüncü koşuda 3 numaralı Ottan Totto yarış koşmayacak bugün. Evet, baktığımız zaman 1 numaralı Anatolian Hero idman pistinde sağlıklı zaten koşunun da favorisi. %32'lik oynanma oranıyla Anatolian Hero koşunun favori hanesinde. İlk sırada 4 numaralı Power of the Night ve 8 numaralı Noble Christ de rakiplerine göre bir tık önde diğer rakiplerine göre. Yani Anatolian Hero'ya bence en ciddi rakip olacak isimler bunlar. 4 numaralı Power of the Night ve 8 numaralı Noble Cross. Ben bu 3 ismi burada ayrımsız olarak önereceğim. Sıralamam 3. koşuda 1, 4 ve 8 olacak. Evet, günün dördüncü koşusuna geldik. Handikap 16 mücadele 3 yukarı İngilizler 2200 metre çim pistte koşulacak. Çim pist birazcık yumuşak 3,4 ölçüm değeri. Evet, bu koşuda sevgili dinleyenler 5 numaralı Sır At, 6 numaralı Solido Hermanos, 9 numaralı Afterburner, 7 numaralı Grid Design ve 3 numaralı Marquis Lafayette. Ben bu isimleri ayrımsız olarak tutuyorum. Zor bir koşu ama bu isimleri kesinlikle ayrımsız yazalım. Dördüncü koşuda sıralamam rakamsal olarak 5, 6, 9, 7 ve 3. Evet, yine ikramiyeye gidecek bir koşu daha. Günün 5. koşusu. Handikap 15 mücadele 4 yaşlı Araplar 1600 metre çim pistte start alacaklar. Koşunun da ağır favorisi ki bence hak ediyor. Bomboş kiloyla start alacak. 8 numaralı Gondar bu koşudan galip ayrılabilir. Velev ki Gondar bugün etkisiz kaldı. O zaman devreye 4 numaralı Küçük Cevher. Sevdiği pistte 5 numaralı Ribaro adeta eli kulağında. Bugün yarın kazanır. 9 numaralı Kasırga Bey ve sürpriz beklediğim 3 numaralı Al Şubatan da bu koşuda şanslı olabilecek diğer isimlerdir. 8 numaralı Gondar, 4 numaralı Küçük Cevher, 5 numaralı Ribaro, 9 numaralı Kasırga Bey ve 3 numaralı Al Şubatan 5. koşuda yeterli olacak isimler. Evet, geldik günün 6. koşusuna. Kısa vade 6 mücadele dişilere mahsus 3 yaşlı İngilizler 2200 metre çim pistte start alacaklar. Benim burada Bankom cazip bir isim. O da 6 numaralı Felicia Star sevgili dinleyenler. İlk defa Çim pistte start alacak olsa da uzayan mesafenin lehine olduğunu düşündüğüm ve Çim'i de yapacağını tahmin ettiğim, en azından bugün için bu rakiplerini geride bırakacağını düşündüğüm 6 numaralı Felicia Star bugün benim alternatif bankom olacaktır. 6 numaralı Felicia Star, ama rakip arıyorsanız yanına 3 numaralı Ain't Nobody'ye muhakkak bir çarpı atın. Bu saydığım iki isim de bugün için cazip. Dediğim gibi benim bankom 6 numaralı Felicia Star, rakip 3 numaralı Ain't Nobody. Evet, günün 7. koşusuna geldik. Arap taylarının mücadelesinde 4 şartta 3 yaşlı Araplar 1000 metrede çim pistte start alacaklar. Bu koşuya baktığımız zaman 1 numaralı Ağıl Mus Aslanı, 3 numaralı Heyhat ve 2 numaralı Dedem Hamza Reis arasında ben potaya kadar zevkli bir mücadele bekliyorum ve en az hata yapan kazanır bu isimler arasında. Kesinlikle ayrımsız yazalım. 1, 3, 2, 7. koşu da yeterli olacaktır. Evet, geldik günün 8. koşusuna. Şartlı 4 mücadele, 4 yukarı Arap atları 2200 metre kum pistte sahne alacak. Sevgili dinleyenler, zorlu mücadelede 7 numaralı Güçlü Prens gidişat tamamen lehine olacak. 3 numaralı Anka Ateşi sonlarda etkili gelmesini beklediğim 8 numaralı Muhafız ve 4 numaralı Kral Cevheri benim bu koşuda yeterli gördüğüm isimler olup tuttuğunuz atlarda varsa siz de ekleyebilirsiniz, ama benim bu koşuda önerim 7 numaralı Güçlü Prens, 3 numaralı Anka Ateşi, 8 numaralı Muhafız ve 4 numaralı Kral Cevheri. Geldik kapanışa, günün 9. koşusuna. Ankara'da 75. yıl hipodromunda 17 handikap mücadele ile gün son bulacak 1900 metrede. 12 numaralı Deli Umut 52 kiloluk sıkleti ile son günlerin formda jokeyi Hışman Çizik ile start alacak ve dediğim gibi bomboş koşuyor 12 numaralı Deli Umut. Formda da jokeyi var, rakipleri de uygun. Bence 12 numaralı Deli Umut bugün şeytanın bacağını kırabilir, istikrarlı yarışlarına birincilikle devam edebilir bu isim. En son 11 Kasım'da koşu kazanmıştı, 13 Kasım'da koşu kazanmış. Yani yaklaşık 6 ay önce bu isim yarış kazanmıştı. Bugün o aradan sonra galibiyete uzanabilecek bir isim olduğunu düşünüyorum. 12 numaralı Deli Umut benim alternatif bankom. Sonaya at yazmak isteyenler, Deli Umut'un yanına rakip arayanlar 8 numaralı Erişmiş ve 4 numaralı Cazgır Yaşar'ı önerebilirim. Ama dediğim gibi 12 numaralı Deli Umut benim bankom, rakip 8 ve 4 şeklinde olacak. Evet sevgili dinleyenler, bugünlük de bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Yayından sonra Radyospor'un YouTube kanalından foto finişi tekrar dinleyebilme fırsatına sahip olacaksınız. Tekrarını yayından sonra YouTube kanalında, Radyospor'un YouTube kanalında foto finişi oradan tekrar dinleyebilirsiniz. Bizlere vakit ayırdığınız için çok çok teşekkür ederim. Hoşça kalın, Radyospor'da kalın.
1: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu foto finish sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam. Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
3: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink sat.
4: Radyo Spor.
5: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç.

0: Yaygın Ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Şampiyonla son düzlükte kazanır. Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
2: Şampiyonla son düzlükte.
3: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri, Anadolu Ateşi başladı. Programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım, sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Radyo Spor WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Gençlik Bayramımız kutlu olsun. Tüm ülkemizin Gençlik Bayramı'nı kutluyorum. Bu vesileyle başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize, tüm gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Saygıyla ve minnetle anıyorum sevgili dinleyenler. Hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Eyüp Spor'u Süper Lig'de son 5 maçta yenilgisiz bir şekilde 11 puan toplayarak ligde tutan ve mucizeye imza atan Eyüp Spor'un teknik direktörü Atilla Gerin. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Salim. Hoş bulduk.
0: Hocam gerçekten bir mucizeye imza attınız. Tebrik ederim. Son 5 maçta yenilgisiz 11 puan. Son maç 2-0 öne geçtiniz. 3-2 oldu.

0: oldu. Sonrasında 87. dakikada gelen bir gol 3-3'lük eşitlikle sona erdi. Hiçbir sonuca bakmaksızın ligde kaldı Eyüpspor. Çok zor şartlar altında mücadele ettiniz. Kulüple ilgili hem iş transferde hem de yönetimsel anlamda değişimler oldu. Siz de Selçuk Hoca'dan sonra görevi devraldınız. Düzeltiyorum, Orhan Ak'tan sonra görevi devraldınız. Neler söylersiniz Atilla Hocam?
1: Öncelikle ben de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün şehitlerimize de rahmet diliyorum. Şimdi çok zor süreçlerden geçerek başladığımız ikinci devrede oyuncularımızın gittiği süreçler, herkesin bildiği süreçler son maça kadar geldik. Sorarsan zor bir tercihti ama bu tercihi kabulleniyorduk biz yani. Bir puan alarak öyle kümede kalalım. Hani yenilerek değil de bir puan alarak kümede kalalım diye çok istiyorduk. Allah da nasip etti. En güzel sonu nasip etti bize. Yani rakiplerimiz kazanınca bizim artık o bir puanı almamız gerekiyordu. 2-0 öne geçtiğimiz bir maç. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. İnanılmaz doğru reaksiyon verdiler maça. O prosesler altında futbolcuları hem reaksiyon verdi hem duruş sergiledi ve 3-2'de tekrar geri dönüş sağladılar. Fakat Allah bize son 5 dakikada nasip etti. Biz de orada hamlelerimizi yani şimdi tabii ki çok maneviyat konuşuyoruz ama son bir hamlemiz vardı. Bunun hazırlıktan bu senaryoların hepsine hazırdık. Son 5 dakika 7 dakika elimizdeki işte sakatlıktan çıkmış tüm hücumcuları sokarak tekrar bir ivme kazanabilir miyiz diye düşünmüştük. Onda da başarılı olduk. Oyuna giren Rotario 2,5 aydır sakat çocuk. Asisti yaptı. Emre zaten kırıktan döndü biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Talha oyuna girdi, gol attı. Onlara da o nasip oldu. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Karşılığı olmayan bir iş başardık. Çok şükür. Oyuncuların bu işin baş aktörleridir. Ama bütün tesisteki herkes, hepimiz, ekip, çalışan personel, yönetimimiz, herkes inanılmaz bir fedakarlık gösterdi. Allah'a nasip etti. Çok mutluyuz, gururluyuz.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Atilla Gerin, sohbetimiz devam ediyor. Atilla Hocam, şunu da sormak istiyorum size. Siz uzun yıllardır Eyüpspor bünyesinde çalışıyorsunuz. Eyüpspor'da farklı departmanlarda görev aldınız. İbrahim Üzülmez'le birlikte Eyüpspor'a girişiniz oldu. Yanlışım varsa düzeltin. Futbol
1: Doğrudur.
0: camiasında teknik direktörlük, sportif direktörlük ve yardımcı antrenörlük yaptınız. Bundan sonra Atilla Gerin'in planlaması nedir hocam? Neler söylersiniz?
1: Söylediğiniz gibi ben uzun yıllardır futbolun içindeyim. 16 yıllık bir profesyonellik futbol hayatım var. Özellikle işte Betis'e ikincilik bizim zamanımızdaki seviyesi olarak. Sonra futbolun her biriminde görev aldım. Sportif direktörlük yaptım. Altyapılarda, üst yapılarda, bal liginde, bütün liglerde çalışmış bir hocayım ben. Alt liglerde kısa kısa da olsa teknik direktörlüklerim var. Ama uzun süreli bir yardımcı hocalığım var. İbrahim Hoca ile özellikle 10 seneye yakın bir yardımcı hocalığım var. Arda Hoca ile 2,5 sene. Selçuk Hoca ve Orhan Hoca ile de kısa kısa işte 10'ar haftalık süreler var. Zaten teknik direktörlük özellikle Eyüp Kulübü'nde ben geldiğimde Murat Başkan da Fatih Başkan da burada kalıcı bir proje olarak beni düşünmüşlerdi. Hani kulüpte hocam kal. Sıran gelince de teknik direktör olarak yaparsın ama önce bir burayı bir planlayalım, buraya bir felsefe oluşturalım diye. Arda Hoca geldikten sonra büyük şansımız oldu. O konu biraz daha hızlandı. Benim altımda da işte analiz ekibimiz, atletik ekibimiz, kulübün kalıcı hocaları olarak 4-5 tane daha antrenör arkadaşımızı hem beraber çalıştık hem felsefeye uygun şekilde yetiştirdik. Böyle bir projeyle başladığı için sıramızı da bekleyecektik ama malum şartlar bizim sıramızı biraz erken getirdi. Zor şartlarda getirdi. Allah'a şükürler olsun. Bundan sonra artık ne nasip olursa böyle devam etmek istiyorum.
0: Hocam, teknik direktör olarak devam etmek
1: Evet.
0: istiyorsunuz. Bunu da söyleyelim. Yani böyle bir durumda söz konusu, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Peki hocam,
1: Teşekkür
0: Eyüpspor'la devam edecek misiniz?
1: ederim. Eyüpspor benim artık yuvamız oldu bizim, evimiz oldu. Çok özdeşleştik. Ben çok büyük bir aidiyet hissediyorum kulübe karşı. Çok keyifle, severek çalıştım. Buradaki

0: senelerimde inanılmaz başarılar oldu. Sadece bu sene değil. Bu sene saçlandırdı kendi adıma teknikleri olarak ama biz ilk geldiğimiz, İbrahim Hoca'yla geldiğimiz sene de ligi çok domine ettik. Şampiyon evet. olamadık. Yarı finalde kaybettik ama İbrahim Hoca gidene kadar uzun süre puan farkıyla liderdik. Hatta ayrıldığında da 4 puan farkla ikinciydik. Yani üçüncüyle 4 puan fark vardı. Evet. Ben de ayrılmıştım. 20 gün sonra tekrar döndüm. Arda Hoca'yla hepinizin bildiği işte TFF Lig şampiyonluğu, TFF birincilik şampiyonluğu, Süper Lig'deki işte Avrupa'yı kovalamak, 6. ilk senemizde müthiş başarılarla, müthiş sistem kurmayla, eğitimle, öğretimle geçen yıllarımız oldu. Ev sonra her zaman benim için önceliğim. Ama kulübün durumu, şu anda kayyum yönetimi var. Onlar da bize çok destek oldu huzurlu çalışmamız için. Oturup konuşacağız. Yeni yapılanmada istediğimiz şeyleri koyabilirsek benim için tabii ki öncelik. Ama nasip daha şu anda sözleşmemiz bitti. Ben halen tesisteyim. 10 dakika evim buraya ama halen tesiste kalıyorum. Gidiyorum, geliyorum. Onun için konuşacağız ya. Bir hafta onun için her şey belli olur.
1: Hocam Arda Turan aradı mı Arda Hoca?
0: Her gün. Arda her maç öncesi, maç sonrası biz onu ararız. O bizi arar. Sağ olsun. Hiç bizi bırakmadı. Müthiş başarılar yaşıyor. Yani bizi çok gururlandırıyor. Dünya çapında olacak Allah'ın izniyle. Çok, onu çok hem güveniyorum hem de inanılmaz bir potansiyeli var. Abi der, baba der, hoca der. Çok seviyorum. Çok destekleri oluyor bize. Her zaman için aradı.
1: Yani her maç öncesinde aradı hocam.
0: O tabii, hem öncesi hem sonrası aradı.
1: Evet. Yani Arda Hoca'da, siz de birlikte çalıştınız Arda Hoca'yla. Shakhtar Donetsk'te çok önemli işlere imza atıyor. Allah yolunu açık etsin diyelim. Gururla temsil ediyor ülkemizi. Peki hocam, Umut Bozok, Jankat Yılmaz, son maçta Jankat'ın açıklaması vardı. Gözyaşlarına da hakim olamadı. Siz dışarıdan görüyorsunuz ama yaşayan biziz dedi. Ve gözyaşlarına evet. hakim olamadı. Umut Bozok, sizin yapmış olduğunuz bir açıklama vardı. Benim Luis Suarez'im şeklinde. Son haftalarda evet. da takımı sırtladı adeta.
0: Evet.
1: Ne dersiniz hocam?
0: Şimdi şöyle, biz ikinci yarıya başlarken 15 futbolcu gitmişti. Kaleci Marcos, 15 futbolcu doğal olarak başkanlar içeri girince gelecek kaygısı yaşayarak onlar da hem alacakları, vereceklerinden dolayı FIFA, UEFA, TFF dosyalarıyla beraber kulüp büyük bir çıkmaza doğru gidiyordu. Ve oyuncular da doğal olarak yeni arayışlar içine girmişti. Zaten çoğu gitti. Bunların içinde Marcos da gitmek için başvurmuştu. Kalanlardan söylüyorum. Caligari de, sonra Emre, Meraş, kalanları söylüyorum. Bunlar da daha önce gitmek için başvurmuştu. Bozok ama kalmak istemişti. Kalıp oynamak istemişti. Jankat zaten kalıp oynamak istemişti çocuk. Bunlar bir kere hedefi baştan koydular. Yani kalıp oynayıp hem kendilerine gösterebilmek Süper Lig'de, tekrar umut, tekrar bir ritim yakalayabilmek. Jankat da Süper Lig'de kendini gösterebilmek için bir hedef koymuştu. Biz sonradan gelişmelere göre takımı toparladığımızda tekrar aramıza Emre, Meraş, onlar da katıldı. Bir ufak bir şey yaşadıktan sonra, bir kadro dışı yaşadıktan sonra onlar da katıldı. Takım gençler, yeni transferler, gençler, tecrübelerle bir karma oldu. İşte burada biz burada başladık zaten aidiyet duygusunu, bir aile olabilmeyi, yani bu işin önce inançlı olabileceğini konuşmaya, işlemeye. Buna da en çok reaksiyon verenlerden ikisi Bozok'la Jankat'tır. Bu duygu patlaması onların ve her gün bunu ilmek ilmek yaşadıkları bir durumdur. Çok aidiyet hissettiler, çok istediler çocuklar. Burada herkes birbirine, yere düşen birbirini kaldırdı, tökezleyeni kaldırdı. Herkes birbirine destek oldu. Hatasına sahip çıktı, arkadaşının hatasına sahip çıktı. Tabii ben bunların hepsini çocuklarla konuşuyordum. Ben onlara bu özgürlüğü verdim. Hata yapma lüksünü verdim onlara. Onlar da bunun karşılığını verdiler. İnanılmaz bir sezon ikinci devre geçirdiler ikisi de. İkisinden de Allah razı olsun. Harika bir sezon geçirdiler yani.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Atilla Gene, sohbetimiz devam ediyor. Atilla Hocam, gerçekten çok önemli bir başarıya imza attınız, bunu da söyleyelim. Önemli bir başarı. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda oynandı maçlar. Şimdi orada da bir süreç var. Yani gelecek sezon ne olacak belirsiz. Maçlar nerede oynanacak belirsiz. Siz de yönetimle devam edeceksiniz. Bu yani yönetimle görüşeceksiniz. Yönetimin devam edip etmeyeceği de belirsiz. Hocam, bu kadar belirsizliklerin içinde bunu nasıl başardınız? Yani düşünüyorum. Mesela sezon başını hatırlıyorum. Sezon başı farklı bir yapı var. Farklı bir teknik direktör. Farklı bir yapılanma. Devre arası yaklaşık 10-12 futbolcu gidiyor. Yerine gelen oyuncular, gelecek vadeden oyuncular ve oynayamayan oyuncular. As Başkan ve Başkan Murat Bey, Fatih Bey, süreç var. Kayyum var. Yani çok zor olmadı mı hocam o kulüpte, tesiste çalışanları motive etmek? Çünkü İnsan devamlı sorgular, ne olacak diye geleceğimiz. Futbolcu sorgular, tesisteki aşçı sorgular ve bir de siz uzun yıllardır o kulüptesiniz. Uzun yıllardır o kulüpte olduğunuz için direkt mesela empati yapıyorum. Ben gelip sorabilirim, hocam ne olacak kulüp emekçisi olsam. O yani bu kadar zor şartlarda motiveyi nasıl sağladınız hocam?
0: Şöyle çok asıl en nokta konuyu sordum.
1: Yani işin, değil mi hocam yani?
0: İşin odak noktası burası. Zaten buradan başladık biz de. Ben bu kulüpte çalışırken yardımcı hocaydım ama Arda Hoca'nın yardımcısıyken yönetimsel olarak da Fatih Başkan'ın yardımcısıydım.
1: Evet, yani köprü gibiydiniz.
0: Çok, biliyorsunuz bir kulüpte çok büyük yetkilerim vardı. Her şeyde yani personel üzerinde, transfer üzerinde, Arda Hoca'yla yönetimin arasındaki direkt iletişimde, oyuncuların bütün dertlerinde. Ben zaten bu kulübün dertleriyle dertlenen, herkesin derdiyle ilgilenen bir figürdüm kulüpte. Zaten bana şöyle bir şey var. Çok sevdiğim iki tane lakap var burada bana söylenen. Bir Ati Baba var, biliyorsunuz. Herkesin söylediği. Yani ben onların babası oluyordum, abisi oluyordum. Çalışanların, çocukların, futbolcuların. Fatih Başkan da şunu derdi. Hocam sen Eyüpspor'un vicdanısın derdi. Çünkü ben buradaki herkesin mağdur olmaması için elimden geleni yapıyordum. Bu benim büyük avantajımdı. Ya kulüpte bu bilindiği için benim ikna etmem biraz daha kolay oldu herkese. Onlar biliyordu. Bir şey varsa Atilla Hoca, Ati Baba bizim derdimizi çözer diye, derdimiz için ilgilenir diye konuşuyordu. Şimdi böyle başladık işe, motive etmek gerçekten çok zordu. Yani gitmiş, dağılmış, gitmiş bir takımı düşünün. İşte siz de biliyorsunuz içinden dışından.
1: Yani bunları süreci de biliyorum mesela hocam. Siz
0: tabii,
1: hafta daha içerisinde yeni yönetimle, kayyumla birlikte devamlı toplantı, antrenman, toplantı, antrenman, transferler, evet, gidenler. Evet. Yani orada mesela Adana Demirspor kayyuma kalmadı ama bu tarz bir süreç geçirmişti Süper Lig'de. Gelenin gidenin çok olduğu. Mesela o süreci Demirspor atlatamadı. Bazı kulüpler bu süreçte lige veda ediyor. Birincilik, ikincilik, üçüncülik diye gidiyor hocam. Siz yani burada Eyüpspor da yaşattı bu insanı.
0: Burada Salim'cim, burada şöyle bir şey var. Bizim burada olmamız, yani benim bu kulüpte olmam, uzun süre olmam.
1: Evet.
0: Yani güvenilir olmam herkese karşı. Zaten ben de Allah var. Herkesin dertleriyle dertlenen biriyimdir.
1: Evet.
0: Elimden geldiği kadar herkesin her derdini çözmeye çalışırım. Bunu bildikleri için bu bir kere bizim için büyük avantajdı. İkincisi, biz saha içi organizasyonları olarak da çok hazırdık. Zaten oradan da bir planımız vardı. Yani bu saha içi organizasyonu sadece motive etmek kalıyordu söylediğin gibi. Personeli motive etmek kalıyordu. Şimdi giderken 26'da 27'siydi. Fatih Başkan'ın alındığında teyisteydi. Giderken sadece hocam sana emanet dedi, gitti. Yani bir de o kaldı başıma. Başkansın, yöneticisin. Çünkü kayyum heyeti bize 17'sinde geldi. 19'unda evet, da maçımız vardı Konya'ya. O 27 ile 17'si arası bizim için, kulüp için inanılmaz tarihi başarılı bir süreçtir o 15 gün. 15 milyon euro para kazandırmışızdır biz bu kulübe orada. Çünkü bütün oyuncuların gidiş sürecini, kontratlarını tertemiz, hepsiyle anlaşarak, öpüş. öpüşerek, koklaşarak gönderdik. Yani ufak elimizdeki en küçük sermayeyi doğru değerlendirerek, işte birini ödeyip birini satıp ondan gelene inanılmaz bir süreç yönettik ve kulüp 15 milyon euroya yakın bir kâra geçti o kontratlarda. Yani bizim için asıl saha içindeki başarı kadar bu da büyük başarıdır. Çünkü şunu düşünmüştük. Yani en azından borçsuz düşelim. Yani küçülelim. En azından borçsuz düşelim. Seneye daha tertemiz çıkar. O 15 günlük süreçteki plan buydu. Hatta rezil olmayacak bir takımla çıkalım. Yani marka değerini düşürmeyelim ligin. Evet. Futbolumuzun marka değerini düşürmeyelim diye planlamalar yapıyorduk o dönem. Fatih Başkan içeride biz avukatlanca görüşebiliyoruz bu planlamaları. Bana emanet etmiş gitmiş. Burada bütün süreci yönetiyorum biliyorsunuz. Yönetim odasındayım. Sahada antrenmanlar hazırlanıyor. Sağ olsun ekibim bu konuda her şey hazır olduğu için Umut Hoca, Aneks Hoca hepsini hazırlıyorlardı çocuklarla beraber. Orada yükümü çok aldılar. İnanılmaz bir ekip çalışması da vardı. Yani bu süreçle beraber Konya maçına gitmeden 2 gün önce kayyum heyeti geldi. 2 gün önce. Biz Konya maçına, hani bunlar söylenmez ama benim imkanlarımla gittik. Yani oteldi, uçaktı falan filan. Oraya benim imkanlarımla gittik. Sonra kayyum heyeti bunu bana iade etti. O bedeli. Öyle başladık yani. O kadar ya anlatılacak gibi. Ya hikaye artık destana dönüştü gerçekten. Müthiş bir hikaye var bu işin de detay detay. Yani Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun. Yani ama ben çok inanıyordum. Yani ben o kadar çok inanıyordum ki yani bu işlerde hem kulübü böyle düzgün bir seviyede tutup hem de bir şeyleri başarabileceğimize. Tabii bu kadarını beklemiyordum. İnanılmaz daha benim beklediğim de üstüne bir başarı geldi. Ama felsefemizi, oyun felsefemizi, kulübümüzün imajını düzeltebileceğimiz bir şey düşünüyordum. Çünkü ilk hedefim sempatik bir takım yaratmaktı.
1: Gerçekten öyle başardım.
0: İkincisi saygı duyulan bir takım yaratmaktı. Üçüncüsü aile olup başarılı olan bir takım yaratmaktı. Allah hepsini nasip etti. Çok şükür. Yani kısaca böyle anlatabilirim.
1: Sempatik, saygı duyulan ve aile ortamının olduğu bir takım hocam. Gerçekten de bunu başardınız. Eyüpspor şu anda ben medyada da takip ediyorum. Mücadelesiyle birlikte 7'den 70'e kimle konuşsam Eyüpspor sonuna kadar hak etti diyor. Ligde kalmayı. Yani bunu teşekkür net bir ediyorum. Şekilde herkes, gözlemliyorum hocam.
0: Yani biz de onu hissettik. Ülkenin her yerinden o duaları, destekleri hissettik. O sempatiyi geçirdiğimizi hissettik. Bunu çok vurguladım oyuncularıma zaten. Yani kendimiz kadar o insanlar için de mücadele edeceğiz diye. Çocuklar da her şeylerini verdiler. Çok şükür.
1: Hocam çok teşekkür ederim. Birazdan kahvaltı yapacaksınız. Ardından basın mensuplarına evet. Da konuşacaksınız. İlk kez bana konuştunuz. Çok çok sağ olun. Birazdan da saat 1'de toplu bir basın toplantısı şeklinde evet. Röportajınız var. Çok teşekkür ederim hocam. Kırmadınız. İlk Radyo Spor'a bağlandınız. Görüşmek üzere
0: teşekkür
1: hocam.
0: Teşekkür ediyorum. İyi çok yayınlar diliyorum.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun hocam. Sağ olun hocam. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Atilla Gerin'di. Sağ olsun. Geçtiğimiz hafta konuşmuştuk kendisiyle. Ligde kalalım ilk sana konuşacağım demişti. Saat 1'de de toplu bir basın toplantısı olacak. Onun öncesinde sorularımızı yanıtladı. Kısa bir ara diyelim. Aranın ardından biz buradayız. Sohbetimiz devam edecek.
2: ...301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankart'a özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo Spor.
7: Reklam.
8: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
9: Arpi Berovic, şimdi THD.
10: Basketbolun kalbi Atina'da atıyor. Euroleague'de Final Four heyecanı nefes kesen maçlarla Esport ekranlarında başlıyor. Sezon boyunca süren rekabetin ardından Avrupa'nın en güçlü 4 takımı şampiyonluk için parkeye çıkıyor. İlk yarı finalde son şampiyon unvanıyla sahne alan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, normal sezon lideri Olympiakos'la final bileti için cuma akşamı 18'de karşı karşıya geliyor. Diğer dev randevudaysa Hapoel'i geride bırakan İspanyol ekolü Real Madrid, 5 maçlık unutulmaz serinin ardından Panathinaikos'u eleyen Valencia'yla saat 21'de kozlarını paylaşıyor. ...2026 Final Four heyecanı Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
8: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz birazdan, eğer müsait olursa, Mardin Spor Başkanı Rıdvan Aşar olacak. Rıdvan Aşar'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. İlk bölümde Atilla Gerin bizlerle birlikteydi. Atilla Hoca ile birlikte Eyüp Spor'daki süreci konuştuk. Eyüp Spor mucizevi bir şekilde ligde kaldı. Eyüp Spor'daki planlamayla ilgili konuştuk. Atilla Hoca, kariyer planlaması, Eyüp Spor'daki geleceği, Arda Turan Hoca, Can Kat Yılmaz ve Umut Bozok hakkında açıklamalarda bulundu. Bunu belirtelim. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Mardin Spor Başkanı Rıdvan Aşar. Rıdvan Aşar'la birlikte de Mardin Spor'u konuşacağız. Bilindiği üzere Mardin Spor, Muş Spor'u finalde geçti ve adını 1. Lig'e yazdırdı. Rıdvan Bey, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim. Siz de nasılsınız? İyi misiniz?
0: Bizler deyiz. Teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Uzun yıllar aradan sonra Mardin şehri 1. Lig'de temsil edilecek. Mardin Spor uzun yıllar önce 1. Lig bünyesinde, yani 1. Lig seviyesindeydi. Şu an tekrardan 1. Lig'e yükseldi. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Neler söylersiniz?
1: Çok teşekkür ederim.
0: Rıdvan Bey, önemli bir şampiyonluk. Finalde de Muş Spor'u mağlup ettiniz. Onun öncesinde Kahramanmaraş İstiklal Spor engelini aştınız. Duygularınızı, düşüncelerinizi alabilir miyim? Hayırlı uğurlu olsun 1. Lig.
1: Çok teşekkür ederim. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Bizi izleyen bütün kardeşlerimize, vatandaşlarımıza, bizi seven, bilen herkese selam ediyorum. Dediğimiz gibi, yani biz yaklaşık 3 yıl önce 4 yıl önce kulübün başına geçtik ve Mardin'in potansiyelini biliyorduk. Mardin'de kültürel zenginliklerin dışında sporun zenginliğini de katmak istedik. Hep hedefimiz oydu. Yani 4 yıl içerisinde kısa bir sürede Bal Ligi'nden, Amatör Ligi'nden dediğimiz yerden Yüce Rabbim nasip etti. Bu sene 1. Lig'e çıktık. Bizim hedeflerimiz yüksek. Biz yani şimdi ligde tabii ki başarıdır bu bizim için ama hayallerimizdeki başarı değildir. Hep diyorum yani Türkiye futbolu 4 büyük takımdan ibaret, İstanbul takımlarından ibaret olmadığını, bunu Anadolu'ya yaymanın başarısı, Anadolu'ya yaymak bizim için başarıdır. Anadolu'da büyükleri çıkarmak başarıdır. Bizim hedefimiz büyük ama tabii basamak basamak geçiyoruz. Bu sene 3. basamağımızda atladık. Kaldı bir basamağımız. Allah nasip ederse 2 yıl içerisinde Süper Lig hedefimiz de var. Temiz bir kulübüz. Çok kurumsal bir kulübüz. Para konusunda hiç kimsenin, kendi bütçemize, kendi şartlarımıza göre alıyoruz. Hiç kimseyi mağdur etmeden. Bu şekilde olursa da başarı geliyor. Yani öncelikle hedefimiz her zaman, yani yürekli insanlarla yola çıktık bu 3 yıllık süreçte ve bunlar da hepsini bu inançla, bunlar da bu inançla da özellikle başarıyı getirdi bize. Şimdiden şampiyonluğumuzu, sevincini bitirdik. Artık bu senenin hesaplamalarını yapmaya başladık. Genç, yetenekli, savaşan, mücadele eden, kaliteli bir takım kurma hedefindeyiz yine. Allah nasip ederse dediğim gibi 2 yıl sonra artık, yani en geç 2 yıla kadar Süper Lig'e de merhaba diyecek Mardin Spor.
0: Peki Sayın Başkan, Mardin Spor'da, yani gözlemlediğim şu, Mardin Spor hiç ara vermeden, çay molası vermeden 1. Lig'e kadar yükseldi.
1: Doğrudur.
0: Önemli bir gidişat var. Yani bu noktada Muğla Spor da aynı diyebiliyorum. Muğla Spor ve Mardin Spor bölgesel amatörlük, 3. Lig, 3. Lig'den 2. Lig, 2. Lig'den 1. Lig. Yani ve liglerde aşağı gittikçe, lig seviyesinden aşağı düştükçe seviye düşerken mücadele gücü yükseliyor. Şampiyonluk iddiası olan takımların sayısı fazlalaşıyor. Mardin Spor'da sizin, Rıdvan Bey, kısa, orta ve uzun vadede hedefler nelerdir? Bu sezonu düşündüğümüzde bu sezon ilk hedef nedir? Ligde kalmak mı, playoff mu, yoksa ilk iki mi?
1: Ya bizim 2 yıldır zaten hedefimiz. Biz hiç, ben 3 yıldır şampiyon olduk, hiçbir zaman başarılı olduk demedik biz. Biz bizim en büyük hedeflerimiz şu anki mevcut devam eden testlerimizi bitirmek, yeni bir stadyum kazandırmak ve Güneydoğu'da, yani az da olsa bir Trabzon üretmek. Benim hayalim bu. Yani çünkü Mardin'in potansiyeli buna sahip. Mardin'in potansiyeli
0: Trabzon
1: buna...
0: mu dediniz Sayın Başkan?
1: Trabzon, evet.
0: Yani Trabzonspor gibi bir altyapı yatırımı değil
1: tabii
0: mi?
1: Tabii. Bizim en büyük hedefimiz o.
0: Güneydoğu'nun Trabzonspor olmak, altyapıya yatırım yapan.
1: Aynen öyle. Ben bunu her yerde dile getiriyorum. Biz böyle olursak asıl hedefimize ulaşacağız. Yoksa ben bugün başkanım, mevcut yönetimim destek veriyor, şehrin valisi destek veriyor. İki yıl sonra olmayacak bu. Yani bu futbol kültürü yaşatmak lazım. Yani ilkokul birden bunu benimsetmek lazım. Yani artık buradaki çocuklarımızın bir alternatifi futbolcu olmak için seçeneklerinde, masalarında olması lazım. Eğer böyle olursa bizim Türkiye futbolu, bizim Anadolu futbolu gelişir. Yani Trabzon'a herkesin inenmesi lazım. Trabzon'a herkes örnek alması lazım. Yani her yıl kurduğumuz her takımda 4-5 tane Trabzonlu kardeşimiz var. Bu büyük bir başarı yani. Yani ben hiçbir zaman demem, benim hedefim Şampiyonlar Ligi'ne gitmek, Türkiye'de şampiyon olmak. Bunlar gelip geçici hedeflerdir. Ben yaparım, yarın öbür gün arkası gelmeyen hedeflerdir. Yani bunlar benim şahsi

0: gidiyordu. Şu an ikinci lige düştü. Görüyorsunuz ya işte ne bileyim Malatya'sıdır, Hatay'dır, şuydur buydur. Yani bu sünni başarılar başarı değildir benim gözümde. Yani eğer biz bu sene ligde kalırsak, birincilikte kalırsak, birincilikte playoff oynarsak, birincilikte önümüzdeki sene için şampiyonluğa oynayacak isek, 6-7 tane topçu kazanırsak benim için başarı o zaman başarıdır.
1: Yani altyapı çok çok önemli Sayın Başkan.
0: Tabii canım, yani bizim en büyük hedefimiz o öncelikle. Ama tabii ki bunları bitirdikten sonra nihai hedefimiz yani Türkiye'nin Süper Ligi'ndeki 18 takımın arasında Mardin'i yazdırmaktır. Bizim ilk hedefimiz o. Ama bu hedefe giderken altımızı da unutmamamız lazım. Altımızı daha fazla önem vermemiz lazım. Bizim hedefimiz bu sene de normalde oydu. Ya gerçekleştirdik mi %60-70'i başardık. Ama bu sene %100 bizim odak noktamız o olacak. Tabii ki lige de renk katacak. Savaşan, inanan bu seneki gibi bir takım üretmek. Bunun sonucu ne olur? Playoff'a mı kalır mıyız? Bizim nihai hedefimiz şu an playoff'a oynamak bu sene. Ama nasip olur mu olmaz mı onu bilemeyiz ama diğer iki hedefimize %100 ulaşmaya gayretindeyiz yani.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Mardin Spor Başkanı Rıdvan Aşar. Rıdvan Bey, çok kısa bir aramız olacak. Hatta beklerseniz mutlu olurum. Ardından devam edelim, olur mu?
0: Tamamdır. Teşekkür ederim. Tamam.
2: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
5: Arabanı arabanla takoma, değerinde Trink Sat.
6: Radyo Spor.
7: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
8: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
9: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
3: Reklam.
2: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Mardin Spor Başkanı Rıdvan Aşar. Rıdvan Bey, tekrardan merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, sesim geliyor mu?
0: Geliyor hocam.
1: Şu anda dinliyorum. Geliyor. Dinleyenlerimizden gelen sorular da var. Bir dinleyenimiz yazmış. Sevgili Mardin Başkanı Rıdvan Bey'e saygılar. Bir Trabzonlu olarak tebrik ederim. Ricam Mardin'e teşekkür ediyorum. Yani Trabzonlu olarak tebrik ediyormuş. Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederim. Bunun Trabzon'a da karşı bir ilginiz var bizim. Mardin'le daha doğrusu dört büyük takımın içinde Trabzon taraftarı en çok olan şehirlerden biriyiz.
1: Evet. Yani Trabzon sporcu çok mu Mardin'de Sayın Başkan?
0: Çok, çok, çok. Hem dernekleri var. Taraftar derneğimiz de çok aktif burada, Trabzon Taraftar Derneği. Hem de böyle bir karşı, yani kültürlerden dolayı birbirine yakın iki şehiriz. Yani onun için Trabzon'la hep böyle iyi anlaşırız yani.
1: Evet, yani
0: futbol olarak.
1: Peki Sayın Başkan, az önce siz hedeflerinizden bahsettiniz. Mardin Spor'da yeni yapılanma var. Yeni bir yapılanma ve şampiyonluklar geliyor bu yapılanmada. Hemen şunu da sormak istiyorum Rıdvan Bey.
0: Evet.
1: Kısa vadede, orta vadede ve uzun vadede hedeflerinizi belirlediniz Mardin Spor'da. Teknik direktör konusu var. Teknik direktör konusunda son durum nedir? Bülent Hoca'yla devam mı? Gündemde başka isimler var mı? Nedir son durum Sayın?

0: Başkan.
1: Yani şimdilik dediğim gibi biz ligler kısa olduğu için, birincilik süresi kısa olduğu için 3 gün önce çalışmalara başladık. Yani şimdilik bizim nihai hedefimiz dediğim gibi kısa vadede. Kısa vadedeki hedefimiz bu üst liglerde kalıcı olmak. Ondan sonra altyapımızın güçlendirilmesi orta vadede. Çünkü o zaten daha önce olan bir planlama. Onu bu sene %100 tamamlamamız. Uzun vadede de yani hayalimiz Mardinspor böyle Süper Lig'de kalıcı olacak bir ekip, kalıcı olacak bir altyapı. Yani böyle büyük takımlara, Avrupa'ya, bizim bu bölgeden çocukları göndereceğimiz bir yapıya sahip olma hedefimiz var. Tabii ki bunlar da gerçekleşmeyecek diye bir şey yoktur. Biz ilk 4 yıl önce Bal Ligi'nde, Amatör Ligi'nde şampiyon olduğumuzda bizim nihai hedefimiz birincilikten sonra da kalıp oradaki kültürü daha da yayıp bütün Mardinlileri, bütün Mardin şehrini, bütün bölgeyi Mardin etrafında toplayıp ondan sonra kalıcı bir Süper Lig ekibi kuracağız dediğimizde pek fazla kimse inanmıyordu tabii buna. Haklı olarak, çünkü amatörden daha yeni çıkmıştı 3. lige. Biz o zamandan beri hedeflerimiz belli. Dediğim gibi yani uzun vadede Süper Lig'in kalıcı, güçlü ekiplerinden biri olup ve sadece her yıl hazır oyuncu alıp ondan sonra sözleşmesi bitip yeni oyuncu al şeklinde bir kulüp olmamaktır. Biliyorsunuz biz amatörden beri bizimle hala bu sene de şampiyonluk yaşayan topçu kardeşlerimiz var. Yani amatör liginde aldığımız ve bu sene bile birinci ligdeki şampiyonlukta oynayan oyuncularımız var. Biz bu şekilde buraya geldik. Bunu da üstlüklerde bu sefer o oyuncuları Avrupa piyasasına, dünya piyasasına, Türkiye'nin dört büyük dediğimiz piyasaya sunabilecek bir hedefimiz var. En uzun vadeli hayalimiz de odur. Yani hayal değil yani bizim için de gerçekleştireceğimiz bir beklenti diyelim yani. Hedef.
0: Peki Sayın Başkan, hoca konusu nedir?
1: Görüşürüz. Hoca mi? Konusunda şu an yani Brent Hoca ile zaten biz 4 aylık anlaşmıştık.
0: Evet.
1: Şu an tam daha karar veremedik yani hoca konusunda. O da inşallah bu hafta içerisinde ya da en geç önümüzdeki hafta içerisinde kesinleştireceğiz Brent Hoca ile devam edip etmeyeceğimizi. Daha görüşmedik, yüz yüze görüşmedik. Çünkü çok ağır bir dönemden geçtik. Ağır
0: Ahmet Cingöz Hoca'nın tekrar gelmesi gündemde mi?
1: Yani her şey olabilir, bilemiyoruz şu an.
0: Başka adaylar da olabilir.
1: Aynen.
0: Şu an teknik direktörlük konusu bir İslam üzerinde.
1: Aynen. Daha bir istişare halindeyiz yönetimle. Bakacağız yani kısa sürede açıklayacağız. Geç kalmadan da başlayacağız zaman nasip ederse.
0: Peki Sayın Başkan, az önce tesisleşmeden bahsettiniz, altyapıdan. Tesis ve stadyum konusunda nedir son durum Mardin'de?
1: Ya tesis mevcut, şu anki Tuncay Valimiz yardımcı oldu bize. Bu sene çok muazzam bir saha yaptı. İdman sahaları yaptı bize. Şu an tesis binamızda da başlamak üzereyiz. O da yani 3 aylık bir kısa sürede bitirmeyi hedefliyoruz. Allah nasip ederse çok güzel bir tesis yapacağız. Sayın Valimizin desteğiyle. O da bizim için büyük bir şans. Yani futbolu sevmesi, futbolu bilmesi, Mardin'i sevmesi, Mardin'e olan aidatı bizim için büyük bir şans. Yani bu sene saha kazandırdı. Mevcut stadımızın onarımını bitirdi. Bu sene şimdi kale arkalarında kapatacağız. Yeni stad oluncaya kadar bu mevcut stadda devam etmemiz için. Ya bunlar hep aşama aşamadır. Yani şimdiye kadar hep yapılmamış, yapılması gereken ve hiçbir şekilde dokunulmamış. Çünkü futbol yoktu, takım yoktu. Ve hep ikinci planda kalan projelerdi.
0: Evet.
1: Ama çok şükür şu an Mardinspor olarak iyi yerlere geldiğimiz için artık bu defterleri açmanın zamanı geldi dedik. Şimdi daha yeni yani şehirde bir kültür oluştu çok şükür. 3 yıl üst üste şampiyon olarak bu kültürün tamamını 10 ilçeye yaydık. Biliyorsunuz Mardin jeopolitik olarak da, düşünce olarak da, kültürel olarak da çok geniş bir şehir. Yani 6-7 tane dil ve ırkların yaşadığı, ortaklaşa kardeşçe yaşadığı bir şehirdir. Yani bu kadar ayrı farklı toplumları bir takımın etrafında toplamak gerçekten kolay bir şey değildir. Biliyorsunuz Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi. Yüce Rabbim nasip etti. Şu an herkes Mardinspor konu olunca siyasi görüşü, din görüşü, dil görüşü olmaksızın herkes toplanıyor takımın etrafında. En büyük hayalim buydu benim. Onu gerçekleştirdik. Şimdi de topyekun şu an herkes bangır bangır bağırıyor, çalışıyor, devam ediyor. Şimdi o eksikleri, tesisleşmedir, sahadır. onları inşa etmeye için uğraşıyoruz. İnşallah bu sene, yani dediğim gibi bizim Mardin konusu spordur. Bu sene bunları hepsini hedefimize koymuşuz, bitireceğiz.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Rıdvan Aşar, sohbetimiz sürüyor. Rıdvan Bey, taraftar durumu nasıl? Yani Mardin'de halkın futbola ilgili duyduğunu söylediniz. Stadyumun dolduğunu biliyorum. Yeni sezonda bir pasolik uygulaması da olacak ya da başka bir firmayla da anlaşabilirsiniz. Bu süreçte ikincilikten birinci lige yükselen takımları da biraz zorlayabiliyor. Stadyuma kapılar getirilecek. Yani herhangi bir firmayla anlaştınız mı yoksa pasolikle devam mı? Pasolik dışında herhangi bir...
1: Yani pasolikle şu an görüşüyoruz. Evet. Dediğiniz doğru. Yani sonuçta 18-19 yıldır şehrin futbolun üzerine bir havlu attırmış bir şehirden bahsediyoruz. Bunları tekrar ayaklandırmak sonuçta bir nesildir, yani 18 yıl. 18 yıl, yani 18 yıl önceki 40 yaşındaki Mardin Spor taraftarı şu an 68 yaşındadır. Evet. Yani bunların tekrar dinçleştirmek, uyandırmak, futbola kazandırmak, yeni doğan şu an 14-15 yaşındaki çocukları, 18 yaşındaki çocukları tekrar bu takıma sevdirmek gerçekten zor oldu bizim için. Yani zor, çünkü unutulmuştu 18 yıldır. Yani son 4 yıla kadar da amatörlerde devam eden bir takımdı. Amatörlerde devam eden bir takım genelde biliyorsunuz kitlesel bir kısa kitlesel, yani az kitlesele sahip olan takımlardır. O da bir şekilde ya bir akrabası ya bir yeğeni ya ne bileyim bir aile olarak içinde oldukları için kopmamışlar. Ama genel itibariyle kopukluk olmuştu. Ama çok şükür yani bu şampiyonluğumuzda her sene bir şampiyonlukla kazandık. Yani şu an dünyanın dört bir yanından arıyorlar. Tebrik ediyorlar, soruyorlar, teşekkür ediyorlar, ne yapabiliriz diyorlar. Yani 18 yıl önceki formalar şimdi tekrardan canlanmaya başladı, çıkmaya başladı.
0: Evet.
1: Yani bunlar az bir şey değil yani. Bunları kazandırdık çok şükür. Ama daha da yapmamız lazım. Yani yani bu 4 yılda şu an %70'lerdeyiz ama inşallah bunları %100'e çıkaracağız. Yani benim zoruma gidiyor. Yani şu an ben Mardin'de yaşayan bir insan Galatasaray'ı desteklemesi bile zoruma gidiyor artık. Yani bunları tam anlamıyla kazandırdığımızda o zaman tam anlamıyla bir futbol şehri olduğumuzun bütün Türkiye'ye göstereceğiz inşallah.
0: Yani ifade ettiğiniz gibi sizin yani Mardin Spor'da Trabzonspor olmak derken sadece altyapısıyla değil, Trabzonspor'da ilk Anadolu futbolunda devrim yapan takımlardan birisidir. Zaten öyle.
1: Kesinlikle.
0: Yani bunu şey yapmak istiyorsunuz direkt.
1: Ya ben biraz ticari kafayla da bakıyorum. Benim futbol geçmişim hiç yoktu. Ben ilk başkan olduğum senede futbolla tanıştım. Hiç futbolun ne olduğunu bile bilmiyordum. Liglerin usulü ne olduğunu bilmiyordum. Sadece Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon derbilerini izleyerek biz o kadarını futbol biliyorduk. Evet. Ama şu an ticari kafayla düşündüğümde yani bir şehrin kalkınabilmesi için bacasız fabrika diyorum ben bu futbola. Hakikaten bacasız fabrikadır. Dipsiz kuyu olduğu gibi bacasız fabrikadır. Sen hangisini tercih edersen, eğer bacasız fabrika olmayı tercih ediyorsan şehrine ekonomi olarak da çok büyük bir katkı sağlarsın. Ama dipsiz kuyu dersek yani yanlış anlaşılma, yanlış bir yere gitmesin. Sonun Adana Demir olur.
0: Evet.
1: Ama eğer bacasız fabrikayı tercih edersen, yani ticari boyutta, ekonomi boyutta, yani şehre çok kazanımı olur futbolun. Yani gelen taraftarlar olsun, gelen takımlar olsun, turizm açısından olsun. İşte bizim bu en büyük artımız, insanlar zaten Mardin'e gelmek istiyor. Yani bu görüyoruz şu
0: Mardin'in
1: an.
0: Mardin'in
1: yani
0: zaten doğal anlamda da bir güzelliği var Sayın Başkan.
1: Kesinlikle, ben de onu söylüyorum. Şimdi bunun futbolunu düşünsenize. Yani adam Eskişehir'den maçı var Mardin'e. En az 3000-4000 insan hem maç bahanesiyle Mardin'i görmek için de gelecek. Bunun bu sefer altyapıdaki yetişen çocukları düşün. Yani bugün üçüncülük, yalan konuşmaya gerek yok. Bugün üçüncülükte yani en az para alan topçu 1 milyondur. Bunun yani sen 2-3 yılda, 4 yılda bu kültürü yaşatırsan Trabzon gibi. Yani senin 100 tane üçüncülüklerde, ikinciliklerde, birinciliklerde, Süper Lig'de oynayan oyuncunu düşünsene. Evet. Bu oyuncu para kazanıyor ve gelip şehrine yatırım yapıyor. Yani kimse şehrinden kopamıyor zaten. Yani bu açıdan değerlendirmek lazım. Bu açıdan görmek lazım. Tamam, futbol kardeşliktir, birleştirici güçtür, şeydir ama bunun ekonomik boyutu da kesinlikle unutulmaması lazım.
0: Peki Sayın Başkan, Trabzonspor'la bir maç düşünüyor musunuz, hazırlık maçı?
1: Yani olur, niye olmasın?
0: Trabzon'u da
1: yani
0: çok fazla dediniz Mardin'de.
1: Olur.

0: de aynen bordo mavi, bordo kırmızı.
1: Evet.
0: Yani bizim de kırmızı mavi. Yani olur olmayacak diye bir şey yok. Yani biz dediğim gibi yani her kültürde, her dilde, her dilden olan insanlarız. Mardin gerçekten küçük Türkiye'dir, ben her zaman söylüyorum. Ve kardeşçe yaşayan bir şehiriz. Olmayacak diye bir şey yok yani. Bursa'yla da oynadık bu sene. Normalde Doğu takımlarıyla herkesle kavga eden, herkesle kavgalı olan bir takımdır ama burada da orada da hiçbir sorun olmadan maçımızı bitirdik. Yani dediğim gibi bizim futbolumuzla bizim kültürümüze uyacak bir şekilde, yani hiçbir zaman düşman edinmek peşinde olmadık. Yani normalde eğer düşmancı veyahut da hırslı, kavgacı bir takım olmuş olsaydık bu sene yani bizim ligde oynadığımız en önemli 10 tane takıma düşman olurduk. Ama hep yönetim olarak bizim istikrarımız tamamıyla kardeşçe. Yani Mardin'de yüzyıllardır nasıl insanlar her dilden, her kültürden kardeşçe yaşıyorsa futbolumuzun kültürü de bu olacak dedik. Ve çok şükür yani çok büyük, 4 yılda çok büyük hiçbir şehirle ne bir kavgamız oldu, ne bir takımlarla kavgamız oldu. Hakkımız yenildiği takdirde, dayak yediğimiz takdirde, küfür yediğimiz takdirde. Ama gelen her takımı da yani Mardin'in kültürüne yakışacak bir şekilde karşıladık, ağırladık. Ve bu hep böyle de olacak yani.
1: Peki Sayın Başkan, squatting ekibiniz var mı ya da futbola yeni girdiğinizi belirttiniz?
0: Var yani biz kendi çapımızda biz 3 yılda 4 yılda 3 şampiyonluk yaşadık. Yani sözüm yine çünkü başka bir yere gitmesin. Hiçbir zaman hiçbirilerinin eline düşmedik. Kendi kararlarımızı kendimiz verdik. Bizim bir transfer komitemiz var. Hepsi de yönetimden oluşan yönetici ve bu şehre bir şey kazandırmak isteyen insanlardanız. Ve hiçbir zaman yani bir menajer üstüyle ya da ne bileyim bir torpille, dayı yeğen ilişkisiyle hiç kimse bu Mardin Spor'un tesisine girmedi ve girmeyecek de. Ne hocası, ne futbolu, ne yardımcı antrenörü, ne sağlıkçısı, ne masörü, ne malzemecisi. Tamamıyla emekçi insanlar, sadık insanlar, yürekli insanlar, futbolcudan tutun, teknik heyetin ve işte malzemecisine kadar. Böyle insanlarla çalıştık. Yani işin hakkını veren insanlarla çalıştık. Bizim başarımızın en büyük payı da oradan gelmedir. Yani hiç demedik bu bunun oğlu ya da o kişi bunu aradı ya şu bunu aradı ya bu belediye başkanı ya bu vekil. Biz bunlara hiç girmedik. Girmeyeceğiz de. Çünkü biliyorsun futbolda torpilin yeri yok. Ayrımcılığın yeri yok.
1: Evet.
0: Biz bunlara çok dikkat ettik.
1: Evet.
0: Ve bu sebepten dolayı da yani şu an 4 yılda 1. lige çıkmışsak bunun da
1: Evet.
0: sebebi çok büyük. Bunun da katkısı çok büyük. Dediğim gibi yani biz şu an kendi çalışmalarımız var. Zaten takip ettiğimiz oyuncular da vardı.
1: Evet.
0: Bunların üzerinde bizim scout ekibi,
1: Evet.
0: bizim transfer komitesi uğraşıyor, ilgileniyor.
1: Evet.
0: Yani bu konuda hiç kimsenin eline yani Mardin Spor Kulübü kimsenin eline malzeme olacak bir kulüp olmadı, olmayacak da inşallah.
1: Evet. Sayın Başkan, çok teşekkür ederim. Keyifli bir
0: Rica
1: sohbetti.
0: ederim.
1: Başarılar diliyorum.
0: Bence çok memnunum.
1: Görüşmek üzere.
0: Teşekkür
1: Hoşça kalın.
0: ederim.
1: Mardin'e selamlar, saygılar.
0: Aleykümselam. Çok
1: Görüşmek
0: teşekkür
1: üzere. Hoşça
0: ederim.
1: kalın.
0: İyi
1: Sağ
0: yayınlar
1: olun.
0: diliyorum. Sağ
1: Sağ
0: olun.
1: olun Sayın Başkan. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Mardin Spor Başkanı Rıdvan Aşar'dı. Şimdi kısa bir ara.
2: ...301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek. Reklam. Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo Spor.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
5: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
6: Bugün 19 Mayıs, bir ulusun kurtuluşunun temelinin atıldığı, milli mücadele ateşinin yakıldığı gün. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınızı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.
5: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Eyüp Spor kaptanlarından Taşkın İlter. Taşkın, hoş geldin, merhaba, nasılsın?
7: Hoş buldum, teşekkür ederim. Salim abi, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür hadi ederim Taşkın, tebrik ederim. Çok önemli bir zafer, önemli bir başarı. Devre arasında gelen teklifler vardı. Hatta birkaç takımla görüşmen de oldu. Fakat takımda kalmayı tercih ettin Taşkın. Eyüp Spor'da kaldın ve bu mücadelenin içinde yer aldın. Ligde kaldınız. Senden önce de saat 12 civarında Atilla Hoca attığımızda konuğumuzdu. Atilla Hoca'yla da konuştuk. Çok evet, önemli bir başarı. Neler söylersin Taşkın?
7: Ya, dediğin gibi devre arası biraz durumlar karışıktı bayağı. Hani evet, gidenler, gelenler, ne olacak, ne bitecek, bir belirsizlik vardı. Ama sonuçta herkes sahip çıktı. Benim 7. sezonum. Şimdiye kadar hep bir yükseliş vardı kulüpte. Hepsinin bir parçasıydım. Bu sefer de tersine, hani ligde kalma mücadelesi verdik. İnanılmaz bir inanç. Hani inanılmaz bir mücadele. Zorluklarla başa çıkma. Ama sonuçta mutlu sona ulaştık. Yani diyeceklerim bu kadar. Hani devre arası toplanmış, yeni toplanan bir takım, gençlerle kurulu, Türkiye'ye yeni gelen bir takımı böyle inandırmak, gerçekten hocalarımıza da teşekkür etmemiz gerekiyor. Muhteşem bir hikaye oldu sonunda, onu diyebilirim.
1: Bu sezonda toplamda ilk 11'de 15 maç, toplamda 24 maçım var Süper Lig'de. Evet. Geçtiğimiz sezona göre de maç sayını arttırdın. Bunun da altını çizelim. Tüm maçlarda oynadın Taşkın. Ciddi katkılar da sağladın. Bir de asist yaptın. Uzun yıllardır Eyüp Spor'dasın. Daha önce Almanya'da oynamış olduğun takımlar var. Denizli, Afyon, Sakarya ve Eyüp'te oynadın. Geleceğe dair planlaman nedir? Sözleşmen bitiyor diye biliyorum. Doğru mu?
7: Sözleşmem bir yıl daha devam ediyor.
1: Devam ediyor mu? O zaman evet, evet. Şeyde 2026 olarak görülüyor. Baktığımda istatistik sitesine. Orada da evet, dinliyorlarsa düzelsinler.
7: Aynen öyle. Yani bir uzatmıştık geçen sene. Bir yıl daha eklenmişti. Ama işte bakalım, 7 yıldır buradayım. Burada bir düzenim oluştu. Kulübü seviyorum. Şimdi seneye nasıl bir yapılanma olacak? Daha şu an yine bir belirsizlik var. Bekliyorum şu an. Beklemedeyim. İnşallah en hayırlı olur. Şu an sadece ligde kalmamızın sevincini yaşıyoruz. Hayırlısı olsun.
1: Yani. Peki Taşkın, Atilla Hoca ile çalıştın. Atilla Hoca uzun yıllardır senin gibi kulübün bünyesinde yer alan bir isim. Bunu söyleyelim. Uzun yıllardır kulübün bünyesinde yer alan bir isimdi. Teknik direktörlük görevine geldi. Atilla Hoca ile ilgili düşüncelerin nelerdir? Neler söylersin?
7: Ya şöyle bir şey söylemem gerekiyor. Aslında bu sürecin başlangıcı Arda Hoca ile başladı. Bu sistemi oturtma, bu bir oyun kültürü koyma Arda Turan Hoca ile başladı. Atilla Hoca da onun ekibindeydi zaten. O ekibine katılmıştı. Ondan sonrasında dediğim gibi bu takımı, bu gençlerle oluşan, bu daha tecrübesiz diyebileceğimiz kadroyu böyle inandırmak, Türkiye'de belki kimse inanmamıştır bizim ligde kalacağımız, ama bizi böyle inandırmak inanılmaz bir iş çıkardı. Hem sistemimizi de ortaya koyduk sahada. Onun için hani Atilla Hoca ve bütün ekibine teşekkür etmek istiyorum buradan. Gerçekten inanılmaz bir iş çıkardılar. İnşallah da önümüzdeki yıllarda da aynı şekilde başarılı bir şekilde kariyerine devam eder.
1: Bu arada kulüpte yani önemli bir yapılanma vardı. Bunu da söyleyelim. Ciddi bir yapılanma vardı. Ve bu yapılanmada da başarıya imza attınız. Bunun altını çizelim. Peki,

0: Hemen şunu da sormak istiyorum. İstersen. Sen Arda Hoca'yla da çalıştın. Arda Hoca'yla hem birinci ligde hem de Süper Lig'de yer aldın. Çalıştınız birlikte. Şu anda da çok önemli başarılara imza atıyor. Shakhtar Donetsk'te. Arda Hoca ile ilgili neler söylersin? Çünkü ben bir anekdot paylaşmak istiyorum. Arda Hoca sizi çalıştırırken takımınızda Engin Can Aksoy vardı. Hatayspor'dan kiralık gelen sol bek. Takımda yedekte oynamıyordu. Bir ortamda denk geldim. Arda Hoca'yı sordum. İlk Arda Hoca'nın başladığı dönemdi. Bana şunu söyledi. Arda Turan Hoca dedi çok büyük hoca olacak dedi. Baktım ilk 11'de oynamıyor. Yedek kadroda yer alıyor. Sonradan girmiyor. Sol bekin girme şansı orta saha ve santrafor hücum hattına göre daha düşük. Şaşırmıştım kendi kendime, ya bu oynamayan oyuncu bunu diyorsa Arda Hoca gerçekten iyi bir teknik direktör demiştim. Sen de uzun yıllar çalıştın Eyüpspor'da, yaklaşık 2,5 sezon çalıştınız. Neler söylersin Taşkın? Hocalığı ile ilgili, kariyerindeki gelişimi ile ilgili.
1: Ya ben her zaman şöyle söylüyorum abi.
0: Evet.
1: Bir hoca da ya iletişimi çok iyidir ya
0: Evet.
1: taktiği bilgisi çok iyidir. Arda Hoca'da şöyle bir şey var. İkisi de üst düzey. Gerçekten hani ortalama da değil. İkisi de üst düzey olduğu için hem sahadaki oyun çok iyi oluyor, hem oyuncularla iletişim iyi olduğu için oynayan oynamayan herkes başarılı olmak istiyor. Herkes hocayı seviyor. Çünkü gerçekten enerjisi çok yüksek. Takıma o duyguyu geçirebiliyor. Oynatmak istediği oyunu iyi anlatabiliyor. Zaten şu an biz de şampiyonluk yaşadı. Süper Lig'e çıktık. Sonra Süper Lig'de çok iyi bir sezon geçirdik. Avrupa'yı kıl payı kaçırdık. Şimdi ilk sezonu olmasına rağmen Shakhtar Donetsk'te hem Konferans Ligi yarı final oynadı hem şampiyon oldu. Hani bence bunlar hepsi kariyerinin nereye gidebileceğinin bir gösterisi. Hani daha
0: Evet.
1: başlangıçta olduğunu düşünüyorum.
0: Peki, çok teşekkür ederim Taşkın, değerli yorumların için çok çok sağ ol. Azerbaycan milli takımından davet var mı? Bunu sorayım, bitirelim.
1: Son seneler açıkçası Azerbaycan'dan bir haber gelmedi. Ben en
0: Evet.
1: son hatırlamıyorum hatta kaç sene oldu. Berti Fox zamanı çağırmışlardı beni.
0: Evet.
1: Azerbaycan milli takımı.
0: Evet.
1: Ama son zamanlar bir haber almadım oradan.
0: Hayırlısı olsun diyelim. Çok teşekkürler Taşkın. Kutluyorum seni. Önemli bir başarı hikayesiydi. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Taşkın İlterdi. Yayınımızı noktalıyoruz. Benden hemen sonra Engin Görüş programında Engin Çetin ve Kerem Öztürk sizlerle birlikte olacak. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi.
3: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
4: Mutlu günler diliyorum değerli Radyo Spor dinleyicileri. Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Tüm gençlerimizin bu bayramını kutluyorum. Ankara programının ikinci altılısına işte şu şekilde başlayacağız. Dördüncü koşuyla birlikte 15.30'da 7 numaralı Great Design. Bu yarışı kazanma ihtimalini yüksek görüyorum ama ekip arkadaşlarım 9 numaralı Afterburner'ın ilk koşacağı bilgisine ulaştırdılar. İkinci ayakta 8 numaralı Gondar. Bu yarışı kazanma ihtimali yüksek. 10 numaralı Alamzah idman pistinde beğendim. Bu safkanlar içerisinde yine 6 numaralı Keşanlı, 3 numaralı Alşubatan, 2 numaralı Nevşehir Beyi gibi isimleri de dahil edebiliriz. 8 alternatif bankomuz, rakip 10, 6, 2, 3 ve 9. 3. ayak kısa vade 6 yarışı 8 numaralı Kemal Somon'un artık kazanmasını bekliyorum. Değerli Radyo Spor dinleyicileri, bu safkanı sizlere banko olarak öneriyorum. 4. ayakta ise 1 numaralı Almuş Aslan'ı, 3 numaralı Heyhat ön planda. İki ismi de takip listesine alın. Mutlaka bu isimleri çok yakın sürede maiden yarışta da olsa kendilerini içeri atacaklar. Kim bunlar? 8 numaralı Katı Yürekli ve 7 numaralı Göktuğ Baba. 5. ayak bana zor geldi. Direkt olarak hepsi diyeceğim ama tabii ki sizlere bir iki isim söylemek gerekirse 9 numaralı Kader Gücü, 2 numaralı Lider Katı ve 3 numaralı Anka Ateşi. Bu 2, 3 isim 9, 2 ve 3 her ne kadar ön planda olsa da bu ayağı kapatmanızı tavsiye ederim. 6. ayakta 4 numaralı Cazgır Yaşar ve 7 numaralı Süpersonik ikilisi. Ön planda 5 numaralı Akbelan her ne kadar kumpis performansı olsa da bugün de bu yarışta bu rakiplerini geçebilir.

0: düşüncesindeyim. Sentetik pistten sonra çıkacağı Çin piste bakalım ne işler yapacak 5 numaralı Akberhan. Bu şekilde günü tamamlamış olduk değerli radyospor dinleyicileri. Kocaeli programı var. Ekip arkadaşlarımla görüşüyorum. Dipnotları sizlere aktaracağım. Görüşünceye dek hoşça kalın.
1: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
2: Bugün 19 Mayıs, bir ulusun kurtuluşunun temelinin atıldığı, milli mücadele ateşinin yakıldığı gün. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınızı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.
1: Engin Çetin'le Engin Görüş başlıyor.
3: Herkese merhaba. Radyo Spor'a ve Engin Çetin'le Engin Görüş'e hoş geldiniz. 13.03 saatlerimiz. Bugün nostalji yaptık. Engin Çetin'le birlikteyiz. Kerim'in ufak bir işi var. O yüzden Kerim gelemedi. Yerine ben geldim. Hoş geldiniz Engin Çetin.
4: Hoş bulduk.
3: Nasılsınız?
4: Teşekkür ederiz. Sen de hoş geldin.
3: Atatürk'e anma gençlik ve spor bizi. Bayramımız.
4: Tam ne demek? Yayına girmeden dakika kala öğrendim.
3: Estağfurullah. Karşılıklı.
4: Mutlu olduk. Teşekkür ederiz.
3: Ben de.
4: İyi ki buradasın.
3: Bugün 19 Mayıs. Evet. Atatürk'e anma gençlik ve spor bayramı. Onu da kutlayarak
4: tüm
3: bir kez daha
4: evet, gençlik bayramı
3: başlayalım.
4: Kutlu olsun.
3: Nasıl keyifler? İyi misiniz?
4: Çok şükür iyiyiz. Sezonun bitirdik diyebiliriz artık.
3: O zaman akıllardaki soruyu sorayım. Engin Çetin Dünya Kupası'na gidiyor mu?
4: Gidiyor.
3: Ne zaman gidiyor?
4: Kısmetse 11 Haziran'da. 11 Haziran'da bir seyahati başlatıyoruz. Türkiye'nin Kanada'da başlayacak ilk Avustralya maçıyla birlikte.
3: Çok güzel.
4: Orada olma planımız.
3: Kanada vizemiz de var.
4: Valla net yok. Şu anda yok.
3: Kaçak yollarla girmeyeceksin diye düşünüyorum yok. Kanada'ya ama olacak.
4: Olacak diye tahmin ediyoruz. Dün olur, takip olur. Süreciyle ilgili bir mail yazdık.
3: Tamam.
4: Bekliyoruz. Biletimiz var. Çok Türkiye'nin güzel. Maçlarına.
3: 3 maça da bilet var.
4: Evet evet. 3 maça var. Artı yollarında da biletlerimiz var. Yani birinci çıkarsa gideceği yolda.
3: Harika.
4: İkinci çıkarsa gideceği yolda.
3: Harika.
4: Biraz tabii zor bir operasyon. Dünya Kupası organizasyonunu yapabilmek. Özellikle coğrafya anlamından hem 3 ülkede olması, daha başlı başına şöyle söyleyeyim. 3 ülke olmasa, tek Amerika olsa zaten, Amerika Birleşik Devletleri'nde olsa o bile zor.
3: O bile yeter tabii.
4: O bile yeterli. Yani bir maç izleme pozisyonu biraz zor. Yani sürekli maç izleme pozisyonu biraz zor.
3: Peki,
4: ama
3: ben
4: biz
3: bakmadım
4: üstesinden, üstesinden geleceğiz.
3: Devam edersek hangi şehirlerdeyiz? Ülke değiştiriyor muyuz mesela?
4: Yok. Biz şimdi planlamamız
3: full Amerika'da mı gidiyoruz?
4: Full Amerika'da gidiyoruz.
3: Kupayı kazanana
4: bir
3: kadar.
4: Bir ihtimal üçüncü bitirirsek, grubu üçüncü bitirirsek.
3: O da düşük ihtimal.
4: O da düşük ihtimal olarak görüyorum. Orada bir ihtimal var. Onun dışında olmayacak. Şöyle söyleyeyim. Ben dediğim gibi Kanada'dan başlıyoruz. Türkiye'nin ilk maçı Kanada'da. Sonra hatta arada bir Amerika'ya geçmeden bir Mexico City, Meksika yapacağım.
3: Oo.
4: Orada da bir maç izleyeceğim. Şimdi çünkü Dünya Kupası biliyorsun 3 ülkede oynanacak. Bizim de 3 ülkeye ayak basalım istedik. Öyle border'dan geçelim, Amerika'ya girdikten sonra dönmeyiz diye.
3: Çok güzel.
4: Türkiye bir diğer Amerika'daki ilk maçını San Francisco, Santa Clara'da. Amerika'daki ikinci maçını, gruptaki üçüncü maçını Los Angeles'ta oynayacak. Şöyle söyleyeyim. Belki de dünyanın en teknolojik statlarından bir tanesi diyebileceğimiz bir statta oynayacak üçüncü maçı. Amerika ile oynayacağı maçı, ev sahibiyle oynayacağı maçı. Onun dışında birinci bitirirse tekrar San Francisco'ya dönüyor. İkinci bitirirse Dallas, Texas Dallas'ta oynayacak. Hmm. Daha sonra gidişata göre Seattle, Atlanta
3: gene bayağı dolaşıyoruz
4: gibi,
3: ya.
4: Tabii bayağı dolaşıyoruz. Yani kilometre bazında baktığımız zaman bu gidişatta 2000 kilometre yapıyor Türkiye. Mesela şanslı ülkelerden bir tanesi Fransa 500 kilometrede işi bitiriyor. Grubu bitiriyor yani. 500 kilometrede grubu bitiriyor. Bizim grupta aslında insanlar tabii hep fikstür kimi çıktı üzerine yoğunlaşıyor ama fikstür belli olduktan sonra ikinci aşama o sıralamayı kim çekecekti? Bizim grupta Amerika tek kalacak takım, Paraguay çekti o şeyi, o topu. Yani Paraguay yerine biz olsaydık Kanada görmeden Amerika'da işi bitirecektik.
3: Evet.
4: Ya bunlar ince detaylar. Şimdi biraz çok fazla kafa bulandırmayın.
3: Turnuva sonuna kadar kalıyor musun?
4: Planım ben Türkiye çeyrek finalde elenecek üzerine yaptım. Öyle söyleyeyim.
3: Sen de her şey hazır.
4: Yani öyle bir plan yapman gerekiyor.
3: Evet, tabii.
4: Şimdi Tabii Türkiye üzerinden ilerliyorsun. Ben Dünya Kupası'nda bu 3. Dünya Kupası mı olacak kısmetse yerinde izleyeceğim. Daha önce 2018'de Rusya'da, Moskova'da, 2022'de Katar'da doğada olmuştum. Doğru. Katar çok operasyonu kolaydı.
5: Çok
4: yani
5: kolaydı. Doğru. Sen
4: günde 4 maçın 3'üne gidebildim. Zorlasam 4'üne de giderdim. Artık bünyem kaldırmaz diye fan zonda izlemiştim. Çünkü şöyle düşünsünler. İstanbul'da düzenleniyor. O aynı gün içerisinde İnönü Stadyumu'nda, Ali Sami Yen Kompleksi, Fenerbahçe Stadyumu'nda ve Olimpiyat Stadı'nda maçların olduğunu düşün ve bu statlar arasında metro bağlantısı olduğunu düşün. Yani maç bittikten bir saat içerisinde 20-25 dakikalık sürede metroyla diğer stadyuma gidebiliyorsun. Öyle bir operasyon da kolaydı ama burada çok büyük plan gerektiriyor. Ara uçuşlar vesaire de gerekecek. Yani çok nadir yerler var arabayla gidebileceğin.
5: Bayağı da masraflı şeydi. Bir şey turnuva.
4: Evet,
5: yerinde takip etmek isteyen
4: için. Yerinde takip etmek zor bir turnuva. Evet. Ya biz biraz da yani bu organizasyonu yani gitmek istediğin senaryoda şöyle söyleyeyim biraz turizmci olmanın avantajını kullandık diyebiliriz evet, bu operasyonu tabii. Yapabilmek. Çok talep de geldi o çok fazla şeye giremedik yani hakikaten elinde kalabilecek organizasyon olur. Kolay işler değil yapanlar da Allah yardımcısı olsun diyelim.
5: Güzel güzel çok sevindim güzel bir organizasyon. Sen şeyi de söylemiştin hatırladım şimdi Katar'da çok fazla yardım eden şey vardı değil mi görevli vardı çok
4: evet,
5: şeydi yani kolaydı o işler.
4: Ya orada daha ilerledi biraz paranın döndüğü ülke olduğu için biraz parayla yani 10 lazımsa

0: Zaten gittiğim Türkiye'nin olmadı. Türkiye'nin ilk defa bir Dünya Kupası'nda yerinde izlemiş olacağız. Ama daha önceki gidişlerimde ilk haftaları tercih ediyorum. Yani daha çok kalabalığın, elenmeler olmadan. Kalabalığın olduğu, şehir daha hareketli olsun. Çünkü
1: Oldu.
0: çeyrek final aşamasından itibaren elenen ülkeler katılımları düştükten sonra taraftarları gidiyor kendi ülkelerine. Kaldı ki bunlar da turnuvaya renk katan ülkeler genelde oluyorlar.
1: Aynen öyle.
0: O yüzden ilk haftaları daha keyifli. Ama burada dediğin gibi o atmosfer çok kolay kolay olacağını sanmıyorum.
1: Bakalım güzel bir turnuva olur milli takım içinde umarız. Zaten program içerisinde milli takım kadrosuna da Engin Çetin'le değineceğiz. WhatsApp hattımız açık her zaman olduğu gibi 0538 052 14 87. Bu numaradan bize mesajları gönderebilirsiniz. Şimdi 13.10 olmuş saatlerimiz. Açılışı bu şekilde yapmış olalım. Arayı verelim çünkü sonra bölünmesin. Sergen Yalçın ve Beşiktaş'la aradan sonra Engin Çetin'le devam edeceğiz.
2: Engin Çetin'le Engin Görüş devam edecek.
3: Devam edecek.

0: yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Mark Viberovic, şimdi THD.
4: Basketbolun kalbi Atina'da atıyor.
3: Taylor Norton, takı!
4: Euroleague'de Final Four heyecanı nefes kesen maçlarla Esport ekranlarında başlıyor. Sezon boyunca süren rekabetin ardından Avrupa'nın en güçlü 4 takımı şampiyonluk için parkeye çıkıyor. İlk yarı finalde son şampiyon unvanıyla sahne alan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, normal sezon lideri Olympiakos'la final bileti için cuma akşamı 18'de karşı karşıya geliyor. Diğer dev randevudaysa Hapoel'i geride bırakan İspanyol ekolü Real Madrid, 5 maçlık unutulmaz serinin ardından Panathinaikos'u eleyen Valencia'yla saat 21'de kozlarını paylaşıyor.
5: Hadi başlayalım. Hadi başlayalım.
4: 2026 Final Four heyecanı Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
1: Engin Çetin'le Engin Görüş devam ediyor.
6: Devam ediyor.
7: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 13-14 saatlerimiz Engin Çetin'le ilk bölümde milli takımın Dünya Kupası yolu ve biraz da onun planlarından bahsettik. Demek ki arada biz Dünya Kupası boyunca Engin Çetin'e telefonla bağlanacağız.
8: Sabah orada, Türkiye saatiyle yeni yayın yaparsan.
7: Orada neler olduğunu Engin Çetin'den öğreneceğiz. Bunu anlamış olduk. Şimdi dönelim yerli gündemimize, yerli milli gündemimize. Ve dün Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Aynı zamanda Serkan Reçber dönemi de sona erdi Beşiktaş'ta. Şimdi yeni bir yapılanma olacak. Önder Özen'in sportif direktörlük pozisyonuna gelmesi bekleniyor. Ve dün Şenol Güneş ismi de direkt olarak hani başkan tarafından
8: veto edildi.
7: Üstü çizildi. Hani nasıl bir tercih yapacak Beşiktaş tam olarak ben bilmiyorum. Hani bir sürü isim yazılıp çiziliyor. Yerli mi, yabancı mı? Daha çok yabancı olabilir deniyor bu noktada. Ama sence karar doğru mu? İşte başkanın açıklamalarına bakıyorsunuz. Diyor ki Sergen Yalçın tepkilerden rahatsız oldu. Bu tepkilerin senede devam edebileceğini düşünüyor. O yüzden bunlarla çok uğraşmak istemedi ve bıraktı. Ben pek de yani öğlene kadar öyle bir şey olacağını düşünmüyordum diyor başkan. Hı hı. Böyle bir açıklaması var. Sosyal medyada da hani daha çok Sergen Yalçın bıraktı gibi bir şey var. Artık algı mı diyeyim, düşünce mi diyeyim. Ama neticede Sergen Yalçın'la Beşiktaş'ın yolları ayrıldı. Doğru mu oldu Beşiktaş için? Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sana bir şey vaat etti mi? Bir gelişme gördün mü? Tekrar sil baştan yapılması Beşiktaş'ta doğru mudur? İhtiyaç mı vardı? Mesela Graf, işte scout şefi böyle manidar bir paylaşım yaptı karma ile alakalı olarak Sergen Yalçın'ın gidişinden sonra.
8: Graf devam ediyor mu?
7: Graf şu an devam ediyor.
8: Ya şimdi bir kere doğru mu olduğuna gelmeden önce bir kere sürpriz olmadı. Çünkü Konya Spor elenmesinden sonra yarı finalde yani finale kalamaması Beşiktaş'ın bence bu sezonu biraz taca attı. Yani ligde ne kadar iniş çıkış grafik olsa da Türkiye Kupası final, Türkiye Kupası'nı kazanmış olsaydı Beşiktaş açısından yani en azından bu sezon tamamlanmış bir sezon olurdu. Kağıt üzerinde planlananlar doğrultusunda. Çünkü Sergen Yalçın'ın geldiğinde de beklenti şampiyonluk yönünde değildi. Tabii doğru mu oldu dersen ben gereği oldu diye birkaç ama cevap vereyim. Çünkü aldığım izlenim Sergen Yalçın'ın ikinci döneminde bu devamında bu eleştirileri çok ön plana tutması. Yani

0: hep üzeri eleştirilere dayanamıyorum falan tarzında konuşması. Ya yaşlanıyor ya da bu Beşiktaş'ı camiayı, spor camiasını bilmiyor diyeceğim. O imkansız. Sonuç itibariyle şunu bile söylemiş. Yani ben Beşiktaş'la beraber futbol oynadığım arkadaşların eleştirileri bile beni rahatsız ediyor. Ama Sergen Yalçın yorumculuğunu biliyoruz. Yani yorumculuk biraz da o değil midir? Yorumculuk biraz da aslına bakarsan ne kadar çok olumsuz konuşursam o kadar izleyicinin nezdinde geçer akçe. Tabii ki birilerini gömeceksin. Tırnak içerisinde söylüyorum. Sonuç itibariyle sağ sonuçları gelmeyince Sergen Yalçın da buradan nasibini alması kuvvetle muhtemel. Bunu biliyor olması gerekiyor zaten bence. Kendi yorumculuğundan da şey yapıyoruz. Biliyoruz. Kaldı ki bu dönem biraz böyle zaten eksi başladı. Neden eksi başladı? Yorumculuğunun ezgileri daha fazla üstüne yapıştı bu teknik adamlığında. Ben orada hiç takılmadım aslında ama burayı iyi izah edemediğini düşünüyorum ben kendisinin de. Yani çünkü yorumculuk sen de yapıyorsun. Mikrofon başına geçiyorsun. Ekran başına geçiyorsun. Ekran karşısında birilerine hitap ediyorsun. Burası biraz daha böyle keskin konuşman gereken. Belki de reytingi arttırman için yüksek perdeden gitmen gereken yerler. Ama teknik adam masanın diğer tarafına geçtiğin zaman ayakları yere basan yorumlar yapman gereken yerler. Ve ben teknik adamlıkta yaptığı yorumla spor yorumculuğunda, televizyon karşısında yaptığı yorumu hiçbir zaman karıştırmadım ben Sergen Yalçın'ın ama çok yapıştı üstüne sosyal medyanın da gazıyla birlikte. Çünkü daha önceki teknik adamlığında aldığı kararların ben olumlu manada seyrettiğini gözlemledim. Yorumculuğunda söylediklerinde tabii karşına çıktı. Çok şey karşına çıktı. Bunlar olacağını hesaplamamıştır bir kuvvetle muhtemel sonuçta. Yani bir teknik adamlık, bir yorumculuk safhası bence onu biraz yıprattı diyebilirim. Bu dakikadan itibaren de bu ikinci döneminin ona çıkarttığı ders kendisi nezdinde söylemek gerekirse ben teknik adamlığa kolay kolay döneceğini düşünmüyorum. Uzun bir süre yani en azından uzun bir süre diyeyim. Hani burada periyotları işte 4 sene 5 senelik periyotlar da uzundur ama o ondan daha uzun bir süre olarak sadece yorumculukta kalacağını oradan devam edeceğini tahmin ediyorum. Yorumculukta toparlaması da biraz kolay olmayacaktır. Yani seni de gördük denecektir.
1: Tabii, tabii.
0: Ama yorumculukta toparlamak daha kolaydır teknik adamlığa karşı. Sonuçta söylediği hiçbir takım kaybetmeyecek. Teknik adamlıkta kaybediyorsun ama yorumculukta kaybetmiyorsun. Takımın kaybetmiyor konuştuğun denklemde. Beşiktaş açısından baktığımız zaman başkan tarafına geçecek olursam bu hani Konyaspor maçından sonra ben bırakacağım söylemi. Hocam bekle iki hafta sonra sakin kafayla konuşuruz. O işte iki hafta sonrası geldi. Sakin kafayla da alınması gereken karar alındı bence. Çünkü Serdar Dal tarafından da yola net çıkması gerekiyor. Yani sezon başlangıcında artık öyle bir teknik adamla başlaması lazım ki yani sezonun Eylül-Ekim'inde tekrar bir teknik adam arayışına girmemesi gerekiyor. Öyle bir süreçten bahsediyoruz. Net bir yapılanma. O yapılanma nereye götürecekse başından sonuna o yapılanmanın devam etmesi gerekir bence. Beşiktaş cephesi açısından da.
1: Peki onun bir garantisi var mı sence?
0: Onun hiçbir garantisi yok. Hiçbir kulüp için yok. Yani Beşiktaş için zaten yok. Fenerbahçe için zaten yok. Hatta ileri gideyim Galatasaray için bile 4 sene üst üste şampiyon olmuş. Biraz kötü gitsin. O zaman ayrı konuşuruz. Görürüz yani ne konuşacağımızı. O yüzden onun hiçbir garantisi yok. Ama en azından janta giden bir arabayla gitmemiş olursun. Yani 4 lastiği sağlam bir arabayla. Yani belli ki bu sezonun devamı Sergen Yalçın devam etseydi lastik patlak janta gidiyor. Ya janta giden arabayla ne kadar gidebileceksin? Çünkü bugün taraftarın eleştirisine etkilenen Sergen Yalçın yaz tatiline gitti geldi. Tamam ben sıfırladım kendimi kim ne derse desin demeyecek. Herhangi bir kötü gidişatta, mağlubiyette o sesler yine yükselecek. Onları kaldıramadığı pozisyonda yine aynı şey olacak. Yani ben bırakıyorum. Ya ben bırakıyorum'a yakın bir teknik adamla çalışmaktansa en azından ben gönderiyorum'a yakın bir teknik adamla çalışması daha iyidir başkan için. Yani bir teknik adam düşün. Elinde çalışıyorsun. Her an küsebilir, gidebilir, bırakabilir. Pozisyonda bir teknik adamla kimse çalışmak istemez. Yani tabii ki bu işin
1: peki,
0: garantisi yok.
1: O sen duyguya, işler kötü giderse, o duyguya geçmesi Sergen Yalçın'ın tek başına mı olmuştur? Yoksa mesela burada yönetimin desteğini ya da güvenini hissetmediği için hani ben devam etsem bile bunlar bir süre sonra zaten beni gönderirler düşüncesi yani, de olmuş olabilir mi?
0: Kapalı kapılar arkasında neler konuştuğunu tam bilemeyiz. Ama ben öyle bir şey hissetmedim açık söylemek gerekirse. Yani fotoğrafları iyi okuduğumu düşünüyorum. Bir devre arası transfer dönemi geçti. Kendine has yönettiği Serkan Reçber'le birlikte yönettiler. Bittiğinde memnun bir Sergen Yalçın vardı. Yani bittiğinde, transfer dönemi bittiğinde ya işte şunu istedim olmadı derdi biliyorsun. Sergen Yalçın'ı nasıl biliriz? Açık sözlüyle biliriz. Kuvvetle muhtemelen. Memnun ama yeterli değil yapabileceklerimiz. Sınırlı süre, sınırlı kontenjan. Devre arası transfer dönemi. Yeterli değil diyebilirsin. Okey. Ama memnundu. Kendi istediği transferler yapıldı. Yani istemediği bir oyuncu alındı mı? Ben kaçırdıysam sen söyle. Yani bunu kesinlikle istemiyordu. Bunu da kucağına bıraktılar dediğim devre arasında bence yok.
1: Öyle bir şey söylenmedi.
0: Bence yok. Devam edecek. Devam ettiğinde yaz transfer dönemiyle ilgili planlar da yapabiliyorsa belli ki o güveni aldığı hissediyorum. Yani hocam tamam arada makas çok açık yavaş yavaş kapanıyor. Onu üstüne koya koya gideceğiz. Bu yaz transfer döneminde tam kapatacağımızı düşünüyoruz. Bir konuşması da yapıldığını hissettiğim için çok sanmıyorum. Yani hocam şu değil. Ya şunu hissetti diyorsan hissetmemiştir. Yani hocam sana bıraktık devre arası transfer dönemi. Ya çok kötü geçirdin. Yazın kusura bakma. Biz artık ayrı planlama yapıyoruz. Sana anca son noktada onayını alırız. Denecek bir konuşmanın olduğunu ben düşünmüyorum. Sergen Yalçın açısından güven kırıcı bir görüşmeler, güven kırıcı konuşmalar olacağını sanmıyorum ben açık söylemek gerekirse.
1: O zaman biraz. Hani bu söylediklerinden Sergen Yalçın'ın kendi kararı gibi.
0: Gibi. Bence gibi. Yani bir dargın bir barışık başkan da son anlamda. Hani şu da var. Serdar Adal'ın da konuşmasında şunu da hissediyorum. Ya Sergen Yalçın gidiyor aman gitme de yapmamış. Çok fazla aman gitme yapmamış. Ya tamam gidiyorsan artık zamanı geldi. Hatta çok doğru bir zamanlama. İşi sürüncemede bırakmadan. Yani yaz tatiline gitmeden insanlar. Çünkü Sergen Yalçın'ın bir ayrılış dönemini hatırlarsın.
1: Tabii Ahmet Nurçevi'yle yaz tatiline gitti. Bütün yazın olayı olmuştu.
0: Bütün yazın olayı olmuştu. Hatırlıyorum Emin Hekimler gibi Rıdvan Dilmen'den duymuştuk Sergen Yalçın bırakıyor falan vesaire diye. Bir durum olmuş. Sonra evine gidilmişti. En azından öyle bir durum olmadı. Herkes tesisteyken bir ligin son maçı bittikten sonra kimse gitmeden işi bitirmesi Beşiktaş hayrına yani başkanın aldığı doğru kararlardan bir tanesi. Ha şimdi bundan sonrası için ayrı bir yorum gerekir. Kime teslim edilecek bu yapılanma? Önder Özen ismi güven veriyor. Daha önce geçmişini biliyoruz. Yerli alternatifinin çok olacağını sanmıyorum. Zaten hani orada Önder Özen ismi olacaksa bence yabancı bir isim olması daha sağlıklı olur diye düşünüyorum.
1: Peki şimdi yabancı teknik adamlar genelde biliyorsun takımlara geldiğinde ilk anda büyük bir etki yapamıyorlar. Biraz daha ortamı tanıması, koklaması, işte kendini oyunculara anlatması, ondan sonra oyuncu grubunun onu kabul etmesi biraz daha böyle yavaş bir yükseliş oluyor yabancı teknik adamlarda. Hele bir de işte Beşiktaş gibi kırılganlığı yüksek. İşte taraftarı her an patlayabilir. Çünkü hani Sergen Yalçın'ın istifa tezahüratlarında ben geçmişin de çok büyük rolü olduğunu düşünüyorum. Yani Solskjaer döneminin de o taraftarın bağırmasının etkisi olduğunu düşünenlerdenim. Üst üste birikip biraz Fenerbahçe'deki duruma doğru gidiyor.
0: Tabii canım geçen hafta programda işte konuşuyoruz Beşiktaş'ın son dönemde ayrılan teknik adamlarını. Bu kadar işin içindeyim, bu kadar takip ediyorum. Sırasıyla sayamayabilirim.
1: Evet yani.
0: Yani o dönemde gelip giden teknik adamları sırasıyla sayamayabilirim.
1: Aynen herkes için aynı durum geçerli. Şimdi Beşiktaş'ın bu noktada yabancı bir teknik adama gittiğinde o yabancı teknik adamın etki etmesini bekleyecek zamanı ve sabrı var mıdır? Ve işler kötü gittiğinde mesela o teknik adam gene mi gidecektir? Gene mi Beşiktaş mesela ben sabah şunu söyledim. Gelecek sene 7. 8. haftada tekrar bir Şenol Güneş görebiliriz. Yani Beşiktaş'ta böyle bir öyle bir sarmal var ki Beşiktaş'ta.
0: Yani yerli alternatif üzerinden gidelim o zaman. Tamam güzel. Güzel yerden açtın. Yerli alternatif üzerinden bir denenmiş bir Abdullah Avcı var. Yanlış dönemde geldiğinde inandığım. Belki bu dönem daha doğru olabilir. Daha çünkü şöyle Abdullah Avcı'nın geldiği dönem kadro makası terazideydi rakipleriyle biraz
1: belki, belki Beşiktaş'ın lehineydi.
0: Lehineydi. Yani lehineydi. Şu anda geride. Yani belki Abdullah Avcı'nın oyun planı o zaman uymadığı senaryoda. Şimdi sistem hocaları daha çok biraz daha böyle sonuç almaya odaklı hocalar bu tarz kadrolarda daha iyi iş yaparlar. Yani beklentinin düşük. Yani şunu her Beşiktaş'ta diyordur değil mi? Tamam şampiyon olmak ister ama benim kadrom Galatasaray'dan geride. Diyordur yani. Hocayı eleştirebilirsin ama Beşiktaş'ta döktürebilirsin ama Sergen Yalçın'ı eleştiren var mı? Var. İstifa ediyorsun. Ama şunu diyor mudur bilinçli bir taraftar? Ya bu kadromuz Galatasaray'dan daha iyiydi. Hoca takımı şampiyon yapamadı. diyen var mıdır?
1: Yok öyle bir şey. Yok.
0: Yani ligin şampiyonu üzerine. Öyle düşünelim. Dediğin gibi

0: iyi bir kadro vardı. Biraz da büyük takım deneyimini orada yaşayacak Abdullah Avcı'yı planlayalım, hatırlayalım. O dönemde biraz da deve dişi gibi oyuncular da vardı. Hani hem ismi, yönetmesi zor. Yani ben hatırlıyorum, Caner'e yer açmak için sağ açık oynattığını hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum? Sen de iyi hatırlarsın.
1: Şey
0: sağ
1: almıştı,
0: tarafta falan.
1: İçe almıştı.
0: İçe, sağ iç, sağ iç oynatmıştı falan böyle. Yani bu da ne, bu nedir biliyor musun? Yani Abdullah Avcı'nın kafası, o biraz daha böyle yer açma, aman bozulmasın dengeler, Burak Yılmaz vesaire. O da zaten çok kısa sürmüştü o bu süreç.
1: Sabah ha. Burak Yılmaz dedi mesela Mert. Hemen 3 tane mesaj geldi. Abdullah Avcı kapıdan bile giremez bence diye.
0: Nasıl yani? Burak Yılmaz?
1: Yok yok. Abdullah Avcı ile ilgili konuştu Mert'te. Hani bir aday olabilir diye. Anında 3 tane 4 tane
0: şimdi
1: mesaj
0: onun
1: geldi.
0: Da, onun da ayrılış süreci aynen. Onu yıpratandır. Bence herkes, orada başarısızlığında takılmıyorum zaten.
1: Herkes o direkt olarak onu yazdı. Çünkü
0: evet, yani tazminat sürecini.
1: Evet, o dönemde de yani Abdullah Avcı Nuh dedi, peygamber demedi.
0: Trabzonspor'un hocası devam ederken Beşiktaş'tan tazminat almış bir teknik adamdan mı bahsediyoruz? Evet, yani bunlar çok, hep karşısına çıkacaktır.
1: Aynen, çok kestirip attı. Çok yüksek bir tazminat aldı Beşiktaş'tan. Evet. Hiç uzlaşmadı. Aha. Uzlaşmak istemedi ki bunu hani Ahmet Nurçe bir defalarca söyledi.
0: Evet. Evet, o süreci söyledi. O karşısına o çıkacaktır. Yani ben teknik adamını...
1: Direkt zaten onu yazmışlar.
0: Onu yazmış, evet.
1: Taraftarlar yani, direkt onu yazmış.
0: Yerli alternatif olarak da Beşiktaş'ta ligde son dönemlerde başarılı olmuş. Yani belki o şansı hak eden işte İlhan Palut, Çağdaş Atan, o döneminde Beşiktaş'ta da yardımcı hocalık ve oyunculuk da yaptığı için.
1: Çağdaş Atan da sevilmiyor.
0: Ama tabii son dönemde o da bıraktığı noktada
1: yok, bir de Beşiktaş taraftarını sevmediği bir
0: biraz
1: şey.
0: Da, evet, orada var. O yüzden yerli alternatifleri de biraz kısıtlı. Yani Şenol Güneş de veto ettiği için söylüyorum başkanın. Kısıtlı olduğunu söyleyebiliriz. Olağan şüpheli diyeceğimiz bir aday da yok açıkçası.
1: Evet, bakalım hani Beşiktaş'ta nasıl bir tercih olacak. Ben de herkes gibi merakla bekliyorum. Ne zaman açıklanacak?
0: Yani şimdi Sergen Yalçın gelmeden önce o olağan bir adaydı orada duran. Hı-hı. Kimin çalışıp kim ne zaman ona gideceği bekleniyordu, yani ona gideceği belliydi. 3 aşağı 5 yukarı. O da tükendi.
1: Peki orayı Şenol Güneş şimdi... isminin direkt olarak veto edilmesini nasıl yorumlarsın? Mesela ben sabah dedim ki bence başkan doğru yapmadı. Onu da şöyle açıkladım. Mesela şimdi farz et Beşiktaş başkanı çok kaliteli teknik direktörlerle çalışmak istedi. İki teknik direktörle görüşme yapsa dedim 3 haftasını alabilir.
0: Doğru.
1: Onu bulmak, ayarlamak, görüşmek, belki ikinci görüşme, belki red, öteki teknik direktör. Şimdi zaten Haziran'a giriyoruz. Hani bir anda Haziran'ın 3. haftası ile karşı karşıya
0: orada
1: kalabilirsin.
0: Orada senin düşünceni biraz kolaylaştırayım işini. Orada bir şeyler nettir. O net olan bir şeylerin hani bir araya gelmeyecek işleri vardır. Yani nettir. Önder Özen ismi söyledin ya. Önder Özen net olduğu için, Önder Özen de Şenol Güneş olmayacağı için o ismi telaffuz etmiştir. Yani Önder Özen'de net olduğu için. Yani zaten Şenol Güneş sportif direktör yapısıyla gelecek olan bir teknik adam değil. Başarılı olabilecek teknik adam değil. Zaten öyle gitsen öyle de o da kabul etmeyebilir. Sonuç
1: doğru,
0: itibariyle.
1: Doğru.
0: Yani oraya tek yetkili olmak isteyecektir. O yüzden de Önder Özen ismi kafası net olduğu için mecburen o netlik bir netliği daha getirmiştir. Ondan söylemiştir. Ya Şenol Güneş'in hatırlıyorum bir önceki dönemde de yaşadığı Ceyhun soy ismi gelmedi aklıma.
1: Kuburlu muydu? Kazancı.
0: Ceyhun Kazancı, doğru
1: Kazancı
0: mu?
1: Mıydı?
0: Yanlış söylemiş olabilirim. Dinleyicilerimizin
1: ben de yanlış söylemiş olabilirim.
0: Ama anladın ne demek istediğimi.
1: Evet evet.
0: Yani orada bile biraz problemleri hissetmiştik hatırlarsan. Geçmişe dönük hafızamı zorladığın.
1: Ceyhun Kazancı.
0: Ceyhun Kazancı,
1: evet,
0: yanlış
1: teşekkür
0: söyleyeyim.
1: Ediyoruz Batıkan'a. Tamam. Peki mesela son soru bu olsun, ondan sonra araya gidelim. Önder Özen sportif direktör. Hı hı. Teknik direktörü mü seçecek?
0: Yani seçebilir. Seçsin. Niye?
1: Başkan anahtarı bırakır mı yani?
0: Ya bence bırakır. Yani sonuç itibariyle 2-3 isim de gelir. Onunla ortak payda da buluşulabilir diye düşünüyorum yani. Önder Özen'in de daha çalışabileceği bir isim olursa niye olmasın? Hani direkt başkanın veto et geçmişte problem yaşayıp bir şey olmayan bir durum varsa, sıfırsa, 3 tane aday getirdi sıfırsa bırakabilir tabii ki. Niye bırakmasın? Sen hangisi daha iyi çalışacaksın diye sorar. Ben başkan olsam sportif direktörüme derim ki tamam, bu ne diyorsun? Bunun bütçesi bu, bunun bütçesi bu, bunun bütçesi bu. Okey. Bu bunu istiyor. Konuşulmuş, görüşülmüş. Ya en son nihayetinde birbirine yakın 3 tercih arasında ben başkan olsam sportif direktör

0: mi? Sen hangisini diyorsun derim. O da beni etkiler yani.
1: Peki sportif direktörlüğün bu kadar işe yaramadığı bir kulüpte.
0: Bu yani ülkede, işte, bir ülkede.
1: Ülkede, kulüpte. Samet Aybaba, Brad Friedel, ondan sonra işte...
0: Önder Özen, Slaven Bilic biraz yaramıştı ama. Yani kadro kurulumunda çok kötü değildi.
1: Beşiktaş'ta son dönemde yaramadı.
0: Tamam, mesela, başlangıç aşamasında en azından.
1: Bu şey
0: şampiyonluğa giden yolda bir tuğla konmuştu yani orada.
1: Mesela ben de diyorum ki sportif direktörlük konusunda bu kadar inat etmeyin. Yani bunu illa sportif direktör olarak söylemenize gerek yok. Yani deyin ki idari menajer.

0: Burası güneş alıyor, gölgeye çekelim diyecek adamlar başarılı olur Türkiye'de. Türkiye öyle bir ülke.
1: Evet.
0: Güvenlikçinin bilecek. Doğdu çocuğunu girerken işte hayırlı olsun diyecek. Öyle teknik her şeye hakim olacak. O ekol Fatih Terim işte Şenol Güneş de
1: Şenol Güneş öyle direkt öyle.
0: He, öyledir direkt onu öyle. İster. Yani anladın mı? O daha şeydir ama sportif direktör varsa da bence madem sportif direktör kararını alıyorsan o zaman onun dediğiyle çalışmakta da direkt fayda var.
1: Evet bakalım neler olacak. Çok güzel 13.33 oldu aramız. Birkaç mesaj var. Mesajlara da bakacağız. Engin Çetin'le birlikteyiz. Aramıza gidelim. Aradan sonra devam edelim.
2: Engin Çetin'le Engin Görüş devam edecek. Devam edecek. Reklam.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı.

0: Kredinizi Plaxi ile verin, şirketinize %100'e varan vergi avantajı sağlayın.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa Web'e gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13 bin 800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan

0: Reklam.
1: Bugün 19 Mayıs. Bir ulusun kurtuluşunun temelinin atıldığı, milli mücadele ateşinin yakıldığı gün. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınızı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.
2: Engin Çetin'le Engin Görüş devam ediyor.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Beşiktaş şampiyon olduğu sezonlarda da genelde kadro kalitesi olarak Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gerisindeyken şampiyon olmuştur. Beşiktaş'ın şampiyonlukları kadro kalitesiyle değil, teknik direktör başarılarıyla gelmiştir diyor Mehmet Ünlü. Buna zaman zaman ben de değiniyorum.
1: Bir yere kadar katılıyorum.
0: Nuri Şahin
1: Çok
0: olmaz mı diye bir cevap mesaj gelmiş.
1: olabilir ama Başakşehir'den alınabilir mi? Şunu açalım.
0: Madem Önder Özen geldi, Sleven Bilic ne yapıyor şu an diye de bir soru
1: Gelmiş.
0: sormuş dinleyicimiz. Peki Beşiktaş'tan çıkalım. Daha Beşiktaş'ta belli olmayan durumlar var. Adaylar çok konuşuluyor ama şu an netleşen biri yok. Zaten Beşiktaş'ı yaz boyunca konuşacağız gibi gözüküyor. O yüzden Fenerbahçe'ye geçiyorum. Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde seçim var. Fenerbahçe yeni başkanını seçecek. İki aday var Fenerbahçe'de. Engin Çetin, şöyle bir Fenerbahçe'deki genel duruma baktığında, işte Tedesco'nun ayrılması, şu an mevcut yönetim gidecek, yeni bir yönetim gelecek. Aziz Yıldırım aday, Hakan Safi aday. Çok büyük isimler konuşuluyor daha şimdiden, hem transfer olarak hem teknik direktör olarak. Fenerbahçe taraftarı da tabii hem uzaktan izliyor, heyecanlanan da var. Biraz böyle şüpheyle yaklaşan da var gördüğüm kadarıyla, ne olacak diye. Sen dışarıdan şöyle bir resme baktığında neler görüyorsun? Seçimde kim avantajlı sence? Nasıl bir yol izlenmeli? İşte Aykut Kocaman konuşuluyor, yabancı teknik adamlar konuşuluyor. Bir taraftan Maldini konuşuluyor sportif direktör olarak. Yani orada da nasıl söyleyeyim, her daldan bir şeyler var. Her şeyden bulabiliyorsun
1: Evet ya,
0: biraz.
1: Fenerbahçe'de zaten kongre takımı.

Kongre kulübü her sene, artık bu sene olacak, seneye bir daha olacak. Fenerbahçe alıştı sonuçta kongrelere. Ama son yıllarda Fenerbahçe Kongresi'nde isim olarak ön plana çıkmış iki isim var. Son Fenerbahçe tarihinde. Hı hı. Aziz Yıldırım ve Ali Koç. Şimdi seçimler biraz aslına bakarsan şu şekilde geçiyor. İnsanlar da şu şekilde baksınlar, daha doğru yorumlarlar. Bir önceki seçim Ali Koç'la Saadettin Sarı'nın katıldığı, Saadettin Sarı'nın başkan olarak çıktığı kongreyi hatırlarsak, o seçim Ali Koç devam etsin mi etmesin mi? Tarihte ilk defa bir başkan için imza toplanmıştı. Seçim öyle gidilmişti hatırladığım. Ve bu doğrultuda da Ali Koç devam etmesin çıktı bence. Hı hı. Şimdi bugün geldiğimiz noktada tekrar Aziz Yıldırım, bir seçime giriyoruz. Aziz Yıldırım karşısında Hakan Safi var. Biri 20 yıl kulübü yönetmiş, başkanlık yapmış. Çok kongre görmüş. İki de kayıp kongresi var. Son zamanlarda. Biri de sadece 15 ay yöneticilik yapmış. Bazı transferlerle gündeme gelmiş. Daha çok hani Hakan Safi eşittir para üzerinden hep araştırdığın zaman bile çıkan futbol icraatların içinde bulunmuş. Hı hı. Bu tahlilde baktığımız zaman da bu seçimi de biraz şöyle yorumlamak gerekiyor. Aziz Yıldırım geri gelsin mi? Fenerbahçe'nin işte 12 yıldır şampiyonlamasının 3'te 1'ine sebebiyet vermiş 4 yıllık süreci boyunca. İşte ondan sonra gitmiş 8 sene tekrar şampiyonlamış. Acaba tek suçlu Aziz Yıldırım değil mi? Yani çünkü ilk gittiği kongrede Aziz Yıldırım gidince Fenerbahçe yüzlüğe çıkacak düşüncesi kongreye sirayet etmişti ve Ali Koç gelmişti. Şimdi tekrar geri gelsin mi gelmesin mi kongresi olacak bu. Bu kendisine avantaj getirdiği kadar dezavantajı da beraberinde getiriyor. Nedir bu? Şimdi Aziz Yıldırım'ın ben kemik oyu olduğuna inanıyorum Fenerbahçe kongrelerinde. Yani ne kadar kötü yönetse de bir oy potansiyeli var ve bu kongreye de sandığa da sirayet ediyor. Tıpkı Ali Koç'ta olduğu gibi. Çünkü Ali Koç zaten bu olmasaydı 7 sene şampiyonluk olmadan devam etmesi imkansızdı. Ona rağmen bile arada kongreler kazanmıştı. Kemik oyu var. Hakan Safi yarışa sıfırdan başlıyor diye düşünelim. Yani biri bayrak yarışı gibi. Biri 300-400 metreyi zaten önde koşmuş şekilde geliyor. Onun üstüne koyabilir mi? Son icraatlarla her geçen gün Fenerbahçe'de gündem değiştiği için de burası aradaki fark kapanıyor, açılıyor. Öyle yorumlamak gerekiyor. Hakan Safi'nin yıpranmamış bir isim olması, yani bagajında kötü bir şey olmamış olması onun avantajı. Yani Aziz Yıldırım, Mehmet Ali Aydınlar olsaydı bu seçim, hani dedim ya Aziz Yıldırım gelsin mi gelmesin mi sorusuna bir bağlantılı soru daha eklenecekti. Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe'nin başkanı olsun mu olmasın mı geçmişini de ortaya koyarak. O biraz karıştırırdı işi. Ama şu anda sıfır kilometre bir adayın çıkmış olması Aziz Yıldırım'a oy vermek istemeyen, yani Aziz Yıldırım'ın başkanlık makamını tekrar görmek istemeyen bir kongre üyesi otomatikman ne yapacak? Gidecek oyunu Hakan Safi'ye verecek. O onun için avantaj sıfır olması. Bir de sıfır da değil, hani artılı işlerde bir iki transferde parasını konuşturmuş. Bazen dilinin kemiği yok açıklamalarıyla kulübü zor durumda bırakmış. O da eksisi. Hı hı. Kerem Aktürkoğlu transferinde olduğu gibi. Bunlar artı eksi. Bu kadar artısı. Fazla artı değil. Fazla eksi. Yani seçim kaybettirecek artı da, seçim kaybettirecek eksi de yok. Seçim kazanacak artı da yok. O yüzden sıfır diyorum. Aziz Yıldırım'dan seken oyları toplayacak bir pozisyonda. Tabii o açığı kapattığı noktada ondan beklenen şey vaatleri, icraatleri yapacak. Ve net konuşan, yani ben bunu yapacağım, bunu getireceğim diye. Ve dün akşam da şöyle biraz bilgi de olsun. Dün gündemi yakından takip edenler, Conte Napoli'de devam etmeme kararı aldı. Ve Conte de şu anda Hakan Safi'nin bir numaralı adayı iyi olma durumuna doğru geldi. Şimdi kongreyi biraz değiştirecek. Yani bu kongre bu iki ilk anlattığım durumun üstüne şu durum var. Ya kim ne vaat ediyor? Kim kimi alacak? Senin hocan kim? Senin hocan kim? Sen hangi oyuncuları almayı düşünüyorsun? Sen hangi oyuncuları almayı düşünüyorsun? Sen ne kadar para koyacaksın? Sen ne kadar para koyacaksın? Kim ne derse desin. Sayın Saadettin Sarı'nın başkanlıktan ayrılma süreci biraz da yaşadığı olayların dışında izlenim, algı yapışması, sanki bir sonraki sene başkanlık devam ederse hangi parayla bu kulübü döndürecek? Yani kulübün bir sonraki sene alacaklarını tahsil etme yoluyla devre arası transferlerini yaptı diye yapıştığı için artık bu seçim biraz da paraların konuştuğu seçime doğru gitti. Yani hangi aday daha çok parayı Fenerbahçe için harcayacak seçimine doğru gitti. Hakan Sağ

0: bir de burada çok iddialı söylemleri bulunuyor. O biraz onu son düzlükte ön plana çıkartabilir. Hele ki isimle, kontratla gelirse, ön anlaşmalı kontratlarla gelirse kongreye, ben biraz daha ön plana çıkacağını düşünüyorum açık söylemek gerekirse.
1: Evet, peki Aziz Yıldırım cephesinden bakılınca mesela Fenerbahçe'de örnek veriyorum bir kongresi ya da kongre üyeleri senin söylediğin şekilde baktı. Orada bir eşitlik gördü. Hı hı. O zaman pozitif ayrımcılık Aziz Yıldırım'a mı yapılır? Yoksa yeni aday diye Hakan Bey'e mi gider, Hakan Safiye mi gider? Hani kadrolarda bak da mesela senin adayın Mert, benim adayım Ali. Ya dediler bunun arasında çok büyük fark yok. Teknik direktörlükte. Şimdi o zaman mesela İbre'nin kime kayması söz konusu olur ya Fenerbahçe'de? Işte Aziz Yıldırım'a mı kayar?
0: Aziz Yıldırım'a doğru kayar. Sonuç itibariyle daha avantajlı yarışa başladı. Yani kongre süreci, seçim kararı alındı. Seçime kadar 45 gün var atıyorum. O sürece Aziz Yıldırım önünde başladı. Ama tabii o denklem değerlendirilir. Kimin, senin hocan, onun hocası. Burada şu söylem yeterli olmaz ama Aziz Yıldırım cephesinden. Yani yaptık, geçmişte yaptık, yine biz yaparız. Bu ilave oyu için yeterli değil. Hani isim açıklamadan girebileceğini sanmıyorum ben. Şu anda bir söylemim var mesela kongre süreci aşamasında. Biz hocamızı da oyuncularımızı seçimden sonra açıklayacağız. Ben ona katılmıyorum mesela. Açıklamak zorunda kalacak.
1: Diğer taraftan
0: diğer taraf açıklayacak. Gelince. Sen açıklamazsan bilinen bir şey varken bilinmeyen kimse gitmez. Yani Aziz Yıldırım yapamadık ama yine yapamayacağız diye gelse kemik oyu var. Orada hemfikiriz. Yapamadık bunca yıldır. Yine yapamayacağız. Dese yine var. Yani ona oy verecek ama yaptık daha öncesinden, yine yapacağız dediği noktada bir geçer akçe değil bence. Şu anki seçim için değil. Belki geçmişte kaybettiği seçimlerde bu geçer akçeydi. O değerlendirebilirdi ama şu an geldiğimiz nokta belki de mali yönden parasal durumda yönetimi, güçlü yönetim vesaire işlerine giremeyeceği için başkanlıktan olmuş bir başkan yüzünden bir kongre oluyorsa burada olağanüstü kongre. Şimdi imza toplanmadı. Bir önceki olağanüstü kongre imza toplandı. Sen yapamıyorsun dendi. Sayın Saadet Sanan için öyle bir durum yok. Sen yapamıyorsundan ziyade biraz daha böyle önümüz göremiyoruz. Kulüp önünü işte rakamlar yükseldi. Açık arttı. Nedir plan? O söylem yeri dolmadığı için algı üstüne yapıştı birazcık. Diğer şeyleri, sıkıntıları bir kenara bırakarak söylüyorum. Kulüp içinde denklemi yorumlamaya çalışıyorum. O yüzden burada biraz da 90'lı yılların seçimleri gibi nasıl Laporte Barcelona'ya gelmişti, işte Ronaldinho, Rüştü de seçim malzemesi, böyle bir seçim olacağını öngörüyorum Fenerbahçe'de. Şu anda niye öyle olmuyor dersen o son haftaya girilirken olur. Çünkü rakibine de koz vermek istemeyebilir. Kimse açmak istemeyebilir kendi kartlarını.
1: Kartlar tabii.
0: Çünkü şöyle bir durum da var. 2024 seçimlerinde Mourinho ismini ilk telaffuz eden Aziz Yıldırım olmasına rağmen anlaşmayı yapan Sayın Ali Koç'tu ve seçimle değiştiren unsurlardan bir tanesi olmuştu.
1: %100.
0: Şampiyonlar Ligi finalinde bir şovla açıklanması, Mourinho'nun ağzından duyulması, hatırlayalım. O yüzden o kozunu da vermek istemeyebilir öyle bir isim varsa da.
1: Peki mesela benim anlayamadığım noktalardan biri Aziz Yıldırım. Net söyleyeyim onu. Hani Aziz Yıldırım çok uzun süre başkanlık yaptı. Fenerbahçe'nin efsane başkanı olarak anılıyor. Bir itirazım yok. Hı hı. Ondan sonra dedi ki eyvallah ben artık dedi emekli oldum. Kulübe de taraftarları da biraz kırgındı ilk ayrıldığında. Sonra uzun dönem bir sessizlik. Ama işte Ali Koç'un son belki 2-3 yılıyla beraber tekrar bir Aziz Yıldırım'ı görmeye başladık. Hı hı. Ama hep böyle bir Aziz Yıldırım, işte ben karışmak istemiyorum ama işte yapmak istemiyorum ama, hep böyle bir hani istemem yan cebime koyun tarzı vardı Aziz Yıldırım'ın. Ve hani şu an tekrar bu yaşta Fenerbahçe yönetmeye aday Aziz Yıldırım. Hani Aziz Yıldırım onca yıl rol mü yaptı?
0: Ya yoksa, rol mü yaptı?
1: Yoksa hani şu an Fenerbahçe'nin mesela Aziz Yıldırım'a gerçekten ihtiyacı var mı? Mesela onu hissettiği için mi geri dönüyor? Ne demek istediğimi anlatabildim
0: anladım,
1: mi?
0: Anladım.
1: Hani yani ben öyle bir ihtiyacım var mesela Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım tarafından tekrar kurtarılmaya ihtiyacı olan bir kulüp müdür?
0: O öyle görüyor. O kendi baktığı yani öyle görüyor. Heh. Yani ben bıraktıktan sonra da şampiyon olamadınız diyor. Hı. Aslında orada bir ayrışma var.

0: Yani Fenerbahçe başkanının talip birinin 20 yıl başkan olmuş birinin yani 99 puan aldınız da ne oldu? Sanki başka bir kulüp almış gibi. Yani kendi içinde bunun kendi başkanı olmadığı kulübü kendinden biraz soyutlaştırdı. Rol yaptı kesinlikle diyemem. Onu bilemem. Niyet okuyamam. Ama başkanlığı bıraktığı andan itibaren yıl yıl gidersek orayı çok kötü yönettiğini söyleyebilirim.
1: Yani
0: hani bir
1: emekli
0: başkan
1: oldum
0: adı bir büyük
1: diyen biri bu
0: çekildi,
1: kadar
0: bir başkan
1: içeride
0: adı değil,
1: olamaz, değil mi?
0: orayı iyi yönetmedi.
1: Evet.
0: Yani şunu diyebilirdi. Tamam, kaybettik. Rakibimize saygı duyuyoruz. Kongrelerinin teveccühüdür. Onlar öyle layık görmüşlerdir deyip biz de elimizden gelen desteği olacağız deyip daha sonra normal dozda eleştiriler. Kişiselleştirmeden normal dozda eleştiriler. Tabii ki var. Herkes
1: İşte
0: hata
1: benim de en
0: yapıyor.
1: çok eleştirdiğim nokta ne biliyor musun?
0: Kişiselleştirerek.
1: O, çünkü ben şunu gördüm. Mesela Ali Koç çok tartışmalı bir seçim sürecine rağmen Aziz Yıldırım'a çok uzun süre saygıda hiç kusur etmedi.
0: Etmedi, evet.
1: Hiç etmedi. Hep başkanım başkanım, hep övdü, hep şey yaptı, saygı gösterdi. Ama
0: Bir
1: o da
0: yerde
1: bir
0: film
1: yerden
0: koptu
1: sonra,
0: artık.
1: bir yerden sonra film
0: Yani film
1: koptu
0: koptu, evet.
1: Ali Koç'ta da. Ama mesela Aziz Yıldırım o
0: Orayı,
1: efsane
0: evet.
1: başkan olduğu şeyde, dönemde ya da işte hani Aziz Yıldırım ya işte Aziz Yıldırım ne kadar güçlü bir adam denilen, çoğu Fenerbahçe'nin öyle dediği dönemde yani kulübe destek olmaktan ziyade ya uzak durdu ya da hani en azından köstek olmadı gibi gözüktü.
0: Hı
1: Ama hiç
0: hı.
1: o desteği vermedi bence Ali Koç
0: Evet.
1: yönetimine, sonra başka yani Fenerbahçe'nin genelinde o desteği ben görmedim mesela
0: Evet. Yani
1: Aziz
0: orada zaten
1: Yıldırım'dan.
0: onun işte o yüzden çok kötü yönetti bu süreci. Daha doğru yönetseydi o
1: Yani daha
0: ilave
1: doğru yönetseydi bana sorar çok affedersin. Şimdi gel başkan sen ol derdi
0: işte
1: zaten
0: o ilave
1: Fenerbahçe.
0: sem kongreyi kazanması için gereken ilave sempatiyi
1: Aynen.
0: kongrelerinden kazanamadı. İlave
1: Evet.
0: koyamadı üstüne.
1: Aynen.
0: Yani Aziz Yıldırım oyu orada kaldı. Onu demeye çalışıyorum ben de. Yani
1: Aynı
0: onu
1: düşünüyoruz yani
0: aşamıyor.
1: onu.
0: Orada aşamıyor. O orayı aşamadığın sürece zaten potansiyel oyu olmasa bile Hakan Safi'nin yani senin başkan olmanı istemeyen kişilerden alacağı oy yeterli olacak. Bak bir önceki seçimde de öyleydi. Ya bir önceki seçimde de Sayın Saadettin Sarı'nın kemik oyu yoktu.
1: Tabii.
0: Ali Koç'u geçti oyda. Nasıl geçti? Ali Koç'un devam etmesini artık yeter
1: İstemeyenler tabii Saadettin Bey
0: istemeyenler
1: abi
0: ne
1: tabii
0: oldu?
1: tabii.
0: O da iyi yönetimle üstüne koyacaksın. Sonra senin kendi oyun olacak. Sonraki seçimlerde belki onu konuşacağız biz. Saadettin Saran o süreci futbol takımının vesairesi bana geriye dönmeyelim. Başarılı olmamasıyla birlikte üstüne koyamadı. Şimdi Hakan Sabi öyle bir oy toplar. Yaptığı transferlerle takım da şampiyon olur. Başarılı olur. O zaman zaten kemik oyu otomatikman olmuş olacak. Öyle bir
1: Evet.
0: boşluk var. Yani Fenerbahçe kulübünde, kongresinde öyle bir boşluk var. Önemli olan bu boşluğu değerlendirebilmek. Bunları görebilmek. Yani Aziz Yıldırım için belki de hani buraya bile kalmayacaktı. Başkan hala bıraktı. Kaç yılında bıraktı? 2000,
1: 2008.
0: 2018. Doğru mu? 2018.
1: 2018.
0: 2018. Ali Koç'a ilk kaybettiği seçimde.
1: 2018.
0: 2018. Yıllar çabuk geçiyor.
1: 2018. Doğru.
0: 2018. O seçimde mesela ben şöyle düşünüyorum. O seçimde aday olmasaydı 2018 yılında yani 20 yıllık başkanlığın üstüne kaybeden başkan olarak olmasaydı zaten 2021 yılında başkandı. Buralara gelmeyecekti. Yani zaten 3 sene sonra Ali Koç'un
1: Gel
0: şey işte
1: diyeceklerdi.
0: yani geleceklerdi. O çekilmeyi de orayı da yönetemedi yani seçim sürecine girmeseydi hezimete uğramamış olacaktı. Küsmeyecekti. Fenerbahçe kulübüne ve kongresine küstü. Yani kim ne derse desin şu anda o iyi gözükmek için farklı söylemlerde bulunabilir ama orayı yaşadık. Hafızamız taze. Hatırlıyoruz oraları.
1: İşte ben
0: Yani
1: de o dönemi kastediyorum işte.
0: locasını bile terk etti.
1: Evet.
0: Sonra benim locam yok diye Fenerbahçe Başkanı 20 yıllık başkanlık yaptım. Bana loca vermiyorsunuz diye de geldik kongrede eleştiride bulundu. Hangisi doğru? Şimdi mesela bu tarafta. Bu dediklerimi zaten rakip başkan adayı kullanacaktır kongrede. Şunu diyecektir Hakan Safi. Ben de kaybettim başkan. Senin gibi kaybettikten sonra davranmadım. Hakan Safi de Saadettin Saran'ın kazandığı seçimde kaybeden taraftaydı. Ali Koç'un as başkanıydı. Transferlerde de para da aktardığını, para verdiğini, sponsor olduğunu biliyoruz. Kaybettikten sonra dahi isterse ki kendisine Sayın Ali Koç'um bak biz seçime giriyoruz kaybederiz. Kerem Aktürkoğlu transferinde olacağın sponsorluğu istersen kaybedersek iptal olacak bir madde koyalım. Onu bile kabul etmemiş. Hala ödemeye devam ediyor. Kaybeden taraf olmasına rağmen. Hala maçlara geldi. Locasını. Ekstra desteklerde de bulundu. Bunu biliyoruz. En son kongrede, en son divan kurulu diyeyim. Divan kurulunda Fenerbahçe Galatasaray derbisi oynanmamıştı. Yönetim kurulmasına dönerek elimizi taşın altına koymayalım derbiyle ilgili ne üzerime düşüyorsa. Herkes anlamıştır. Prim konusunda destek olacağını açık açık beyan etti.
1: Evet.
0: Yani kaybeden tarafta olmasına rağmen bile o seviyede kaldı.
1: Zaten bunu yapacak bunu yapacak bir Aziz Yıldırım zaten hani mümkün değildi bir şey kaybetmesi ya da geri gelme dememesi Fenerbahçe camiasının.
0: He bu küsebilirsin. Şey yapabilirsin ama o zaman bir daha dönmemek üzere. Kesin kararındır. Ben mesela Ali Koç'un da kaybederek gitmesine rağmen şu anda izlediği pozisyonun durduğu pozisyonun doğru olduğuna inanıyorum. Yani günün birinde 2027 seçiminde olağan genel kurulunda Ali Koç ismini duyarsak şaşırmayalım. Tamam. Sponsorlukları çekmedi. Bu seçimle ilgili kime destek olacaksınız? Ben kimseye destek olmayacağım. Kim kazansa kazansın. Sponsorluk desteklerimiz devam edecek dedi. Bunlar ileriye yatırım de. Yani ben işte şimdi diyebilirsin. Rol mü yapıyor? Olabilir. Rol de yapsan ileriye yatırım yapmış oluyorsun ve bu geçer akçe.
1: Ama işte
0: ama diğeri ben kardeşim ben gelmiyorum da.
1: Konu Fenerbahçe ise zaten böyle davranması gerekmiyor mu?
0: Böyle gerekiyor işte. Fenerbahçe'de bu bölünmüşlük bir şekilde başladı. Bu bir şekilde toparlanmıyor.
1: Hani tabii ki iktidarı isteyebilirsin ama konu aynı zamanda Fenerbahçe ise zaten hani ben gittim sponsorlukları çekiyorum. Yani bu, ben kaybettim konuşmuyorum.
0: Ülke seçimi değil bu.
1: Tabii.
0: Yani. Sonuçta kulüp seçimi. Aynen kulüp öyle. Yani sonuçta şöyle düşün. Tamam herkes yönetmeye talip olabilir. O kulüp sevdiğin kulüp başkan olmak istersin. Olmuşsundur. Orada yönetmek istersin. Ama sonuçta ülke politikası gibi ideolojiler yarışmıyor burada. Evet. Fenerbahçe'nin menfaat şampiyonluğu. Herkesin ortak hedefi zaten. Her başkan. Ben geleyim de şampiyon yapmamaya geliyorum diyen var mı? Yok. O yüzden orada o denklemi kendi içinde kuramadığı için onun sıkıntısını hep yaşıyor. Kongrede de yaşama ihtimalini görüyorum. Onu da söyleyeyim.
1: Anladığım kadarıyla sen hani yakın geçecek bir şimdilik. Şu anda bu noktadan yakın. Baktığında bugün baktığında yakın geçebilecek bir şey bekliyorsun.
0: Şu anda şimdi şöyle. Hakan Safit tarafının söylemlerini yani bir iki hafta içerisinde nereye doğru evrileceğini görebildiğim için söylüyorum bunu. Yani şu anda bugün yarın seçim olsa Aziz Yıldırım kazanır. Aynı yani şimdi ikisinin de söylemi yok. Vaadi yok. Ama ben diyorum ki vaade doğru gidecek bu seçim. Vaade gittiği noktada Hakan Safi'nin sanki biraz daha iddialı olur. Söylemleri daha iddialı olacağını öngörüyorum. Yani Aziz Yıldırım da tabii kongre kazanmıştı ve kaybetmişti olduğu için kongre kurdu diyebiliriz tırnak içerisinde. İşte Aykut Kocaman ismi bir gündeme geldi. Sonra geri çekildi. Arka planda açıklamıyorsa Aykut Kocaman'dır yorumları beraberinde getirdi. Şimdi karşı taraf Conte'yi dediği noktada benim de adayım Aykut Kocaman dersen seçimde kongrede sıkıntı yaşayabilirsin. Bunları görüyor olmuş olması lazım.
1: Evet. Bakalım Fenerbahçe'de de durum nasıl olacak? Onu da hep beraber gözlemleyeceğiz. Engin Çetin'le bugün birlikteydik.
0: Son bir şey daha söyleyeyim. Kapatıyor musun? Bilmiyorum. Aklımız geldi mi? Son bir şey daha söyleyeyim. Bu tarz bir yarışın olması Fenerbahçe'nin hayrına. Yani ben bunu getiriyorum. Sen daha iyisini getirmek için. Belki o planladığının dışına çıkacaksın. Daha el arttıracaksın. Bu Fenerbahçe'nin hayrına. Vaatlerin konuşulması Fenerbahçe'nin hayrına olduğunu söyleyebilirim.
1: Evet. Dediğim gibi Engin Çetin'le birlikteydik. Yani biraz milli takımı konuşuruz diye düşünmüştüm.
0: Vakit kalmadı mı?
1: Pek vakit kalmadı.
0: Geniş havuz açıklanmış herhalde.
1: Açıklandı. Her zamanki
0: orada
1: gibi.
0: Orada bir sürpriz yok. Zaten sürpriz olmayacak şekilde açıklanmış zaten geniş havuz.
1: Var hala gene var ya. Çağrılmayanlar
0: üzerinden varsa bence saçma. Ben bunu bu mikrofona defa söyledim. Ya biraz da artık herkes kendine göre düşünüyor. Ben Montella'nın zihnini okuyarak ne edeceğini 3 aşağı 5 yukarı geniş havuzdan nereye daraltacağını da tahmin edebiliyorum açıkçası. Yani sana nokta atışı 26 kişi verebilirim. Yani. Çünkü Montella'yı tanımış olmak gerekiyor bence.
1: Ya öyle
0: yani
1: de.
0: Biraz kulüp takımı gibi
1: ama mesela
0: hava yaratmış orada.
1: Engin Çetiş'i kapatmam gerekiyor da yani sana şöyle söyleyeyim. Kaan Ayhan.
0: Tamam bak.
1: Allah'ını seversen şimdi yani. Bir şey Çağlar söyleyeyim. Yani. Hani.
0: Tamam. Şöyle söyleyeyim. Çağlar'ı ben yani darlaştırılmış kadroda olacağını düşünmüyorum. Kaan Ayhan olacağını düşünüyorum.
1: Kaan Ayhan olacağını düşünüyorum.
0: Olacağını düşünüyorum.
1: 26 kişi de olacağını düşünüyorum.
0: Olacağını düşünüyorum. Çünkü Montella'nın bakış açısını bildiğim için. Bak olmalı demiyorum yanlış anlama. Ben yazsam yapmam. Ya Montella'nın tahminini tutturma yarışması yapalım. Ben kazanırım. Çünkü çözdüm artık.
1: Reklamı geçecekmişiz. O yüzden kapatmamız lazım. Teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol.
1: Evet tekrar görüşmek
0: sezonu
1: üzere.
0: Sezonu kapatıyoruz. Bugün de benim son programım. Bu sezonla öyle ilgili.
1: Söyleseydin keşke bana. Evet. Engin Çetin'e teşekkür ediyoruz. Onunla da Dünya Kupası sırasında yine telefon bağlantılarıyla birlikte oluruz. Ağzına sağlık. Tüm sezon için teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Engin Çetin'le Engin Görüş sona erdi.

0: sona erdi.
1: Reklam.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Neova Sigorta.
7: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: Herkese merhaba, Radyo Spor Evetri'ye hoş geldiniz. 14.04 saatlerimiz, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Bugün salı, tam kadroyuz. Genco ve Mert bizlerle birlikte. Mert'in üzerinde, tişörtün üzerinde mont var. Genco direkt tişörtle gelmiş.
1: Ama yazı getirmiş. Montu.
0: Evet, sen böyle bir
1: kabadayı.
0: Kabadayı imajıyla atmışsın. Evet. Genco da yazı getirmiş. Genco, evet, hoş geldin.
2: Ama çok sıcak, hoş bulduk.
0: Çok sıcak değil mi dışarısı?
2: Dışarı sıcak. Yani gölge serin ama güneş sıcak.
1: Ben niye böyle geldim peki?
2: Sen çünkü sabah geldin.
1: Yok, sabah geldim, o ayrı da stüdyo soğuk olabilir diye.
0: Ha. Yoksa dışarısı... Soğuk muydu stüdyo?
1: Yok, sen genelde klimayı köklediğin
0: açıktı
1: için.
0: Açıktı ben ama olmadı ya, istediğim kadar soğumadı. Çünkü
1: full'deydi bu arada.
0: Benden önce Salim içerisini saunaya çevirdiği için.
2: Ama Salim de soğuk yapmıyor mu?
1: Bazen yapıyor. Bazen en soğukta yapıyor. Bazen de dediği gibi hiç açmıyor. Sıcacık sauna gibi oluyor.
0: Şimdi kilo verdi ya, artık en soğukta yapmasına gerek yok. Şimdi kilo olduğu zaman yanıyor. Ha. Yandığı için sonuna kadar açıyordu. Şimdi kilo verdiği için o kadar soğuk olmasına gerek yok. Şimdi üşütür Salim'i. Sonuçta Salim'in %25'i falan gitti adamın.
2: Bayağı gitti hakikaten.
0: Gitti yani. Tanıyamazsın. Belki %20, %30'u gitti yani Salim'in.
1: Net. Çok farklı bir insana döndü.
0: Aynen.
2: Bak ben 6-7 gündür spor yapamıyorum. Salim'den bir destek alayım dedim. Salim spor devam edelim. Tabii abi devam dedi, bozuldu.
1: Salim bırakmıştır.
2: Adama da belki bir... Hani çünkü o kadar uzun zaman gittik ki. Hani o bir yere, ben başka bir yere. Dedim ki hani onun da belki bir sekteye uğramıştır diye. O cevabı alırım diye sordum. Tabii abi devam ediyorum. Aynen.
1: Daha şimdi yayına girmeden dün halı saha maçı yapmışlar onlar. 4 tane topu çizgiden çıkarmış. Onun tekrarlarını izliyordu. Salim.
0: Çizgiden çıkardı toplarını tekrar
1: çok
0: izliyorum.
1: Da motive yani, çok da
0: direkt o zaman çizgide durmuş demektir Salim maç boyunca. 4 tane topu çizgiden çıkardığına göre
2: ya da kaleciydi.
0: Deminki şarkı neydi? Şarkı kimi için mesaj yerine ulaştı bence? Ne, hangi şarkıyı çaldık demin? Batıkan?
1: Buray.
0: Buray'dan ne? İnci. Bilmiyorum vallahi, Ahmet Tarin ne düşündü ama biz şarkıyı duymadık bile.
1: Yani ben dinliyordum da geldiğimde çoktan başlamıştı.
2: Öyle huzurlu bir şarkıydı.
1: Buray'ın sesi zaten çok iyidir ya. Ben severim Buray'ı.
0: Evet, Batuhan Ergüven de demiş ki Salim'in nasıl kilo verdiği belli oldu. Stüdyoyu hamam yapıyormuş dedi. Evet yani her gün bir saat saunada kalsanız zaten bayağı bir kilo verirsiniz.
1: Sauna kültünüz var mı hiç?
0: Valla benim sınırlı. Bilmiyorum, severim ama yani.
2: Ya benim de üye olduğum spor salonunda var, bir sauna var oraya. Spordan sonra gidiyorum ama böyle bayıla bayıla değil yani.
1: Onu sağlık için çok kullanan var, saunayı. Yani çok o iyi bir ter şey. Atmak içindeki o mikrop mu diyeceğim ama doğru bir tabir mi?
0: Toksinlerin.
1: Toksin daha güzel oldu. Toksinleri atmak için çok faydalı olduğu söyleniyor.
2: Ya benim için çok önemli olduğunu biliyorum. Çünkü ben mesela sıcakta hiç terleyen biri değilimdir. Bazıları sırılsıklam olur ya. Ben beni güneşe koy. T-shirtle.
0: Oğlum kayısı mısın, kurutalım seni. Yani... Beni güneşe koy diyor.
2: Hayır yani. Sonra. Ne rahatsız olurum, ne vücut tepki verir, dururum yani. Allah ben hiç terlemem.
0: Allah Allah.
1: Bu iyi bir şey değil değil mi yani?
2: Hiç iyi bir şey değil. Bu... Halı sahada maç yapalım. Güneşte tabii ki halı sahada maç yaparsak terlerim de. Akşamüstü serin bir hava olsun. Dünya depar atayım edeyim. Çok çok az yani, terlemiyorum. Yani terlemiyorum asla.
1: Terlemek de lazım. Terlemek
2: lazım.
0: Saunada peki?
2: Evet tabii.
1: Ama bizden daha geç terler herhalde.
2: Aynen öyle, geç terliyorum. Girer girmez değil, böyle bir 2 dakika 3 dakika sonra başlıyor o proses bende.
0: Evet, enteresanmış. Peki şimdi...
1: Sen niye bilgisayarlasın Ali abi bugün?
0: Yazılımcı kendi, gibi böyle. Kendi bilgisayarımda daha şey çalıştığımı fark ettim. Yani şu bilgisayarı aldığımdan beri sana söylüyorum ya,
1: ayırmıyorsun yanından ya.
0: Verimliliğim %38 falan arttı. Yani kariyerimin başında bir laptopla çalışsaymışım. Ne?
2: Yeni olan da mı?
0: Ya bu yeni değil işte. Şirketler aldı bu bilgisayarı. Hmm. Ama geç aldım yani. Hani kariyerimin başında alsaydım çok daha farklı bir şey olurmuş diye düşünüyorum yani.
2: Saadettin Bey'in yardımcısıydın.
0: Aynen öyle bir şey olabilirdi yani. Çok çok geç aldım ben bu bilgisayarı.
1: Sabah da görüyorum bazen iki bilgisayarı yani. Evet, evet. Öğlen açtığını görmemiştim ama.
0: Aynen, bir dinleyicimiz demiş ki halı saha demişken ayağı iyi kaleciyimdir. Fenerbahçe'ye tavsiye ederim demiş. Hmm.
1: Ama ya iyi kaleci olmak yetmiyor işte.
0: Ve sana bir soru gelmiş. Derin Galatasaraylı Mert Elema sorar mısın? Icardi kalıyor mu, gidiyor mu?
1: Ben de başkan kim olacak diye soracak zannettim ama o daha kolaydı. Icardi kalıyor gibi gözüküyor benim anladığım. Ya da bir yorum okumuştum. O da şöyleydi. Hani dedim ya geçenlerde Dursun Özbek Icardi'yi gönderen başkan olarak alınmak istemiyor. Böyle bir şey var. Yorum diyelim. Dursun Özbek'in tabii ağzından böyle bir şey duyamayız da. Galatasaray böyle çok düşük teklifler verecek. Icardi kabul etmeyecek ve o şekilde Icardi hani teklifi beğenmedi, ayrılmak istediye getirmek isteyecek Galatasaray yönetimi demiş.
0: Yani ne gerek var eğer böyle bir şey varsa.
1: Ya bilmiyorum yani, tabii ki. Evet. Kadroda düşünmüyorsan tabii ki o bağı koparman lazım. Yani kulübün iyiliği için. Sonuçta Dursun Özbek de tek adaylı seçime girecek. Göreviyle ilgili bir çekincesi yok. 4 yıldır şampiyon yapıyor. Zaman zaman hani haklarını koruyamıyor Galatasaray'ın gibi şeyler görüyorum kendisine. Ama olur yani futbolda o kadar da. Yani şu ana kadar ayırmadıklarına göre bir veda da konuşulmadı. O yüzden ben de daha çok sanki kalacak gibi.
0: Biraz daha o şampiyonluğun duygusal etkisinin geçmesi bekleniyor olabilir mi?
2: Şey hani vedadaki o gözyaşları falan o son şarkı mı? Bence o tam bir veda ya. Üzerine hemen yollayacaktın güle güle.
1: Tabii yani. Öyle hemen olması lazım. Yani, veda edeceksen yani.
2: Değil mi? Yani şimdi bir ay sonra gönderirsen mi insanlar şey zannedecek ya. Demek ki kalacak galiba. Görüşülüyor falan diye düşünecek.
0: Mesela bu hafta için bir görüşme konuşulmamış mıydı?
1: Menajerinin görüşeceği konuşuluyordu ama Icardi'nin de Uzak Doğu'ya tatile gittiğini dün Cumhurbaşkanı'yla bir araya geldikten sonra galiba tatile gitmiş Icardi'nin kendisi. Ama menajeri herhalde görüşecek. İşte ben o veda yapılmadığı için ve bilmiyorum sezon başladıktan sonra bir veda nasıl olur Icardi'ye de.
0: Yok sezon başladıktan mesela Dünya Kupası başladıktan sonra işte böyle milli takım maçları biraz daha böyle şey hani genel algı değişmişken Icardi ile anlaşamadık teşekkür ederiz diye bir Galatasaray'dan bir açıklama mesela.
1: Ama kuru kuru olmuyor mu bu?
0: Kuru kuru oluyor.
1: Icardi böyle bir vedayı da hak etmiyor yani. Kesin. Ben her ne kadar takımda tutulmaması gerektiğini düşünsem de Icardi Griezmann gibi.
2: O konuda Galatasaray çok zayıf.
1: Zayıf da Icardi'ye yapmayacaksa. Yani.
2: Ne Bülent Korkmaz'ı, ne Osu, ne Bosu, ne Tugay'ı. Hiçbir şey yapılmadı.
1: Tamam ama katılıyorum. Biz vedaları genel olarak Sabah Necip Uysal'la konuştuk. Biz Beşiktaş özelinde. O da futbolu bırakıyor ama ona da öyle bir veda
2: olmadı. Casemiro'yu izledik. Griezmann'ı izledik.
1: İşte onları Lewandowski'ye şey bu hafta büyük ihtimal Carvalho yapacak Real Madrid bir veda. Bu olması lazım takımlarımızda. Yani bu çok güzel şeyler bunlar. Hani yönetimler belki eleştirilir burada ama olacak yani o kadar eleştirilmeyeyim diye de yapılmayacaksa eğer böyle araya kaynatılacaksa yakışmaz yani Galatasaray'ın büyüklüğüne.
0: Batuhan Ergüven abi birini gönderen yönetici olmamak kavramı bana çok geçmiyor demiş. Aslında gitmesi gerekeni gönderip asıl olan kulüptür mesajı versen daha iyi değil mi diye bir görüşte bulunmuş.
1: Öyle tabii.
0: Ama tabii Mert'in de söylediği şekilde o kadar da kolay kararlar değil. Peki 14-12 ilk reklamı geciktirmeyelim. Az önce Engin Çetin bizle birlikteydi. Onunla program başında milli takım kadrosundan konuşacağımızı söylemiştik. Süremiz yetmedi. Yetiştiremedik. Sabah da Mert'le gene şey gelmedi bir türlü. Söz gelmedi milli takıma. Şimdi inatçıyım. Şu araya gidelim. Aradan sonra dün açıklanan milli takım geniş kadrosunu konuşalım.
3: Ali Erim, Mert Elam ve Genco Boran'la Hat-Trick devam edecek.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Burası CNBC. Burada gündüz piyasalar açılır, uzman yorumları dinlenir, fikirler şekillenir. Gece talk show'lar başlar, kahkahalar yükselir, film ve belgeseller izlenir. Efsane konserler dinlenir. CNBC. Gündüz de gece de farklıyız.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Ben QNB'ye geçiyorum.
6: Radyo Spor. Reklam.
7: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
8: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14-16 nerede kaldık? Dün teknik direktörümüz Vincenzo Montella'nın açıkladığı A milli takım geniş kadrosu, 35 oyunculuk bir kadro açıklandı. Mert, eğer yanlış bir şey söylersem düzeltebilirsin.
1: Tabii.
0: 26'ya indireceğiz bu kadroyu.
1: Hı.
0: Değil mi?
1: 26.
0: 26 kişiye
1: Mayıs
0: inecek
1: sonu
0: bu
1: Haziran
0: kadro.
1: başı.
0: Yani bu ne demek? 9 oyuncuyla bu kadro da yollar ayrılacak. Önce şunu sorayım. Geniş kadro çağırmak sizce bu durumlarda mantıklı mı? Rekabet açısından olabilir. İşte emin olmadığınız performanslar olabilir. Fikirler değişebilir o süreçte. Yoksa hani belli bir şey belirleyip hani 26 kişi işte ne bileyim 27-28 maksimum belirleyip ondan sonra o şekilde mi gitmek daha mantıklı? Önce oradan başlayayım, sonra isimlere bakacağız.
1: Valla fazla açıklayınca insanlarda şey algısı uyanıyor. Hani kısa vade için en azından. Ben kulüpleri de kırmayayım. Fazla fazla açıklayayım. Hani herkesin de gönlü olsun. 35 kişi.

0: Ya bakın şu takımdan da bunu aldım, bundan da bunu aldım diye bir şey oluyor. Biraz bir ön yargı hissediyorum geniş kadro açıklandığında. Bence haklılık payı da var. Ama sonuçta 26 kişi götürülecek ve gidene kadar da her şey olabilir. Sakatlık, hastalık, Allah korusun.
1: Aynen.
0: Mesela en son Barcelona'da Fermín López ilk yarıda sakatlanıyor, ayağında kırık tespit ediliyor ve Dünya Kupası'nı kaçıracağı söyleniyor. Böyle ihtimaller var. Önümüzde bir kupa maçı var mesela ya da Avrupa'da oynayan futbolcuların belki birkaçının maçı kalmış olabilir. O yüzden geniş kadro açıklamak o 26'nın dışında olacak isimler için de bir hani çok da boşlamayın. Bakın hala bir Dünya Kupası şeyi olabilir
1: Şansı olabilir.
0: mesajı vermek açısından kamuoyu önünde de kötü bir fikir değil gibi geliyor. Bunu bilmiyorum illa kamuoyu önünde yapmak mı lazım yoksa perde arkasında yapılıp kamuoyuna 26 kişi açıklansa daha mı iyi? Çünkü şu anda biz 35 açıkladık, 55 açıklayanlar var ama 26'yı açıklayanlar da var. Hani nihai kadroyu açıklayan birçok farklı ülke de oldu. İşte bugün İskoçya'yı gördüm. Fransa böyle güzel bir videoyla açıklamıştı. O da bir tercih.
1: Çok güzel bir yere değindin. Şimdi sana da sorayım Genco, dinleyicilere de sorayım. Mesela milli takımın aday kadrosu biraz daha özenli bir şekilde açıklanamaz mıydı? Diğer açıklanan kadroları gördüğünüzde yaklaşık değil 24 sene sonra Dünya Kupası'na gidiyoruz. Tarihimizdeki sadece 3. Dünya Kupası. Mesela bugün 19 Mayıs. Mesela 19 Mayıs'ta gençlik Atatürk temalı bir milli takım şeyi yapılamaz mıydı? Yani dün sanki Kosova ile maç oynuyormuşuz gibi pat diye bir şey açıklandı gibi hissettim ben.
2: Ama
1: Ne
2: biz
1: dersiniz?
2: geniş kadroyu verdik.
0: Evet, onu diyecektim ben de. Biz 26 kişiyi o dediğin
2: Evet.
0: şekilde de hala
2: Mesela
0: açıklama şansımız
2: Brezilya'yı
0: var.
2: gördüysen, Japonya'yı gördüysen onlar son 26 nihai açıkladılar o yüzden.
1: O yüzden mi diyorsunuz?
0: 35 geniş
1: Ama mesela o
0: kadro.
1: oyuncuları da niye ayıralım ki? Onlar da bizim oyuncularımız.
0: 35'te 35 oyuncuyu.
1: Yani tek tek isim söylemene gerek yok canım. Hani biraz daha özenli bir çalışma olabilir mi? Soruyorum sadece,
0: Yok.
1: sesli düşünüyorum.
0: Güzel olabilir. Hala olabilir. Hani dünkü açıklama yapmayıp biz direkt 26'da açıklayabilirdik. O videolu güzel bir şekilde. Yani 35 açıklamak gibi bir zorunluluğumuz
1: Mesela
0: yok.
1: şey yapacaksın. Öğlen 35 açacaksın. Akşam video ile 26 açacaksın.
2: O 9'u bir
1: 9'u bir günlük
2: sevinecek.
1: aynen 3 saatte eleyeceksin hemen. Biz de kararlar hızlı alınır diye. Mesela ben biraz onu düşündüm. Bana biraz hani böyle bir şey geldi. Çünkü sen ne diyorsun? İşte ben ne diyorum? Her şey olabilir. Yani fikirler değişebilir. Belki Mert'i düşünüyor ama Ali öyle bir performans sergileyecek ki ikna edecek Montella'yı sonuçta. Onu da çağırdı. Mert'i kenarda bırakacak. Ali'yi alacak. Ya da Allah korusun Ali sakatlanacak. Onun yerine Mert alternatif. Mert girecek o kadro. Yani hani 35 oyuncuyu da birbirinden ayırmak, hani 26 oyuncuyu daha böyle şatafatlı açıklamak bana ters gelirdi. Bana sorsalardı 35'ini de
2: Ha, öbürlerini üzmek açısından
1: aynen yani niye
2: olabilir.
1: ayırayım ki o da senin milli takımın oyuncusu. Eğer bir şey yapacaksam, hani ekstra bir şey yapacaksam hepsini içine katmak isterdim ben. Hepsini içine katarak açıklama yapmak isterdim. Bilmiyorum şimdi 26'da yapacaklar mı böyle. Onu koyalım kenara, bu çok önemli değil. Ama isimlere gelelim. Kaan Ayhan. Şimdi
0: Salih Özcan.
1: Engin Çetin diyor ki Montella'yı tanıyorsam diyor 26 kişilik kadroda Kaan Ayhan olur diyor.
0: Olur, Salih Özcan da olur. Tahminen. Yani çok şey olarak 26 kişi çalışmadım ama
2: Ya
0: olabilir.
2: şöyle bakalım. Kaan Ayhan'ın mevkine bakalım. Salih Özcan'ın mevkine bakalım. Ve mevkideki alternatiflere bakalım. Çokluda kimleri almazdınız diyelim. Mesela 5 yukarıcıdan başlayalım. En kolayı. Uğurcan harici diğer ikisi kim olur?
0: Altay'la Mert olur gibi geliyor bana.
2: Bana da Altay ve
1: Altay'la Mert mi?
2: Evet.
1: Hayır ya, Ersin almaz.
2: İşte Ersin almayacakları
0: Alanları
2: sayıyoruz zaten.
0: söylüyoruz.
2: Alınacakları söylüyoruz.
0: Ben alınacakları söylüyorum.
1: Alınacakları söylüyorsun. Pardon. Pardon.
0: Ha, olur. Hani Uğurcan'la birlikte Altay ve Mert Günok
2: Evet,
0: olur.
2: Ersin ve
0: Muhammed
2: Muhammed
0: olmaz.
2: olmaz.
0: Üç
2: Şimdi
0: kaleci de evet. Geçen bu arada turnuvada da Euro 2024'te de bu üç kaleci vardı. Mert Günok, Altay ve Uğurcan.
1: Muhammed kaç kez milli oldu?
0: Kaç maçı vardır bilmiyorum.
1: Tahmin et.
0: Ya birdir ya sıfırdır.
2: Ben bir de hatırlıyorum.
1: Sıfır. Ya milli takıma bu kadar çağrılıp da, değil mi?
0: Berke'nin mesela maçı var. Berke'nin iki maçı var hatta galiba.
1: Peki Berke konusunda ne düşündünüz?
2: Ben hatalı olduğunu düşündüm.
0: Sen tweet attın
2: Ben
0: zaten.
2: tweet attım. Ben hatalı olduğunu düşündüm. Neden? Söyleyeyim.
0: Tabii.
2: Şimdi aynı isimleri duyduk. Kimleri alırdınız üçlü olarak? O üçlüden Uğurcan sakatlandı diyelim, Allah korusun. Hı hı. Uğurcan sakatlandığında ben baktım bu sene Manchester'la 3 maç oynayan Altay'ı mı alacak kaleye? Yoksa hadi Ersin olsun, Beşiktaşların kurtulmak için uğruna tezahüratlar yaptığı Ersin'i mi alırsın? Yoksa Mert'i mi alırsın? Bu sezon işte bir kupa maçı oynadı. Yaptığı hata ortada. Onun da çok maç eksiği var. Hı hı. Ya böyle bir turnuvada tamam şey önemli, tecrübe önemli ama arkadaşlar maç oynamak da önemli. Altay 2 senedir ilk 11 kalecisi değil. Belki iyi kaleci, belki iyi kötü kaleci tartışırız ama Altay'ın Manchester United'da totalde 10 maçaya çıktıya çıkmadı 2 sezonda. Uğurcan sakatlansa Paraguay maçında, Amerika maçında eli ayağı titremez mi? Çünkü ilk Dünya Kupası. Ya bence titrer. Maç eksiği, maç tecrübesi burada bence çok önemli. Ve Berke ile yaşanan sıkıntı neyse onun çözülüp ve daha önceden çözülüp kalede Berke'nin alternatif olarak olması gerektiğini düşünüyorum ben. Ya bana mesaj atıldı. Altay'da ve neydi? Mert'te ne var? Ya arkadaşlar ya çok maç eksiği var. Yani herkes Uğurcan'ın oynayacağını düşünüyor. Uğurcan oynamadığı zaman arkadaşlar kıyamet kopar. Ya kıyamet kopar.
0: Yani bu endişe haklı bir endişe bence. Mert Günok dediğin gibi yedek kaleci. Altay uzun zamandır yedek, sezon başı oynuyordu ama onun üzerinden de çok geçti. Şu an Ersin ve Muhammed'in daha çok maç ritmi var. Ama onlar da rütbe olarak geride gözüküyorlar. O yüzden ikinci kalecimizin daha maç ritmi fazla olan bir oyuncu olması daha iyi mi? Bu daha iyi olabilir. Bir de kalecilik hani akan oyundaki o pas bağlantıları falan bir nebze şey gerekir ama kaleci için illa böyle onun tedrisatından geçmiş olmak Montella gerekir mi? Hani orada bir istikrar gerçekten gerekir mi? O da önemli tabii ki stoperlerle olan uyumu da. Orası daha bence tolere edilebilir. Hani dışarıdan Ersin gibi böyle hiç. Ersin çünkü daha önce Montella döneminde bir takıma seçilmedi bildiğim kadarıyla. Değil mi? Montella'nın bu 35 kişi de daha önce çalışmadı.
2: Genelde Mert'ti. Isim. Genelde Mert'ti. Ersin, tercih edilen.
0: Ersin alınabilir yani, o tarz bir performansı daha yüksek gözüken bir isim tercih edilebilir 3 kaleciden.
2: Bakın bir kulüp takımının yedek kalecisinden bahsetmiyoruz. Bir Dünya Kupası milli takımdan bahsediyoruz. Yani Brezilya'yı düşünün, aklıma gelmiyor. Yani Dida yedeği Gomez'di. Buffon yedeği Abbiati'ydi. Ederson Alisson'la kapışıyor. Yani bu çok zayıf ya. İkinci kalecimiz çok zayıf yani. Dünya Kupası'ndan bahsediyoruz. Belki kırmızı kart görecek Uğurcan. Ya belki sakatlanacak. Ya totalde yedek kalecisi milli takımın ikisinin 20 maçı oynamış ya da oynamamış iki isimden bahsediyoruz iki senede.
0: Ben de bu arada belki olsun isterdim. Kesinlikle zaten herkes ister herhalde değil mi? Kaleci tartışmasına. Yani Uğurcan bir, belki ikidir birçok kişinin listesinde performans olarak. Ama orada da disiplinle ilgili problemler var. Bu takımlarda da kulüp takımlarında da oluyor. Yani orada İrfan Can da Cenk Tosun da işte ne bileyim örnekler aklıma geliyor. Kadro dışı kaldılar Fenerbahçe'de. O disiplin performanstan bazen daha önemli oluyor. O yüzden orada da Berke'nin bir adım atması gerekiyordu burada.
1: Mesela Berke konusunda hani söylenenlere katılmakla beraber ben ilk şunu düşündüm. Şimdi bir turnuva oynayacağız. Turnuvada eliminasyon maçları nereye gidebilir?
0: Nereye gidebilir? Penaltı.
1: Penaltılara gidebilir.
2: Ya ya onu doğru, onu da söyleyecektim. Çok güzel söyledin. Ben en çok penaltı canavarı adam. Yani bu İkinci kadar... tur çeyrek final penaltılara kaldı. Lille'de adam penaltı canavarıydı.
1: Hani belki direkt kaleye almazsın ama mesela kadroda olması bir güven verirdi diye düşünüyorum ben Berke gibi.
2: Ali.
1: Hani bu sezon Berke daha çok penaltı kurtarışlarıyla değil mi?
2: Hemen örnek vereyim. Costa Rica Hollanda maçı foto maç başlık atmıştı. Kimdi o kaleci?
0: Tim Krul galiba.
2: Krul kararıyla. Ha, Hollanda Krul kararıyla. Tim Krul 119. dakikada teknik direktör penaltıcı bir kaleci, penaltı kurtaran bir kaleci olduğu için 119. dakikada maç penaltılara gidecek diye Krul'u aldı, adam 3 tane penaltı kurtardı. Mesela Berke'yi almaz mısın penaltılarda? Bunu da söyleyecektim Ali. Teşekkürler.
0: Büyük ihtimal yine de almazsın Uğurcan olduğu için ama yine de bir güvencedir. Bir sakatlık olur, bir şey olur. Berke şu anda performans olarak bizim milli takım havuzundaki en güvenilir ikinci kaleci. Yani Uğurcan 1, Berke 2, 3 artık zaten çok da önemli değil. Üçüncü kaleciye kadar iş düşmez herhalde.

0: milli takımda.
1: Şurada bir yanlış anlama olmasın. Mert veyahut da Altay Berke'den daha kötü demiyorum. Ama maç tecrübesi, alışkanlığı çok önemli bu turnuvada. Yani çok önemli. Yoksa Mert de 30 tane maçı çıksaydı, 20 tane maçı çıksaydı hiç düşünmezdim, bunu da sorun etmezdim.
0: Ama onların da turnuva tecrübesi büyük mesela. Berke'nin büyük turnuva tecrübesi yok. Bir büyük takım tecrübesi çok kısıtlı Fenerbahçe'de. Fransa'da da Lille'de oynuyor. Ama Mert'in milli takım geçmişi, Altay'ın hem kulüp takımında hem milli takımdaki geçmişiyle birlikte onların da tecrübesi ön planda. Burada bir hibrit olarak hani Uğurcan, Berke, ne bileyim Mert böyle tecrübede olan bir kaleci rotasyonu çok daha dengeli olabilirdi.
2: Evet, devam edeceğiz. Şimdi aramıza gidelim. Ben de arada bulabilirsem Berke Özer'in kariyerinde hani kaç penaltıyı kurtardığını bulmaya çalışacağım.
1: Bir tane bir maçta bu sene 3 tane kurtardı sırf.
2: O istatistiği paylaşmaya çalışacağım sizle. Aynen. Aramıza gidelim. Aradan sonra milli takımla devam edeceğiz.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam edecek.
4: Reklam.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
6: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink Sat.
7: Radyo Spor.
8: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
9: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle. Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Radyo Spor.
4: Reklam.
11: Bugün 19 Mayıs, bir ulusun kurtuluşunun temelinin atıldığı, milli mücadele ateşinin yakıldığı gün. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınızı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.
5: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Güzel bir günde 19 Mayıs'ta Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda sizlerle birlikteyiz. Radyo Spor'da tam kadroyuz. Mesaj hattımız açık. WhatsApp numaramız 0538 052 14 87. Dün milli takımın 35 kişilik Geniş Dünya Kupası kadrosu açıklandı. Biz kaleden çıkamadık. Arada siz reklamları dinlerken Mert de baktı. Berke'nin kariyerinde şu ana kadar kurtarılan 6 penaltı, kurtarılamayan 28 penaltı gözüküyor. Oran olarak Uğurcan'a da baktı.
1: Mert, Uğurcan da tam iki katı. 12 kurtarmış, 56 yemiş.
0: Ama
1: birebir aynı aslında.
0: Birebir aynı oranı.
1: %17.6 kurtarma oranı.
0: Bakalım seçimler bu şekilde milli takımda kalede. Ama Berke tabii doğal olarak dün konuşuldu. Şu an 5 kaleci var. 4'te kalma ihtimali olur mu?
1: Geçen turnuvada 3 gördüm ben en son nihai kadroda Euro 2020.
0: O çok zaten lüks oluyor. Hani bir oyuncu kontenjanını kalede bırakmak.
1: Biz bir de geçen turnuvada sol bek olarak tek Ferdi Kadıoğlu'yla gitmişiz. Beklerde Mert Zeki Ferdi ile mesela, o da çok riskliymiş. Dün de tweet attım. 3 santrfor götürmüştü Montella. Bu sefer umarım daha dengeli bir kadro tercihi olur 26'da.
0: Evet, şimdi buradan iki kaleciyi kadro dışı bıraktığımızda geriye 7 oyuncu kalıyor. Milli takımda Dünya Kupası kadrosuna giremeyecek. Ya da biz öyle düşünüyoruz ama herhalde şu ana kadar çok da fazla itiraz gelmez buna. Savunma oyuncularını sayayım size. Abdülkerim Bardakçı, Ahmetcan Kaplan, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskiellaç, Ozan Kabak,

0: Benim tahminim o.
1: Göbek'te de Çağlar, Abdülkerim, Merih ve Ozan dörtlüsü diyorum ben.
0: Samet var.
1: Samet'te o şey...
0: Samet kesin var canım.
1: Şey
0: Samet
1: Montella. Montella.
0: Tamam, tabii senin oldu. Tabii şeyinse bilmiyorum. Ben Montella. Hayır, ben... Bunları çağırır diye yorum
2: Peki,
0: yapıyorum.
2: Peki beklerimiz arasında stoper oynayabilecek bir oyuncu var mı?
0: Mert. Geldiğinde başka? Oynayabilir. Yok.
2: Yok.
0: Yani Zeki üçlü de sağ stoper oynadı galiba Roma'da.
1: Oynar.
0: Mert de tabii üçlü
2: ama üçlü de oynarlar. Genelde. Daha çok. Evet. Dörtlü savunmada pek güvenilecek stoperlerimiz yok. Bu durumda 5 stoper desem yanlış mı söylemiş olurum?
0: Yanlış söylemiş olabilirsin. Kaan Ayhan'ı da orta sahadan koyup stopere alternatif yapabilirsin.
2: Şu an bütün enerjim bir anda çöktü. %38 falan çöktü enerjim.
0: Her şeyi ona göre ayarlamıştın değil mi?
2: Ayarlamamıştım da unutmuştum. Sen haklısın çünkü. He.
0: Aynen. Kaan Ayhan orada bir joker olarak düşünülebilir.
1: Son maçta gol de attı.
2: Buradan 4
0: değil mi? Aynen.
2: 4 stoper mi çekiyorsun burada?
0: Ben de bu arada 5 çekiyordum. Bu an şu an aklıma geldi benim de. Sen söyleyince. Çünkü ben de kafamda Merih, Abdülkerim zaten bizim ana iki stoperimiz. Evet. Samet'i çok tuttuğunu biliyoruz. O
2: 3.
0: Ozan 4. 5 de ben solak bir stoper alabileceğini düşünüyorum. Çağlar'ı devre dışı bırakıyorum burada. Ahmet Can veya Yusuf. Ama Yusuf'un maç temposu çok yok bildiğim kadarıyla. Ahmet Can da son dönemde sakat ama o oynamış. Denekliğim yegenle de çok iyi bir sezon geçirdi. Ahmet Can olabilir mi diye düşünüyorum. Aslında 5 kafamda benim de 5 oyuncu vardı.
2: Genco sence?
1: Ben zaten
2: 4 oyuncu artı Kaan Ayhan mı? Direkt buradan 5 stoper mi?
1: Yani şöyle cevap vereyim buna. Orta saha ve forveti de sayalım. Eğer ekstra çıkarabileceğim biri varsa 5 stoperi tercih ederim ben.
2: Mustafa Eskelleç'in hiç mi şansı yok sizce?
0: Bence yok.
1: Bence de.
0: Yani şey olarak yok. Bu Montella'nın bakış açısından düşündüğüm için. Yani onun kafasında bence Eren ve sen Ferdi var.
1: Ekstra mı çağrılmak olarak yoksa mesela Çağlar yerine mi çağrılmak olarak soruyorsun?
2: Yok, Çağlar'ın zaten rakibi değil. Hani sonuçta Mustafa Eskelleç eğer yapabilirse back kontenjanında bir kendine yer açacak. Orada da 5 tane back götürmez.
0: Yok. Yok. Geçen turnuva 3 götürmüştü. 4 evet, bile işte, değil yani.
2: Burada götürürse 4 tane götürür. O yüzden de Mustafa Eskerli için işi biraz zorlaşıyor ki benim beğendiğim oyunculardan bir tanesi. Ama orada hani ne kadar formsuz olsa da Mert Müldür'den vazgeçeceğini pek düşünmüyorum. Zaten sol tarafta Ferdi çok kuvvetli. Eren iyi bir alternatif ona. Hani Eren'le Mustafa Eskerli aç normalde yarışması gerekir burada. Ama orada da Eren daha ağır basıyor. O yüzden işi zor. Sağ tarafta da Mert'i zaten tutuyor. Mert'in milli takım performansı da iyi bu arada.
1: Evet, hani evet, evet. Onu da Gürcistan maçı falan
2: söylemek gerekiyor. Zaten Zeki de bayağı iyi. Bu sezonu da çok iyi geçirdi.
1: Ferdi zaten.
2: Orada Mustafa Eskelleç için işi zor. Ama herhalde burada Çağlar... Peki şöyle bir şey söyleyeyim sana ya da Genco sana da sorayım. Mesela Ahmetcan, Kaplan ve Yusuf... Hani bunlar genç stoperler, potansiyelli stoperler ama bence hani olabilirler de kadroda fakat Montella'nın yerine düşünürsek hani direkt orada tecrübeye mi gider, Çağlar'a mı gider? Çünkü bir de turnuva oynuyorsun sonuçta. Hı-hı. Hani Çağlar bayağı tecrübeli bir oyuncu. Milli takım tecrübesi var, Premier Lig tecrübesi var, Almanya tecrübesi var, var oğlu var. Yani Çağlar 59 kez milli takım kadrosunda görev almış. Şu an mevcut savunmacılar içerisinde kalecileri de dahil ettiğinizde Çağlar'la aynı sayıda milli olan tek oyuncu Zeki Çelik. Başka o tecrübede savunma hattında oyuncumuz yok. Mert Müldür 43. Düzeltiyorum, Merih varmış. Merih 61. Çok yakın. Çağlar 59. Merih 61. Yani en tecrübeli 2 oyuncudan 3 oyuncudan bir tanesi Çağlar. Burada turnuva oynuyoruz diye direkt Çağlar'a mı gider? Ne kadar formsuz olsa da yoksa genç potansiyelli bir oyuncu mu tutar?
0: Aslında ben Ahmet Can dedim ama Abdülkerim Bardakçı sakatlansa direkt olarak Ahmet Can'ı oynatmaz tabii ki. Orada Merih'in yanına ya Samet'i koyar ya Ozan'ı koyar. O yüzden hani Ahmet Can'ı alması mantıklı mı?
2: Üçüncü stoperimiz direkt Ozan Kabak değil mi?
0: Ozan'la Samet bence. Samet de diyebilirsin üçüncü stoper olarak. Yani bilmiyorum orada

0: abi. Ben ilk Ozan derim.
1: Yok ben de Ozan derim de hani Montella Samet'te diye olabilir.
2: Tabii Montella olarak düşün. Montella'nın yerine cevap veriyor. Sonra ChatGPT diyorsun ya sen şu an bir emlak uzmanısın. Sen şu an Montella'sın.
0: Ozan ve Samet der tabii ki. Yani biz bunu ne kadar kabul ederiz içimize siner bilmiyorum ama Ozan ve Samet.
1: Peki burada bilmiyorum Çağlar'ı da almayıp Çağlar'ı da çok tuttuğunu da düşünmüyorum ben Montella'nın.
2: Hmm.
1: 11 konusunda ya da güvendiğini çok düşünmüyorum. O yüzden Ahmet Can'ı da Yusuf'u da belki Çağlar'ı da almayıp Kaan'ı orada alternatif olarak da düşünebilir.
2: Evet. Savunma attı bu şekilde.
0: Bak ben hemen rakam söylüyorum. Kaleci 3. İkişer bek aldık 7. Totalde 2-2-4 daha. defanstan da şimdilik 4 stoper alalım. 11 etti.
1: Tamam.
0: Şimdilik. Orta sahadaki bölümü sırf 6 ve 8 numara olarak sayıyorsak.
1: Evet.
0: Ben Hakan, İsmail, Kaan, Orkun ve Salih'i aldım. 5. Atakan ve Demir Ege'yi bıraktım. Benim kadrom şu anda 16 etti. Hı hı.
1: Orada Demir Ege tabii en zayıf halka gözüküyor. O olmayacaktır. Ama onun haricindeki ben Atakan dahil olmak üzere hepsinin olacağını düşünüyorum. Yani Atakan, Hakan, İsmail, Kaan, Orkun ve Salih. Bence hepsi olur.
2: Merkezde biraz zayıf mıyız?
0: Ya bireysel olarak çok iyiyiz ama rakam olarak zayıfız diyebilirim ben.
1: 11 olarak iyiyiz. Ama yani genişlik olarak, kadro genişliği olarak.
2: Gözü kapalı göreceğiz kaç oyuncu var burada?
1: İşte Hakan, İsmail ve Orkun var.
2: Üç. Evet. 3 oyuncu var.
1: E tamam aynen. Yani bunlardan 3'ü de aynı anda oynayabilir. 2'si oynayıp 1'i yedek de kalabilir. Çok kötü değil bence ama.
2: Turnuvanın aralıklı olması gene bir şans olabilir.
1: 6 günde bir maç yapacağız.
2: 6 günde bir maç var. Çok yoğun değil.
0: Lig gibi yani.
2: Evet. Yani orada oyuncular o şeyi kaldırabilir. Ağırlığı kaldırabilir.
1: Burada
2: ama
1: mesela Hakan'ın sakatlanma ihtimali bu sezon da çok sık sakatlandı. Aslında oranın güçlü olmasına ihtiyacımız var. Ama orada da işte Salih'in maç ritmi yok. Kaan'ın çok yok.
2: Peki,
1: Atakan var ama o da
2: bu söylediğimiz tutumlu isimler arasında en çok kime güvenirsiniz? Şöyle şu isimler arasında Hakan, İsmail Yüksek ve Orkun'u ayırdık kenara. Hı hı. Zaten onlar herkese en çok güvendiği isimler. Geriye Atakan, Demir Ege, Kaan Ayhan ve Salih Özcan kalıyor.
1: Hı hı.
2: Kimdir orada?
1: Form grafiği olarak Atakan ama Montella gözünden bakarsan tahminimce Salih Özcan.
2: Hmm.
0: Ben de önce Salih derdim açıkçası.
2: Salih neredeyse hiç oynamadı bu sene ya.
1: Üçhaneye çıkmamıştı en son ama bilmiyorum yani sonra.
2: Salih
1: ne oldu?
2: Neredeyse hiç oynamadı.
1: Dortmund'da.
2: Orada yani beni en çok korkutan bölge bu açıkçası. Mesela
0: forvetten hiç takviye yapamaz mıyız oraya?
2: Yapamazsın. Yok yani orada iki kişiye düşüp Arda'yı 10 numara oynatabilirsin. Ama onun dışında çok zor gözüküyor. Yani orada Allah korusun bir kart ki mesela İsmail kart riski çok yüksek olan bir oyuncu. Orkun kart riski yüksek olan oyuncu. Hakan sakatlık riski yüksek olan bir oyuncu. Beni en çok korkutan yerimiz açıkçası burası.
0: Salih Montella döneminde kaç kere oynadı hiç? Var mı öyle bir istatistik? Montella döneminde Salih hani yani takımı bilme.
2: 2022'den beri çağrılıyormuş.
1: Sürekli çağrılıyor.
2: 28 kez de milli olmuş. 2022'den düşünürsen yani yaklaşık 6 sene olmuş. 6 senede 28 kez Mert'in dediği gibi bayağı oynamış yani.
0: O zaman bu ekibi bilen biri olarak ben burada çok da oynamamasına tabii ki oynamasını isterim ama oynamaması beni Salih'in tecrübesi ve etrafını bilmesi anlamında beni biraz korkutmaz. Yani tabii ki ihtiyaç duymayalım. Kimse sakatlanmasın, ceza görmesin. Ama Salih beni çok korkutan bir mevki şey olmaz.
2: Mesela Atakan orada çok daha verimli bir şey geçirdi yani. Sezon geçirdi. Onu söylemek gerekiyor.
1: Oradaki rotasyonu işte o yüzden bence geniş tutar.
0: Atakan da gelir.
1: Atakan da gelir. Demir Ege gelmez. 6 oyunculuk rotasyonda.
0: O zaman 17 oldu şu anda. Ben de Atakan'ı beni şey yaptınız, ikna ettiniz.
2: O zaman 9 oyunculuk mu yeriniz kaldı?
1: Ben bu arada bitirdim şu an. Forvetlerde de çıkaracağım 2 oyuncu çok net zaten.
2: Forvetleri söylüyorum. Aral Şimşir.
1: Çıkar.
2: Hadi. Arda Güler.
0: Çıkar. Çıkar derken yani kadroya çıkar.
1: Ben şey.
0: Ha, şeyden çıkar. Ha. Tamam ben aldım Arda'yı.
2: İki milli takımı
0: ben
2: beraber seçmiyorsunuz yoksa büyük bir kaos çıkacaktı ortaya.
0: Yani. Ben de
1: Arda'yı almadık mı?
2: Siz milli takım açıklasanız Arda Güler ismi açıklanmayacak yani.
1: Arda'yı şey çıkar gibi demiştin.
0: Bir tane
2: öyle konuşmam. Ben çıkar derken onu kastettim diye düşünmüştüm.
0: Ligin başında bir var şey yapıldı ya bir anlaşmazlığı. Golü veriyoruz, vermiyoruz ama verdin oynatıyorsun dedi.
2: Evet yani neyse, Arda Güler krizi oluşturacaktınız tamam, durup dururken milli takımda.
1: Aralı kadrodan çıkardık, Arda'yı aldık.
0: Evet. Bravo, tamam.
2: Tebrik ediyorum. Yani. Barış Alper Yılmaz.
1: Tabii ki.
0: Aldık.
2: Can Uzun.
0: Aldık.
2: Deniz Gül.
1: Aldık.
2: İrfan Can Kahveci.
1: Aldık.
2: Kenan Yıldız.
1: Aldık.
2: Kerem Aktürkoğlu.
1: Aldık.
2: Oğuz Aydın.
1: Aldık.
2: Aldın.
1: Aldım.
2: Aldın.
1: Aldım.
2: Aldın.
1: Aldım.
2: Genco?
1: Üç kere zorlu.
0: Oğuz'u ben aldım.
1: Otele açısından bakıyoruz lütfen.
2: Yunus Akgün.
1: Aldım.
0: Aldım.
2: Yusuf Sarı.
1: Almadım.
0: Ben Yusuf'u alırım Oğuz yerine.
2: Bence de ya.
1: Bence de. Ama az önce ne dedin? Yapay zekaya ben Montel işte. Yok, sen Montel'sin. Bana Montel'le ağzıyla konuşturttuğun için Oğuz'u aldım, Yusuf'u almadım. Ya bana sorsan ben Yusuf'un geniş kadroda olmasını isterim. Oğuz yerine. Daha çok iş çözeceğini düşünüyorum. Ama işte Montella tahminimce Oğuz'u alacak.
2: Yani mesela ikisi de normalde çok iyi kontra güçleri.
0: Evet aynen.
2: Ama Yusuf çok daha etkili.
1: Tabii canım, ben Yusufçuyum.
0: Yusuf bir de yani ben de acayip Yusufçuyum.
1: Çok seviyorum ben.
0: Ben bayağı Adana Demirspor'un o 3 öneleme oynadığı maçların hepsini ben bayağı Yusuf için izledim. Yani çok çok heyecan verdi adam.
1: Konsesa'nın getir... Yok, Konsesa onun getir götürünü yapar. Düşünüyorum Juventus'taki. Yani çok beğeniyorum ben de Yusuf'u ama o da istikrarsız bu arada. Ve ya, Nuri Şahin bir şey demişti galiba. Hücum istatistikleri, gol çok az bu sezon ya da yok mu demişti Yusuf için. Onu biraz geliştirmesi lazım. Diye ya,
0: milli takım eksikliği çok olabilir tecrübe açısından. Ben mesela Japonya çok farklı yendiğimiz bir maç vardı. Hazırlık maçı. Yusuf'un o Adana Demirspor'da uçtuğu dönemdi. Japonya maçında yani hiçbir şey yapamadı. Gerçi Japonlar bize hiçbir şey yaptırmadı, o ayrı da.
1: Hı hı. Zaten o Şenol Güneş'in mi ne? Şey, kimin son maçıydı?
2: 4 yediğimiz maç mı?
0: Evet evet.
1: Kuntsun muydu ya? Karıştırdım.
0: Kuntsun olabilir.
2: Bu sezon tabii az gerçekten. 28 maç kaç gol?
1: 1 mi?
2: 1.
1: 1.
2: 1 gol 8 asist. 1710 dakika sahada kalmış. Toplamda 28 ya, maç.
0: Zaten oynayacağını düşünmüyoruz burada Kenanlar, Ardalar, Barış Alperler varken ama ola ki, ola ki yarı finale geldik. Aynı Fatih Terim'in 2008 kadrosundaki gibi 12 tane sakatımız oldu. Yusuf'u mu isteriz? Oğuz'u mu? Tabii, Yusuf tabii. Yani.
2: Peki.
0: İstiyorsa 40 maçta 0 gol atsın.
2: Yusuf mu, İrfan Can Kahveci mi?
1: Hangi şeyde, kimlikte cevap veriyorum? Montella mı, Mert Elam olarak mı?
2: İkisi de.
1: İkisi de.
2: İkisi de.
1: Ben yine Yusufçuyum.
0: Ben Yusufçuyum. Çok kararsızım. Neden biliyor musunuz? Orada da şöyle bir düşüncem var. Yusuf çok iyi kontraya çıkan bir oyuncu. Evet ama İrfan Can da duran toplarda inanılmaz. Yani bizim de hava toplarında Merih'iydi, Samet'iydi. Yani hava toplarına hakim, savunmamız hakim bir takım. Son Avrupa Şampiyonası'nda da gördük bunu, attığımız kafa gollerini. Fransa'ya, Kaan'ın falan olsun ondan önceki. Ya İrfan Can Kasımpaşa'da da gösterdi ki hiçbir şey yapmasın. Duran toplarda beni İrfan Can yani heyecanlandıran biri. Olması gerekiyor gibi hissediyorum. Ya orada ben İrfan Can duran top için... Yusuf geçiş oyunu için artık Montella karar versin. Bu arada hangisini zaten daha çok kullanırız?
1: İrfan Can kadroda olur. Ali abinin sordu. Tahminimce rotasyonda kim daha önde olur gibi bir şey mi? Mesela İrfan Can alınmayacağını düşünüyor musun sen?
2: Yani ben düşünülmeli diye düşünüyorum.
1: Neyin?
2: O alternatifin. İrfan Can'ın olmadığı bir...
1: Oğuz olsun, İrfan Can olmasın mı?
2: Ya Oğuz da olmayabilir. Oğuz da olmayabilir. Şöyle düşünüyorum. Mesela İrfan Can genelde sonuçta oyunu çözmesi... Siri yapması beklenen bir oyuncu. Fakat bizde Arda, Kenan gibi zaten onu çok üst düzeyde yapan oyuncular var. Artı kenarda Can Uzun gibi bir profil var. Hı hı. Yani hem santrafor hem kanat hem şutu olan bir oyuncu var. O noktada bir tane pivot santraforumuz var. Hı. Deniz Gül. Kerem var. Artı Barış Alper var. Hı hı. Mesela bu rotasyonda İrfan Can 0 dakikayla tamamlayabilir Dünya Kupası'nı. Ama İrfan Can mı, Yusuf Sarı mı diye sorduğunda yani benim mutlaka turnuvanın bir noktasında ciddi bir kontratak ihtiyacım olacak. Maçın skoruna göre değişebilir. Yani Avustralya maçında ben 85. dakikaya 1-0 önde girip son 5 dakikada rakibin vereceği açıkla kontra kovalayabilirim. O da İrfan Can olmayacak.
0: Olmaz.
2: O yüzden bence hani İrfan Can'ın profilinde bir oyuncuya şu mevcut kadroda pek şey görmüyorum ben. Gerek görmüyorum. Bir dinleyici demiş ki 8 numara yedeği olabilir mi İrfan Can için?
1: Olmaz artık. Yani milli takımda o rolü milli takımda da belli ya. O kanat alternatifi.
0: Fizik olarak kaldırabileceğine ben inanmıyorum.
1: Ama zaten İrfan Can da çok süre gelmez. Şey gibi yani orada Oğuz gibi ya da Yusuf Sarı gibi rotasyonun çok önünde olmaz.
2: Mehmet Ünlü Can Uzun'u götürmezse şaşırmayın diyor.
1: Can Uzun'u götürmeyip Yusuf Sarı'yı mı mesela götürür?
2: Can yakar kendini. Bir önceki turnuvada da aynı şey olmuştu çünkü. Değil mi? Tabii. Hatırla Avrupa Şampiyonası'nda da kadrodaydı almadılar sonra. Ya,
0: Enes Can olsa hadi Can'ı anlardım da yani Can artık bence olmalı.
1: Ya bir de bu iş biraz komik gelecek belki size ama hani arkadaşlık, ikili ilişkiler de önemli ya milli takımda. Şimdi Can'la Kenan çok yakın. Kardeş gibiler. Değil mi? Kenan'ın geçen röportajı vardı.
2: Onlar aynı altyapı galiba.
1: İşte beraber büyümüşler şey, yani. Tabii, kardeş gibiler. Kenan o zamanlar belki o kadar güçlüydü de şu an Kenan da bu takımın marka isimlerinden biri. Bence o kontenjandan Can girer. İrfan Can da...
2: Mert Elan milli takımda torpil var dedi.
1: Bak ama torpil bak düşünmeyin sadece bunu. Sadece torpil değil tabii ki. Can da hak ediyor da. Aynı şekilde İrfan Can Kahveci de Hakan Çağanoğlu, Uğurcan onlar da bir ekip Melih Demiral ve bu arkadaşlık ortamı da milli takımda başarıyı getiren unsurlardan biri olduğu için bence bu dengeleri de düşünmek
0: biz
1: lazım.
0: O zaman Ali oynatmak için değil arkadaşlık için vallahi oynatmayacağız 28 kişi götürebilir miyiz diyelim firmaya.
1: Ama bak bu tabii farklı yerlere çekilebilir. Burada oyuncular performans da veriyor onu da unutmayalım. Hani ben bahsettiğim oyuncular boş oyuncular değil.
2: O zaman senin listende Aral'la Yusuf gitti.
1: Evet ben Ersin'i, Muhammed'i, Mustafa Eskiyelaç'ı, Çağlar Söyüncü'yü, Yusuf Akçiçek'i, Ahmet Can Kaplan'ı, Demir Ege'yi, Aral'ı ve Yusuf Sarı'yı eledim. 9 oyuncu ediyor. Benim elediklerim bunlar.
2: Bence minimum 8'ini doğru tahmin edersin.
1: Hı hı. Ya burada hangisinden?
2: Hani 9'da, belki... 9'da 9 da olur, olabilir de. Hani minimum bence 8. Hı
0: hı. Ben Aral ve Oğuz yok bende.
1: Aral ve Oğuz'u sen. Yusuf'u aldın sen.
0: Aldım. Yusuf'u net alırım.
1: Bakalım.
2: Evet, milli takım bu cuma 22'si mayın. 22'si değil mi?
1: Bugün
2: evet.
1: 19, 20, 22'si 22.
2: Doğru. 22 Mayıs cuma gününden itibaren antrenmanlara başlayacakmış. Ve 29 Mayıs cuma günü de kampa girecekmiş milli takım.
1: Hı hı.
2: Riva'da. Ardından 1 Haziran'da Kadıköy'de Kuzey Makedonya'yı ağırlıyoruz. Sonra da Amerika'ya gidiyoruz. Inter Miami'nin stadında Florida'da Venezuela ile bir hazırlık karşılaşması oynuyoruz. O da pazar akşamı 1'de oluyor. Ve karşılaşmalar ATV'den yayınlanıyor. Onu söyleyelim size. Dünya Kupası öncesi 2 hazırlık maçımız var. Biri Türkiye'de Kuzey Makedonya ile, diğeri de büyük ihtimalle Paraguay maçı düşünülerek Venezuela ile alınmış ya da alınabilmiş. 20.30 Türkiye'deki Kadıköy'deki maç, Kuzey Makedonya mücadelesi gece 01 Cumartesi'yi pazara bağlayan gece Venezuela karşılaşması. Sonra Genco Borun'u Amerika'ya uğurluyoruz. Dünya Kupası başladığı zaman Genco önce bir kayboluyor büyük ihtimalle.
0: Evet.
2: Bir pasaport krizi, bir girişte vize krizi. Kaçırılan uçaklar bir macera.
1: Deport edilmesin de.
2: Deport edilme tehlikesi. O zor. Araya giren yetkililer.
0: O zor.
2: Öyle bir hikaye dinliyoruz Genco Boran'dan. Ama ilk milli maçımız da 14 Haziran pazar günü sabah 7'de Avustralya mücadelesi. Benim memleket Vancouver, Kanada'da o maç.
0: Bir soru sorayım mı size?
2: Sor, bildiğimiz yerden sor.
0: Dünya Kupası öncesinde ya çok büyük bir fark yok belki diyeceksiniz ama 3 hazırlık maçı yapsak daha iyi değil miydi? 2 bana biraz az geldi.
1: 3. Normali ne ki bunun? 3 yapan var mı mesela? Hani herkes 3 yapıyor biz 2 mi yapıyoruz?
2: Bakmak lazım. Mesela bakayım direkt Brezilya milli takımının nasıl bir şeyi var.
1: Dünya orada bu tabii şeye de bağlı büyük ihtimalle. Turnuvanın başlangıç
2: tabii, tarihi. Hangi tarihte oynayacaksın?
0: Tabii tabii.
1: İlk maçın örnek mesela, 17 Haziran'sa.
0: Tabii. O zaman
1: belki yapılabilir fazla ama başındaysa
0: bizim ilk
1: maçı,
0: maç 14 müydü?
2: Brezilya 2 tane yapıyor. Panama ve Mısır'la.
0: Ama Brezilya galiba grup A'da.
2: 14 Haziran'da başlıyor onlar.
0: O da 14 bizim gibi mi? Ha.
2: İskoçya'ya bakayım. İskoçya ne zaman başlıyor hazırlık maçlarına? İskoçya'da iki tane yapıyor.

0: Onlar da ama 14'ünde başlıyorlar. Hazırlık karşılaşmalarıyla beraber. Dünyanın en iyi takımı Arjantin'e bakayım.
1: Arjantin daha açıklamadı nihai kadroyu. Onlar 55
0: açıkladı. Kişi açıkladılar. Yani orada da kafa karışıklığı yaratmak için 55 kişi açıklıyor. Oyuncu çıkarsan medya fark edene kadar turnuva bitecek yani, anladın mı? Çok... Hani bu oyuncuyu çıkardım ama seni eleştirene kadar turnuva bitecek. Çok bence zekice bir taktik Scaloni'den. 55 oyuncu düşünsene, şu program 3 saat falan sürmesi gerekirdi yani.
1: Değil mi? O listeye 26 daha kimler girerdi? Için.
0: Arjantin'de 2 tane yapıyor.
2: O zaman 2 demek ki.
0: Honduras ve İzlanda'yla. Arjantin'de 17'sinde başlıyormuş.
2: Onlar bile 2 yapıyorsa tamam.
0: Başka bir şey söyleyeyim. Fransa'ya bakalım.
2: Fransa'da 14 ya da 13 başlıyor.
1: Niye aklınıza İspanya gelmiyor ya?
0: Fransa, o da gelir.
1: Arjantin, Brezilya.
0: Fransa'da 2 genco.
2: Evet.
0: 4 ve 8'i. Bir de İspanya mı diyorsunuz?
1: İspanya favori. Onlar ne yapıyor asıl?
0: İspanya dünyanın artık bir numarası değil, biliyorsun değil mi? İki numarada.
1: Nasıl düştüler?
0: Bilmiyorum ki.
1: Bizle beraber kalacak.
2: Bizle beraber kalarak.
1: Biz mi düşürdük?
2: Büyük oyunu bozduk.
0: Düşürürüz.
1: Biz belirleriz her şeyi.
0: Irak ve Peru ile 2 maç onlarda. Genelde 2 maç geliyor.
2: Ya Irak'a yalnız... Ya Irak da başka takımı bulamamış.
1: Bu maçların şeyi, seviyesi bilerek mi böyle tercih edilmiş? Bütün ülkeler benzer.
0: Ya ama şöyle yani, İspanya'nın şimdi ilk maçı Cape Verde ile... Normalde 7-0. Normalde 7-0. İkinci maç Suudi Arabistan'da 4-0. Üçüncü maç Uruguay'la 2-1. Hani İspanya'nın ilk 3 maçı bu şekilde. Hı hı. O yüzden çok da hani kasmaya gerek yok diye düşünüyorum.
1: Bir de bu takımlara uygun
0: rakipler de aranıyor.
1: Değil mi? Yani o takımı açmamak için neler yapmamız lazım diye düşünüyorlar.
0: Evet, tablo bu.
1: Peki alınmayanlarla ilgili konuşmadık. Mesela Ozan Tufan, Adil, Emirhan... Belki üzerinde konuştuk ama Bertu benim dün konuşulan gördüğüm isimler.
0: Ya
1: Emirhan mesela bu listede olabilirdi. Herhalde en olabilecek oyunculardan biriydi.
0: Olabilir. Ama mesela ben Adil'i sevmesem de Adil'e üzüldüm. Dün biraz bahsetmiştim. Biliyorsun Adil benim tuttuğum stoperlerden biri değil ama çok çalışmıştı. Çok istiyordu. O röportajını izledim. Etkilendim biraz. Adil'e üzüldüm. En azından geniş kadroda belki bir şans verilebilirdi diye düşündüm mesela.
1: Mesela Ozan Tufan 12 haftadır falan düzenli olarak neredeyse Trabzon 11'inde oynuyormuş. Ben bu kadar olduğunu fark etmemişim.
2: Her yerde oynuyor bir de.
1: Bir de evet, her yerde oynuyor.
0: Bir de iyi oynuyor. Bek,
1: ortası ve evet.
0: Bir de iyi oynuyor.
1: Hakkıyla da oynuyordu.
0: Ozan Tufan da hem uluslararası tecrübesi, o da milli takımın en yükseklerinden
1: şu
0: bir tanesi.
1: Şu an 3. En çok milli olan 3. Oyuncu. Aktif oyuncular içinde.
0: Evet. Ozan Tufan da bence hak ediyordu. Bertu tabii Montella yüzünden zor. Yani zaten Santrafor'a karşı pek bir şey yok biliyorsun. Sempatisi yok.
1: Bir tane de aldı.
0: Bir tane de aldı, hani olsun yani. Alalım artık, almadık demeyelim 35 kişi açıklarken gibi. Hani Bertu olabilir miydi? Ama bence yani Ozan Tufan orada olabilecek bir isimdi.
2: Bana da her yerde oynaması itibariyle, mesela düşünüyoruz ya, o orada oynar, bu burada oynar. Yani Ozan Tufan oynamadığı yer kalmamış Trabzon'da.
0: Evet, bitirmemiz gerekiyormuş. Batıkan uyardı. O zaman bitirelim. Peki, teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Eyvallah herkese. Dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Her zaman olduğu gibi az sonra Spor Kazanı Radyo Spor'da sizlerle birlikte olacak. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Hoşça kalın.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick sona erdi.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.
6: Radyo Spor.
7: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
8: Ben QNB'ye geçiyorum.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa Ve'ye gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kazanabilirsiniz.

0: kaçırmayın.
1: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Bugün 19 Mayıs. Bir ulusun kurtuluşunun temelinin atıldığı, milli mücadele ateşinin yakıldığı gün. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınızı kutluyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.
6: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
7: Radyo Spor.
3: Radyo Spor, sporun tek adresi.
8: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
2: Radyo Spor.
1: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı başlıyor.
3: Herkese iyi günler. Spor Kazanı başladı. Bugün 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Bu vesileyle hepinizin bayramını da kutlamak istiyorum. Bu güzel vatanın kuruluşunda emeği geçen tüm şehitlerimizi de bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum. Tabii ki başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere. Ercan abi hoş geldin.
4: Hoş bulduk. Atatürk Anma 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız. Sen konuyu açtın. Kutlu olsun. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün şehitlerimizi, gazilerimizi saygı ve sevgiyle anıyorum.
3: Evet, gerçekten çok özel, çok anlamlı bir günde şu anda sizlerleyiz sevgili dinleyicilerimiz. Mercan abi, istersen milli takımla başlayalım. 35 kişilik geniş aday kadro açıklandı çünkü. Evet. Biz de üstüne biraz konuşalım istiyorum. Bu geniş kadro 35 kişilik. Şimdi 5 kalecimiz var. Altay Bayındır United'dan, Ersin Destanoğlu Beşiktaş, Mert Günok Fenerbahçe, Muhammed Şengezer Rams Başakşehir. Bu sezon adından bir hayli söz ettirdi Muhammed. Uğurcan Çakır da Galatasaray'dan, o da sezona damga vuran kaleci. Neler söylüyorsun bu kaleci rotasyonu için?
4: Yani şöyle demek lazım. Kaleciler klasik. Hı hı. Tabii Okan'la ilgili Samsunspor'un serzenişi var.
3: Evet.
4: Şimdi Altay Manchester United. Uğurcan zaten banko bir numara. Hı hı. Yıllardır milli takımda olan Mert'i vazgeçmedi.
3: Evet.
4: O kadar

0: emek verdiği için.
1: Bu sezon çok forma şansı bulamasa da Mert'i de çağırdı.
0: Evet. Biraz da bu milli takım için verdiği hizmetler ve emek karşılığıdır.
1: Evet. Bir vefa örneği değil mi?
0: Bir vefadır. Onun dışında işte Muhammed dediğin gibi iyiye giden bir performansını devam ettiriyor. Ersin de şans buldu bu sene.
1: Evet.
0: Büyük takımda maç, çok maç oynadı. Eleştirildiği maçlar da var. İyi oynadığı maçlar var. Kadroya girer mi, girmez mi? Bence normal.
1: Ya Uğurcan banko zaten. Şimdi Mert az oynadı ama bilemiyorum tabii onun tecrübesini ister mi? Altay yine az oynayan isimlerden biri. Onu ister mi? Çünkü bu kadro daraltılacak Dünya Kupası'na giderken. Ama yani 5 kişilik bu listede benim bir itirazım yok açıkçası. Yani
0: yok.
1: Hepsi de çok değerli kaleciler.
0: Evet.
1: Şimdi, ha, Okan da olabilirdi tabii. O da 6. kişi olurdu.
0: Olabilirdi. Az önceki bizim programda da arkadaşlarımız konuşuyorlardı. Mesela Arjantin 53 kişi açıklıyor geniş kadroyu. Kimin ne olduğu 53 kişilik bir kadro. Ya yani çıkanların farkında bile olmazsın.
1: Evet, geniş kadro. Değil mi?
0: Bence çok iyi bir taktikti. Hı hı. Onu kabul etmemiz lazım.
1: 53 kişilik geniş kadro elenecek tabii ki Dünya Kupası öncesinde bu isimler.
0: Ne olduğunu anlamadan kadro bir anda işte 26'ya 30'a düşecek.
1: Hı hı.
0: Hiç kimse de bir şey diyemez. Ya 53 kişiyi tartışana kadar zaten Dünya Kupası biter. Öyle değil mi?
1: Tabii tabii tabii. Yani herkesin de gönlü olmuş olur.
0: E tabii ben geniş kadrodaydım der bir anı olarak. En
1: geniş kadrodaydım ondan sonra.
0: İşte olmadı.
1: Teknik direktör için de bir soru işareti olmaz sonrasında. Der ki ben baktım performanslarına, bunları uygun gördüm kardeşim diyebilir.
0: Evet ve bir de Dünya Kupası'nı tabii kazandırmış bir hoca olmasına rağmen.
1: Tabii tabii. Ya Arjantin'de ya ben 4 yıl önceki kupayı hatırlıyorum. Yani ayakta yaşlandığını gördüm ben adamın ya.
0: E tabii. Ne maçlar yaşadı.
1: Evet. Şampiyon oldu, oturduğu yerden kalkamadı.
0: Evet.
1: Yani nefes alamadı. Çok inanılmaz bir baskı, stres. Arjantin'in teknik direktörüysen, Messi'nin varsa kadronda, Dünya Kupası istiyorsan, favoriysen, yani neler çektiğini tahmin edebiliyorum.
0: O stresleri yaşıyorsun normalde.
1: Evet. Dolayısıyla geniş kadrodan sonra elemeler olacak. Şimdi defansımıza gelelim. Abdülkerim Bardakçı. Ahmetcan Kaplan Nijmegen'den. Çağlar Soyuncu Fenerbahçe'den, o da bu sezonun eleştirilen isimlerinden biriydi Çağlar. Eren Elmalı Galatasaray'dan. Deneyimli tabii ki. Ferdi Kadıoğlu Brighton'dan. Merih Demiral El Ahli'den. Merih de El Ahli'nin değişmez oyuncusu.
0: Tabii yine Asya şampiyonluğunu da yaşadı takımıyla beraber.
1: Evet. Mert Müldür Fenerbahçe. Mustafa Eskihellaç Trabzonspor. Ozan Kabak Hoffenheim. Samet Akaydın, Çaykur Rizespor, Yusuf Akçiçek, El Hilal ve Zeki Çelik Roma.
0: Bu oyuncuların hepsi oynamış oyuncular. Tabii bunların arasından yine bir eleme olacak. Buna da teknik direktör karar verecek.
1: Şimdi mesela dinleyicilerimize de soralım. Kim olabilirdi ekstradan defansta? İsimleri saydık. Abdülkerim Bardakçı, Ahmetcan Kaplan.
0: Adil çok istiyordu.
1: Adil değil mi?
0: Evet, çok istiyordu. Olmadı, tercih etmedi. Ya şimdi teknik direktör neleri düşünüyor? Hangi oyunculardan nasıl faydalanacak? Ya şimdi bu kadroya bunu niye almadın diye ben diyemem. Çünkü milli takımı oluşturan teknik direktör.
1: Hı hı.
0: Ne düşünüyor, ne yapıyor, neden böyle? Bir de Dünya Kupası var. Şimdiden isimler üzerine teknik direktörün üstüne gitmek biraz da orta mı gerer Mehmet? Onu söyleyeyim.
1: Tabii teknik direktörün yani üzerine bence gidilmemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi genç bir arkadaşımız Ümit Akdağ bu sezonun konuşulan isimlerinden biriydi. Mesela 22 yaşında ama daha tecrübeli isimler var diye belki de tercih etmedi.
0: Olabilir. Çünkü elindeki kadroyla gittiği Avrupa Şampiyonası ve işte bu Dünya Kupası'nda o kadrodan uzaklaşmak istemiyor. Onu söyleyeyim.
1: Şimdi mesela diyebilirler ki işte Çağlar Söyüncü'nün yerine olamaz mıydı bu genç oyuncu? Örnek veriyorum ismini işte. Başka bir ismin yerine.
0: Ya olabilirdi ama deneyimi tercih etti.
1: Evet, deneyimi tercih etti.
0: Olabilir de hayır dedi.
1: Ya ben Ozan Kabağ'ın yerine olabilir miydi? Ozan da bu sene bayağı iyi performans sergiledi.
0: Sakatlıktan dönüşü mükemmel.
1: Çok iyi döndü.
0: Ayın oyuncusu seçildi, haftanın oyuncusu seçildi. Neden olmasın? Öyle değil mi?
1: Tabii yani Ozan da eğer kendini gösterebilirse.
0: Ya kadroya bile girebilir.
1: Girebilir. Ya Ozan kadroya girebilir. O yani fiziği de var artık, tecrübeli de. Bence 2000 doğumlu.
0: Tabii.
1: 26 yaşına geldi. Tecrübeli de bir oyuncu.
0: Ya o sakatlığı yaşamasa, uzun süre sahalardan uzak kalmasa daha üst kategoride takımlara gidebilirdi. Ya
1: Premier Lig gördü zaten.
0: Kalabilirdi.
1: Kalabilirdi de orada yani. Ozan Kabam yani potansiyeli olduğunu biliyoruz. Mesela bir dinleyicimiz demiş ki Emirhan olamaz mıydı?
0: Emirhan son haftalarda bekleneni veremedi bence.
1: Hı-hı.
0: Onu söyleyeyim. Olmadı.
1: Samet Akaydın'ı sormuş dinleyicimiz Eyüp Bey.
0: Hiç vazgeçmiyor. Ya bazı oyuncular vardır, milli takım teknik direktörleri ısrarla oyunculardan vazgeçmezler. Demek ki oyun tarzına uyuyor.
1: Hı-hı.
0: Nasıl alırsın falan, ben bir şey diyemem ona. Ya demek ki bir bildiği var.
1: Ya Samet şöyle bir oyuncu. Oynadığında gerçekten yani verim alabileceğin ama hata yaptığında da geri dönüş olmayan, hata yapan bir oyuncu.
0: Evet. Öyle çok bir kritik bir yerde stoper bölgesi.
1: Evet.
0: Fakat teknik direktör Montella ona inanıyor ve kadroda yer almasını istiyor.
1: Adil'i sormuş dinleyicimiz Konyaspor'dan. Sen söyledin zaten, Adil evet. Çok istiyordu.
0: Bayağı çalışıyordu, istiyordu.
1: Evet.
0: Tercih etmedi.
1: Tercih edilmedi defansta. Şimdi orta sahaya bakalım. Defansımız bayağı geniş bir kadro. Orta sahada Atakan Karazor, Stuttgart'ta birkaç maçını izledim.
0: Evet.
1: Demir Ege Tıknaz, Braga'dan. Hakan Çalhanoğlu zaten muazzam.
0: Banko Hakan.
1: Muazzam zaten. Evet. Söyleyecek bir şey yok. İsmail Yüksek bence değişilmez isimlerden biri milli takımda.
0: İsmail evet. İsmail'in tabii Fenerbahçe'de zaman zaman kulübede oturması onu biraz sarsmış olabilir. Ama yine de vazgeçilmeyecek oyunculardan biri.
1: Ama kaliteli bir oyuncu.
0: Evet.
1: İsmail Yüksek. Kaan Ayhan az süre aldı bu sezon.
0: Evet.
1: Ama o da çok büyük bir tecrübe.
0: Doğru. Kaan Ayhan.
1: Yani yedek kulübenizde olması gereken isimlerden biri. Bir lider en azından.
0: Kaan. Böyle maçları, uluslararası düzeydeki maçları iyi oynayan oyunculardan biri görev aldığında.
1: Orkun özellikle 10 numaraya Banko. Geçtikten sonra Banko bir oyuncu. Salih Özcan Dortmund'dan.
0: Salih oynayamadı bu sene.
1: Adı geçiyor Salih.
0: Evet, bu sene oynayamadı. Forma şansı bulamadı. Dortmund'la vedalaştı. O da tabii deneyimli. Öyle söyleyebiliriz.
1: Şimdi 3 tane benim bankom var. Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü.
0: Evet.
1: 3 tane banko. Ama bu bankoların yedekleri de gerekecek. Yedek oyuncu da gerekecek bunlara. Kaan Ayhan olabilir, Salih Özcan olabilir diye düşünüyorum.
0: Deneyim seçiyorsan onlar olabilir. Evet. Hı-hı. Ya da bir deneyimli bir genç seçiyorsan aradan başka bir genç oyuncu da çıkabilir.
1: Yani Atakan da çok deneyimli bir oyuncu ama evet. Atakan'ı yani Stuttgart'ta dikkatimi çekmedi. Birkaç maç izledim. Dikkatimi çeken bir hani orta sahada ya bu milli takımda da ya da bir Türk takımında büyük takımda iş yapar diyebileceğim bir performansını görmedim açıkça söyleyeyim.
0: Atakan'ın dışında önümüzdeki dönemlerde ya bu kadronun içinde ben Demir Ege'nin rahatlıkla yer alacağına inananlardanım mesela.
1: Bendeki soru işareti şu, bu sene mi olur? Orada bir nokta soru işaretim var. Demir
0: bu
1: Ege
0: sene
1: olur.
0: Olmayabilir.
1: Olur mutlaka gelecekte.
0: Olacaktır tabii.
1: Olacaktır.
0: Ama bence bu sene
1: ama
0: olmayacak.
1: Bu sene mi işte? Orada
0: zor biraz o.
1: Hocanın takdiri. Belki muazzam bir performans sergiler.
0: Olabilir.
1: Hoca da der ki ya sen gel kardeşim.
0: Değil mi?
1: Diyebilir yani. Çünkü bizim özel maçımız da var. Pazartesi günü 1 Haziran pazartesi. Kuzey Makedonya ile oynayacağız. Ardından Venezuela ile oynayacağız. Sonrasında Dünya Kupası.
0: Hemen başlıyor.
1: Hemen başlıyor. Neden olmasın? Şimdi forvet bir hayli geniş havuzumuz var. Forvet havuzumuz. Aral Şimşir Midland'dan. Hem Trabzonspor'la hem Galatasaray'la adı geçen bir isim Aral.
0: Evet.
1: Çünkü bir de şöyle bir şey var tabii, 10 artı 4 olursa biz bayağı bir gurbetçiyi tekrar ülkeye taşıyacağız kamyonlarla.
0: Fiyatlarla, fiyatlar yükselecek tabii.
1: Fiyatlar yükselecek, gurbetçilerimizi de tekrar toplayacağız.
0: Öyle
1: dışındaki Türkleri toplamaya başlayacağız.
0: O garanti olursa tabii.
1: 10 artı 4 için itirazlar var bakalım ama Aral'ın ismi geçiyor Trabzonspor ve Galatasaray'la. Hatta Trabzon'un vazgeçtiğini de okudum ben ama hala Galatasaray'ın bir isteği var diye biliyorum. Arda Güler zaten tartışmasız.

0: Banko.
1: Barış Alper Yılmaz.
0: Kesin.
1: Can Uzun. Ne diyorsun?
0: Can Uzun pek bu sezon oynadığı maçlarda Riera ile herhalde bir anlaşmazlığı oldu. Riera da ayrıldı biliyorsun.
1: Hı hı.
0: Frankfurt'tan. Can Uzun iyi bir oyuncu bence.
1: Sezonun başında bayağı dikkat çekiyordu.
0: Hem ondan asist, sonra hem teknik gol. Direktör değişti.
1: Evet.
0: Frankfurt'ta. Forma da biraz almakta zorlandı.
1: Can Uzun konusu böyle. Şimdi Deniz Gül yine Türk takımlarıyla adı geçen isimlerden biri.
0: Deniz Gül
1: Porto'dan
0: şampiyonluk yaşadı takımıyla.
1: Evet.
0: 4'te gol attı. Bir asist var.
1: Hı hı.
0: Santraforlu oyuna dönecekse zaman zamanki ihtiyaç olabilir. Yani merkez santraforlu oyuna. Evet. Zaten santraforlu da bu sefer uzun merkez santraforlu bir oyun. Tercih edebilir.
1: İrfan Can Kahveci
0: oynadı ama nasıl oynadı?
1: Seviyor onu Montella.
0: Evet. O da bir deneyimli oyuncu.
1: Ben formda görmedim. Bilmiyorum. Benim için plase.
0: İrfan Benim Can. İçin de.
1: Kenan Yıldız Banko. Kerem Aktürkoğlu Banko. Oğuz Aydın plase.
0: Plase evet.
1: Yunus Akgün bence kesin olur.
0: Yunus olur.
1: Doğru. Yusuf Sarı diğer isim Başakşehir'den. Plase.
0: Plase. Yani bu İrfan'la beraber değerlendirilir bence.
1: Evet. Son bir değerlendirme yapılacaktır.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
4: Arabanı arabamla Tacoma, değerinde Trink Sat.
5: Radyo Spor.
6: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
7: Premier Lig devam ediyor. Coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu gece 22.15'teki Chelsea Tottenham maçı için Bilyoner'e gel. Heyecanı zirvede yaşa.
8: Sporda eğlendirin ilk adresi Bilyoner.
9: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Radyo Spor!
10: Sen de katıl derim, katılın evim.
5: Radyo Spor!
3: Reklam.
7: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi milli takımımızın antrenman programını da açıkladı Türkiye Futbol Federasyonu. 22 Mayıs Cuma 16.30'da. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde basına açık bir antrenman var.
0: Evet, abi. Başlıyoruz.
1: Başlıyor. 23, 24, 25, 31'ine kadar Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde devam ediyor milli takım çalışmalarına. Sonrasında 1 Haziran Pazartesi Türkiye Kuzey Makedonya hazırlık maçı var.
0: Basın toplantıları tarihleri falan belli değildi herhalde.
1: Basın toplantıları şöyle, 31 Mayıs Pazar 14.15'te basın toplantısı var.
0: Dünya Kupası'na ve hazırlık maçına gitmeden oynamadan önce.
1: Evet.
0: Evet.
1: Sonrasında o basın toplantısının ertesi günü zaten Türkiye Kuzey Makedonya Şükrü Saracoğlu Stadyumunda Kadıköy'de oynanacak bir hazırlık maçı var. Devamında da Venezuela ile Miami'de, Inter Miami'nin stadyumunda bir başka hazırlık mücadelemiz var.
0: Evet.
1: ve devam.

0: da artık Dünya Kupası'na hazırlanıyoruz. Kuzey Makedonya ve Venezuela. Venezuela ile oynamak da mantıklı geldi bana. Çünkü hem Paraguay hem ABD varken yani o coğrafyaya
1: Evet,
0: yakın bir ülkeyle
1: hem o
0: oynamak.
1: coğrafya ve o coğrafyada oynayan takımlarla oynayacağız. Paraguay'la da oynayacağız.
0: Paraguay ile Dünya Kupası'nda oynayacağız, evet.
1: Bu yüzden bana da gayet mantıklı geldi.
0: Program böyle. İlk maçımız 14 Haziran Pazar Türkiye saatiyle 7. İkinci maçımız 20 Haziran Cumartesi Türkiye saatiyle 6. İlk maçımız Avustralya, ikinci maçımız Paraguay. Üçüncü maç 26 Haziran Cuma 5'te, sabah 5'te Amerika Birleşik Devletleri Los Angeles.
1: Ne kadar geç, erken değil mi?
0: 5, 6, 7 saatler. Biraz erken.
1: Yani tatilde olanlar için problem olmaz.
0: Çalışanlar için problemli saatler, evet.
1: Ya yani özellikle saat 5.
0: Evet, 5, 6, 7. Yani çalışıyorsan da yola çıkacağın saatler zaten.
1: Evet. Telefonla ancak bakabilirsin.
0: Telefonla, şoför değilsen,
1: Evet.
0: kullanmıyorsan
1: Ancak öyle.
0: araç. Metrobüste, metrodaysan İstanbul'da telefona dikkat. Düşmesin etmesin.
1: Değil
0: O
1: mi?
0: kalabalıkta bir dokunu bir omuz atar hop gitti telefon.
1: Gitti değil mi?
0: Tabii o kalabalıkta kolay değil.
1: Gol sevinci falan olur.
0: Evet. Bir de şeyi de çok görüyorum yani kablosuz kulaklıklar bir anda o sıkışan kapılarda insanlar yoğun oluyor ya kulaklık
1: Evet.
0: fırlıyor gidiyor bir daha bulamazsın o kulaklığı.
1: Geçmiş olsun.
0: Geçmiş olsun.
1: Yenisini alacağım.
0: Yenisini almak zorunda kalıyorsun. O yüzden o kalabalık toplu taşımalarda dikkat edilmesi de gerekiyor tabii ki maçları izlerken, takip ederken. Milli takım durumu böyle. Yaklaştıkça tabii ki daha fazla konuşacağız milli takımımızı. 35 kişilik geniş kadroyu da değerlendirdik. Şimdi bakıyorum. Yunus Akgün ve Yusuf Sarı ikisi de aynı. İkisi birden olmaz demiş dinleyicimiz. Yusuf bayağı bir sakatlık problemi yaşadı zaten. Yunus'u önde görüyorum ben. Milli takım için. Plase dedik zaten Yusuf Sarı'ya.
1: Doğru. Çünkü o Adele sakatlıkları çok tekrarladı. Şimdi bu da bir turnuva. Şimdi gittin orada yine sakatlandı, kapatıyorsun turnuvayı. Bunların hepsini düşünecektir teknik heyet. Kontrollerini yapacaktır. Yoksa Yusuf da süratli bir oyuncu. Eğer iyiyse faydalanabilirsin.
0: Şimdi kadroyu tekrar açtım. Bir dinleyicimizin eleştirisi var
1: Evet, dinleyelim.
0: kadroya. Şöyle de bir bakıyorum. Şimdi Çaykur Rizespor'dan Samet var listede. Başakşehir'den Muhammed Şengezer var. Diğer Anadolu takımlarından bir oyuncu. Kasımpaşa'dan işte İrfan Can diyebilirsin. Var Yusuf Sarı var Başakşehir. Şimdi dinleyicimiz diyor ki biraz da yani haklı olduğu yönlerde olabilir. Milli takım kadrosu için oynamayan oyuncuyu çağırmamanız gerekiyor diyor. Kim olursa olsun. Ligde kötüyse de almayacaksınız. Örneğin Çağlar ligde kötüydü diyor. Niye çağırdın diyor. Devamını da şöyle getiriyor. Anadolu'daki gençlere şans verilmesi lazım. İlla ki dört büyüklerde mi oynamak gerekiyor diyor milli takım için. Böyle bir eleştiri getirmiş.
1: Bu
0: Bursa'dan
1: normal.
0: Aykut Bey.
1: Evet ya bu eleştiri ligde oyuncu kötü. Hatta geçtiğimiz dönemlerde şöyle durumlar da yaşanıyordu milli takımlarda. Mesela yedek kaleci oynamıyor hiç. Ama milli takım hocaları vazgeçmiyorlardı o kaleciden. Ben oynatırım diyordu. Benim oyuncum diyordu. Bu orta alanda da oynayan, stoperde de oynayan oyuncular içinde milli takım hocalarının böyle düşünceleri ve seçmeleri var. Ya birçok oyuncudan bu sebepten vazgeçmiyor.
0: Şimdi dediğimiz gibi bazı isimler olabilirdi. Biz de saydık işte Adil olabilirdi. Konyaspor'dan, Alanyaspor'dan Ümit olabilirdi. Bunları değerlendirmemiş teknik
1: Tabii.
0: direktör Montella. Hocaya da biraz burada kredi vermek lazım. Böyle uygun görmüş diyelim.
1: Portekiz'de 6. kez Dünya Kupası'nda Ronaldo davet edilmiş kadroya.
0: Bu bir rekor değil mi?
1: Evet.
0: 6 kez de bir rekoru kıracak.
1: Fenerbahçeli Semedo, Gençler Birliği kalecisi Ricardo Velho da yine davet almışlar Portekiz milli takımına.
0: 41 yaşında Cristiano Ronaldo 6. kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek.
1: Fakat artık gitmiyor.
0: Yani şey ceza sahası oyuncusu oldu.
1: Tamamıyla.
0: Evet. Yani pres de yok. Depar da yok. 41 yaş. Normal.
1: Ben bu Dünya Kupası'ndan sonra acaba bırakır mı diye düşünmeden edemiyorum.
0: 1000 gol atmadan bırakmayacak Ercan abi. 1000 gole de seneye ulaşabilir gelecek sezon.
1: Belli de olmaz tabii. Bırakabilir de.
0: Ne bırakabilir gelecek? Ya bırakabilir de tabii ihtimal dahilinde ama benim bildiğim röportajlarında söylediği 1000 gole ulaşmadan.
1: Evet, röportajlarında onu söylüyor.
0: Bırakmak istemediği şu anda da 970'lerde olması lazım.
1: 30 gol de az değil. Evet.
0: İşte bakacak kupa, Süper Kupa, işte Asya Şampiyonlar Ligi son derken.
1: Asya Şampiyonlar Ligi'nde ikinci kupayı da finalde kaybettiler.
0: Evet, Japon takımında değil mi?
1: Evet. Pek iyi gitmiyor işler.
0: İyi gitmiyor. Böyle bir eleştiri vardı dinleyicimizden. Ronaldo Dünya Kupası'nda. Bakalım. Can Uzun geniş kadroda var zaten. Mehmet Cihan Bey yazmış. Can Uzun olmaz mıydı demiş. Can Uzun var.
1: Var, evet.
0: Can Uzun geniş kadroda var zaten. Saydık az önce. Şimdi bakalım başka var mı yorumlar. Santrforsuz oyunda demiş Ercan abi dinleyicimiz. Evet. Kilitlenen maçlarda, duran toplarda, yan toplarda gol bulmak zor olmaz mı? Denizli'den Muhammed Bey.
1: Doğru söylüyor Muhammed Bey. Yani santrforsuz değil. Santrfor var da tarif edilen o fizikli santrfor bir Deniz var.
0: Hani ligimizde de yerli yok ki adam kullansın mesela. Montella'yı nasıl eleştirebiliriz? Şu anda var mı mesela?
1: Burak'tan sonra yok.
0: Burak'tan sonra yok.
1: Çıkmadı. Santrafor'la oynuyor ama o herkesin beklediği tip santrafor değil. Hı hı. Ortada biri oynuyor. Kimileri diyor ya işte orta saha dönerek oynuyorlar. Sahte 9 deniyor ya. Hayır, bizim takımımızda 9 numara var. Ya santrafor var da. Hı hı. Tarif ettiğimiz santrafor yok.
0: Peki Bertu?
1: Size tercih etmedi.
0: Tercih etmedi.
1: Ben Bertu alınabilir diye düşünüyorum.
0: Ben de öyle düşündüm. Bertu tercih etmedi mesela.
1: Deniz'i aldı.
0: Deniz'i aldı onun yerine.
1: Ve normal. İkisinden birini tercih edecekti. Bence. O da işte Porto ile şampiyonluk yaşamış. Hmm. Bir daha yüksek tecrübe olarak gördü herhalde Deniz'i. Öyle değil mi?
0: Şimdi bir dinleyicimiz de İngiltere'den Erkan Bey de karşı bir eleştiri getirmiş. Dinleyicimize, evet. Bursa'daki dinleyicimize eleştiri getirmiş. Diyor ki dört büyüklerde oynayanlar genelde daha sert ve zorlu maçlar oynuyorlar. İyi seviyeye gelip büyüklere geçenler kendilerini daha iyi ispat edip devam ediyorlar. Milli takıma da bu nedenle seçiliyorlar demiş.
1: Genelde öyle oluyor.
0: Evet. Bir noktaya kadar kendilerini ispatlıyorlar. Sonra büyük takımda seviyelerinin üstüne çıkıyorlar. Ya da genelde gerçek seviyelerini oluyor. Buluyorlar diyor.
1: Ya Merih mesela Alanyaspor'da gösterdi kendini. Hı-hı. Ki Fenerbahçe'den gitme.
0: Direkt olarak Altınordu'dan çıkanlar var.
1: Evet. Altınordu, Cengizler. Hı-hı. Öyle değil mi?
0: Evet.
1: Bu kaleci Berke de yaptığı disiplinsizliğin cezasını bence çekti. Bir takım kampına izinsiz
0: gelebilirdi belki de.
1: Terk etme. Yani. Çünkü çok iyi bir sezon geçirdi. Hem Avrupa Kupalarında hem Fransa'da.
0: Orada bir geri dönüş, hani bir özür müzür olamaz mıydı?
1: Ya olması gerekir diye düşündüm ama herhalde iki taraf da buna yanaşmadı. Ya o burada adımı atacak olan kişi belki. Hı-hı. Ben değilim, sen değilsin.
0: İşte Montella'yı arayacak. İşte gençliğime kurban oldum diyecek. Bir şey diyecek, özür dileyecek.
1: Bir anda çok fevri harekette bulundum diyecek ama milli takımlar tarihinde de çok az gördüğümüz bir şey bu.
0: Evet. Ne bileyim, böyle bir kilo baklava gönderecek, bir şey yapacak yani. Bunlar olur.
1: Ya o değerlendirme yapılabilirdi fakat futbol bir takım oyunu ya. Hı hı. Orada sorgulanması gereken tabii disiplin oluyor. Montella da bunu tercih etmemiş. Ya bu teknik direktöre bağlı. Teknik direktör herhalde şey yapar. Ya alalım, tamam affederim diye düşünürdü ama zengin de bir kaleci portföyü var.
0: Şimdi bir de şöyle bir şey var Ercan abi. Şimdi burası milli takımın oynayabileceği en üst turnuva.
1: Dünya Kupası.
0: 24 yıl sonra ancak gidebilmişiz.
1: Evet.
0: bir teknik direktör gözüyle de ben bakıyorum, kafamın

0: ağrımasını istemem. Geldi Berke. Yine böyle bir şey yaptı. Ne yapacağım ben o zaman?
1: Yapacak hiçbir şey kalmıyor.
0: Yapacak bir şey kalmıyor. Ben o riske girmem. Ha? İhtiyacım var mı Berke'ye? Şu anda bu kaleci portföyünde ihtiyacım da yok.
1: Onun zengin bir kaleci
0: kaprisini çekecek durumda değilim.
1: Evet, zengin bir kaleci kadrosu var elinde.
0: Evet.
1: İsimlere baktığında. Zaten bir numaralı kalecinde Uğurcan.
0: Uğurcan zaten tartışmasız. O yüzden Montella'yı da anlayabiliyorum. Mesela affedilme olacaksa da belki bundan sonra olur. Uluslar Ligi'nde olur mesela.
1: Mesela. Mesela.
0: Yani Dünya Kupası biraz zor. Hani orada salim kafayla.
1: Artık sil baştan lazım. Yeni bir oluşuma doğru adım attığında bir davet gönderilebilir. Karşılıklı bir konuşulabilir.
0: Ne olabilir?
1: Hayır da olmayabilir. Bilemem yine.
0: Örnek veriyoruz. Olabilir, olmayabilir. O kendilerinin bileceği bir iş.
1: Ya da şey demiştir. Ben burada olduğum müddetçe onu çağırmayacağım demiştir. Yani öyle bir prensip kararı da almış olabilir.
0: Şimdi
1: bunların hiçbirini bilemeyiz.
0: Bir en popüler dizi ve film platformuna ismini vermeyeyim. Belki reklama giriyordur. Hı hı. Bir belgesel geldi, görmüşsündür. Fransa milli takımının otobüs skandalı diye.
1: Evet.
0: Raymond Domenech döneminde.
1: Domenech gördüm. Biliyorum.
0: Şimdi yani orada Anelka ile yaşadığı problemi anlatıyor mesela. L'Equipe'de çıkan başlık.
1: Antrenmana çıkmıyor Fransız oyuncular.
0: Gibi. Şimdi bunlar yani Fransa gibi bir takımda da yaşanıyorsa her takımda yaşanabilir. Teknik direktör olarak da hani ya benim kafam ağrımasın, bildiğim oyuncularla gideyim de diyebilir yani. Bu da onun hakkı bence.
1: Tabii ki 86 Dünya Kupası'nda yani şu var. Finale giderken Almanya otobüsünde kavga çıkıyor. Bayağı yumruk yumruğa. Köln ve Bayern Münih grubu denilen bir olay var Alman milli takımda. Schumacher yıllar sonra açıklıyor bunu kitabında. Böyle bir kavga çıktı. Ve Arjantin'le finalde beraberliği yakalıyorlar. Son dakikada gol yiyorlar biliyorsun. Ve o kavgadan tabii...
0: 3-2'lik maç.
1: 3-2'lik maç. O kavgadan bayağı bir süre sonra o kitap çıkıyor. İnsanlar öğreniyorlar. Şu andaki sosyal medya ortamını düşünsene. Bir dakika sonra öğrenirdi herkes. Değil mi?
0: Evet.
1: Bir dakika falan sürerdi.
0: Ya işte dün yayındaydık seninle. Daha Sergen Yalçın tesisi terk etmeden görevi sona erdirildi diye haberler geçildi basına.
1: Evet, beraberdik.
0: Ya hani Cem Yılmaz'ın da bir skeci var ya, daha işte uçağın indiğinden kulenin haberi yok. Sen nasıl arıyorsun diyor ya evdekileri ya da dışarıdakileri. Daha Sergen Yalçın'ın haberi yokken basına yazıyor yani.
1: Evet, doğru söylüyorsun.
0: O yüzden şu iletişim ortamında garip olaylar bunlar. Bakalım. İşte dediğim gibi o bir kilo baklavayı yaptır, bir özür dileyebilir ama baklava da pahalı Ercan abi. Eskiden ucuzdu. Bayağı herkes pahalı. Birbirine giderken akşam ziyaretinde alırdı götürürdü. Kimsenin hani bütçe hesaplayacak durumu yoktu. Baklava her evde her gün yenilen bir şeydi.
1: Ama artık pahalı.
0: Ama artık o da bir lüks tüketime girdi diyebiliriz. Yarım kilo. Yarım evet. Kilo gönderebilir. Evet, Lille'in kalecisini radyoyu yeni açtım. Konuştuğunu tam onun üstüne mesaj attınız. Konuştuk, evet.
1: Onun üstüne at. Ya hoca, bu gerçekten bir disiplin olayı. Yapacak bir şey yok. Öyle bir karar verdilerse. Ya belki federasyon başkanı da demiştir ya, ne oluyor burası milli takım diye. Başkan, yöneticiler, teknik direktör.
0: Onlar da girmiş olabilir araya tabii. Tabii.
1: Değil mi? Ya kulüp takımında bunu biraz daha kolay affedebilirsin.
0: Kulüp takımı?
1: Evet. Ya para cezası verdim dersin. Ya bir süre kadro dışı bırakırsın. 2 hafta falan. Ama milli takımda bu biraz zor.
0: Dediğim gibi hani biraz daha belki yumuşak bir turnuva olabilir. Ama dönüşte. Dünya Kupası'nda açıkçası ben de
1: rahat olacak.
0: Kafamın rahat etmesini isterim yani. Montella ya bu konuda hak verebilirim. Bertu var alınmayan demiş. Konuştuk Bertu.
1: Evet. Deniz'i tercih etti.
0: Evet, plaseleri saydık. Kimler elenir demiş bir dinleyicimiz. Onları söyledik. Uğurcan dışında hangi kalecilere güvenirsiniz demiş mesela bir dinleyicimiz burada.
1: Muhammed var. 2.
0: Ben Muhammed ve Ersin derim.
1: 6 ayda oynadı. Belçikalı kaleci gelene kadar. Ya Manchester United'ın, hı-hı, ikinci kalecisinden bahsediyorum.

0: Kazanı devam edecek.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bir Talih sunar.
2: Beş numaralı Sırat kulvarına yönlendirildi. Yerini alma hazırlığında. Beş numaralı Sırat yerini almak üzere. Dört numaralı Viard Beste kulvarına yaklaştırıldı. Evet, iki safkanda yerlerini aldılar. Atlar dördüncü koşu için hazır. Beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi ve dördüncü koşu başladı. 3 numaralı Markis Lafayet biraz gecikti, 3-4 boy kadar geriye düştü koşu başladıktan sonra. Koşunun başında liderliği 9 numaralı Afterburner aldı. 2 boy kadar gerisinde iç kulvarda 6 numaralı Solida Hermanos vardı ki dıştan şimdi 7 numaralı Great Design biraz temposunu yükseltip ikinciliğe sokuldu. Üçüncülükte kaldı 6 numaralı Solida Hermanos. Bu safkanların 4-5 boy kadar gerisinde 8 numaralı Mihre Eva yer tutuyor. 1,5 boy kadar geride 4 numaralı Viard Best ilerliyor. 5-6 boy kadar geride 5 numaralı Sırat var. Daha sonra 5 boy kadar geride iç kulvarda 10 numaralı Desert Point dışında 1 numaralı After You. 2,5 boy geride 2 numaralı Dream On. Bu safkanın 2 boy gerisinde 11 numaralı Phantom. 4 boy kadar geride de 3 numaralı Markis Lafayette ilerliyor. Bu sırayla 1400 metre start yerine ulaştı safkanlar. 9 numaralı Afterburner koşunun 4 boy farkla lideri. 6 numaralı Solida Hermanos ikincilikte. 1 boy geride 3. sırada 7 numaralı Great Design koşuyor. 3 boy kadar gerisinde 5. dördüncülükte 8 numaralı Mihre Eva. 1 boy kadar geride dış kulvarda 4 numaralı Viard Best 5. 4-5 boy kadar geride dış kulvarda 2 numaralı Dream On. İçte 5 numaralı Sırat. 1 boy geride 1 numaralı After You. Daha sonra 2 boy geride iç kulvarda 10 numaralı Desert Point. Onun 1,5 boy kadar gerisinde yine takipte olan safkan 10 numaralı Desert Point'in hemen dışına sokuldu. 3 numaralı Markis Lafayette ve bu sırayla son 800 metreye girildi. 9 numaralı Afterburner yarışın başında aldığı liderliğini koruyor. 1 boy gerisinde 6 numaralı Solida Hermanos 2. Hemen dışta 7 numaralı Great Design var, işte 8 numaralı Mihre Eva. Onun yaklaşık yarım boy gerisinde dış kulvarda 4 numaralı Viard Best, 1 boy geride 2 numaralı Dream On. İçte 5 numaralı Sırat şeklinde safkanlar düzeye çıkmak üzere. 9 numaralı Afterburner düzeyde 2 boy farklı önde çıktı. 6 numaralı Solida Hermanos ikincilikte dışarıdan şimdi 4 numaralı Viard Best temposunu arttırdı. İkinciliğe sokulmaya çalışıyor. Gerilerinde iç kulvarda 10 numaralı Desert Point ve 8 numaralı Mihre Eva var. 9 numaralı Afterburner önde, farklar azalmaya başladı. Orta kulvardan 6 numaralı Solida Hermanos dışında 4 numaralı Viard Best. En dışta 2 numaralı Dream On'un çabaları var. 6 numaralı Solida Hermanos ve içinde 9 numaralı Afterburner. Dışarıdan da 8 numaralı Mihre Eva geliyor ancak 6 numaralı Solida Hermanos koşuyu kazanıyor. 8 numaralı Mihre Eva ve 9 numaralı Afterburner ikincilik için aynayı yakın geçtiler değerli yarışseverler. 4 numaralı Viard Best 4. 2 numaralı Dream On'da koşunun 5.'si oldu. 6 numaralı Solida Hermanos Mehmet Salih Çelik'le kazandı 4. koşuyu.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bir Talih sundu.
3: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
4: Reklam.
5: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
6: Kredi. Radyo Spor.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
9: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme

0: ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Bugün 19 Mayıs, bir ulusun kurtuluşunun temelinin atıldığı, milli mücadele ateşinin yakıldığı gün. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınızı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
4: Birlikteliğimiz devam ediyor. Bir dinleyicimiz Seattle'dan, sağ olsun bizi hep dinler. Demiş ki bir dilim baklava burada 3,5 dolar artı vergi. 4 dolar desen 200 TL'ye yakın Ercan abi, bir dilim.
5: Bir dilim.
4: İnanılmaz.
5: Pahalı.
4: Çok.
5: Bize göre pahalı.
4: Çok tabii. Çok. Şimdi Gençler Birliği için bir mesaj gelmiş. Metin Diyaden'i dün biz bayağı konuştuk. Çok iyi iş yapmadı Mercan abi Metin Diyaden.
5: Mükemmel iş yaptı.
4: Yani son iki maç 6 gol 6 puan ligde tuttu.
5: Evet.
4: Yani bir ciddi kredide kazandı diye düşünüyorum kulüpte.
5: Bence de.
4: Bilemiyorum yani kazanmış ben olması lazım. Ben
5: röportajını da başlıklar halinde okudum. Baktım. Ya 38 yıldır diyor buradayım. Hı-hı. Ankara'dayım. Bütün arkadaşlarım Gençler Birliği. Çocuklar diyor altyapıda oynuyor. Tabii ki diyor takım beni kulüp istediğinde tekrar dönecektim. Risk miydi? Riskli diyor. Ama diyor hayır diyemezdim diyor. Tekrar çağırdıklarında. Ben diyor bu kulüple hep var oldum diyor çünkü. Yani, güzel bir açıklamaydı.
4: Evet. Karakter olarak da benim sevdiğim, takdir ettiğim insanlardan biri.
5: Ya futbol hayatı çok talihsiz bitti. Evet. Ayağı kırıldı. Eğer o olmasa daha uzun süre çok faydalı olabilirdi.
4: Olabilirdi, olabilirdi. Şimdi bugün tabii 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Dolayısıyla etkinlikler de var kulüplerde, açıklamalar da var. Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbek Kalamış tesislerinde düzenlenen 19 Mayıs kutlamasına katıldı. Orada da açıklamalarda bulundu. Hem Atatürk'ün vizyonundan bahsetti, hem Galatasaray'ın vizyonundan bahsetti. Diyor ki Ali Samiyen ve arkadaşlarının ortaya koyduğu Türk olmayan takımları yenme hedefi sadece bir sportif hedef değil, özgüvenin, vizyonun ve çağın ötesinde düşünmenin iradesidir. Bugün Galatasaray'ın Avrupa'da elde ettiği başarıların temelinde de bu vardır diyor Sayın Dursun Özbek. Ve aynı zamanda diyor ki güçlü bir Galatasaray inşa etmek için çalışıyoruz diyor. Bugünden çok daha güçlü ve geleceği sağlam bir takım inşa etmek istiyoruz diyor Sayın Başkan. Galatasaray'la ilgili de haberlerimiz var. Yavaş yavaş istersen kulüplerimize geçelim Ercan
5: abi. Geçelim hay hay.
4: Mesela Galatasaray'ın elden çıkarmayı düşündüğü isimler var. Bu isimlerden biri Victor Nelson. Nelson'a Trabzonspor'dan sonra Samsunspor'da talip oldu. Nelson iyi bir oyuncu bence. Benim beğendiğim stoperlerden biri.
5: Galatasaray'da son dönemi iyi geçmedi. İtalya'da da bence oturmuş başarılı bir performans sergileyemedi. O da bir yeni başlangıç yapmak isteyebilir. Dediğin gibi o mevkide yine fayda sağlayacak oyunculardan biri.
4: Zaman zaman üçlü, zaman zaman dörtlü oynadı Verona. Ve tabii kadro olarak çok zayıf bir takıma gitti. Küme düştüler zaten. Kendini çok fazla da gösterme fırsatı bulamadı ama ben mesela İtalyan spikerlerden dinlediğimde Nelson'un Galatasaray'dan gittiği haftalarda hep Galatasaray'daki istatistiklerden bahsetmişlerdi ve Nelson'dan övgü dolu sözlerle
5: doğru
4: konuşuyorlardı. İşte birebir mücadelelerdeki özellikleri, hava topu kazanma, işte geçilmeme gibi birçok özellikle dikkat çeken bir oyuncu yorumları yapılıyordu. Ama kötü bir takıma gidince bu istatistikler de çok bir şey ifade etmedi belki Victor Nelson için.
5: İstediklerini yapamadı, öyle diyebiliriz.
4: Evet, istediklerini yapamadı. Şimdi Samsunspor'da iş yapar mı? Böyle başlayalım Nelson.
5: Niye yapmasın? Van Drommel'den kalacak herhalde.
4: Evet, bence yapar.
5: İkisiyle beraber dörtlü oyunda iş yapabilir.
4: Ben yapabileceğini düşünüyorum.
5: Trabzonspor'da da yapabilir.
4: İşte İtalya'da küme düştü.

0: Belki yeniden bir çıkış, yani Serie A'da kalmak istediğini biliyoruz ama bir teklif gelir mi yoksa Serie B'ye gitmeyi kabul eder mi bilmiyorum. Zannetmiyorum.
1: Serie
0: Kiralık
1: B'yi
0: olarak oynadı
1: istemez de
0: zaten.
1: İtalya'da takım da küme düştüğü için bir sorularla karşı karşıya kalabilir. Soru işareti diğer takımlar için.
0: Yani iyi bir oyuncu olsanız bile küme düşen takımda oynuyorsanız o sizin değerinizi biraz
1: Biraz etkiliyor.
0: azaltıyor. Evet, etkiliyor. Bundan da etkilendi. Kazımcan'a da ilgisi var. Samsunspor'un. Kazımcan Karataş.
1: Başakşehir'de tamamladı sezonu.
0: Hı.
1: Şans bulduğu anda biraz dikkat çekti Galatasaray'da. Sonra Başakşehir'e kiralık verildi. Neden olmasın?
0: Galatasaray taraftarı da gördüğüm kadarıyla seviyor
1: Evet.
0: Kazımcan'ı. Çünkü savaşçı bir ruha sahip. Evet, çok üst düzey bir oyuncu değil ama hani taraftar o savaşçı ruhu hep sevmiştir Türkiye'de.
1: Bütün takımlarda.
0: Bütün takımlarda.
1: Katılıyorum sana.
0: Ya o hani mücadelesinden hiçbir şey taviz vermez. Sonuna kadar mücadele eder. İleri gider, geri gelir. Yani terini son damlasına kadar akıtır. Bu tarz oyuncular Türkiye'de hep sevilir.
1: İş yapmıştır da.
0: Evet, işte yapar. O yüzden Kazım Can'ı Galatasaray taraftarı da çok sevdi, benimsedi. Belki işte düzenli oynama şansı bulacak kadar bir yeteneği olmasa bile taraftarın gönlünde de bir yeri var Kazım Can'ın.
1: Bu
0: Öyle görünüyor.
1: yüzden ya Okan Buruk tabii ne düşünüyor yeni
0: Hı.
1: sezonla ilgili. Şimdi Jakobs var, Eren var. Değil mi?
0: Şimdi evet, biraz kadro planlamasını da konuşuruz ilerleyen dakikalarda. Neler olacak 10 artı 4'te? Ona 12 artı 2 yeniden gelecek mi bilemiyoruz.
1: Bunun da bir an önce açıklanması lazım diye düşünüyorum.
0: Başkan açıkladı aslında ama
1: Bu
0: değişir mi
1: ya
0: bilmiyorum.
1: Kulüpler Birliği tekrar belki bir girişimde bulunabilir tabii.
0: Evet, Kulüpler Birliği girişimde bulunabilir. Şimdi Icardi konusu gündemde Galatasaray'da, temsilcisi Elio Pino İstanbul'a geldi. Sayın Başkan'la da görüştü.
1: Evet.
0: %50'den fazla bir indirim talep ettiği söyleniyor Galatasaray'ın. Elia Pino ve Icardi de süre istemişler. Karar vermek için. Yani bir hafta 10 güne bu karar açıklanır deniyor Ercan abi.
1: %50'den fazlası. Şimdi mutlaka ona bu teklifleri yapabilecek başka kulüpler var mı?
0: 4 milyon diyelim.
1: 4 milyon euro yıllık.
0: Hı.
1: Arjantin'den çıkar mı bu? Karşılıklı
0: Zannetmiyorum.
1: bir soru cevap yapalım seninle. Yani
0: 4
1: Arjantin
0: milyon.
1: liginde 4 milyon 33 yaş.
0: Kimlere? River Plate verebilir mi?
1: Ya
0: Yani
1: yani verir ama vermez.
0: şu haline verir mi?
1: Vermez. Bana göre vermez.
0: Bence de vermez.
1: Seri A'dan çıkar mı?
0: Çıkmaz.
1: Yani ne Juventus, ne Roma,
0: Çıkmaz.
1: ne Milan. Ay bunların verme ihtimali var da vermezler.
0: Yani Serie A, ya forvetleri dövüyorlar orada Ercan abi.
1: İşleri çok zor.
0: İşleri zor orada, forvet olmanı. Bayağı dayak yiyerek çıkıyorsun maçtan. 90 dakika boyunca hırpalıyorlar bayağı yani.
1: Bundesliga'da hiç ihtimal vermiyorum.
0: Bundesliga.
1: Bayağı
0: Yani
1: zor.
0: İspanya'nın belki orta alt sıra takımları.
1: Da onlarda da 4 çok yüksek bir rakam.
0: Ya şu 4 yüksek, evet. Ama şu fizikle bir yerde oynaması kolay görünmüyor bende.
1: Ha kendisi ben İspanya'ya gideceğim. Şu parayı da almaya tamam başka paraya anlaşırım derse o olabilir. Dediğin gibi.
0: Bir de şuna da dikkat edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Şimdi olağanüstü bir sevgi var, aşk var hatta. Sevgiden de büyük bir bağlılık var Galatasaray taraftarı ile Icardi arasında. Bunu görüyorum, hissediyorum zaten. Şimdi sahada kaldıkça ve oynayamadıkça bu sevginin azalması, günün birinde ıslıklara dönmesi kötü olur. Yani ayrılık kötü olabilir kalırsa. Böyle bir ihtimal de var.
1: O işin olma ihtimali de var.
0: Evet.
1: Yani ne kadar mükemmel ayrılıklar olacakken bu sefer işte ıslıklar
0: İyi anılarla ayrılmak daha iyi olabilir diye düşünüyorum.
1: kendisinin ve temsilcisinin de bu konuyu gayet iyi düşünmesi lazım. Yani Galatasaray teklifini yapmış.
0: Evet. Galatasaray taraftarı

0: Ağrı ne düşünüyor? Onlar da yazabilirler tabii. Kardi konusu çok özel onlar için biliyorum.
1: Tabii.
0: Ama hani güzel ayrılık, işte 2 yıl sonra gelir buraya başka bir görevle. Gelir tribünleri selamlar, sahaya iner. Aşkın olayım bir daha çalar. Yine müthiş bir ortam olur.
1: O ayrı.
0: Ama işte o kötü ayrılık noktasına da gelme ihtimali var ya işin. Icardi'de hani ben o toparlanma ışığını da göremedim 2 yıldır. O yüzden.
1: Hiç. Yani ileri gideceğine yerinde saydı.
0: Yerinde saydı ya da geri gitti.
1: Geri gitti. Birçok maçta öyle bir görüntü oldu.
0: Bir de kısıtlama daha da sertleşti bu sene. Hani artı birini orada kullanır mısın?
1: Artı birini ya deneyimine kullanırsın.
0: 10 oyuncudan birini orada kullanır mısın?
1: Deneyimine kullanırsın. Takımı biliyor. Teknik direktörü biliyor, tanıyor. Hı hı. Kullanma ihtimali o. Ama fizik olarak durum nedir diye düşünsen iyi değil.
0: Yani bazen işte aşk mantıksızdır denir ya, aşk ve mantık arasında bir tercih yapmak durumunda sanki Galatasaray ve Icardi.
1: Öyle gözüküyor.
0: Öyle bir ayrımdalar.
1: Öyle.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, sigortam Net.
6: Radyo Spor.
7: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son Düzlük'te sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
1: Şampiyonla Son Düzlük'te.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
5: Birlikteliğimiz devam ediyor. Bir dinleyicimiz Icardi Galatasaray'daki ömrünü doldurdu demiş. Bir başka dinleyicimiz ikinci forvet olarak oynamayı kabul edecekse kalmasını isterim. Bitiriciliği muhteşem demiş. Arabistan'a gitme ihtimali olabilir mi diye sormuş Bursa'dan Aykut Bey. Eğer kalırsa seneye ıslıklanır gitmeli ki her zaman efsane olarak kalsın demiş bir başka dinleyicimiz.
6: Tabii ki fikirleri için teşekkür ederiz dinleyicilerimize önce.
5: Zor bir karar ama değil mi?
6: Zor. Arabistan'da da oynayabilir ama kendi ister mi?
5: İster mi? Gidip orayı da fethedeyim diyebilir mi?
6: Oynayabilir çünkü.
5: Oynayabilir. Arabistan'da oynayabilir.
6: Tabii bu savaş ortamında onların da transfer piyasasının ne olacağı belli değil Mehmet. Bir de o var.
5: Biraz onlar da sular duruldu gibi bu yüksek paralar artık yavaş.

0: yavaş
1: para anlamında, bütçe anlamında iniyor.
0: Evet, bütçeler de aşağı inmeye başladı. Icardi'nin istediği parayı yine verebilirler belki ama Icardi orada mutlu olur mu? Oraya gitmek ister mi? Bilemiyorum, o Icardi'nin bileceği.
1: Dönemin hatırlarsan Çin'de büyük paralar vardı. Çin Ligi.
0: Evet, kısa sürdü.
1: Arabistan'da aynı hava yaşanabilir mi? İstemesen de yaşanabilir. Orta Doğu'da durumlar kritik.
0: Doğru.
1: Ya orada futbola yatırımı
0: belirsizlik
1: var. Bir süre durdurabilirler.
0: Futbol yatırımını durdurabilirler. Doğru, dediğin doğru. Bu Icardi Galatasaray ilişkisi de dediğim gibi bir aşk ilişkisi ama işte aşk ve mantık arasında bir seçim yapmak durumunda Galatasaray bir orta yol bulmaya çalışıyor, evet. Sayın Dursun Özbek. Bazen bir kadını seversin ya da bir erkeği seversin ama geleceğinin onda olmadığını bilirsin. İşte böyle bir durum var sanki Galatasaray ve Icardi arasındaki ilişkide. Bakalım nasıl bir karar çıkacak.
1: Bence zor bir karar.
0: Zor karar, zor gerçekten.
1: Ama Galatasaray yine teklifi yapmış durumda. Fena değil.
0: Evet, bir teklif gitmiş.
1: Ya ben sana hiç teklif yapmadan güle güle dememiş.
0: Şunu biliyoruz ki Dursun Özbek Icardi'yi gönderen başkan olmak istemiyor.
1: Evet, kendisi giderse de yapacak bir şey yok.
0: Evet, kendisi giderse de yapacak bir şey yok. Kamavinga haberleri çıktı Ercan abi Galatasaray için.
1: Çok düşük bir ihtimal değil mi?
0: Diyemiyorum. Düşük diyemiyorum çünkü düşük, evet, ama olmaz diyemiyorum çünkü Osimhen de imkansızdı.
1: O imkansızlık sınırı orada aşıldı.
0: Evet, sanki ondan
1: İkinci defa
0: sonra,
1: olur mu olmaz mı bilemem.
0: Ondan sonra hani Osimhen geldikten sonra başka bir oyuncu gelmez diyemiyorum. Kamavinga, şimdi Galatasaray'da kimler gidebilir, biraz onu konuşalım o zaman. Çünkü birilerinin gitmesi lazım ki 10 oyuncu, 10 yabancın olsun. Şu anda Icardi'de kalırsa hali hazırda 10 yabancısı var. Benim mesela Dursun Özbek olsam, futbol direktörü olsam Galatasaray'da ilk çıkaracağım isim o 10 oyuncudan biri Icardi olurdu. İkincisi de piyasası olduğu için ilgilenenler de var diye duyuyoruz. Sara.
1: Şimdi Sara olabilir, Singo olabilir.
0: Singo'ya 30 kimse verir mi? Şüpheliyim, çok oynayamadı. Çok para yatırdı Galatasaray Singo'ya.
1: Çünkü
0: zarar etmek istemeyecektir.
1: Boyu zaten almayacaklar gördüğüm o.
0: Boy olmuyor.
1: Kiralık olarak geldi Bayern Münih'ten.
0: Şalay gidebilir diyorlar. Benim asla göndermeyeceğim oyuncu Şalay'dır mesela.
1: Çok faydalı olmadı mı?
0: Çok faydalı bir oyuncu.
1: Müthiş profesyonel.
0: Sağ bek, sol bek, nereye koysan oynuyor.
1: Hiç sesini çıkarmıyor.
0: Evet.
1: Huzursuzluk meydana getirmiyor.
0: En iyi oynadığı dönemde Boye geldi. Boye'yi oynattı Okan Buruk, hiçbir şey yapmadı.
1: Hiç.
0: Hiç.
1: Şimdi şu var. Tabii Torreira Lemina ikilisi.
0: Lemina kalıyor gibi.
1: Torreira da kalıyor gibi. O zaten önceden gitmiş.
0: Şampiyonluk kutlamalarında sanki veda etti diyorlar ama ben izlemedim.
1: Ben de izlemedim.
0: Orada ağlamış, çok duygusal anlar yaşamış. Hiçbir Galatasaray 54 tane röportaj vermiş tüm basına. Torreira mesela röportaj vermemiş. Gidecek diyorlar Torreira için. Bilmiyorum.
1: Bildiğim kadarıyla sözleşmesi devam ediyor.
0: Sözleşmesi var. Ama gitme isteği olursa Galatasaray'da kolaylık yapacakmış. Bu yönde duyumlarım var, evet.
1: Tabii o da belirli bir bonservise bakacak.
0: Hı-hı.
1: Tahmin ediyorum, evet, ki evet. Al bonservisini, çok teşekkür ederiz. Bedava diye göndermezler.
0: Olmaz. Hı hı. Çok ısrarcı olursa 4-5 bandında küçük de olsa bir bonservis
1: olur,
0: ister.
1: Bence ister.
0: Galatasaray.
1: Bence ister. Ya şimdi, Torreira tabii duygusal, şampiyonluktan sonra hiç hoş olmayan bir anda yaşadı.
0: Olay da yaşadı.
1: O onu bayağı etkilemiş olabilir. Hı-hı. Bunu kabul edelim. Ama Galatasaray'da da onunla seven çok.
0: Tabii şampiyonluklarda büyük payı var.
1: Ya, takımdaki arkadaşlarıyla da ilişkisi çok iyi gördüğüm kadarıyla. Hı-hı. Çok iyi düşünmeleri lazım bence.
0: Şimdi Lemina'nın kalması şöyle mantıklı. Stoperini de yedekliyorsun. Ekstra stoper almana gerek olmayabilir.
1: Mantıklı. Bir de bu sene herhalde geçen seneye göre Adele anlamında söylüyorum. O kontrollerini daha sık ve iyi yapacak. Daha evet. iyi kontrollerle, çok tekrarlamayacak bir problemle sahip.

0: Çıkar. Sağlığı anlamında söylüyorum.
1: Yani her maç mesela 45 dakika rahat oynayabileceğin bir oyuncu.
0: Sonra ertesi maçta problem oluyor.
1: Onu i̇şte 90 oynarsa problem oluyor da 45'te problem olmaz.
0: Olmuyor, evet. Hı-hı.
1: Mesela Sara giderse oraya bir tane Kamavinga olabilir. İşte Icardi giderse bir Bernardo Silva olabilir. İsimler geçtiği için örnek veriyorum.
0: Bu isimler geçiyor. Yalnız bu ikisi süper yüksek fiyatlı oyuncular. Süper yüksek.
1: Sayın Kabukçu bütçeyi yukarı çekeceğiz demişti.
0: Evet.
1: Kendisine uzatılan mikrofona. Limiti de var Galatasaray'ın.
0: E tabi şimdi Kamavinga Real Madrid kadrosunda değil mi?
1: Evet.
0: Belki Jose Mourinho eğer teknik direktör olursa onu bırakmayacak. Bir de öyle dengeleri de unutmayalım.
1: Dünya Kupası kadrosunda kendisine yer bulamadı Kamavinga.
0: Evet.
1: Fransız futbolcu. Bakalım. Yani bir tane yıldız bekleniyor Galatasaray'da. Bu Kamavinga mı olur, Bernardo Silva mı olur, ikisi beraber mi olur bilemiyorum. Ama 10 artı 4'ü Galatasaray şiddetle
0: istemiyor. Ya bunu istemeyen birçok kulüp var bence de.
1: Avrupa'da başarı hedefimizden saparız diyorlar 10 artı 4'le.
0: Evet. Bu daha önceden konuşulup keşke yani bu bir rakam belirleyip daha önceki dönemler için söylüyorum bu sene değil. Hep aynı şeyi söylüyoruz ama bunun olması gerekiyor. Ya İtalya'da, İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da her sene değişiyor mu? Hayır. Bizde niye değişiyor?
1: Dün konuştuk, değişmemesi lazım.
0: Yani değişmiyor.
1: Bizde her şey değişiyor. İşte eğitim sisteminde sürekli değişiklik oluyor. Müfredat sürekli değişiyor.
0: Bence değişmemesi lazım.
1: Değişmemesi lazım yani. Yabancı kuralı sürekli değişiyor. Kamavinga için de Real Madrid'in isteği 50 milyon euro. Ercan abi. Olur mu? Olabilir.
0: 50 milyon euro Kamavinga'nın da isteği olacaktır.
1: O da bir 10 temiz ister.
0: 15 ister bence.
1: 15.
0: Türkiye fiyatı çünkü.
1: Türkiye fiyatı. 50 artı 15. Yılda. Bilemiyorum. Bütçeyi bilemiyorum tabii o konuda.
0: Ve Şampiyonlar Ligi'nden bir senede kazandığın para 60. Mesela 60 milyon euro. Öyle düşün. Hı hı. Onda bir oyuncuya bu kadar yatırım yaparak herhalde değerlendirmek istemezsin.
1: O yönetim artık hesabını kitabını onlar yapacak. Sadece biz haberleri burada değerlendiriyoruz.
0: Evet. Bunlar iddia eden haberler.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Koşunun başında liderliği alan 6 numaralı Keşanlı oldu. Yarım boy gerisinde içinde 4 numaralı Küçük Cevher temposunu arttırıp rakibine hakim oldu. İkincilikte kaldı 6 numaralı Keşanlı. 2 boy kadar geride 1 numaralı Belalı Cebek 3. sırada koşuyor. Hemen 1 boy gerisinde iç kulvarda 7 numaralı Kökbey 4.lükte. Musafkan'ın 1 boy gerisinde 5. sırada 9 numaralı Kasırga Bey ilerliyor. 2 boy kadar geride daha doğrusu 4 boya çıktı fark bir anda. 11 numaralı Tostos Tuğrul takipte. Onun hemen dışına 2 numaralı Nevşehir Bey'i sokuldu. 2 boy kadar geride 3 numaralı Al Şubatan, içinde 5 numaralı Ribaro, 2.5 boy kadar geride iç kulvarda 8 numaralı Gondar, 1.5 boy geride de 10 numaralı Al Hamza sırasıyla safkanlar son 800'e giriyor. 4 numaralı Küçük Cevher önde, 1 boy gerisinde dış kulvarda 6 numaralı Keşan'la ikincilikte, daha sonra 1 boy geride iç kulvarda 7 numaralı Kökbey'i, onun dışında 1 numaralı Belalı Civek takipte, 1.5 boy geride 9 numaralı Kasırga Bey, onun hemen dışına sokulan 2 numaralı Nevşehir Bey'i, 1 boy geride dış kulvarda 5 numaralı Ribaro, ortada 3 numaralı Alçu Batan, içte 11 numaralı Tostos Surul, 2 boy geride 8 numaralı Gondar sırasıyla viraj dönülüyor. 4 numaralı Küçük Cevher düzde 2 boy farklı önde çıktı, dışından 6 numaralı Keşanlı'nın içeriden 7 numaralı Kökbey'in bariyer dibinden 8 numaralı Gondar'ın dışarıdan 9 numaralı Kasırga Bey'in atakları var. 6 numaralı Keşan'la liderliği aldı dışarıdan 9 numaralı Kasırga Bey. İçten 3 numaralı Al Şubatan geliyor. İçe doğru kat etti 9 numaralı Kasırga Bey. Dışındaki 6 numaralı Keşanlı'dan liderliği aldı. Dışta 6 numaralı Keşanlı ikincilikte kaldı. 9 numaralı Kasırga Bey son 50'ye 1.5 boy farklı önde giriyor. 9 numaralı Kasırga Bey koşuyu kazanıyor. 6 numaralı Keşanlı ikinci. 2 numaralı Nevşehir Bey 3. 5 numaralı Ribaro 4. 1 numaralı Belalı Cübek de koşudan 5. olarak ayrıldı. 9 numaralı Kasırga Bey Müslüm Çelik'le kazandı 5. koşuyu.

0: Kulübü yasal bahisi bir tarih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
2: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
4: Birlikteliğimiz devam ediyor. Kamavinga haberlerini değerlendiriyorduk Galatasaray için. Bir başka isim yine gündeme gelen, tabii çok gündeme gelecek. 40 milyon euro piyasa değerli Fabian Ruiz Ercan abi. Olma ihtimali var mı? Fabian Ruiz.
5: Her oyuncunun olma ihtimali var. Bunu söyleyelim. Bu bir transfer. Transfer değer oyuncu.
4: Yine 30 yaşında bir isim. Çok da genç bir isim değil Fabian Ruiz.
5: Fakat rakamı görünce yaş örneğini de değerli dinleyicilerimize ilettik. O yaşta bir oyuncuya bu rakamın verilmesi bence tartışılır. Büyük bir ihtimalle Türkiye'ye geldiğinde de işte 3 yıllık sözleşme ister. Bu sözleşmede de yüksek maaş talebi olur. Yıllık olur. Kazanç. İsmi güzel. Çok kariyer iyi. Mükemmel. Çok fakat güzel bir şu isim. Anda yaş 30.
4: Ve de bu sene 3 ay sakatlık, diz sakatlığı yaşadı.
5: Evet. Daha yeni toparlandı.
4: Yeni toparlandı. Fabian Ruiz. Orada da bir soru işareti var kafamda ama döner dönmez ilk 11 oynadı.
5: İyileşir iyileşmez. Evet. Kolay tabii vazgeçilecek bir oyuncu değil. Kaliteli oyuncu. Ama dediğim gibi rakamlar çok yüksek. Bana öyle geliyor, bilmiyorum.
4: Bakayım ne kazanıyor. Bakalım Fabian Ruiz ne alıyor PSG'den. Ben de merak ettim sen pahalı deyince. 6.3 milyon euro yıllık.
5: Türkiye fiyatı ne olacak?
4: 12.
5: Ben 15 diyorum yine. 15'ten kapıyı açacak.
4: Seneye kontratı biliyor, bitiyormuş. 2027 Haziran. Kamavinga'yı soralım o zaman.
5: Kamavinga.
4: Kamavinga'yı da merak ettim. Real Madrid'de ne alıyor?
5: Real Madrid'den gelirini.
4: Oo. 12.5.
5: Real Madrid'den.
4: Evet.
5: 12.5. 13 Real Madrid'den alıyorsa.
4: Oo.
5: 13 çarpı 2 yapabileceğim mi? Yo.
4: Sıkıntı. Sıkıntı.
5: Değil mi?
4: Çok sıkıntı var burada. Kamavinga'da sıkıntı var.
5: Var değil mi?
4: Var. Haziran 2029'a kadar da sözleşmesi var.
5: Oyuncu istemediği sürece de ayrılmaz. Bir de Real Madrid'den niye ayrılsın?
4: Evet.
5: Yani yıllık gelirini Real Madrid'den gördüğün zaman oyuncuyu alman için ya başka bir takım da olabilirsin. Diyelim ki United istiyor. Çarpı 2 yapmak zorunda.
4: Hmm.
5: Öyle değil mi?
4: Tabii. 25. Sıkıntılı olur. Yani Osimhen'in maaşından daha fazla maaş vermek zorundasın Kamavinga'ya.
5: Evet. Öyle bir gerçekle karşı karşıyayız şu anda.
4: İşte öyle bir kontrat da olmaz Türkiye şartlarında. Bu biraz Kamavinga tuzlu geldi bana Ercan abi. Kamavinga'yı görünce Fabian Ruiz daha iyiymiş dedim. Değil mi? Bir başka isim de zaten yine konuştuk. Bernardo Silva, Galatasaray için yazılan isimlerden biri. O bonservis olmadığı için biraz daha hani olma ihtimali yüksek gibi geliyor.
5: Dün onu biraz değerlendirmiştik.
4: Evet.
5: Onda da şimdi dünyada artık imza parası var. Bonservisi olmayan oyuncular açıktan onu alıyorlar. Açıktan dediğim yani kulüp bonservis ödeyeceğine oyuncuya ödüyorsun.
4: Ne?
5: O da bonservis gibi bir para çıkıyor bir anda ortaya. İmza parası.
4: Tabii. Onu yıllara bölüyorsun işte.
5: Evet.
4: Ne vereceksin? 10 vereceksin diyelim. 10 yerine 15 veriyorsun. 3 yılda 15-15-15-45 ödüyorsun. Tamamen örnek veriyorum fiyatı.
5: Evet.
4: Yani 15 bonservis vermiş gibi oluyorsun o zaman da.
5: Artı bir de yıllık gelir.
4: Evet, artı bir de yıllık gelir tabii.
5: Ya böyle oyuncuları tabii ki bunu değerli dinleyicilerimiz de biliyorlar. Osimhen'den de zaten biliniyor. Böyle oyuncuların maliyetinin yüksek olması normal.
4: Tabii çok üst düzey oyuncular bunlar.
5: deniyor ya A-plus diye.
4: A-plus evet. Oyuncular. Evet. Şimdi kadro mühendisliği yapalım biraz. Galatasaray'ı konuştuk. Diğer takımlara da geçeceğiz birazdan. Beşiktaş'ı çok konuşacağız mesela. Şimdi yabancılardan kimleri tutarsın Ercan abi? Davinson Sanchez'i tutar mısın?
5: Evet.
4: Tuttun Davinson, bir yabancı oldu. Jakobs?
5: Evet.
4: Ben de tutarım. Singo? Çok yatırım yaptığın için mecbur galiba tutmak zorundasın.
5: Tutarım. Bir teklif gelir mi acaba diye ona bir parantez açır kaparım.
4: Tamam. Ama sonuçta kaldı. Evet. Üç. Şalay?
5: Tabii canım.
4: Kesin tutarım. Ben de dört. Torreira?
5: Soru işareti.
4: Gönderdik diyelim Torreira'yı.
5: Evet.
4: Ya da kendi gitti. Sané tutarsın.
5: Tabii.
4: 5. Sara'yı tutar mısın?
5: Sara'da yine bir soru işareti koyalım.
4: Tamam. Lemina?
5: Sen stoperde de yararlanabilir diyorsun. Ben ama 45 dakikalık oyuncu olduğu için onu düşünebilirim.
4: Tamam. Bakalım, bakalım, bakalım. Icardi.
5: Çok zor soru işte bu. Yani taraftar, gönüller bir. Ha ben Icardi başka bir takımda olsa teşekkür ederdim. Ama Galatasaray'da çok önemli işler yaptı, yaşadı. Ya şimdi Bayern Münih oynasaydı çoktan teşekkür etmişlerdi.
4: Tabii.
5: Lewandowski'ye nasıl statta teşekkür ettiler?
4: Tabii Real Madrid Ronaldo'ya teşekkür etti.
5: Evet. Bu yüzden ben giderse şaşırmam.
4: Osimhen'de kalıyor.
5: Evet.
4: Şimdi şu haliyle işte Osimhen kaldı. Icardi gitti diyelim.
5: Torreira gitti.
4: Torreira gitti. Sara gitti.
5: 3.
4: Şimdi bunların yerine yabancı alma ihtimalin olur. Limine'ye de gönderirsen 4.
5: Evet.
4: Ama daha iyilerini bulabilir misin? Bulursan kaça bulursun?
5: Ya da buldun mu?
4: Ya da buldun mu?
5: Araştırdın ve buldun mu?
4: Bir de hem bazen iyi diye alıyorsun. Gelen gideni aratıyor. Öyle de olmaması lazım. Emin olman
5: kesin
4: lazım.
5: Tabii bu kadronun...
4: Bu adamlardan eminsin. Ama bir verim bu, alıyorsun.
5: Tabii tabii. Bu kadro yalnız şunu gösterdi. Diyelim ki hiç kimse gitmiyor ama Galatasaray'ın bu kadrosu yine Şampiyonlar Ligi'ne gidecek ya. Mesela kimse gitmedi. Ya da bir iki oyuncu gitti geldi. Bu kadro Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde yıpranıyor. Bunu geçen sene gördük. Bu sene bu yıpranma daha fazla olur.
4: Olur. Net olur.
5: Daha fazla olur.
4: Miyadı dolan oyuncular var.
5: Bence de var.
4: Bir değişim gerekebilir.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
1: Radyo Spor. Reklam. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildiriyor. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Birlikteliğimiz devam ediyor. Bu arada da şunu da söyleyelim. Zaniolo galiba kalacak İtalya'da.
3: Öyle istiyordu.
2: Sportif direktör Gökhan İnler çünkü açıklama yaptı. Gökhan diyor ki Gökhan İnler herhangi bir problemimiz yok Zaniolo ile ilgili. Onun ortaya koyduğu performanstan memnunuz, karakterinden memnunuz. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Geleceğini değerlendireceğiz ama sportif direktör olarak benim açımdan herhangi bir sorun olacağını düşünmüyorum. Bizim için önemli bir oyuncu diyor.
3: Evet.
2: 10 milyon euro bonservis ve bir sonraki satıştan %50 payla Galatasaray'dan alabilirler.
3: Olabilir.
2: Zaniolo'yu. İlerleyen günlerde bu konuda netleşecektir diye.
3: Zaniolo zaten bizim ligde kalmak istemedi değil mi?
2: Yok, kalmak istemedi. Evet, kalsa Galatasaray'da kalırdı zaten. Kalmak istemedi. Şimdi biraz Beşiktaş diyelim Ercan abi. Beşiktaş diyelim. Taraftarı çünkü yeni teknik direktör kim olacak dedi. Dün akşam saatlerinde Serkan Reçber de bir açıklama yaptı. Teşekkür etti Beşiktaş camiasına. Onunla da yollar ayrıldı. Beşiktaş'ta da şimdi birçok aday gündeme geldi. Dün değerlendirdik. Sayın Başkan canlı yayında hatta değerlendirdi. Bunu dedi ki Şenol Güneş'i ben düşünmüyorum dedi. Net başlığı da verdi. Şenol Güneş adaylardan biri değil. Oliver Glasner. Ercan abi. Oliver Glasner Crystal Palace'tan ayrılacak.
3: Evet.
2: 51 yaşında. Glasner'in şöyle söylediği haberleri var. UEFA Avrupa Ligi'ne kalırsanız masaya otururuz demiş Glasner.
3: Evet.
2: Beşiktaş'ın da kaderi Trabzonspor Konyaspor maçının ardından netlik kazanacak. Glasner için bir istek var gibi. Dino Topmöller diğer isim.
3: Frankfurt'un eski hocası.
2: Evet, o da 45 yaşında. Eduard Graf'ın en çok istediği isim Topmöller deniyor.
3: Evet.
2: Beşiktaş'ta. Başarıya aç bir teknik direktör olduğu vurgulanıyor. Gelecek hafta menajerinin Türkiye'de olacağı da söyleniyor Topmöller'in.
3: Ya Topmöller, onun dışında Glasner her türlü oyunu oynatabilen bir teknik direktör. Onunla ilgili bir makale okudum. Sevdiği sistemler işte 4-3-2-1. Onlar zaman zaman üçlü savunma. Ama favori sistemi 4-4-2. Glasner'in. Tabii bu Beşiktaş'ta kendi karar verecek neyi oynatacağını. Crystal Palace'da bence çok önemli işler yaptı. Onu söyleyeyim. Ya Crystal Palace şu anda final oynayacak.
2: Evet.
3: O da finalin bitmesini bekliyor. Şimdi bazı isimler var. Mesela Postekoğlu konuşuluyor. Hiçbir başarısı yok.
2: Postekoğlu da konuşulanlardan biri.
3: Tottenham'ın düşüşü onun zamanına rastladı. Ondan sonra da şu anda küme düşmemeye oynuyor Tottenham. O antrenörler arasında yer alıyor. Onu söyleyeyim. Yani ben Postekoğlu olsun istemem mesela. Şahsen.
2: Şimdi Glasner'in şöyle bir artısı var gibi geliyor bana. Hani birkaç farklı sistemde oynatabiliyor ya. Bu bir artıdır bence bir teknik direktör için.
3: O artı bir de şu var. Uzun süreli anlaşma yaptın diyelim. 2 sene, 3 sene. Mutlaka Glasner'le bir başarıya doğru gidebilirsin. Onu söyleyeyim.
2: O sabrı göstermen lazım ama bizde o sabır yok maalesef Türkiye'de.
3: Şimdi artık buna göstermek zorundalar. Bu işin sonu böyle gitmez. Ona gösterme, buna
2: gösterme. Yap boz her sene 2 teknik yok. Direktör. Yani 4-10 teknik direktör oldular canım. Evet. 10.
3: Glasner'le eğer olursa yani ben şu andaki en önemli teknik direktörlerden biri diyorum. Güzel. Eğer olursa.
2: Topmöller
3: 2.
2: İki mi? Glasner'in arkasına mı yazdın?
3: Evet.
2: Tamam. Razvan Lucescu'ya ben biraz sıcağım. Ne diyorsun Razvan Lucescu?

0: için.
1: Ya olur da o da Avrupa futbolunda ne yaptı?
0: Evet.
1: Ya olur da ne yaptı? Değil mi? Yunanistan'da çalışıyor.
0: Hı hı. PAOK'ta.
1: PAOK'ta. Şu anda ne yaptı Avrupa futbolunda? Şu ana kadar?
0: Bir şey yapmadı.
1: Bunların içinde yapan Glasner. 4 kupası var kariyerinde.
0: Glasner, evet.
1: En önemli isim bence.
0: Hı hı. Dün itibariyle gündeme gelen Kurban Kurbanov.
1: Olmaz. Türkiye farklı, Azerbaycan çok farklı. O bir takımla özdeşleşmiş. Çok saygı duyduğumuz bir isim.
0: Evet.
1: Ya burada 3. maçta istifa diye bağırsalar hemen o da istifa eder.
0: Hiç gerek yok. Bence.
1: O bir takımla Azerbaycan'da özdeşleşmiş, dediğim gibi bir isim. Arda Turan ismi var. Gelir mi, Shakhtar bırakır mı? Sözleşme nasıl? Bence de zor.
0: Şimdi Beşiktaş taraftarının sevdiği, çok iyi futbol oynatan ama derbi kazanamadığı için gönderilen Slaven Bilic. Olur mu yeniden?
1: Bilic konusu önemli. Kendisi şu anda
0: bence
1: ne yapıyor?
0: De önemli bir konu, evet.
1: Kendisi şu anda ne yapıyor? Mesela teknik direktörlüğü kafasında tam olarak bırakmış mı?
0: Uzun süredir takım çalıştırmıyor.
1: Takım çalıştırmayı özlemiş mi? Burada önemli konular bunlar. Çünkü uzun süredir o da bir takımla birlikte çalışmadı.
0: En son El Fateh'de görev yapmıştı. 2024 sonunda.
1: Yani uzun süre dediğimiz
0: 2 yıl.
1: 2 yıl. 2 yıldır inzivada mı? Kendini mi yeniliyor? İşimi bıraktı? Bunları bilmiyorum.
0: O bölüm bende de yok. Son 2 yıl ne yaptığını bilmiyorum. Bilen varsa da yazsın. 2 yıldır işte ne bileyim, Tibet'e gitti, bir yenileniyor mu?
1: Evet, bıraktı mı ya da? Ha. Ya da artık ben teknik direktörlük yapmayacağım mı dedi. Bunları bilmiyoruz ki.
0: Bilmiyoruz. Ama taraftarı heyecanlandırdığını ben görüyorum.
1: Her zaman heyecanlandırdı.
0: Slaven Bilic.
1: Oynattığı oyun bayağı beğeniliyordu Beşiktaş taraftarı tarafından.
0: Ben de çok beğeniyordum Bilic'in oyununu.
1: Şimdi bir de şu isim var. Futbol direktörü olarak Önder Özen ismi konuşuluyor.
0: Evet.
1: Bayağı.
0: Sezon başında da konuşuldu. Görüşüldü Önder Özen'le.
1: Ama işte başka bir ekip geldi.
0: Başka bir ekip geldi.
1: Önder Özen'le çalışmak ayrı. İşte başka ekip geldi işte sezon başı. O olmadı. Ben ısrarla olur mu olmaz mı diye düşünüyorum ama burada seninle konuştuğumuz gibi Bilic'in 2024 sonrası rotası ne oldu? O çok önemli bence.
0: Son 2 yıldır ne yapıyor Slaven Bilic, benim bir bilgim yok açıkçası. Dün Tedesco ismini de konuşanlar vardı. Zannetmiyorum. Ama konuşuldu.
1: Nuri Bugün Şahin. Konuşulmuyor. Nuri Şahin olmayacak.
0: Olmayacak, Sayın Başkan açıkladı.
1: Evet.
0: İlhan Palut dün Yasin'i bağlamıştı. Yasin Yıldırım'ı Sözcü Gazetesi.
1: Hiç ismi geçmedi ama şu ana kadar.
0: Ben zannetmiyorum dedi. Yetersiz görüyorum dedi.
1: Şu an için dedi.
0: Şu an için dedi. İlhan Palut kupayı alırsa başka, almazsa başka değerlendirilir mi?
1: Sanmıyorum. Şu anda Beşiktaş bence alacağı teknik direktörlerle konuşuyor şu anda.
0: Şimdi mesela Glasner'le sanki konuşulmuş ve de Topmöller'le.
1: Evet. Sanki bir değerlendirme yapılmış.
0: Evet, oralarda biraz daha sıcak gibi Beşiktaş. Öyle haberler gözüküyor. Bu yönde en azından.
1: Öyle gözüküyor.
0: Yani görüntü bu.
1: Ya net, bir Alman bilmiyorum. Teknik direktörle çalışma ihtimali daha yüksek gibi gözüküyor.
0: Evet. Almanların da başarı oranı Türkiye'de yüksek Mercan abi.
1: Ya dünya futbolunda da genelde yüksek. Ya İngiltere Premier Ligi'ndesin. Mesela Crystal Palace tarihinde ilk defa Avrupa Kupalarında final oynayacak bir Almanla.
0: Evet.
1: Kupa tarihinde ilk defa. Tarihinde ilk defa FA Cup aldı mesela. Crystal Palace.
0: Şimdi Glasner, Topmöller kıyaslaması yapıyorum. Glasner bende döndü.
1: Evet, o makaleyi okuduktan sonra yani yapısını kendi bunu belirtmiş. Ben öyle sistemlere kapalı bir teknik direktör değilim ama bahsettim sistemlerden, taktiklerden az önce değerli dinleyicilerimize. Fakat favori sistemim 4-4-2 diyor benim.

0: Çok severim diyor 4-4-2. Ama tabii bunu uygulaman için de ona göre isimlerin olması lazım kadroda.
1: 4-4-2 şu anda Beşiktaş oynayamaz.
0: Şu anda zor.
1: Şu anda çünkü öyle kanatları yok Beşiktaş.
0: Kanat alırsın.
1: Kanatsız Kartal.
0: Kanat alırsan bir de bir santrafor daha gerekiyor.
1: He, tabii tabii iki tane çok iyi kanadın olacak. İleri geri. Beklerin çok iyi olacak 4-4-2'de. İki bekinin
0: hatasız
1: de çok iyi
0: olması gerekiyor.
1: Evet yani 4-4-2 çok iyi sistem. Bunun işte Piri Alex Ferguson'dır mesela 4-4-2'nin ama yani ona göre oyuncuları vardı elinde.
0: Hep öyle oyuncular kurmak istedi. Hep,
1: evet.
0: Bence de çok önemli ve iyi bir sistem.
1: Futbol sahasını en iyi parselleyen sistem.
0: Kesin.
1: Ama ona göre oyuncun varsa.
0: Oyuncun yoksa da geçmiş olsun.
1: Oyuncun yoksa da uygulaması çok zor bir sistem. Özellikle o bekler ve orta saha kanatlar çok değerli. Çok önemli. Bilic 8 derbide 0 çekti. Bu nedenle bunu söyleyebiliriz. Beşiktaş için de önemli olan bundan sonra o futbol yapılanması. Yani transferden önce Beşiktaş'ta.
0: Bir de o sistemden artık hiç vazgeçmeyecekler ya. Şansınspor gibi yapacaklar yani bunu örneğin.
1: Evet,
0: evet. O ekolden vazgeçmeyeceksin demek ki. Öyle değil mi?
1: Demek ki bir planlama yapmışlar kafalarında.
0: Evet.
1: Alman'dan biz devam edeceğiz.
0: Hep.
1: Bu doğru bir sistem. Çünkü hoşça kal ve karma paylaşımı yapmıştı. Şu anda bulamadım ama. Sen gördün mü bilmiyorum.
0: Ben görmedim hayır. Takip etmiyorum ben grafı.
1: Acaba bir şey mi? Çok konuşuldu sosyal medyada. Acaba bir gönderme mi var? Karma ifadesiyle şeklinde yorumlar da vardı. Sonrasında da sildiğini söylüyor gazeteci arkadaşlarımız.
0: Ben karma de daha, ne demek anlamadım ben de şimdi.
1: İşte sen? Karma. Şimdi Sergen buldum şimdi. Eduard Graf goodbye ve karma paylaşımı yaptı deniyor haberde. Ve sonrasında da Graf'ın paylaşımı kaldırdığı söyleniyor.
0: Allah Allah. Goodbye tamam.
1: Goodbye tamam. Arka planda Goodbye isimli şarkı çalmış. Ve hemen altında da karma teriminin İngilizce sözlük tanımına yer vermesi dikkat çekti diyor.
0: Ne diyor İngilizcesinde? Değerli dinleyicilerimizi bilgilendirmek için.
1: Bakayım. Onu yazmamışlar haberde.
0: Ya bu
1: karmanın İngilizcesi nedir ki ya?
0: Şimdi bu İngilizce'de değişik anlamlara doğru gidebilir o.
1: Eduard Graf'ı Sergen Yalçın'ın istemediği söyleniyor.
0: Evet.
1: Acaba oraya bir gönderme mi dedi muhabir arkadaşlar. Sonra da paylaşım
0: karşılıklı
1: kaldırılmış.
0: Göndermeler vardı.
1: Definition kelimesini kullanmış. Goodbye şarkısı eşliğinde.
0: Definition. Evet.
1: Yani, paylaşım da burada. Şu anda önümde açık.
0: Sadece karma anlamına mı geliyor? Definition. Birkaç anlam birden barındırıyor ya.
1: Açıklamasını kendi de yazmış karma olarak.
0: Ya bir yere kendince bir şey söylemiş.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Sonra karmanın açıklaması. Bunu da Wikipedia'dan almış. Definition ne demek? İşte İngilizceden çeviriyorum. Yaptıklarının karşılığını görmen.
0: He. Bu biraz tabii.
1: Hani felsefedeki karmadan bahsediyor.
0: Felsefedeki karma evet. Deyince olay mesaj yerine gidiyor.
1: Evet. Felsefedeki karma tabii.
0: Onun için dedim. Bunun daha derine bakmamız lazım diye.
1: Oradan bir mesaj vermiş bence. Eduard Graf. Beşiktaş Futbol Direktörü. Sergen Yalçın çünkü kendisini istemiyordu. Bunu biliyoruz. Goodbye şarkısı eşliğinde de bir karma paylaşımı yapmış.
0: Definition.
1: Evet, definition. Ya bunlar da hoş şeyler değil sanki. Ya. Bilmiyorum.
0: Olmaması gereken şeyler tabii de. Karşılıklı o açıklamalar oldu. İşte bazı oyuncuları kimin aldığını biliyorsunuz açıklamaları vardı değil mi? Sergen Yalçın tarafında da. O da sustu. Bunu yapmış. Tabii hoş şeyler değil.

0: Hoş değil. Evet, transfer çalışmaları da bir yandan devam ediyor ama asıl öncelik Beşiktaş'tayım. Şu anda teknik direktör. Teknik direktör deyince de aklıma tabii Guardiola'nın ayrılığı geldi Ercan abi. Yolu Türkiye'ye düşer mi?
1: Hazır. Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve koşu başladı. 3 numaralı Ain't Nobody bir hayli gecikti. 7-8 boy kadar geç başladı koşuya. İlk metrelerle birlikte liderliği 8 numaralı Kemal Somal aldı. Hemen dışından 1 numaralı Alameti Farika doldurup geldi. İkinciliğe sokuldu. Butay'ın 1 boy gerisinde iç kulvarda 3.lükte 6 numaralı Felicia Star ilerliyor. 1.5 boy geride 4. sırada 11 numaralı Veragon var. Daha sonra 1.5 boy geride dış kulvarda 2 numaralı Steel Rock takipte. Bu safkanın da yaklaşık yarım boy gerisinde içinde hemen 9 numaralı Maftet vardı. O safkan şimdi 5.liğe sokuldu. 2 boy kadar geride dış kulvarda 5 numaralı Mary Black, içinde 7 numaralı Ennas Spoon. 1 boy geride 10 numaralı Princess Hazal. 1.5 boy geride 12 numaralı Zeyrek. 2 boy geride de 3 numaralı Ain't Nobody var. Bu sırayla 1400 metre start yeri geride kalmak üzere 8 numaralı Kemal Soma 2 boy farklı önde, 1 numaralı Alameti Farika 2. sırada koşuyor. 1 boy geride 3.lükte iç kulvarda 6 numaralı Felicia Star ilerliyor. 2 boy geride 11 numaralı Veragon 4.lükte, 1 boy geride iç kulvarda 5. sırada 9 numaralı Maftet kendine yer buldu. 2 boy geride 2 numaralı Steel Rock, dışında 5 numaralı Mary Black, onun 1.5 boy gerisinde iç kulvarda yine takipte olan safkan 7 numaralı Hennas Spoon, onun yarım boy gerisinde dışında 12 numaralı Zeyrek, 1.5 boy geride 3 numaralı Ain't Nobody sırasıyla son 800 metreye girilmek üzere. 8 numaralı Kemal Soma liderliğini bir boy farkla koruyor. 1 numaralı Alameti Farika ikincilikte. 1.5 boy geride iç kulvarda 6 numaralı Felice Star var. Daha sonra dışta 11 numaralı Veragon, içte 9 numaralı Maftet, ortada 2 numaralı Sidrak. Dıştan önlere gelmeye çalışan 5 numaralı Mary Black, 2 boy geride 10 numaralı Princess Hazal, 1.5 boy geride iç kulvarda 7 numaralı Ennas Spoon, dışında 12 numaralı Zeyrek ve 3 numaralı Ain't Nobody şeklinde taylar düzeye çıktı. 8 numaralı Kemal Soma virajı da 2 boy farklı önde döndü. Dışarıdan 1 numaralı Alameti Farika'nın, içeriden 6 numaralı Felicia Star'ın, bariyer dibinden 7 numaralı Ennas Spoon'un, dışarıdan da 11 numaralı Veragor'un atakları var. Son 200 geçiliyor. 8 numaralı Kemal Soma 3 boy farklı önde. 7 numaralı Ennas Spoon ve 11 numaralı Veragor'un atakları var. 8 numaralı Kemal Soma önde. 7 numaralı Ennas Spoon gelmeye çalışıyor. 8 numaralı Kemal Soma koşuyu kazanıyor. İkincilik için 3 numaralı Ain't Nobody, 11 numaralı Veragon ve 7 numaralı Ennas Spoon aynı

0: olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tjk.org
1: Reklam.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
3: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
4: Her gün kazandırır.
3: Lazım olduğunda hemen çekerim.
4: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Hızlı geçiş sistemi EGS Vakıf Katılım'da çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı Vakıf Katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Maresca gündeme geldi. Şimdi tabii sözleşmesi... devam ediyor 2027 yılına kadar. Geçen hafta da kendisi söyledi basın toplantısında 2027 Haziran sonuna kadar. Ama bir anda ne olduysa da atletiğin haberi Enzo Maresca Guardiola'nın yerine getirilecek
9: haberden de.
8: Evet, şimdi 20 kupa kazandı. 6 Premier Lig, 5 Lig Kupası, 3 FA Cup, 3 Community Shield, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Süper Kupa, 1 Kulüpler Dünya Kupası.
9: Daha ne olsun?
8: İnanılmaz.
9: Ya Manchester City, şöyle Manchester kenti ikinci büyük teknik direktörünü gördü. Biri United'da Ferguson, ikincisi de City'de Guardiola. Şimdi bir de onların yerine gelen teknik direktörlerin hemen böyle büyük başarılara imza atması bence mümkün değil Mehmet.
8: Çok zor.
9: Onu söyleyeyim.
8: Yani Manchester şehrini kırmızıdan maviye çeviren adam.
9: Kesin.
8: Pep Guardiola. Manchester tamamen kırmızıydı. Ama şu anda mavi ağırlıklı bir şehre dönüştü Pep Guardiola'yla. Birlikte kimse de yalanlamadı bu haberi. Her şey bitmiş gibi görünüyor yani.
9: Seneye City Enzo kanadından hiçbir açıklama gelmedi.
8: Guardiola cephesinden de bir açıklama gelmedi. Maresca cephesinden de bir açıklama gelmedi. Bakacağız, göreceğiz. Yani bu hafta sonu Premier Lig'de bitiyor. Değil mi?
9: Ben City acaba kampanya...
8: Yani bir ilgi var mı? Hani sezon başında da seninle konuşulmuştu, olmamıştı şeklinde. Önder Özen dedi ki şu ana kadar kimse beni aramadı, görüşmedim. Ama Beşiktaş'ta daha önce çalıştım. Teklif gelirse elbette kimse bu teklife hayır diyemez ama ciddi anlamda da korkuyorum.
9: Korkulacak bir teklif. Büyük sorumluluk.
8: Güzel teklif ama korkutucu. Büyük sorumluluk. Başarısızlığa tahammülü olmayan bir camia. Ve kısa sürede başarı.
9: Ama,
8: şart.
9: Taraftarın sevdiği bir isim.
8: Önder Özen.
9: Evet.
8: Biz beraber de çalıştık.
9: Çalıştık evet.
8: Önder Özen'le.
9: Disiplinli.
8: Disiplinli. Futbolu bilen, zeki, takip eden bir insan.
9: Hep takip eden hep de.
8: Uyumlu.
9: Evet.
8: Kibar, nazik bir insan Önder Özen.
9: İnsan ilişkileri çok iyi.
8: Çok iyi. Benim de takdir ettiğim, sevdiğim insanlardan biridir Önder Özen. Başarılı olur mu?
9: Neden olmasın? Yani çalışkandır.
8: Çalışkan olur yani. Ama tabii yani korktuğu kadar da var. Şimdi zaman tanınmıyor çünkü insanlar Ercan abi.
9: Ya futbol
8: büyük takımlar zaman tanımıyor.
9: Büyük takımlar tanımıyor da bir sistemde ısrar edilecekse o sistemin içinde yer alması gereken isimlerden biri gibi geldi bana.
8: Önder Özen mi?
9: Evet. Bunu tabii yönetim daha iyi bilir.
8: Yabancı birini getirirler mi?
9: Zor. Yabancı biriyle yani Önder Özen hem yabancı hem yerli oyuncularla da iletişim kurabilecek yeteneğe sahip.
8: Evet.
9: O önemli değil mi? Yani hiç burayı bilmeyen bir yabancı geleceğine. Öyle değil mi? Hem teknik direktör diyelim ki Bilic olmadı. Bilic'in adı hemen tabii akla gelir.

0: Önder Özen denince.
1: Evet.
0: Diyelim olmadı. Başka bir teknik direktör geldi. Onunla da hemen ilişkileri düzenleyebilecek bir yapısı var. Yakından tanıdığımız Önder Özen'in.
1: Bunu rahatlıkla yapar. Türkiye piyasasına da hakim, yurt dışı piyasasına da hakim bir insan.
0: Evet.
1: Önder Özen. Yani şimdi yabancı gelse Türkiye'ye hakim olmayacak bir kere. Orada bir dezavantajlı başlayacak göreve.
0: Ya bu denendi daha önce. Olmuyor.
1: Olmadı, olmadı. Şimdi Beşiktaş'ın kadro planlamasına bakalım. Şimdi yabancı oyunculardan gidelim. Yabancı oyuncular mesela Calo Ercan abi.
0: Duruyor.
1: Devam eder misin?
0: Duruyor.
1: Calo duracak.
0: Evet.
1: Udokai hala senin oyuncun. Değil mi?
0: Bir yıllık
1: Sözleşmesi
0: sözleşmesi var.
1: var.
0: Alman teknik direktör gelirse Udokai'nin avantajı olabilir. Alman çünkü biliyorsun.
1: Evet Alman. Agbadu devam eder
0: Zaten yeni
1: misin?
0: aldım.
1: Yeni aldın. Devam ediyorsun. 3 yabancın oldu. Murillo 4.
0: Dört.
1: Devam ediyorsun. 4. Chani
0: 5.
1: 5 devam ediyorsun. Rashica
0: Soru işareti.
1: etmedin diyelim. Endidi
0: Bence soru işareti.
1: etmeyebilirim diyorsun.
0: Evet.
1: Tamam, 5'te kaldık. Olaytan
0: Olayı tan mecbur kalır.
1: kalır.
0: Altı.
1: 6 oldu. Aslani kiralık.
0: Gitti. Yedi.
1: O zaman 3 tane yabancı hakkım var.
0: Tabii bu isimlerin arasından yine gidebilecek oyuncular var mı? Saydığın isimlerin arasında.
1: Bu yani bizim kendi görüşümüz tabii.
0: Tabii.
1: Tabii kendi görüşümüz. Belki yeni yönetim diyecek ki 5 tanesini kalacak, 5 tane gidecek.
0: Olabilir.
1: O da onu diyebilir.
0: Ya 5 oyuncuyla yollara ayırabilir. Mesela Udokai'yi gönderebilirler.
1: Udoka ile yollar ayrılabilir, evet.
0: Rashica'yı gönderebilirler. Bir bakmışsın Calo'yla yollar ayrılmış olabilir.
1: Olabilir. Ama Calo da şu anda takımdaki değerli oyunculara bakıyorum. En değerlilerden biri gibi görünüyor.
0: Değil mi?
1: Calo. En değerli oyuncusu Beşiktaş'ın Orkun zaten.
0: Evet.
1: Sonrasında en değerli oyuncu olarak Endidi ve devamında da Calo görünüyor.
0: Endi de o performansı gösterdi mi sence? Bence gösteremedi.
1: Endidi olmadı gibi geliyor bana.
0: Ya takıma alışamadı ya oyun sistemine alışamadı.
1: 2542 dakikada süre almış. Yani takımın en fazla süre alan bakıyorum oyuncusu konumunda Ersin'den sonra. Ha bir de Orkun'dan sonra. Üçüncü.
0: Ama o faydayı getirdi mi? Bana göre getiremedi.
1: En azından yani Sergen
0: Vasat.
1: Yalçın'ın döneminde vazgeçilmez bir oyuncu olmuş.
0: Evet ama vasat.
1: Vasat. Emirhan yine bayağı 2457 dakika süre almış.
0: Evet, Emirhan da çok şans buldu.
1: 2000 dakikadan üstünde süre alanlar Elbilal Ture,
0: Tabii o da gitti.
1: Endidi.
0: Turay'ı saymadım mesela, o da gitti.
1: O da kiralık çünkü.
0: Evet.
1: Evet. O yüzden saymadım. Jota'yı saymadım. Kiralık olduğu için. Aslani'yi saymadım. Kiralık olduğu için saymadım. 2000 dakikanın üstünde Elbilal Ture var. Endidi var. Orkun var. Çerni var. Emirhan, Rıdvan ve Ersin.
0: Ersin'in durumu belli değil. Rıdvan yerli statüsünde kalır.
1: Rıdvan'ın mı kalması gerektiğini düşünüyorum, evet. Ben de. Çünkü yedek oyuncuya da ihtiyacım var. Yani Rıdvan'dan yedek olabilir.
0: Tabii canım.
1: Rıdvan'dan yedek olur.
0: Akani gitmek isterse ona bir şey
1: O
0: diyemem.
1: ayrı. Murillo ikinci yarı bayağı iş yaptı bence. Bence onun yeri garanti gibi.
0: Evet, o yaş anlamında artılara giriyor ya, belki 23 yaş
1: 29
0: bandında
1: şu anda Murillo.
0: yok, başka bir oyuncu için onu yedeklemek için.
1: Ha genç bir yabancı mı diyorsun?
0: Evet.
1: Gökhan'dan ümitliydik ama Gökhan olmadı. Niye
0: Fenerbahçe
1: olmadı?
0: maçında büyük
1: Evet.
0: bir çöküşteydi. Ondan sonra da forma şansı bulamadı.
1: Asıl çıkışı da geçen sene Fenerbahçe maçında yapmıştı.
0: Evet.
1: Muazzam top oynamıştı. Tüm gözler Gökhan'daydı. Belki de o performansla Beşiktaş'a geldi. Bir diğer Fenerbahçe maçında da gözden tamamen düştü.
0: Düştü, evet.
1: Gökhan'ın performansı
0: enteresan geldi bana.
1: Beklentilerin altında kaldı. Yani ben
0: çok.
1: Gökhan süre alır yani, ligde bir 10-15 maç oynar diye düşünüyordum. Hiç öyle bir ortam olmadı. Fırsatları da iyi değerlendiremedi yani Gökhan.
0: O kadar da fırsat verildi. Ve buna rağmen ortaya bir umut veren bir futbol çıkartamadım. Evet.
1: Yeni teknik direktör Taylan için bir şans olabilir mi?
0: Neden olmasın? Bir de yerli.
1: Yerli, genç.
0: Değil mi?
1: Evet. Orta sahasında yine Beşiktaş'ın devrim var. Gençlerden.
0: Şimdi Alman ekolü gelirse Taylan'ın avantajı yine yükseliyor. Tutmak isterse tabii. Oyuncuya bakacak. Öyle değil mi? Çünkü hı-hı, Almanya alt yaş kategorisi milli takımlarının formasını giyiyor şu anda.
1: Bir de Alman teknik direktörler oynatırlar. Genç falan demez. Bu genç oynatmayayım demez. İyisi oynatır. Sahaya atar. Tabii. Bayern'de bile oynuyor gençler.
0: Neden olmasın?
1: 16-17 yaşında atıyorlar sahaya.
0: Artık dünya ona döndü.
1: Türkiye'de biraz biz mesafeli yaklaşıyoruz genç oyuncuya, ama 20 yaş bizim için genç, ama Avrupa'da çoktan potansiyeli varsa sahada oluyor 20 yaşındaki oyuncu.
0: 20 yaşındaki oyuncu tabii, Almanya'da kalksan 45 milyon euro diyorlar. O potansiyeli yüksek oyuncu.
1: Minimum.
0: Minimum. Artık 20 yaş olmuş oyuncu olarak kabul ediliyor değil mi? Alman liginde.
1: Tabii tabii.
0: İspanya'da.
1: Aynen. 20 yaş tamamdır deniyor. Evet, sorulara geleceğiz. Biraz da Fenerbahçe diyeceğiz tabii ki. Bir de Fenerbahçe demeden önce enteresan bir çıkış geldi Kayseri Spor'dan. Bunu da bir haber olarak verelim dinleyicilerimize. Kayseri Spor bir çağrı yaptı. Küme düşme olmasın bu sezon dedi Kayseri Spor cephesi.
0: Oy sor ya.
1: Hani... Hmm. Kayseri Spor'un açıklaması şöyleydi. 2025-2026 sezonunda Türk futbolunda ortaya çıkan bahis soruşturmaları, müsabaka güvenliğinin ihlal iddiaları, kulüp yöneticilerine yönelik adli süreçler, tutuklamalar, kayyum ve TMSF uygulamaları karşısında Süper Lig sonuçlarının mevcut haliyle tescil edilmemesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuruda bulunulmuştur.
0: Evet, bu resmi başvuruyu yapabilirsin. Liglerin yalnız tescil edilmemesi şu anlama geliyor. Ben biraz daha konuyu açayım. Takımlar Şampiyonlar Ligi'ne, UEFA Avrupa Ligi'ne ve Konferans Ligi'ne gidemez. Tescil etmezse. Kazanılmış haklar diye bir spor hukukunda yer alan bir bölüm var. Kazanılmış haklar. Şampiyon oldu mesela.
1: Sonrasında da çok büyük tazminatlarla karşı karşıya kalabilirsin. Evet. Galatasaray der ki ben 70 milyon euro kazanacaktım bu sene. Paramı ver.
0: Kalmaz olur musun? Ha, gidemiyorsun zaten.
1: Evet. Tescil etmezsen federasyondan talep eder yani.
0: UEFA diyecek ki o zaman takımların gelemez. Hı-hı. Öyle değil mi? Ya bu yüzden bence imkansız. Evet.
1: Zaten TFF yetkilileri de şöyle bir açıklama yaptılar. Küme düşmeme gibi bir konu gündemimizde değil. Türk futbolunu temizlemeye çalışıyoruz. Böyle bir karar bizi geriye götürür.
0: Tabi böyle bir şey yok zaten.
1: Evet, mümkün değil.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
4: Kredi. Radyo Spor.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
7: Arpi Berovic. Şimdi THD.
8: Basketbolun kalbi Atina'da atıyor. Euroleague'de Final Four heyecanı nefes kesen maçlarla Esport ekranlarında başlıyor. Sezon boyunca süren rekabetin ardından Avrupa'nın en güçlü 4 takımı şampiyonluk için parkeye çıkıyor. İlk yarı finalde son şampiyon unvanıyla sahne alan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, normal sezon lideri Olympiakos'la final bileti için cuma akşamı 18'de karşı karşıya geliyor. Diğer dev randevudaysa Hapoel'i geride bırakan İspanyol ekolü Real Madrid, 5 maçlık unutulmaz serinin ardından Panathinaikos'u eleyen Valencia'yla saat 21'de kozlarını paylaşıyor.
9: Hadi başlayalım.
8: Ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Fenerbahçe'de teknik direktörler için tabii çalışmalar yapıyor adaylar. Hem Aziz Yıldırım hem Hakan Safi. Dün Hakan Safi'nin de iddiaları vardı. Çok güçlü geliyoruz dedi Sayın Hakan Safi.
0: Evet.
1: Rakiplerimizin dizleri titreyecek dedi. Öyle bir kadro kuracağız ki rakiplerimizin dizlerini titreteceğiz dedi. Çok iddialı bir açıklamada bulundu. Seçim yaklaştıkça açıklamalarından ardı arkası kesilmiyor.
0: Normal.
1: Evet.
0: Normal. Şimdi tabii ki her iki tane aday var. İki aday da iddialı açıklamalarda bulunacaklar.
1: Hı hı.
0: Hakan Safi de, Aziz Yıldırım da bu açıklamalara, toplantılara, programlara devam ediyorlar. Önemli olan tabii üyelerin karar vermesi. Sandıkta kim çıkacaksa Fenerbahçe'nin başkanı olacak. Burada üyeler karar veriyor.
1: Tabii teknik direktörle anlaşılırsa bir golcü, iyi bir isim, bir iki yıldız, bunlar hep seçimlerde vardır. Siyasi seçimlerde de vardır. Kulüp başkanlığı seçimlerinde de vardır. Hep bir söz verilir. Onlar oy getirir çünkü. Bu yönde de çalışmalar yapılıyor.
0: Yapılıyor tabii.
1: Doğal olarak.
0: Ona göre de bir oyuncu dediğin o... Merkez santraforu bu sefer alacak tahmin ediyorum iki aday.
1: İki adaydan biri mutlaka güçlü bir santrafor
0: olacak. Kim seçilirse seçilsin mutlaka o santraforu göreceğiz.
1: Gelecek evet. Şimdi Antonio Conte haberleri yeniden gündeme gelmeye başladı. Çünkü Napoli'den ayrılacağı artık kesini kazandı Antonio Conte'nin Ercan abi.
0: Evet daha önce de Türkiye'de yine konuşuluyordu Conte.
1: Evet konuşuluyordu.
0: Conte antrenman disiplini... Futbolcularla ilgili ortamlarda sert bir hoca.
1: Hı hı.
0: Onu biliyoruz. Kesinlikle sisteminden taviz vermeyen bir teknik direktör. Onu oturttuğu anda da başarıyı getirir.
1: Özellikle İtalyan basınına yansıyan haberler var. Fenerbahçe'nin ilgilendiği. Ama onun asıl hedefinin İtalya milli takımı teknik direktörlüğü olduğu yönünde.
0: İtalya milli takımı teknik direktörü ayrıldığı anda Gattuso, ben olsam beni göreve getiririm diye açıklaması var. İtalya'nın başına ben olsam beni getiririm göreve diye. Teknik direktörlük anlamında. Ya Conte'nin öyle bir açıklaması var.
1: Conte

0: ve çok yakın geçmişte yaptı bu açıklamayı. Gattuso görevinden ayrıldıktan sonra.
1: Yani çok net istiyor İtalya Milli Takımı Teknik Direktörlüğü. Olur mu olmaz mı? Bunu zaman gösterecek. Ama asıl hedefi, bir numaralı hedefi çok net bir şekilde İtalya Milli Takımı Teknik Direktörlüğü.
0: Evet.
1: Bu sezon ne yaptı? Napoli ile 37 maç, 22 galibiyet, 8 mağlubiyet, 7 beraberlik.
0: İkinci oldu.
1: Evet. Yani İtalya Ligi için kötü bir performans değil ama Inter çok önceden şampiyonluğunu ilan etti.
0: Inter üstünlüğünü daha çabuk kabul ettirdi.
1: Kabul ettirdi, aynen öyle. Geçtiğimiz hafta da Pisa'yı deplasmanda 3-0 yendiler. Ve Şampiyonlar Ligi biletim aldı Napoli takımı. 22 Haziran'da İtalya'da federasyon başkanlığı seçimi olacak. Yeni yönetim kararını verecek. Conte de güçlü adaylardan biri. Bunu da söyleyelim. Yani orada da seçim heyecanı var ama Türkiye'deki gibi kulüp başkanlığı seçimi değil, federasyon başkanlığı.
0: Evet.
1: Seçimi var. Seçimin ardından da belki de Conte İtalya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü.
0: O da onu bekliyor olacak. Olabilir.
1: Onu bekliyor olabilir, evet. Ki bence bekliyor. Bekliyor yani.
0: Seçim sonuçlanacak.
1: Evet.
0: Adaylardan mutlaka biri ben Conte'yi getireceğim de demiş olabilir.
1: Olabilir.
0: Çünkü dikkat, hemen Brezilya tedbir aldı. Ancelotti'nin sözleşmesini 3 yıl daha uzattı biliyorsun.
1: Çünkü hareketlilik var Ercan abi. Teknik direktörler bayağı bir, evet, gezmeye başladı.
0: Hemen tedbir aldı Brezilya Futbol Federasyonu. Çünkü belli olmaz, Ancelotti'ye de bir baskı gelebilirdi İtalya'nın başına geçtiği.
1: Diyebilirlerdi. Real Madrid yeniden sonra çağırabilirdi.
0: Çağırabilirdi.
1: Çağırabilirdi. O yüzden onlar önlemini aldı. Ne olacak,
0: Real Madrid tazminatını öderdi.
1: Öderdi. Tabii tabii. Hala da ödeyebilir bu arada. 3 yıllık tazminatını da ödeyebilir Real Madrid.
0: Ödeyebilir. Tekrar takımın başına geç diyebilirlerdi.
1: Diyebilirler.
0: Onun tedbirini aldı.
1: Özellikle Paolo Maldini ismi hala gündemde. Fenerbahçe'de danışmanlık için. Özellikle Hakan Safi'nin çok istediği söyleniyor.
0: Maldini'nin teknik direktörlüğü yok. Sportif anlamda.
1: Tabii danışmanlık, yani Milan'da yaptığını.
0: Evet.
1: Fenerbahçe'de de yapması.
0: O tabii bir teknik sorumluluk getirmiyor ama.
1: Evet, danışmanlık yapacak. Şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın.
0: Yaparsanız iyi olur.
1: Doğrusu budur. İşte biz bunu yaptık gibi.
0: Fakat marka bir teknik direktör gelirse de Maldini işine karıştırtmaz.
1: Belki şöyle olabilir mi? Futbol çatısını Maldini kurabilir mi? Teknik direktörün işine karışmaz, evet.
0: Olabilir.
1: Hani yaş gruplarını şöyle yapın, böyle yapın.
0: İhtimallerden biri. Evet, ihtimallerden biri.
1: İşte transfer yapacaksanız bir oyun sisteminiz olsun. Oyun sisteminizde de işte herkesin bir yedeği olsun gibi gibi bir şeyler diyebilir. Teknik direktöre karışmayabilir.
0: Bence de.
1: Böyle bir yapıda da görev alabilir Maldini diye düşünüyorum. Ama önemli bir isim benim de. Çok takdir ettiğim bir isim de futbolculuk döneminde. Paolo Maldini.
0: Maldini ailesi.
1: Çok lider
0: baba,
1: karakterli.
0: Babadan çocuk işte Maldini'nin oğlu. Torun. O hepsi Milan'ın içinde büyük emekleri var.
1: Yani Milan deyince akla ilk gelen isimlerden biridir Maldini ailesi.
0: Evet.
1: Tabii Fenerbahçe deyince golcü transferi yine gündemde. Senedok da bir iddia attı gündeme. O da diyor ki Dirk Kuyt diyor gelebilir Fenerbahçe'ye diyor. O da bir sportif direktör ya da danışman olarak görev yapabilir.
0: Öyle bir iddia var.
1: Öyle bir iddiayı gündeme attı Senadok.
0: Kuyt'ın teknik direktörlük tabii girişimleri şu anda başarılı değil.
1: Hı hı.
0: Ama bahsedildiği gibi yine o da dünya futbolunu iyi bilen bir isim.
1: Tabii tabii, yani Premier Lig'e de hakim. Hollanda tabii futboluna da hakim. Oradaki yetenekli oyuncuları bulabilir. Yani çeşitli şekillerde Kuyt'ı kullanabilirsin.
0: Neden
1: yani
0: olmasın?
1: Yetenek avcısı olarak mesela kullanabilirsin. Hollanda'da,
0: tabii ki, tabii ki.
1: Hollanda çünkü yetenekli oyuncu mabedi diyebiliriz. Yani maden orası. Yetenekli oyuncular çıkıyor oradan sürekli.
0: Neden olmasın?
1: Çok genç yaşta da oynuyorlar. İlk 11'in 16 yaşında değişmez oyuncusu olabiliyorsun Hollanda Ligi'nde. Bu tarz oyuncuları bulması yönünde Dirk Kuyt'tan.
0: Bunda çok başarılı olan Ajax vardı.
1: Evet, faydalanılabilir.
0: Ama Ajax'ta da o başarı birkaç senedir ortaya çıkmıyor. O geçen sene son anda giden şampiyonluk mesela bu sene Ajax'ı çok etkilemişti. Farioli ile.
1: Son 4 haftaya 9 puan önde mi girmişler? Evet. Öyle bir şeydi ve oradan şampiyonluğu verdiler.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Dış kulvarda hemen takip. Orta kulvarda 8 numaralı Katı Yürekli, içte 5 numaralı Siyo Ender. 1,5 boy kadar geride iç kulvarda 1 numaralı Ağıl Musa Aslan'ı, dışında 6 numaralı Cantaroğlu, 3 boy geride kalan 7 numaralı Göktuğ Baba. Bu şekilde taylar virajı dönüyor. 3 numaralı Heyhat düzlüğe önde çıkıyor hemen, dışında 4 numaralı Eksen, içinde de 5 numaralı Siyo Ender takipteler. Dış kulvardan da 8 numaralı Katı Yürekli ve 2 numaralı Dedem Hamza Reis'in çabaları var. 3 numaralı Heyhat son 400'e de önde girdi, fark 2 boy kadar orta boy kulvardan. 4 numaralı Eksen dışından, 8 numaralı Katı Yürekli, dış kulvardan da 2 numaralı Dedem Hamza Reis gelmeye çalışıyorlar. 3 numaralı Heyhat önde, 8 numaralı Katı Yürekli ve 2 numaralı Dedem Hamza Reis geliyor. 3 safkanın başa baş mücadelesi var son yüzde. Dış kulvarda 2 numaralı Dedem Hamza Reis liderliği aldı son anda ve koşuyu kazandı. 8 numaralı Katı Yürekli ikinci, 3 numaralı Heyhat üçüncü, 1 numaralı Almus Aslan'ı dördüncü, 5 numaralı Siyo Ender de koşunun beşincisi oldu. 2 numaralı Dedem Hamza Reis Mahsun Turan'la kazandı 7. koşuyu.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: TZK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
7: Kocaeli programı için bir kez daha birlikteyiz değerli Radyo Spor dinleyicileri. 9 koşu var. 4. koşuyla birlikte 2. altılık ayağın 19'da start alacak. İlk ayağı bir banko ile başlıyorum. O da 5 numaralı Blaze Thunder değerli Radyo Spor dinleyicileri. Bu safkan kum pistte çok iyi koşuyor. Sadece Ege derbisinde beklenenin biraz altında koştu ama ilgilileri o kadar çok güveniyor ki grup 1 mücadelede Blaze Thunder'ı ve formasını orada temsil etti. Ben bugün bu rakiplerini geçme ihtimalini yüksek görüyor, banko olarak öneriyorum. İkinci ayakta 3 numaralı Woodland Cry ilk kez Kocaeli pistinde çıkacak. Son yarışı çok fiyakalıydı. Bu rakiplerini de geçebilir ancak ilk kez çıkmasından endişe ettiğim için 3 numaralı Woodland Cry'in yanına rakip önereceğim. 5 numaralı Hızlı Gör. Çünkü 2-3 yarış gördü, nefes ve kondisyon eksiğini giderdi. Benim yine ön taraflarda önereceğim isim. 7 numaralı Indovet, 10 numaralı Katana Boy, 2 numaralı Big Avalanche ve yine 4 numaralı Onla Bu Geisha dikkat çekici isimler. 3 öncelikli, 5, 7, 10 ve 2. 3. ayakta 6 numaralı Tenesius Han. Çok iyi bir dönüş yaptı. Cemdiler ve ekibi Hakan Başoğlu'nu kutlarım. Ancak mesafe dezavantajı neler yaşatır bilmiyorum. 4 numaralı Split Flight ve 5 numaralı Starboard devreye girebilir. Dikkat. 4. ayakta 3 numaralı Udutsuz. Sinan Yanmaz'ın antren ettiği isim. 1 numaralı Bekata ve 4 numaralı Lisboa'ya fırsat aman tanımayacak. 3-1-4. 5. ayakta 6 numaralı Kozmos. Favorim ben de yarış severlerle aynı fikirdeyim. Banko olarak öneriyorum. Çünkü son yarışındaki performansı, üçüncülüğü çok değerli. Son ayakta 12 numaralı Garipler Bey müthiş bir performans gösterdi. Yine şanslı olacak. 2 numaralı Sapanca Ağası, 9 numaralı Öztamer, 10 numaralı Günmete, benim favorilerim içerisinde yine 8 numaralı Avcıoğlu yer bulmalı değerli Radyo Spor dinleyicileri. Hatta bugün sürprizi 3 numaralı Dicle Fırat'tan da bekliyorum. 12-2-9, 13-8 şeklinde son ayak tercihlerimi de sizlerle paylaşıyorum. Günü tamamlamış oluyorum. Yarın görüşünceye dek hoşça kalın.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
8: Mark Liberovic. Şimdi THD.
9: Basketbolun kalbi Atina'da atıyor.
8: Payne'in orta takı.
9: EuroLeague'de Final Four heyecanı nefes kesen maçlarla Esport ekranlarında başlıyor. Sezon boyunca süren rekabetin ardından Avrupa'nın en güçlü 4 takımı şampiyonluk için parkeye çıkıyor. İlk yarı finalde son şampiyon unvanıyla sahne alan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, normal sezon lideri Olympiakos'la final bileti için Cuma akşamı 18'de karşı karşıya geliyor. Diğer dev randevudaysa Hapoel'i geride bırakan İspanyol ekolü Real Madrid, 5 maçlık unutulmaz serinin ardından Panathinaikos'u eleyen Valencia'yla saat 21'de kozlarını paylaşıyor.
10: Hadi başlayalım. Hadi
9: 2026 Final Four heyecanı Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
6: Reklam.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hyundai Ioniq 6 sınırlı sayıda ZES şarj istasyonlarında geçerli 20.000 TL şarj hediyesi fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
3: Bayram şıklığı Kiyılı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiyılı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiyılı'dasın, rahatsın.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: Premier Lig devam ediyor. Coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu gece 22.15'teki Chelsea Tottenham maçı için Bilyoner'e gel. Heyecanı zirvede yaşa.
6: Sporda eğlendiğin ilk adresi Bilyoner.
7: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip ZS Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
8: Avrupa basketbolunun zirvesi EuroLeague'de Final Four zamanı. Devler Atina'da kupanın peşinde. Cuma 18 Olympiakos Fenerbahçe Beko. Cuma 21 Valencia Real Madrid. Final maçı pazar 21'de basketbolun dev sahibi Esport Plus'ta.
2: Opel Frontera elektrik 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
9: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle. Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
10: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
11: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Sizlerden de sorular geliyor. Pirlo demiş dinleyicimiz Şenol Bey. Olabilir mi Beşiktaş'a ya da Fenerbahçe'ye? Pirlo'yu bilmiyorum. Pirlo. Ya İtalyan zor gibi geliyor bana Türkiye'de Ercan abi. Tuttu mu daha önce İtalyan Türkiye'de?
12: Ya pek tutmaz değil mi? Montella tuttu.
11: Evet, Montella. Doğru. Ya takım... Ama o da İtalyan gibi oynatmıyor belki o yüzden.
12: Olabilir. Kulüp takımlarına baktığımızda Mancini geldi. Oldu mu? Gitti.
11: Geldi gitti, evet, başarılı olamadı. Manchester City'yi şampiyon yaptı. Daha sonra Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra İtalya'yı Avrupa şampiyonu yaptı. Ama

0: Ligde oldu mu?
1: Olmadı.
0: Şimdi
1: Prandelli, Cesare Prandelli oldu mu?
0: Ha, o da olmadı.
1: Olmadı. Yani Tudor İtalyan değil ama yıllarını İtalya'ya verdi mesela. Değil mi? Hem futbolcu olarak. Hı hı. Hem teknik adam olarak. Oldu mu? O da en son Tottenham'da olmadı.
0: İşte Farioli geldi.
1: Karagümrük'te işler yaptı. Fransa'ya gitti. Sonra 4 hafta kala Hollanda'da şampiyonluğu kaybetti. Ajax'ın başındayken. Hı hı. Porto aldı. Porto'yla da Portekiz Ligi'nde şampiyonluğu yakaladı.
0: Nebio Scala gelmişti Beşiktaş'a.
1: Çok 2000... sağ kaldı.
0: Ha, 2000 yılında. Pirlo da Karagümrük'te ne yaptı? Bir şey yapamadı.
1: Evet.
0: Andrea Pirlo. Olmadı yani. Sorulardan devam edelim. Guardiola o zaman Fenerbahçe'ye gelsin demiş dinleyicimiz. Guardiola, neden olmasın?
1: Guardiola demek tabii daha da farklı bir bütçe demek. Çünkü Guardiola oyuncu alır. Oyuncu olmazsa da o oyuncuyu gönderir, daha pahalısını alır. Öyle bir biliyorsun tarzı var.
0: Çok para harcamaya da alıştı.
1: City'de değil mi? Bütçesiydi.
0: Alıştı.
1: Yani bu saatten sonra Guardiola zaten ben dinleneceğim diyordu. City'den sonra.
0: Biliyorsun. Çok kafa yorduğu için yorulmuş olma ihtimali çok yüksek Ercan abi. Yorulmuştur, zihnen yorulmuştur yani.
1: Katılıyorum sana.
0: Futbola çok kafa yoran bir teknik direktör. Kolay değil bu kadar. Yani 20 yılda 10 kupa bayağı bir yorgunluk.
1: 10 yılda 20 kupa.
0: Yani 10 yılda 20 kupa. Tersini söyledim. Evet. 20 yılda 10 kupa dedim. 10 yılda 20 kupa, her sene 2 kupa. Yani %60 lig şampiyonluğu. 10
1: ya
0: yılda
1: bunu başka
0: lig
1: bir
0: şampiyonluğu.
1: Teknik direktörün bile gerçekleştirmesi dedim ya.
0: Çok zor.
1: Sen konuyu açtığında zor. Hı hı.
0: Bu teknik direktör konusu Fenerbahçe'de devam edecek. Napoli bu arada Elif Elmas'ı biraz Avrupa futboluna değinelim. Elif Elmas'ın satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Leipzig'ten kiralamışlardı.
1: Evet.
0: Ama Aston Villa ve Sunderland'in de ilgilendiği haberleri var Elif Elmas'la.
1: O da olabilir tabii. Hı-hı. Premier Lig ilgisi var.
0: Premier Lig ilgisi var. Napoli'de 43 maçta süre buldu. 26 yaşındaki oyuncu. 1 gol 4 asist.
1: Esasında rakam fena değil. Defansif bir oyuncu çünkü.
0: 2028 Haziran'a kadar da sözleşmesi var. Piyasa değeri de 14 milyon euro. Elif Elmas'ın.
1: Evet, Elif Elmas Premier Lig'den böyle ilgi de, o da onun için sevindirici bence.
0: Ya tabii. Premier Lig'de bakalım. Yani o görecek miyiz o kendisini? Bu arada Ciro Immobile Fransa'da oynuyordu, Lig 1 ekibi Paris FC'de. Onlar da yolları ayırma kararı almışlar Immobile ile. Bayağı düşüşte Immobile'de Ercan abi.
1: Immobile bırakır mı artık?
0: Zamanı geldi, biraz sanki uzatmaları oynuyor gibi geliyor bana.
1: Bir türlü Paris FC'de ya gol ortalaması 2'yi geçmedi bildiğim kadarıyla.
0: Yok, geçmedi.
1: Doğru. Golcü olarak alındı. Ya yani 0 çekti gibi bir şey Mehmet.
0: Hı-hı. Bakalım. Beklentileri karşılayamadı Immobile.
1: Evet.
0: 6 ayda sadece 2 gol attı.
1: Çok az değil mi?
0: Yani Immobile için. Çünkü kış transfer döneminde geldi.
1: O düşüşü de ortaya koyuyor böylece.
0: 6 ayda 2 gol. Yani. Immobile'den daha fazlası beklenir. Arsenal şampiyonluğa gidiyor. Buradan vermezler diye düşünüyorum artık. Senin yorumun nedir? 22 yıl sonra, 2004'ten sonra.
1: 2 puan var.
0: İkili averaj City'de galiba değil mi?
1: Tabii. Bir de
0: kazanmak gerekecek yine. Son maçı izlenir.
1: İkili averajın dışında İngiltere'de gol averajı önde.
0: Ha, gol averajı. Bakalım gollere. Son maçlarda hep 1-0 1-0 gidiyor.
1: Evet.
0: Şimdi Arsenal için de Müthiş bir heyecan tabii.
1: Onlar da yıllar sonra şampiyonluğa inanılmaz yaklaştılar.
0: City'nin bir maçı eksik. Puan farkı 5. Şimdi City'nin 2 maçı var. Maçlara bakalım. Bugün ayın 19'u. Bugün Bournemouth'la oynuyor City.
1: Evet.
0: Ve 24 Mayıs'ta da Aston Villa'yla oynuyor içeride.
1: İçeride. Bournemouth maçı dışarıda.
0: Bournemouth maçı dışarıda.
1: Bournemouth sezonun iyi takımı.
0: Dikkat çeken bir performansı var. Arsenal'e bakalım. Arsenal de son hafta mücadelesinde
1: Crystal Palace.
0: Crystal Palace deplasmanında olacak. Onlar kümede kaldılar.
1: Tabii onlar bir de final oynayacaklar.
0: Bir de final oynayacaklar.
1: Ben o maç final öncesine geldiği için rotasyon uygulayabilir bence.
0: Rotasyon uygularsa Arsenal'in işine gelir tabii ki. Ligin ilk yarısındaki maç kolay geçmemişti. Arsenal 1-0 kazanabilmişti. Kendi sahasında, iç sahada. İkinci maç deplasmanda.
1: Yine Londra'da.
0: Yine Londra'da deplasmanda.
1: City için bu akşam önemli değil mi?
0: Bu akşam puan kaybetmesi durumunda, sonuç ne olursa olsun puan kaybetmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek Arsenal. Gözler kulaklar. Belki de takım halinde birlikte izleyecek Arsenal futbolcular. Böyle toplanalım beraber izleyelim demiş de olabilirler. Maç saati bakıyorum. Bournemouth Manchester City mücadelesi 21.30. Biz de izleyebiliriz.
1: Bakılabilir, doğru. Neden olmasın?
0: Yarın da önemli bir maç var Ercan abi Türkiye'de ama çok yokmuş gibi de davranılıyor.
1: İstanbul'da hem de.
0: İstanbul'da evet. Hem de İstanbul'un göbeğinde Beşiktaş'ta.
1: Hiç hava yok değil mi?
0: UEFA Avrupa Ligi finali var ama hiç öyle bir hava yok, şehirde
1: yok. Aston Villa Freiburg.
0: Aston Villa Freiburg.
1: İngiliz taraftarları görüyorum. Onlar geldiler.
0: Ha, onlar bayağı erken geldiler. Evet. 2-3 gün önceden geldiler.
1: Onların görüntülerini izledim.
0: Ama şehirde hava yok.
1: Evet ya.
0: Kanallarda da öyle bir hava yok. Sanki yani Türkiye'de, İstanbul'da öyle bir maç yokmuş gibi.
1: Ki Avrupa'nın 2 numaralı kupası.
0: Ve bir, bu tarz ev sahiplikleri çok önemlidir şehirler için.
1: Bence de.
0: Ya o ev sahipliğini duyurmak, reklamını yapmak, şehri tanıtmak açısından çok değerlidir. Bu yüzden zaten ev sahipliğini almak için şehirler yarışırlar.
1: Uğraşırlar.
0: Ama uğraşırlar, para verirler. Ama medyamızda da hiç öyle haberler bakıyorum yok. Yokmuş gibi davranılıyor. Şehirde de bir maç havası yok. Görmüyorum ben.
1: Yok, hakikaten öyle.
0: Ben mi yanlış acaba?
1: Hayır, ben de öyle gördüm.
0: Gördüm.
1: Ya öyle maç heyecanını yaşayamıyorsun şu anda.
0: Yani kötü bir maç da değil Aston Villa Freiburg maçı. Güzel maç.
1: Evet.
0: Bir de final maçı yani. Kötü olsa bile.
1: Kupa 2'nin final maçı.
0: Kupa 2'nin final maçı. Yarın 22'de.
1: Evet.
0: Güzel bir maç ama şehirde de hava yok. Basında da o abi hava yok.
1: Göremedik.
0: Riera demiş dinleyicimiz. Olur mu demiş Beşiktaş'a. Çelye'de iyiydi.
1: Ama Frankfurt'ta olmadı.
0: Frankfurt'ta olmadı. Frankfurt'ta niye olmadı onu bilmiyoruz yalnız.
1: Tabii hiçbir taraf açıklama yapmadan teşekkür ettiler. Dün oldu.
0: Hı hı.
1: Verdiği emekler için teşekkür ettiler. Onlar ya yeni bir teknik direktör alacaklar.
0: Hı hı. Barcelona Hansi Flick'le sözleşmeyi uzattı.
1: 2028'e kadar.
0: 2028'e kadar. Şimdi Hansi Flick'in oynattığı oyun da çok riskli, oyuncular çok sevmiyor ama başarıyı da buldu.
1: Başarıyı buldu. Onlar belki savunmayı güçlendirecekler bu transfer döneminde.
0: Güzel. Adam koleksiyoncu, ne yapsın?
1: 5
0: almasın mı?
1: Çok iyi bir rekor. Şimdi alırsa.
0: Ancelotti'nin 5 Şampiyonlar Ligi var. Emery'nin de 5 UEFA olacak alırsa.
1: Muazzam değil mi?
0: Müthiş. Müthiş bir rekor. Yani o kupanın işte sahibi gibi olacak. Unai Emery. Ya,
1: kupa başladığından beri finaliye bırakmıyor sanki.
0: Bir final kaybetti galiba. Evet. Şu ana kadar sadece. Hep bütün finalleri kazandı. Diğer bütün finalleri yani.
1: Bir de 80 onu da kazansa ihtimali var. 6 oluyordu.
0: Onu da kazansa 5'i tamamlamıştı.
1: Evet.
0: 6'ya gidiyordu.
1: Altıya gidiyordu.
0: Ama %80 final kazanma oranı da Hiç fena değil.

0: inanılmaz yüksek.
1: Portekiz Dünya Kupası kadrosunu açıkladı. Yayının başında da söyledik. 6. kez Ronaldo Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Nelson Semedo var Fenerbahçe'den. Gençler Birliği'nde de kiralık olarak forma giyen Ricardo Velho kadroda olacak. Brezilya'da açıkladı. Sara'yı bekliyordu Galatasaraylılar. Sara giremedi kadroya Ercan abi. Ederson girdi. Neymar da girdi.
0: Evet, Neymar bayağı acaba alınacak mı alınmayacak mı diye merak ediliyordu. Ederson normal. Zaten çoğu maçta banko oynuyor.
1: Evet. Ederson girmeyi başardı.
0: Neymar için de seçildi. İşte gitti oynadı. Brezilya milli takım forması giydi. Bir anı oldu bence.
1: Anı. Tabii. Şimdi Portekiz'e baktığımızda Portekiz'de kimler var? Çünkü adı Türkiye'deki takımlarla da anılan oyunculara bakıyorum. Zaten Fenerbahçe'de oynayan Nelson Semedo seçildi. Orta sahaya baktığımda Bruno Fernandes ve Bernardo Silva. Bu iki oyuncunun da ismi Türkiye ile anılıyor.
0: Evet.
1: İkisi de tabii orta sahanın değişmezleri. İkisi de kadroda yer alıyor. Bruno Fernandes bir ara gözden düşmüştü ama öyle bir ikinci yarı oynadı ki United'da, değil mi?
0: 20 asist.
1: İnanılmaz.
0: O 20 asistle de İngiltere'de yine Premier Lig'de en çok konuşulan oyuncular arasına girdi.
1: Müthiş bir ikinci yarı performansı gerçekten.
0: Yoksa senin dediğin doğru, büyük bir düşüş, formsuzluk yaşamıştı ligin ilk yarısında. Hı-hı. Ama ikinci yarısındaki bu çıkışıyla hem milli takımı hem de tekrar kendi takımı olan United.
1: Hı-hı.
0: Değil mi?
1: Evet. United'ın da çıkışı ve yeniden Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması onlar adına çok değerli. Zaten oraların takımı United.
0: Carrick'le büyük bir ihtimalle devam edecekler. Fakat tabii yine aynı bunalım yaşanabilir mi? Tekrar hani bir hocayla çok iyi sonuçlar aldılar. Ligi kapattılar. Sonrasında?
1: Güvenenler var, güvenmeyenler var. Orada da bir ikilem söz konusu. Yani Carrick'i biz geçici olarak getirdik. Evet, başarılı oldu ama tam zamanlı bir teknik direktör olarak
0: iş yapar mı?
1: İş yapmaz diyenler de var. Ya bunu yaptıysa onu da yapar diyenler var. Orada da bir bölünme var United cephesinde.
0: Onlar bir ara bence Alonso'yu düşündüler ama Chelsea daha çabuk davrandı.
1: Alonso konusunda.
0: Değil mi?
1: Evet. Alonso düşünüldü, yazıyordu İngiliz basına Alonso'yu.
0: Chelsea'ye de gitmek büyük risk, onu söyleyeyim ya.
1: Chelsea, evet.
0: Değişik bir yönetimi var.
1: Çok farklı yönetilen bir kulüp. Şimdi bugün eski çalışma arkadaşımız Haluk Yürekli bir haber yaptı. Dün biliyorsun Galatasaray ziyaret etmişti Sayın Cumhurbaşkanımızı.
0: Evet.
1: Recep Tayyip Erdoğan'ı. Orada 10+4 kuralının neden yanlış olduğunu dile getirmiş Galatasaray yönetimi. Sayın Cumhurbaşkanı da not almış. Avrupa'da başarı hedefleyen takımlar için bu bir handikap demiş Galatasaray cephesi. Sayın Cumhurbaşkanı da notlarını almış bunu. Nedenleriyle anlatmışlar. Çünkü evet. 23 yaş altındaki oyuncular çok pahalı, yetenekli ise zaten Türkiye'ye gelmek istemiyor, hedefleri başka oluyor vesaire şeklinde. Bugün Haluk Yürekli'nin bunu da haber olarak geçti.
0: Ya bu gerçekten öyle. Yani şimdi 21 yaşında hadi biz bu oyuncuyu alalım diyorsun. Bu oyuncu 65 milyon euroya gelmeyebilir.
1: Gelmeyebilir tabii. Yetenekliyse gelmiyor zaten her zaman.
0: Gelmiyor.
1: Paraya gelmiyor. Çünkü o diyor ki ben iyiyim diyor. Ben buradan bir Barcelona, Real Madrid, bir City yaparım diyor.
0: Tabii Liverpool yaparım.
1: Liverpool yaparım diyor.
0: Gelme, alamazsın.
1: Gelmiyor. Yani parayla da alamıyorsun 21 yaşındaki oyuncu.
0: Evet. Çünkü o parayı onlar da zaten veriyorlar.
1: Onlar da veriyor tabii. İşte Asensio için anlatılan ve gerçek olan hikaye vardır ya. Florentino Perez sahilde yatındayken annesi Asensio ile geziyor.
0: Evet.
1: İşte ilerleyen yıllarda sizin takımınızda oynayacak diyor Asensio için. O da hadi bakalım diyor Florentino Perez. Gerçek oluyor. Evet. Mesela çocuğun potansiyelini annesi orada demek ki fark etmiş.
0: Tabii.
1: Şimdi 21 yaşındaki oyuncu da potansiyelini bildiği için Real Madrid hedefi kurabiliyor.
0: Hayalini kuruyor, evet. Ve gidiyor da.
1: Ve de gidiyor. Ercan abi ağzına sağlık.
0: Çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar tekrar.
1: Tekrar bayramınız kutlu olsun. Hoşçakalın.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam. ETS yaz fırsatları başladı.
4: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili...
3: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
7: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Borçta duracağıma günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
6: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
8: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
9: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip ZS Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
10: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
11: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
12: Opel Combo 600 bin TL, 12 ay %0 faiz, Mayıs ayına özel takas desteği ve bayram öncesi teslimat avantajıyla Opel Odak'ta sizi bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
13: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy.

0: Reklam.
1: Radyo Spor. Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
2: 2 numaralı lider katı da yerini aldı. 4 numaralı kral Cevheri son safkan, o da yerini almak üzere. 4 numaralı kral Cevheri de yerini aldı. Şimdi atlar hazır koşu için. Numaralı lider katı biraz hareketli. Şimdi kontrol altına alındı. Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve koşu başladı. 7 numaralı güçlü prens çıkıştan sonra 4 boy kadar geriye düştü. Koşunun başında liderliği 6 numaralı Taç Yiğit aldı. 1 boy geride 5 numaralı Sidar Bey var. Dıştan temposunu arttıran 2 safkan önlere gelmeye başladı. 2 numaralı lider katı ve 3 numaralı Anka Ateşi. 4.lükte kaldı 5 numaralı Sidar Bey. 1.5 boy kadar geride 1 numaralı Las Fatih içeride. Hemen dışında 4 numaralı Kral Cevheri var. 2 boy geride dış kulvar vardı 9 numaralı Kader Gücü, içinde 8 numaralı Muhafız, 3 boy kadar geride 10 numaralı Şafak Bey, bu safkanın da 3.5-4 boy kadar gerisinde 7 numaralı Güçlü Prens şeklinde 1600 metre start yerine ulaşıyor atlar. Koşunun lideri 6 numaralı Taç Yiğit, fark 2 boy kadar, 2 numaralı lider katı ikincilikte. Daha sonra 2 boy kadar geride iç kulvarda 15 numaralı Sidar Bey, onun hemen dışında 3 numaralı Anka Ateş ilerliyor. 2.5 boy kadar geride 10 numaralı Şafak Bey ve 7 numaralı Güçlü Prens sırasıyla 1200 metre start yerine yaklaşılıyor. 6 numaralı Taç Yiğit liderliğini 3 boy farklı sürdürüyor. 2 numaralı lider katı ikincilikte, 2 boy kadar geride 3 numaralı Anka Ateşi dışarıda. İçte 5 numaralı Sidar Bey var. Bu safkan 2 boy gerisinde 4 numaralı Kral Cevheri dış kulvarda kendine yer buldu. Hemen içinde 1 numaralı Las Fatih. 1.5 boy kadar geride iç kulvarda 8 numaralı Muhafız, dışında 9 numaralı Kader Gücü. 2 boy kadar geride iç kulvarda 7 numaralı Güçlü Prens. Onun da gerisinde 10 numaralı Şafak Bey sırasıyla 1000 metre start yeri geride kaldı. 6 numaralı Taç Yiğit 1.5 boy farklı yarışın lideri, 2 numaralı lider katı ikincilikte, bu safkanın 1 boy gerisinde dış kulvarda 3 numaralı Anka Ateşi, içte de 5 numaralı Sidar Bey şimdi 3.'lüğe sokuldu. 1.5 boy geride dışarıda 4 numaralı Kral Cevheri, içte 1 numaralı Las Fatih, bu safkanın 1 boy gerisinde içeride 8 numaralı Muhafız, dışında 9 numaralı Kader Gücü, 2 boy kadar geride iç kulvarda 10 numaralı Şafak Bey, dışında da 7 numaralı Güçlü Prens şeklinde safkanlar son 600'e girdi. 6 numaralı Taç Yiğit liderliği bırakmadı, fark 2 boy. 2 numaralı lider katı ve 5 numaralı Sidar Bey takipteler. Gerilerinde de 4 numaralı Kral Cevheri ve dışında 3 numaralı Anka Ateşi sırasıyla düzlüğe çıkıldı. 6 numaralı Taç Yiğit son 400'e de 2 boy farklı önde girdi. Bariyer dibinden 5 numaralı Sidar Bey'in dışarıdan 2 numaralı lider katının atakları var. 6 numaralı Taç Yiğit son 200'e yaklaşılırken farkı 4-5 boya kadar çıkardı. 5 numaralı Sidar Bey ikincilikte. 6 numaralı Taç Yiğit son 200 geçildikten sonra da aradaki farkın azalmasına müsaade etmiyor. 4. oldu. 5.lik için 10 numaralı Şafak Bey ve 2 numaralı lider katı fotoyu birlikte geçtiler. 8 numaralı Muhafız son metrelerde yaptığı atakla Nizamettin Demir'le kazandı bu koşuyu.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
3: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
4: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
5: Happy Sigorta. Ayhan Şen.

0: UEFA Avrupa Ligi var. Gece futbolda Libertadores Kupası var. Bizler de bunları değerlendireceğiz. Sevgili Mertcan Bulca bana eşlik edecek. Bu kısmı değerlendirirken Mertcan şu an için sanırsam hazır değil. Hazır olduğu zaman Mertcan'la beraber değerlendirmelerimizi yapacağız. Tabii sizlerin de eğer soruları varsa WhatsApp hattımızdan bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. Bu gece Premier Lig'de tabii ki yerellikler arasında maç var, öne çıkan liglerde. Bournemouth ve Manchester City, Chelsea ile de Tottenham bu gece, daha doğrusu bu akşam karşı karşıya gelecekler. İki Premier Lig karşılaşması var. Elbette Bournemouth City karşılaşması Premier Lig'in zirve mücadelesi açısından kritik bir mücadele olacak. City'nin puan kaybetmemesi lazım diyelim. Mertcan Bulca'ya dönelim. Mertcan, hoş geldin.
1: Merhabalar Özer, hoş bulduk.
0: Premier Lig'le ben girizgahı yapmıştım. İstiyorsan o şekil başlayalım. Saat 9.30'da Bournemouth ve Manchester City mücadelesi var. Bu maç için yorumunu almadan evvel sana City ile alakalı başka bir konuyu sormak istiyorum. Çünkü dün artık nereden baksak resmiyete dönüştü. Bütün büyük futbol kamuoyu, spor outletleri bu haberi verdi. Pep Guardiola sezonun sonunda Manchester City'den artık ayrılıyor. Sence bu haberin gelme zamanlaması City'nin Premier Lig'deki kalan umutlarını negatif etkileyebilir mi? Oyuncularda bir dikkat dağınıklığı ihtimali olacağını düşünür müsün sen bu karşılaşmada?
1: Ya zaten biliyorsun, bir haftadır konuşuyorduk, hani hocanın basın toplantılarında da bazı umutları vardı. Özellikle West Ham'ı desteklediği açıklamadan sonra orada bence bir kayıp bekliyordu rakibinde, bildiğin gibi kümede kalma mücadelesi oldu.
0: Evet.
1: Ama oraya kaybedince herhalde o da artık umudunu kaybetti ve son haftada sorulan soruyu da geçiştirerek ben kendi maçımla ilgili konuşmak istiyorum dedi. Ve dün de Burnley'nin galibiyetinden sonra bu haberin, Burnley karşısında Arsenal'in galibiyetinden sonra özür dilerim, haberin çıkmasıyla beraber yani bence de resmi. Çünkü Daily Mail üzerinden çıkmıştı yanlışmıyorsam haber. Ve genellikle bu tarz haberleri sansasyonel şekilde zaman zaman yapan bir medya kurumu. O yüzden ben de gerçek olduğunu düşünüyorum. Zaten biliyorsun bir süredir aslında konuşulan bir şeydi. Hatta sezon başında bile hocanın son sezon olacağı, Maresca'nın devamı için ideal bir hoca olacağı evet düşünüyordu. Chelsea süreci bittikten sonra da İtalyan hocanın iyice yazılmıştı. Buraya beklediği de söyleniyordu.
0: Ki ya Chelsea süreci biraz bundan ötürü bitti de deniyordu. Yani Chelsea'nin başındayken City ile bu şekilde görüştüğü için de Chelsea sürecinin bittiği
1: evet söyleniyor. O da var. Yani medya üzerinden okursak işte stoper hattındaki özellikle bir sakatlık sorunları vardı bir dönem. O ara stoper takviyesi beklemişti, kulüp almamıştı Dünya Kulüpler Kupası'ndan sonraki bu talebinin ardından. Yani aslında yazdan beridir bir kopukluk vardı yönetimle beraber Chelsea'de. Belki de dediğin gibi arka plandaki bu görüşmenin etkisiyle ona güvenerek hoca bu şekilde ağırlık koymak istedi. Ve sonucunda kovuldu. Yani ben açıkçası fena bir tercih olarak görmüyorum. Zaten City'nin iç dinamiklerini bilen bir antrenör. Premier Lig'de öncesinde Leicester'la yaptıkları malum. Kötü tercih olmaz düşüncesindeyim ben şahsen 10 yıl sonraki bu değişimi düşünürsek.
0: Kesinlikle, yani bu anlamda zaten bence Guardiola sonrası dönemi de Guardiola biraz tasarlıyordur ve Maresca konusunda da hoca da belli bir hicazet vermiştir. O anlamda ben de yani City'nin bu atamasını çok akıl dışı bulmam gerçekleştiği noktada, ama senin de söylediğin gibi Fabrizio Romano olsun, David Ornstein olsun, İngiltere temelli yayın kaynakları olsun Guardiola'nın sezon sonunda ayrılacağını haberini dünden beridir yoğun bir şekilde geçiyorlar. Arsenal Burnley karşısında kazandı, artık tek bir maçı kaldı. Pazar günü 24 Mayıs'ta Crystal Palace'da oynayacaklar ki Palace'da ondan yanlışım yoksa 3 gün sonra Konferans Ligi oynayacağı
1: evet
0: için nasıl bir kadroyla oraya çıkar çok muamma. Halen ama matematiksel olarak bir şans olmasını istiyorsa City bugün Bournemouth engelini aşmalı diyelim. Buradan istiyorsan maça dönelim. Bournemouth City karşılaşması, sen ne beklersin?
1: Ya şimdi Bournemouth için de bildiğin gibi bir Avrupa hedefi var. Aslında hemen hemen gerçekleşti diyebiliriz. Geçen hafta çünkü bütün çıkan sonuçlar hep lehlerine oldu. Bunu söylemek lazım. Yani bugün veya iki maç ifadesiyle konuşalım. Bir puan yeterli olacak Avrupa kupaları için. Hatta yani tabii ki zor gibi gözüküyor ama iki maçı kazanıp da Liverpool'un bir kaybı olursa eğer Şampiyonlar Ligi'ne daha iyi gidebilir Bournemouth. Yani bu ihtimal evet de var. Bu da Iraola'nın takıma vedası için herhalde en muazzam durum olur diye düşünüyorum. 17 maçtır kaybetmiyorlar. Bu sene ligin tepesindeki takımlara karşı aldıkları sonuç ve oynadıkları oyun takdire şayandı. Çok gelişim gösteren bir takım. 17 maçlık yenilmezlik serisinin getirdiği bir durum var. Manchester'da senin de söylediğin gibi son şans. Bu baskı yaratacak mı veya ne kadar motive olacaklar tartışma konusu bu. Yani ben yine burada aslında kaçış bahislerinin çok mantıklı olduğunu düşünüyorum. Var ve üst mantıklı ancak oran çok düşük. Burada alternatifler yaratmak lazım tabii ki. İlk kafamdan geçen senaryo Bournemouth'un oyun başlangıcından hesaba kattığımız zaman ilk yarı 1.5 üstü diyebilirim kendi adıma.
0: Bence mantıklı. Ben de şunu sana sormak istiyorum. 2.5 üst ve KG var şeklinde. Hatta belki 3.5 üst

0: ve KG var şeklinde bir bahiste düşünebilir. 2.5 üs ve KG varın 1.51 gibi bir oranı var. Bence bu karşılaşma için düşünülebilir. Bir de ne olursa olsun ben City'nin bu matematiksel şansını hayatta tutacağını düşünüyorum bugün Bournemouth karşısında. Böyle bir 3-2 tarzı bir City galibiyeti ben birazcık daha öngörüyorum. Yani Guardiola'nın bu açıklaması sonrası oyuncu grubu dağılmaktan öte belki hocaya böyle bir hani güzel bir veda, galibiyetlerle bir veda yapmayı da biraz daha düşünebilirler diye düşünüyorum ben. Ama öte yandan dediğim gibi Bournemouth'da 11 maçtır bir yenilmezlik serisi var. Ama City'de Bournemouth karşısında oynadığı son 19 maçın 18'ini kazandı. Onların da bu anlamda böyle bir tarihsel üstünlüğü var. Enteresan bir maç. Ben doğrusu bekliyorum Bournemouth City karşılaşmasında. Eklemek istediğim bir şey var mıydı senin de buna?
1: Ya evet, dediğin gibi hocanın şansını tuttu. 2-3 takım var. Bunlardan bir tanesi yanlış olsam Everton'dı. Yani böyle çok uzun süredir üst üste kazanıp, iyi hatırlattın onu. Doğru, Bournemouth'a karşı böyle bir serisi vardı. Ya bu açıdan 2 ile beraber KG var da bence güzel olur.
0: Evet, kesinlikle. Buradan Chelsea Tottenham'a geçelim istersen.
1: Tabii.
0: Aslında Chelsea de artık gelecek sezon hangi hocayla çalışacağını biliyor. Onlar da Xabi Alonso'yla anlaştılar. Gelecek sezondan itibaren takımın başında olacak Xabi Alonso. Tottenham ise tabii ki öyle ya da böyle bir kümede kalma mücadelesi veriyor. Matematiksel olarak kazanmaları gereken bir maç. Halen West Ham onları aşağı itebilir. Böyle bir ihtimal söz konusu. Nasıl bir maç beklersin? Hatta maçtan önce Xabi Alonso yorumu da alayım abi senden. Guardiola'yı o kadar konuştuk. Xabi Hoca'nın da hakkını yemeyelim.
1: Ya şöyle, bence Alonso Liverpool'u bekliyordu ama herhalde o ivme bir türlü gelmedi. Biliyorsun Amerikalılar çok böyle taraftarı dinlemiyorlar 15 yıldır. Evet.
0: Orada abi şöyle bir haber var ki ben bunun hani mantıklı olabileceğini düşünüyorum. Jurgen Klopp döneminde Xabi Alonso'ya gittiklerinde Xabi Alonso onları reddedip üzerine bir sene daha Leverkusen'de bekleyip Real Madrid'e gittiği için birazcık Liverpool yönetimi Xabi Alonso'ya karşı mesafeliymiş. Bununla alakalı çok fazla haber çıktı. O anlamda ikinci plana bu kadar atılmış olunmak galiba biraz Liverpool yönetiminin Xabi Alonso'ya olan bakış açısını mesafeli bir hale getirdi. Bununla alakalı haberlerde okudum ama bence kesinlikle Xabi Liverpool'u bekledi.
1: Evet evet, ben de eminim ona. Belki dediğin gerçekleşmiş olabilir. Çünkü Liverpool bu teknik direktörlük kararlarında, yani biliyorsun kurulduğundan beri zaten çok aceleci avlanmayan bir kulüp. Her şeye rağmen antrenörlere sahip çıkan bir kulüp oldu. Bu kadar uzun süre sabretmiş yoksa, yani şu an Arne Slot'un Liverpool'daki durumunu düşündüğümüz zaman
0: muhtemelen bir büyük bir kulüpte.
1: Yani kesinlikle Anfield'da belki sizi de görürdük. Yani onun dışında gerçekten United olsun, ne bileyim Chelsea olsun, kesinlikle bu durum olmazdı. Ve anladığım kadarıyla gelecek sezonla devam edecek. Alonso da bunun tabii ki sinyallerini aldığı için, bahsettiğin haberin de muhtemelen gerçeklik payı vardır. Bunların etkisiyle bu teklifi kabul etti. 1 Temmuz'dan itibaren resmi olarak başlayacak. İşte kalan iki maç Chelsea futbolcular için kendini göstermek adına kağıt üzerinde bir fırsat. Tabii ki bütün öncelik FA Cup'a verilmişti, biliyoruz ki. Kaybettiler. Evet. Ligde bir süredir işler çok kötü gidiyor. Genel olarak formsuz oyuncu sayısı çok fazla. İşte João Pedro sakatlandı ama bence sakatlanmasa bile dün kadroya giremediği için moralman dip yapacaktı. Buna eminiz. Sakatlık krizleriyle uğraşıyorlar. Birçok oyuncunun geleceği belirsiz. Şampiyonlar Ligi durumundan koptular. Şansları kalmadı. Avrupa için hala devam eden bir şans var. Ve bu iki takım arasındaki rekabet aslında fena sayılacak bir düzeyde. Bunu da biliyoruz. Ben bildiğim kadarıyla Tottenham'a bir puan yetiyor diye düşünüyorum. Çünkü ikili averajda galiba öndeler West Ham'a karşı. Yani son maçı kazanmadan da burada bir puan alıp işi bitirme durumları söz konusu olabilir. Ona bir bakmak lazım.
0: Evet.
1: O yüzden ben kontrol edeyim. Evet, yani Tottenham'ın hani burada hocayla beraber, yani De Zerbi ile beraber iki galibiyetini deplasmanda alması, işte bunlardan bir tanesinin Dusan Wolves, diğerinin hedefsiz kalıp Avrupa Ligi arasında denk gelen bir Aston Villa karşısında olması bence önemliydi. Yani içerideki baskıdan kötü etkilendi ama deplasmanda biraz daha rahat oynayan bir Tottenham var. Artık uzun süreli sakatlar da döndü. Bence bu önemli bir detay. Ya şahsen ben burada sevgili Özer, Tottenham'ın yenilmeyeceğini bekliyorum abi. 0-2 şans bana güzel geldi. Yani Chelsea'nin çünkü bu sene hedef maçlarda Maresca döneminde iyi bir performansı vardı ama son dönemdeki bu ivme kaybının düşüşü ve herkesin artık tatili beklemesiyle beraber bugün de motive olsalar bile Tottenham'ın daha fazla isteyeceğini düşündüğüm için ben burada Tottenham'ın kaybetmeden ligde kalmasını bekliyorum kendi adıma.
0: Bence doğru. Bu arada ben de sen konuşurken hemen kontrol ettim. Dediğin gibi ikili averaj Tottenham lehine West Ham karşısında. İlk maçı 3-0 kazanmış Tottenham. Sonrası 2-1 kaybetmişler West Ham'a. İkili averaj orada Tottenham lehine. Bu yüzden 1 puan da matematiksel olarak Tottenham'ı Premier Lig'de tutmaya yetecek. Chelsea'nin öyle ya da böyle oynadığı, rekabet ettiği bir şey var. Ama bence artık oyuncuların aklında bu hiç yer etmiş bir durumda değil.
1: Aynen.
0: Bence...
1: Şeyim.
0: Oyuncu grubu mental olarak çok, yani böyle hani otelden çıkmış artık. Çok fazla bence orada bir yer.

0: Eri kalmamış. Bu yüzden de bence Tottenham'ın yenilmemesi tipinde bir bahis oynamak. Çifte şans 0-2-1-54 gibi bir oranı var. Bence gayet makul. Yine bir karşılıklı gol beklenmenin de mantıklı olacağı tipte bir maç olur diye ben düşünüyorum doğrusu. Burada yani Chelsea'nin evet mücadele ettiği bir şey var kağıt üzerinde ama ne kadar o mücadeleyi gösterecek takatleri var dersen ben biraz şüpheliyim doğrusu.
1: Ya direkt aynı fikirdeyim çünkü yani takım zaten kopmuştu uzun süredir. O kadar kötü yönetiliyor ki bence futbolcu grubunun bile sağlıklı bir şekilde sezona başladığı zaman biz neye hedefliyoruz ya da ne için oynayacağız noktasında ciddi soru işaretleri olduğundan eminim. Ya yani kesinlikle. Sezonda hani konuşmuştuk seninle çeşitli oyuncular işte menajer şirketlerini bile değiştiriyorlar bunun altında yatan sebep bu. Bu kadar hoca ve oynamanın net olmadığı bir kulüpte yani var olmak için sadece para kazanmak adına varsınız bence. Çünkü yıllardır o kadar kötü yönetiliyor ki sadece hoca da değil. Sık spor direktör değişikliğiyle beraber karmaşanın büyüklüğü çok sıkıntı.
0: Sezonun başında Chelsea antrenman kampından görüntüler geliyor.
1: 50-60 tane oluyor.
0: 40-50 oyuncu idman yapıyorlar. Yani bir tane A takımda bu kadar kalabalık bir idman olabilir mi? Orada hangi oyuncu kimle ne rotasyonu paylaşıyor? Hocanın aklında kim hangi oyuncular var bilinebilir mi? Yani yakın dönemde bu Chelsea'nin işte Abramovich sattıktan sonra devralan Amerikalı grup, Todd Boehly'nin başında olduğu grubu çok fazla oyuncu alıp onlara 7'şer yıllık, 8'er yıllık kontratlar verip kadroda inanılmaz garip bir düzen oluşturması bence hem oyuncular için hem de zaten antrenörler için çok kafa karıştırıcı. Yani ben Xabi Alonso da geldiği zaman bu kadroyla ne yapacak merak ediyorum. Bir de bunca transfere rağmen kalite halen çok tartışmaya açık Chelsea'de. Yani özellikle savunma hattında ve hücum hattında hani orta sahada da örneğin yine kağıt üzerinde tamam Caicedo iyi bir oyuncu, Enzo Fernandez iyi bir oyuncu, Lavia fena olmayan bir oyuncu ama birbirlerine de çok benzer oyuncular bunlar. Yani kalabalık çok, nitelik çok tartışmalı, enteresan bir takım. Yani bu sezon için ben artık çok oyuncu grubunda bir şey beklemiyorum. Cole Palmer falan zaten bence çok büyük hayal kırıklığı. Yani bu sezon o da salmış durumda bana sorarsan. Ama seneye Xabi Alonso ile ne yapacaklar o enteresan olacak. Bence Xabi Alonso zor bir yere geliyor.
1: Yani oradan mesela Wirtz çıkartabilecek mi acaba biliyorsun? Wirtz de pres oyunda daha etkiliydi. Daha geriye gelip top alan ve mücadeleci bir isimdi. Palmer bu konuda biraz hani nasıl derler kaçak dövüşçü. Daha fazla topu bekleyip orada sonlandırmayı hedefleyen bir oyuncu profili. Haliyle burada hani ben rolleri de biraz düşündüm Leverkusen dönemiyle beraber. İşte Kukurella'dan bir Grimaldo aratabilir mi? Çünkü hatırlayalım ön bölgede daha çok kullanıyordu bir önceki hocalar ama işte hatırladığım kadarıyla Brighton'dan gelen hoca sol bek olarak denemişti onu dörtlüde. Ve öyle şekilde parlatmıştı yani oyun kurucu olarak. Buradan bir Grimaldo yaratabilir mi? Ya yani ne bileyim işte savunmadan yeni bir Tapsoba çıkarabilecek mi? Ya o kadar çok soru işareti var ki net katılıyorum sana. Birçok oyuncu profilinde hem değişiklik yapmaları lazım hem de oyuncuya bir şey katması gerekiyor. İşte burada ikna edebilecek mi? Real Madrid de bunu yapamadı biliyoruz. Chelsea'de de zaman kısıtlı ve çok kolay antrenör harcanıyor. Haliyle işi gerçekten çok zor. Hedef ne dersen bana. Dünya Kupası olmasaydı eğer o hazırlık dönemi uzun geçtiği için daha iyi olabilirdi de. Şimdi Dünya Kupası süreci de etkileyecek hocayı. O başlangıç serüvenindeki hazırlık ne olacak o bence bir soru işareti.
0: Bence de yani bu Chelsea'nin artık yeni dönemi de bence büyük bir merak konusu. Ama hani bir yandan şunu da söyleyeyim ben. Yani Chelsea gibi takımlar bir noktadan sonra hani sonsuza kadar kötü gidecek takımlar değil. Birisi gelip burayı düzeltecek. Yani o yüzden Xabi Alonso'nun da niye bu görevi aldığı bence anlaşılabilir. Çünkü düzeltirse uzun yıllar boyunca orada kendisine iyi bir alan yaratmış olabilir Xabi Alonso da diyelim. Premier Lig maçlarını bu şekilde değerlendirmiş olduk. Buradan istersen gece Libertadores'e biraz bakış atalım senle Mertcan. Yoğun bir bülten var tabii ki orada. 7 maç yanlış hatırlamıyorsam. Bu 7 maç içinde istiyorsan sıralı da gidebiliriz. Öncelikle senin önüne çıkarmak istediklerine de başlayabiliriz.
1: Tamam seçim olarak devam edelim. 0-1'de Fluminense Bolivar maçı var. Artık 4 hafta geride kaldı. Kalan 2 maçlık fikstür. İlk 2 takımlar doğrudan son 16'ya gidecek. Grup üçüncüleri de Sudamerikan için playoff oynayacaklar. Fluminense gerçekten sadece grubun değil bence turnuvanın hayal kırıklığı. Çünkü böyle bir grupta son iki maça son sırada gelmesi gerçekten hayal kırıklığı. 3 sene öncesinin şampiyon olduğunu düşünürsek bu sene Eyalet gibi Brezilya gibi maçları da fena değil. Buna rağmen Fluminense grupta ciddi sorunlar yaşadı. Tabi burada deplasmanlardaki zaaflı problemli sonuçlar çok sık sakatlık durumları etkilemişti. Ben artık bu maçın gerçek bir kırılma olduğunu düşünüyorum. En azından Brezilya Kupası'nda turlamaları, son haftada krizdeki Sao Paulo'yu yenmeleri, eksiklerin dönmesi başta Acosta olmak üzere önemli. Ve Bolivar evinde yüksek rakımda iş yapsa da deplasmanlarda sorun yaşayan bir takım. Bunu biliyoruz. Ve onlarda da geçici antrenörün etkisi kaybolmuşa benziyor. 3'te 3 ile başlamıştı. Son 4 resmi maçta 3 beraberlik 1 mağlubiyet var. Savunmaları sorunlu. Yani ben burada şöyle bir oran iş dengesi bakımından da cazip bulduğum için ev sahibi 2

0: kazanır aldım. Oran şu an 2.12. Bence MBS'nin 2 olduğu bir ortamda kesinlikle denilebilecek bir bahis gibi gözüküyor. Bunun dışında Always Ready Mirasol maçı var. Normalde bu maçta belki birçok bahis sever ya da dinleyenimiz şunu görmüştür. Neden Always Ready favori değil de bugün Mirasol favori? Çünkü biliyorsun sen de Bolivya takımları evinde rakip kim olursa olsun favori çıkıyorlar. Bu milli takım üzerinde de böyledir, evet. Ama ülkedeki bir iç kriz olduğu için bu maç Paraguay'a alındı. Haliyle tarafsız sahada ve ideal şartlarda oynayacak. Bu da tabii ki Mirasol'u ister istemez öne çıkartıyor. Ev sahibinin bu kaybolan avantajıyla beraber zaten sorun yaşadığı deplasman süreciyle bir de üstüne tarafsız sahada oynanacak bu maç handikapları ister istemez arttıracak. Mirasol ligde sorunlu bir dönem geçirse bile çok uzun bir süreç var. O yüzden toparlayabilir. İlk defa yer aldığı bir Libertadores'te grup liderliği için bu kadar iddialıyken diğer iki rakibinin direkt oynayacağı haftada özellikle de ben hata yapmayacağını düşünüyorum ama direkt maç sonu 2 oranı çok tatmin etmedi beni. Burada deplasman 1.5 golüne gitmeyi doğru buldum. Yine ben dün değerlendirirken korner bahisleri kapalıydı ama korner bahisleri şu an açıksa eğer artı 12 tarzında bir tercihe gidebiliriz.
1: 8.5'dan açılmış kornerler, 10.5 korner üstü toplam tarafsız 1.94 oranı.
0: Bence bu da güzel alternatif oldu. Ben ilk maçta da kornerler denemiştim. Ondan fazla korner çıkmıştı. Bu maçta da gayet mantıklı bir tercih olarak sunuyorum. Ama tabii ki önceliğim deplasman 1.5 gol üstü olacak burada. Bunun haricinde Santa Fe Platense maçı var. Gerçekten bu grup da çok acayip bir grup. Corinthians bir antrenör değişikliğiyle beraber tepki vererek çok iyi başladı ve son 16'yı garantiledi. Artık kalan takımlar için bir hedef var. Ancak burada Platense'nin beraberlikle son 16'ya kalma durumunun olması matematik olarak bence ciddi bir hedef. Ve grupta direkt rakiplerine karşı oynadığı performans ve aldıkları sonuçları düşünürsek liginin de çok önceden kendi adına bitmesiyle her şeyle buraya hazırlanan bir Platense var. O yüzden motivasyonu yüksek olacak. Diğer taraftan Santa Fe'ye gelirsek zaten deneyimli bir takım uluslararası kupalarda. İçeride her zaman iyi iş yapan bir takım. Ancak bu seneki o dengesiz sonuçlar, Rodallega'nın çok fazla öne çıkmadığı maçlarda yaşanan sorunlar, son dönemde biraz daha tecrübeli golcünün skorları arttırmasıyla beraber reaksiyon vermeleri ve hocanın biraz daha topun ağzına gelmesiyle beraber kendisini ortaya koyması faktörü. Burada 6 puanlık bir maç niteliğini taşıyor onlar için. Ben KG Var'ın oranını gerçekten yüksek buldum. Yani 1.92 ilk maçları da 2-1 bitmişti. Orada da ben 2.5 üstünden kazanmıştım. Burada da bir KG Var'a gideceğim. Oran 1.92 kesinlikle öneririm. Bunun haricinde Boca Juniors Cruzeiro belki de günün en merak uyandıran en ilginç, evet, maçı. Yani çünkü burada 3 tane takımın çok ciddi şansı var. Ve yani Barcelona'nın hani bir önceki fikstüre kadar 0 puanda kalıp elenmesini kesinleşmesi beklenirken Boca'yı bir yenmesiyle grup gerçekten karıştı. Cruzeiro'nun Katolika maçlarında yaptığı kayıplarla beraber işi bitirememesi iki takım için de artık bu maçı final haline getiriyor. İlk maçta 9 sarı kart, 1 kırmızı kart vardı. Çok gergin ve oyunun çok sık durduğu sıkıntılı bir maçtı. Ben o maçta da benzer şeyler aslında bekliyorum. Çünkü Boca bir süredir iyi gitmiyor. Lig kupasına elendi Arjantin'de. Maç kazanmakta zorlanıyor ve en golcüsü Barreiro yok. Onun yokluğunda zaten Cavani'den bu sene hiç faydalanamadılar. Diğer iki Arjantinli forvet hem Merentiel hem Jimenez'de genel olarak beklentileri karşılayamadığı için Boca'nın üretmekte çok ciddi bir sorunu var. Cruzeiro'ya gelirsek Arthur Jorge yönetiminde savunma toparlandı ve deplasman oyunlarında daha iyi oynuyorlar. Yani en azından topa sahip olarak rakipler aktif bir şekilde oyun dışında tutabildiklerini gördük. Ben bu maçta da İki yarıda da 1.5 gol altı aldım. Yani değerlendiğimde 1.75'ti ama şu an 1.66. Bence hala güzel. İki yarıda da birden fazla gol beklemiyorum. Bir de Libertadores'in son maçımız. Independiente Del Valle Libertad. Sabah 05'te oynanacak bu maç. Yani bu maçı nasıl anlatabiliriz? Del Valle için aslında final. Kazanırsa son 16'yı garantileyecek. Libertad zaten elendi. Hatta üçüncülük için bile şanslı, sadece mucize ötesi var. Çünkü 2'de 2 yapıp direkt rakibin 2'de 0 yapması daha iyi. 2'de var az durumu düşündüğünüz zaman çok kolay değil. Del Valle zaten çok formda, uzun süredir maç kaybetmiyor. Ekvador Süper Kupası'nı kazandı. Ligde yani şimdiden düşün, 14 haftada en yakın rakibine 10.000 puan fark yaptılar, 11 çok puan. Evet. Ya bu çok ciddi bir avantaj. Evinde bir de yüksek akımda oynuyor. Libertad bu şartlar alışık değil. Ve sezon başında Roque Santa Cruz olsun, Oscar Cardoz olsun, 40 yaşını geçmiş tecrübeli oyuncunun tamamının gitmesi ve bu yenilenme sürecinden iyi çıkmaması Libertad'ın ciddi bir sıkıntı oldu ve grupta da iddiasız kaldılar açıkçası. Ben ev sahibinde de aslında bir Paraguaylı forvet var, Carlos González. Onun da formunun iyi olması ve bir Cerro Porteño taraftarı olarak Libertad maçtan farklı motive olmasından kaynaklı ondan da gol beklediğim için oran da çok yüksek buldum. Ev sahibi 2.5 gol üstü benim bugün gerçekten önermeyi düşündüğüm net bir tercih. Özellikle hani bunu ikili kombinasyon olarak Fluminense Bolivar maçının ev sahibi iki yarı da kazanır bahsiyle 4 civarında bir oran yakalayabilir.
1: Evet, kesinlikle orası da rekabetçi bir şekilde geçiyor Mertcan. Son olarak şeyi sorayım sana. Bir de oynanacak maçı konuşmadık bir tek. Tolima maçını konuşmadık. Coquimbo Tolima maçı. Onunla ilgili de yorumun ne olur?

0: Tabii ya, burada aslında 5. hafta fikstüründe hani gerçekten karışık bir grup gördüğün gibi.
1: Evet.
0: Var, 5'er puanlı 2 takım var. Herkesin aslında şansı devam ediyor. Çünkü yani net öne çıkan bir takım yok. Herkesin belli ölçüde güçlü olduğu taraflar var. Kimisinin işte lojistik olarak iç saha avantajı, kimisinin daha güçlü bir oyun grubu, kimisinin oyuncu grubunun daha iyi olması gibi gibi. İlk maçta Tolima tabii 2 averajı aslında alabilir. Yani 3-0'lık bir galibiyet var. O yüzden bugün kaybetmezse Tolima liderlik için çok ciddi bir şans olacak. Kalan maçları da hani içeride olduğunu hesaba katarsak. O yüzden ben kontrollü bir Tolima bekliyorum ve aynı zamanda bu maçtan günler sonra da kendi liginde yarı finaldeki rövanş olacağı için Atletico Nacional'le olabildiğince kontrollü bir oyunu benimseyebilir. Coimbra takımı da şu ana kadar fena işler yapmasa da 91'den beri ilk defa uluslararası kupalarda olduğu için yani bir tecrübe sorunu ister istemez yaşıyor. O baskıyı bazen yönetmekte zorlanabiliyor. İlk maçta bunu gördük. Ya çok dengesiz bir takım. Ben ev sahibine çok güvenemediğim için aslında burada 2-3 gole gitmiştim ama ilk yarı sıfır tercihi de ya da en çok gol ikinci yarı olur bahsi de bu maçta bence güzel bir tercih gibi gözüküyor. Ama önceliği mi neye veririm dersen yorumladığım gibi aslında 2-3 gol ilk maçtaki olduğu gibi.
1: Evet, bu arada tam bunu konuşurken Çağatay Bey'in sana bir sorusu gelmiş ama önce reklama gidelim, reklamdan sonra soruya geçeriz.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Reklam.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
7: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
8: Hem arsa hem ev, Arsa ve ev.
9: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
10: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
11: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
12: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
11: Şampiyonla son düzlükte.
13: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas, sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto, hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
14: Bayramda tatilde planlar hazırsa, avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
15: Premier Lig devam ediyor. Coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu gece 22.15'teki Chelsea Tottenham maçı için Bilyoner'e gel. Heyecanı zirvede yaşa.
16: Sporda eğlendiğin ilk adresi Bilyoner.
17: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
18: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka,

0: Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
4: Nesine Saatlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. 19 Mayıs'tayız bugün. Atatürk Anma ve Gençlik ve Spor Bayramınızı da yeniden kutlayalım. Mertcan, maçları seninle konuşmuştuk. Çağatay Bey'in sana bir sorusu var. Bu konuda ben de yorumunu merak ediyorum doğrusu. Çünkü Güney Amerika'yı sen çok yakından takip ediyorsun. Mertcan abi, yorumlarını severek takip ediyorum. Dünya Kupası'na gidilirken Güney Amerika'dan Dünya Kupası'na gitmesini beklediğim wonderkidler kim diye bir soru gelmiş sana.
5: Yani açıkçası biraz zor soru bu. Evet. biraz hani böyle seçenekler arasında seçmek daha doğru olabilir. Hani 5-10 tane ihtimal varsa. Çünkü genelde biliyorsun takımlar o tarz oyunculardan ziyade daha tecrübe yöneliyorlar ve hedef oyuncular üzerinden gitmeyi tercih ediyorlar. Brezilya'nın aslında mevcut kadrosunda bunu görmüşsündür.
4: Evet.
5: Yani çok tartışma oldu ama ben aslında Neymar'ın alınmasını bekliyordum. Kimisi bunu 2002 Dünya Kupası'nda, özür dilerim, 98 Dünya Kupası'nda Ronaldo'nun hatırlarsın bir hastalık geçirmesi ve ona rağmen o dönemki sponsorun dayatmasıyla beraber finale çıkıp oynaması durumuna çok benzettiler de bence çok gerçekçi değil. Evet. Çünkü Neymar son 15-20 maçta çok ciddi bir gol performans sergilemişti asistle beraber ve Dünya Kupası olmak için Santos'u ücretsiz şekilde oynamayı bile kabul etti. Bir tek hani o şu anda çok gündem gibi gözüküyor. Diğer kadrolara çok bakmadım da.
4: O zaman,
5: ya çünkü jenerasyon hani çok çıkmıyor takımlarda ya.
4: Yok yok, katılıyorum sana ben de. O zaman şöyle yapalım. Biz zaten seninle daha nice yayınlarda beraber denk geliriz. Dünya Kupası'na yaklaşırken özellikle bunu bir dosya gibi bakarız abi seninle beraber.
5: Tabii ki, daha detaylı kadrolar açıklandı
4: evet,
5: o zaman.
4: Evet evet, zaman ayırdığın için çok teşekkür ederim.
5: Ben teşekkür ederim her zamana sevgili Özer, ne demek.
4: Şimdi at yarışarız.
3: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
6: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
7: 2 numaralı Deli Umut bir boy geride. 2 numaralı Tumbul Karaüzüm. İçinde de 9 numaralı Yağız Turbo. Sırasıyla son 600 metreye girilmek üzere. Yarım boy farkla 7 numaralı Süpersonik Koşu'nun lideri hemen takipte. 3 numaralı Erdi Bey. Dıştan önlere gelmeye çalışan 11 numaralı Özgün Alp ve 8 numaralı Erişmiş. Bariyer dibinde 1 numaralı Baba Deniz. Gerisinde 5 numaralı Akbenan. İşte 2 numaralı Tumbul Karaüzüm şeklinde safkanlar düzeye çıktı. 7 numaralı Süpersonik virajı da önde döndü. İçe doğru kat etti. 2 numaralı Tumbul Karaüzüm. Ortadan 1 numaralı Baba Deniz'in dışı. 8 numara Erişmiş'in en dış kulvardan da 5 numaralı Akbel Han'ın gayretleri var. Şimdi ortadan gelen 8 numaralı Erişmiş rakiplerine hakim oldu. Son 200 geçildikten sonra liderliği aldı. Farkı 2 boya kadar çıkardı dıştan. 5 numaralı Akbel Han gelmeye çalışıyor ancak son metrelerde de liderliğini koruyor 8 numaralı Erişmiş ve koşuyu da Mehmet Kaya ile kazanıyor. 5 numaralı Akbel Han ikinci, 12 numaralı Deli Umut üçüncü, 1 numaralı Baba Deniz dördüncü, 7 numaralı Süpersonik de koşudan 5. olarak ayrıldı. Ankara'da günün 9. ve son koşusunu 8 numaralı Erişmiş jokeyi Mehmet Kaya ile kazandı.
6: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
8: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
3: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
4: Nesine Saatlerinde kaldığımız yerden, Nesine Saatlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. NBA'ye doğru dönüş yapacağız, basketbol diyeceğiz kalan süremizde de. Sevgili Efe Yamanlar bizle beraber olacak ama yakın bir reklam aramız var sanırsam, ondan sonra alacağız sevgili Efe'yi de. O sıraya kadar biraz solo olarak benle beraber gideceksiniz. Tabii basketbolda maçlara geçmeden evvel gelen bir son dakika haberi var. Onu da burada aktarmak gerekir elbette. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko Euroleague'de bu cuma günü Final Four'da Olympiakos karşısında da mücadele edecek. Zaten onun hakkında da ilerleyen günlerde daha detaylı ve uzun uzun konuşacağız. Yarın boyalı alanı da bu anlamda sizleri beklerim efendim. Önden biraz reklamını da

0: yapalım. Euroleague ile lisansını yenilediğini açıkladı Fenerbahçe Beko resmen. Sezon sonunda normalde Sarı Lacivertli ekibimizin Euroleague ile olan lisans anlaşması sona eriyordu. Temsilcimiz Euroleague ile olan anlaşmasını uzattı. Gelecek yıllarda da Euroleague'de mücadele etmeye devam edecek Fenerbahçe Beko. Tabii ki bu konu son zamanlarda çok konuşuluyor Avrupa basketbolunda. Keza NBA'in Avrupa'da bir lig kurmak için girişiminin olduğu Uluslararası Basketbol Federasyonu ile beraber, FIBA ile birlikte, Dünya Basketbol Federasyonu ile birlikte bir Avrupa'da lig kurma çabası olduğu NBA Europe projesi çok konuşulmakta. Bununla ilgili çok fazla kulüple görüşmeler yapılıyor. İstanbul'da Fenerbahçe ile de Galatasaray ile de ayrı ayrı görüşmelerin yapıldığını biliyorum. Bunların ışığında Euroleague'deki bazı takımların da NBA'in projesine doğru gitme ihtimali sıklıkla konuşulmaktaydı. Real Madrid bunların başında gelen kulüplerden bir tanesi. Ama son zamanlarda NBA'in de bu çabalarına biraz daha Euroleague'de ortak oldu. Bir lig geliştirilmesi olursa bu Euroleague'den bağımsız değil, NBA ve Euroleague'in işbirliği içerisinde geliştireceği yeni bir lig modeli olacakmış gibi gözüküyor. Son projeler bu yönde. Hatta Fenerbahçe Beko'nun Jalgiris'te oynadığı playoff eşleşmesi sırasında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Saadettin Sarı'nın yanında Euroleague CEO'su ve NBA Europe Genel Müdürü oturmaktaydı. Bunların da bence muhtemelen zaten alınan lisans yenilemesi kararında önemli bir etkisi var. Ama en azından kısa vadeli gelecekte, ki NBA Europe projesi 2028-2027 yılları arası biraz daha planlanıyordu. İlk konuşmalar, ilk açıklamalar bu yöndeydi en azından NBA tarafından. Fenerbahçe Beko bu süreçte Euroleague'de kalmaya ve Euroleague'de mücadele etmeye devam edecekmiş gibi gözüküyor. Onu da tabii ki söyleyelim. Onu söylemişken tabii Final Four için de aslında maçlar açıldı. Cuma günü oynanacak maçlar. Saat 6'da Olympiakos ve Fenerbahçe Beko, saat 9'da da Cuma günü Valencia ile Real Madrid karşılaşacak. Temsilcimiz karşısında Olympiakos favori ilk maçta, onu söyleyelim. Olympiakos'un galibiyeti 1.31, Fenerbahçe Beko'nun ise 2.12 şu an için. Valencia Real Madrid karşılaşmasında da 1.59'da Valencia, 1.64'le Real Madrid'in oranları var. O tarafta da Valencia biraz daha favori gözüküyor. Bunun da tabii önemli sebeplerinden bir tanesi, hem Valencia normal sezonu Real Madrid'in üzerinde tamamladı, hem de daha ötesinde Real Madrid'deki sakatlar. Walter Tavares Real Madrid'in en büyük silahlarından bir tanesi, kimilerine göre birincisi, sakat ve Final Four'da yok. Alex Len de yok. Real Madrid'in uzun rotasyonunda yalnızca Osman Garuba olacak. Bu tabii ki biraz Madrid'in Final Four'daki ümidini sınırlıyor diyebiliriz. Olympiakos Fenerbahçe tarafında ise tam tersi bence. Playoff'ların en istim üzerindeki iki kulübüydü bu takımlar. Erken bir final belki de Final Four'da Olympiakos Fenerbahçe eşleşmesi. Böyle söylesek ne kadar yanlış olur, ben emin değilim doğrusu. Bu karşılaşmaları da tabii ki birazcık daha günü geldiğinde son haberlerle beraber değerlendirmeleri yapacağız. Yarın da Boyalı Alan'da zaten daha detaylı konuşacağız. Basketbolda bu gece tabii NBA playoffları devam ediyor. Doğu Konferansı finalleri başlayacak. New York Knicks ile Cleveland Cavaliers arasında. New York yarı finallerde Philadelphia'yı 4-0 süpürdükten sonra uzun bir süredir ara vermişti. Onlar Cleveland ile karşılaşacaklar bu gece. Bir yandan da bir son dakika haberi daha var efendim, onu da hemen aktaralım sizlere. Ligler tescil edildi TFF tarafından, bunun duyurusu da verildi, onu da yayınımızda paylaşalım. Son zamanlarda çok konuşulan bir durumdu bu, ligler tescil edildi TFF tarafından, onun da yine bilgisini sizlerle birlikte paylaşmış olalım ve reklama gidelim.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
2: Reklam. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
3: Kazancım net, Sigortam.net.
4: Radyo Spor.
5: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
6: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Dev kadro iddia.com çatısı altında. James Gist, Caydaş 1978, Rain Man ve Analiz Bankocu. Bu efsane kadro başaran iddia bayisinde buluşuyor. Fenomenlerin en özel stratejilerini ve nokta atışı kuponları sadece başaran iddia bayisinde. 300-314 bayi koduyla iddia.com'a üye ol. 0533-334-7031 numaralı kurumsal WhatsApp hattımızdan bizimle iletişime geç. Kazanan tahmin Günleri oyna. Opel Mokka GS Hybrid Mayıs ayına özel avantajlı fiyat ve bayram öncesi teslimat avantajıyla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
9: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Plaxi ile verin, şirketinize %100'e varan vergi avantajı sağlayın.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.

0: Nesine saatlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Basketbol demiştik. Fenerbahçe Beko'nun Euroleague ile lisans sözleşmesini yenilediğine değindik. Final Four'a da ufak bir baktık. NBA konferans finallerine buradan geçişimizi yapacağız. New York Knicks ve Cleveland Cavaliers bu gece karşı karşıya geliyorlar. Doğu konferansında ilk maç olacak bu final eşleşmesinde. New York serisini 4 maçta noktalamayı başarmıştı. Philadelphia 76ers'ı 4-0 ile elemişlerdi. New York ise Doğu Konferansı'nı normal sezonda lider bitiren Detroit Pistons karşısında 7 maçlık bir seri oynadılar ve 7 maçın sonunda 4-3 ile Detroit'i geçmeyi başardılar. Şimdi de Doğu Konferansı'nda playoff'ların muhtemelen en istim üzerindeki takımı olan New York deplasmanına konuk olacaklar. Bir taraf 4 maçta bitirdi, dinlendi, evinde rakibini bekliyor. Öteki takımsa zor bir deplasmandan çıktı ve daha başka bir deplasmana geliyor. Sevgili Efe Yamanlar'la birlikte değerlendireceğiz bu eşleşmeyi de. Efe, hoş geldin.
1: Hoş geldin.
0: New York Cleveland'la ben girişi yapmıştım. O yüzden orayla bir devam edelim. Oklahoma San Antonio'ya dönmeden önce. New York Cleveland eşleşme özelinde şöyle bir ön bakış alayım senden.
1: Ya şöyle bir durum var. Tabii New York bence birçok insanı çıktığı seviyeyle şaşırttı. Şu an bence Oklahoma ve San Antonio'nun seviyesine gelen tek takım tüm playofflarda. Bence bu seriye de önde başlıyorlar. Tabii burada şöyle bir durum var. Şimdi New York bir önceki seri, yani Philadelphia serisini 4-0 tamamladığı için oldukça uzun bir süredir de dinleniyor. Bu hem pozitif bir şey hem de negatif bir şey. Şöyle, bazen bu tarz verilen aralar takımların ritmini bozabiliyor. Yani burada New York yani ne kadar bir şeylere çok odaklanmış olsa da ritimleri bozulabilir, ama onlar için de bu aslında yeni bir challenge demek. Tabii Cleveland yine bir 7. maçtan geldi ve son maçta da oldukça iyi bir performans sergilediklerini söylemek lazım. Her ne kadar James Harden'ı biraz daha burada parantez içinde şüpheli olarak görsek de, o da bence o üzerine yıkılan, işte James Harden playofflarda iyi bir basketbol oynayamıyor

0: fikrini burada yıkmaya başladı. Açıkçası onun için de çok ama çok önemli bir challenge olacak ya, bu.
1: Donovan Mitchell kariyerinde ilk defa konferans finalinde, James Harden'ın da bu üçüncü oldu.
0: Evet. Yani onlar için yeni bir challenge olacak bu. İlk defa bu kadar yükseldiler ki geçen sene Cleveland'ın hani James Harden olmasa bile beklentisi bence bu seneden çok daha yüksekti. Ama Doğu finalini görememişlerdi Indiana karşısında elendikleri için. Burada bu sezon artık Doğu finaline geldiler. Ben ilk maçta New York'un bir adım önde olacağını düşünüyorum. Kendi evinde Madison Square Garden'da çok ama çok farklı bir atmosferde oynuyorlar. Biraz Cleveland'ın yorgunluğunu bence burada hissedebiliriz. Ama serinin geri kanalında hücum anlamında New York eğer yeni çıtayı buralara çıkartırsa Cleveland'ın buraya bence bir cevap verme şansı var. Ama o şut ritmini, o şut randımanını ve maçın içinde kalma hikayesini bence çözmek zorundalar.
1: Ya abi orada şöyle bir detaydan bence bahsetmek lazım. Şimdi Cleveland 7 maçlık bir seriden çıkarak buraya geliyor. 36 saat kadar önce. Yok 48 evet. Oldu. Yani pazarı pazartesiye bağlayan gece Detroit deplasmanında bir 7. maç oynadılar. Oradan çıkıp hiç evlerine dönmeden şimdi New York'a geliyorlar. Bunun biraz yorgunluğu tabii ki olabilir. Ama Detroit'i en azından 7. maçta biraz kolay kapattılar. Hani oyuncular belki biraz dinlenmiş de olabilirler ama evet. Elbette New York'takiler kadar dinlenmiş değiller katiyen. New York'ta biliyorsun Philadelphia serisinin sonunda OG Anunoby sakattı ve oynamamıştı. Bu gece içinde halen bir soru işareti var yanında ama onlar için de iyi bir dinlenme fırsatı oldu. Biz hani şunu hep konuşuruz playofflarda. Dinlenme bir yerden sonra işte paslanmaya döner mi? Hani oynayan takımların oyun alışkanlığının devam etmesi biraz daha yoksa faydalı mı? New York Cleveland eşleşmesi üzerinde sen ilk maçta bu açıdan baktığımızda ne beklersin?
0: Ya işte biraz önce dediğim gibi bazen takımların ritminin bozulduğunu görebiliyoruz. Belli verilen aralardan sonra, seriler erken bittikten sonra. Ama orada şöyle bir durum var abi. Senin biraz önce söylediğin Cleveland'ın bu nefes nefese durumu. Yani ne kadar Detroit'te olan 7. maçta çok da büyük bir efor sarf etmemiş gibi olsalardı. Günün sonunda seyahat etmek çok kolay bir şey değil. Özellikle Amerika'da yani biz şimdi bazen
1: tabii canım, kocaman ülke.
0: Evet biz bazen kendi ülkemiz üzerinden düşünüyoruz ama orada seyahat etmek çok zannettiğimiz gibi bir şey değil. O yüzden bence New York'un bu paslanma riskine karşı Cleveland'ın da yorgunluğu ön plana çıkabilir. Yani aslında iki negatif şeyden birbirlerini nötrleyebilirler. Böyle bir durum var burada. Ya ben bir de her zaman abi New York'un gerçekten Madison Square Garden'daki atmosferine bir çıtır güveniyorum. Yani şu an NBA'de güncel olarak taraftarıyla bu kadar bütünleşmiş ve gerçekten bir şeylere inanmaya çok ihtiyacı olan taraf New York.
1: Kesinlikle acayip bir atmosfer yaratıyorlar.
0: Yani New York NBA'in Lakers ve Boston'la birlikte en büyük franchise'ıdır. En popüler salon New York'tadır. En popüler Amerika şehri birçoğumuza göre
1: tabii
0: zaten
1: yani,
0: New York.
1: Kaliforniya ve New York'tur çoğu zaman bu her zaman. Yani Los Angeles Lakers ile New York'tur genellikle bu.
0: Ama abi başarı olarak da o çok da gerisinde kaldılar.
1: Kesinlikle.
0: Çok uzun yıllardır.
1: Kesinlikle.
0: Ve çok açlar. Yani bir NBA finaline çok açlar, başarıya çok açlar. O yüzden burada biraz inanmışlık payını da New York'un üzerine eklemek lazım. Bu tabii ilk maç için bir değerlendirme. Yani serilerin gidişatını ilk günden tayin etmek çok kolay değil. Çünkü sakatlık gibi bir bela var. Yani herhangi bir takımda herhangi bir kafa oyuncusu sakatlandığında bunun geri dönüşünün çok zor olduğunu geçen sezonlardan çok iyi biliyoruz. Keza bu sezonda bunlar yaşandı. O yüzden ben burada biraz daha yorumları artık maç maç gitmekte yarar olduğunu düşünüyorum.
1: Yani
0: dünkü maçta hani onu da konuşacağız. Dünkü maçta çok acayip şeyler izletti bize. Ben Doğu finalinde de belki ilk maçtan böyle bir randıman alamayabiliriz. Ama geri kalanın daha rekabetçi olabileceğini düşünüyorum.
1: Ya şimdi dünkü maçın çıkarmış olduğu basketbol seviyesiyle herhangi bir maçı kıyaslamak haksızlık olur. Çünkü
0: evet,
1: dün ciddi bir nirvanaydı yani izlediğimiz şey. Hani şunu söyleyeyim sadece bu anlamda ben biraz buruğum bu eşleşmede. Şimdi New York harika top oynuyor. Bence New York Knicks gerçekten bu playoffların en iyi top oynayan 3 takımından bir tanesi. Cleveland da buraya kadar gelerek çok büyük bir başarı gösterdi. Yani LeBron James'siz konferans finali yaptılar. Asırlardır neredeyse yapmıyorlardı. Tabii ki mübalağa yapıyorum. Ama Cleveland buraya gelirken hani bir şeyleri iyi oynayarak değil de rakiplerinden daha az kötü oynayarak geldi sanki. New York gibi, San Antonio gibi, Oklahoma gibi rakiplerini iyi olmasıyla alt etmek değil de rakiplerinden daha kötü olmasıyla hayatta kalarak geldi. Şimdi New York karşısında onların da artık bir seviye yükseltmesi gerekiyor. Yükselt

0: istemezlerse çünkü New York zaten bu seri, bu playofflarda önüne gelen takımları dümdüz ediyor, tuz buz ediyor. Şu anda maç başına rakiplerine en çok sayı fark atarak kazanan takım konumunda New York bu playofflarda. Bakalım neler yapacaklar. Sen orada bahis anlamında da konuşursak New York sayılarından bahsettim. Ben de oyuncu olarak eğer bugün Oji Anunoby dönerse Anunoby'nin 3 isabetli üçlüğünün 2 oranı var. Bence güzel bir oran. Ben de taraf olarak New York'u önde görüyorum. Handikapla bir New York 5.5 handikaptan önerilerim arasında olur. Bir de sayı ve asist toplamı Jalen Brunson. Ben bugün Brunson'ı kimle savunacak Cleveland merak ediyorum. Şimdi Detroit'te Kate Cunningham'i Dean Wade'le savundular ama Dean Wade Jalen Brunson'a ayak uyduramaz. Kate Cunningham'a ayak uydurduğu gibi. Max Strus'un bugün ilk 5'te başlamasını beklerim ama Jalen Brunson da çok formda. Onun bir sayı asist toplamını da yine bugünkü karşılaşma için ben önerilerim arasında yer ederim diyeyim. Buradan senle yani dün öyle bir basketbol maçı oynandı ki burada da yer vermemiz ve konuşmamız lazım. Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs NBA konferans finallerinin batı yakasındaki ilk maçı oynandı efendim. Dün gece oynandı. Gece başladı, sabah bitti. Çünkü iki uzatmaya giden, hakikaten yıllar boyunca konuşacağımız bir basketbol parkesi klasiği diyeceğimiz tipte bir maç oldu Efe. Neler söylersin o maçla ilgili? Serinin devamıyla ilgili de ne beklersin?
1: Abi biz Batı Konferans finalinin aslında biraz böyle Oklahoma-San Antonio ikilisiyle olacağını çok uzun zamandır konuşuyoruz. En azından tahmin ediyorduk. Hani burayı bozabilecek en güçlü figür de Denver'dı ama Denver oraya kadar gelemedi. Ve bu seriyle gerçekten büyük bir rekabet olabileceğini de 3 aşağı 5 yukarı NBA takip eden bütün seyirciler de görüyordur veya hissediyordur. Şimdi dünkü maçı izlerken yani uzun yıllar sonra ilk defa bir maçta hani böyle normalde uzanarak izlersin biraz belki artık sabaha karşı olduğu için hafif gözlerinde kapanmaya başlar.
0: O yüzden uzanmamak lazım. NBA izleyenler bilir yatış moduna geçmek NBA izlerken en büyük tuzaktır efendim.
1: Ama abi ayakta izledik. Yani. Hani, evet. Bırak uzanmayı bırak hani şey yapayım mı? Maçı ayakta bitirdik yani öyle bir maç oldu ki. Bir kere Wembanyama'nın o üçlüğü ben bugün kendi sosyal medyamda da paylaştım. Serinin gidişatına göre veya San Antonio mesela atıyorum bir şampiyonluk yaşadı diyelim. Ya o kadar kritik bir üçlüktü ki o 105-108 maç.
0: Ya belki de inanılmaz. Ya çok cesur bir karardı. Yani maçın 3 sayı geridesiniz, maç uzatmaya gitmiş. Orta sahanın 2 adım önünden kaldırıp üçlük atıyorsunuz. Hani ben ilk denediğinde yorgunluktan takati kalmadı diye düşündüm ama acayip bir üçlük isabeti. Yani abi,
1: burada şöyle bir kritik bir durum da var Özer. Şimdi maçlar sıkıştığında ve özellikle son saniyelere, son dakikalara girildiğinde Oklahoma'nın burada daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü gidebilecekleri, daha rahat gidebilecekleri eller var.
0: Sonuç olarak yılın clutch oyuncusu seçilen kişi ve MVP onların takımında.
1: Gibi gibi. Ama San Antonio'da buradaki çizgi bu kadar net çizilmiş bir çizgi değildi. Ve zaten Wembanyama'dan ya abi sen işte 9 metreden 10 metreden bir üçlük kaldır da maçı eşitle gibi bir beklentiye girmek çok makul bir beklenti değil. Ama orada artık Wembanyama bütün maçı öyle bir oynadı ki. Yani artık maç önünde yapılan MVP seremonisine mi bozuldu ya da ona mı sinirlendi ne olduysa gerçekten kafayı çok takmış gözüküyordu. Ya Wembanyama'yı bence çok özel kılan noktalardan biri de bu. Ben Wembanyama'yı izlerken abi böyle eski stil Kevin Garnett gibi Kobe Bryant gibi hani böyle artık içinde bulunduğu maça da kafayı takmış.
0: Çok rekabetçi tamamen, birisi. Çok rekabetçi birisi.
1: Tamamen oraya odaklanmış bir basketbolcu görüyorum. Biraz bu bende nostaljik bir hava da yaratıyor. Rekabetçiliğini zaten hani sen de bütün yayınlarında görüyorum söylüyorsun ki senin benden yemeye karşı olan ilgin ve alakanı da uzun bir zamandır tecrübe de
0: yani
1: ediyorum.
0: Evet, onu da önümüzdeki 10 yıl boyunca daha edeceğiz muhtemelen.
1: Ama abi acayip bir maçtı. Ya, Oklahoma tarafı da elinden geleni yaptı. Bence onlar da iyi bir seviyedeydi ama bazı maçların kaderi böyledir. Bazı maçları böyle durum farkıyla daha çok isteyen taraf kazanır. San Antonio'nun burada verdiği mesaj çok kıymetli. Çünkü Oklahoma rakiplerini çok sindiren ve rakiplerine bu maçı siz kazanamayacaksınız. Boşuna uğraşmayın diyen yegane takımların başında geliyor. San Antonio'nun seri boyunca Oklahoma'ya bunu söyletmemesi lazım. Bence en büyük kazanma parolası bu. Dünkü maçta da bunun bir provasını yaptılar.
0: Ya kesinlikle acayip ötesi bir maçtı. Bir yandan sen de söyledin zaten, detayları da değindin. Şu anda ikinci maç için de oranlar açılmış durumda. Çarşambayı perşembeye bağlayan gece oynanacak bu maç. Bunu zaten muhtemelen yarınki yayında da daha detaylı konuşuruz ama San Antonio'nun galibiyetine rağmen şu anda Oklahoma ağır favori gözüküyor ikinci maçta. Ya daha detaylı konuşacağız elbette ama Oklahoma'nın ben ikinci maçı kazanmasını bu arada beklerim. Yani çünkü dünkü yani bu sabah karşı olan performanstan sonra San Antonio biraz sanki deplasmanda işimizi yaptık. Hani sakatlık olmasın, yorgunluktan ölüp bitmeyelim. Hani gerekirse biraz Wembanyama'yı, Kessel'ı dinlendirelim kafasıyla da yaklaşabilir ama hiç bilemiyorsun bu takımı. Yani Wembanyama şu an öyle bir kafada ki bunu kabul etmeyebilir ve gidip yine kazanabilir. O kadar büyük bir oyuncu. Yani bununla dair bir öngörüde bulunmak zor ama ben şunu söyleyeceğim. Playoff'lar genelinde bence Oklahoma'nın kötü bir ilk yarı performansı var. Lakers serisinde de bak çok fazla maçın ilk yarısında geride kaldılar. Düşük kaldılar. Maçları biraz yavaş başlıyorlar. Ben ön izlemenin de ön izlemesi olarak konuşmam gerekirse ilk yarıdan bir handikapla San Antonio sayıları alabilirim. İlk yarıdan 4.5 handikapla San Antonio 1.53 gibi bir oran sunuyor. Bu tarafa bakılabilir. Hani maç genelinde ben bu sefer handikapı çok okuyamıyorum şu noktada. Çünkü dediğim gibi yani bu sabaha karşı Victor Wembanyama hayatındaki en uzun basketbol maçını oynadı. En çok süre aldığı NBA maçını oynadı. Bu maçın ardından neredeyse 36 saati olacak dinlenmek için. Ne kadar yeter bu 36 saat bu kadar yoğun bir performansın ardından, çok da yıprandığı bir maçın ardından kendisine bir soru işareti bana soracak olursan. İkinci maçta o yüzden ben Oklahoma'nın daha farklı bir seviyede olması ihtimalini şu anda göz önünde bulunduruyorum. Ama dediğim gibi ilk yarılarda sıkıntılı performanslar sergiliyor bu Oklahoma OKC takımı. O anlamda ben belki ilk yarıdan San Antonio'yu ikinci maçta desteklemek mantıklı olabilir derim bir ön izleme olarak. Onun dışında da söylediğin gibi acayip bir maçtı. Victor Wembanyama NBA tarihinde konferans finallerinde artı 40 sayı artı 20 rebound yapan 3. oyuncu oldu ve bunu yapan da en genç isim oldu. Hakikaten tarihe geçecek bir performanstı. Efe, sana da teşekkür ederim.
1: Vallahi Özel, ben teşekkür ederim. Çok kısa kapatmadan şunu söyleyeyim. Sen ilk yarıdan bahsettin. Ben de ikinci maçta Oklahoma'nın bir mesaj vermek ve kazanmak isteyeceğini düşünüyorum. Yani bir ekstra performans olacağını düşünüyorum. Oyuncu bahisleri şu an yok. Bence orada Şahı'ya bakmak lazım. Bir de dördüncü periyot Oklahoma kazanır 1.58. Bence bir sonraki maçta Oklahoma'yı dördüncü periyotta daha saldırgan görebiliriz. Sonuçtan bağımsız.
0: Kesinlikle öyle. Bunu da değerlendirmesini yarın da yapmaya devam ederiz. Efe Yamanlar bizlerleydi. Teşekkürler Efe.
1: Sana da çok teşekkürler. Kolay gelsin.
0: Sevgili dinleyiciler, artık kapatırken son bir tane daha haberimiz var. O da tenis dünyasından gelecek sizlere. Carlos Alcaraz dünya 2 numarası Wimbledon'dan da sakatlığı dolayısıyla çekilmek durumunda kaldığını açıkladı. Wimbledon'da da Alcaraz olmayacak diyelim ve Nesine Saatlerinde programımızın sonuna geliyoruz. Ben Özer Çelik Süngü, sizleri Nesine Saatlerinde eşlik ettim. Hoşça kalın, mutlu bayramlar.

0: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri sona erdi. Nesine, başka bir seviye.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
3: Kredi? Radyo Spor.
4: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Burası CNBC. Burada gündüz piyasalar açılır, uzman yorumları dinlenir, fikirler şekillenir. Gece talk show'lar başlar, kahkahalar yükselir, film ve belgeseller izlenir. I am not for sale. Efsane konserler dinlenir. CNBC. Gündüz de gece de farklıyız.
2: Şimdi kemerleri bağla. Vitalih tüm oyunlarda kazandırmaya tam gaz devam ediyor. Vitalih'e hemen üye ol. İlk oyun gününde at yarışından şans oyunlarına. Dilediğin oyunu toplam 1000 TL'lik oyna, 1000 TL bonus kazan. Sen de hemen Vitalih'e gel, hoş geldin fırsatını kaçırma.
3: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
4: Hem arsa hem ev, arsa ve...
5: Reklam.
6: Radyo Spor.
7: Radyo Spor'da yenilikler devam ediyor.
8: Sando da kola Boltvin. Şimdi atacak. Bait Boltvin.
9: Oldu. Oldu.
7: Avrupa basketbolunun zirvesi Euroleague tüm heyecanıyla Radyo Spor dinleyicileriyle buluşuyor.
8: Lloyd üçlük deneyecek mi? 5 saniye, 4 saniye. Lloyd 2 sıralık atışı kullanmadı. Cole Swider bomba.
7: Bundan böyle temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in seçili maçları sezon boyunca Esport ve Esport Plus ortak yayınlarıyla Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
6: Radyo Spor.
7: Happy Sigorta, Ayhan Şensoy'la Derin Pas'ı sunar. Happy Sigorta.

Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Hepimizin bayramı kutlu olsun diyerek başlamak istiyorum programa. 2 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendireceğiz, yorumlayacağız. Bugün İstanbul geneline baktığımızda da hakikaten bir bayram coşkusu vardı. Sokaklarda gençler, çocuklar, aileler akşam üzeri doğru saat 15 sularında da yürüyüşler, kortejler, etkinlikler vardı. Hep beraber 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı bugün kutladık. Kutlamaya devam ediyoruz. Akşam saatlerinde de İstanbul'un birçok farklı noktasında Türkiye'nin genelinde olduğu gibi etkinlikler devam edecek değerli dinleyenler. Bu akşam Fenerbahçe'deki başkanlık yarışına dair bir konuğum olacak. Gazeteci Ertuğrul Özkök'le Fenerbahçe'deki başkanlık seçimini konuşacağız. İki başkan adayı da çalışmalarına devam etti bugün. Aziz Yıldırım Yalova'daydı. Hakan Safi de Ankara'da bazı etkinliklerde bulundu. Açıklamalar var. İki başkan adayının transfer listesine dair iddialar var. Hocalar konusunda keza öyle. Yine Beşiktaş'ta önemli bir gelişme var. Siyah beyaz takımda bugün öğle saatlerinde Başkan Serdal Adalı Önder Özen'le bir görüşme gerçekleştirdi ve görüşme olumlu geçmiş. Büyük ihtimalle akşam saatlerinde ya da yarın resmi açıklama yapılacak. Beşiktaş'ın yeni futbol direktörü, sportif direktörü Önder Özen oldu diyebiliriz. Tabii bundan sonra da artık hoca kim olacak sorusu Beşiktaş'ta aranıyor. Siyah beyazlı yönetim başkan Serdal Adalı önderliğinde süreci hızlandırdı. Burada tabii şu da akıllara geliyor. Acaba daha önce Önder Özen'le bir temas kuruldu mu? Çünkü dün Serdal Adalı Sergen Yalçın'ın istifasının ardından Serkan Reşber'le de yolları ayrılacağını paylaşmıştı. Bugün hemen

0: devam etmesi yönünde düşüncesi hakim. Hatta Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Avrupa'da başarı için dün Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmüştü. Hatırlayacaksınız, Dolmabahçe Sarayı'nda Sayın Erdoğan Galatasaray kulübünü oyuncularını kabul etmişti şampiyonluktan dolayı. Burada hem Okan Hoca hem de Dursun Bey Cumhurbaşkanı'na şeyi iletmişler. Avrupa'da başarı için 10 artı 4 kuralı sağlıklı değil. Yine Cumhurbaşkanı'ndan bir talepte bulunmuşlar. Bakalım Sayın Cumhurbaşkanı bunu muhtemelen İbrahim Hacı Osmanoğlu'na iletmiştir. Şunu açık bir şekilde söyleyeyim. Dün kulüplerin zaten bir beklentisi vardı. 12-13 kulübün 12 artı 2 devam etsin yönünde. Dünkü o talepten sonra Galatasaray Kulübü'nün Cumhurbaşkanı'nda bulunduğu talepten sonra ben yeni sezonda yine 12 artı 2 yabancı kuralı ile devam edeceğimizi düşünüyorum. İlerleyen dakikalarda bu konuyu da yine detaylı bir şekilde konuşuruz, değerlendiririz. Galatasaraylı oyuncuların açıklamaları var. Program içerisinde onlara yer vereceğiz. Avrupa futbolunda UEFA Avrupa Ligi Kupası yarın akşam İstanbul'da sahibini bulacak. Takımlar İstanbul'a geldi. Bugün aslında Beşiktaş bölgesinde özellikle ben de işe gelirken akşam üzeri çok sayıda böyle İngiliz Alman taraftar vardı. İstanbul'da bir hareketlilik var. Yarın akşam da Dolmabahçe'de UEFA Avrupa Ligi Kupası sahibini bulacak. Bu maça dair haberleri program içerisinde paylaşacağım değerli dinleyenler. Manchester City'de 10 yıllık Guardiola dönemi sona eriyor. Bugün açıklama geldi ve Manchester City önümüzdeki sezon büyük ihtimal Enzo Maresca ile devam edecek. Şu anki konuşulan isim o İngiliz basınında. Guardiola dönemine dair birçok önemli detay bilgi var. Onları program içerisinde paylaşacağım sizlerle. Şöyle notlarıma baktığımda teniste de Carlos Alcaraz'ın sakatlığından dolayı Wimbledon'a katılamayacağını paylaşayım. Yine bu konuyu da sizlerle ilerleyen dakikalarda daha detaylı aktaracağım. Son bölümde ise 20.10 sonrası bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk futbolundaki bu altyapı, oyuncu yetiştirme, buralardaki sorunları, temel problemlerin ne olduğuna dair her şeyi federasyonda görev yapan daha önce Kamil Doygun Hoca ile konuşacağız. Yani dolu dolu bir gündem ve program var. Sizler de soru ve görüşlerinizi WhatsApp hattından bizimle paylaşabilirsiniz. Artık ezberlediniz ama ben bir kez daha paylaşayım. 0538 052 14 87 değerli dinleyenler WhatsApp hattımız. Federasyondaki açıklamaları birazdan aktaracağım. Bugün Fenerbahçe ile başlayalım, programa startı verelim. Sayın Aziz Yıldırım bugün Bursa'da, Bursa'dan Yalova'ya iki ayrı programa katıldı. Burada taraftarlarla buluştu. Söyleşiler yaptı. Oy istiyor seçimde. Buradaki Fenerbahçeli kulüp yetkilileriyle, üyeleriyle görüşmelere devam ediyor. Aziz Yıldırım'ın futbol aklı olarak düşündüğü isimlerden biri de Dirk Kuyt olduğunu bugün gazeteci Sena Tok paylaştı. Pek şu ana kadar konuşulmamıştı. Dirk Kuyt da Fenerbahçe'de yine herhalde bir görevde alma ihtimali var. Tabii ki Aziz Yıldırım seçilirse. Hakan Safi Bey ise hoca konusunda Paolo Maldini ile çalışıyordu. Antonio Conte'nin de Napoli'den ayrılma ihtimali doğdu. Onu paylaşalım. Tabii bunları konuşacağız ilerleyen dakikalarda ama hem Türk basını için hem de Fenerbahçe camiası için önemli bir isim telefon hattında Ertuğrul Özkök. Ertuğrul Bey merhaba.
1: Merhabalar, iyi günler, iyi akşamlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Fenerbahçe kulübünde tabii 12 yıllık bir şampiyonluk özlemi var. Diğer tarafta her seçim döneminde de yeşeren umutlar söz konusu. Fenerbahçe'nin şu an içinde bulunduğu sosyolojiyi, psikolojiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Önce oradan başlamak isterim.
1: Şimdi istersen küçük bir havayı yumuşatmak için bir şakayla başlayalım. Ben sık sık şunu söylüyorum. Bugüne kadar hayatımda oy verdiğim hiçbir parti iktidara gelmedi. İlk defa galiba 69 seçimleri miydi? 67 mi? Şimdi tam hatırlamıyorum ama Türkiye İşçi Partisi'ne oy vermiştim. Orada başladı. Ve bugüne kadar oy verdiğim hiçbir parti seçimleri kazanamadı. Şimdi son 10-12 yıldır da aynı duyguyu Fenerbahçe için hissetmeye başladım. Benim takımım iktidara

0: gelemiyor maalesef. Bunun sıkıntısını bütün Fenerbahçeliler gibi yaşıyorum ama Fenerbahçe büyük bir camiadır. 50 yılda yaşasa bunu biz tabii ki Fenerbahçe'yi aynı tutkuyla sevmeye devam edeceğiz. Ben 9 yaşında giydim ilk Fenerbahçe formasını, rahmetli babamın aldığı. Hala o forma üzerinde benim duruyor. Evet, şimdi Fenerbahçe'ye gelelim. Tabii ki çok zor bir dönemden geçtik. Çok karmaşık bir dönemden geçtik ve bence çözülmesi de hiç kolay olmayan ve önümüzdeki en az 2-3 yılda bize çok fazla şeyler vaat etmeyen bir sürece giriyoruz maalesef. Çünkü sadece bir Fenerbahçe sorunumuz yok. Bir de başkanlık sorunumuz da var buna paralel olarak. Bunlar zaten birbirlerine de bağlı. Ama onun ötesinde bana sorarsan biz Fenerbahçelilerin psikolojileri sorununda var. Taraftar sorununda var. Yani çünkü sadece kulübü yönetenleri suçlamak bence çözüm değil. Ya Mourinho'yu getirdiniz. Dünyanın en iyi teknik direktörlerinden bir tanesi. Ama başarısız oldu diye hemen 1,5 yılda gönderdik. Şimdi böyle şeyler olmaz. Bak adam şu anda Real Madrid'in başına geçiyor. Yani hep şunu anlatıyorum. Benim hayattaki futbolda örnek aldığım insanlardan ve çok sevdiğim insanların başında Sir Alex Ferguson vardır, Manchester United'in. 2 sene ilk geldiğinde Manchester United hiçbir başarı elde edemedi. Ama ondan sonra da 20 yıl başarılı geçen bir şey yaptı. Yani bu psikolojilere bakarken Fenerbahçe Kongresi'ne bir mucize bekleyerek değil, sorunlarımızın çok yapısal, kalıcı ve sadece yönetimi değil, biz taraftarları, kongre üyelerini de ilgilendiren çok önemli bir yanı olduğunu söylemek istiyorum.
1: Hakan Bey ile Aziz Bey'in yarışına sahne olacak Fenerbahçe'deki başkanlık yarışı. Siz de geçtiğimiz günlerde bir yazınızda evet, Aziz Bey'i destekleyeceğinizi işaret ettiniz.
0: Evet.
1: Fenerbahçe'deki bir hüzünlü havadan da bahsediyorsunuz. Aziz, evet, Yıldırım'ın da 2018'de Ali Koç'a kaybettiği seçimden bir gün evvel Mali ve İdari Genel Kurul'da bir açıklaması var. Orada konuşurken genel kurul üyeleri Aziz Bey'i yuhalamışlardı, tepki göstermişlerdi. Evet. Aziz Bey de yapmayın bunu, bak beni çok ararsınız diye bir ifadesi var. Bugün geldiğimiz noktada Aziz Yıldırım tekrar başkan seçilirse tarih Aziz Yıldırım'ı haklı çıkarmış olabilir diyebilir miyiz ya?
0: Şimdi bir Fenerbahçeli olarak önce şu andaki bir üzüntümü ifade edeyim. Maalesef kongre üyesi olarak aidatımın son bir bölümünü yatırmamışım. Ve 28 Nisan'a kadar yatırmadığım için de galiba oy kullanma hakkımı kaybetmişim. Ben oysa yazı yazdım Aziz Bey'e oy vereceğim diye. Yani gönlüm hala ona oy verecek durumda. Gideceğim gene oraya o gün. Ama maalesef oy verme şeyim olmayacak. Yani benim hatam, tamamen kendimi affedemiyorum. Bu kadar sorumsuz bir taraftarlık şeyi olmaz diye. Ama işte 79 yaşına gidince de insan bazı şeyleri unutuyor. Şimdi gelelim şuna. Yani biz başkanlarımızı ve teknik direktörlerimizi çok fazla hırpalayan bir psikolojiye maalesef geldik son zamanlarda. Bunun nedenlerinden biri tabii ki başarısız geçen dönemler. Yani neticede başarısızlığın birilerinden patron edilmesi gerekiyor. Orada da hep bulduğumuz iki insan tipi var. Teknik direktörler ve başkanlar. Şimdi ben şunu çok samimi söyleyeyim. Yani ben Ali Koç'a oy vermedim ama Ali Koç'un elinden geldiğini yaptığına inanıyorum. Saadettin Saran benim çok samimi dostumdur. Hatta ona ben başta Saadettin girmesen bu işe dedim. Yani çok hırpalanırsın sen dedim şey olarak. Girdi ve başarı elde etti. Yani beni şaşırtan bir başarı elde etti ama gidip ona da oy vermedim. Yani onu da söyledim kendisine de. Şimdi ben Aziz Yıldırım'ı destekliyorum. Neden destekliyorum derseniz, Aziz Yıldırım'a karşı benim sempatim Fenerbahçe Stadı'nı yapmasıyla başladı. Fenerbahçe Stadı Türkiye futbolunda bir devrimdir. Niye devrim derseniz, bana göre Türkiye'de futbolun gelişmesinde 3 kişinin katkıları inkar edilemez. Birincisi rahmetli Turgut Özal'dır, Cumhurbaşkanımız eski. Çünkü Türkiye'de ilk stat çimlemesi işlerini o başladı. Bolu Stadı'ndan, siz hatırlamazsınız gençsiniz. Bizler hatırlıyoruz bunu, Bonus'ta

0: çimlendirildi ve öyle başladı. İkincisi Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe stadını yapmasıdır. Üçüncüsü de bugünkü Cumhurbaşkanı'nın futbol altyapısının Anadolu'da gelişmesine verdiği katkıdır. Bunları ister muhalif olun, ben de Cumhurbaşkanı'na oy veren bir insan değilim ama bu tarafını kabul etmeden de geçemem çünkü hakikaten Anadolu'daki spor altyapısı muazzam bir şekilde gelişti. Şimdi Fenerbahçe stadı Türkiye'de futbolun sadece toprak zemin üzerinde oynanan bir top oyunu değil, aynı zamanda da insanlar açısından bir kulüp aidiyetinin ve aynı zamanda büyük bir ekonominin parçası olduğunu gösteren bir stattır. Eğlencedir spor, entertainment'tır. Bugün Avrupa'nın bütün sahalarına giderseniz oraya giden seyirci bütün gün boyunca orada eğlenebilir. Şimdi bunu getirdi Aziz Bey ve bir devrimdi bu. Üstelik de dünyada olmayan bir şeyi yaptı. Stadını hiç kapatmadan, maçlarını engellemeden yavaş yavaş yaparak bu stadı kazandırdı. İkinci yaptığı şey ise Murat Ülker'in de katkısıyla bu bizim Fenerbahçe arenasının yapılmasıdır. Ülker arenanın yapılmasıdır. Yapıldığı yıllarda Avrupa'nın en iyi basket arenasıydı aşağı yukarı. Şimdi iki tane tesisimiz de maalesef artık yaşlandı ve geri kaldı. Yeni bir yatırım anlayışı, bir yapan adam esprisi gerekti. Ben Fenerbahçe'ye Aziz Yıldırım'a oy verme hakkımı kaybetmeseydim aptalca bir tavrım yüzünden, ben Aziz Yıldırım'a bu nedenle oy verecektim. Diyecektim ki orada gidip herkese, yani beraber olduğum bir kongreyi izlediğim insanlara, kardeşim bizim tekrar yapan bir insanın gelip bu statları günün şartlarına uydurması lazım. Bakın Real Madrid ve Barcelona statları, Bayern Münih statları bizimkinden geriydi başlangıçta. Ama şimdi hepsi bizi çok çok geride bırakan statlar yaptılar ve maalesef Aziz Bey ayrıldıktan sonra bu alanda bir çivi bile çakılmadı hiçbir yere. Ve basketbol sahamız da şu anda yetmiyor seyircimize. %40'ı kadın ve çocuk olan şahane bir basket seyircimiz var. Ve bu basket seyircimiz sığmıyor o stadyuma ve stadyumun görünüşü eski. Bakın geçen gün Zalgiris maçından önce Instagram'daki paylaşımları gördünüz herhalde.
1: Evet.
0: Korktum ben vallahi, yani orada ikinci maçı nasıl kazandık? Ben yani biraz hayretler içindeyim. Takım müthiş bir performans gösterdi. O seyirci, o stadyum, o arena. Yani şimdi bunları görünce bir Fenerbahçeli olarak ben bundan uyarıyorum. Fenerbahçe'de bu altyapıyı geliştirmezsen onun üzerine güzel o altyapıyı uygun futbolu da geliştiremezsin. O yüzden ben oyumu bundan verecektim. Ama bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe'de 12 yıllık öyle bir tahribat var ki psikolojimiz o kadar yıprandı, o kadar eskidi ki korkarım ki daha 1-2 yıl biz bu takımın yerine oturması konusunda biraz sabırlı davranmak zorundayız. Yani gelen teknik direktör kim olursa olsun ona en az 2 yıl fırsat vermeliyiz ki bir takım oluştursun. Karıştırmadan onun esprisine uygun. Yani şunu bir ders alın. Bizden daha önce giden antrenörler yani dışarıda başka ülkelerde inanılmaz sonuçlar aldılar. Niye bizde olmuyor bunlar? Çünkü adam geliyor 3 maç kaybetti mi başlıyor seyirci bağırmaya. Bağırmayacaksın. Destekleyeceksin takımını. Ayrıca bir şey söyleyeyim. 10 yıl şampiyon olmamak da var. Manchester United 5 yıldır Alex Ferguson gittiğinden beri başarı yüzü görmedi ya. Ama gidin bakın sahasına nasıl bir taraftar var. Yani ben bugün kongreye giderken kendimizi de suçluyorum. Yani beni kendimi de suçluyorum. Düşünsenize siz. Yani takıma kongre üyesi olarak aidatını vermeyi unutmuş bir kongre üyesiyim ben. Ve yani şimdi bu takımı eleştirme hakkım var mı benim?
2: Ertuğrul Bey, bu arada istikrar demiştiniz ama Fenerbahçe'de her yıl seçim de var. Şimdi seneye yine olağan genel kurul olacak. Bu tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sürekli bir sirkülasyon, yönetim değişikliği, başkan değişikliği.
0: Olabilir yani. Bazen olabilir bu. Ülkelerin başına geliyor. İtalya'yı düşünün. İtalya neredeyse 15 yıl her yıl seçim yaptı ve sonunda Meloni hükümeti geldi. Bir istikrara kavuştu. Ya Galatasaray'ın da 14 yıl şampiyon olamadığı bir süre var. Bunu unutmayalım yani.
2: Evet.
0: Unutuyoruz yani. İnsanlar çok çabuk unutuyorlar şeyleri. Var böyle şeyler. Los Angeles Lakers yıllarca Amerika NBA'de şampiyon oldu. Lakers'ın son 10 yıldır hiçbir başarı hikayesi yok. İlk defa bu yıl playofflara kaldılar. Playoff oynayacaklar şimdi. Oluyor bunlar. Futbol zaten böyle olduğu için de

0: güzel bir şey futbol. Yani Lakers artık insanlar neredeyse şeyi seyretmeyeceklerdi, NBA maçı seyretmeyeceklerdi tadı kaçtı diye. Birden Lakers gitti. Bakın Formula 1'den şey oldu. 4 yıl boyunca hep Verstappen gördük. Herkesi geçiyor. Ben bir Formula 1 delisiyim. Ben bile artık dedim seyretmeyeceğim. Ama ya bu sene 19 yaşında İtalyan bir çocuk geldi. Kimi Antonelli diye.
1: Evet.
0: Evet. İlk 4 yarışın neredeyse hepsini kazandı çocuk ya. Şimdi böyle şeyler sporda var. Spor zaten bundan güzel bir şey. O yüzden biraz sabırlı olmak lazım ama her şeyden önce kulübün taraftarı da idarecisi de iyi olmalı. Bak Real Madrid geçen yıl soyunma odasının dengesini ve psikolojisini kaybetti. Takım ne hale geldi?
1: Ertuğrul Bey, son olarak da şunu sorayım. İşte bu toplumda da ciddi bir sabırsızlık var her açıdan. Tüketim devri, sürekli ama, bir hazla ulaşma isteği. Böyle. Fenerbahçe bunu nasıl aşacak? Ya burada da sanki biraz böyle başkana, yönetime bu süreci iyi anlatması gerektiği hissiyatı var bende. Siz ne dersiniz?
0: Ya şimdi bakın biraz bakalım şeye Allah aşkına. Ya biz bu sene şampiyonluğu yani hakikaten yani aptalca bazı şeylerden kaybettik. Ya düşünsenize bu hafta Eyüp maçını kazansaydık biz bir puan mı iki puan mı ne
1: farkı? İki puanla bitiyordu. Pardon yani, bir puanla bitiyordu.
0: Bir evet. Puanla ya bir puan. Yani burada şimdi büyük bir böyle devasa bir başarısızlık yok. Aptalca 4-5 tane maç kaybettik. Bu kadar yani. Yani Galatasaray da bu sene öyle çok fazla parlak bir sezon geçirmedi ki. O kadar yani büyük yani bir Osimhen dengeleri alt üst etti. Şimdi bunu da görelim yani ama neticede hiçbir şey başarının yerini tutamaz diye Demirel'in ve Churchill'in söylediği bir şey vardır, laf vardır. Evet, bana bugün Mahmut Uslu şey demişti, biz Almanya'daki Final Four'a gittik. Fenerbahçe'nin ilk Final Four'a kaldığı yıl. Orada son maçta CSKA'ya son sahnede yenildik, ikinci olduk. Otele döndük, biz herkesin yüzü asık. Ben size sevinçliyim ya dedim kardeşim basketbolda Avrupa'da ikinci olduk falan diye. Mahmut bana dedi ki kardeşim dedi sporda ikincileri kimse hatırlamaz. Doğru.
1: Bill Shankly'nin de öyle bir sözü vardı Liverpool efsanesi.
0: Efendim?
1: Liverpool efsanesi Bill Shankly'nin de öyle bir sözü vardı. İkincileri evet. Kimse hatırlamaz diye.
0: Evet ikincileri kimse hatırlamaz doğru. Doğru. Yani orada da vardı evet oradan aldı büyük bir ihtimalle bizim Mahmut'ta tabii de. Yani... Şimdi böyle ben Aziz Bey'den bu arada geçen süre içerisinde beklediğim şey şu benim Aziz Bey'den. Ben uzun süreli başkanlık yapması bence doğru değil. Yani artık çünkü bir nesil değişikliği zamanı bütün dünyada sporda bir nesil değişikliği yaşıyoruz. Bakın yani Ardalar, Arda Gülerler, Lamine Yamallar. Ben geçen hafta sonu El Clasico'daydım Barcelona'da. Ya sokakta gördüğüm çocukların neredeyse tamamının sırtında Lamine Yamal forması vardı. Bu ne demek biliyor musunuz? Yeni bir nesil formaların sırtındaki formayla ve sahadaki oyunla el koymuş artık futbola. Şimdi dolayısıyla Aziz Bey de bence tekrar bu morali kulübe verip bu altyapıdaki yatırımları tekrar başlattıktan sonra genç bir nesle devretmesi lazım bunu artık. Çünkü bizim yaşlarımızın dışına çıktı bu şey. Yani algılama hızı bile değişti artık. O yüzden yani ben bunu geçici bir kongre olarak görüyorum. Aziz Bey kazanırsa Aziz Bey tekrar bu yatırımları girişir yapar diye düşünüyorum. Ama onu da kendisinin düşünmesi lazım. Yaşı, sağlığı itibariyle gergin bir ligi taşıyabilecek durumda mı bilmiyorum Aziz Bey. Yani o yüzden Aziz Bey belki bu ligde bu stresi ve gerginliği yaratan insanlardan biriydi ama şimdi belki de onun tedavisini en iyi kendisi bildiği için bambaşka bir Aziz Yıldırım olarak da gelebilir.
1: Konuğumuz gazeteci Ertuğrul Özkök'tü. Ertuğrul Bey çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun.
0: Ben iyi akşamlar diliyorum.
2: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy Sigorta.
3: Reklam. Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
4: Radyo Spor.
5: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
6: Donuyoruz Yüksel abi.
5: Bu havada.
6: İnternette donuyoruz.
5: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
7: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Fiber hızında
8: hep edin, havada karada çekerim. Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
5: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Premier Lig devam ediyor. Coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu gece 22.15'teki Chelsea Tottenham maçı için Bilyoner'e gel. Heyecanı zirvede yaşa. Sporda eğlenmenin ilk adresi
11: Bilyoner. Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık. Ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
12: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
13: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
14: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankart'ı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
15: Reklam.
16: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
17: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan

Epey Sigorta'nın sunduğu Derin Pas devam ediyor. Saatler 18.59 oldu. Az önce Aziz Yıldırım'a dair haberleri paylaşmıştım. Hakan Safi'nin de açıklamaları var. Hakan Bey dün bir etkinlikte konuştu. Diyor ki, iş dünyasında elde ettiğim tecrübeyi şimdi Fenerbahçe için kullanma zamanı. Bunu da başaracağıma inanıyorum. Bugüne kadar çok önemli kararlar aldım. Bunlar için bir an bile tereddüt etmedim. İnandığım her konuda sonuna kadar gittim. Fenerbahçe adına da inandığım her doğrunun sonuna kadar gideceğime, Fenerbahçe'nin menfaatleri için tereddüt etmeden karar alacağıma emin olabilirsiniz. Bugüne kadar hayatımdaki tüm kırılma anlarından başarıyla çıktım. 1999'dan bu yana bu kulübe üyeyim. 2 yıldır Fenerbahçe kulübünün yüksek divan kurulu üyesi oldum. 10 yıldır da Fenerbahçe'ye sponsorluk adı altında destek sunuyorum. Dolayısıyla bu camiaya yabancı biri değilim diyor Hakan Bey. Transfer konusunda ellerinde çok güçlü bir liste olduğunu paylaşmış. Fenerbahçelileri heyecanlandıracak, rakiplerin dizlerini titretecek bir kadro kuracağız diye bir ifadesi var Sayın Safi'nin. Biz sadece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacağız. Tesis projelerini de çözeceğiz. Tesis sorunlarını da çözeceğiz. Biz kuracağımız düzenle kulübümüzün şanlı gelecek yıllarına da damga vuracağız diyor. Koşulsuz ve şartsız, cesur bir şekilde yönetime talibiz diyor Hakan Safi.

0: Her seçim vaadinin kaydı var. Bir sene şampiyon yapar bırakırız da demiyoruz. Yani uzun vadeli bir düşünceyle geldiğini ifade ediyor Hakan Bey. Yarının 2050'lerin Fenerbahçesini hep beraber inşa edeceğiz. Biz zaten Fenerbahçeliler olarak birlikteyiz. Bu seçimi kazanacağız ve Fenerbahçe'yi ilk yılında şampiyon yapacağız demiş. Bu sözü Sayın Hakan Safi de veriyor. Ama şampiyon yapamasak da bırakacağız demiyor. Yani benim anladığım bu, Hakan Bey seçilirse bu kongrede ekibiyle, oldu ya 2026-2027 sezonunda şampiyon olmadı Fenerbahçe. Önümüzdeki yılda olağan genel kurul var. Yani olması gereken bir seçim var. Bu seçimde yeniden aday olacağım diyor. Açık açık bunu paylaşmış. Tabii bu da gayet anlaşılır. Az önce Ertuğrul Özkök de yayınımıza bağlandığında söyledi. Kulüplerdeki en büyük sıkıntının istikrar olduğunu, işte 2-3 hafta takım kötü gittiğinde hemen hocaya faturanın kesildiğine vurgu yaptı. Burada da artık tüm kulüpleri için bunu söylüyorum, İstikrar lazım. Hani Hakan Bey bu yıl seçimi kazanırsa ve Fenerbahçe Hakan Safi başkanlığı döneminde ilk yılında sportif anlamda beklentileri karşılayamazsa, tabii ki takdir genel kurul üyelerinin, ama biz önümüzdeki yaz seçimde yine Hakan Bey'i aday olarak göreceğiz gibi hissettim bu açıklamasından. Antonio Conte konusunda yarış var mı diye soruyorum bu arada. Yarış, biraz daha vaktimiz varmış. Conte konusuna da geleceğim. Hakan Safi'nin hoca adayları arasında ilk sırada yer aldığı paylaşılmıştı. Antonio Conte İtalya milli takımının da şu an teknik direktör adayları arasında çok güçlü bir konumda. Conte hakkında dikkat çeken bir istatistik de var. Onu da birazdan paylaşacağım. Yarış arasında bölümsün istemedim. Birkaç mesajda bu bölümü bitirelim. Lige çıkan son takım belli olmadan nasıl ligleri tescil edebiliyorlar? Bu neyin acelesi, kimleri koruyorlar demiş. Yarışa gidelim, ondan sonra bu soruya yanıt vereyim.
1: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy Sigorta.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: İçeride bir numarada O'Sullivan, iki boy kadar geride. Dört numarada Lord Protector, dışında üç numarada Express. Onun bir buçuk boy kadar gerisinde. Dokuz numarada My Dear Brother, son sırada sekiz numarada Cool Star. Liderlik yine 5 numarada Blaze Thunder'da. İkincilikte içeride 2 numarada Lord Protector var. Dışında 7 numarada Tizona. 1 boy kadar geride 1 numarada O'Sullivan. 1,5 boy kadar gerisinde 6 numarada Line Pack'ın 4.lükte. Onun 1,5 boy kadar gerisinde içeride 4 numarada Lord Protector. Dışında 3 numarada Express. 2 boy kadar geride 9 numarada My Dear Brother. Son sırada yine 8 numarada Cool Star. Yarışın liderliği 5 numarada Blaze Thunder'da. İkincilikte içeride ilerleyen safken 2 numarada Perfect Sunset. Onun hemen dışında 7 numarada Tizona var. 1,5 boy kadar geride dış kulvarda 6 numarada Line Pack'ın. 2 boy kadar gerisinde 1 numarada O'Sullivan içeride dış kulvarda ilerliyor. 3 numarada Express. Express'in 1 boy kadar gerisinde 4 numarada Lord Protector. Onun 1 boy kadar gerisinde 9 numarada My Dear Brother. 3 boy kadar geride 8 numarada Cool Star son sırada. Son 400'e yaklaşılırken de 5 numarada Blaze Thunder yarış lideri. 2 numarada Perfect Sunset ikincilikte dışta. 7 numarada Tizona içeride. 1 numarada O'Sullivan var. 3 boy kadar geride dışta 6 numarada Lampek'in, ortada 9 numarada My Dear Brother. İçeride 4 numarada Lord Protector sırasıyla son 400'e giriliyor yarışta. 5 numarada Blaze Thunder yarışın liderliğini sürdürüyor. İkincilikte yine 2 numarada Perfect Sunset var. Daha geriden 1 numarada O'Sullivan, içeriden 4 numarada Lord Protector'ın ve 9 numarada My Dear Brother'ın ataklarıyla son 200'e girilmek üzere yarışta. Yarışın liderliği yine 5 numarada Blaze Thunder'da. Dış kulvardan temposunu yükseltip onu yakalamaya çalışan Safkan, orta kulvardaki 2 numarada Perfect Sunset, dışarıdan da 1 numarada O'Sullivan'ın atakları var. 9 numaralı My Dear Brother da gelmeye çalışıyor. 5 numaralı Blaze Thunder önde kaldı ve koşuyu kazandı. 9 numaralı My Dear Brother yarışı ikinci olarak tamamladı değerli izleyenler. 2 numaralı Perfect Sunset ve 1 numaralı O'Sullivan üçüncülük için fotoyu beraber geçti. 4 numaralı Lord Protector da yarışı 5. olarak tamamladı. 4. koşuyu Kocaeli'de Mustafa Çiçek'le start alan 5 numaralı Blaze Thunder kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK

0: E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tjk.org.
1: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor. Happy Sigorta.
2: Radyo Spor'da saatleri 19.06 yaptık. Bu federasyonun tescil kısmına birazdan gireceğim. Orada özel bilgiler de paylaşacağım sizler ama şu Antonio Conte kısmını da tamamlayayım. Fenerbahçe kısmını noktalayalım. Malum Fenerbahçe'de hem başkanlık seçimi var hem işte adayların transfer görüşmesi yaptığı isimlere dair haberler var. Bugün gündemi Fenerbahçe ile açtık. Antonio Conte çalıştırdığı birçok takımda sadece yani en fazla 2 yıl görev yapmış. Juventus, Chelsea, Inter ve Napoli'de. Napoli'de de 2 yılda görev süresini tamamlıyor. Burada geçmişte onunla çalışmış birçok sportif direktör, işte eski futbolcu onun kısa sürede takım üzerine nasıl etki yaptığına dair önemli açıklamaları var. Yani Conte'nin futbol anlayışı sürdürülebilir bir denge üzerine değil, daha çok sürekli yüksek tansiyon üzerine kurulu. Yani oyunculardan maksimum fedakarlık istiyor. Bu bağlamda da yönetimlerden sürekli destek bekleyen. Yani başlangıçta da bu baskının işe yaradığı ve işte ilk sezonlarda genelde Conte'nin şampiyonluk yaşadığı üzerine yorumlar var. Eski futbolcular yani daha doğrusu Conte ile çalışmış isimlerin bazı ifadeleri dikkat çekici. Buffon demiş ki, Gianluigi Buffon, Conte elindeki malzemeden bağımsız olarak gittiği her yerde karizmatik ve savaşçı bir takım yaratmayı başarır. Oyuncuların ruhuna dokunmayı çok iyi bilir. Antrenmanlarda sizi fiziksel olarak tüketir ama sahaya çıktığınızda onun için canınızı verecek noktaya gelirsiniz diyor. Leonardo Bonucci, Fenerbahçe'de de forma giymiş bir oyuncu. Bizi Barzagli ve Chiellini ile bir araya getirmek Conte'nin bir öngörüsüydü. Bu hamle benim tüm kariyerimi baştan aşağı değiştirdi diyor. Romelu Lukaku, Conte ile çok fazla süre alan çalışan bir oyuncu. Hala da şu an aynı takımda Napoli'deler. Conte benim kariyerimi tamamen değiştirdi. Onunla çalışırken kendimi hiçbir zaman ayrıcalıklı hissetmedim. Tam tersine benden her zaman daha fazlasını istedi ama ben bu sorumluluğu üzerindeki baskıyı seviyorum. Beni bir futbolcu olarak büyüten ve ileriye taşıyan şey onun bu sert ama geliştirici tarzı oldu. Ona hayatım boyunca minnettar kalacağım diyor. Ve son olarak da Fabregas'ın bir ifadesi var. Fabregas diyor ki, şu an Como'nun teknik direktörü Fabregas, Conte ile çalışmaya başladığımda ilk birkaç ay benim için çok zordu. Çünkü onun sisteminde yürümeye ve dinlenmeye yer yoktu. Sürekli koşmanızı, alan kapatmanızı ve taktik plana sadık kalmanızı ister. Başta onun bu metotlarını sorgulasanız da sezon sonunda kupayı kaldırdığınızda her şeyin bir sebebi olduğunu anlıyorsunuz demiş Fabregas. Yani buradan da şu sonuca varabiliriz. Conte'de güçlü bir yönetimle Fenerbahçe'nin eğer Sayın Hakan Safi seçilirse tabii burada şu ana kadar Aziz Yıldırım ve Conte ismi pek yan yana gelmedi. Hakan Bey seçilirse Antonio Conte'yi de ikna edip takımın başına getirirse mevcut oyuncu grubu yapılacak 4-5 tane yıldız transferi ki bunu Hakan Bey kendisi dile getiriyor zaten. Fenerbahçe'de ilk sezonunda ciddi bir etki yapabilir. Conte geçmişte yaptıklarıyla bunu bize vaat ediyor ama Conte hakkındaki dezavantaj da şu. Uzun vadede de işte ikinci yıldan sonra, üçüncü yıldan sonra da çok böyle kalıcı olamadan hani çok büyük bir şey inşa edemeden kısa süreli bir çözüm noktasında önemli bir isim gibi duruyor değerli dinleyenler. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi başkan adaylarının Türk teknik direktör adayları arasında Sergen Yalçın da olabilir mi? Artık Sergen Hoca boşta demiş Erdem Emin Bey'in sorusu. Yani bu arada Sergen Yalçın şu an Beşiktaş'ı bırakıp Fenerbahçe'nin başına geçse çok dikkat çekip böyle çok büyük tepkiyle karşılanacağını zannetmiyorum. Daha önce zaten 4 büyük takımda futbolcu olarak oynamış biri. Beşiktaş taraftarıyla da son o işte istifaya davet etmeler, protestolar çabuk kopardı o bağı. Dün Nihat Kahveci'nin, o da Beşiktaş'ın önemli efsanelerinden biri, orada Sergen Hoca'ya bir eleştiri getirmiş. Diyor ki Nihat Kahveci, ya bu kadar diyor kolay mı diyor vazgeçmek? Hani işte iki maç tribünden sana istifa çağrısı yapıldı diye, yani hemen niye bırakıp gittin mimarinde bir şey söylemiş. Sonuçta biraz da mücadele edebilirdin, kalabilirdin şeklinde diyor Nihat Kahveci. Beşiktaş taraftarı geçen sene Ole Gunnar Solskjaer döneminde işler kötü gittiğinde Sergen Yalçın'ı getiren, aslında getirilmesinde, takım başına getirilmesinde çok büyük rol oynamıştı. Çünkü o zaman da tribünlerde yine Sergen Yalçın tezahüratı vardı. Takımın başına onun gelmesi yönünde. Şimdi giderken de yine taraftar getirdi, taraftar gitti yorumları da var. Tabii ileride daha gelir mi bilemiyorum ki, Fatih Hoca sonuçta 3-4 kez Galatasaray'ın başına gelmişti. Yani Fatih Hoca'nın başarıları Sergen Yalçın'da yok ama Türkiye'de de bunlar çok olabildiği için çok yadırgamıyorum. Çok da hani böyle tamamen Beşiktaş'a kapılar kapandı diyemiyorum. Ama Sergen Yalçın geçmişte futbolculuk döneminde bu tip bir durum olduğu için Beşiktaş'tan Fenerbahçe, işte Trabzon, Galatasaray her yerde oynamıştı. Bugün Türkiye'de, Türk futbolunda Fenerbahçe içinde, Galatasaray içinde, Trabzonspor içinde bir hoca adayı olabilir. Eğer bir yerli hoca düşünülüyorsa burada çok şaşırılacak bir şey olacağını zannetmiyorum. Ha, bu sene olmayabilir belki. İlerleyen yıllarda olabilir. Şu ana kadar da zaten gündemde yoktu. Ben Hakan Bey'in gündemine geleceğini zannetmiyorum. Hatta Aziz Bey'in de gündemine geleceğini zannetmiyorum. Onlar biraz daha keskin bir tavır sergileyecekler gibi, hoca tercihi konusunda özellikle. Şimdi Fenerbahçe'de tabii kaç gün kaldı? 3 gün sonra büyük bir heyecan var. Basketbolda, Euroleague'de 3. şampiyonluğunu hedefliyor Fenerbahçe. Daha önce 2 kez bu kupayı almıştı. Geçen sene de bu kupayı almıştı. Sarı lacivertliler ve Cuma akşamı da, 22 Mayıs Cuma akşamı saat 18'de Olympiakos'a konuk olacak. Basketbol takımında hazırlıklarını sürdürüyor. Şöyle bir baktığımda bugün dikkat çeken son Fenerbahçe haberini de aktaracağım. Fenerbahçe Kulübü ile Acıbadem Sağlık Grubu arasında sponsorluk anlaşması yapıldı. 2026-2027 sezonunda Fenerbahçe futbol takımının formasının kol kısmında, sanırım yanlış görmedim, evet, kol altında yer alacakmış ve bu anlaşma için Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Saadettin Saran ile Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Ali Aydınlar bir araya gelmişler. Sözleşmeyi imzalamışlar. Şunu söyleyecektim işte, yine Sayın Aydınlar Fenerbahçe camiasında her ne kadar eleştirilse de kulübe ciddi bir mali destek sunmuş sponsorluk anlaşmasıyla. Futbol takımına da, birçok branşa da zaten destek veriyordu. Özellikle amatör branşlarda. Fenerbahçe taraftarlarından bugün hiç mesaj görmedim. İşte Mehmet Ali Aydınlar'ı niye bu kulübe sponsor yaptınız, bunun şirketini diyen. Ama aday olduğunda ise bambaşka bir tepki oluyor. Burada da Fenerbahçe genel kurulu üyelerinin artık taraftarında bence biraz daha sağlıklı bir düşünce yapısına gelmesi lazım. Çünkü sonuçta bu kulübe ciddi katkı sunan, değer veren, ne zaman sıkıştıysa bir yönetim ona mali açıdan desteği sunan Mehmet Ali Aydınlar'ın da artık bu kadar böyle işte 3 Temmuz'da hatırlanmasını çok normal karşılamıyorum açıkçası. Çok kısa bir aramız var, devam edeceğiz.
1: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy Sigorta.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor.
7: QNB'ye geçmek için bir sebep daha.
3: %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.

0: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
4: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her ana uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor. Happy Sigorta.

Happy Sigorta'nın sunduğu Derin Pas devam ediyor. Saatler 19.19 oldu. Şu an tüm her şey 19. 19 Mayıs. Saat 19.19. Bir dilek mi tutsak, ne yapsak? Beşiktaş'ta bugün kritik bir görüşme vardı, hatırlayacaksınız. Dün Sergen Yalçın'ın görevine son verilmesi demeyeyim de Sergen Hoca'nın istifa etmesi ardından Serkan Reçber'in görevine son verilmesi. Bugün de sabah saatlerinde Sayın Serdar Adalı, Önder Özen, Önder Bey'i de hatırlayacaksınız. Son dönemde yorumculuğuyla dikkat çekiyor. Daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta çeşitli görevlerde bulunmuş bir isim. Bugün öğle saatlerinde bir görüşme gerçekleştirildi. Ve bu görüşmede anlaşma sağlanmış. Büyük ihtimal bu akşam, yarın artık Beşiktaş kulübünden resmi açıklama gelecek. Görev tanımı olarak da futbol direktörü olarak sunuluyor şu an için. Tabii onu Sayın Serdar Adalı ile yapacağı basın toplantısında daha iyi şey yapabiliriz. Yani onlar daha iyi açıklayabilirler. Beşiktaş'ta geçmişte görev yapmıştı. O süreçte de hatırlayacaksınız, o Slaven Bilic dönemi. Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in 2 yıl şampiyon yaptığı takımın önemli bir kısmını, büyük bölümünü o dönem kurmuştu. Atiba Hutchinson'ın transferinde yine Önder Özen'in rolü vardı. 2013-2014 arası, Mayıs 2013'te başlayıp 2014'te bitmişti. Sonrasında yollar ayrılmıştı Önder Özen'le. Yeni dönemde de Önder Özen'in gelişiyle hoca arayışı hızlanacak Beşiktaş'ta. Yerli hoca olma ihtimali artık var. Dün itibariyle Beşiktaş'ta konuşulan, yani Beşiktaş yönetimi içerisinde Alman bir sportif direktör, Alman bir teknik adamla biraz o tarafa, o ekole dair düşünce olarak kayma var.

olacaktı. Bugün geldiğimiz noktada Önder Özen'in Beşiktaş'ta göreve gelmesiyle bir yerli teknik direktör ihtimali güçlendi. Şimdi soracaksınız ki yerli teknik direktör kim var diye. Benim aklıma ilk gelen hani Önder Özen, Nuri Şahin olabilir diye düşündüm. İkisinin birbirinin alnına karışmadan sağlıklı bir şekilde çalışabileceğini düşündüm. İşte Konya Spor'da İlhan Palut var. Akla gelen daha önce Ahmet Nur Çebi döneminde de Beşiktaş'ın gündemine gelmişti ama sonrasında Ahmet Bey nedense tercihini İlhan Palut'tan yana yapmamıştı. Recep Uçar Hoca'yı ben yakıştırırım o göreve. Tabii şu an Beşiktaşlılar ne der tam kestiremiyorum ama Şenol Güneş'in olmayacağını zaten dün akşam Sayın Serdar Adal'la dile getirdi. Önder Özen geldikten sonra Şenol Güneş'in gelme ihtimali de kalmadı bana göre. Arda Turan konusunda Sayın Serdar Adal'ı çok istekli. Arda Turan'ı ikna etme isteği var. Sanki önümüzdeki günlerde de bir yüz yüze görüşme olacak Arda Turan'la Beşiktaş Başkanı Sayın Serdar Adal arasında. Arda Turan Önder Özen'le çalışabilir mi? Çok rahat çalışabilir. Bir sorun yaşayacaklarını zannetmiyorum. Olursa tabii. Şu an için tablo bu şekilde ve Beşiktaş'ta da Başkan Serdar Adal'ı bir an önce futbol direktörünün netleşmesinin ardından hocayı da belirleyip yola yeni sezon planlamasına hızlı bir şekilde giriş yapmak istiyor. Zaten elde bir kadro var. Şimdi kiralık oyuncular dönecek. O oyunculardan hangisi takımda kalacak, hangileri gidecek, yeni hoca onlar hakkında nasıl bir yol izleyecek. Yine Sayın Serkan Reçber'le Sergen Hoca döneminde yapılan bir transfer listesi var. Sayın Serdar Adalı'nın da bilgisi doğrultusunda. Acaba o transfer listesi tekrar masaya gelecek mi yeni dönemde, önümüzdeki yaz transfer döneminde? Serkan Reçber'le Sergen Yalçın ve Serdar Adalı üçlüsünün yaptığı liste üzerinden mi gidilecek yoksa sıfırdan bir liste mi yapılacak yeni sportif direktör ya da futbol direktörü Önder Özen'in gelişi yeni hocanın belirlenmesiyle orada da bir belirsizlik var. Beşiktaş için zira Türkiye Kupası finali de önemli. Tabii Avrupa Kupası'na Avrupa'da hangi kupada olacağını belirleyecek o yani Konya Spor kazanırsa. Beşiktaş Konferans Ligi'ne gidiyor. Trabzonspor Kupayı kazanırsa Beşiktaş önümüzdeki sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Dolayısıyla bir hafta içerisinde de ben hoca konusunun netleşmesini bekliyorum Beşiktaş'ta. Sanki çok uzun sürmeyecek gibi bu bekleyiş. Bugün yaşananlar bu şekildeydi. Siyah beyazlı kulüpte. Bugün Sergen Yalçın hakkında da bir iddia gördüm, onu da aktarayım. Çorum Futbol Kulübü, arkasında da bir büyük şirket var. Süper Lig'e çıkarsa Esenler Erokspor'u geçip takımın başına getirmek istediği hocalardan biri Sergen Yalçın diye. Sergen Hoca tabii devam eder mi, ara verir mi bir yıl, hemen Beşiktaş'tan sonra farklı bir takıma gider mi? O konuda da çok emin değilim ama Çorum Futbol Kulübü'nün Süper Lig'e çıkması halinde takımın başına getirmek istediği isimlerden biri de Sergen Yalçın diye bir haber gördüm bugün. Onu da sizlerle paylaşmış olayım değerli dinleyenler. Önder Özen birlikte hocanın yerli değil de yabancı olacağını düşünüyorum demiş dinleyicimiz. Bu ihtimal de var tabii. Az önce bir başka dinleyicimizin sorusu üzerine ben yerli isimleri paylaştım. Burada hoca tercihini tamamen Önder Özen'e mi bırakacak Sayın Serdar Adalı yoksa kendisi de bu sürecin bir noktasına dahil olacak mı? Önder Özen'i getirdiğine göre ben hani sanki hoca konusunda kararı Önder Özen'e bırakacak gibi düşünüyorum. Şimdi Önder Özen zaten Süper Lig'de 3-4 yıldır yorumculuk yapıyor. Bu takımların hepsini izliyor. Beşiktaş'ın her maçını izliyor. Beşiktaş'ın oyuncu grubunun özelliklerini biliyor, eksilerini, artılarını biliyor. Bu profile uygun bir hoca arayışına başlamıştır herhalde şu an. Yani göreve gelmesiyle beraber artık.
Genelde de bizim sportif direktörler şey istiyorlar. Yani yabancı biriyle çalışmanın daha kolay olabileceğini düşünüyorlar. İşte yerli yüksek profilli işte Şenol Güneş, Fatih Terim gibi isimlerle yerli bir sportif direktörün çalışması pek mümkün değil Türkiye'de. Olmadı da zaten pek. Burada ben az önceki yani son dinleyicimizin mesajı tarafındayım daha çok. Yabancı bir hoca bekliyorum Beşiktaş'ta. Tabii Beşiktaş'ın da temel sıkıntısı Fenerbahçe gibi. Son dönemde o kadar başarısız olundu ki hani Fenerbahçe yine bir şekilde ikincilikle yetindi, şampiyonluk yarışının içinde bulundu. Avrupa kupalarında yer aldı, Avrupa Ligi'nde, Konferans Ligi'nde belli noktaya kadar geldi. Beşiktaş'ta bu da yok. Beşiktaş'ta 3-4 yıldır Konferans Ligi'nde gruptan çıkamayan bir Beşiktaş var. Avrupa Ligi'ne gidemeyen bir Beşiktaş var. Konferans Ligi'ne gidemeyen bir Beşiktaş var. Geçen sezon elenmişti playoff'ta hatırlayacaksınız. Süper Lig'de Kasım ayından itibaren artık şampiyonluk yarışından uzaklaşan bir Beşiktaş var. Bu da biraz daha böyle sabırsızlığı tetikliyor, sabırsızlığı arttırıyor. Burada tabii Sayın Başkan Serdal Adalan'ın da geçen sezon yanlış izlediği bir iletişim politikası vardı. Benim nezdimde tabii bana göre yanlış. Hatalı diyeyim ya da. Orkun Kökçü imza attırdığı gün Dolmabahçe'de o stadyumda o taraftar da görünce bu sene şampiyonluğun en güçlü adayıyız minvalinde bir şey söyledi. Bunu başkan söyledikten sonra taraftar diğer hiçbir ihtimali başarılı bulmuyor ve işler biraz kötü gittiğinde de hemen size çok sert bir şekilde tavır alabiliyorlar, eleştirebiliyorlar. Yine stadyumda protestolar yükselebiliyor. Şu an Beşiktaş'ta gelecek hocayı da bekleyen en büyük risk bu. Yani şu an yarın imzayı attı işte sezon başı kampı katıldı. Hadi Sayın Adalı ve Önder Özen'in birlikte yaptığı transfer listesinden 4-5 tane önemli takviye yapıldı takıma. Hoca bir anda onu yani yeni gelen oyunculardan ve mevcut oyunculardan bir takım oluşturup kısa sürede sonuç alması lazım. En azından Beşiktaş'ın sezonun ilk 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik. Yani oralarda olması lazım ki tekrar o taraftar desteğini arkasına alsın ve bu şekilde ilerlesin. Oldu ya işte Beşiktaş'ın son 3-4 yılına baktığımızda bu çok sık yaşanan bir şey. Bir Süper Lig'de 5 hafta geride kalmış. Eylül'deki milli maç arasına gidiyoruz. Beşiktaş 7 puanda. 2 galibiyet, 1 beraberlik almış. O yeni gelen hocaya karşı da çabuk bir tepki başlayabilir. Burada Sayın Adalı yeni bir yola giriyor şu an. Biraz mecburiyetten de olmuş olabilir. Hani Sayın Adalı aslında Sergen Hoca ile devam etmek istiyor gibi bir izlenim vardı bende. Sergen Hoca istifa ettikten sonra da mecbur kaldı. Ne yapacak? Sportif direktörü de değiştirdi. Önder Özen'i getirdi. Yeni hoca da yabancı olacak gibi en azından şu anki tabloda ben biraz daha yabancıdan yana bir gözlem yapıyorum Beşiktaş üzerinden bakacak olduğumuzda. Burada da hocayla imza yani sözleşme imzalarken Beşiktaş'ın hedefleri, planları doğrultusunda uzun vadeli bir işin içine girdiğini artık taraftardan sabır demeyeyim de biraz daha hoşgörü diyelim. Hoşgörü konusunda bu takıma daha özenli davranabilirsiniz diye bir iletişim dili de geliştirmesi lazım. Böyle çok üst perdeden açtığınızda, hedefi oradan koyduğunuzda, işte onun da çok uzağında kaldığınızda ister istemez tepki de çok yüksek oluyor. Şimdi Sayın Adalı geçen sezon bu takım şampiyonluğun en büyük adayı dedi. Geldiğimiz noktada şampiyon 77 puan almış, Beşiktaş 60 puan almış. 17 puan gerisinde bitirmiş ligi. Bunu da açıklayamazsınız yani böyle bir hedeften sonra. Şöyle mesajlara bakıyorum. Fatih Terim boşta demiş dinleyicimiz. Unai Emery Beşiktaş'a çok yakışır demiş. Dolmabahçe'de yarın maça çıkacak Emery ama büyük ihtimal devam edecek gibi. Nusret Bey de Önder Özen kesinlikle yabancı hoca ile çalışır diyor. İstanbul'dan Erol Bey'in mesajı Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın bu hoca belirsizliği muhtemelen önümüzdeki sezonu da en büyük şampiyonluk adayı olarak Galatasaray'ı öne çıkaracak diyor. Okan Buruk 5. şampiyonluğu alır demiş.
Beşiktaş, İzmir'den Fatih Bey'in mesajı. Beşiktaş da her sene

0: yeni bir yapılanma oluyor. Önder Özen tamam ama bir sene hakkı var. Keza başkanın da bir sene hakkı var. Yerli iyi hoca var mı? Yabancı hoca seçimi ve transferler Önder Özen'in geleceğini belirleyecek demiş. Az önce yerli ve yabancı hoca konusundaki ihtimalleri sizlerle paylaştım değerli dinleyenler. Ama gördüğüm kadarıyla işte birçok mesaj da geliyor bizim programımıza. Beşiktaş taraftarında da bir karamsarlık var. Yorulmuşluk var ya, o yorulmuşluk gerçekten şey hani biraz böyle ümidi yukarı çekecek bir performans lazım sahada. Tecrübesiz yabancı hoca ya da yabancı hocaya giderlerse sil baştan aynı şeyleri yaşarız demiş. Bence Yılmaz Vural diyor dinleyicimiz. Yılmaz Vural'ın artık dört büyük takımda görev alması çok zor ya, hocanın yaşı da biraz ilerledi. Pek tercih edileceğini zannetmiyorum. Evet değerli dinleyenler, Beşiktaş'ta da durum bu. Dolayısıyla önümüzdeki günler hareketli geçecek. Yine hem program içerisinde hem de ilerleyen günlerde Beşiktaş'a dair gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Sıcak bir gelişme olursa tekrar döneriz. Bu arada İstanbul'da yarın Freiburg Aston Villa Avrupa Ligi finali var. Şu an iki takım oyuncuları Freiburg cephesinden Maximilian Egerstein basın toplantısı düzenliyor. Bu maça dair bilgileri de birazdan paylaşacağım. Yarış vakti geldi mi diye de bakıyorum. Yarışa gidelim, ardından devam edeceğiz.
1: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy Sigorta. Reklam. Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tringsat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
2: Premier Lig devam ediyor. Coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu gece 22.15'teki Chelsea Tottenham maçı için Bilyoner'e gel. Heyecanı zirvede yaşa. Sporla eğlencenin ilk adresi Bilyoner.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: Reklam.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Mark Liberovic, şimdi THD.
3: Basketbolun kalbi Atina'da atıyor. Euroleague'de Final Four heyecanı nefes kesen maçlarla Esport ekranlarında başlıyor. Sezon boyunca süren rekabetin ardından Avrupa'nın en güçlü dört takımı şampiyonluk için parkeye çıkıyor. İlk yarı finalde

0: 2026 Final Four heyecanı Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
2: Burada Freedom Dancer'ın yerini almasıyla yarış başlayacak. Hazırlıklar sürüyor 9 numaralı Freedom Dancer için.

0: Kapaklar kapatıldı. 9 numaralı Freedom Dancer da yerini aldı. Start verildi. Kocaeli'de 5. koşu başladı değerli izleyenler. Çıkıştan sonra geç kalan safkanlar var. 11 numaralı Swiss Dancer rakiplerinin 5-6 boy kadar gerisinde kaldı. 1 numaralı Firewood da yaklaşık 20 boy kadar geride kaldı. Yarışın liderliğini 7 numaralı Endowed aldı. Dıştan ikinciliğe giren 6 numaralı Vicente Calderon oldu. Safkanın 1 boy kadar gerisinde içe yakın ilerleyen safkan 2 numaralı Bing Avalanche. Onun 1,5 boy kadar gerisinde 3 numaralı Wooden Cry var. Dışta 5 numaralı Hızlı Gör 2 boy kadar geride. Bariyer dibinde yer tutan safkan 8 numaralı King of Ali. Onun 1 boy kadar gerisinde dışta 9 numaralı Freedom Dancer. 2 boy kadar geride 10 numaralı Katana Boy. Onun 2 boy kadar gerisinde 4 numaralı Onne Bugesha. 2 boy kadar geride 11 numaralı Swiss Dancer yer tuttu. Son sırada ilerleyen safkansa 1 numaralı Firewood. Bu sırayla düzlüğe yaklaşılıyor yarışta. Liderlik 7 numaralı Endowed'da fark 1 boy. Dışta 6 numaralı Vicente Calderon ikincilikte, 3'üncülükte 2 numaralı Big Avalanche var. Daha geriden dıştan 5 numaralı Hızlı Görün ve Orta Kulvar'dan 3 numaralı Woodland Cry'in ataklarıyla son 300'e yaklaşılıyor yarışta. Orta Kulvar'daki 7 numaralı Endowed liderdi abi. İçeriden 2 numaralı Big Avalanche geldi. Rakibine kart etti. Yarışın liderliğini aldı. Farkı da 2 boy yaptı. 2 numaralı Big Avalanche. İkincilikte 7 numaralı Endowed var. Daha geriden 3 numaralı Woodland Cry ve 6 numaralı Vicente Calderon'un ataklarıyla son yüze girildi. 2 numaralı Big Avalanche lider dışta. 3 numaralı Woodland Cry var. 2 numaralı Big Avalanche 2 boy farklı önde ve 2 numaralı Big Avalanche kazandı. 3 numaralı Woodland Cry 2. 8 numaralı King of Ali 3. 6 numaralı Vicente Calderon yarışı 4. olarak tamamladı. 10 numaralı Katana Boy da yarışın 5.'si oldu. Kocaeli'de 5. koşuyu 2 numaralı Big Avalanche Nevzat Avcı ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Vitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Dragospor'da.
3: TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
4: Radyo Spor.
5: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.

Happy Sigorta'nın sunduğu Derin Pas devam ediyor. Saatleri 19.40 yaptık. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda WhatsApp hattımız 0538-052-1487 soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Şimdi federasyonun bugün ligleri tescillemesini paylaşacağım sizlerle. Bu konuda da birçok mesaj vardı. Özellikle daha Süper Lig'e çıkacak son takım belli olmamışken bunu yapmaları normal mi diye. O konuda hukuki açıdan bir sorun yok değerli dinleyenler. Sonuçta orada iki takım sahaya çıkacak. Kazanan Süper Lig'e, kaybeden de Trendyol 1. Lig'e geri dönecek. Ancak son 24 saatte neler yaşandı ben onu paylaşayım. Dün Kayseri Spor yönetimi özellikle Eyüp Spor ve Kasımpaşa'nın içinde bulunduğu durumlardan dolayı hatırlayacaksınız Eyüp Spor'da başkan bahis ve şike operasyonundan alınmış. Sonra da ikinci başkan Fatih Kulaksız da gözaltına alınıp sonra tutuklanmışlardı. Bir süre cezaevinde kaldılar ve sonrasında dışarı çıktılar, çıkartıldılar. Kasımpaşa Kulübü de kara para aklama iddiasıyla kayyuma devredilmişti Turgay Ciner'in. Ve şu anda da kayyumda diyebiliyorum. Herhalde satışı gerçekleştirmedi. Kazancı grubuna satışı gündemdeydi. İki takım da sezonun son haftasında ligde kalmayı başardı. Kasımpaşa Galatasaray'ı yendi. Eyüp Spor Fenerbahçe'den 1 puan aldı ve ligde kalmayı başardı. Kayseri Spor Kulübü de bu iki takımın durumunun şaibeli olmalı.

olmamasından dolayı ligin tescil edilmemesi gerektiği yönünde bir tavır sergilediler. Sonra devreye Kayseri MHP milletvekili Baki Ersoy girdi. Onun hukuki anlamda bir savunma yapması ve federasyona bir çağrıda bulunması. Tüm bunlar konuşulurken Sinan Burhan gazeteci sanırım kendisi. Devlet Bahçeli'nin telefonla Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu aradığını ve bu şartlarda düşen 3 takımın hakkının yeneceğini, dolayısıyla Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılmasını talep etmiş Sayın Bahçeli, Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan ve önümüzdeki sezonda Süper Lig'de 21 takımla oynanmasını önermiş. Tüm bunlar böyle bugün saman alevi gibi ardı ardına gelince Türkiye Futbol Federasyonu da bence bu iş daha fazla uzamasın, daha fazla tartışmaya mal vermeyelim diye, alan bırakmayalım diye ligleri tescil etti. Yani bugün sürecin hızlanması, birden böyle önümüzdeki pazartesiyi muhtemelen bekleyeceklerdi. O dinleyicimizin sorusuna da katılıyorum bu arada. Çorum Futbol Kulübü Esenler Erok Spor maçı kaldı şu an liglere dair. O 139 takımlı tüm profesyonel liglere dair. Ve bir belirsizlik var. Sadece bir sonucu bekliyoruz biz. Diğer liglerde düşenler, çıkanlar, playoff maçları, her şey bitti. Pazar günü de Esenler Erok Spor Çorum Futbol Kulübü maçının ardından artık sezona dair bir resmi maç kalmayacak. 25-26 sezonuna dair. Muhtemelen federasyon o tescil kısmını pazartesi yapacaktı. Önümüzdeki pazartesi, 6 gün sonra, ama bugün tartışmalar o kadar büyüyünce Türkiye Futbol Federasyonu da ben yayına girmeden herhalde 18 sularıydı yaptıkları açıklama. Orada şöyle deniliyor: Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun tescil edildiğini açıkladı. Kayseri Spor Lig'in tescil edilmemesini ve küme düşmenin kaldırılmasını talep etmişti. Türkiye Futbol Federasyonu ise Trendyol Süper Lig nesine 2. lig ve nesine 3. ligin tescil edildiğini açıkladı. Buna göre Süper Lig'de Galatasaray'ın 2. ligde Batman Petrolspor'un, Bursa Spor'un şampiyonluğu tescillendi. 1. ligde playoff maçları bitmediği için, bak bunu es geçmişiz. 1. ligde pazartesi gün tescil edilecek derdi dinleyenler. Ligin tescil edilmemesini ve küme düşmenin kaldırılmasını talep eden Kayseri Spor'un bu beklentisi karşılıksız kaldı deniliyor. Böylece Kayseri Spor'un itirazı geçersiz sayılırken, Sarı Kırmızıların yanı sıra Antalya Spor ve Fatih Karagümrük'ün de küme düşmesi kesinleşmiş oldu. Bundan sonra ne olabilir? Kayseri Spor bu konuyu biraz daha hukuki zeminde hakkını aramaya gidebilir. Sonuç alır mı onu çok kestiremiyorum ama benim fikrimi soran bir dinleyicimiz var. Şöyle söyleyeyim değerli dinleyenler, Türkiye Ligi'nde bunu sık sık paylaşıyorum. Bugün Almanya'da profesyonel takım sayısı 56, İspanya'da, İtalya'da 64, İngiltere'de 80 küsürlerde, Türkiye'de profesyonel takım sayısı 139. Zaten Türkiye liglerinde çok abartılı bir şekilde takım yığını var. Takım sayısı çok yüksek. Bence biraz daha böyle amatör sporu, amatör futbolu desteklememiz lazım. Yani işte niye oyuncu yetişmiyor diyoruz. Her takım yarışmaya oynuyor. Ona göre kadro kuruyor. Gençlere pek şans vermiyor. Çok az var yani alt liglerde de. 139 takım bizim lige zaten fazla. Süper Lig'e 18 takım, işte bir şekilde bana sorsanız 16 takım da yeter Süper Lig'e. Geçmiş yıllarda gördük 20 takımlı, 19-21 takımlı. İşte bay haftaları falan çekilmez bir çileye dönüşüyordu. Burada federasyon yönetimi de tabii ne kadar görevde kalırlar bilemiyorum ama Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu ve ekibi de 139 profesyonel takım sayısını kademeli bir şekilde 90'a indirmeyi düşünüyorlar. Yani Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de toplam 90 takımın yer alacağı bir yarış planlıyorlar. Diğer takımlar amatör bir şekilde yollarına devam etsin düşüncesi hakim. Daha fazla da amatör branşlar, takımlar desteklenmeli. Hatta 20-10'da bu konuya da biraz daha böyle işin sağdan gelmiş, sorunları daha iyi bilen bir spor adamıyla konuşacağız. Birazdan konuşacağız.

0: hattımız da olacak. Siz de dinlemeye devam ederseniz, sorularınız olursa WhatsApp hattımıza yazabilirsiniz değerli dinleyenler. Nihayetinde durum bu. Bugünü işte Kayserispor'un itirazı, siyasetin Sayın Bahçeli'nin araya girmesi, Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun olaya bakışı ve geldiğimiz noktada bugün ligin tescili gerçekleşti ve tartışmalar da çok uzamadan sona ermiş oldu. Galatasaray'daki gelişmelerle devam edeceğiz. Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceği noktasında hala bir soru işareti var. Bugün de gazeteci arkadaşım Ferhat Kızıltaş, zaman zaman programa da bağlıyorum kendisini. Bugün Mauro Icardi'nin menajeri Pina ile görüşmüş Ferhat Kızıltaş. Haberi bu şekilde. Başkan Dursun Özbek ile bir toplantımız oldu. Sözleşme uzatması ile ilgili bazı engeller var. Görüşmeler devam ediyor demiş menajeri. Elia Pino'dan bahsediyoruz. Henüz bir anlaşma sağlayamadık diyor Pino. Burada tabii Mauro Icardi konusunda Galatasaray'ın bir uzatma isteği var ama rakam konusu gördüğüm kadarıyla Mauro Icardi'yi pek tatmin etmemiş. Hani kamuoyunda dönen rakamlar vardı hatırlayacaksınız. 5 milyon, 5,5 milyon euro. Benim öğrendiğim rakam 4 milyon euro. Galatasaray 4 milyon euroluk bir teklifte gitmiş Mauro Icardi'ye. Mauro Icardi de ondan 4'e düşmesini çok mantıklı bulmuyor. Yani menajeri de çok sıcak bakmıyor. Arada bir 1,5 milyon euroluk, bir 2 milyon euroluk bir fark var. Bakalım kapanacak mı yoksa Mauro Icardi defteri kapanacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Galatasaray'ın sezon başında Udinese'ye kiraladığı Nicolò Zaniolo, Serie A'da gösterdiği başarılı performansta İtalyan takımının gözde oyuncularından biri haline gelmişti. 34 maçta bu sezon süre almış, 6 gol, 6 asist yapmış ve Udinese Sportif Direktörü Gökhan İnler de Zaniolo gibi bir oyuncuya ihtiyacımız var. Bizim işimiz bir oyuncu buraya geldiğinde ona elinden gelen en iyisini vermesi için yardım etmek. O da takım için elinden gelen en iyisini yaptı. Onun için her şey kolay değildi ama sahada gösterdiği azmi beğeniyoruz. Böyle bir karaktere ihtiyacımız var diyor. Takımda tutmak istiyoruz. Şimdi geleceğini değerlendireceğiz. Onunla ilgili herhangi bir sorun görmüyorum. Bizim kilit oyuncu demiş. Yani buradan şunu anlayabiliriz. Mauro Icardi'de kaldım. Zaniolo'nun bonservisini Udinese alacak gibi. Bu da Galatasaray'ın beklediği bir gelişme. Yani oradan ne kadar işte 9-10 milyon euroluk bir bonservis geliri hedefliyor sarı kırmızılar kiralık oyuncular içerisinde. Ve o şeyi de yapıp satışa da gerçekleştirip o parayı transferde kullanmak istiyor Galatasaray. Tabii Roland Şalay'ın açıklamaları vardı bugün. Onu da sizlerle paylaşayım değerli dinleyenler. Şalay de Galatasaray'da şu son yıllarda yapılan transferler içerisinde gelişi çok görkemli olmadı ama hakikaten sahada kaldığı süre zarfında da elinden gelenin en iyisini yapan, zorlayan bir takım oyuncusu. Sözcü gazetesine verdiği röportajda gelmeden önce telefonda konuştuğumuzda her zaman bana yardım edeceğini söylemiş. Okan Hoca'dan bahsediyor. Okan Hoca bana çok yardımcı oldu. Ne istediğini bilen bir teknik direktör ve iletişiminin güçlü olduğuna vurgu yapmış. Adının birçok Avrupa kulübüyle özellikle Premier Lig'den Brentford gibi bir dönem Liverpool'da yazılmıştı. Şalay ile ilgilendiği yönünde haberler var. Bu konuda şöyle diyor. Açık konuşacağım. Burayı çok seviyorum. Galatasaray'da kalmak istiyorum. Evet, benimle ilgilenen kulüpler olduğunu duydum ama burada daha çok kazanacağım kupalar var demiş. Galatasaray'da 2 yılda 80 maça çıkmış. 40 maç ortalaması var. Gayet iyi. 28 yaşındaki Macar futbolcu 7 gol, 7 asistlik katkı sunmuş. 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası zaferi var. Bakalım bu yaz Galatasaray Kulübü Roland Şalay'a gelen teklifleri değerlendirecek mi yoksa takımda tutma yönünde mi bir yol alacak? Hep beraber göreceğiz. Çok kısa bir aramız var. Devam edeceğiz.
1: Hiç Kredi Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şen

0: Reklam.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Kazancım net, Sigortam.net.
3: Radyo Spor.
4: Opel Frontera elektrik 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
5: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
6: Hem arsa hem ev, arsa ve...
7: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Radyo Spor.
0: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
9: Radyo Spor.
8: Saran Holding kuruluşudur.
4: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
10: Happy Sigorta.
11: Happy Sigorta'nın sunduğu Derin Pas devam ediyor. Bu arada Galatasaray'da bugün ilk kez duyduğumuz bir oyuncu. Hoffenheim'dan neymiş oyuncunun ismi, hemen paylaşıyorum sizlerle. Muhammed Damar, 22 yaşındaki gurbetçi, 10 numara. Özellikle bu 10 artı 4 kuralı değişmezse, yani 12 artı 2'ye dönmezse, Galatasaray biraz daha genç oyunculara yönelecek mecburen. Çünkü şu an kadroda sadece Renato Niega var bu kriteri karşılayan. Muhammed Damar da kariyerini Hoffenheim'da devam ediyor. Bu sezon 16 maçta süre almış, bir asistlik katkı yapmış. Kulübüyle 2029'a kadar sözleşmesi var ve piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor. Tabii Galatasaray'da beklentileri karşılar mı diye soracak olursanız çok emin değilim değerli dinleyenler. Bu sezon stadyumlardaki doluluk oranları da açıklandı. Süper Lig'de bu sezonun seyirci ortalamasında 4 büyükler ilk basamakta yer alıyor. Galatasaray 33.934. Bakıyorum ilk sırada kim var bunu. Galatasaray'ın seyirci ortalamasında, pardon, Galatasaray'ın seyirci ortalaması 41.661 değerli dinleyenler. 52 bin kapasiteli stadyumda, yani çok da şey var, düşüş var. 41.661 ortalamayla oynamış Süper Lig'de 17 iç saha maçında. %77.18'lik doluluk oranına erişmiş Galatasaray. İkinci sırada Fenerbahçe 33.934 de. Üçüncü sırada Beşiktaş 28.163. Dördüncü sırada Trabzonspor var 26.991. Yani full kapasite oynamamış şampiyon Galatasaray bile. Hadi 52.000 2000 rakip takım taraftarı diyelim. Yine ortalama her maç 9.000 taraftar boşluğu olmuş Galatasaray'ın stadyumunda. Fenerbahçe'de tabii ortalama son bazı maçlarda biraz takım kötü gittiğinde, biraz yarıştan uzaklaştığında düşmüştü bu ortalamayı. Normal karşılıyorum. Birkaç mesaj okuyalım bu bölümde değerli dinleyenler. Madem böyle bir olay var, Kayseri Spor niye bekledi? Lig devam ederken açıklamayı yapma da şimdi iş işten geçtikten sonra yapıyor demiş Turan Bey. Dün akşam bunun aynısını ben de paylaştım. Turan Bey gibi düşünenlerdenim. İşte fırsata çevirme bir tarafında biraz Kayseri Spor işin. Yani burada samimi bir şekilde eğer ortada bir sorun görüyorsanız, sezon devam ederken Eyüpspor'un başkanı, as başkanı tutuklandığı gün çıkacaksınız, diyeceksiniz ki bu takım küme düşürülmesi lazım, böyle bir iddia var diye. O gün bunu yapmayıp bugün küme düştüğünde, siz kendiniz küme düşüp o takım ligde kaldığında yapınca bu çok samimi olmuyor. Fırsatçılık oluyor. Biraz işte o düzenden faydalanma durumunu bizim karşımıza çıkartıyor. Turan Bey'e katılıyorum dolayısıyla. Kayseri Spor kaç senedir ucu ucuna bir yolla kurtarıldı ve bence artık yeter, illa her ilden bir ya da birkaç takım olmasına gerek yok demiş. Belediye takımları da olmamalı, hatta İstanbul'dan da araba dolusu takım olmamalı demiş. Din ve devlet işlerinin ayrı olması gerektiği gibi spor ve siyaset de ayrı olmalı diyor dinleyicimiz. Şayet Dünya Kupası sonrası organize sıkıntı çıkarsa demiş. Tabii onu bekleyip göreceğiz değerli dinleyenler. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da bu minvalde açıklamalar geliyor. İşte şimdi kulüp başkanı, kulüp sahipleri, yöneticiler araştırılıyor. Önümüzdeki hafta da federasyona bir liste gidecekmiş. Belki o liste Dünya Kupası için bekletilebilir. Belki erkenden açıklanabilir. Daha biz yönetici ve başkan, kulüp sahibi görmedik bu bahis ve şike soruşturması kapsamında. Takipçisi olacağız. Beşiktaş taraftarı olarak Serdal Adalı'dan umudum yok. Seneye bu zamanlar Beşiktaş'ta yeni başkan adayları ve kongre sürecini görürüz diyor. Fatih Bey yazmış yine İzmir'den. Rams Park'ta seyirci kapasitesi arttırılacak denmişti. Bu konuda bilginiz var mı diyor. Şu an için Galatasaray kulübünün böyle bir girişimi yok. Bildiğim kadarıyla orada bir sürü proje açıklandı, hatırlayacaksınız. Hem Kemerburgaz'daki yeni yapılan tesise altyapı için sağ çalışmaları var. Hem de Rams Park etrafında işte Galatasaray bir spor kompleksi üzerine geçtiğimiz günlerde 23 Nisan'da yanlış hatırlamıyorsam temel atma işlemleri gerçekleştirdi ama stadyuma dair bir düşünce yok gibi. Dinleyicimize şöyle bir katkı sunayım. Süper Lig'de herhalde gördüğüm kadarıyla çok böyle sıkıntı yok gibi. Şampiyonlar Ligi maçlarında çok insan, tabii taraftar bilet bulamıyor. Süper Lig'de ortalama 41.900. Yani Galatasaray o kadar başarılı olmasına rağmen, işler yolunda gitmesine rağmen, çok fazla yıldız oyuncusu olmasına rağmen Süper Lig'de stadyumun kapasitesinin 8.000 altında ortalamayla oynamış. Şampiyonlar Ligi'nde sanırım tabii yani 70.000 kişilik olsa stadyum dolar. Şampiyonlar Ligi maçları. Fenerbahçe için de geçerli bu. Keza Galatasaray için de geçerli. Bakalım ilerleyen dönemlerde olacak mı, ama şu an Galatasaray'ın stadyumun kapasitesini arttırmaya yönelik bir girişimi yok. İhtiyaç olursa düşünülebilir, bu Fenerbahçe bunu düşünmeye başladı. Yurt dışından birkaç haberle devam edeceğim. Jose Mourinho Real Madrid yönetiminden ilk olarak Alessandro Bastoni'yi istemiş. Üst seviyede bir stoper eksikliğine vurgu yapmış. Diario Sports'ta yer alan habere göre savunma ve hücum bölgesine takviye istediği yazılmış. Mourinho'nun stoper rotasyonundaki ana hedefi İtalya Serie A devi Inter'in başarılı savunmacısı Alessandro Bastoni. Bastoni şu an Barcelona'nın da ciddi bir şekilde gündeminde. Real Madrid yönetiminin de sezonun genelinde yaşanan sakatlıklar ve rotasyon problemleri nedeniyle savunma hattını güçlendirme düşüncesi var. İspanyol ekibinin sezon sonunda Inter'le masaya oturarak Alessandro Bastoni transferi için resmi görüşmelere başlaması bekleniyor. Mourinho'nun oyun sistemine olan uyumuna dikkat çeken 26 yaşındaki İtalyan oyuncu, kulübün gelecekteki savunma kurgusunun merkezinde olacak denilmiş. Rudiger'in sözleşmesi bitti, devam edilecek mi tam belli değil. Huizen tam o şeyi karşılamadı. Real Madrid kapasitesindeki beklentiyi karşılamadı. Orada işte Eder Militao da çok sürekliliği olan bir oyuncu değil. O da çok sık sakatlanıyor. Inter'in Real Madrid'in savunma transferine ihtiyacı çok net bir şekilde var. Bastoni de hiç kuşku yok ki şu an dünya futbolundaki en iyi 4-5 stoperden biri. Hani niye Bastoni diye soracak olan olursa. Haberin devamı şu şekilde: Alessandro Bastoni için yapılacak girişimlerin ekonomik açıdan oldukça maliyetli olması bekleniyor. Inter'in savunma hattındaki kilit rolü ve oyuncunun güncel piyasa değeri göz önüne

alındığında Real Madrid yönetiminin rekor seviyede bir bonservis bedeliyle karşılaşma ihtimali var. İtalyan savunmacının Inter'le devam eden sözleşmesi ve kulübün oyuncuyu bırakmaya yanaşmaması bu transferin önündeki en büyük engel diye aktarılmış. Ve Pep Guardiola dönemi Manchester City'de sona eriyor. 10 yıllık Guardiola dönemi Aston Villa maçıyla sona erecek diyor İngiliz basını. 2016'da Manchester City ile sözleşme imzalayan ve 10 yıldır kulüpte yer alan Pep Guardiola takıma veda ediyor. Sözleşmesinin bitmesine 1 yıl olmasına rağmen taraflar anlaştı ve Aston Villa maçıyla Guardiola dönemi sona erecek. Premier Lig tarihinin en başarılı antrenörlerinden biri olan Guardiola'nın yerine geçecek isim ise Manchester City'de belli oldu. The Athletic'in haberine göre Manchester City Guardiola'nın ardından takımın başına Enzo Maresca'yı getirecekmiş. İngiltere Premier Lig'de sezona Chelsea'de başlayan ancak bu yılın başında görevinden ayrılan Maresca'nın ismi daha önce de Manchester City'nin gündemine gelmişti. İngiliz basında çıkan haberlerde Maresca'nın Guardiola sonrası için City yönetimiyle ön anlaşma yaptığı aktarılmış. Guardiola dönemine dair birkaç anekdot var. Onları da aktarayım hemen değerli dinleyenler sizlerle. Bugün böyle BBC'di sanırım yanlış görmediysem. Manchester City döneminde yani Guardiola döneminde yapılan usulsüzlükler üzerine bir haber derlemiş. Manchester City 2009'dan 2026'ya kadar 115 ayrı suçlamayla karşı karşıya. Kural ihlalleri, özellikle finansal kural ihlalleri üzerine iddialar. 2009-2010 ile 2017-2018 sezonları arasında oyuncu ve menajer ödemelerine ilişkin detaylar da dahil olmak üzere doğru mali bilgilerin sağlanmaması iddiası. 2013-2014'ten 2017-2018'e kadar UEFA'nın finansal fair play kurallarına uyulmadığı iddiası. 2015-2016 ile 2017-2018 yılları arasında Premier Lig'in karlılık ve sürdürülebilirlik kurallarının ihlal edildiği iddiaları. İddiaya göre belgeler kulübün devlet havayolu şirketi Etihad Arabistan Devleti'nin şirketi ve bu şirketin kontrolündeki devlet kontrolünde olan Etisalat şirketine aitmiş ve bu şirket üzerinden Manchester City'ye kayıt dışı gelir sağlandığı yönünde çok çarpıcı iddialar var. Hatta eski teknik direktör Roberto Mancini Manchester City'yi çalıştırırken Abu Dhabi'deki bir kulüpten danışmanlık ücreti olarak gizli kayıt dışı ödeme alıyormuş. Yani maaşı kabarık gözükmesin diye. Nihayetinde yine Abu Dhabi'den Manchester City'deki birçok oyuncunun hani bizim oluyor ya böyle bir iki tane sözleşme birinde örnek veriyorum işte Mauro Icardi'de vardı bu 6 milyon euro kulüpten alıyor 4 milyon euro sponsordan. Victor Osimhen 15 Galatasaray'dan alıyor 6 sponsordan. Kerem Aktürkoğlu 220 bin TL Beşiktaş Fenerbahçe'den alıyor. 7 milyon euro Hakan Safi'den alıyordu şirketinden. Bunun gibi Manchester City'de aynısını yapmış. Yani Arabistan'daki Abu Dhabi'deki şirketler üzerinden birçok oyuncuya ekstra para ödemiş. Sözleşmeler kabarık gözükmesin. Gelir gider dengesi, finansal fair play'den şaşmayalım diye ama bunlar ortaya çıkınca da birçok soruşturma geçirmiş. Hatta City hakkında bu soruşturmaları UEFA'da rüşvetle, FIFA'da daha doğrusu rüşvetle kapattığına dair iddialar çok çarpıcı. Ve Pep Guardiola'ya da şu soruluyor değerli dinleyenler. Yani Manchester City suçlu bulunursa siz şaibeli başarılarınız şaibeye dönüşür mü diye 2019'da bir soru yönetilmiş. Daha tabii o zaman Şampiyonlar Ligi'ni almamıştı. Hayır olmaz diyor. Kesinlikle hayır diye yanıt vermiş Pep Guardiola. Yani hakkında çok detaylı bir haber var. Guardiola döneminde Manchester City'nin karıştığı şaibeli durumlar, şaibeli transferler, para akışları üzerine ama İngiltere futbolunda da bir dönem resmen kapanmış olacak değerli dinleyenler. Çünkü önce Jürgen Klopp'un ayrılığı ardından Pep Guardiola'nın Manchester City'yi bırakması iki teknik direktör orada rekabeti, oyunu çok farklı bir seviyeye çekmişti. Bakalım Guardiola sonrası

0: İngiltere Premier Lig, İngiliz futbolu nasıl bir hal alacak? Çünkü Liverpool Jürgen Klopp'un boşluğunu dolduramadı bence. Manchester City Guardiola'nın boşluğunu doldurabilecek mi? Onu da artık ilerleyen yıllarda göreceğiz. Yarış var mı bu arada? Yarışa gidelim, ardından devam edeceğiz.
1: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy Sigorta.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Metre start yerine doğru girilirken de yarışın liderliği 4 numaralı Secret Flight'te, ikincilikliğine dışta 2 numaralı Karabelili var. Bariyer dibinde 6 numaralı Çiğni Şiskan, onun 1,5 boy kadar gerisinde dışta 5 numaralı Star Sword, yarım boy kadar gerisinde içeride 1 numaralı İmparator Beydi çırısıyla 1000 metre start yerine doğru yaklaşıyor Taylar. 4 numaralı Secret Flight yarım boy farklı önde. 2 numaralı Karabelili ikincilikte, üçüncülükte 6 numaralı Çiğni Şiskan var. 1,5-2 boy kadar geride dışta 5 numaralı Star Sword, hemen içinde 1 numaralı İmparator Beydi. 1000 metre start yerine girilmek üzere 4 numaralı Secret Flight liderliğini sürdürüyor. Dış kulvarda 2 numaralı Karabelili var. Bariyer dibinde 6 numaralı Tini Şiskan. 1 boy kadar geride dış kulvarda 5 numaralı Star Sword. Son sırada 1 numaralı İmparator Beydiç. Liderliğini son 800'e girilirken de sürdürüyor. 4 numaralı Secret Flight, dışta yine 2 numaralı Karabelili var. Yarım boy kadar geride 6 numaralı Star Sword. 6 numaralı Tini Şiskan, onun 3 boy kadar gerisinde 1 numaralı İmparator Beydiç. Son sırada bu kez 5 numaralı Star Sword kaldı. Düzlüğe yaklaşıyor Taylar. 4 numaralı Secret Flight liderliğini koruyor. Dış kulvardan şimdi 2 numaralı Karabelili geldi. Viraj üzerinde rakibini yakalayıp yarışın liderliğini aldı. İkinciliğe de 6 numaralı Tini Şiskan girdi. Üçüncülükte kaldı 4 numaralı Secret Flight. Düzlüğe de önde çıkan 6 numaralı Tini Şiskan oldu. Dış kulvarda vardı 2 numaralı Karabelili var. Daha geriden öndeki mücadeleyi 1 numaralı İmparator Beydiş'le ortak olmaya çalışıyor. Son yüze yaklaşılırken iki safkan arasında mücadele var. İçerideki 6 numaralı Tini Şiskan bir boy farklı önde, dışarı 2 numaralı Karabelili rakibiyle olan farkı azaltmaya çalışıyor. Şimdi 2 numaralı Karabelili öne geçti. İkincilikte kaldı 6 numaralı Tini Şiskan. Son 50 metre 2 numaralı Karabelili lider. 6 numaralı Tini Şiskan tekrar gelmeye çalışıyor ama 2 numaralı Karabelili yarışı kazandı. 6 numaralı Tini Şiskan ikinci oldu. 4 numaralı Secret Flight üçüncü. 5 numaralı Star Sort 4. 1 numaralı İmparator Beydiç de yarışı 5. olarak tamamladı. Kocaeli'de 6. koşuyu 2 numaralı Karabereli Mustafa Çiçek'le kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Drago Spor'da.
5: TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tck.org.
4: Reklam.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
4: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas

0: Radyo Spor'da saatleri 20.11 yaptık. Artık son bölüme de girdik programda değerli dinleyenler. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Her maç blok blok kapama cezaları varken yine de iyi ortalama demiş dinleyicimiz az önce. Rams Park'ta seyirci kapasitesinin arttırılmasına yönelik bir çalışma var mı diye soran dinleyicimiz. Galatasaray bu sezon 41.900 taraftar ortalamasıyla oynamış. Dolayısıyla blok kapatmaları da unutmuşuz. Onu da hatırlatmış oldu. Şimdi Türk futbolundaki temel problemlerden biri oyuncunun gelişmesi, yetişmesi, sonrasında kariyer planlaması yapması. Buralarda ne tip nasıl eksiklikler var? Bu konuda da çok uzman bir isim Kamil Doygun Hoca telefon attığında. Hocam iyi akşamlar.
1: Hayırlı akşamlar.
0: Sağ olun programımıza katılım gösterdiğiniz için hocam. Siz federasyonda da görev yaptınız. Hem profesyonel futbolculuk geçmişi olan hem de günümüzde futbolcu danışmanlığı, kariyer yönetimi uzmanlığı konusunda aktif birisiniz. Şöyle başlamak istiyorum izninizle. Bir genç oyuncuda yıldız potansiyeli olduğunu gösteren en kritik saha dışı ve saha içi kriterler nelerdir diye başlayayım ve sonrasında da tabii daha farklı sorular da olacak.
1: Tabii. Öncelikle herkese hayırlı akşamlar dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Tabii uzun yıllar Futbol Federasyonu'nda yani 18 yıla yakın Türk milli takımında en küçük yaş grubu olan U14 milli takımımızın İstanbul ve Trakya bölgesi olmak üzere hem amatör hem profesyonel takımlardan sorumlu olan bir kişi olarak scout ekibimizle birlikte kurmuş olduğumuz sistem üzerinde bütün İstanbul'u tarayıp yetenekli oyuncuları nasıl bulduğumuz konusunda şimdi onları size zikredeceğim. Şimdi bizim Futbol Federasyonu'nda almış olduğumuz bir scout eğitimi vardı. Burada 5 tane parametre bizim için çok önemli. Birincisi yetenek. Yetenek doğuştan gelen bir güç olarak biz bunu biliyoruz. Ve saha içerisinde 22 oyuncunun yapamadığı şeyleri o anda sahada bunları uygulayabilen özellikte olan bir oyuncunun tabii yetenekleri ortaya çıkmış oluyor. Bununla beraber teknik kapasitesi, oyun bilgisi, doğru pozisyon alması, oyunu iki yönlü oynaması ve bu 5 parametrenin yanında bunları çok çok iyi yapmanın yanında karakter olarak zaten hepimizin bildiği gibi futbol teknik, taktik, kondisyon eşittir psikolojiden oluşan bir oyun olduğu için yani karakter bizim için çok önemli. İnsanı yetenekleri bir yere getirir ama karakteri orada kalmasını sağlar.
0: Hocam bu noktada oyuncular belli bir seviyeye geliyorlar. Altyapılarda 16, 17, 18 yaşına geliyorlar. İşte potansiyeli dikkat çekiyor ama A takıma entegre olma konusunda çok büyük sorun yaşıyorlar. Oradaki baraj ne? Orada aşılması gereken ne?
1: Şimdi 58 senesini bu işe vermiş bir futbol adamı olarak yani 14 yıl profesyonel futbol oynadım. 45 yıl teknik adam olarak pro lisansa sahip ve antrenör eğitmenliği yapmış. 4 milli takımda görev yapmış bir kişi olarak konuşuyorum. Şimdi altyapı dendiği zaman altyapı tabii kulüplerin buralara çok önem verip bakışını değiştirmeleri gerekir. Hele hele bu transfer ücretlerinin bu kadar uçuştuğu ortamlarda kulüplerin öz kaynak düzenini kurup bunları yapması lazım. Benim gördüğüm kadarıyla altyapılarda çocuklar, şimdi ben bir de antrenör eğitmenliği yaptığım için çok tabii kurslardan talebem var. Onlar alınmasınlar. Burada tabii antrenör seçimleri de çok önemli kulüp yöneticileri tarafından. Şimdi biz bunu 5 bölüme ayırıyoruz. 6-8 yaş temel atma olarak kabul ediyoruz. Bu oyun çağı. 9-12 bir futbolcunun en iyi algılama öğrenme yaşı olduğu için işte burada futbolun temel tekniklerini öğrenmesi gerekiyor.
0: 9-12 yaş.
1: Efendim 9-12 yaş.
0: Evet.
1: Şimdi burada tabii neyi öğrenmesi lazım? Bir kere teknik dediğimiz zaman teknik bir hareketi amaca yönelik en ekonomik ve estetik olarak yapılışına biz teknik diyoruz. Şimdi çocuklar burada top sürüşü yani dribbling, top kontrolü, vuruşlar ve dönüşler bunları bu yaşta çok iyi almaları gerekiyor ki örnek veriyorum 18 üzerinde hani vücut olarak kendini hazır durumda tutmayan çocuğa top geldiği zaman top duvara çarpmış gibi 2-3 metre sağa sola gittiği zaman topu rakip ne yapıyor? Alıyor ve pozisyon ölüyor. İşte burada bu çocuklara bu temel tekniği öğretmemiz gerekiyor.
0: 12 yaşından sonra öğrenmesi daha mı zor olur?
1: Şimdi şöyle 9 ile 12 yaş yapılan araştırmalarda çocukların en iyi öğrenme ve algılama yaşı. Şimdi burada bir önemli konu da şu oluyor. Şimdi bu yaş grubundaki çocuklar hep kendisine bir rol model ister. Şimdi günümüz eğitiminde biz bunları hep interaktif olarak yaparız. Yani çocuğa sen şöyle vur demek başka, o vuruşu demo diyoruz biz ona. Gösterip ondan sonra çocuktan isteyip yaptırmak başka. Dolayısıyla antrenör yetenekli, tekniği de iyi olan kişi olursa çocuk antrenörünü kendine rol model alacağı için doğru bir eğitim alarak yukarıya doğru gidecek.
0: Antrenör konusunda çok fazla eksikliklere dikkat çekiliyor. Yetiştirici konusunda daha iyi noktaya geldik diyebilir miyiz? Yoksa eskisi gibi mi yine?
1: Vallahi ben şöyle söyleyeyim. Tabii bunları üzülerek söylüyorum. Türkiye'de maalesef altyapılarda çalışan hocalarımız gerçekten çok değerli, çok kaliteli insanlar var. Ancak bizdeki sistem biraz yanlış çalışıyor. Şimdi örnek veriyorum. Şimdi futbolu bırakmış Türkiye'de diyelim 50 kere milli olmuş bir oyuncu futbolculuk yıllarındaki kazanmış olduğu kariyer dolayısıyla hemen büyük bir takıma antrenör oluyor. Ama kalıcı olamıyor. Yani birkaç sene çalıştıktan sonra bakıyorsunuz örnekleri de var. İsim vermeye gerek yok. Birkaç yıl içerisinde bu insanlar antrenörlük mesleğinden kopuyorlar. Ne oluyor? Bu sefer televizyonda işte programlarda izliyoruz bu kardeşlerimizi. Halbuki altyapıda önce altyapıda çalışıp altyapıda da bir tecrübeli antrenörün asistanlığını yaparak, üstüne koyarak. Çünkü futbol oynamak bireyi ilgilendiren bir konu. Ama antrenörlük çok başka bir şey. O bakımdan bence altyapılarda bütün altyapıda görev yapan kaç tane antrenör varsa bu antrenörlerin başında da antrenör eğitmeni olan antrenörlük eğitimi veren kurslardaki hocalardan her kulüp ama tutor olarak bu hocaları da antrenörlerin gelişiminden sorumlu yapacak. O antrenörleri eğitip o antrenörler de gençlere doğru eğitim vererek A takıma entegre olmalarını sağlayacak.
0: Hocam oyuncunun kariyer planlaması kısmına geleceğim ama son dönemde Türk futbolunda tartışılan kurallardan biri de 12 artı 2 olan yabancı kuralı 10 artı 4 olarak değiştirildi. Burada 4 yabancı oyuncu 23 yaş altında olması gerekiyor. Bu kural hakkındaki düşüncelerinizi de merak ettim.
1: Ya şimdi şöyle tabii geçmiş yıllarda gerçekten şöyle söyleyeyim ben size. Yani yabancının kalitelisine karşı değiliz. Ama sıradan oyuncuları buraya getirip de Türk çocuklarının önünü kapatmak bence doğru değil. Yani yabancı oyuncuya hem maddi anlamda ülkemizin parası dışarıya gitmiş oluyor hem de genç oyuncularımızın önü kesilmiş oluyor. Halbuki biz dediğim gibi altyapıları daha iyi dizayn edip oralara tecrübeli hocaları getirip bu çocukların gelişimlerini doğru tamamlayarak bunları A takıma entegre edecek sistemi kurduğumuz anda bütün bu sorunlar kendiliğinden çözülmüş olur.
0: Oyuncuların özellikle belli bir yaştan sonra işte bazen aileler devreye giriyor, bazen menajer yanlış yönlendirebiliyor ve çok iyi durumdayken kariyer bir anda sekteye uğrayabiliyor. İşte Mustafa Kapı diye bir oyuncu vardı yakın zamanda. Ömer Faruk hatırlıyorum genç oyunculardan. Hatta milli oyunculardan şu an Cengiz Ünder bir menajer değişikliği

0: yaptı, bambaşka bir yola evrildi. Kariyeri çok kötüye gitti, düşüşe geçti.
1: Evet.
0: Bu oyuncuların kariyer planlaması noktasında özellikle neler tavsiye edersiniz? Neler yapılması lazım?
1: Vallahi şimdi önceden şunu söyleyeyim. Şimdi ben tabii Futbol Federasyonu'na 20 sene hizmet ettikten sonra aşağı yukarı 25 senede kulüplerde, yani Fenerbahçe'de dahil olmak üzere A milli takım, Ümit milli takım, Amatör milli takım, Futsal milli takımlarda da antrenörlük yapıp 20 tane de profesyonel takımda teknik direktör olarak görev yapan bir kişi olarak söylemek istediğim olay gerçekten Türkiye'de menajerler konusunda da federasyonun bu konuda da daha dikkatli olması lazım. Şimdi menajer uzman olması lazım bana göre. Kariyer planlamasını yapacak olan bir insanın bu konuda teknik nedir, taktik nedir, kondisyon nedir, yetenek nedir bunları bilmesi lazım. Ama şimdi tabii genel olarak baktığımızda menajerler emlakçı gibi, yani oradan alıyor oraya satıyor. Yani kulüplere kalıcı olarak bir şey vermek lazım. Yani kulüplere bir nevi scout görevi gibi de, şimdi doğru bir menajer doğru bir oyuncuyu X bir kulübe götürdüğü zaman, eğer o oyuncu orada iyi bir performans göstermesi halinde o kulüp tekrar ihtiyacı olan bir sene sonraki bir iki futbolcuyla ilgili o başarılı oyuncuyu getiren menajerle birlikte çalışmak istemez mi? Çünkü doğru oyuncuyu bulmuş, hem karakter olarak hem yetenek olarak doğru olarak oyuncuyu iyi bir kulübe vermiş. Hem kulübe katkı yaptığı gibi hem de ülke futboluna katkı yapmış oluyor. Yani bu arada yetenekli çocukları ön plana çıkarıp yetenekli oyuncuları piyasaya sürmek gerekiyor.
0: Şu an bunu yapabilen çok az kişi var gibi sanki. Bana mı öyle geliyor bilmiyorum ama sanki son dönemde biraz daha böyle şeyde gelişti. Yani oyuncular tabii birçok konuda danışmanlık, eğitimi, hizmeti de alıyorlar. Bu alanda bir ilerleme görüyor musunuz Türk futbolunda?
1: Şimdi tabii ki şöyle, yani işin uzmanı olan insanlarla iş yapan futbolcular doğru yapıyor. Ama bugün merdiven altı çalışan çok insan var. Yani kaş yaparken de göz çıkarıyor. Dolayısıyla menajerler de öyle. Yani menajerlerin birçoğu FIFA menajeri olması lazım. Yeni statüye göre biliyorsunuz ki burada Futbol Federasyonu yapmış olduğu sınavda, yani aslında FIFA yaptı bu sınavı. Dolayısıyla buraları işte geçip, yani bir futbolcu nasıl seçilir, nasıl bir futbolcu, bir kulübün ihtiyaçları nedir, hangi mevkilerde ne özellikle oyuncular olması gerektiği konusunda doğru insanlarla, eğitimli insanlarla çalışan kulüpler avantaj sağlar.
0: Türk futbolundaki sorunlara dair son olarak değinmek istediğiniz, yani mutlaka şunu çözmemiz gerekiyor. Yani 58 yıldır bu işin içindesiniz, her tarafında bulunmuşsunuz. Federasyonda uzun süre görev yapmış biri olarak soruyorum bunu. Bizim bu konudaki, yani şu konuda çok eksiğiz ve burayı mutlaka çözmemiz gerekiyor dediğiniz bir alan var mı?
1: Valla benim söylemek istediğim olay şu. Bu konularda görev verilen insanları çok iyi araştırıp, her şeyiyle çok iyi ama araştırıp, karakteriyle, yeteneğiyle, bilgisiyle, tecrübesiyle bu insanları işin başına getirip ve bu insanlarla beraber yol yürümeleri gerekir. Bakın, 1987-88 yılında Hüttervall diye bir toprağı bol olsun Alman milli takımlı eski teknik direktörlerinden Avrupa şampiyonu olan Alman milli takımı hocası Türkiye'ye geldiğinde inanın Türk futbolunun bakışını değiştirdi. Şimdi o zamanlar Ali Samiyen ve İnönü Stadı vardı, Dolmabahçe Stadı vardı. Ortası tamamen toprak, kenarları az oynandığı için çim olarak kalıyordu. Ve bu insan Türkiye'ye geldiğinde futbolun bu şekilde gelişemeyeceğini, rahmetli Turgut Özal döneminde ve o arada Şener Erzik'le Özerk Futbol Federasyonu Başkanı olarak ilk göreve geldiğinde çok iyi bir oluşum yaptılar. Çok güzel bir planlamayla Türkiye'deki sahaların çimlenmesinden tutun, altyapıların daha modernize olarak daha eğitimli insanlar tarafından çalışılıp Türk futboluna ancak böyle oyuncular kazandırılması gerektiği konusunda ve bunun yanında Mustafa Denizli'yi de Türk futboluna kazandıran bir hocadır. Yani Yüktervel onun da şeyini yaptı, danışmanlığını yaptı Galatasaray'da ve daha sonra milli takımda biliyorsunuz görevler de aldı. O bakımdan ehil insanlar, bu işten eğitim almış olan insanları futbol dünyasına, ortamına sokmamız gerekiyor.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Teknik direktör, eski oyuncu Kamil Doygun hoca konuğumuzdu. Tekrar sağ olun, görüşmek üzere.
1: Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.
0: Evet değerli dinleyenler, Radyo Spor'da bugünü de tamamlıyoruz. Yarın akşam 18.30'da görüşmek dileğiyle herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşçakalın.
2: Hep İyi Sigorta, Ayhan Şensoy'la Derin Pası sundu. Hep İyi Sigorta.
3: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin. Radyo
4: Spor. Reklam.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
6: Kupon başı 50.000 TL. Her gün tüm altılılarda ek kazanç fırsatı bir tarihte. Alt limit yok, üst limit yok, bir tarihte fırsat çok. Sen de hemen bir tarihe gel, 50.000 TL'lik fırsatı kaçırma. Detaylar bitarih.com'da.
2: Reklam. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
7: Neden mi Radyo Spor dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
8: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
9: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
10: Radyo Spor!
11: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
10: Radyo Spor!
12: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
13: 5 numaralı Yazır Bey'de baksa yakın.

9 numaralı Kadife Kız, 3 numaralı Hudutsuz start gerisinde, 5 numaralı Yazır Bey'i kulvarına yakın. Şimdi yerini aldı 5 numaralı Yazır Bey'i. On numaralı Öz Tufan start almayacak. 7 numaralı Gümbür Ateşi, 8 numaralı Evselimli Küri, 5 numaralı Yazır Bey'i de Muhammed Mir Bilgin yerine Bekir Mert Bırık'la koşuya katılacak. Üç numaralı Hudutsuz da yerini aldı. 9 numaralı Kadife Kız start gerisindeki son tay olarak box'a yöneltildi ve o da kullarında hazır.

0: Yarış başlamak üzere. Start verildi ve Kocaeli'de 7. koşu başladı değerli izleyenler. Çıkıştan sonra rakiplerinin 4 boy kadar gerisinde kaldığı ekürülerden 7 numaralı Gümbür Ateşi. Liderliği alan Safkan Sayılt Metral ile birlikte 1 numaralı Bekata oldu. İkinciliğe 8 numaralı Hevselim girdi. Dış kulvarda 9 numaralı Kadife Kız yer tuttu. Onun yaklaşık yarım boy kadar gerisinde yanışta 4 numaralı Deniz Bağ var. Onun dışına da şimdi temposunu yükseltip öne gelen Safkan 5 numaralı Yazır Bey'i oldu. İkinciliğe kadar girdi 5 numaralı Yazır Bey'i. 1 numaralı Bekata son 600'e yaklaşılırken lider farkı 2,5-3 boy kadar çıkardı. 5 numaralı Yazır Bey ikincilikte, onun 2 boy kadar gerisinde içeride 9 numaralı Kadife Kız dışında 4 numaralı Deniz Bağ var. 3 boy kadar geride 8 numaralı Hevselim, onun 1 boy kadar gerisinde 6 numaralı Çirkin ve Güzel, 4 boy kadar geride 2 numaralı Demirkan sırasıyla Taylar düzlüğe çıkmak üzere. 1 numaralı Bekat'ı liderliğini koruyor dış kulvardan. 5 numaralı Yazır Bey'i öndeki 1 numaralı Bekat'ı takipte, daha geriden içeriden 9 numaralı Kadife Kız'ın orta kulvardan da 8 numaralı Hevselim'in gayretleri var. Son 200'e yaklaşılırken de orta kulvardaki 1 numaralı Bekat'ı liderdi ama dış kulvardan şimdi 5 numaralı Yazır Bey geldi ve rakibini yakaladı. Son 200'e yaklaşılırken liderliği aldı. 5 numaralı Yazır Bey tekrar 1 numaralı Bekat'ı tazeledi. İki safkan arasındaki mücadeleden dış kulvardaki 5 numaralı Yazır Bey az farklı öne çıktı. Liderliği aldı. İçeride 1 numaralı Bekat'a var. 5 numaralı Yazır Bey lider. Fark yarım boy. 5 numaralı Yazır Bey koşuyu kazandı. 1 numaralı Bekat ikinci. 3 numaralı Hudutsuz üçüncü. 4 numaralı Lisboa dördüncü. 8 numaralı Hevselim de yarışı 5. olarak tamamladı. Kocaeli'de 7. koşuyu kazanan Safkan 5 numaralı Yazır Bey oldu. Değişen jokeyi Bekir Mert Bırık da start almıştı. Koşuyu kazanan 5 numaralı Yazır Bey'i.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Vitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Drago Spor'da. TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tck.org. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
3: Bahse gireriz başlıyor.

Radyo Spor'dan Bahse Gireviz'den mutlu akşamlar. Ben Vedat Parlak, saatlerimiz 20.35'i gösteriyor. Yaklaşık 2 saat sürecek olan birlikteliğimiz başladı. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da karşınızdayım. Gerçi pazartesileri burada olmuyorum ama onun dışında hafta içi her akşam sizlerle birlikteyim. Yine bu gece de gündeme bakacağız. Gündem yoğun gerçekten. Yoğun gündem içerisinde öne çıkan başlıkları sizlerle konuşacağız. Takımlardan haberlere bakacağız elbette. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor muhabirleriyle ikinci bölümde özellikle takımlardaki son gelişmeleri konuşacağız. Ama programın birinci bölümünü yine sizlerle sohbete ayırdım. Onu söyleyeyim, birazdan konu başlığımızı veririz ve oradan sizlerin düşüncelerini yazarsanız eğer ben de burada okurum. Nereye yazacaksınız? Radyo Spor WhatsApp hattına 0538 052 1487, Radyo Spor WhatsApp hattımız. Buraya mesajlarınızı gönderebilir. Sizler de yayına dahil olabilirsiniz. Ve sevgili dinleyiciler, gündemin öne çıkan başlıkları dedik. Hemen şöyle hızlıca bakalım isterseniz. Öncelikle bugün Türkiye Süper Ligi'ndeki ve daha doğrusu TFF tüm liglerdeki sonucu tescilledi. Ligleri tescilledi. Onu söyleyelim. Süper Lig, 2. Lig ve 3. Lig'in tescil edildiğini açıkladı Türkiye Futbol Federasyonu. Son birkaç gündür çok konuşuluyordu hatırlarsanız. Özellikle Kayserispor tarafından üst üste gelen açıklamalar vardı. Ligin tescil edilmemesi gerektiği yönünde ve işte FIFA'ya, UEFA'ya başvurular yapılacağı yönünde açıklamalar vardı. Neye dayanarak yapıyordu bu açıklamaları Kayserispor? İşte sezon içerisinde bahis oynayan oyuncularla ilgili yapılan operasyonlar, ama bunun yönetici ayağının sezon sonuna bırakılmış olması ve sezon sonunda da eğer o yöneticilerle ilgili bahis oynadığına dair bir durum oluşursa bu nedenle tescil edilmemesi gerektiği yönünde

devam etmek gibi durum söz konusu mu diye. Başkan da demişti ki önce gelip bir rapor verecek, ondan sonra konuşacağız demişti. Görünen o ki Serkan Reçber'le devam etmeyecek Sayın Adalı yönetimi. Bugün haberler Önder Özen'le ilgiliydi. Son dakika bilgisine göre Serkan Reçber'le yolları ayıran Beşiktaş, sportif direktörlük görevi için Önder Özen'le anlaşma sağladı deniyor sevgili dinleyiciler. Haberin ayrıntılarına birazdan bakarız. Bu arada bu konu başlıkları hakkında yazabilirsiniz. Radyo Spor WhatsApp hattına 0538 052 14 87. Özellikle Beşiktaş'taki işte bu sportif direktör tercihi, hoca tercihleri ne olacak, bunlar üzerine yorumlarınızı bekliyorum. Yazın lütfen Radyo Spor WhatsApp hattına 0538 052 14 87 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Sevgili dinleyiciler, bugün kadınlar futbolunda Fenerbahçe şampiyon oldu biliyorsunuz. Fenerbahçe Arsevev şampiyonluğunu ilan etti ve kupasını kaldırdı bugün. Bunun için de bir organizasyon düzenlendi ve bu organizasyonda Fenerbahçe yönetimi de yer alıyordu. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Saadettin Saran da kupa organizasyonunda açıklamalarda bulundu. Bir kupa daha alırsak galiba en çok kupa alan yönetim oluyoruz. Bu 7 ay çok çabuk geçti ifadelerini kullandı. Sözlerine devam eden Saran, güzel bir ekip oluşturduk. Gecemizi gündüzümüzü verdik. Buradan ayrılırken kimse Saadettinci olarak ayrılmıyor. Hepimiz Fenerbahçe için ayrıldık. Bizden sonra gelenlere destek olacağız şeklinde konuştu. Fenerbahçe'den bir haber daha vardı bugün. Fenerbahçe'nin yeni forma sponsoru Acıbadem Sağlık Grubu oldu. Sarı Lacivertli ekip Acıbadem'le sponsorluk anlaşması imzaladı. Sarı Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada kulübümüzle Acıbadem Sağlık Grubu arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Acıbadem logosu bu anlaşma kapsamında 26-27 sezonunda Fenerbahçe Futbol A takımı forma yanında kol altında yer alacak dendi. Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar bu işbirliği için Sayın Saadettin Saran'la Çobani Stadyumu'nda bir araya gelmişler ve bu sözleşmeyi de imzalamışlar sevgili dinleyiciler. Mehmet Ali Aydınlar biliyorsunuz başkan adaylığı çok konuşuluyordu ama son anda adaylıktan vazgeçti. Ama Fenerbahçe'ye sponsor olarak yine destek vermeye devam edeceğini bu haberden görüyoruz. Ve devam edelim. Fenerbahçe Beko EuroLeague lisans anlaşmasını yeniledi. Biliyorsunuz hafta sonunda, yani cuma günü Fenerbahçe Final Four'un ilk karşılaşmasında çok önemli bir maça çıkacak Olympiakos karşısında. Saat 18'de başlayacak bu karşılaşma. Radyo Spor'dan da canlı olarak yayınlanacak. Daha doğrusu Radyo Spor Esport ortak yayınıyla sizlerin karşısında olacak. İzleyemeyenler için radyodan takip etme şansını sunuyor Radyo Spor sizlere. Burada tabii Fenerbahçe Beko'nun bu sezon inşallah şampiyonluğu hepimiz için en büyük dileğimiz. Onu da başarabilecek güçte olduklarını düşünüyoruz. Sadece günlük performans, o günkü performansı umarım Fenerbahçe Beko'nun en üst seviyede olur. Diğer taraftan Fenerbahçe Beko EuroLeague ile olan lisans anlaşmasını yenilediğini duyurdu. Sarı Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada son dönemde Avrupa basketbolunun geleceğine ilişkin ortaya çıkan farklı proje ve organizasyon fikirlerini ilk günden itibaren yapıcı bir anlayışla değerlendirdik. Fenerbahçe olarak yaklaşımımız hiçbir zaman ayrıştırıcı değil. Aksine Avrupa basketbolunun ortak akılla büyümesine katkı sağlayacak birleştirici bir yaklaşım olmuştur. Bu süreçte tüm paydaşlarla diyalog kurulmasının basketbolun geleceği adına önemli olduğuna inandık ve bu tavrımızı kararlılıkla sürdürdük. NBA Europe'un Avrupa basketboluna yönelik vizyonunu ve oyunun küresel gelişimine dair ortaya koyduğu bakış açısını da dikkatle takip ediyor. Bu ligin ve benzer yatırım fikirlerinin Avrupa basketbolunun geleceği adına oldukça değerli olduğunu düşünüyoruz. Fenerbahçe olarak inancımız, Avrupa basketbolundaki gerçek potansiyelin rekabeti saha içiyle sınırlı tutarak saha dışında tüm paydaşların ortak bir vizyonda birleşmesiyle ortaya çıkacağı yönündedir. Bu nedenle ilerleyen dönemde EuroLeague ile NBA Europe arasında oluşabilecek olası işbirlikleri ve ortak gelişim fırsatlarının da Avrupa basketboluna önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Kulübümüz sürecin ilk gününden olduğu gibi bundan sonra da Avrupa basketbolunu büyütecek, birleştirecek ve ileri taşıyacak her türlü yapıcı diyaloğun destekçisi olmaya devam edecektir.
gelinen noktada.

0: Fenerbahçe Beko, Euroleague'le bu sezon sonunda sona erecek olan lisans anlaşmasını yenileme kararı almıştır. Hedefimiz yalnızca sportif başarılar kazanmak değil, Avrupa basketbolunun sürdürülebilir şekilde büyümesine, ekonomik olarak güçlenmesine ve dünya çapında daha büyük bir marka haline gelmesine katkı sağlamaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Avrupa basketbolunun gelişimi adına sorumluluk almaya, yapıcı duruş sergilemeye ve oyunun geleceği için çalışmaya devam edeceğiz denildi Fenerbahçe'nin açıklamasında. Yani aslında çok merak edilen bir konuydu. NBA Europe'un Fenerbahçe'ye olan teklifi ve Fenerbahçe'nin nasıl bir karar vereceği. Fenerbahçe bu kararı vermiş ve Euroleague'le sözleşmesini yenilemiş. Evet, tüm bu konu başlıkları hakkında sizlerin düşüncelerini merak ediyorum. Lütfen yazın. Hemen şöyle konu başlıklarından sonra ayrıca ayrıntılı konuşuruz. Unai Emery, tecrübe önemli ama biz burada ilk kez bulunuyoruz diyor Unai Emery. Yarın biliyorsunuz Tüpraş Stadyumunda oynanacak Aston Villa Freiburg karşılaşması. Bu maç öncesinde iki takım teknik direktörünün basın toplantıları vardı bugün. Ve John McGinn, umarım taraftarları hatırlayacakları bir şey yaşatabiliriz diyor. Yine Freiburg tarafında. Ve Fenerbahçe, Arsa ve Evin şampiyonluğundan az önce bahsetmiştik. Bugün kupalarını aldıklarını bir kez daha yineleyelim. Ve ardından geçelim Galatasaray'daki habere. Aslında birkaç tane böyle üst üste transfere dair haberler var. Dursun Özbek'le görüşen Icardi'nin menajerinin açıklamaları var. Birazdan değerlendiririz. Arthur Atta Galatasaray'a geliyor mu? Udinese Sportif Direktörü Gökhan İnar, adı Galatasaray ve Napoli ile anılan Arthur Attı'nın geleceği hakkında konuşmuş. Ayrıntılarına bakarız. Fenerbahçe başkan adaylarından Ümit Akdağ hamlesi, Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de başkan adaylarından biri Ümit Akdağ'ı transfer etmek için harekete geçti deniyor haberde sevgili dinleyiciler. Belirtelim, Alanyaspor forması giyiyor biliyorsunuz Ümit Akdağ ve Ümit Akdağ'ın da Fenerbahçe'ye geleceği konuşuluyor. Bunu da yine ayrıntılarına bakarız. Fenerbahçe'den sambacı golcü hamlesi deniyor. Fenerbahçe Brezilya ekibi Corinthians forması giyen Yuri Alberto için ciddi bir teklif yapmış ve artık cevap bekleniyor haberi. Yine gelen bilgiler arasında yine ayrıntılarına bakacağız. Ve Süper Lig'de sezonun seyirci sayıları açıklandı sevgili dinleyiciler. O seyirci sayılarını ortalama olarak sizlerle paylaşacağım az sonra. Bakalım sizler de bu seyirci sayılarını nasıl değerlendireceksiniz? Ben biraz şaşırdım, bunu söylemem lazım. Ve Jose Mourinho anlaştı biliyorsunuz Real Madrid'le. Ve Jose Mourinho'nun Real Madrid'le anlaşma sağladığı öne sürülürken gözler Arda Güler'e çevrildi deniyor haberde. Portekizli teknik adamın milli yıldızı Dünya Kupası ve kamp döneminde değerlendireceği, takımdan gönderilmesini istediği ilk ismin ise Camavinga olduğu iddia ediliyor sevgili dinleyiciler. Tabii hepsi şu an için teyide muhtaç bilgiler. Henüz daha Mourinho'nun anlaştığı açıklanmadı. Bakalım ilerleyen günlerde o açıklama gelirse devamına da bakarız. Tabii bizi en yakından ilgilendiren durum Arda Güler. Arda Güler'le ilgili de yine düşüncemizi paylaşırız. Ankara'dan Turgay Bey iyi yayınlar diyor. Serdal Adalı ne yapıp edip Beşiktaş'ın teknik direktörlüğüne Arda Turan'ı getirmeli demiş sevgili Turgay. İmkansız da olsa limitler zorlanmalıdır. Artık ligin ortasında havlu atmaktan, futbolcu ve teknik heyet sirkülasyonundan sıkıldım bir Beşiktaşlı olarak diyor. Beşiktaş'ı geriye götürmek için bazı şeyler bilinçli mi yapılıyor diye de düşünmüyor değilim demiş. Saygılar, iyi yayınlar demiş. Sevgili Turgay'a biz de iyi akşamlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz mesajı için. Var mı sizin de düşünceniz? Üzerine söylenecek sözlerimiz belki vardır. Lütfen yazın. Radyospor WhatsApp hattına 0538 052 1487 Radyospor WhatsApp hattımız. Konu başlıklarını aktarmıştık. Ayrıntılarla ilgili şimdi konuşacağız ama sizlerin de düşüncelerini merak ediyorum. Lütfen Radyospor WhatsApp hattına yazınız. Evet, ilk haberimiz Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelmişti. Biliyorsunuz son günlerde Kayserispor'un özellikle ligin tescil edilmemesi yönündeki talepleri vardı ki bunu hatta FIFA'ya, UEFA'ya kadar götürecekleri yönünde de açıklamalar yapmışlardı. Bunun üzerine tabii herkes merak içerisindeydi. Bu durum söz konusu olabilir mi diye. Ardından bugün Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig ve 2. Lig ve 3. Lig'in tescil edildiğini duyurdu sevgili dinleyiciler. Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. 2025-26 sezonunda Trendyol Süper Lig, 2. Lig ve 3. Lig müsabaka sonuçlarının hakem raporlarındaki sonuçlara ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetveline göre futbol müsabaka talimatının 26. maddesi hükmü gereğince tesciline, buna göre 25-26 sezonu Süper Lig, 2. Lig ve 3. Lig puan cetvellerinin ekteki şekilde tesciline, bir de konuşabilirsem, tesciline karar verilmiştir dedi. Süper Lig'de birinci olarak tamamlayan Galatasaray kulübünün Süper Lig şampiyonu olarak tesciline, Süper Lig'de puan cetvelinde son 3 sırada yer alan Antalyaspor, Kayserispor ve Karagümrük takımlarının 1. Lig'e düşürülmelerine, 2. Lig Beyaz Grup'ta 1. sırada yer alan Batman Petrolspor ve 2. Lig Kırmızı Grup'ta 1. sırada yer alan Bursa Spor takımları ile playoff müsabakaları sonucunda başarılı olan Mardin 1969 Spor ve Muğla Spor Kulübü takımlarının 1. Lig'e yükselmelerine. 2. Lig müsabakaları sonucunda Beyaz Grup'ta puan cetvelinde son 4 sırada yer alan Beykoz Anadolu Spor, Kepez Spor, Karaman Futbol Kulübü ve Buca Spor takımları ile Kırmızı Grup'ta puan cetvelinde son 3 sırada yer alan Mersin İdman Yurdu, Adana Spor, Malatya Spor takımlarının nesine 3. lige düşürülmelerine, nesine 3. lig 1. grupta 1. sırada yer alan İnegöl Kafkas Spor Kulübü, nesine 3. lig 2. grupta 1. sırada yer alan 12 Bingöl Spor, 3. lig 3. grupta 1. sırada yer alan Sebat Gençlik Spor ve 3. lig 4. grupta yer alan 1. sırada yer alan Kütahya Spor Futbol Spor Kulüpleri ile playoff müsabakaları sonucunda başarılı olan Çorlu Spor 1947 ve 52 Ordu Spor Futbol Kulübü takımlarının 2. lige yükseltilmelerine diyor. Devamında tabii 3. ligde düşenler, onlardan da bahsedilmiş. Hemen isterseniz onu da hızlıca söyleyelim. 3. lig müsabakaları sonucu 1. grupta puan cetvelinde son 4 sırada yer alan Çankaya Spor Kulübü, Kestel Çilek Spor Kulübü, Polatlı 1926 ve Edirne Spor. 2. grupta puan cetvelinde son 4 sırada yer alan Kahramanmaraş Spor, Kilis 1984, Kapadokya Spor ve Hacettepe, 3. grupta yer alan, 4. son 4 sırada yer alan Artvin Opa Spor, Bulancak Spor, Çayeli ve Giresun Spor, 4. grupta son 4'te yer alan Çoruhlu Futbol Kulübü, Afyon Spor, Bornova ve Nazilli Spor takımlarının bölgesel amatör lige düşürülmelerine, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 19.05.2026 tarihi toplantısında karar verilmiştir dedi. Uzun uzadıya okudum çünkü tüm bu takımlar başarılı olanlar özellikle burada isimlerinin zikredilmesini hak ediyorlardı. O hakkı kendilerine teslim edebilmek adına tek tek isimlerini okudum. Tebrik ediyoruz yükselenleri. Düşen takımlara bundan sonraki süreçte başarılar diliyoruz. Geçmiş olsun diyelim taraftarlarına da. Abi merhaba, İstanbul'dan taksici Onur, ben Fenerbahçe'nin bu görüşmelerini kim yapıyor, hangi yönetim demiş. Yani şöyle, bunlar tabii transfer haberleri. Belki işte başkan adaylarının görüştüğü isimler üzerinden çıkan haberler bunlar. İşte deniyor ki başkan adayları, iki başkan adayı var şu anda, Aziz Yıldırım ve Hakan Safi. Bu iki ismin görüşmeleri yaptığı düşünülerek yapılan haberler ya da alınan duyumlarla yapılan haberler bunlar. Öyle belirtelim sevgili Onur.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Reklam.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde. Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
5: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
4: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
5: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
4: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
5: Şimdi tekrar kontrol edin.
4: Yine 399 lira oldu.
5: Ama hanımefendi bu sefer...

0: 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
1: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
2: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
0: Cezada indirim olur mu acaba ya?
2: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
3: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.

0: Devam ediyoruz. Ben Vedat Parlak. Saatlerimiz 20.53'ü gösteriyor artık ve yavaş yavaş programın ikinci bölümüne doğru ilerliyoruz. İkinci bölümde muhabir arkadaşlarımızla sohbet edeceğiz, onu söyleyeyim. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor gündemlerine bakacağız. Burada okuduğumuz bu transfer haberleriyle ilgili sorularımız olacak. İşte Fenerbahçe'de başkanlık yarışı devam ediyor. Diğer tarafta Beşiktaş'ta teknik direktör kim olacak? Önder Özen'le anlaşıldığı haberleri var ama bunlar gerçekleşti mi şu an, yoksa hala konuşuluyor mu? Bunların hepsine bakacağız sevgili dinleyiciler. Bir mesaj gelmiş. Kimden gelmiş bu mesaj, hemen bakayım. Sevgili Dursun Türker gönderiyor. Diyor ki UEFA Başkanı İstanbul'da. Evet, yarın biliyorsunuz Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele için Cefer'in geldi. Alexander Cefer'in geldi ve karşılayan da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu oldu. Belirtelim, bir fotoğraf göndermiş bize. Teşekkür ediyoruz sevgili Dursun Türker'e de bu nezaketi için, bizi bilgilendirdiği için. Evet, dedim ya, ilk haberimiz Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki tescil haberiydi. İkinci haber ise Önder Özen'le ilgili haber. Bugün gerçekten çok fazla konuşuldu. Beşiktaş Serkan Reçber'le yolları ayırdı, sportif direktörlük makamı da boş kaldı biliyorsunuz. Ve Serdal Adalı yönetimi teknik direktör Sergen Yalçın'la karşılıklı olarak anlaştı ve yolları ayırmıştı. Bu gelişmenin ardından Futbol A takımı genel koordinatörü Serkan Reçber görevinden istifa etti. Ve bugün A Spor'da yer alan habere göre Beşiktaş sportif direktörlük görevi için Önder Özen'le temasa geçti. Yapılan görüşmenin ardından taraflar anlaşmaya vardı deniyor. Önder Özen'in Beşiktaş'a geçmiş dönemde de yine geldiği bilgisini hatırlatalım. Mesela o dönemde şöyle bir haber yapılmış. Önder Özen'in 2013-14 yıllarında Beşiktaş'a sportif direktörlük yaptığı dönemde transfer ettiği futbolcular deniyor. Kimler varmış? Gökhan Töre, Günay Güvenç, Pedro Franco, Ramon Motta, Kerim Fray, Michael Enaramo, Ömer Şişmanoğlu, Serdar Kurtuluş, Sezer Öztürk, Atiba Hutchinson, Jermaine Jones, başka ne varmış? Dani, Dentinho ve Cenk Tosun. Bu isimleri transfer etmiş bir önceki transfer sürecinde Önder Özen. Bu da işte haberleştirilmiş. Yani tabii zaman var daha bence. Yani ciddi bir zaman var hatta. Bekleyip görmek lazım. Yani bu işin önce gerçekleşmesi, ardından da konuşulacak çok şey var. Onu da söyleyelim. Peki devam edelim. Ne demiştik? Evet, Fenerbahçe Acı Badem'le sponsorluk anlaşması imzaladı demiştik. Mehmet Ali Aydınlar başkan adaylığı çok fazla konuşulmuştu. Ve konuşulmanın ardından da çok olumlu şeyler de söylenmemişti. Onu belirteyim. Bu arada bir son dakika bilgisini paylaşacağım. Southampton biliyorsunuz Hull City'nin rakibi olmuştu. Ve Hull City finalde Southampton'la karşılaşacaktı. Ancak ne için? Premier Lig'e çıkmak için. Ancak Southampton'la ilgili geçtiğimiz günlerde bir haber paylaşmıştık. Bir casusluk yaptığı, yani gidip Middlesbrough takımının antrenmanını izlediği, kayda aldığı ve bu nedenle de hakkında bir şey yaşanabilir deniyor. Deniyordu yani, ihraç edilebilir deniyordu. Karar çıkmış. Lafı hemen sonuca getireyim. Southampton casusluk skandalı nedeniyle ihraç edildi sevgili dinleyiciler. Hull City finalde Middlesbrough ile karşılaşacak. Tekrar edelim. Southampton casusluk skandalı nedeniyle İngiltere Futbol Federasyonu tarafından ihraç edildi ve Middlesbrough Hull City'nin finaldeki rakibi oldu. Bu bilgiyi, son dakika bilgisini paylaşalım. Ondan sonra devam edelim. Evet, ne demiştik? Fenerbahçe Acı Badem ile sponsorluk anlaşması imzalı demiştik. Mehmet Ali Aydınlar başkan adayı olacağı konuşulmaya başlandıktan sonra çok fazla yazıldı, çizildi ve çok da eleştiriler aldı. Biliyorsunuz Fenerbahçe'nin 2011'deki o Fenerbahçe'ye yapılan kumpasta federasyon başkanı olarak görev yapıyordu Sayın Mehmet Ali Aydınlar ve o dönemde aldığı kararlarla ilgili çok fazla şey yazıldı, çizildi. Bu nedenle Mehmet Ali Aydınlar da Adaylıktan çekildi ya da hiç aday olmayacağını açıkladı. Hani zaten hiç önce çıkıp da ben adayım dememişti ama çok konuşuluyordu. Herkes artık Mehmet Ali Aydınlar'ın aday olacağını söylüyordu ama böylelikle aday olmayacağını açıklamış olduğu Mehmet Ali Aydınlar. Şimdi sonrasında nasıl bir acaba tavır takınır? Herkes onu merak ediyordu yine. Ama Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe'ye destek vermeye devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, Fenerbahçe Futbol A takımının formasının kol altındaki o yan bölümünde bundan sonra Acı Badem yazacak ve 2026-27 sezonunda Fenerbahçe Futbol A takımının formasına sponsor oldu Mehmet Ali Aydınlar. Bir rakam açıklanmadı benim gördüğüm kadarıyla ama mutlaka bununla ilgili de bir açıklama gelecektir diye düşünüyorum. Futbol A takımının forması kulübümüzün en kıymetli reklam alanlarından biridir. Diyor sevgili dinleyiciler. Saadettin Saran sanıyorum bu açıklama yapmış. Bir bakayım. Ne diyor? Acı Badem Sağlık Grubu geçmişten bugüne uzun yıllar boyunca sağlık sponsorluğu başta olmak üzere Fenerbahçe'mize çok önemli katkılar sunmuş, çok değer verdiğimiz bir yol arkadaşıdır. Ha, Fenerbahçe'den yapılıyor bu açıklama. Sayın Mehmet Ali Aydınlar'ın bu hem bu sezon için hem de önümüzdeki sezon için kulübümüze verdiği destek Fenerbahçe'mize duyduğu aidiyetin çok güçlü bir göstergesidir. Fenerbahçe'de önemli olan her zaman kulübün menfaatleri ve ortak hedefleridir. Acı Badem'in yıllardır kulübümüzün yanında ortaya koyduğu yaklaşımı bu açıdan son derece anlamlı buluyoruz. Fenerbahçe Futbol A takımının forması kulübümüzün en kıymetli reklam alanlarından biridir. Bu nedenle formalarımızı ve sponsorluk alanlarımızı her sezon çok önceden büyük bir titizlikle planlıyoruz. Yeni sezon formalarının üretim ve hazırlık süreçleri nedeniyle sponsorluk anlaşmalarının da aylar öncesinden netleşmesi gerekiyor. Acı Badem Sağlık Grubu ile formamızdaki uygun alanlara ilişkin görüşmelerde bu yılın başında başladık. Sayın Mehmet Ali Aydınlar konuyu ilk paylaştığımız andan itibaren Fenerbahçe'mizin yanında olma iradesini ortaya koydu ve bu iş birliğine hiç tereddüt etmeden destek verdi. Bugün duyurduğumuz anlaşma uzun süredir planlanan ve yeni sezon forma hazırlıkları kapsamında ilerleyen bir sürecin sonucudur. Yeni sezon formalarımızın taraftarlarımızla buluşmasına artık kısa bir süre kaldı. Bu vesileyle işbirliğimizi de kamuoyuyla paylaşmak istedik. Taraftarlarımızın yeni formalarımızı çok beğeneceğine yürekten inanıyorum. Bu işbirliğinin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyor. Sayın Mehmet Ali Aydınlar'a ve Acı Badem ailesine teşekkür ediyorum dedi Sayın Saadettin Saran. Ve Mehmet Ali Aydınlar da şunları söylüyor. Fenerbahçe'ye destek vermeyi hiçbir zaman yalnızca bir sponsorluk olarak görmedim. Bu aidiyetin sorumluluğum ve aynı hedefe birlikte yürümenin doğal bir parçası olduğuna inanıyorum diyor. Devamında Acı Badem Sağlık Grubu olarak geçmişte olduğu gibi bugün de Fenerbahçe'ye katkı sunmaktan, yeni sezonda da bu yolculuğun bir parçası olarak Fenerbahçe'nin yanında yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz dedi Mehmet Ali Aydınlar da sevgili dinleyiciler. Hayırlı olsun diyelim Fenerbahçe'ye. Dediğim gibi bir rakam belirtilmemiş ama mutlaka önümüzdeki günlerde bu rakam da açıklanacaktır diye düşünüyoruz. 8. koşu başlamak üzereymiş Kocaeli'de. Peki hemen mikrofonlarımızı Kocaeli'ye çevirelim. Ardından devam edeceğiz.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Osmar 3 boy kadar geride dışarıda. 2 numara daha seybetti. Orta kulvardaysa 3 numarada Tılsım. Öndeki rakiplerini takipte. Düzlüğe dönde çıkan Safkan 6 numarada Kozmos oldu içeride. 4 numarada Sağlamcan var. Daha geriden öndeki mücadele. 9 numarada Fırtına Bey dıştan 3 numaralı. Tılsım da gelme gayretinde. En dış kulvardan da 5 numaralı Akmer için atakları var. Son yüze yaklaşılıyor yarışta. 6 numaralı Kozmos. 5 boy farklı lider en dıştan. 5 numaralı Akmer için ikinciliğe girdi. İçeride 6 numaralı Kozmos dıştaysa 5 numaralı Akmeç var. 6 numaralı Kozmos lider. 6 numaralı Kozmos yarışı kazandı. 5 numaralı Akmeç ikinci oldu. 3 numaralı Tılsım üçüncü. 9 numaralı Fırtına Bey.

0: Yarışı dördüncü olarak tamamladı. 7 numaralı Ufkun Ötesi ve 10 numaralı Can Asilim de tabelanın diğer basamakları için fotoyu yakın arayla geçen safkanlar oldu. Kocaeli'de 8. koşuyu 6 numaralı Kozmos kazandı. Akın Sözen'le start almıştı 6 numaralı Kozmos.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Vitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Drago Spor'da. TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
3: Bahse gireriz devam ediyor.

0: Evet, kısa bir aranın ardından yeniden karşınızdayız. Ben Vedat Parlak. Saatlerimiz 21.04'ü gösteriyor. Yeni saatin ilk dakikaları geride kaldı ve sizlerden gelen mesajlar da devam ediyor. İki mesaj okuyacağım, hemen ardından da bağlantımızı yapacağız. Merhaba, iyi akşamlar. Ankara'dan Cemalettin Tepe. Beşiktaş Kulübü maalesef artık medyada güzel sunum yapan insanları göreve getirmeye başladı. Peki bu sizce ne kadar başarılı olur ya da olacak diyor sevgili Cemalettin'e. Teşekkür ederim. İyi yayınlar Vedat Bey. Bizim kulüplerimiz kendi teknik adamlarımıza sabır etmediği sürece uzun bir zaman başarı gelir. Ama böyle senede bir teknik adam gönderilirse başarı gelmez. Acaba Ferguson ya da Wenger gibi uzun süre kulüplerimizde teknik adam görev yapan teknik adam görebilecek miyiz diyor sevgili Aykut Bursa'dan. Sevgili Aykut, göremiyoruz çok fazla, onu söyleyelim. Gerçi Galatasaray'da bir şey var, istikrar var bu anlamda. Bunu söylemek lazım, haksızlık etmeyelim ama genel manada konuştuğumuzda evet, maalesef böyle bir uzun süreli planlama yok zaten. Bırakın yani uzun süreli teknik adamı, uzun süreli bir planlama yapılmıyor. Her yıl yap boz, yeniden başla. Çok kolay değil. Burada da işte başarının gelmesi, ancak istikrar bence de başarıyı getirebilir. Size katılıyorum. Evet, biz şimdi yavaş yavaş kulüplerdeki son gelişmelere bir bakalım istiyorum. Ve tabii en sıcak konu, en fazla konuşulan konu şu an itibariyle Beşiktaş. Beşiktaş'ta dün Sergen Yalçın'ın istifasının ardından Serdar'ın yaptığı açıklamalar, bugün Serkan Reçber'in istifası, ardından Önder Özen'in göreve geldiğine dair birçok haber var. Bunları konuşalım istiyorum, Beşiktaş'taki son gelişmeleri. Gazeteci arkadaşımız yakından takip ediyor Beşiktaş'ı, sevgili Tuğba Hacıbayramoğlu bizimle birlikte. Tuğba, merhaba.
1: Selamlar herkese, iyi akşamlar, sana da iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim, ben de iyi akşamlar dilerim. Şimdi ben tabii önce kestirmeden sorayım. Önder Özen konusundaki bugünkü haberler ne kadar gerçeği yansıtıyor?
1: Ya, Önder Özen ismi sürekli gündemde. Aslında başkanın Serkan Reçber'den önce getirmek istediği kişiydi.
0: Evet.
1: Ancak Sergen Yalçın o dönem için istememişti ve İbe Serkan Reçber'e döndü. O günden bugüne de Önder Özen ismi hep geçti. Önder Özen'de dikkat ederseniz zaten son dönem açıklamalarında çok da Beşiktaş'ı anlatan açıklamalar yapmaya başladı. Hı hı. Ama sportif direktör mü, bir teknik direktör mü daha önemli, çok konusu önemli. Yani şimdi sportif direktörü seçersiniz, teknik direktör yabancı ise bir derece, yabancılar bu kurallara daha aşina. Eğer Önder Özen gelirse yüksek ihtimalle şey diyebiliriz, yani Beşiktaş'ta hoca yabancı olacak diyebiliriz. Ama yerli hocaysa bu biraz değişebiliyor bu süreçlerde.
0: Böyle bir düz mantık kuruyorsun, anlıyorum. Sportif evet, direktörlük makamı Türkiye'de çok fazla yerli hocalar tarafından kabul görmediği için ya da çok iyi birlikte çalışılamadığı için diyorsun ki eğer Önder Özen ismi doğruysa yabancı bir teknik direktör gelecektir. Böyle bir denklem var.
1: Aynen, aynen.
0: Peki Önder yani Özen'le ilgili dediğin gibi...
1: Herkes kendi kadrosunu daha çok seçmek istiyor.
0: Anladım. Önder Özen'le ilgili herhangi bir duyumun oldu mu peki? Yani bu iş oldu diyebiliyor musun yoksa
1: oldu,
0: hayır da?
1: Oldu %100 diyemeyiz. Hiçbir şey için oldu diyemeyiz. Tabii. Birazcık hocayla birlikte netleşecek. Yani Önder Özen ismi sürekli gündemde. Yeni bir isim değil ama ben açıkçası sportif direktörden ziyade teknik direktör.

0: direktörü merak ediyorum.
1: Ya teknik direktör, peki konuşulan isimler kimler? Var mı adaylar?
0: Ya
1: mesela eledi bir tanesini Serdal Adalı. Direkt Şenol Güneş'le ben çalışmayacağım dedi. Net olarak
0: evet,
1: eledi.
0: Çok net bir şekilde söyledi ki Şenol Güneş işte en çok kesen isimlerden biriydi ama evet. Şenol Güneş'e daha önceki yaptığımız sohbete nazaran hani ben çok Serdal Adalı'yla çalışacak kafasında düşünmüyordum açıkçası. O yüzden Şenol Güneş ismi çok anılınca ben hani açıkçası Allah Allah diye şaşırmıştım. Zaten sonra da başkan kendisi Şenol Güneş olmayacak dedi. Şimdi Önder Özen büyük ihtimalle anlaşıldı ama dediğim gibi bu birazcık teknik direktör isminin netleşmesiyle. Şimdi mesela en çok geçen isimler
1: evet. Yani
0: insanlara görünümden Razvan Lüçesko.
1: Evet.
0: Ancak Razvan bu arada PAOK'ta yöneticilik yapmış. Yani Yunanistan'dan tanıdığım bir isimle de ben ara ara konuşuyorum sorduğunda. Hı-hı. Yani onu PAOK bırakmıyor. PAOK başkanı oğlu gibi görüyormuş ve o kadar çok kulübün anahtarını verilmiyormuş. O kadar sınırsız yetkisi var. Rahat bir ortamda çalışıyor Selanik'te. Dolayısıyla da Razvan'ı PAOK bırakmadığı sürece gelme ihtimali biraz düşük geliyor. Evet, Beşiktaş'ta iş yapar mı? Yapar. Türkiye'yi biliyor. Türk futbolunu biliyor. Gençliği bu ülkede geçmiş. Babasından dolayı Beşiktaş'ı da biliyor. Ancak yani Selanik'ten ayrılabilir mi? PAOK'tan ayrılabilir mi kısmı biraz şüpheli.
1: Peki şunu soracağım. Serdal Adalı'nın açıklamalarını da dinlediniz. Ne düşünüyorsun? Yani var mı sence kafasında bir başkan adayı, teknik direktör adayı? Yani, yoksa ya da en azından yerli mi yabancı mı onunla ilgili bir şey alabildin mi?
0: Yabancı istediğini söylüyor başkan yakın çevresine. Yabancı bir isim özellikle istiyor. Türkiye'den bir isim olsa zaten Şenol Güneş ismini eledi. Türk teknik direktör olarak örneğin Arda Turan diyebiliriz ama hani bana göre de çok genç isim, başarılı isim ama şu an için çok net gündemde değil. Bir de gelecek hoca takımı oyunculara bakacak. Yani istediğiniz bir Pep Guardiola'yı isterim örneğin ben ama gelir mi? Evet, kendisi bu takımdan ne yapabilir?
1: Yani çok zor tabii ama.
0: City'den ayrıldı. Tamam. Hani hayali bir şey belki. Hayali bir şey olabilir. Ama zor bir şey yani.
1: Tabii canım, yani biraz daha gerçekçi olmakta fayda var. Peki şunu soracağım. Sadece Razvan Lüçesko mu konuşulan, başka isimler var mı yoksa bununla mı sınırlı?
0: Yok. Birkaç isim daha var. Razvan işte yok. Arda Turan dendi, Razvan dendi, Top Böller ismi Almanya'da Graf'ın Almanya tarafına da sordum. Graf'ın görüştüğü vesaire söyleniyor. Bazı menajerler hoca ismi önermeye başlamışlar. Yani yönetime işte hoca isimleri geçmeye başlamış. Böyle bir durum da var. Amorim mesela hani yine bana göre çok modern futbolun önemli bir ismi. O da boş demiş sanırım.
1: Evet, onun United'dan ayrıldı o da en son.
0: Aynen, boş demiş şu anda. Özellikle sordum. İngiltere'den biriyle de konuştum, yine sordum. Ve boşta, o da boşta. Hani boşta olan hoca. Glasner'in bir ara ismini duydum. Ama Yani bu isimlerle... İlla ki menajerlerinden bir nabız yoklanıyordur. Mutlaka yoklanıyordur ama hani net netleşmiş bir şey mi? Hayır değil.
1: Biz de zaten hani konuşulan isimleri merak ettiğimiz için evet.
0: Evet, konuşulan isimler içerisinde evet Glasner var, Topmöller var, Razvan Lüçesko var, Edin Terzic bir ara gündemdeydi ama o da anlaştı, o da olmadı artık, zaten imzayı attı. Boş kitap böyle durumlarda en çok neye bakılıyor? Boşta olan hocalara bakılıyor.
1: Evet.
0: Böyle de size de isimler var.
1: Peki ne zaman sence açıklanır? Yani ne zamana kadar bu iş biter?
0: Şimdi şöyle, aslında sırf Beşiktaş cephesinden de bakmayalım. Hem Beşiktaş hem Fenerbahçe hoca arıyor.
1: Evet, doğru.
0: Önemli bir detay. Yani Türkiye'ye gelecek o isimleri iki takım istiyor şu anda ve aynı benzer dönemlerde. Ve işin ilginç tarafı, bir önceki yani Sergen Yalçın da biliyorsun, hatta Fenerbahçe'ye gitmesi gündemdeydi. Yani Mourinho ayrıldı, Fenerbahçe Tedesco'ya getirdi. Yine aynı şekilde Beşiktaş'ta Solskjaer'i gönderdi, Sergen Yalçın geldi. Hemen hemen aynı, bir iki gün arası vardı. Tabii, hatırlarsınız.
1: Doğru.
0: Şimdi yine aynı benzer bir dönemi yaşıyoruz. Sadece Fenerbahçe'de kim hoca olacaksa olsun başkan adayla birebir kağıt üstünde bir anlaşma yapacak. Ve 6 Haziran'da seçimden sonra 8'i Fenerbahçe'de hoca anlaşılacak. Beşiktaş için biraz daha hani o anlamda yönetim belli olduğu için, başkan belli olduğu için.
1: Evet.
0: Haziran'ın başına kadar, yani ben bir hafta içerisinde artık hoca isminin, çünkü her yerde ligler bitti sayılır, hoca isminin netleşeceğini, bir hafta, önümüzdeki hafta içerisinde netleşeceğini düşünüyorum. Zaten biri son 1-2 haftası biliyorsunuz Sergen Yalçın gitmek istedi, bir dur dediler. Oralarda zaten o B ve C planları devreye girdi. Başkan her ne kadar ben hoca değiştirmek istemiyorum, sürekli hoca değiştirsek de ne olur dedi. Ancak Sergen Yalçın gibi bir isme önümüzdeki sezonda sürekli taraftar tepkisi olacak, sen bunu gösterebilecek misin demek aslında bir anlamda
1: bırak demek. Tabii.
0: Bırak demektir yani.
1: Peki hani Tuğba, şöyle bir bakış açın var senin. Gördüm çünkü yazdığını da. Ben de aslında buna biraz yakınım. Yani tam böyle eleştiri okları başkanın üzerine döndüğü anda Sergen Yalçın'la anlaşarak aslında biraz olsun bir kredi sağlamıştı Beşiktaş yönetimi. Öyle. Şimdi de yine oklar hem Sergen Yalçın hem yönetim üzerine dönmüşken Sergen Yalçın'ı göndererek kredi ve zaman kazanan bir Beşiktaş
0: zaman
1: yönetimi
0: kazandı.
1: Var.
0: Evet. Yani çünkü Sergen Yalçın ismi çok zaman, çünkü onun birçok isme göre Beşiktaş camiası ciddi bir kredisi var. Yani bu Pep Guardiola'nın bile üstünde bir krediydi.
1: Evet.
0: Yıldızı olarak, futbolcusu olarak, efsanesi olarak ve son şampiyon yapan teknik direktör olarak. Bu krediyi de 9 ay boyunca Sergen Hoca kullandı. Eleştirilse de ve o 9 ay süresinde neredeyse eleştirilen büyük çoğunluğu da aslında Sergen Hoca üzerine almış oldu. Şimdi Beşiktaş'ta kötü bir gidiş var. Yani şimdi bu şey olarak sadece puan tablosundan falan söz etmiyorum. Puan tablosuna bakıyorsunuz, 4. sırada Türkiye Kupası'ndan elenmiş ama ve lakin çok da fazla para harcamış. Ve Başkan Serdar Adalı 3 tane de transfer dönemi geçirmiş. Hı hı. Yani adam akıllı 3'er tane isim alsanız 2'şer 3'er şu anda muhteşem bir takım oluşturmuşsunuz. Ama ve lakin her aldığınız bu kadar çok transfer yapıp Beşiktaş'ta hala bir sonraki transfer döneminde 7-8 oyuncu ihtiyacı olmak gibi bir kavramla da karşılaştık. Çok enteresan bir şekilde transfer yaptıkça transfer ihtiyacı doğuyor. Böylesine bir süreç ve tüm bunlar tabii ki çok fazla eleştiriliyor. Şimdi Sergen Yalçın bütün o sorunu üzerine aldı. Geçen haftalarda da ben diyordum kimse üzerine almıyor. Evet, Sergen Hoca üzerine aldı. Ama yönetim, başkan buradaki sorunu ne zaman üzerine alacaklar çok merak ediyorum.
1: Evet, peki. Çok teşekkür ediyorum Tuğba.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar sana da.
1: Tuğba Hacı Bayramoğlu bizimle birlikteydi. Gazeteci arkadaşımız. Beşiktaş'taki son gelişmeleri konuştuk. Radyo Spor WhatsApp hattımıza mesajlarınızı bekliyoruz. 0538 052 1487 gündeme dair tüm gelişmeleri biz de buradan sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Sizlerin sorularını da yine muhabir arkadaşlarımıza ulaştıracağım. Lütfen yazmaya devam ediniz.
2: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz,

0: Dertlerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.

0: Devam ediyoruz. Yeniden karşınızdayız. Radyo Spor'dasınız. Ben Vedat Parlak. Kısa bir ara vermiştik. Hemen döndük ve hızlıca devam edelim. Bu sefer Fenerbahçe'ye gideceğiz. Fenerbahçe gündemine bakacağız. Çünkü işte Beşiktaş'ta çok sıcak gündem dedik. Teknik direktörü konuşuluyor. Bugün Önder Özen'le ilgili çok ciddi bir şey vardı. Bir kulis bilgisi vardı. Onu da konuştuk. Diğer tarafta Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Hakan Safi arasındaki başkanlık yarışı devam ediyor. İki başkan adayı da şu anda belki de hız kesmeden devam ediyorlar seçim çalışmalarına. Hem buralara bir bakalım hem de Fenerbahçe'deki son gelişmeleri konuşalım. Çok değerli bir arkadaşım benim, çok da değerli bir dostum artık. Hepiniz farkındasınızdır, biliyorsunuzdur. Sevgili İrfan 25, Sözcü Gazetesi Fenerbahçe muhabiri bizimle. İrfan merhaba.
1: Merhabalar, iyi yayınlar Vedat.
0: Çok teşekkür ederim zaman ayırdığın için de. Şimdi önce şuradan başlayalım mı? Adaylar çalışmalara devam ediyor. Ve son günlerde çok gördüğüm bir şey var. Hep şu söyleniyor. Yani iki taraftan da yapılan açıklamalar hep böyle. Ya birleşmek, ya birleşmek gibi demeyelim de yani bir adaya destek vermek gibi bir düşünce var mı? Şu ana kadar senin aldığın bilgiler ne bu yönde? Ya tek adayla gider mi Fenerbahçe seçim yaklaştıkça?
1: Yok. Ben tek adayla gideceğini düşünmüyorum aslında. Şu anda bugün ayın 19'u, artık yarın 20'si, 22'sinde yönetim kurulu listelere verilecek.
0: Evet.
1: Her iki aday da yönetim kurulu listelerini büyük oranda oluşturdu. Sayın Aziz Yıldırım da yönetim kurulu listesini oluşturdu. Hatta bugün Bursa'da Sayın Aziz Yıldırım hem Yolova'da hem Bursa'da kongreleriyle bir araya geldi. Şu anda akşam saatlerinde, bu saatlerde Bursa'da Bini Aşkın Kongresi'yle Sayın Aziz Yıldırım'ın bir araya geldiğini söyledi. Akşam yemeğinde buluştu. Orada şu cümle soruldu kendisine. Yani şu soru soruldu. Hakan Safi ile birleşme olacak mı? Gerçi uğraştınız, davet ettiniz. Ama şu ana kadar olmadı. Yine kendisiyle bir görüşmeniz olacak mı sorusu soruldu. Sayın Aziz Yıldırım da şu ifadeyi kullandı. Cuma günkü basın toplantısını mutlaka dinleyin. Bu konuyla ilgili söyleyeceğimi iyi dinleyin ifadesini kullandı. Yani
0: Cuma günkü basın toplantısında.
1: Evet. Tamam. Cuma günü basın toplantısı, mutlaka dinleyin. Bu konuyla ilgili söyleyeceğimi iyi dinleyin ifadesi kullandı.
0: Tam bu noktada Cuma günü saat kaçta basın toplantısı, bir şey geldi mi sana, bilgilendirme?
1: Yani şöyle söyleyeyim, öğlen saatlerinde olacak ama tam saatini, tamam. Şu anda tam saatiyle ilgili bilgilendirme gelmedi ama öğlen saatlerinde olacağını söyleyebilirim.
0: Böldüğüm için özür dilerim. Devam et lütfen.
1: Evet, yani şimdi bu yüzden az önce sorduğun soruya, bu aslında Sayın Aziz Yıldırım bugün Bursa'da yaptığı toplantıda cevap verdi. Ben bir birleşme olacağını şu aşamada, son dakikada bir her şey olabilir, sürpriz olabilir ama ben bir birleşme olacağını düşünmüyorum. Sayın Hakan Safi de Sayın yani yarış içerisinde yer alacaktır. Hı. O da dün FEDER ve İstanbul Ticaret Liseler Derneği'nin toplantısına katıldı. Orada kongreleriyle bir araya geldi. Oradaki konuşmalarda da şampiyon, yani herkesin ayağını titretecek güçlü bir kadro kuracaklarını vurguladı. Dolayısıyla yani bir birleşme beklemiyorum.

0: Sayın Hazırlığım da bugün Bursa'da önemli açıklamalarda bulundu. İstiyorsan birkaç cümlesini
1: lütfen,
0: söyleyeyim.
1: Lütfen.
0: Çok değerli bir Sayın Hazırlığım bugün Bursa'da yaptığı konuşmada çok değerli bir yönetim kurulu yapıyoruz. Yapacağımız yönetim kurulu önümüzdeki 10 seneye damga vuracak ifadesini kullandı ve bütün amacımız bu yıl şampiyon olabilmek. Şampiyon olabilmek geliyoruz ve şampiyon
1: peki,
0: olacağız.
1: Bir şey soracağım. Olabilmek. Sen tabii söyledikçe ben hemen araya girmek istiyorum. Çünkü 10 seneye damga vuracak ne demek? Yani genç bir şeyle geleceğim yani yönetim kuruluyla ve 10 yıl boyunca hizmet edebilirler Fenerbahçe'ye mi demek?
0: Ne evet demek? Evet yani şöyle söyleyeyim. Yani şunu söyleyebilirim. Yani
1: ya da yapacaklarımız 10 yıl Fenerbahçe'ye yani nefes aldırır.
0: Sayın Hazırlığım şunu söylemişti. Tecrübeli isimlerle genç isimlerin de bir arada olacağı bir yönetim kurulu oluşturacak.
1: Anladım.
0: Yani yönetim kurulunun Şampiyonlar Ligi gibi bir yönetim kurulu olacak ifadesini kullanmıştı. Ve buradaki yönetim kurulunda da genç isimler de olacak ve bunun içerisinden hatta geçmiş yönetiminden örnek vererek kendi kurduğu yönetimden TFF Başkanı, işte Fenerbahçe Başkanları çıktığını dile getirmişti. Ona benzer bir yönetim kurulu oluşturmayı planlayan hem idari anlamda hem de mali anlamda güçlü bir yönetim kurulu oluşturacak. Şimdi tabii stat kapasitesiyle ilgili soru soruldu. Gerekli izinleri aldıktan sonra da projelere başlayacağız dedi. Ve bittiğinde de stadımız tahminince 65 bin kapasiteli olacak dedi. Hı hı. Yine maraton alt tribünü ki herkesin böyle hani kamerada gördüğü zaman boş gibi gözüken o Fenerbahçe evet. tribündeki maraton alt tribünü ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Neden yaptılar, sonuç ne oldu bunlara bakacağız. Benim kalbimden geçen eski halini getirmek, bağıran insanları oraya dolduralım ifadesi kullandı. Transferle ilgili de önemli açıklamalarda bulundu bugün. Ki önceliğimiz iki forvet almak dedi ve çalışmalar yapılıyor. Yakın zamanda belki bu iki ismi de açıklayabiliriz ifadelerini kullandı. Yani buraya bir de stoper arayışı olduğunu da belirtelim Sayın Hazırlığım ekibinin. Parasal konuları aşacağız. Ben 20 sene başkanlık yaptım. Bir kez bu konuyu konuşmadık dedi. Geçmişte kaynakları biz yaratıyorduk. Yine yaratacağız. Fenerbahçe her zaman kaynak bulur. Fenerbahçe sahipsiz değildir. Çünkü sahipleri sizlersiniz ifadesini kullandı. Şampiyonlar Ligi elemelerine de takım olarak hazır gireceğiz. Rahat olun, çalışıyoruz, geliyoruz, şampiyon olacağız ifadesini kullandı. Sayın Hazırlığım gerçekten önemli açıklamalardı. Ve 22 dediğim gibi 22 Mayıs'ta da basın mensuplarının önüne çıkarak orada basın mensupları yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basın mensuplarının önüne çıkmış olacak. Tabii bir de bugün bir gelişme daha yaşandı. Sayın Hazırlığım'ın yönetim kurulu listesinde yer alması beklenen Astor Enerji'nin sahibi Ferdin Geçgel'de gerekli şartları sağlayamadığı için yönetim kurulu listesine giremedi daha doğrusu. Ve futbol AŞ'de yer alacak ve maddi ve manevi olarak Hazırlığım'ın desteğini ilettiğini söyleyebilirim.
1: Tabii gerekli şartlardan kastın ne?
0: Herhalde belli bir, yani şöyle düşün, belki şu anda tam ne şunu söyleyeyim, yani aidatın bir zamanda yatırılmama gibi bir durum söz konusu olabilir.
1: Ya da anladım, tamam. Yani başka bir şey yok.
0: Öyle bir
1: tamam,
0: durum söz olabilir. Orada Sayın Ferdin Geç geldi. Yönetim kurulunda ama futbol AŞ'de yer alacak. Zaten kendisi de bugün sosyal medyadaki spekülasyonlara da açıklama yaparak söyledi. Her türlü futbol AŞ'de yer alacağını kendi açıkladı. Az Yıldırım'ın maddi manevi yanında olacağını vurguladı Sayın Ferdin Geçgel'de.
1: Peki Hakan Safi tarafına baktığımızda orada yönetim çalışmaları nasıl gidiyor? Yani şimdi senin söylediğin kadarıyla Aziz Yıldırım tarafında Şampiyonlar Ligi gibi bir yönetim lafı var ama diğer tarafta sanki Hakan Safi dışındaki isimler çok az konuşuluyor.
0: Şöyle söyleyeyim, Sayın Hakan Safi'de de aslında bugün bir gelişme oldu.
1: Evet.
0: Özgür Peker vardı, Sayın Özgür Peker. Hakan Safi'nin listesine girmesi bekleniyordu. Ancak Sayın Özgür Peker de ailesiyle yaptığı istişarenin ardından Fenerbahçe siyasetine girmek istemediğini belirterek affını istedi. Ve yönetim kurulu listesinden ismini çıkarılmasını istedi. Tabii Sayın Hakan Safi'nin listesinde de Sayın Metin Sipahioğlu, Metin Doğan gibi isimler yer alıyor. Sayın Ali Koç'un yönetiminde de yanmıştı. Metin Sipahioğlu biliyorsunuz yönetiminde. Ve sonra Metin Doğan da Sayın Aziz Yıldırım'ın eski yönetiminde yer alan bir isimdi. Tribünlerden sorumlu. Yine Ruşen Çetin, Ali Koç'un yönetiminde, Sayın Ali Koç'un yönetiminde yer alan isimlerden. ve bu şeyin Hukuki Fenerbahçe Derneği Başkanı Sayın Enes Bey de yönetimleri alacak. Şu anda mevcut yönetimden Ozan Vural'la Sayın Emanetoğlu'nun da yönetimde yer almasını bekliyoruz. Bir de Tahsin Beyzadeoğlu ki Sağlık Kurulu Başkanı'ydı. Onun da Sayın Hakan Saf'ın yönetim kurulunun yanında yer alması bekleniyor.
1: Peki iki taraf da imzaları teslim etti değil mi? Yeterli imzayı.
0: Onlar çok önceden teslim etti. Zaten 500 imza toplanması gerekiyor.
1: Tabii yani 60 binde.
0: İlk gün içerisinde şey yapabilir.
1: Yok ama hani bir gövde gösterisi de belki 500 gerekirken 10 bin imzayla 5 bin imzayla gidenler olabilir.
0: Ya tabii bir de herkes daha fazla yani imzayı da mutlaka verecektir. Yani onlar toplanan imzaların yani 3 bindir, 5 bindir yani o kadar ne kadar imza toplandıysa o imzayı teslim edecektir diye düşünüyorum.
1: Peki Fenerbahçe'de diğer taraftan tabii teknik direktör çok konuşuluyor. İki başkan adayının da teknik direktör konusunda biraz daha böyle netleşme var mı? Gerçi sen zaten Aziz Yıldırım başkan olursa Aykut Kocaman'la çalışacağı yönünde bir fikrini beyan etmiştin. Yani ben böyle düşünüyorum demiştin. Hala aynı fikirde misin?
0: Ben aynen aynı fikirdeyim. Tabii farklı isimlerden mutlaka çıkacaktır. Ama şu aşamada yani şimdi Sayın Hakan Safi için yabancı teknik adamlar da gündeme geliyor. İşte Conte'nin ismi gündeme geliyor.
1: Mesela yani, bir şey sorayım mı sana? Tam böyle yeri şey açıklandı. Guardiola'nın Manchester City'den ayrılacağı açıklandı. Var mı herhangi bir böyle hani işte bir Mourinho konusu olmuştu ya Türkiye'de. Onun gibi bir şey çıkar mı ortaya hiç? Ya çok inandırıcı gelmiyor. Dediğim gibi daha gerçekçi bakmak lazım ama hani tam böyle yani, seçim sürecinde ortaya konacak isim çok önemlidir ya.
0: Vedat'cığım gözürdüm ben ne açık söyleyeyim.
1: Ya ben ama sorarken soruyu şeyden demedim. Guardiola'ya şey var mı, teklif var mı diye sormuyorum. Ama gidildi mi en azından yani? En azından gitmişler
0: abi,
1: midir?
0: Ya bir biraz ayaklarının yere sağlam basması gerekiyor. Onu
1: Mesela yani, Emery konuşuluyor. Emery de burada şu anda Türkiye'de. Yarın biliyorsun Tüpraş Stadyumunda maç var. Emery konusunda bir girişim olabilir mi iki başkan adayından birinin?
0: Kimle ilgili demiştin?
1: Unai Emery. Aston Villa teknik direktörü.
0: Ya olabilir. Yani şöyle söyleyeyim. Benim beklentim yani şöyle söyleyeyim. Şimdi biraz gerçekçi olmak lazım. Yani şimdi Fenerbahçe'nin borcu herhalde büyük ihtimalle açıklanınca herkes görecektir. 600 milyon euro üzerinde bir borç açıklanacak. 38 tane futbolcu var sözleşmesi devam eden. Yani yeniden bir yapılanma kurulacak. Yani şimdi UEFA'dan bir ceza gelmesi söz konusu finansal fair play'i aştığın için. Yani oradaki gelirin giderinden daha fazla olduğu için bir UEFA'dan bir ceza gelecek. Ve bu cezanın içerisinde Mourinho ödenen ücret yani tazminat da eklendiği için artı işte Kerem Aktürkoğlu'nun ve işte diğer oyuncu transferlerin yüksek maliyetli transferlerinin de eklenmesi o da gelir gider dengesinde bir sıkıntı olmuştu ve Fenerbahçe UEFA'dan para cezası geçti. Yani böyle bir ortamda şimdi yani Guardiola ismi çok güzel kim hayır diyebilir ki? Ama böyle bir teknik adamın göreve gelmesi demek uzun vadeli çalışmak. Hiçbir yabancı teknik adamın ben sadece bir yılına göreve geleceğini düşünüyorum. Uzun vadeli sözleşmeli imzalanarak gelir. Dolayısıyla 2027 yılında bir daha seçim olacak. Yani bunu da göz önünde bulmak gerekiyor. Olası bir şampiyon olunamaması durumda veya diyelim ki Türkiye'de ikincilik bir başarı olarak nitelendirilmiyor. İkinci olursan başarısızsın. Her zaman bu böyle. Belki Avrupalı'ya göre görsen ligi ikinci bitirdi veya işte UEFA'da bir yarı final oynadın dersin ki başarılı ama Türkiye'de UEFA yarı final oynatan ve ligi ikinci bitirdiği için gönderilen hocalar var. Şampiyonlar yine çeyrek final oynattı. Zico ligi ikinci bitirdiği için ayrıldı yok. Yani şimdi baktığın zaman böyle bir durumda bir teknik adama çok yüksek maliyetler yani biz sadece bir teknik adama 15-20 milyon yıllık ücret verme gibi Fenerbahçe'nin bir lüksü olacağını çok fazla düşünmüyorum. Çünkü UEFA'dan bir ceza gelecek çünkü Fenerbahçe. Nasıl bir ceza? Şimdi 10 milyon euro da 15,5 milyon euro arasında bir ceza bekleniyor. UEFA'nın gözü senin yüzünde olacak yani.

0: senin kadro maliyeti. Yani bu UEFA belli dönemde Türkiye kulüpleri inceliyor. Sen şimdi bir teknik adama sadece bir 20-25 milyon euro bir maliyet bir şey eklediğinde, yani bir yıllık ücreti bağladığında o zaman futboldaki diğer kadrodaki maliyeti nasıl tamamlayacak? Artı gelen bir şey o zaman bir yapının üzerine gelmesi lazım. Yani şöyle her şeyin hazır olması lazım. Fenerbahçe'de gelecek teknik adam bir kere Samandıra'da yeniden bir yapıyı kurmaları gerekiyor. Futbolun Türkiye'deki dinamikleri iyi bilmesi gerekiyor. Fenerbahçe'nin dinamiklerini iyi bilmesi gerekiyor. Dolayısıyla ben her iki adayın da çok büyük bir aksilik olmakla iki adayın da yerli teknik adamla daha ön planda olduğunu düşünüyorum. Tabii Sayın Hakan Sarp'ı öncelik olarak çok ciddi bir yabancı, yani çok önemli bir yabancı teknik adamı takım başına getirmek dolayısıyla kongrede avantaj sağlamıştır. Diğer taraftan her yabancı teknik adam olması onun yerli teknik adam tercihi İsmail Kartal. Sayın Aziz Yıldırım da yabancı teknik adamlarla görüşüyor. Şu anda herhangi bir teknik adam olarak netleşmiştir ama benim şahsi görüşüm Sayın Aziz Yıldırım'ın da Sayın Aykut Kocaman'la çalışacağı yönünde. Peki. Ve en doğru tercihinde ben o bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten yani gerçek olmak lazım. Yani Türkiye'ye Jesus gibi, Mourinho gibi çok önemli isimler geldi. Yani şimdi Mourinho Real Madrid, yani Mourinho buradan başarısız gönderildi. Yani insanlar neler söyledi Mourinho hakkında ama şu anda Real Madrid'in teknik direktörü olacak adam. Ve başarısız oldu burada. Ve yıllık ücreti 15 milyon euronun üzerindeydi ve halen Fenerbahçe'ye tazminat ödüyor. Yani böyle bir durumla karşılaşmak. Dolayısıyla bence en mantıklı tercihin yerli teknik adam olduğunu düşünüyorum ben. Ve bu yerli teknik adamların da iki isim arasında Aykut Kocaman, İsmail Kartal, Nuri Şahin ismi de gündemde. Ama Nuri Şahin'in de daha önce işte Borussia Dortmund konusunda işte oradaki çok fazla başarılı olamaması, büyük bir kulüpte Fenerbahçe'nin uzun süre şampiyon olamadı. Bunu bu baskıyı kaldırabilecek ve bu dinamikler altında nasıl hareket edecek? Tabi onlar da soru işareti. Dolayısıyla şu anda iki isimin ön planda olduğunu söyleyebilirim.
1: Peki. İrfan, çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İrfan 25 bizimle birlikteydi. Sözcü Gazetesi Fenerbahçe muhabiri. İki başkan adayıyla ilgili konuştuk. Biraz Fenerbahçe'de teknik direktör adaylarıyla ilgili de bilgileri aktarmaya çalıştık. Yarış başlamak üzere. Yarış. Ardından kısa bir ara vereceğiz. Nefesleneceğiz. Döneceğiz ve yine takımlarla ilgili bilgileri sizlere aktarmaya, takım muhabirleriyle gazeteci arkadaşlarımıza bağlantılar kurmaya devam edeceğiz.
2: Bahse gireriz devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Boy kadar geride içe yakın 9 numaralı Özsamer, bir boy kadar gerisinde 8 numaralı Avcıoğlu, orta kulvarda yer tutan Safkansa, 10 numaralı Gümmet olduğunu, bir boy kadar gerisinde ise 7 numaralı Aydın Nefesi. Yarışın liderliği şimdi içeriden gelip 16 numaralı Baba Enis'te, dışında 15 numaralı Akel abi var. Dış kulvarda 12 numaralı Garipler bir, 2 boy kadar geride bariyer dibinde 5 numaralı Ser Şövalye hemen dışına orta kulvara geldi. 13 numaralı Numan'ım 2 boy kadar gerisinde, 3 numaralı Cicle Fırat var. Cicle Fırat'ın 1 boy kadar gerisinde içeride 1 numaralı Afşıntay, dışında 11 numaralı Oğlum Gürol, 2 boy kadar geride ise 14 numaralı Çiçek Tohumu sırasıyla düzlüğe çıkıldı. Düzlüğe 12 numaralı Garipler bir önde çıkmayı başardı. Orta kulvarda 15 numaralı Akel abi var, içeriden öne gelmeye çalışan 16 numaralı Baba Enis ve 1 numaralı Afşıntay, dış kulvardan da 11 numaralı Oğlum Gürol'un atakları var. En dış kulvardan da 14 numaralı Çiçek Tohum öne atak yaptı. Onun dışından da şimdi 8 numaralı Avcıoğlu ikinciliğe girdi. Bariyer dibindeki 12 numaralı Garipler Bey'in 8 numaralı Avcıoğlu yakalayıp liderliği aldı. Dışta da 14 numaralı Çiçek Tohum'u var. Son metrelerde 8 numaralı Avcıoğlu lider. Fark 1,5 boy. 8 numaralı Avcıoğlu önde kaldı. Yarışı kazandı. 12 numaralı Garipler Bey ikinci oldu. 14 numaralı Çiçek Tohum'u yarışı üçüncü olarak tamam. Değerli izleyenler, 2 numaralı Sapancağısı da yarışı 4. olarak tamamladı. 11 numaralı Oğlum Gürol da yarışın 5.'si oldu. 8 numaralı Avcıoğlu Yasin Şeref Gümüş'le kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
5: Reklam.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da

0: limiti attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
1: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
0: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
1: Şimdi tekrar kontrol edin.
0: Yine 399 lira oldu.
1: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
2: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
3: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
1: Cezada indirim olur mu acaba ya?
3: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
4: Radyo Spor. Reklam. Bahse gireriz devam ediyor.

0: Devam ediyoruz. 21.39 saatlerimiz. Ara vereceğiz biraz sonra ama tabii öncesinde Galatasaray ile ilgili gelişmeleri de paylaşalım istiyorum sizlerle. Galatasaray tabii şampiyonluk kutlamasını yaptı. Ardından da şimdi en çok konuşulan konu tabii Galatasaray'ın önümüzdeki yılla ilgili planlaması ki aslında bu planlamanın başladığının emarelerini şeyden alabiliriz. Galatasaray bir ziyaret gerçekleştirdi Cumhurbaşkanlığına bu şampiyonluktan sonra ve orada aslında Sayın Cumhurbaşkanı'na da bazı şeyler ilettiler, taleplerini ilettiler. Özellikle yabancı sınırıyla ilgili bunun neden 10+4 şeklinde olmaması gerektiği yönünde tüm düşüncelerini hem Dursun Özbek hem Okan Buruk aktardı. Haberler bugün böyleydi. Hem buraya bir bakalım hem dediğim gibi Galatasaray'daki son gelişmelere bir bakalım. Icardi konusu çok konuşuluyor. Icardi'nin menajerinin Dursun Özbek'le görüşmelerinin devam ettiği haberleri var. Ve tabii ki transfer haberleri. Hepsini konuşacağız kiminle. Sevgili Emrah Oktay Anadolu Ajansı'nda Galatasaray'ı yakından takip ediyor gazeteci arkadaşımız. Emrah merhaba.
1: Merhaba abi, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim, ben de sana iyi geceler dilerim. Önce istersen şeyden başlayalım. Bir şey ziyaret gerçekleştirdi Galatasaray Cumhurbaşkanlığı'na ve orada da bazı talepleri oldu bu yabancı sınırıyla ilgili, değil mi?
1: Evet, Galatasaray bir kabul gerçekleştirdi. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her yıl olduğu gibi Süper Lig'in şampiyon takımını bu kez Dolmabahçe ofisinde kabul etti. Galatasaray'da Sayın Başkan Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, sportif AŞ üyeleri, teknik direktör Okan Buruk ve çok sayıda futbolcu katıldı. Bunlar arasında Mauro Icardi, Victor Osimhen gibi yıldız futbolcular da vardı kabulde. Orada hem yöneticilerden Sayın Abdullah Kavuş hem de teknik direktör Okan Buruk'un Sayın Cumhurbaşkanımıza bu yabancı konusuyla alakalı birkaç talebi olduğunu ilettiğini biz de duyduk. Evet. Galatasaray'da zaten özellikle sadece Süper Lig değil, Şampiyonlar Ligi'nde başarı isteyen bir şey var, hedefi var. Evet. Özellikle bu sezon son 16 turunda mücadele etmişti. Önümüzdeki sene bu başarısını bir adım daha ileri taşımak, çeyrek final veyahut da yarı final yapabilmek için Galatasaray mücadele edecek. Ama bunun için en önemli engelin şey olduğu düşünülüyor. Yabancı sayısı olduğu düşünülüyor ki çok Galatasaray'ın bu şeyi çok da haksız değil. Çünkü baktığımızda Galatasaray 10 yabancı serbest olarak, yani yaş herhangi bir yaş şeyi olmadan 10 yabancıyı kadrosuna katabiliyor Süper Lig evet. takımlar. 4 de 2003 doğumlu ve daha genç futbolcu transfer edebiliyor. Galatasaray'ın şu anki mevcut durumunda Mauro Icardi'nin kaldığını, Mario Lemina'nın kaldığını düşünürsek 10 yabancısı var. Yani kiralıktan döneceklerin kadroya dahil edilmediğini farz edeceğiz. Yani Victor Nelson'un dönme ihtimali var. Yine Elias Jelert'in dönme ihtimali var. Evet. Çok az olsa da Nicola Zaniolo'nun da dönme

0: ihtimali var. Bu, ama Zaniolo'nun az olduğunu söyleyelim. Diğer, yani bu oyuncuları hiç hesaba katmıyoruz. Şu anki mevcut kadroda Galatasaray zaten yaş kriterine yani 2003 ve daha önce doğumlu 10 futbolcusu var. Yani buraya bir transfer yapamayacak Galatasaray.
1: Evet.
0: Burada yapabileceği 3 transfer var. O da 2003 ve daha genç yaş kategorisindeki futbolcular. Burada Galatasaray'ın düşündüğü ve planladığı burada genç oyuncuları 2003 yani 23 yaş altındaki oyuncuları transfer etmenin çok zor olduğunu düşünüyor Galatasaray.
1: Evet.
0: Bunun hem maliyetli olduğunu hem de böyle potansiyel olan veyahut da işte kendisini ispatlamış 23 yaş altı oyuncuların Türkiye'ye gelmeye soğuk olduğu yönünde bir iddiası var Galatasaray'ın. Bu da çok tartışılır sayılmaz. Bu kuralın 12 artı 2 şeklinde düzeltilmesini istiyor Galatasaray. Hatta 14 artı 2 de olabilir. Yine yabancı sayısının artırılacağı bir senaryo da olabilir. Zaten Süper Lig'deki bütün takımlar eşit koşullarda mücadele edecekler. Ama Avrupa'da başarı için Avrupa'da hem Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'ın hem işte Şampiyonlar Ligi'ye ikinci önemeden katılacak Fenerbahçe veyahut da UEFA Ligi veyahut da Konferans Ligi'nde mücadele edecek diğer takımların rekabet edebilmesi için bu yabancı oyuncu kuralının güncellenmesini istiyor Galatasaray. Hatta Sayın Abdullah Kavukçu'nun Trabzonspor'la Beşiktaş'la da bir görüşme gerçekleştirdim ve Türkiye Futbol Federasyonu'na bu yönde bir talep ilettiğimde biliyorum ama yakın zamanda bu daha resmi bir şekilde açıklanacaktır diye tahmin ediyorum.
1: Peki diğer taraftan bugün Icardi ile bir görüşme gerçekleştiğini Icardi'nin menajeri açıkladı. Dedi ki bir görüşme gerçekleştirdik ama bir bazı pürüzler var dedi anlaşma için. Nedir pürüzler ve nasıl görüyorsun Galatasaray Icardi ile anlaşabilecek mi?
0: Ben Icardi'nin %90 oranında Galatasaray'da kalacağını düşünüyorum.
1: Evet.
0: Taraftarın çok büyük bir sevgisi var. Icardi'nin Galatasaray'daki dönemini doldurduğuna inanan yöneticiler de var. Bunu da söyleyelim. Belki de net bilmesem de yani bu konuyu kendi ağzından duymasam da Sayın Okan Buruk'un da bu yönde düşündüğünü tahmin ediyorum. Bu
1: sevgili Emre, tam şey diyecektim. Sevgi karın doyurmuyor diyecektim. Sen bunu söylemiş oldun. Böyleleri düşünenler de var
0: yani,
1: diye.
0: Tabii ki yani şimdi Icardi'nin iyi bir rehabilitasyon süreci geçirmediği ortada.
1: Evet.
0: 10 milyon euro para alıyordu Icardi Galatasaray'dan. Ve özellikle ısınmaya çıkmaması Icardi'nin. Biliyorsunuz yedek kaldığı maçlarda sağ kenarında yedek oyuncularla beraber ısınmıyordu Icardi. Ben bunu Sayın Okan Buruk'a sordum. O da tabii ki oyuncusunu koruma adına şöyle bir yanıt vermişti. Yani içeride Icardi bir sakatlık sürecinden çıktı. Bir rehabilitasyonu devam ediyor. Ve içeride uyguladığı programlar var. Yani ısınma sadece sahada olmaz. İçeride işte spor aletlerinde de ısınma yapabilir diyordu. Ama Icardi'nin fiziksel olarak sakatlığın üzerinden 1,5 yıl geçmesine rağmen hala hazır olmadığı bir gerçek. Son müsabaka yani Osimhen'in olmadığı Kasımpaşa karşılaşmasında Icardi'den aslında biz bir şeyler bekledik.
1: Hı hı.
0: Daha etkili olmasını, daha istekli olmasını, daha fazla gol pozisyonuna girmesi, belki de gol atmasını bekledik ama Icardi'de çok fazla bir şey göremedik açıkçası. Tabii ki çok zeki bir futbolcu. Ön sezileri çok yüksek. Yani ceza sahası içinde yer alması, pozisyona girmesi çok yüksek ama fiziksel olarak da Şampiyonlar Ligi'nde veyahut da Süper Lig'de derbilerde mücadele edebilmesi için bundan daha fazlasına gerek var. O yüzden Icardi'nin miladını doldurduğuna inananlar da var Galatasaray'da ama Sayın Başkan Dursun Özbek Icardi ile devam etme taraftarı. O yüzden görüşmeler gerçekleştiriyor. Burada paranın ben sorun olmadığını düşünüyorum. Para bence ikinci planda. Asıl önemli olan konu Icardi'nin rolü. Yani Icardi daha fazla süre almayı istiyor. Böyle bir beklentisi var ama kabul edelim ki Victor Osimhen'in olduğu yerde çok büyük bir etkisi var Osimhen'in takım üzerinde. Yani Osimhen'le oyunla Osimhen'siz oyunu biz her zaman tartıştık Galatasaray'da. O yüzden Osimhen olduğu sürece bu takımın birinci santraforu Osimhen olacaktır. Osimhen'in transfer olduğu senaryoda da yine Osimhen gibi fiziksel özellikleri

0: düzey bir santrofor Galatasaray transfer edecektir. Yani Icardi Osimhen olmasa bile birinci santrofor olacağını düşünmüyorum. O yüzden Icardi'nin bu rolü kabullenmesi lazım. Bu rol ne? İşte Osimhen'in sakatlık veyahut da cezalı olduğu zamanlarda çıkıp görevini yapması, gol atması, maç kazandırması. Osimhen döndüğü zaman da orada işte 15 dakikalar, 20 dakikalar, belki daha az sürelerde oyuna girmek. Yani bunu kabul ettiği zaman Icardi Galatasaray'da kalacaktır. Burada ipler tamamen Icardi'nin elinde. Galatasaray maddi olarak yapabileceği en iyi teklifi yaptı. Artık bu rolü kabul edip etmemesi Icardi'nin kararına kalıyor. Çok fazla kabullendiğini söyleyemeyiz ama Galatasaray taraftarından çok büyük bir sevgi var Icardi'ye. Bu sevgiyi karşılıksız bırakmama adına kalmayı tercih edebilir ama bu da ileride başka sorunları da ortaya çıkarma ihtimali de var.
1: Emrah'cığım, senin bu söylediklerinden anladığım kadarıyla Osimhen bir yere gitmiyor o zaman. Yani ciddi bir teklif var mı? Galatasaray'ın değerlendirdiği bir durum var mı?
0: Şu an için Osimhen için gelen bir teklif yok ama Galatasaray 150 milyon avronun altında bir teklife Osimhen'i bırakmaya yanaşmayacaktır. Galatasaray'ın maddi gücü Osimhen'i elinde tutmaya, yıllık ücretini karşılamaya yetecek bir maddi gücü var. Zaten Osimhen'in de Galatasaray'da çok mutlu olduğunu ve çok sevildiğini, Galatasaray'da çok sevdiğini her halinden biliyoruz. Burada farklı bir ligde, yani Premier Lig olabilir veyahut da İspanya Ligi olabilir. Orada kendisini yeniden dünya sahnesine daha üst düzeyde, tabii ki Galatasaray'da da dünya sahnesinde Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Goller attı, 7 golü var 10 maçta. Evet. Ama sonuç olarak işte Premier Lig veyahut da La Liga, işte bir Real Madrid, Barcelona gibi veyahut da Atletico Madrid gibi üst düzey bir takımda kendisini yeniden göstermek isteyecektir. Ama şu an için gelen bir teklif yok. Burada bence asıl Avrupa piyasasını belirleyecek olayın Dünya Kupası olacağını düşünüyorum. Yani Dünya Kupası'nın bitene kadar çok ciddi bir transfer hareketliliği beklemiyorum ben Avrupa'da. Osimhen de bu transfer hareketliliği içerisinde bence Dünya Kupası sonrası olacaktır ama oraya kadar bir süre var. Şu an için bir teklif yok yani Osimhen'e.
1: Peki, bir dinleyicimizden mesaj gelmiş, diyor ki Antalya'dan Selim. Emrah Bey'e sorar mısınız, Noah Lang'ın Galatasaray'da geleceği var mı? Galatasaraylıların çoğu kalmasını istiyor. Antalyaspor maçında oyuna girer girmez maçın kaderini değiştirmişti, diyor.
0: Burada bahsettiğim matematik çok net. Galatasaray'da o 10 oyuncudan birisi ayrılmadığı sürece Galatasaray oraya bir oyuncu alamaz. Yani
1: Noah Lang'da kalamaz.
0: Tabii ki, yani burada kim gidebilir? Yabancı oyuncular belli zaten, Galatasaray'ın şu an kadrosunda olan 10 futbolcu belli. Artı biri Niyaga. O yüzden şu anki kadrodan birisi gitmeden Noah Lang veyahut da Sacha Boey aynı şekilde boy içine geçerdi. Bu oyuncular transfer edilemez. Yani bir ayrılık olması gerekiyor. Orada da işte hangi oyuncuyla yollar ayrılır? Zaten Galatasaray'ın savunma hattında yeteri kadar alternatifi yok. Evet. Oraya yerli bir oyuncu almak isteyecek Galatasaray. Orta sahada bir alternatifi yok. Torreira ve Lemina'nın alternatifi, yabancı bir oyuncu yok. Yani burada bir ayrılık olmadan Noah Lang'ın bonservisinin alınması çok zor. Ki 30 milyon euroluk bir satın alma bedeli var. Bu 30 milyon euroluk satın alma bedeli de ben Galatasaray'ın evet, Noah Lang faydalı oldu. Özellikle Juventus maçı, işte son Antalyaspor karşılaşmasında girdikten sonra maçı değiştiren oyuncuydu ama o vurucu etkiyi kesinlikle alınması gerekiyor. Yani Osimhen'in yaptığı 75 milyonsa verip alalım etkisini ben Noah Lang'ın gösterdiğini düşünmüyorum. Evet. Tabii bunda şeyin de etkisi var. Liverpool maçında yaşadığı o sakatlığın da etkisi var. O psikolojik olarak oyuncuyu çok yıprattı ama o zamana gelen süreçte de çok üst düzey, evet, etki ettiği maçlarda ama çok üst düzey 30 milyon verip kesin almalıyız denilen performansı gösterdiğini düşünmüyorum.
1: Peki. Emrah, çok teşekkür ederim. Var mı ekleyeceğin bir şey?
0: Yok abi, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Hayırlı akşamlar.
1: Emrah Oktay, Anadolu Ajansı Galatasaray muhabiri, sevgili dostumuz, bizimle birlikteydi. Çok teşekkür ediyoruz bir kez daha. Bir ara vereceğiz, nefeslenelim. Ardından döndüğümüzde Trabzonspor gündemini de konuşacağız.

0: Bahse Gireriz devam edecek.
1: Radyo Spor. Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
1: Reklam.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Mark Liberovic. Şimdi THD.
4: Basketbolun kalbi Atina'da atıyor.
3: Payne'ın orta takı.
4: Euroleague'de Final Four heyecanı nefes kesen maçlarla Esport ekranlarında başlıyor. Sezon boyunca süren rekabetin ardından Avrupa'nın en güçlü 4 takımı şampiyonluk için parkeye çıkıyor. İlk yarı finalde son şampiyon unvanıyla sahne alan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, normal sezon lideri Olympiakos'la final bileti için cuma akşamı 18'de karşı karşıya geliyor. Diğer dev randevudaysa Hapoel'i geride bırakan İspanyol ekolü Real Madrid, 5 maçlık unutulmaz serinin ardından Panathinaikos'u eleyen Valencia'yla saat 21'de kozlarını paylaşıyor.
5: Hadi başlayalım. Hadi başlayalım.
4: 2026 Final Four heyecanı Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
0: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
6: Radyo Spor.
0: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Happy Sigorta sunar. Happy Sigorta. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
1: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
2: Merhaba.
1: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
3: Merhabalar, merhabalar abi.
1: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
0: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
1: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
0: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Bahse gireriz devam ediyor.

0: Devam ediyoruz. 22.03 oldu saatler. Yeni saatin ilk dakikalarını geride bıraktık. Ben Vedat Parlak ve Radyo Spor'dasınız. Şimdi de biraz Trabzonspor'a bakalım. Trabzonspor tabii Konyaspor'la oynayacağı maça hazırlanıyor ve artık bundan sonra tüm hedef Konyaspor'la oynanacak bu karşılaşma. Trabzonspor kupayı almak istiyor. Sadece Trabzonspor değil, Başakşehir ve Göztepe'nin de tabii burada bir mücadelesi vardı. Onu da söyleyelim. Oradan çıkan sonuçta sonuç itibariyle Başakşehir 5. sırada tamamladı 57 puanla ve Başakşehir'in de gözü orada. Bu arada Başakşehir Göztepe arasında o mücadelenin kim tarafından kazandığını bilmediğim için lafı uzatıp o arada baktım. Bunu da hepiniz anlamışsınızdır. O yüzden de açık yüreklilikle söyleyeyim. Başakşehir evet 57 puanla 5. sırayı elde etmişti. Eğer Trabzonspor kupayı kazanırsa Başakşehir de 5. olarak konferans ligine gitme hakkını kazanacak. O yüzden bu mücadele önemli. Trabzonspor açısından da çok önemli. Sezonu kupayla kapatmak istiyor Trabzonspor. Ve bakalım Trabzonspor'da son gelişmeler neler? Çok değerli bir isim, gazeteci büyüğümüz sevgili Nihat Erence, Karadeniz Gazetesi Spor Koordinatörü bizimle birlikte. Nihat abi merhaba.
1: Merhaba, iyi akşamlar olsun.
0: Çok teşekkür ederim. Ben de iyi geceler dilerim. Artık akşamı geçtik diye düşünüyorum. 22.01. Seninle bir şeyimiz var ya, bizim sınırımız.
1: Akşam şeyindeyiz, modundayız daha.
0: Yok, seninle bir sınırımız var ya. 22 geçtiğimiz an artık gece oluyor. 22'den öncesi de akşam oluyor. Ki eskiden biliyorsun ben 22-24 yayın yaptığımda genelde geceler diye başlıyorduk. Şimdi de akşamlara, özellikle de 22 öncesi akşamlara döndük. Neyse, bunların çok bir önemi yok bizim aramızdaki sohbet. Şimdi Nihat abi, ben şunu merak ediyorum. Trabzonspor Konyaspor maçına hazırlanıyor. Ve özellikle de benim gördüğüm belki de sezonun maçı. Hava nasıl Trabzon'da, nasıl bakılıyor bu karşılaşmaya?
1: Ya o Gençler Birliği karşısında alınan o 3-0'lık yenilgi tabii ki doğal olarak şehri şöyle maç günü ve dün itibariyle biraz canını sıkmıştı ama bugün itibariyle insanlar unutmuş. Hele ki bir de 19 Mayıs coşkusu vardı Trabzon'da. Onunla beraber artık herkesin gözü, kulağı Cuma günü oynanacak final maçında. Artık bir de sevgili Vedat, şu çok önemli. Son iki sezonun kupa finalisti Trabzonspor'dan bahsediyoruz. Biz şöyle demiştik son iki sezon için. Trabzonspor yani oldukça kötü bir sezonlar geçirmişti son iki sezon. Öyle dedik. Ona rağmen kupada final oynadı. Bu kötü sezonlarında bile. Evet. Şimdi bu sezon için gerçekten iyi şeyler söylüyoruz. Belki önce şampiyonluktan söz ettik. Olmadı, sıkıntılar oldu. Sonra ikincilik, Şampiyonlar Ligi hedefi. Orada da sıkıntılar çıktı ama yani işte sonuç itibariyle Trabzonspor Ligi 3. basamakta tamamladı. Ama o 3. basamak şehri çok fazla mutlu etmedi şimdi açıkçası. Yani sadece bir 3. sıra çok böyle değerli bulunan bir şey değil. Çünkü artık şehirde herkesin beklentisi özellikle 2021-22'deki şampiyonluktan sonra, o inanılmaz şampiyonluktan sonra 4. sezon oluyor bu. 4 sezondur Trabzonspor boş geçiriyor. Yani genel istek, genel talep, şehrin beklentisi bu yıl özellikle bu sezon mutlaka sezonun kupayla karşılanması. Böyle bir imkan var. İşte bir 90 dakika belki uzatma olur mu olmaz mı, tabii ki o da bir ayrı konuşulacak konu. Yani ben uzatmaya kalacağını pek düşünmüyorum. Yani biraz daha takımın çalışmalarını, moral motivasyonunu gördükçe hırslı bir şekilde çalışıyorlar. Evet. Batagol ve Okay dışında eksik yok. Bu da çok
0: Savic
1: değerli.
0: Savic döndü mü?
1: Pardon, anlayamadım orayı.
0: Savic döndü mü Nihat abi?
1: Savic döndü. Savic'te tamam. Problem yok. Yani o...
0: Alo.
1: Duyuyorum şimdi. Tamam. Savic'te, evet. Savic'te problem yok. Döndü. İdmanlara katılıyor. Aslında son maçta da yani şeyde vardı.

0: kulübede vardı ama hoca pek riske etmedi. Çünkü biraz tabii çok kolay sakatlanabilen bir oyuncu olduğu için bir de sezonun finali olarak artık görülüyor. Yani burada oynayacağını düşünüyorum ben.
1: Evet.
0: Yani şu anda Trabzonspor belki de hani bu koca sezon boyunda en güçlü kadrosuyla çıkacak. Bir Batagol'u sayarsak hani dışarıda. Öyle ki şimdi bazı oyuncuları nasıl oynatacak diye hocaya bakıyoruz. Çünkü çok formda bir Ozan var. Ozan'ı nerede oynatacak? Folcarelli döndü. Ulay var orada. Buşeri son haftalarda son derece başarılı. Yani artık performansını ve form grafiğini de yukarıya doğru taşıdı. Yani hep böyle alternatiflerin de fazla olduğu bir kadro oldu şu anda Fatih Tekke'nin elinde. Yani o anlamda hani bazen maç sonu Fatih Hoca'nın o var ya, yani şeylerle İstanbul kulüpleriyle Trabzonspor'u kıyaslayıp işte onların alternatifleri daha fazla, oyuncu kaliteleri daha yukarıda falan diye bizim pek katılmadığımız bu söylemler, ama yani onları da zaman zaman maalesef gündeme getiriyor. İşte ki son Gençler Birliği maçında da böyle bir ifadeler kullanıldı. Hatta birebir özellikle biraz daha böyle eski muhabirler diyeyim. Bunların içinde benim de yayını aldığım isimlerden bir tanesi var. Hocaya yani bu şeyde bu tür konuşmalarla, ya düşünebiliyor musunuz? Gençler Birliği'nin maçının sonrasında kadro kalitesinden dem vuruyorsunuz. Çok yanlış. Siz yani kadro kalitesini kötü dediğiniz oyunculara bu şekilde lanse ederseniz cuma günü oyunculardan nasıl bir performans alırsınız? Bir de öyle bir durum var. Yani bu konuda da hocaya hem yönetim kanadından da uyarılar oldu. İşte biraz daha böyle eski gazeteciler, eski medya mensubu arkadaşlarımız da Fatih Tekke'yi yıllardır tanıyan, ta altyapılardan işte yıllarca onu bilenlerden de bu konuda uyarılar oldu. Umarız cuma akşamı güzel bir maç olur. Keyifli bir mücadele olur. Hani hep her fırsatta aynı şeyleri söylüyoruz ya, hakemin müdahil olmadığı, tamamen takımların kora kor mücadele ettiği bir 90 dakika. Yani hani ben uzatma da tabii ki olabilir ama ben uzatma olacağını pek düşünmüyorum. Yani böyle bir sonuç sonrasında Trabzonspor'un işte son iki sezon kaçırdığı kupayı bu sezon artık alması gerektiğini düşünüyorum. Yani çok açıdan değerli. İşte onu da ifade edeyim, ondan sonra senin soruların varsa onları yanıtlarım. Şimdi eğer Trabzonspor kupayı kazanırsa oyuncuların lige bir ay geç başlama şansı var. Yani bu da ne demek? Futbolcular daha fazla dinlenecek, daha fazla evet, aileleriyle birlikte olacak. Yani bunlar çok değerli. Ben tahmin ediyorum oyuncuların da bunları iyi değerlendireceklerini düşünüyorum.
1: Evet, tabii burada senin de söylediğin gibi bu çok çok önemli bir şey. Yani çünkü bu sezon özellikle işte Fenerbahçe'nin yine aynı zamanda Beşiktaş'ın çok erken sezon açacağını da düşünürsek ve bunu da Trabzonspor'un şampiyonluk yarışındaki birebir rakipleri olarak da değerlendirirsek dediğin gibi çok önemli sezonun geç açılması. Ama Trabzonspor tabii bu anlamda birçok transferini aslında artık yetiştirecek gibi görünüyor değil mi sezona? Daha doğrusu yani, hazırlık sürecine, hazırlık kampına.
0: Şöyle söyleyeyim, zaten yani iki tane oyuncuyla anlaşma sağlanmıştı. Ruslan Malinovski ve bu Thierry Karadeniz, bunlarla anlaşma sağlandı.
1: Malinovski'nin maliyeti ne Nihat abi? Bilgi verebilir misin bize?
0: Ya şöyle söyleyeyim, 3 yıllık sözleşme imzaladı, yani ön anlaşma yapıldı. Şu anda 1.2 normalde maaşı var ama benim aldığım duyum bir imza parası da ödenecek ona.
1: Evet.
0: Yani o bir hani şeyli bonservissiz geldiği için bir de 33 yaşındaki bir futbolcudan bahsediyoruz. Doğal olarak o da kendini tabii ki düşünüyor. Trabzonspor'da belki de futbolu noktalayacak yani. 33, 3 yıllık imza atarsa 36 yaşında. Yani bize gelen oyuncuların birçoğu Vakame de bunların arasında. Yani 40 yaşına kadar işte Vakame top oynadı. Geçtiğimiz Gençler Birliği maçında da veda etti. Belki kupa maçında ben ilk 11 oynayacağını düşünmüyorum ama mutlaka hoca da yine zaman içinde ihtiyaç duyarsa değerlendirecektir. Yani Malinovski o anlamda yani Trabzon'da bence gerçekten hani diğer gelen oyuncular gibi biraz da Ukraynalı olması, işte Ukrayna'nın Trabzon'a yakın olması, bunlar da tabii avantaj. Daha kolay belki izinli günlerinde 2 gün 3 gün izin verildiğinde çok kolay ülkesine gidebilecek. Yani bunlar da önemli bir avantaj. Yani ben kolay adapte olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi 1.2 yıllık garanti maaşı var şeyler dışında. Bir de 500 bin lira her yıl için imza parası konuşuluyor. Tabii ki o kap açıklaması yapıldığında bunu daha iyi göreceğiz. Ama işte böyle onu da üzerine koyduğumuz zaman 1.7. Aslında şöyle söyleyeyim, belki şeyde Cenova'da o paraları almıyordu ama şu da var. Yani artık Türkiye'ye futbolcu getirdiğiniz zaman maalesef ve maalesef yani olduğu ülkeden, işte Serie A'dan, La Liga'dan ya da işte Almanya'dan, Fransa'dan buradan oyuncular getirdiğiniz zaman mecburen orada aldığı paranın üzerinde veriyorsunuz ki ancak oyuncular Süper Lig'i tercih ediyorlar yani.
1: Peki Trabzonspor'da yeni şey var mı, isimler var mı konuşulan transfer için, ya da şöyle sorayım, hangi bölgelere bekleniyor transfer?
0: Şöyle söyleyeyim sevgili Vedat, biraz yerli rotasyonu çok düşünülüyor. İşte mesela Mithat Bala ismi zaten çıkmıştı. Oyuncu da istiyor Trabzonspor'a gelmeyi. Samet'in durumu devre arasında da biliyorsun, Samet Akaydın çok gündemdeydi. Çok gündemdeydi. Ben yine o transferin olacağını, şu anda Rize'de daha bir anlaşma sağlayamadı. Büyük ihtimalle yani Trabzonspor'la görüştükten sonra yine hani yerli rotasyonunda, rotasyon olmaz aslında. Samet olduğu zaman, Samet varsa Samet oynar yani. Ben öyle değerlendiriyorum. Şimdi o zaman bu sezon çok büyük sıkıntılar çekilmişti stoper hattında biliyorsun. Zaman zaman Ozan oynadı, zaman zaman Okoy oynadı. Yani oralarda işte bazen Lovie'yi koydu falan. O hatta bir türlü istediği şeyleri alamamıştı hoca, yaşanan sakatlıklardan dolayı. Şimdi Samet'in alınması yani oradaki biraz daha hem rotasyonu daha fazlalaştıracak, hem oyuncu sayısını, bir de şöyle düşünelim, Süper Lig, Avrupa Ligi ve yine Türkiye Kupası da olacak. 3 kulvar. 3 kulvarda da elinizde biraz alternatif oyuncu bulundurmanız lazım ki başarılı olabilirsiniz. Gelecek sezon için artık hedeflerin daha da büyüyeceğini, büyük olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü 4. sezon dedim ya, 4 sezon şampiyonluktan sonra şampiyonluk olmadı. Artık 5. sezonda mutlaka Trabzonspor'un hedefi şampiyonluk olacaktır. Ona göre biraz daha dizayn edecek. Ama tabii ki kayıplar da olacak. Oyuncular, şimdi o soruyu soracağını biliyorum ben. Kimler gidebilir diye.
1: yani özellikle Olay'ı merak ediyorum mesela.
0: Ya Olay'ın gitme ihtimali yüksek. Hatta şöyle söyleyeyim. Oyuncunun ismini yanlış söylemem için bir daha tekrar bakacağım. Yine şeyden İsveç Ligi Ken takımı var. Oradan iki tane oyuncu, bir Türk asıllı oyuncu vardı, genç bir çocuk, 21 yaşında. Yine işte oradan yine böyle orta saha ön libero oynayan genç, hatta fil dişi sahilli ve yeni Olay olarak da biraz hani bakılıyor Olay'a. Şimdi eğer o transferler biraz hani Trabzonspor'un hani scout başarısı diye sürekli bahsediyorduk ya sevgili Vedat. İşte tahmin ediyorum o scoutlardan bir tanesi 18 yaşında Haken'de fil dişi sahilli Dumbia, Abdullah'a Dumbia. İsmini yanlış söylemeyeyim diye dikkatli bir şekilde baktım.
1: Evet.
0: Şimdi Abdullah'a Dumbia 18 yaşında. Hani bu yeni tabirler var ya, box to box'lar, ben çok kullanmak istemiyorum ama. Yani oyunun her iki yönünde oynayabilen genç, böyle dinamik, aktif, top kullanmayı bilebilen, öyle anlatıldı. Çok da bildiğimiz bir oyuncu değil ama hani olası Olay'ın gitmesi durumunda bu çocuğun olay etkisi yapabileceği, yine tabii fil dahil olması da çok

0: belki tesadüf. Bu çok konuşuluyor şu anda. İşte benim sohbet ettiğim yönetici arkadaşlarımın, yani scout'un verdiği bilgiler ışığında söylüyorum. Eğer o transferde gerçi, yani Olay giderse, böyle genç oyuncuları düşünüyorlar. Bence de aslında en doğru hamle yine bu şekilde bir transfer stratejisi izlemek. Çünkü biliyorsun bu sene 10+4 ve şu anda tartışmalar başladı değil mi sevgili Vedat?
1: Evet.
0: Kulüpler, özellikle elinde yabancı oyuncuları çok fazla olan kulüpler artık şeydeler. Yani federasyona baskı yapıyorlar. Bu kuralın değişmesini istiyorlar. Yani o şeyi hani daha serbest olmasını bekliyorlar. Yani
1: Trabzonspor'un bakış açısı nedir bu konuda? Bugün bir haber okumuştum. Galatasaray'ın Beşiktaş ve Trabzonspor'la onlarla birlikte bu talebi yapacağı yönünde. Nedir Trabzon'un bakış açısı?
0: Valla benim dün konuşmuştum bir yönetici arkadaşımla, ki yani kulübünde en etkili isimlerinden bir tanesi. Yani onlar şu anda federasyonun o uyguladığı 10+4'e sıcak bakıyoruz dedi. Zaman içinde biliyorsun bazen hani büyük kulüp olduğunuz zaman büyüklerle hareket etme durumunuz olabilir mi? Olabilir. Sonuçta bir de Ertuğrul Doğan'ın Kulüpler Birliği Başkanı olduğunu da unutmayalım. Yani hani kulüplerle ortak hareket etmek gerekiyorsa bazen. Trabzonspor da onlarla hareket edebilir, ama benim aldığım, yani konuştuğumda 10+4'e şu anda normal bakıyorlar, olumlu bakıyorlar. Çünkü özellikle o 4 isim Trabzonspor için o artı 4'ün hiçbir problemi yok. Çok o yaşta, yani işte 2003 ve daha yukarısı diye yanlış hatırlamıyorum sanıyorum. Öyle o şeyde çok oyuncu var Trabzonspor. Ve şimdi mesela alınan oyunculara da baktığımızda, İşte Ruslan Malinovski'yi bir kenara koyuyoruz. Öyle bir tane, bir iki tane öyle belki deneyimli oyuncu olacak, ama geri kalan alınanların hepsi genelde 18, 19, 20, yani böyle yaşlarda oyuncular. Ve işte yine onu söylüyorum. Bence doğru bir transfer planlaması. Ki hele ki scout gerçekten son dönemlerde çok başarılı işler yapıyor. İşte Ulay'ı da yine Pina'da, yine Chibuki View'da, yani işte Bouchard'ı çok eleştirmiş işin açıkçası. Sakat geldi, hoca da arkasında durmuştu, ama şimdi bakıyoruz hani o şeyi yemeye başlayınca idmanı, çünkü biz sezon başı hazırlık kampına katılmamış bir oyuncudan bahsediyorduk. Şimdi baya baya oynamaya başladı, yani daha iyi işler yapıyor, daha büyük kendini gösterebiliyor. Demek ki Trabzonspor özellikle bu genç oyuncular konusunda bayağı mahir, bayağı maharetli yani.
1: Yani aslında burada net tavrını henüz daha belirlemedi o zaman. Belki Ertuğrul'dan kulüpler birliğinde alınacak ortak karara da belki saygı duyacak. Onu da zaman gösterir diyorsun. Peki Nihat abi, çok teşekkür ederim. Var mı ekleyeceğim bir şey, benim sormayı unuttuğum?
0: Vallahi işte son cümle şöyle diyelim sevgili Vedat.
1: Evet.
0: Cuma akşamı hakem konuşmayalım. Futbol konuşalım.
1: Öyle olmasını umalım, evet.
0: Böyle temenni ediyoruz. Futbol konuşalım. Güzel bir akşam olsun. Yani stat full dolu. Bütün biletler satılmış. Böyle bir ortamda maç olacak Antalya'da. Evet, biraz bize uzak olmuştu. O konuda biraz taraftarların sistemleri vardı, ama Trabzonspor taraftar her yere gidiyor. Yani derler ya, Fizan'da olsa maç Fizan'a gider takımını izlemek için. Bu anlamda dediğim gibi çok dışarıdan müdahil kimse olmasın. Takımlar çıksın, kora kora oynasın ve tabii ki kazanan Trabzonspor olsun.
1: Bakalım, ben de şöyle söyleyeyim, hak eden kazansın diyelim. Çok teşekkür ederim Nihat abi.
0: Görüşmek üzere, iyi geceler diliyorum.
1: Nihat Erence bizimle birlikteydi. Karadeniz Gazetesi Spor Koordinatörü. Trabzonspor Cuma gecesi Konyaspor karşısında olacak ve son gelişmeleri konuştuk Trabzonspor'daki. Teşekkür ediyoruz bir kez daha. Cuma gecesi tabii önemli bir gece. Neden önemli bir gece? Ziraat Türkiye Kupası finali var. Final Four'da Fenerbahçe saat 18'de Olympiakos karşısında olacak, o var. Sonra hemen ardından Valencia'yla, biliyorsunuz Valencia orada Panathinaikos'u çok zor bir karşılaşmanın ardından geçmeyi başarmıştı. Ve işte Valencia şimdi yarı finalde, daha doğrusu Final Four'da kiminle oynuyor, hemen ona da bakalım. Ben bunu

0: Unuttum açıkçası. Şimdi sizlerle paylaşırım. Yani güzel bir cuma gecesi, sporla dolu bir cuma gecesi diyebiliriz. Özellikle tabii Fenerbahçe'mizin Final Four'da finale yükseldiğini de görmek isteriz. Ümit ediyorum öyle de olacaktır sevgili dinleyiciler. Şöyle hemen şeye bir bakalım. Kimler nerede? Onu da sizlerle paylaşayım. Bu arada Final Four'da hakemler de belli olmuş. Onu da söyleyelim. Hakemleri de belli etmiş, belli olmuş yönetecek hakemler. Şöyle evet Final Four 22-24 Mayıs tarihlerinde Atina'da gerçekleşecek biliyorsunuz. Panathinaikos'un sahasında gerçekleşecek aslında. Bir taraftan da öyle bakılabilir. Ve Fenerbahçe Olympiakos mücadelesi saat 18'de. Bir kez daha belirtelim merak edenler için. Saat 18'de bu karşılaşmayı Radyo Spor Esport ortak yayınıyla sizlere ulaştıracağız. Buradan radyo frekanslarından eğer takip etmek isteyen varsa. Evet Real Madrid Valencia. Orayı da Real Madrid'i nasıl unuttum bu arada onu da bilmiyorum ama bu sezonunda yine önemli iş yapan takımlarından bir tanesi. Dediğim gibi Fenerbahçe Beko Olympiakos Real Madrid Valencia mücadeleleri Final Four'da Cuma akşamı sizlerin karşısında olacak, Radyo Spor'da olacak. Bu bilgileri hatırlattıktan sonra artık programın da son bölümüne geldik. Bugün yayında bana destek olan mesajlarıyla destek veren tüm dinleyenlerimize çok teşekkür ediyorum. Birazdan sevgili Görkem Tezer burada olacak ve yine ona da mesajlarınızı gönderebileceksiniz. O da interaktif bir yayın yapıyor sevgili dinleyiciler. Bu interaktif yayının içerisinde sizlerin mesajları da önemli bir yer tutuyor. Ben Vedat Parlak, yarın gece saatler 20'yi gösterdiğinde yeniden karşınızda olmayı ümit ediyorum. Görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Harfi Berovic, şimdi THD.
5: Basketbolun kalbi Atina'da atıyor. Euroleague'de Final Four heyecanı nefes kesen maçlarla Esport ekranlarında başlıyor. Sezon boyunca süren rekabetin ardından Avrupa'nın en güçlü dört takımı şampiyonluk için parkeye çıkıyor. İlk yarı finalde son şampiyon unvanıyla sahne alan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, normal sezon lideri Olympiakos'la final bileti için cuma akşamı 18'de karşı karşıya geliyor. Diğer dev randevudaysa Hapoel'i geride bırakan İspanyol ekolü Real Madrid, 5 maçlık unutulmaz serinin ardından Panathinaikos'u eleyen Valencia'yla saat 21'de kozlarını paylaşıyor.

0: 2026 Final Four heyecanı Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
1: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. Bahse gireriz devam edecek.

Radyo Spor'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 24'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Şöyle bir kağıtlarıma bakıyordum. Güzel sorular hazırladım. Yani şu an beni kaç kişi dinliyor, kaç kişi mesaj göndermek için bekliyor bilmiyorum. Tabii ki mesajlarınızı göndermeye başlayabilirsiniz. Güzel sorular soracağım. 3'te 3 yapabilecek olan dinleyicimi gerçekten merak ediyorum. Bugün yapabilecek mi acaba? 3'te 2'de kalan dinleyicilerimiz oldu. 4'te 3 yapan dinleyicilerimiz oldu. Tüm soruları doğru bilen henüz bir dinleyicim. Ben denk gelmedim, öyle söyleyeyim. Umarım bugün tüm soruları doğru cevaplarsınız ki kolay sorular seçmeye çalışıyorum. Artık böyle olmayacak. Ben de şikayetimi dile getireyim. Yanlış anlamayın. Yani en sonunda soracağım sorular Fenerbahçe'nin kuruluş yılı, Galatasaray'ın formasındaki renkleri. Bunları soracağım en sonunda. Yoksa doğru cevapları göremiyorum.

Peki mesajlar gelmeye başladı. Abi buradayım, hoş geldin demiş dinleyicimiz sevgili. Cem Bey mesajı gönderdi. Peki ben de sizlere hoş geldiniz diyorum. Birazdan döneceğim, sorumu da aktaracağım. Güzel sorular var az önce de bahsettiğim gibi. Şimdi acil bir işim var. Evet, canlı yayında çok önemli bir görevim olacak. İtalya Serie B yükselme playoff yarı final mücadelesi. Bu maçı KG var, hadi 2,5 gol üstü demeyelim de KG VAR'a getirmem gerekiyor. Emir Büyükyer'den, hani isim vermek istemiyorum, Emir Büyükyer'den. Benim totemlerim biliyorsunuz genelde başarılı oluyor. Dakikalar 73, 0-0'lık bir eşitlik. Bakalım 2 golü çıkartabilecek miyiz bu karşılaşmadan? Yarı final mücadelesi, rövanş karşılaşması. İlk mücadele 2-2 sonuçlandı. Yani bir gol gelse şu bölümde ben de umutlanacağım. Benim de gol beklediğim bir diğer karşılaşma Belçika 1. Lig A Konferans Ligi Playoff grubu mücadelesi, Genk Antwerp mücadelesi. İlk yarı golsüz tamamlandı. Burada da bir mucizenin peşindeyim. İşin aslına bakacak olursak bir mucize peşindeyim. 2,5 gol üstü ve karşılıklı gol var bekliyorum. Genk çok gol pozisyonu yakaladı ilk yarıda. Bunlardan birini golle sonuçlandırsaydı aslında şu an daha rahat konuşuyor olacaktım. Olmadı. Antwerp bir gol atarsa benim beklentim büyük ölçüde gerçekleşmiş olacak. Antwerp gol bulduğu maçlarda kalesini gole kapatamıyor biliyorsunuz ki. Zaten golcü bir takım değil. Genk kendi evinde daha istikrarlı sonuçlar alabilen bir takım görünümüne sahip. Bu açıdan ikinci yarının ilk 10 dakikası çok ama çok önemli olacak diye düşünüyorum. Burnham'ın Manchester City mücadelesinde de ilk yarı tamamlandı. 1-0 ev sahibi Burnham'ın önde olan taraftı. Sürpriz bir sonuç ortaya çıkıyor. Şayet City bu maçı kazanamazsa Premier Lig şampiyonluğunu da kaybetmiş olacak Manchester City takımı. Arsenal bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. Bakalım City dönebilecek mi? Yani bahis anlamında City'nin galibiyeti de aslında değerli bir orandan karşımıza çıkıyor. 2.80 civarında bir oranı bulunuyor Manchester City'nin. Maçı çevirir oranı bence denenebilir. Yani City bu hafta rakibine ben mağlup olacağına pek inanmıyorum. Tamam, iyi bir takım, Burnham'ın takımı. Kendi evinde özellikle direnç gösterebilen, genelde rakiplerini boğan hücum performanslarına sahip bir takım, kabul ediyorum. Yine de Manchester City daha iyi. Şampiyonluğu bir hafta kala bence kaybetmesi pek muhtemel değil. Buradan da bir sürpriz bekliyorum. City'nin geri dönüşünü bekliyorum daha doğrusu. Burnham'ın ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Yine bir diğer karşılaşmamız Chelsea Tottenham mücadelesi. Burada da 18 dakika geride kaldı. Golsüz eşitlik devam ediyor. Tottenham adına çok önemli bir maç. Tabii ki burada alacağı galibiyetle bitime bir hafta kala ligde kalma başarısını göstermiş olacak. West Ham küme düşmüş olacak ki ben Chelsea'nin yani gol atabileceğini, ilk yarıdan gol bulabileceğini, hatta 20-25'e kadar gol gelirse ilk yarı 1,5 gol üstüne bile gideceğini düşünüyorum bu maçın. Ha, şu an 16-17 dakika 0-0 devam eden bir mücadele tabii. Chelsea daha iyi oynuyor, daha ofansif oynuyor. Rakibine göre daha fazla da pozisyon buldu şu ana kadar Chelsea takımı. Yakaladığı nette bir gol pozisyonu var aynı zamanda ev sahibinin. 25'e kadar diyelim, hadi 20 demeyelim, artık az bir süre kaldı 20'ye. 25'e kadar Chelsea'den bir gol gelirse bu karşılaşma gollü geçer. 3,5 gol üstüne bile gidebilir. İlk yarı 1,5 gol üstü de yine beklentiler arasında yer alabilir. Yeter ki Chelsea'nin 25'e kadar o ilk golü gelsin. Peki neler olacak? Hep birlikte göreceğiz. Şöyle maçlarımıza bakalım. Monza Stabia mücadelesi 0-0 devam ediyor. Dakikalar 75'i gösteriyor. Onun dışında ertelenen bir mücadele vardı. Örgüt'ü Göteborg mücadelesi. Burada Göteborg rakibini 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Dün oynanıyordu aslında bu karşılaşma. Tatil edildi ve ikinci yarıda da Göteborg'un kaydetmiş olduğu gollerle rakibini 3-2'lik skorla İsveç Ligi'nde mağlup etme başarısı gösterdi. Gece seansında güzel maçlarım olacak. Bugün artık vereceğim o maçları. Yani güvenmediğim maçları vermiyorum. Bugün vermedim mesela. Neden vermedin abi? Maçları bekliyordum ben. Unuttum maçları. Yani unutma ihtimalim var mı acaba? Canlı yayında. Maç verecektim ama tüh, ben bu maçı vermeyi unuttum. Ya böyle bir durum yaşanabilir mi? Güvenmediğim maçları sizlere sunmuyorum. Şöyle olabilir demek istemiyorum. Ya, yanıltmak istemiyorum sizleri. Kaybetmenize ön ayak olmak istemiyorum.
kendi güvenmediğim, oynamadığım bir maçı sizlere aktarmak istemiyorum. Yani işin özeti budur. Bunu da tüm samimiyetimle söyleyeyim. Libertadores kupasında başarı oranım genelde %100. Evet, hiç yanılmışlığım yoktur Libertadores'te bu sezon özellikle. Yine Grup D mücadelesi Boca Juniors Cruzeiro karşılaşması benim dikkatimi çekiyor. Onun dışında Santa Fe Platense mücadelesi var. Grup E aşaması karşılaşması, Rosario Central mücadelesi onlardan biri. Independiente Libertad karşılaşması da benim sizlere önerebileceğim bazı karşılaşmalardan biri. Fluminense Bolivar'ı unutmayalım tabii ki. O iki karşılaşmayı da unutmayalım. Santa Fe Platense mücadelesiyle birlikte güzel tahminlerim olacak. Ama hemen vermeyeceğim bu maçları. Saatler 23.45'i gösterdiğinde sizlere aktaracağım. Şundan dolayı. Şimdi veriyorum maçı. Şu dakika itibariyle 22.36'da veriyorum. Sonrasında ne mi oluyor? Görkem maçları verdi. Tamam, yazdık maçları. Hadi kapatalım radyoyu. Yok, öyle bir şey yaşanmayacak. 23.45'te yayının bitmesine bir 10 dakika kala maçlarımı sizlere aktarıyor olacağım. Belli olmaz. Belki de 20 dakika, 40 dakika sonra paylaşırım karşılaşmalarımı. Siz takipte kalmaya devam edin sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Şöyle bir mesajlarınıza dönmek istiyorum. Bakalım dinleyicilerimizden gelen mesajlar nasıl? Sorumu ileteceğim. Peki soruyu soran dinleyicimiz var, onu da ileteceğim şimdi. Görkem Bey, hoş geldin. Bursa'dan Aykut ben. Bizim büyük takımlarımız ligin son yenildikleri maçlarda altyapıdan çıkan kadroda gençleri keşke oynasaydı. Yazık teknik adamlara. Bu kadar mı görmezden geliyorlar gençleri, demiş dinleyicimiz de. Şimdi ya Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olması var. Bir de 4-0, 5-0'lık skorla mağlup olması var. Taraftarın tepkisini çekebilir bu tarz skorlar. Belki de o yüzden dolayıdır, bilemiyorum. İzmir'den Nazmi ne demiş, hemen mesajına bakalım. Chelsea attı demiş İzmir'den Nazmi. Peki dakika kaçta attı acaba Chelsea? Şöyle bir bakalım Chelsea mücadelesine. Şu an dakikalar 21'i gösteriyor mücadelede. Evet, 18. dakikada gol gelmiş. Güzel, güzel. Şimdi 1.5 gol üstüne gider diye düşünüyorum ilk yarıda. Chelsea baskılıydı. Yani yayına gelmeden önce de takip ettiğim bir karşılaşmaydı. Maçın başlangıcının şöyle bir ilk 10 dakikasını izledim. Chelsea baskılı oynuyor. Tottenham panik halinde. Yani alışık olmadığımız bir Tottenham performansı var şu an. Küme düşer miyim korkusundan kaynaklandığını düşünüyorum. Yine de şöyle ilk 11'ine bakın. 373 milyon euroluk bir ilk 11 değeri bulunuyor. Biz Süper Ligimizde bu kadro değerini, ilk 11 değerini diyeyim, bir takımımızda görsek, yani taraftarlar şöyle düşünür. Müthiş bir kadromuz var. City gelsin, City'yi de yeneriz. Real Madrid'i de mağlup ederiz. Her takımı mağlup ederiz ya. 373 milyon euroluk bir kadromuz var gibi taraftarların görüşü oluyor zaten. Olabilir değil.

Beni üzüyor, tamam üzüyor ama bir anlamda da İngiltere Premier Ligi'nin ne kadar zorlu bir lig olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatıyor. O açıdan da önemli. Roberto Zerbi'nin öğrencileri bakalım geri dönebilecek mi? Düşme potasından tamamen kurtulabilmeleri için de bu karşılaşmayı kazanması gerekiyor. Tottenham takımının şu an oynadığı futbol pek iç açıcı değil. Ki 90 dakika genelinde Chelsea'ye karşı en azından bir golde bulacaklarını ben düşünüyorum. Maçı kazanır kaybeder. Ona bir şey söyleyemem ama bir gol atacaktır. İlerleyen dakikalarda bunu da değerlendirebilirsiniz. İlk yarının sona ermesine şöyle bir bakalım. 22 dakika, 21 dakika kaldı. Bu kalan süre içerisinde de ben bir gol daha çıkacağını düşünüyorum ilk yarıda. Hep birlikte göreceğiz tabii ki. Sizler de bana tercihlerinizi iletebilirsiniz sevgili Radyospor dinleyicileri.

Gerçi kolay soru soracağım dedim ama oldukça da zor bir soruymuş. Şu an sorularıma bakıyorum kağıtlarımda. Ya futbolla alakalı, kurallarla, genel kültürle alakalı bir soru dinleyicilerimizin ama ben yine de doğru cevap vereceklerini düşünüyorum. Yani ben size güveniyorum sevgili dinleyicilerim. Ben sizlere güveniyorum. Sorumuza bakalım. Bir futbol maçında, yok bunu sormayayım ya, bu çok zor olur. Yok, ben sorumu değiştiriyorum. Yedek sorulardan birini soracağım. Penaltı noktası ile kale çizgisi arasındaki mesafe kaç metredir? Bakın bu kolay. Hani ilk sorumuz bari kolay olsun. Penaltı noktası ile kale çizgisi arasındaki mesafe kaç metredir? 8 metre mi? 10 metre mi? 11 mi? 12 mi? Bunlardan biri olabilir. Sizlere ipucu vermiş olabilirim. Tekrar hatırlatıyorum. Penaltı noktası ile kale çizgisi arasındaki mesafe kaç metredir? Doğru cevabı bilebilecek dinleyicilerimizi şöyle bir WhatsApp kutumuza alalım. Futbol gurmelerini bekliyorum. Radyospor WhatsApp hattına mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerime bunu söyleyeyim. Ve şöyle bir karşılaşmalara bakalım. Genk Antwerp mücadelesi 0-0 devam ediyor. Dakikalar 51'i gösteriyor. Westerlo Standard Liège mücadelesinde Standard Liège 2-1 önde olan taraf. Onun dışında Bournemouth 1, Manchester City 0, 54. dakikaya yavaş yavaş ilerliyoruz. 53. dakika içerisindeyiz. Şu an Chelsea 1, Tottenham 0. Burada da 24. dakikadan çıkmak üzereyiz. Monza 0, Juve Stabia 0. Yine İtalya Serie B yükselme playoff yarı final mücadelesi golsüz devam ediyor. İlk karşılaşma 0-0 sonuçlanmıştı bildiğiniz gibi. Maçlarımız bu şekilde. Canlıda başka karşılaşma var mı diye bakıyorum. Tabii olmazsa olmazlarımızdan biri. Özellikle ailecek takip ettiğimiz bir takım. Alger takımı, biliyorsunuz her yayınımda söylüyorum. Yani biz ailecek Cezayir 1. Liginde Alger takımını destekliyoruz. Yani şu an üzerimde Alger forması var mı diye soracak olursanız da evde kaldı. Evde kaldı. Normalde Alger formasını giymeyi de çok seviyorum. Kendi evinde Akbu karşısında 1-0 önde olan taraf Cezayir 1. Ligi takımı. Benim en sevdiğim takım, evet. Soruyorsunuz ya, Avrupa'da desteklediğin takım. Abi hangi takımlısın? Algerliyim ben. Ailecek Algerliyiz. Cevaplar geldi. Şöyle bir bakalım cevaplara. Zor bir soru olduğunu düşünmüyorum abi. Çok zor bir soru sordun. Yapay zekaya sordum. Yapay zeka bile buna cevap veremedi. Emin konuşamadı demiş sevgili İlyas Bey. Mesajını gönderdi. Cevabını iletti daha doğrusu. Penaltı noktası ile kale çizgisi arasındaki mesafe kaç metredir diyorum. Yani çok kolay aslında. Biz mahalle arasında halı saha maçlarından önce hani mahalle arasında top oynardık ya. Gençliğimize şöyle bir gidelim. Ya ayaklarımızla, adımlarımızla sayarız. Yardık bunu. Hatırlayın. Çok basit bir soru. Penaltı noktası ile kale çizgisi arasındaki mesafe kaç metredir? 9-15 diyen dinleyicimiz, o soruyu karıştırdı büyük ihtimalle dinleyicimiz. Tamam, 9-15 doğru ama yanlış, farklı bir noktadan bakmış olaya. O serbest vuruşlarla alakalı bir sorunun cevabı olacak dinleyicimize, onu söyleyeyim. Peki, yanlış cevap ama 12 metre diyen dinleyicimiz var. Peki, bir de fotoğraf göndermiş kendisi, hemen bakalım fotoğrafa. Totem ihtiyacı. Sevgili Erdinç Bey, totem ihtiyacı diye tahmin ediyorum. Antwerp mücadelesi.

1.5 gol üstü çok da düşük bir orandan tercih etmiş. Yine Manchester City mücadelesine KG var demiş ki bu gelecektir. Ben geleceğini düşünüyorum. Onun dışında Monza maçına da göremiyorum orada seçiminizi. Monza maçına ne oynamışsınız? Handikap 0 mı diyor acaba? Okuyamadım. Okuyamadım. Peki teşekkür ederim Erdinç Bey'e de bol şans dileklerimizi iletmiş olalım. Onun dışında 6 metre Bursa'dan Aykut. Görkem Bey demiş dinleyicimiz. 6 metre mi? Çok az ya. 6 metre değil. Değil değil. Biraz yukarı çıkın. 6 metreden biraz yukarı çıkın. Penaltı noktası ile kale çizgisi arasındaki mesafe kaç metredir diye sorduk. Öyle televizyondan izlemek kolay. Hadi oğlum sağdan biraz daha hızlı. Yardırarak git. Böyle bağırmak kolay değil mi futbolculara? O ekranda sinirlenmek, kızmak kolay. Çok yavaş koşuyorsun diye tepkilerimizi iletmek kolay. Hadi bakalım. Böyle bir sorunun cevabını da bilelim ya futbol severler olarak. Çok basit çünkü. Penaltı noktası ile ne demiştik? Kale çizgisi arasındaki metre kaç metre? Mesafe kaç metre daha doğrusu? Kolay gelsin, iyi yayınlar demiş dinleyicimiz. 11 metre diyen dinleyicimiz. Mesajlarınıza adınızı da eklerseniz çok mutlu olurum. Hani okuyorum mesajları ama kimin mesajı, kim gönderiyor? Tebrik edemeyeceğim. Atıyorum Hüseyin Bey. Tebrik ediyorum Hüseyin Bey demek istiyorum. Bir dinleyicimiz diye hitap etmektense o kişinin adıyla hitap etmeyi daha fazla istiyorum. Onu da söyleyelim. 13 metredir abi diyen dinleyicimiz peki Özgür Bey mesajını iletti. Eski bir hakeme sorulacak en kolay soru oldu bu demiş. Ankara'dan Eren Gönüllü. O zaman söylemiyorum sizin cevabınızı. Yani olmaz olmaz. Ben bir söylemeyeyim. Doğru cevap ama. Tebrik ediyorum yine bu vermiş olduğunuz cevaptan dolayı. Hakemlik kariyerinizde yaşadığınız en büyük sıkıntı nedir ya? Onu da sorayım ben dinleyicime. Hazır bir hakemle denk gelmişiz, değil mi? Eski bir hakeme daha doğrusu. Saha içerisinde yaşadığınız en büyük zorluk neydi? Eren Bey, paylaşın bizimle, paylaşın. Tribünlerden gelen o sevgi cümleleri oluyor ya bazen. Bunlar sizi etkiliyor mu? Birçok dinleyici merak ediyordur diye tahmin ediyorum. 13 metre abi ölçtüm ben demiş. Peki teşekkür ediyorum dinleyicimize. İlyas Ertuğrul ben demiş aynı zamanda. İzmir'den selamlar. İzmir'e de selamlarımı ileteyim. Antalya'dan Serkan 11 metre demiş. Onun dışında şöyle bakalım. Merhaba Onur, ben İstanbul'dan taksici. Ya bu Aston Villa nerede? İstanbul'da bulamıyorum demiş dinleyicimiz. Ne yapacaksınız Aston Villa'yı? Neden sordunuz acaba? Onu da söyleyin. Onu da söyleyin. Yanlış kişiye soruyorsunuz. Nerede bu Aston Villa? Bilemiyorum nerede. Yani yapay zekaya sorsanız benden daha net cevap verebilir şu an itibariyle. İzmir'den Nazmi sadece mesajın sahibi. Şöyle bir bakalım. Doğru cevap. Cihat Genç abi benim adım. 11 metre cevabını veriyorum demiş. Ercan Bey yine 11 demiş. 9.16 penaltı ile ceza yayı arasındaki mesafe diye de eklemiş. Sevgili Levent Ercan. Bu mesajı gönderen dinleyicimiz İstanbul'dan Haluk Bey, doğru cevabı gönderen dinleyicimiz ne demiş şöyle bir bakalım. Taraftarı dememişim diyen dinleyicimiz. Ha, şimdi oldu. Aston Villa nerede diye sordu ya dinleyicimiz. Nerede bu Aston Villa taraftarı diye sormak istemiş aslında. Neden ilginizi çekti Aston Villa taraftarları ya? Ya taksi işi yaptığınızdan dolayı mı acaba? Bilemedim. Ya bugün nerede olur Aston Villa taraftarı? Hadi buradan söylemeyelim. Buradan söylemeyelim. Çok kolay. Çok kolay. Ben de çıkacağım şimdi gideceğim. Aston Villa taraftarlarının arasına karışacağım. Evet, yayından sonra. Denk geliriz illa ki. Instagram'dan hikaye bölümünden paylaşırım. Görkem Tezer yazmanız yeterli hikayelerime ulaşabilmeniz için. Oradan takip edin. Aston Villa oteldedir muhtemelen abi demiş dinleyicimiz. 11 metre cevabını vermiş peki. Birazdan noktalıyorum. Doğru cevaplar geliyor ama yanlış cevaplar da geliyor. Onu da ifade edeyim. Taksim yok, Beşiktaş yok demiş dinleyicimiz. Tek tek baktınız mı? Nerede diye.

Chelsea 1, Tottenham 0, 1,5 gol üstü bekliyorum demiş dinleyicimiz. Yani olma potansiyeli var. En azından benim görüşüm bu yöndeydi. 20. dakikaya kadar Chelsea bir gol bulursa ilk yarı 1,5 gol üstüne gidebilir demiştim. Yani böyle bir beklentim var. Ha kesin gelecek, ben söylüyorsam olur gibi bir iddiam söz konusu değil. Ama beklentim bu. Dakikalar

32'yi gösteriyor. Daha uzun bir süre var ilk yarının tamamlanmasına. Ben gelebileceğini düşünüyorum. Chelsea takımı ilk yarılarda genelde gol bulduktan sonra ikincisini de bulabilen bir takım. Tottenham tabii ki risk aldı golün ardından. Risk alması onlar için daha kötü oldu. Daha sert oynamaya başladı Tottenham. Pedro Porro yine sarı kart gördü 27. dakikada. Bu sarı kartı görmeseydi belki de Chelsea'nin ikinci golü gelecekti. Hızlı bir atağı kesti Pedro Porro ve sarı kartla cezalandırıldı. Chelsea daha istekli, daha iyi, ofansif anlamda şu ana kadar göze hoş gelen futbolu bize yansıttığını ben düşünüyorum. Chelsea takımının dakikalarda 33'ü gösteriyor mücadelede. 4 isabetli şutu bulunuyor Chelsea takımının. Düzeltiyorum, 4 şutu var, 2 isabetli şutu bulunuyor Chelsea'nin. Rakibi Tottenham'ın sadece 1 şutu var, bu da isabetli olmadı. Onu da söyleyelim. Şöyle bir skorlarımıza bakalım. Benim takımımda neler oluyor? Alger Akbu mücadelesinde ilk yarı tamamlandı. Gol sesi çıkmadı. Alger nerelerden nerelere geldi? Ah canım Alger. Düşme mücadelesi veriyor tabii. Düşme mücadelesi veriyor. Alger, bu arada şampiyonluğa oynayan Alger'den bahsetmiyorum. Yani onun 62 puanı bulunuyor. Benim takım 11. sırada. Küme düşme potasına çok yakın. Bakalım bu maçı kazanabilecek mi? Rakibinin de 3. olabilme şansı devam ediyor. Öyle de bir ilginç karşılaşma. Artık son haftalara giriyoruz ama Alger'in de bayağı bir maçı eksik. Yani rakiplerine oranla bayağı da bir maçı eksik. Tüm maçlarını kazandığı takdirde bilmiyorum 3. basamağa doğru çıkabilir mi? En azından kazansın Alger takımı Akbu karşısında. Ondan sonrasına bakarız.

Kütüphaneden çıkarken seni dinlemeye başladım. Çanakkale'den selamlar, iyi yayınlar demiş. Bir de video göndermiş dinleyicimiz. Yayındayken ben bunu izleyebiliyor muyum acaba? Dur bir saniye, şöyle bakalım sayfamızı yenileyelim. Evet, saç modeliniz çok güzel gerçekten. Çantanızın uyumuyla pantolon uyumu ve gömlek uyumu muhteşem olmuş. Bir de saatinize bakıyorum, akıllı saat. O da gerçekten muhteşem duruyor. Saç stiliniz özellikle muhteşem sevgili Bora Bey. Çanakkale'ye de selamlarımı iletmiş olayım. Böyle videolar gönderirseniz tabii ki yorumlamaya çalışırım. Daha önce bazı dinleyicilerim gönderiyordu. Ben konuşurken kendileri de konuşuyordu araç içerisinde ya da yollarda. Ve onları ben sosyal medya hesabımdan paylaşıyordum. Yine böyle bir şey yapabiliriz tabii ki. Videolar gelirse yorumlamaya çalışırım. Bulunduğunuz ortamları merak ediyorum. Yani çalışma ortamınız nasıl? Ya da nereden beni dinliyorsunuz? Arabayı sağ mı çektiniz? Manzara karşısında mı kulak veriyorsunuz? Evde misiniz? Bunları hep merak ediyorum. Peki ne demiş dinleyicimiz? Kariyerimdeki en ilginç olaya şu bakış açısından bakalım demiş. Peki bakalım. Eski hakem anlatıyor bu arada. 15 sene önce de böyleydi, şu anda böyle. Hakem dediğiniz sahadaki en sevilmeyen ve en yalnız adamdır. Kaleciler bence ya bu konuda en yalnız olanlar kaleciler. Kaleciyle hemen hemen aynı durumdayız. Ha tamam, dinleyicimiz zaten konuyu açıklık getirmiş. Tüm başarılarınızı en ufak hatanız yok eder. Sevgiler, selamlar diye de eklemiş. Peki hakemlerin art niyetli olduğunu düşünüyor musunuz? Onu da sorayım dinleyicime. Madem eski bir hakemsiniz, art niyetli olduğunu düşünüyor musunuz? Süper Lig'de ya da TFF 1. Lig'inde alt ligdeki hakemlerin yani gördüğü pozisyonu tepkiden kaynaklı çekindikleri için çalmadığını düşünüyor musunuz? Bunu niye soruyorum? En çok tartışılan konulardan biri bu. Ya ben inanmıyorum öyle bir duruma. Hata yapıyorlar. Çok kötü maç yönetiyor hakemler, doğru. Yani taca çıkan topa avut kararı veriyor. Bu gözler neler gördü Süper Lig'de bu sezon. Ama bir takımın lehine ya da aleyhine kasti olarak hata yaptıklarını ben düşünmüyorum. Hiçbir zaman düşünmedim. Ha, bunu düşünmeye başlarsam futbol konuşmam. Futbol konuşmayı da bırakırım. O yüzden dolayı düşünmemeye çalışıyorum. İnanmamaya çalışıyorum. Başka şeyler düşünüyorum. Hakemlerimiz formsuz, kötü niyetli olduklarını düşünmüyorum. Sadece kötü maç yönetiyorlar. Beceri anlamında, belki de eğitim konusunda, seminerler anlamında bazı eksiklikler var. Psikoloji destek anlamında eksiklikler yaşıyorlar. Onun dışında art niyetli olduklarını ben düşünmüyorum. Onu da söyleyeyim. Birazdan bir araya gideceğim, bir dakika içerisinde ve son kez

0: hatırlatıyorum. Döndüğümüzde yeni saatimizde 23'te doğru cevabı aktarmış olacağım. Penaltı noktası ile kale çizgisi arasındaki mesafe kaç metredir diye sorduk bu akşamın ilk sorusu. Yanlış cevaplar gelmeye devam ediyor. 14 metre demiş dinleyicimiz. Yok, 25 metre yapalım, orta sahaya kadar getirelim canım, olur mu? Yani 30-35 metre yapalım. Merhabalar, bence Aston Villa taraftarı şu an Sultanahmet'te geziyorlar demiş sevgili Talip Bey. Bilemiyorum, hiç çıkmadım bugün dışarı desem buraya nasıl geldim değil mi? Bugün dışarıda işlerim vardı da radyo yakın bir yerdeydim. O yüzden biraz erken geldim bugün stüdyoya. Ne demiş dinleyicimiz? Görkem, rica etsem tekrar yorumlayabilir misin? Benim ile ilgili demiş. Hayır, yorumlayamam. Yeni bir video gönderirseniz yorumlarım, onu da söyleyeyim. Tekrarı yok. Tekrarı yok. Saatler 22.30 gösterdiğinde 24'e kadar olan Bahse Gireriz yayınının tekrarı bulunmuyor. Tekrar yorumlayamıyorum o yüzden dolayı, ama saç stiliniz güzel. Yani güzel. Şöyle bir bakalım. Penaltı noktası 9.15. Haluk Deniz Aydın, Buhar Kent'ten ben demiş. Peki doğru cevap mı yanlış cevap mı? Birazdan göreceğiz. Dakikalar içerisinde size doğru cevabı aktarmış olacağım. Penaltı noktasıyla kale çizgisi arasındaki mesafe kaç metredir diye sorduk. Bu akşamın ilk kolay sorusu buydu. Yani bunu bilemiyorsanız yanlış anlamayın. İkinci ve üçüncü soruyu çok basit sorarım. Fenerbahçe'nin rengini sorarım, forma rengini sorarım. Yani bana bunu yaptırmayın, rica ediyorum, rica ediyorum. Peki çok kısa bir ara, döndüğümüzde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şöyle maçlara bakayım gitmeden de, gol haberi bekleyen dinleyicilerimiz var. Monza mücadelesi 2-1'e geldi. Şimdi o ismini vermediğimiz arkadaşımızın bir tebriğine ihtiyaç duyuyorum. Yani dakikalar kaçı gösteriyordu? Yani 85... 85'te ilk gol geldi, 90'da bir gol, şimdi de 90+4'te bir gol geldi. Yani olmayacak maçı 2,5 gol üstüne getirdim. Getirdim. Sadece yani kendime faydam yok şu an. Genk Antwerp mücadelesi 0-0 devam ediyor. Monza maçında ama tabii ki totemlerimiz her zaman olduğu gibi işe yaradı. Mucizeyi gerçekleştirdik. Mucizeyi gerçekleştirdik. Burnham'ın 1, Manchester City 0, Chelsea 1, Tottenham 0. Mücadelede 41. dakika oynanıyor Chelsea maçında. Manchester City mücadelesinde de 67. dakika oynanmakta diyorum. Ve çok kısa bir araya gidiyorum.
1: Bahse Gireriz devam edecek.

0: dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
2: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
3: Sizi sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
4: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
5: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın. Radyo Spor!
0: Bahse gireriz devam ediyor.

birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Skorlarda bir değişiklik yok. Bir yandan onlara bakmaya çalışıyorum. Şu an telefonla bana yazamayan ama kulak veren, skorları iletmemi isteyen yüzlerce, hatta binlerce insan tanıyorum. Tabii binlerce tanımıyorum ama şöyle bir 70-75 tane tanıyorum. Bana Instagram'dan gün içerisinde yazıyorlar, abi akşamları dinliyoruz ama yazamıyorum. Telefon kullanma konusunda sorun yaşıyorum. Şarjım bitiyor vesaire. Lütfen maç skorlarını da bizlere aktarır mısın? Bu çok önemli demişlerdi zamanında. Ben de aktarmaya çalışıyorum. Hatta Ali Bey'di değil mi dinleyicimizin adı? Yanlış hatırlamıyorum diye düşünüyorum.

Gent mücadelesi 0-0 devam ediyor. Monza 2-1 kazanmayı başardı. Hatta bir şarkı arasında gol bekleyen o kişiyi aradım. Yok ya, olmamıştır. 90. dakikada 1-0'dı maç dedi. Ya dedim, benim totemlerim illaki işe yarar. 90. dakikada olsa, ben bir totem yapıyorsam bekle, hakem maçı bitirmeden bitmez dedim. İnanamadı. Bilmiyorum, acaba şu an baktım skora. Belki de şaka yapıyorum sandı. 85'te 1-0, 90 artı 2'de 1-1, 90 artı 4'te 2-1. Yani umudu kaybetmemek gerekiyor. İtalya Serie B yükselme playoff yarı final mücadelesinde Monza adını finale yazdırmayı başardı. Hemen İngiltere Premier Ligi'ne gidelim. Sanırım Arsenal şampiyonluğunu ilan edecek, artık az bir süre kaldı. Şayet bir mucize gerçekleşmezse, ki Manchester City gol atamaz desene demişti bana o arkadaşımız yine. Tamam, söyleyelim. Hani Manchester City gol atamaz dediğimde ters bir totem yapmış olacağız ve City'nin golü gelecek diye düşünüyor. Bu zamana kadar öyle oldu en azından. Bakalım maça. Burnham'ın 1, Manchester City 0, Chelsea 1, Tottenham 0 maçlar devam ediyor. Westerlo 1, Standard Liège 2, Belçika 1. Ligi Konferans Ligi Playoff Tur Grubu karşılaşması. Onun dışındaki maçlarımızda da henüz gol haberi veremiyorum ne yazık ki. Diyelim ve şöyle bir mesajlarımıza dönelim. Dinleyicilerimizden neler geldi? Fikirlerimi ve düşüncelerimi paylaşmama izin verdiğiniz için ve paylaştığınız için teşekkürler demiş dinleyicimiz sevgili Eren Bey. Şöyle bir bakalım. Açıkçası ben de bilerek hata yaptıklarını düşünmüyorum. Eğitim ve maç tecrübe konusunda eksiklikleri var hakemlerimizin demiş. Eski bir hakem bunları ifade ediyor bu arada. Bizim zamanımızda 150-200 amatör maça çıkmadan profesyonel olamazdık. Yani 3. ligde maça çıkamazdık demiş dinleyicimiz.

İçimiz yabancı dil, oyun kuralı sınavından yüksek puan, kondisyon koşu mesafesi kriterleri gibi durumlar vardı. Şimdi bahis soruşturması, büyüklerin çok ses çıkarması derken birçok hakem amatörde pişmeden yukarı çıkıp aynı hakem doğal olarak basit bir hatası ile çok çabuk harcanabiliyor demiş yine burada dinleyicimiz. Bir hakemin bilerek hata yapması demek bir 100 metre koşucusunun yürüyerek yarış kazanmaya çalışmasına inanmasına benzer. Kimse bilerek kendisini bu duruma düşürmek istemez demiş yine dinleyicimiz, eski bir hakemmiş kendisi. Ben de bu düşünceye sahibim. Hani bu hata da yapılmaz diyoruz tamam maçları takip ederken, ama ya yapılıyor maalesef, yapılıyor. Ya insanoğluyuz. Yani hayatımızda yaptığımız hataları bir düşünelim. Ya ben bu hatayı nasıl yaptım? Ya yapamam dediğiniz o hataları bir düşünün. Ya yapılıyor. İş hayatında da hatalar oluyor. Olmuyor mu? Ne kadar titiz çalışmaya çalışsan da, böyle hassas davranmaya çalışsan da illaki bir hata olabiliyor. İnsanoğluyuz hepimiz bir kere. Hatalardan ders çıkarmamız lazım. Ha bir hakem 4 farklı maçta sezon içerisinde çok basit hata yapıyorsa da, yani herkesin hakem olmaması gerektiğini düşünüyorum. Hakem olmasın, hakemliği bıraksın. Ya ben arka arkaya 4 yayınımda yani çok abartı hatalar yaparsam, bana birisi bir şey söylemese dahi ben bırakırım kendi mesleğimi, yapmam. Ders çıkarmaya çalışırım. Ve o hatayı tekrarlarsam da dediğim gibi en azından bir ara veririm yaptığım işe. Ben bu düşünceye sahibim. Hakemlerimiz kötü maç yönetiyor. Bilerek hata yaptıklarını ben de düşünmüyorum. Yani kasti bir hata yaptıklarını, bir takımın lehine ya da aleyhine çalıştıklarını, daha doğrusu tırnak içerisinde söyleyeyim, halk dilinde konuşacak olursak, bilerek hata yapmıyorlar diye düşünüyorum. Pek ihtimal de vermiyorum. Kolay gelsin Görkem Bey. Bugün Zeytinburnu'nda Aston Villa taraftarı gördüm demiş dinleyicimiz. Az önce bir dinleyicimiz, taksici dinleyicimiz. Nerede bu Aston Villa taraftarları? Sabahtan beri geziyorum, bulamadım. Taksim'e gittim, yoklar. Beşiktaş'a gittim, yoklar. Gören duyan var mı diye yazdı. Gören dinleyicilerimiz yazıyor. Peki gün içerisinde gören olduysa yazmaya devam etsin. Aston Villa taraftarlarını arıyoruz bu akşam. Hiçbir yerde yoklarmış. Bir taksici dostumuz soruyor, dinleyicimiz soruyor. Peki neden soruyor bilmiyorum artık. Kendiniz cevabını verin. Bugün durakta beklerken gördüm demiş dinleyicimiz. Şöyle bir bakalım, hemen video göndermiş. Peki Aston Villa taraftarlarını görmüş herhalde yanılmıyorsam. Bugün durakta beklerken. Peki İskoçya'da Hearts son maçta kaçırdı, üzüldüm. İngiltere'de bari Arsenal olsun demiş şampiyon. Sevgili Sabahattin Bey mesajını iletti. Onun dışında sevgili, huzurla, keyifli, mutlu kalın. Hayırlı akşamlar demiş yine dinleyicimiz. Keyifle dinlemeye devam ediyoruz ve 11 metre sorunuzun cevabı demiş. Sorumuzun cevabını tabii ki aktaralım sizlere, değil mi? Onu unutmayalım. Daha soracağım çok sorular var. İki tane daha soracağım. Yani çok soracağım deyince 5-6 tane sorum yok ama bir iki tane daha sorarım diye düşünüyorum. Penaltı noktası ile kare çizgisi arasındaki mesafe kaç metredir diye sorduk bu akşam. 10 metre demiş dinleyicimiz. 12 diyen dinleyicilerimiz var. 16-17 diyen dinleyicilerimiz var. 9-15 diyen dinleyicilerimiz var ama onlar farklı bir sorunun cevabını veriyor aslında. 9-15. Evet, akıllara ilk böyle ölçü birimlerinde 9-15 geliyor. Futbolla alakalı bir soru sorulduğunda 9-15 değil tabii ki. 14-15 de değil. 7-8-9 da değil. Peki doğru cevap neydi? 11 metre. Evet, tam olarak 11 metre olarak ölçülmüş zamanında. İngiliz ölçü birimiyle hatta 11 metre olduğunu da aktarmış olayım. 11 diyenler şöyle bir akıllarında tutsunlar. Ben 1'de 1 yaptım desinler. İkinci soruyu soracağım ama şöyle bir bakıyorum sorularıma tekrardan, acaba hangisini sorsam diye. Yani kolay sorular var çünkü. Biraz zor sormak istiyorum. Bireysel yeteneklerden de bahsetmek istiyorum. Ülke takımlarından, milli takımlardan ya da futbol genel kültürün dışında bir oyuncunun başarısıyla alakalı da soru sormak istiyorum. Şöyle bakıyorum bir saniye. Kolay bu soru ya. Bunu herkes bilir diye tahmin ediyorum. Hadi bunu da ikinci soru olarak biraz daha seviyeyi düşük tutayım ben. Kolay bir soru olsun. Şampiyonlar Ligi'ni en fazla kazanan takımı soruyorum. Hani bunu araştırmanıza gerek yoktur diye düşünüyorum.
futbol

gurmelerinin bilebileceği soru değil, herkesin doğru cevapla bana mesajını gönderebileceği bir soru olduğunu da düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'ni en fazla kazanan takımı soruyorum. Bakalım ikinci soru, doğru cevaplar gelecek mi? Ki gelecektir. Hani yanlış cevap veren dinleyicilerimizi merak ediyorum ben bu soruyu aslında. Abi elin değmişken Lorwen maçında da bir gol attırır mısın? Son maç son gol abi demiş dinleyicimiz. Tamam, şöyle bir bakalım, maçımızı açalım. Hangi takımdan geldiğinin bir önemi yok değil mi? Sadece bir gol bekliyorsunuz. 2,5 gol üstünü. Bakalım neler olacak dakikalarda. Şöyle bir bakalım. 80'i gösteriyor karşılaşmada. 10 dakika. Hadi 4 dakikada bir uzatma işareti gelse minimum. 14 dakika. İyi güzel, daha vaktimiz var. Hadi bunu da 2,5 gol üstü yapalım. Yapalım.

Burnham'ın 1, City 0 dakikalar 82'yi gösteriyor. Kalan dakikalarda bir mucize gerçekleşmezse, City cephesinden 2 gol gelmezse Arsenal şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. Yıllar sonra gelen bir şampiyonluk. Chelsea 1, Tottenham 0. Burada da ilk 45 dakika tamamlandı. Standard Liège'in 3. golü iptal edildi. VAR'dan geri döndü. Az önce 3-1 öne geçmişti. Westerlo deplasmanında Standard Liège takımı. Bu gol VAR'dan geri döndü. Karşılaşmanın da 78. dakikası oynanmakta. Standard Liège deplasmanda 2-1 önde olan taraf. Genk Royal Antwerp mücadelesi de 0-0 devam ediyor. Yani beni üzen bir skor ortaya çıktı bu maçta, öyle söyleyeyim. Beni üzen bir skor ortaya çıktı. Peki şöyle bir bakalım dinleyicilerimizden gelen mesajlara. Şampiyonlar Ligi'ni en fazla kazanan takımı soruyorum ikinci soru olarak. Madem zor sorular, çoğunuz bilemiyor. Abi zorlanıyoruz gibi tepkiler geliyor. Hadi bakalım bu soruda da zorlanın da ben de göreyim. Ben de göreyim. Yani hiç beklemediğim bir cevap. Barcelona tabii ki abi, bu soruyu kimse yanlış bilemez demiş dinleyicimiz. Barcelona demiş, peki. Doğru ya da yanlış demek istemiyorum. Teşekkür ederim. Tabii ki de Real Madrid, ben Murat demiş yine dinleyicimiz. Onun dışında Görkem Bey, yayıncılık ve hakemlik kıyaslamasında yaptığınız empati çok doğru açıdan açıkladı bize her şeyi. Teşekkürler size demiş. Bir hakem kariyerine başladığında hedefini Avrupa'da maç yönetmeye çizer, ancak onu yanlış yönlendirenlerin de gazabına uğrayabilir. Bu arada Şampiyonlar Ligi'ni en fazla kazanan takım Arsenal diyebiliyorum demiş. Hadi düzelteyim mi onu? Düzelteyim mi cevabınız? Real Madrid demişsiniz de ben Arsenal diyesim geldi. Ki Arsenal diyen dinleyicilerim de yok değil. Bak onlardan biri sevgili Samet Erol ben. Samet Erol Birol yazmış. Yani 3 tane isminiz mi var bilmiyorum. Soyadınız hangisi? Samet Erol Birol. Peki 3 kişi dinliyorsanız da 3'ünüze de selamlarımı iletiyorum. Yani ortak kararınız mı? Arsenal. Peki belki de doğru cevaptır, bilemiyorum. İzmir'den Nazmi Real Madrid demiş. Levent Ercan yine Real Madrid cevabını vermiş. Onun dışında Arsenal abi, Real Madrid diyenler yanlış cevap veriyor diyen bir başka dinleyicim. Sevgili Suat Bey'in mesajı bu şekilde. Ben Manchester City diye hatırlıyorum. Son yılların en başarılı takımı demiş dinleyicimiz. Peki olabilir, ismini paylaşmamış. Şampiyonlar Ligi'ni en fazla kazanan takım. Hangi takım? Cevapları bekliyorum. Çok kolay bir soru olduğunu da düşünüyorum. Buna rağmen yanlış cevaplar gelmeye devam ediyor.

Sporting maçından bir gol daha bekliyorum. Herkese bol şanslar diliyorum demiş. Peki Ekrem Bey değil mi? Doğru. Daha önce mesaj gönderen dinleyicilerimizden biri. Bu sefer adını yazmamış ama Ekrem olduğunuzu ben hatırlıyorum. Ekrem Bey selamlarımı ileteyim sizlere de bol şanslar dileyelim. Gece maçlarını ne zaman vereceksin abi? Bekliyoruz demiş. Beklemeye devam. Şimdi vermek istemiyorum şu dakika aralığında. Verirsem ne olacak biliyorum. Verdi. Hadi kapatalım radyoyu. Bir müzik dinleyelim artık. Ya gecenin akşamın değil artık. Gecenin saat 23.30 olmuş. 23.20'si olmuş. Yani 11.30 saat. Bu saatten sonra da bir şarkı dinleyelim. Kapanışı öyle yapalım diye düşünürsünüz diye öngörüyorum. O yüzden maçlarımı 23.45'e doğru vermeyi planlıyorum. Belki de 54 geçe veririm. Maçlarımı aktarırım ve yayını bitiririm. Belli olmaz. Siz dinlemeye devam edin. Ne zaman hangi maçı sizlere önermem, önereceğim daha doğrusu belli olmaz. Bu arada City takımı çok etkili bir atak geliştirdi. Gözüm orada kaldı bir an. Beraberlik golüne çok yaklaştı ama City beraberlik golünü bulamadı. Zaten moraller de oldukça bozuk. Zaman zaman yayıncı kuruluş da ekrana getiriyor. Manchester City yedek kulübesini olsun yine teknik direktörü Pep Guardiola zaman zaman ekrana geliyor. O baskıyı kuramadı bugün Manchester City takımı. 10 şut denemesinde bulundu deplasmanda. Bunlardan sadece 4'ü isabetliydi. Rakibine bakalım. Hemen ev sahibi Burnham'ın takımı da 7 şut denemesinde bulunurken bunlardan 1'i isabetli oldu. Ve o isabetli olan tek şut golle sonuçlandı. Karşılaşmanın da 85. dakikasından çıkmak üzereyiz. 1-0'lık ev sahibi Burnham'ın takımının üstünlüğü devam ediyor. Peki Alger mücadelesinde neler oluyor? Benim desteklediğim takım. Evet, yanlış duymadınız. Cezayir 1. Ligi takımı. Hangi takımlısınız diyorsunuz ya. Alger'i tutuyorum ben. Yani çocukluğumdan beri Alger de Alger. Bir gün Libertadores kupasında görmeyi çok istiyorum bu takımı. Görebilecek miyim? Bakalım. Umarım ya. Umarım görürüz. Alger 1, Akbu 0 dakikalarda 53'ü gösteriyor mücadelede. Cezayir 1. Ligi karşılaşması. Milan abi. Milan eskiden çok efsaneydi. Ben Milan diye hatırlıyorum demiş. Şampiyonlar Ligi'ni en fazla kazanan takım Milan demiş dinleyicimiz. Peki. Real Madrid Şampiyonlar Ligi'ni en fazla kazanan takım diyen bir başka dinleyicim. Sevgili Haluk mesajı gönderdi. Peki. Onun dışında şöyle bakalım oldukça mesajlar birikti. Eritmeye çalışıyorum. 11 metredir Almanya'dan selam. Almanca'da penaltıda meterdir. Türkçe karşılığı 11. Arda ben demiş dinleyicimiz de genel bir bilgi paylaşmış bizlere. Mesajınızı geç mi gördüm acaba benden mi kaynaklı bilemiyorum. Şu an dinliyorsanız da tabii ki kusuruma bakmayın. Real Madrid abi diyen bir dinleyicimiz Inter en fazla Şampiyonlar Ligi'nin müzesine götüren takımdır. İnternette de öyle yazıyor demiş. O enteresan. İyi yayınlar abi. Ben de Konya'dayım ama Çorum Spor'u tutuyorum demiş. Ya bir anket tarzında bir soru soracağım birazdan. Ya gerçekten bunu da bana cevaplayabilir dinleyicilerimiz. Süper Lig'e yükselmesini istediğiniz 3. takım kim olsun? Ya kimin gelmesini istiyorsunuz Süper Lig'e? Çorum FK'nın mı yoksa Esenler Erok Spor'u mu görmek istiyorsunuz? Sorduğum sorunun yanında bunun da cevabını aktarabilir dinleyicilerim. Sadece bu görüşü bana yazabilirler tabii ki. Burada atış serbest. Evet size bağlı olan bir durum. Ben karışamam buna. Soru anlamına gelecek olursak da ikinci sorumuz Şampiyonlar Ligi'ni en fazla kazanan takım. Bir de genel yorumunuzu merak ettiğim tabii ki tek cevapla yine mesajınızı gönderebileceğiniz bir soru tarzındaki anket diyorum ben buna. Evet anket diyorum. Çorum FK mı Süper Lig'e çıksın yoksa Esenler Erok Spor mu Süper Lig'e çıksın? Sizin isteğiniz hangi takım ve neden istiyorsunuz onu da bana yazabilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yapalım. Maçların son bölümlerine geldiğimiz için de şöyle bir skorlarımı tekrar ve tekrar hatırlatmak istiyorum. Şimdi City 1-0 mağlup dakikalar 90'ı gösteriyor. Burnham 1, Manchester City 0 devam eden ama sonuçlanmak üzere olan bir karşılaşma. Bakalım neler olacak? Son dakikalarda bir mucize gerçekleşecek mi? Şayet berabere bile kalsa City takımı bu deplasmanda şampiyonluğu kaybetmiş olacak. Arsenal
Bitime bir hafta kala İngiltere Premier Ligi'nin şampiyonu olacak. Uzun bir aranın ardından Arsenal'ın şampiyon olması. İlginç olacak, evet. İlginç olacak. Manchester City eline gelen fırsatları tepti, biliyorsunuz. Yani bu deplasmanda bu kadar kötü bir futbol oynuyorsan zaten şampiyon olmayı hak etmiyorsundur. Böyle çok net bir ifade vardır herkesin kullandığı. Evet, buna katılıyorum. Galatasaray için de söylendi Süper Lig'de. Şu takımı da yenemiyorsan Konyaspor'u diyor deniyor. Yok, Konyaspor değil. Gaziantep maçıydı, evet. Düzeltelim onu. Gaziantep'i kendi evinde yenemiyorsan şampiyon olma. 3 gün sonra ya da bir hafta sonra da Fenerbahçe Karagümrük'e mağlup oluyor. Ya bu sefer ne deniyor? Karagümrük'ü de yenemiyorsan Fenerbahçe şampiyonluğu hak etmiyor deniyor. Ya bu aslında devam eden bir durum. Her takım için söyleniyor. City bu sene şampiyon olmayı hak etmedi bana göre de. Katılıyorum, hani bu anlamdaki mesajlarınıza katılıyorum. Arsenal daha istikrarlı oynadı. Daha sıkıcı bir futbolu vardı. Doğru. Daha sıkıcı oynamayı tercih ediyor Arteta. Oynatmayı tercih ediyor. Savunmayı da ön plana çıkarmayı seven antrenörlerden biri. City daha hücumcu bir takım. Daha ofansif oynamayı seven bir takım. Bu sezon çok puan kayıpları yaşadı Manchester City takımı. Buraya kadar getirmiş olmaları bile bence büyük bir mucizeydi. Hani Arsenal bu kadar puan kaybetmeseydi City zaten çoktan şampiyonluğa havlu atmış olacaktı diye düşünüyorum. Arsenal'ın şampiyonluğu hayırlı olsun diyelim artık. City 1-0 geride. 90 artı 3 oynanmakta karşılaşmada. 2 gol bulması gerekiyor City takımının şampiyonluğu son haftaya taşıyabilmesi için diyelim ve şöyle bir mesajlarınıza dönelim. Hem stadyum hem Anadolu takımı olarak Çorum FK'yı isterim Görkem Bey demiş. Peki not da alayım ben. Evet, bir anket açmış olayım ya bugün, değil mi? Uzun zamandır yapmıyoruz bunu. Ki güzel bir karşılaşma, tamam. Daha uzun bir süre var maçın başlangıcına ama ben bugünden sorayım. Çorum FK'nın mı Süper Lig'e çıkmasını istersiniz yoksa Esenler Erok Spor'un mu çıkmasını istersiniz Süper Lig'e diye bir anket sorusu soruyorum yine bu akşam. Cevaplar geliyor. Ya sadece Çorum ya da Esenler diye de yazabilir dinleyicilerimiz. Öyle uzun uzun da yazmalarına gerek yok. Hani yormak da istemiyorum sizleri. Onu da ifade edeyim. Hem stadyum hem Anadolu takımı olarak Çorum FK'yı isterim demiş. Peki Çorum'un yanına bir artı daha ekleyelim. Onun dışında ne demiş? Vallahi Çorum gelsin abi diyen bir dinleyicimiz. Mesajının devamına şöyle bir bakalım. Şuradan şunu tıklayalım. Açalım hemen mesajı. Çünkü Süper Lig oldu artık İstanbul Ligi demiş dinleyicimiz. Peki kendisi Çorum FK'nın Süper Lig'e çıkmasını istiyor. Görkem Bey, ben taraftarı olan Çorum Spor'u Süper Lig'de görmek isterim demiş. Yine Haluk Bey de Çorum Spor'u Lig'de görmek istiyormuş. Onun dışında Çorum FK gelsin demiş. Alphan mesajı göndermiş. Anlayamadım ismi. Maşallah Alphan. Peki teşekkür ediyorum dinleyicimize. Çorum demiş yine kendisi. Şu an Çorum diyen dinleyicilerimizin sayısı 7. Esenler Erok Spor çıksın diyen henüz bir dinleyicime rastlamadım. Sizler de bu konuda katılım sağlayabilirsiniz. Ve Şampiyonlar Ligi'ni en fazla kazanan takımı da açıklayalım. O sorunun cevabını da sizlere iletelim. Real Madrid olacaktı. Doğru cevap Real Madrid diyen dinleyicilerimiz de başarılı cevap göndermiş oldu. Bunu da söyleyelim. Şöyle maçlarımıza tekrardan bakalım. Evet, güzel maçlar var. Hiç vakit kaybetmek istemiyorum. Dakikaları çok önemli. Burnley 1, Manchester City 0. Mücadele tamamlanmak üzere, artık son saniyeleri oynanıyor. Chelsea 1, Tottenham 0. Burada da düşme potasından tamamen kurtulmak isteyen bir Tottenham takımı dikkatimi çekiyor. Bu maçı kazandığı takdirde, geri dönüşe imza attığı takdirde tabii ki Tottenham takımı, West Ham'ın küme düşmesi de kesinleşmiş olacak. West Ham mı Tottenham mı? Bakalım Tottenham beraberlik ya da ikinci golü bulabilecek mi? Standard Liège 2-1 önde olan taraf, Westerlo deplasmanı, Belçika 1. Ligi. A Konferans Ligi playoff grup mücadelesi 2-1'lik Standard Liège'in üstünlüğüyle devam ediyor. Genk Antwerp mücadelesi de 0-0 devam eden bir diğer mücadelemiz Belçika Ligi'nde. Playoff grubunda daha doğrusu. Çorum diyorum, Esenler'i isteyen ancak Esenler'de oturanlar olabilir. Ben Çorum'un çıkmasını istiyorum demiş dinleyicimiz. Peki Çorum'a bir artı daha ekleyelim. Yani herkes Çorum diyor benim anladığım kadarıyla. Çorum FK'nın Süper Lig'e çıkmasını isteyen dinleyicilerimizin sayısı her geçen dakika artıyor.
Çorum mu? Esenler Erokspor mu? Süper Lig'e çıkmalı sana göre.

City beraberliği bulabilecek mi demiş dinleyicimiz. Yani baskılı oynuyor son dakikalarda son bölümde ama yani berabere bitebilir, maçı kazanamaz, onu ifade edeyim. Beraberlik olabilir belki. Orada da artık son saniye, son dakikalar. Ya çok bir yorumda yapmak istemiyorum. Beraberliği bulabilir mi? Ha, bulabilir. Tek kale 25 dakikadır. Evet, abartmıyorum. 25 dakikadır tek kale oynuyor Manchester City. Net pozisyonlarda yakalıyor. Rakibi Burnham'ın takımı tamamen skoru korumaya çalışan bir anlayışla sahaya çıktı ikinci yarıda özellikle. City beraberliği yakalayabilir tabii, neden olmasın. Bakalım neler demiş dinleyicilerimiz. Esenler'de oturuyorum, Çorum çıksın. Aa, çok ilginç mesajlardan biri bu. Ya, gerçekten Esenler'de mi oturuyorsunuz Ömer Bey? Esenler'de oturuyorum ama Çorum FK'nın çıkmasını istiyorum. Gecenin belki de bu akşamın en ilginç mesajlarından biri oldu. Peki, teşekkür ediyorum. Bu sene Süper Lig'de 18 takımın 7 tanesi İstanbul takımıydı. Çorum demek için bence yeterli bir sebep. Bir Çorum diyen dinleyicimiz daha. Peki, teşekkür ediyorum sizlere de. Radyosunu yeni açan dostlarımıza da hatırlatmış olalım. Süper Lig'e yükselecek 3. takım size göre kim olmalı? Çorum FK mı? Esenler Erok Spor mu? Anket tarzında düşünün bu soruyu. Yani her cevabınızı işaretliyorum. Kağıdıma işaretliyorum. Çorum çıksın diyen dinleyicilerimiz şu an sayısı oldukça fazla. Henüz Esenler çıksın diyen bir dinleyicimizi görmedim mesajlar içerisinde. Gerçi biriken mesajlar var. Şöyle bir bakalım. Belki Esenler çıksın diyen de bir dinleyicimiz olabilir. Gözümüzden kaçmasın. Bir Ankaralı olarak Anadolu takımı olduğu için Çorum çıksın demiş. Peki, adınızı paylaşmamışsınız ama Çorum'un çıkmasını istiyormuşsunuz. Onu da hemen notunu aldım. Manchester City şampiyonluğa havlu attı. Arsenal'ın şampiyonluğu hayırlı olsun demiş. Aydın Bey mesajı göndermiş derken mücadele 1-1 oldu ve karşılaşma da o şekilde sonuçlandı. Bu sonuçla birlikte Arsenal şampiyonluğunu ilan etmiş oldu sevgili Radyo Spor dinleyicileri.

Uzun yıllar sonra gelen şampiyonluk Arsenal için tabii ki çok önemli. Ben hayatta olur diyemiyordum. Öyle bir güven vermiyordu bana Arsenal takımı. Son haftalarda kötü oynamaya başlayan, form seviyesi oldukça düşen bir takım olmasından kaynaklı da bu yorumu hep yapıyordum. Son haftaya 2 puan önde gitsin, son maçı mağlup olur, Arsenal şampiyonluğu verir diye düşünüyordum. City bu sefer çok hata yaptı bu sezon. Tabii. City bu sezon çok hata yaptı. Basit puan kayıpları yaptı. Ve neticede de bir hafta kala şampiyonluğu kaybetmiş oldu. Burnham'ın 1, Manchester City 1 şeklinde mücadele tamamlandı diyelim. Cezayir 1. Liginde neler oluyor? 65. dakikası oynanan bir karşılaşma. Alger 1, Akbu 0 şeklinde devam ediyor. Burada da benim takımım, evet, bugün öveceğim. Bugün Alger'i çok övüyorum. Vardır bir sebebi. Cezayir 1. Ligi takımlarından Alger 1-0'lık avantajına devam ediyor. Onun dışında Tottenham mücadelesi vardı, yine düşme potasını yakından ilgilendiren bir karşılaşma. Chelsea 1, Tottenham 0. Burada da dakikalar 56'yı göstermekte. Standard Liège 2, Westerlo 1. Deplasmanda galibiyet artık çok ama çok yakın diyebilirim Standard Liège takımı için.

Balığa limon sıkılır mı diyor dinleyici. Balığa limon sıkılır mı? Yani bence sıkılır. Benim görüşümü merak ediyorsanız sıkılır. Ha burada şimdi dinleyicilerime sormak istemiyorum. Bir spor kanalında balık konusunu konuşmak istemiyorum da yemekle alakalı benim damarıma basmaya çalışan bir dinleyicim. Sıkılır sıkılır. Ya sen sıkmıyorsan sıkma tabii ki. Yok vitamini ölürmüş limon sıkarsam. Ya limon tadını değiştirirmiş. Yok öyleymiş böyleymiş. Ya limon sıktığın zaman daha tatlı oluyor balığın tadı bir kere. İnanmıyorum o cümlelere. Limona balık sıkılır diyecektim. Yani böyle ters bir cümle kuracaktım. Fark ettiniz mi? Balığa limon sıkılır. Bu konu tartışmaya kapalı. Bu konuyu tartışmam bile. Onu da ifade edeyim buradan. Tüm Radyo Spor dinleyicilerine. Yani spor kanalında balık konuşacağız neredeyse. Öyle bir mesaj.

Ne demiş? Abi Esenler Örök Spor çıkacağına Çorum FK çıksın demiş. Alperen mesajı gönderen dinleyicim. Peki notumu alıyorum. Alperen Bey'in Çorum cevabını da alıyorum. Size göre Çorum FK mı yoksa Esenler Örök Spor mu Süper Lig'e yükselmesi gerekiyor? Yani sizin görüşünüz nedir diye sordum ve cevaplar geliyor. Çorum FK diyen dinleyicilerimizin sayısı oldukça fazla. Şöyle bir bakayım. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14 dinleyicimiz şu ana kadar Çorum FK'nın çıkmasını istiyor. Henüz Esenler Örök Spor'un çıkmasını isteyen bir dinleyicime rastlamadım. Onu da ifade etmiş olayım. Peki şöyle tekrardan gelen mesajlara döneceğim. Artık dakikamız azalıyor. Son 25 dakikam kaldı. Son mesajları alıyorum. Sevgili ne demiş dinleyicimiz? Aydın Bey. Yayının bitmesine az kaldı demiş dinleyicimiz. Bu akşamın kazananı kim oldu diye de bir mesaj göndermiş. Şöyle söyleyeyim. Bir sorum daha var. Aydın Bey, bir sorum daha var ki kolay bir soru yine. Onu da doğru cevaplayabilecek tüm dinleyicilerim diye düşünüyorum. Ya kolay bir sorum daha var. Ondan sonrasına bakacağız. Bu akşamın kazananı çıkmayacak gibi. Yani ilk soruyu herkes bildi. İkinci soruda takılan dinleyicilerimiz oldu. Ben istiyorum ki gelen cevapların hepsi doğru olsun. Yani tüm cevaplar doğru gelmesi beni çok mutlu edecek. Ona göre çok kolay sormaya çalışıyorum soruları. Güngören Belediyespor çıktı demiş dinleyicimiz. Bilmiyorum dinleyicimiz neyi düşündü bu esnada ama taksici Murat ben demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyorum da Çorum FK mı Süper Lig'e çıkmalı yoksa Esenler Örök Spor'un mu çıkması sizi daha çok mutlu eder diye sordum. Güngören Belediyespor çıkmış. Peki Güngörenli dostlarımızı da tebrik edeyim hadi bu vesileyle birlikte. Futbol demek sadece Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor demek değil. Alt liglerde de muhteşem maçlar oluyor. İkinci ligde, üçüncü ligde inanılmaz mücadeleler yaşanıyor. Ben o takımları da, o takımı destekleyen taraftarları da konuşmayı seviyorum. O yüzden dolayı Çorum FK mı yoksa Esenler Örök Spor mu çıkmalı diye de sordum sizlere. Abi herkes Çorum der ama Esenler Örök Spor çıkacak demiş sevgili Hakan Bey. Yani cevabınız ne oluyor burada Hakan Bey? Siz ne söylüyorsunuz? Çorum mu? Esenler Örök Spor mu? Ona göre bir artı koyacağım. Ya Esenler Örök Spor'un yanına ya da Çorum FK'nın yanına. Hadi bakalım.

İyi yayınlar abi. Şu maça bir totem lazım. Lütfen iki gol attır demiş. Yani sahada ben yokum ama elimden geleni yaparım tabii. Chelsea-Tottenham maçıyla alakalı. İki gol bekliyormuş dinleyicimiz burada. Dakikalarda 60'ı gösteriyor. Mücadelede 1-0'lık Chelsea'nin üstünlüğü sürüyor. Gol gelebilir mi? İkinci yarıdan bahsedeyim. Tottenham daha fazla gelmeye başladı. Rakip yarı alanda. Chelsea kalesine daha fazla gelen takım şu an Tottenham takımı. Chelsea pek çıkmıyor. 1-0 sonrasında ikinci yarıya tutuk başladı, en azından bir 15 dakikalık zaman dilimi için bu yorumu yapabilirim. İkinci yarıya biraz tutuk başladıklarını söyleyebilirim. Tottenham biraz daha gelmeye başladı. Tabii 10 dakika sonra neler olacak bilemiyorum, bunu 70. dakikaya kadar takip etmekte fayda var. Madem iki gol daha bekliyorsunuz, yapalım. Bir totem yapalım o zaman. Tüm totemlerimizi Chelsea Tottenham mücadelesi için kullanmış olayım. Değil mi? Yaparız yaparız. Hiç sorun değil. Üçüncü soruyu ben kaçırdım mı abi? Neydi? Hatırlatır mısın demiş dinleyicimiz. Sevgili Erkan Bey. Nereden yazıyor? Şöyle bir bakayım. Trabzon olması gerekiyor. Öyle hatırlıyorum ama Afaki de konuşmak istemiyorum. Daha önce söylemişti çünkü. Evet, Trabzon'dan yazan bir dinleyicimiz. Üçüncü soruyu kaçırmadınız. Henüz üçüncü soruyu sormadım çünkü. Kolay bir soru sormayı düşünüyorum. Çok kolay bir soru sormayı düşünüyorum. Yine Süper Lig'le alakalı bir soru soracağım. Anadolu takımları demişken tabii ki oralara da biraz yönelmek istiyorum. Konuşmak istiyorum oraları da. Böyle de bir ipucunu veriyorum sizlere. En çok hava topu kazanan oyuncu kimdir bu sezon Süper Lig'de? En fazla hava topu kazanan oyuncuyu soruyorum. Kolay bir soru. Evet, çok kolay bir soru. Bakalım cevaplar nasıl olacak? Hangi takımın hangi oyuncusu bu sezon Süper Lig'de en fazla hava topu kazanmış? Yapay zekaya sorsanız da doğru cevabı alamazsınız. Öyle de bir soru oldu. Bakalım doğru cevaplar gelecek mi? Ne demiş dinleyicimiz? Esenler Erokspor çıkacak demiş. Evet, Esenler, o zaman Esenler Erokspor'un yanına da bir artı koyalım. Esenler Erokspor çıkacak diyen bir dinleyicimiz. Ne demiş dinleyicimiz? Çorum çıkmalı ve çıkacak. Yarınki finalde de Alman takımı şampiyon olsun. 220 bin kişilik bir şehrin takımı demiş dinleyicimiz. Çorum FK çıkmalı ve çıkacak. Yarınki finalde de Alman takımı şampiyon olsun. Ha, siz onu diyorsunuz. Ama zor bir ihtimal gibi gözüküyor. Sanki Aston Villa daha tecrübeli, daha fazla yıldızlardan oluşan bir takım. Ha, tabii ki bu bir etken değil. Bir avantaj sadece bakıldığında. Ya, favori takımlar her zaman kazanmaz. Ama siz madem öyle diyorsunuz, finalde Alman takımı şampiyon olsun diyorsunuz. Hani bol şans dileyelim. Ben futbol izleyeceğim sadece o karşılaşmayı takip ederken. Kimin çıktığıyla, kimin şampiyon olduğuyla pek ilgilenmiyorum açıkçası. Öyle söyleyeyim. Umarım güzel bir maç olur. Umarım İstanbul'daki insanlar da bunun tadını çıkartır. Hem biz tadını çıkartırız, hem de İstanbul'a bu maç için gelen hem Alman seyirciler, taraftarlar, hem de İngiliz taraftarlar İstanbul'dan mutlu ve memnun ayrılırlar. Süper Lig'de bu sezon en fazla hava topu kazanan oyuncuyu sorduk. Cevaplara şöyle bir bakalım. Tabii cevaplar geliyor ama bir yandan da Çorum mu Süper Lig'e çıksın, Esenler mi Süper Lig'e çıksın diye bir soru sorduk. Onunla alakalı da cevaplar gelmeye devam ediyor. Ne demiş, şöyle bir bakalım. Onaçu cevabını veren dinleyicimiz. Peki Onaçu mu en fazla hava topunu kazanan oyuncu, bilemiyorum. Bilemiyorum. Neler olacak? Birazdan açıklayacağız doğru cevabı. Selamlar abi, kolay gelsin. İstanbul'da çok takım var ve tek kelimeyle bir Trabzonlu olarak Çorumspor'un çıkmasını istiyorum. Stuttgart'a selamlar. Yaşar Aydın ben demiş. Peki Çorum FK'ya bir artı daha geliyor. Herkes Çorum'u istiyor nedense. Ben şaşırıyorum ilginç bir şekilde. Yani tamam, %60'a %40 olur, bunu anlarım, ya da %55'e %45 olur, yine anlarım. Ama %99,9 oranında şu ana kadar sizlerden gelen mesajlar neticesinde bu fikre varıyorum. Herkes Çorum FK'nın Süper Lig'e çıkmasını istiyor. Ya, buna şaşırıyorum tabii ki.
İzmir'den Nazmi Abdülkerim demiş dinleyicimiz. Yanlış cevaplardan biri. En çok hava topu kazanan oyuncu Süper Lig'de bu sezon hangi futbolcu? Doğru cevabı bilmiyorsanız da en azından tahminlerinizi gönderin. Doğru cevabı birazdan açıklayacağım. Yayın sona ermeden önce şöyle bakalım, Abdülkerim cevabı yanlış bir cevap. Eskişehir'den selamlar, Ergin ben demiş. Taraftarı olan çıksın, olmayan çıkmasın ve Çorum'un çıkmasını istiyorum. Bu arada Eskişehir Spor'a da yazık oldu demiş dinleyicimiz yine. Çorum cephesinde yer alan bir dinleyicimiz. Peki

Onaço cevabı yanlış cevaplardan biri. Osimhen olabilir abi. İsmim Berkay. İyi yayınlar, seviyorum seni demiş. Peki Berkay Bey, yanlış cevap, onu da söyleyelim. Sizler göndermeye devam edin. Bakalım doğru cevabı bulabilecek mi bir dinleyicim? Şöyle bir hatırlatalım sorumuzu, değil mi? En fazla hava topu kazanan oyuncu Süper Lig'de bu sezon için hangi futbolcuydu? Cevaplar gelsin. Gelmeye devam ediyor da ben doğru cevabı beklemeye devam ediyorum. Genelde yanlış cevap geldi şu an için. Bir de anket tarzında bir sorum vardı. Radyosunu yeni açan dinleyicilerimize bunu da hatırlatayım. Çorum FK mı?

ilan etti. City bir birlik bir eşitlikle sahadan ayrıldı. Burnley 1, Manchester City 1 ve Arsenal şampiyon oldu bitime bir hafta kala. 66. dakikada Chelsea 1-0 önde olan taraf, yani 75'e kadar bir gol gelse, Tottenham'dan gelse daha iyi olacak üst bekleyen dinleyicilerimiz için de, Chelsea atacak gibi duruyor. Yani ben öyle hissediyorum en azından. Daha etkili, daha fazla kontra atağa çıkan, daha tehlikeli ataklar gerçekleştiren takım Chelsea takımı. Az geliyor ama öz geliyor dedikleri tabiri kullanabilirim Chelsea için. Şu anda 66. dakikadan çıktık. 67. dakikadayız. 1-0'lık üstünlüğüne devam ediyor. 75'e kadar o golün gelmesi lazım. Hadi maksimum 80 diyeyim. 2,5 gol üstünün gelebilmesi için.

Senin bir takımın vardı abi. O takımın maçı devam ediyor mu demiş dinleyicimiz. Alger. Alger'den bahsediyorsunuz değil mi? Tabii canım. Ailecek biz Alger'i destekliyoruz. Daha önce de söylediğim gibi. Cezayir 1. Ligi karşılaşması. Alger 1, Akbu 0. Dakikalar 79. Evet, 79. dakikaya da girmiş bulunmaktayız. 11 şutu var Alger takımının. Bunlardan 4'ü isabetli ve 1'i de golle sonuçlandı. Konuk ekip Akbu takımının 7 şutu bulunuyor. Bunlardan ikisi isabetli oldu. Bir de Alger'in direkten dönen topu var. Bu hatırlatmayı da yapalım. İkinci golü bekliyoruz buradan. Evet, gol bekleyen dinleyici sayısı da bir hayli fazla. Ben Alger cephesinden bir golün daha çıkmasını bekliyorum. Ümit ediyorum en azından. Gelir gelmez o ayrı bir konu. Alger'in tabelada 2 yazacağını düşünüyorum. Bakalım neler olacak ilerleyen dakikalarda. En fazla hava topu kazanan oyuncu Şikrinyar demiş dinleyicimiz. Peki yine üçüncü sorumuz, son sorumuz buydu. Süper Lig'de bu sezon için soruyorum bu arada. Tarihle alakalı bir soru değildir, altını çizeyim. Bu sezon Süper Lig'de en fazla hava topu kazanan oyuncu kimdi? Hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorsanız lütfen mesajlarınızı gönderin. Dinleyicimiz Şikrinyar demiş ve mesajın devamında ne yazıyor? Bundan sonrasını okuma demiş. Peki okumuyorum. O zaman niye yazdınız? Okumayacaksam, okumamı istemiyorsanız niye yazdınız?

Böyle ilginç mesajlar da geliyor. Bak bu mesajı okuma sakın diyor. Dinleyicim uzun bir mesaj yazıyor. Okumak durumunda kalıyorum. Ha yayında okuma diyorsunuz. Tamam anlıyorum. Peki doğru mu peki bu dediğiniz? Aa, çok enteresanmış. Çok enteresanmış. İnanayım mı? Hadi inanmışım. İnandım ya inandım peki. Siz diyorsanız tabii ki doğruluk payı yüksektir. Dinleyicime teşekkürlerimi iletiyorum. Üçüncü sorunuzu sormadınız demiş dinleyicimiz. Sordum az önce. En fazla hava topu kazanan futbolcu kimdir Süper Lig'de bu sezon? Bununla alakalı tahminlerinizi gönderin. Hani doğru cevabı bilemiyorsanız da şöyle bir düşünün. Bir dakika düşünün. Düşündükten sonra zaten doğru cevaplar aklınıza gelecektir. Ya gelecektir, emin olun gelecektir. Şöyle 5 oyuncu düşündüğünüzde doğru isim o isimlerden biri. Evet. Bir düşünün ama. Bir düşünün. Rica ediyorum. Arsenal'ın şampiyonluğuna Galatasaray'ın şampiyonluğundan daha çok sevindim demiş dinleyicimiz. Ya bilmiyorum ben Liverpool taraftarıyım. Beni pek ilgilendirmiyor. İngiltere Premier Ligi'nde kim şampiyon oldu? Gerçi Galatasaray Liverpool maçından sonra ben Liverpool'a biraz kırgınım. Yani böyle bir stadyumda böyle bir amatör hata olabilir mi? Lang'ın pozisyonu için söylüyorum. Ha şimdi diyebilir dinleyicilerim. Galatasaraylı mısın? Ya burada başka bir oyuncu da olabilir. İlla Galatasaray'ın olmasına gerek yok. Fenerbahçe'den bir oyuncunun parmağı kopsa, ya kopmadı tabii ama kopabilirdi. Ya böyle büyük bir takımın, böyle İngiltere'nin beşiğinde oynayan bir takımın, Şampiyonlar Ligi seviyesinde oynayan bir takımın stadyumunda böyle sorunların yaşanmaması gerekiyor. Yok demir kapağı çıkmış, yok tam kapanırken parmağını uzatmış. Ya ben bunları mı düşüneceğim sahada koşarken? Futbolcu olsam böyle söylerim. Bunları mı düşüneceğim? Güvenlik önlemi alınmıyor mu? Türkiye'de bu olay olsaydı, bakın siz bunu kaçırıyorsunuz bu arada. Galatasaray yaşadığı için şu an söylüyorum. Benim bir bağlantım yok Galatasaray'la ya da Lang'la alakalı da bir bağlantım yok Lang'la. Ama bir futbol sever olarak üzülüyorum. Bu Fenerbahçeli bir oyuncunun da başına gelebilirdi. Başka bir oyuncunun da başına gelebilirdi. Herhangi bir ismin başına bile gelebilirdi.

olabilir. Ben buna üzülüyorum, kızıyorum. Üzülmekten ziyade kızıyorum. Açıklamalar komik. Açıklamalar gerçekten komik. Yok kapanıyordu demirlik parmaklık. Tam kapanırken oyuncunun hatası elini sıkıştırdı. Ya oyuncu koşuyor, onu mu düşünecek? Bir de şu var. Bu durum ülkemizde yaşansaydı, Ramspark'ta ya da Çobani Stadyumunda yaşansaydı, Fenerbahçe'nin stadında yaşansaydı değil mi? Beşiktaş, Trabzonspor, Samsunspor düşünün. Neler konuşulacaktı? Türkiye'de bir daha maç oynanmasın. Türkiye şöyle, Türkiye böyle. Ya bu tepkiler gelmeyecek miydi? Gelecekti. Ya burada birlik olmamız gerekiyor. Kimse kusura bakmasın. Burada söz konusu Galatasaray değildi o maçta. Benim kızdığım nokta Galatasaraylı bir oyuncunun başına geldiği için değil. Tamam, o akşam hepimiz Galatasaray'ı destekledik. En azından birçoğumuz diye düşünüyorum. Ama Fener ya da Beşiktaş burada söz konusu takım değil. Renk değil. Ülkemizle alakalı bir durum olduğunu düşünüyorum. Hiç ses çıkıyor mu şu an? Ceza aldı mı Liverpool kulübü? UEFA'dan bir soruşturma açıldı mı? Bir o konunun üzerine gidildi mi? Gidilmedi. Ben buna çok kızıyorum, sinirleniyorum. Ülkemizde bir takımın başına gelseydi bu, Fenerbahçe'nin başına gelseydi, dediğim gibi az önce Kadıköy'de bu tuhaf durum yaşansaydı, herkes konuşuyordu şu an. Her yerde gündemdi. Yanılıyor muyum? Yanlış bir yorum mu yapıyorum acaba? Yani yanlışsam lütfen dinleyicilerimiz yanlış yazsın. Evet, benim hassas konularımdan biri bu. Bizim ülkemizde en ufak bir şey oluyor. Bir tartışma yaşıyor mesela. Bir taraftar yurt dışından geliyor. Bir taraftar kaza yapıyor. Ya da yaşandı daha önce, hatırlayın. Fenerbahçe'nin rakibi UEFA'da. Bir taraftar maalesef vefat etti. Araba kazası, araba çarpması sonrasında. Ülkemizde olduğu için mi acaba çok gündeme geldi? Araba çok hızlı gidiyordu. Arabayı süren arkadaş suçluydu. Öyleydi, böyleydi. Tamam, suçluluk payı varsa zaten polis tarafından bu müdahale yapılır. Yani bunlar bakılır, edilir ama bu konuşmalar, yurt dışındaki konuşmaları söylüyorum. Maalesef üzülerek söylüyorum bunları da. Üzülüyorum. Yurt dışında olduğu zaman hiçbir şey yok. Hatay'da olur öyle şeyler diye üstünü örtüyoruz kaba bir ifadeyle. Ama ülkemizde taraftarın çıkardığı taşkınlıktan bile bizim insanımız suçlu oluyor nedense. Türkler şöyle. Katılmıyorum abi. Türkler şöyle değil. Türkler öyle böyle değil. Evet, sinirlendim. Biraz gerginleştim şu son dakikalarda. Yani böyle konularda evet hassaslaşıyorum. Ben takım gözüyle bakmıyorum olaylara, onu söylemeye çalışıyorum. Ya siz de bakmayın. Bu konularda bakmayın en azından. Tek ricam budur. Bu hepimizi ilgilendiren konu. Maalesef, maalesef dinleyicimizin yazdığı doğru. Bir okumuyorum bu mesajı ama dediğiniz doğru yani. Maalesef konu bundan ibaret. UEFA'nın bir yaptırım uygulamaması çok garibime geliyor. Çok garip, garip bir durum. Ülkemizde yaşansaydı bambaşka konular konuşulurdu. Bu arada ben İngiliz forumlarına bakıyorum, İtalyan forumlarına bakıyorum. Onların ne söylediklerini, taraftarların, o ülkenin vatandaşının neler yazdığına bakıyorum. Ülkemizle alakalı eleştiriler de bulunuyor. Sen gecenin dördünde, ya bu konuda da konuşmak istemiyorum da, yoldan araba geçerken ne bileyim hiç sağına soluna bakmadan karşıya geçersen tabii kazaya davetiye çıkartırsın. Araç sahibi orada hatalı olabilir, hız yapmış olabilir, o ayrı, cezasını çeker. Ama tek suç Türkler şöyle, Türkler böyle, buna katılmıyorum abi, buna katılmıyorum. Avrupa'da ne olaylar oluyor, ne olaylar oluyor, üstü örtülüyor işte Liverpool. Stadyumda yaşanan enzem durum diyorum. Bu ilginç bir durum. Daha önce dünya tarihinde yaşandı mı bir stadyumda? 2026 yılında yaşandı bu durum. Parmağı kopuyordu Lang'ın. Yaptırım uygulandı mı Liverpool'a? Para cezası uygulandı mı? Gündeme geldi mi? Gelmedi. Ama bizim ülkemizde olsaydı diyorum işte, neler neler konuşulurdu. Milyon euroluk cezalar gelirdi diye tahmin ediyorum. Benim görüşüm budur. Abi sen yanlış söylüyorsun diyen bir dinleyicimiz varsa da lütfen mesajını göndersin. Son bölümdeyiz. Artık son 5-6 dakikam kaldı. Sorumuzu tekrar hatırlatayım. Radyosunu yeni açan dinleyicilerime. Güzel bir soru oldu bence. Kolay bir soru değil ama bütün soruların kolay olması da tabii ki beni rahatsız ediyor. Biraz da zor olsun. Yani futbol gurmelerinin de ön plana çıkmasını istiyorum bu anlamda. Süper Ligimizde bu sezon en fazla hava topu kazanan oyuncuyu soruyorum ve son kez hatırlatıyorum bu soruyu da, cevaplarınızı henüz göndermediyseniz göndermeye devam.

edebilirsiniz. Chelsea Tottenham maçını 2-1'e getirdik. Güzel. 1-0'da az önce. Neler neler oldu. Ben burada biraz gerginleştim. Bu gerginlik de işe yaradı. Güzel. 2-1'e geldi. Chelsea 2, Tottenham 1. Gece seansından maçımı artık açıklayayım sizlere. Doğru. Fluminense Bolivar mücadelesini ben ön plana çıkartacağım. Saatler 01'i gösterdiğinde bu mücadele başlamış olacak. Fluminense tabii ki galibiyete çok yakın diyebiliriz. Oranı bulunmuyor. Ha, buradaki bizim amacımız oranı biraz daha yükseltebilmek. Bolivar'a baktığımızda grubun ikinci basamağında yer alıyor. Bir puan onlar açısından çok kıymetli. Yani istediği sonucu almış olacak şayet bir puanı alırlarsa. Yani ben her iki yarıyı da kazanabileceklerini düşünüyorum Fluminense takımının, özet geçmem gerekirse. Libertadores kupasında istediği performansı sergileyemedi bu sezon bildiğiniz gibi. Şu ana kadar oynadığı 4 maçtan sadece 2 puan çıkartabildi Fluminense takımı. Ve rakip filelere de sadece 2 gol atabildi. Kısır geçiyor maçları Libertadores kupasında Fluminense takımının. Ligde oynadığı son maça bakacak olursak da Fluminense São Paulo takımını ilk yarıda kaydettiği gollerle mağlup etmeyi başardı. Biraz da Bolivar'dan bahsedecek olursak turnuvada iyi bir performans sergiliyor. Beklentileri aşan bir performansı var şu an konuk ekip Bolivar takımının. Ligde de son haftalarda yine düşüş yaşayan Bolivya temsilcisini görüyoruz. Kendi yerel liginde kötü sonuçlar alıyor Bolivya Süper Ligi'nde. Libertadores'te de akılların olması bunda bir etken tabii ki. Mendoza deplasmanında bir mağlubiyet yaşadı. Biliyorsunuz konuk ekip kendi liginde Bolivar oynadığı son maçında. Onun öncesindeki 3 karşılaşmada beraberlikle sonuçlandı. Şimdi Fluminense için final niteliği taşıyor. Kazanmak zorunda. Ha, kazanır. Bundan yana bir şüphemiz yok. Ama bizim amacımız oranı arttırabilmek. Şimdi her iki yarıya da kazanırın oranı gayet ideal. 2 oranında. İki seviyelerinde diyeyim, oranda bir değişkenlik olabiliyor. 2,5 gol üstünü tercih etmem. 1.34'lük bir oran. Riske girmeye gerek yok. Ha, gelir bu arada yüksek ihtimalle ama ben bu orandan sizlere bir öneride bulunmak istemiyorum. Yine ilk yarıyı Fluminense'nin önde kapatması muhtemel. İlk yarı 1 değerlendirilebilir. Onun dışında her iki yarıyı da kazanır. Bence çok mantıklı seçeneklerden biri. 2 oranıyla karşımıza çıkıyor Fluminense takımı. Ev sahibi 2,5 gol üstü. Yine 1.69'du yanılmıyorsam ama 1.70 olmuş şu an. 1.70'lik orandan ev sahibi Fluminense'nin 3 gol bulması yine muhtemel seçimlerden biri. Bunları değerlendirebilirsiniz. Ben riske girmek istiyorum diyorsanız da ilk yarı 1,5 gol üstü 1.96'lık orandan gayet ideal. Ben erken dakikalarda gol bulacağını düşünüyorum Fluminense takımının. Hızlı bir başlangıç yapmalarını muhtemel görüyorum. Farklı bir galibiyette bekliyorum ev sahibi Fluminense takımından. Yani burada birçok seçeneğimiz var artık. Seç, al, beğen tarzında bir karşılaşmayı önermiş oldum. İlk yarı 1,5 gol üstü denenebilir. Onun dışında Fluminense 2 yarıyı da kazanır. Yine güzel bir oran. 1'e 2 veren bir oran. Bunu deneyebilirsiniz. Onun dışında ev sahibi 2,5 gol üstü. Fluminense 3 gol atar en az diyorum. Onu deneyebilir dinleyicilerimiz. Seçenek çok. İlk yarı önde kapatması muhtemel. Yine ilk yarı 1 seçeneği gayet makul düzeyde. 4 tane farklı seçeneğim var. 4'ünün de başarılı olma ihtimali bence yüksek. Arasından artık kendi ihtiyacınıza göre, yani hangi orandan kupona eklemek istiyorsanız bu söylediklerimden birini değerlendirebilir Radyo Spor dinleyicileri. Gece seansındaki benim güvendiğim maç bu şekilde. Şayet gecenin ilerleyen dakikalarında canlı bahis anlamında da maçlarımı görmek istiyorsanız sosyal medyadan beni takip edebilirsiniz. Görkem Tezer yazmanız yeterli Instagram arama kısmına. Gün içerisinde paylaşımlarım oluyor. İnteraktif bir sosyal medya hesabı kullanmaya çalışıyorum. Sizlerden gelen mesajlara, isteklere de gördüğüm takdirde geri dönmeye çalışıyorum. Adımı soyadımı Görkem Tezer yazmanız yeterli. Soyadımın sonunda L yok, R var. Onu da söyleyeyim. Yanlış kişiye istek göndermeyin. Şikayetler geliyor. Peki buna da dikkat edelim. Demişken Radyo Spor'u da yine sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Bu hatırlatmayı da yapalım ve şöyle bir sizlerden gelen mesajlara dönelim. Devamında da yayını noktalayacağım.

0: Sevgili Radyospor dinleyicileri, bu akşamın son sorusuna doğru cevap veren dinleyicilerimiz var mı? Ne demiş dinleyicimiz? Heliton demiş. Peki, senin dinleyiciyi ne demiş dinleyicimiz? Ben de senin gibi Trakyalı. Anlayamadım mesajınızı. Senin dinleyici yakan atmaz. Hem de senin gibi Trakyalı demiş dinleyicim. Anlayamadım ne yazdığınızı, ne demek istediğinizi anlayamadım ya. Trakyalı dediğinizi biliyorum, anladım onu ama ne demek istediğinizi anlayamadım. Onaçu diyen bir dinleyicimiz, yanlış bir cevap. Onaçu değil. Onun dışında bizde Amerika'da neler oluyor neler. Her ülkede aynı şeyler oluyor. Nedeni nedir demiş. Böyle bir soru sormuş. Nedeni mi nedir? İnsan denen varlık demiş dinleyicimiz. Merhabalar, Hilton olabilir demiş. Hasan Baş bu mesajı göndermiş. Biraz da yemekten bahsedelim. Menemen soğanlı mı yoksa soğansız mı güzel olur demiş. Bilmiyorum, ben menemen tüketmiyorum pek. Tabii herkesin zevki. Ya ben tüketmiyorum menemeni, pek tercih etmiyorum. Yalan atmaz demek istedim diyor. Senin dinleyici yalan atmaz. Senin gibi Trakyalı demiş. Peki, teşekkür ediyorum dinleyicime. O zaman nereli olduğumu nereden biliyorsunuz ya? Beni korkutuyor bazı dinleyicilerim. Ha, yayında söylemiştim değil mi bir ara? Peki, teşekkür ederim mesaj gönderen tüm dinleyicilerime. Doğru cevap evet, Göztepe formasıyla 125 kez hava topu kazanan oyuncudan bahsediyoruz. Heliton. Doğru cevabı veren dinleyicilerimiz yine üçüncü sorudan da doğru bir şekilde ayrılmış oldu. Tüm dinleyicilerimi tebrik ediyorum. Katılım gösteren, göstermeyen, bana kulak veren dinleyicilerime ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Yarın saatler 22.30'u gösterdiğinde tekrardan karşınızda olacağım. Abi istek gönderdim, kabul etmiyorsun gibi mesajları görüyorum. Birazdan bakacağım. Yayından sonra kabul edeceğim gönderdiğiniz istekleri. Şu an nasıl? Hem konuşup hem de sosyal medyayla ilgilenebilirim, değil mi? Yok benim asistanım falan. Sosyal medyamla kendim ilgileniyorum. Onu da söyleyeyim. Peki, yarına kadar kendinize çok dikkat edin. Yarın 22.30'da tekrardan görüşmek ümidiyle diyorum. Hoşça kalın.
1: Bahse gireriz sona erdi.

0: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu başlıyor.
2: Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 19 Mayıs 2026. Salı günündeyiz. Saatlerimizde 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Bugün Kurtuluş Savaşı'nın başladığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı günün 107. yıl dönümü. Bugün Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı. Bu vesileyle ben de herkesin bayramını kutlayarak ve bu vatan için canını ortaya koyan herkesi çok büyük bir minnetle anarak programa başlamak istiyorum. Bugün dediğim gibi özel bir gün bizim adımıza. Ve bugün programda bayağı bir yoğun geçecek gibi gözüküyor. Dün Beşiktaş'ta öğle saatlerinde biz hat-trick programını bitirmeye yakınken Sergen Yalçın'la yolların ayrıldığına dair haberler sıcağı sıcağına çıkmaya başladı ve kısa süre içinde de Beşiktaş Kulübü'nden konuyla ilgili resmi açıklama geldi. Yazılı bir açıklama geldi önce. Ardından Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Onun açıklamaları var. Şenol Güneş sorusu geldi. Onunla ilgili net bir yanıt verdi. Ama yeni teknik direktör adayı konusunda bir isim vermedi. Fakat tabii ki basın mensuplarından adaylar da çıkmaya başladı çoktan. Akşam saatlerinde Serkan Reçber'le bir araya geldi Serdal Adalı ve Serkan Reçber de gece geç saatlerde yaptığı açıklamayla Beşiktaş'tan ayrıldığını o da duyurdu. Şimdi Beşiktaş futbolda bir kez daha yeni bir yapılanmaya gidecek. Sportif direktör olarak da Önder Özen'in düşünüldüğü yazılıp çiziliyor. Serkan Reçber yerine Önder Özen büyük ihtimalle gelecek ve onunla birlikte yeni teknik direktöre karar verecek siyah beyazlı ekip ve transfer politikası da tabii ki bu ekiple birlikte şekillenecek gibi gözüküyor. Beşiktaş'ı yine hareketli bir dönem bekliyor. Biz de bugün Beşiktaş'taki bu son gelişmeleri konuşacağız. Dün amili takımda teknik direktör Vincenzo Montella 35 kişilik bir geniş kadro açıkladı Dünya Kupası öncesi. Aslında 55 oyuncuya kadar açıklama yapılabiliyor. Bunu daha önce işte Arjantin gibi ülkeler yaptı. Biz 35 kişilik bir liste duyurduk. Haziran başı itibariyle de artık FIFA'ya nihai maksimum 26 kişilik o listede verilecek. Bu listeden en az 9 oyuncu ayrılacak. Liste tabii her zaman olduğu gibi bazı tartışmaları da beraberinde getirdi. Seçilen bazı isimler, seçilmeyen isimler, işte onlar niye yok? İşte neden santrfor bir tane var? Daha fazlası yok, ihtiyaç yok mu? İşte Ozan Tufan niye yok? Emirhan Topçu niye yok? İşte Berke yok vesaire, birçok tartışma oldu. Bu milli takım listesini de program içerisinde konuşacağız. Dünün önemli bir diğer gelişmesi Kayserispor'un açıklaması oldu. Kayserispor özetle bu sezon liglerin tescil edilmemesini talep ediyor. Ve kümede kalmak istiyor, Süper Lig'de kalmak istiyor. Ben de sabah geldim, Twitter hesabımı burada açtım. Sana özel kısmında ilk gözüme çarpan haber de dün TV100'de bir programda Sinan Buran'ın söyledikleri. Devlet Bahçeli de liglerin tescil edilmemesi gerektiğini, 21 kulüp olarak devam edilmesi gerektiğini Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'na iletmiş. Gerekçe olarak da tabii ki bu sezon içerisinde işte bazı kulüp başkanlarının o bahisle ilgili yaptıkları gösterilmiş. Böyle bir gerekçe sunulmuş. Bu da bizde tabii ki son dönemde korona döneminde ve deprem döneminde de bu ligdeki takım sayıları mevcut sabit kalmış. Alt ligden gelen takımlar eklenmişti. Öyle bir gündemde artık tam rahata kavuştuk. 18 takıma indik ve böyle de gidecek gibi gözükürken tekrar böyle bir gündem ortaya çıkmıştı.

0: çıktı ama ne kadar tabii gündemde kalacak, ne kadar gündemin dışına çıkacak bilemiyoruz ama şimdilik böyle şeyler de konuşuluyor, onu da söyleyeyim. Dün Premier Lig'de Arsenal Burnley karşılaşması vardı. 37. hafta mücadelesiydi Arsenal adına ve kendi evinde ligden düşmesi kesinleşen Burnley'i 1-0 mağlup etti Arsenal. Burnley'de enteresan bir takım. City'den de tek gol yediler, 1-0 kaybettiler. Arsenal'dan da bir gol yediler ki yedikleri gol de tahmin edeceksinizdir. Kornerden geldi. Havertz'in kornerden attığı golle Arsenal 1-0 kazanmayı başardı ve son haftaya da lider girmeyi garantiledi. Bugün eğer Manchester City Bournemouth deplasmanında kazanamazsa, berabere bitirir veya kaybederse Arsenal bitime bir maç kala şampiyonluğunu ilan edecek ama eğer City kazanırsa iş son haftaya kalacak ve son hafta Arsenal kazanırsa rakibinin sonucuna bakmaksızın yine şampiyonluğunu ilan edecek. Bugün bir de Chelsea Tottenham mücadelesi var. Bu karşılaşmada Tottenham için çok çok önemli. Eğer Tottenham Chelsea deplasmanından galibiyetle çıkabilirse onlar da bitime bir maç kala kümede kalmayı garantileyecekler. West Ham'ı bir alt lige göndermiş olacaklar. Orada da büyük bir heyecan var. Bir de basketboldan bahsedeyim. Basketbolda da Batı'da konferans finalleri bu sabaha karşı oynanan Oklahoma City Thunder San Antonio Spurs maçıyla birlikte başladı. Yine ben şirkete geldiğimde sanıyorum Emre Gürkaynak ve Kaan Kural maçın anlatımındaki ikiliydi. Seslerden duyabildiğim kadarıyla. Bu saatte de normalde kalınmaz. Meğer iki uzatmaya gitmiş karşılaşma. Ve iki uzatma sonunda da deplasman ekibi San Antonio 122-115 maçı kazanmayı başarıyor ve seride 1-0 öne geçiyor artık. NBA'de de yavaş yavaş playofflarında sonuna yaklaşılıyor. Peki haberler olarak bir de Avrupa çapında Guardiola ile ilgili haberler dikkat çekici. Bu ara bayağı bir teknik direktör gündemi de oldu. Bugün de bayağı konuşacağız gibi gözüküyor. Pep Guardiola'nın da sezon sonunda Manchester City'den artık ayrılacağı, bununla ilgili zaten geçen haftadan beri haberler yapılıyordu ama dün artık İngiltere'deki birçok farklı kaynak aynı haberleri geçti üst üste. Artık Guardiola veda edecek Manchester City'ye. Yerine de çok büyük ihtimalle Enzo Maresca geçecek. Avrupa basını şu anda İngilizler başta olmak üzere bu konu üzerinde konuşuyorlar. Bir de İtalya'dan bir haber. Orada da Antonio Conte, Napoli ile biliyorsunuz bir sözleşmesi var. Fakat İtalyanlara göre iki taraf sözleşmeyi erken feshetme konusunda karşılıklı anlaşmaya vararak yollarını ayırma kararı aldı. Conte de boşa çıkıyor. Tabii İtalya milli takımı mı olur? Türkiye'den bir teklif gelir mi şimdi Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta teknik direktör arayışı içerisinde? Conte geçmişte Saadettin Sarı'nın görüştüğü isimlerden biriydi bu seçimden önceki dönemde. Bakalım yolu Türkiye'ye mi düşecek yoksa milli takım veya başka bir lige mi gidecek onu da hep beraber göreceğiz. Ve Brezilya'da da Dünya Kupası için nihai kadro açıklandı. Carlo Ancelotti dün kadroyu duyurdu. Burada da en çok merak edilen konu tabii Galatasaraylılar için Sara olup olmayacak mı? Fenerbahçeliler için Ederson. Ederson seçildi, Sara seçilemedi. Ama Neymar'ın aday kadroya dahil edilip edilmeyeceğiydi ve Carlo Ancelotti Neymar'ı aday kadroya dahil etti. Neymar Dünya Kupası'nda olacak eğer bir sakatlık problemi yaşamazsa. Birçok kişi de tabii ki Neymar'ı Dünya Kupası'nda görmek istiyordu. Ben de onlardan bir tanesiyim. Ali abi de öyle. Ve göreceğiz. Orada da enteresan şekilde João Pedro'yu Chelsea'deki dahil etmemiş. Igor Thiago ve Ryan gibi hücum oyuncularını almış Ancelotti. Bu kararı galiba tartışılmış ama olacak tabii ki milli takım seçicilerinin kaderi böyle seçtikleri seçmedikleri hep tartışılıyor. Brezilya'da da böyle bir tartışma olmuş. Diyelim 7-10 saatlerimiz aramıza gidelim. Aradan sonra da gündemdeki gelişmeleri değerlendirmeye başlayalım.
1: Mertelan ve Ali Erim'le sabah sporu devam ediyor.
0: 7-16 saatlerimiz Ali abiyle birlikte şimdi 3 saat boyunca gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Bir taraftan Celtic Hearts maçı.

0: Tekrarı şu anda önümüzde. Cumartesi 14.30'da başlamıştı ve Celtic 3-1 kazandı. Son gol şu anda denk geldi. 90 artı 8. Skor 2-1 iken Hearts'ta kaleci bile açılıyor duran topta ama Celtic bir kontra yakalıyor ve 3'e 0 pozisyonda boş kaleye topu yuvarlayıp golü atıyor. Seyirciler de sahaya giriyorlar. Maçta herhalde o golle birlikte sona eriyor ve Celtic şampiyonluğu kazanıyor Hearts önünde. Açıkçası benim adıma da üzüntü verici bir karşılaşma oldu. Ben Hearts'ın şampiyon olmasını, o hikayenin şampiyonlukla taçlanmasını isteyen taraftaydım ama olmadı. Futbolda, hayatta bunlar da var. Üstüne bir de Eyüpspor düşseydi herhalde ben hafta sonu bayağı ya da hafta ya moralim bozuk şekilde başlardım. Allah'tan oradan kurtardım hafta sonu için. Günaydın Ali abi.
1: Günaydın. Herkese günaydın. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Gün içerisinde zaten Radyo Spor'da bantları da duyacaksınız. Sen de söyledin. Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı çok önemli bir günün. Aynı zamanda yıl dönümü. O savaş sayesinde bağımsız bir vatana sahip olduk. Onun da başlangıcı bugündü. Bir kez daha başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı boyunca canını ortaya koyan, büyük fedakarlık yapan insanlarımızı saygıyla rahmetle analım.
0: Peki bugüne Arsenal'la başlayalım Ali abi dilersen. Dün Premier Lig'de 37. haftada lider Arsenal Burnley'i konuk etti. Burnley sondan ikinci olan takım, küme düşmesi haftalar öncesinde kesinleşmişti. Herhangi bir iddiası yok. Arsenal açısından da rahat bir karşılaşma olması muhtemel gözüküyordu. Sonuçta kendi evinde ve galibiyete ihtiyacı olan taraf, güç olarak çok daha iyi olan taraf Arsenal'dı. İyi de bir kadro çıktığını gördüm. Biraz ofansif de bir kadro tercih etmiş, değil mi? Arteta orta sahada Ødegaard'la Eze'yi yan yana kullanıyor. Rice bir tık arkasında. Son dönemde de Zubimendi sürekli yedek kulübesinde. O da herhalde bilerek böyle kararlar veriyor. Zubimendi'de bir sıkıntı yok. Sakatlık çünkü, sürekli yedek kulübesinde ama ilk 11'de de tercih etmiyor. Onunla ilgili bilmiyorum, bir şey okudun mu? Ama benim
1: Yani
0: dikkatimi çekiyor son haftalarda.
1: yok şeyi yok, sakatlığı yok. Belki biraz daha işin hücum tarafında sıkıntı yaşadığı için Arsenal onunla alakalı bir tercih olabilir. Neticede dün Burnley de iyi kapandı. Diğer takımlar da Arsenal'a karşı iyi kapanıyorlar. Bu sene dün spiker arkadaşımız söyledi en fazla 1-0 maç kazanan takım Arsenal'mış. Dün de hani maçın çok büyük bölümünde tabii ciddi bir Arsenal baskısı var. Ama böyle net gol pozisyonu var mı dersen yok Arsenal adına. İlk yarıda Trossard'ın bir tane direğe çarpan topu var. İkinci yarıda Eze'nin bir tane vuruşu var ama o vuruşun gol olma ihtimali düşük. Hani böyle top sol taraftan orta geldi. Böyle Eze hafif bir vole vurdu. Top böyle yere seker, yerden seker kalenin üstüne doğru gider ya. Öyle bir top. Çok kolay değildi gol olması. Onun dışında işte gene bir kornerde çok güzel bir sak ortası. Havertz'in de müthiş yükselip çok güzel bir kafa vuruşu var. Gerçekten Saka'nın ortası çok güzeldi. Kornerde Havertz'in pozisyon alması ve kafa vuruşu da çok güzeldi. Fakat onun dışında Arsenal için stresli bir maç. Yani arada seyircileri gösteriyor. Seyirciler çok stresli böyle. Hani her an sanki bir şey olabilir gibi. Neticede 1-0 giden bir maç yani belli olmaz. Ya bir atak, bir duran top, her şey olabilir
0: West Ham
1: futbolda.
0: maçında oluyordu işte
1: Aynen
0: sonda,
1: öyle.
0: yani gol yedi ama sayılmadı. Karşı karşıya vermişti 0-0
1: Ki o
0: da
1: West Ham
0: pozisyon.
1: belki küme düşecek. Yani Burnley gibi. O yüzden tabii stres faktörü çok büyük Arsenal'da. Onu net bir şekilde görebiliyorsun. Arteta'da stres faktörü çok büyük. Dün mesela maç bitti. Sanki Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış gibi sevindi Arteta. Ondan sonra uzatmalarda yine bitir bitir diye hareketleri var böyle müthiş stres içerisinde. Takımda belli bir stres olduğu kesin ama dün tabii Burnley'nin içinde bulunduğu şartlar gene spiker arkadaşımız söyledi son 24-25 haftada sadece bir maç kazanabilmiş Burnley. Gerçekten Premier Lig'de kalite olarak düşük kaldılar, zayıf kaldılar. Gol yollarında da çok bir şey üretemeyecekleri belliydi. Yani dün gol yese Arsenal bir duran toptan ya da büyük bir defansif hatadan olmalıydı. Neticede kazandı. Şimdi bugün Manchester City'nin Bournemouth'la çok zor bir maçı var. Yani puan kaybı çok çok büyük sürpriz olmaz Manchester City'nin. Bakalım bugün belki bir şampiyonluk ilanı bile gelebilir. Eğer olmazsa son haftaya gene büyük bir heyecanla girecek Premier Lig. Dün izledim maçı, yani bütün 90 dakika izledim. Dün rahattı. Ama çok keyifli bir karşılaşma mıydı? Arsenal kazandığı için Arsenal taraftarları keyif almıştır ama onun dışında maçta çok bir şey yoktu. Espri yoktu, bir hareket yoktu yani.
0: Bu sezonki 19. korner golü sanıyorum gelmiş.
1: Ya 18'e 19 dedi, evet doğru.
0: 19. gol. Çok da kolay gol yani, izledim. Havertz zaten korner kullanmadan penaltı noktasının oralarda tek başına duruyor. Bir adam adamı markaj yok, alan savunması var. Kullanılmaya yakın o Arsenal'ın arka direkteki 3 oyuncusu içeri doğru koşularını yapıyorlar, klasik. Havertz yine bomboş. Bomboş da kafayı vuruyor herhangi bir müdahale olmadan. Kale ağzında kafa vurdu. Yani o savunma yılda hala rakiplerin pek çözememesi, ya da tabii ki arada çözüyorlar da, büyük oranda Arsenal yine goller bulması, bu kadar rahat bulması bir de.
1: Hani... Ama topun atıldığı yer ve topun hani atılma şekli zaten bence golün büyük bölümü. Dikkat edersen Saka'nın ortası muhteşem. Hani öyle bir yere atıyor ki savunma için de bence çok zor, kaleci için de çok zor. Yani kaleci çıksa boşa çıkabilir. Savunma açısından da yani tam böyle şeyin kalbine atılan, savunmanın kalbine atılan müthiş bir orta.
0: Aslında kaleci için zor olmasının sebebi de Arsenal'lı savun ya da hücum oyuncuların orada kalabalık oluşturup aynen, kalecinin hareket alanı kısıtlaması.
1: Aynen öyle.
0: Yoksa içe doğru kavisi yapılan ortalarda kaleciler çok rahat çıkıp alırlar.
1: Ama burası o kadar kalabalık ki.
0: İşte onu engelliyor
1: boşa
0: Arsenal.
1: Boşa çıkma ihtimali çok yüksek kalecilerin orada. Aynı zamanda Havertz de evet, hani belki dediğin gibi çok hani marke edilmiyor ama Havertz'in de yükselişi, topu yere doğru vurması, o kafayı yere doğru vurması bence güzel bir gol. Yani Arsenal'ın kornerden bulduğu gol güzel bir gol.
0: Güzel, bu işi zaten çok iyi yapıyorlar. Ben de geçenlerde bir Atletik'in yazısı vardı herhalde. Premier Lig'deki kornerlerle ilgili bir analiz. Son yılların en çok içe doğru kaviste atılan kornerleri bu sezon atılmış. %70 oranında, işte Saka gibi yani, sağdan sol ayaklı, soldan
1: Arsenal
0: sağ ayaklı.
1: Arsenal üzerinde mi? Premier Lig,
0: Premier Lig, Premier Lig genelinde üzerinde böyle bir şey oluşmaya başlamış. Arsenal'da da sağdan genelde Saka atıyor, soldan da Rice atıyor herhalde. Hep onlar da içe kavisli korner kullanmayı tercih ediyorlar. Eskiden %40'lar, 50'ler, 55'ler, 60'larken bu sezon özelinde %70'e kadar çıkmış ki diğer takımlar da benzer şekilde herhalde kullanıyorlar. Bu sezon mesela Tottenham'ın da Arsenal kadar golü var duran toplarda. Düne kadar galiba eşitlerdi. Duran top golünde. Biz hep Arsenal'ı konuşuyoruz ama onlar da etkili. Avrupa'nın 5 büyük liginde de zaten herhalde ilk 20'de böyle 10-15 İngiliz takımı var bu konuda. Çok çalışıyorlar, çok da geliştiler. Bize de oradan feyiz alıp geliştirebilecek şeyler de çıkartıyorlar. Bizde henüz öyle Arsenal gibi korner kullanan çok görmedim ben.
1: Yok.
0: Arka direkte böyle kümelenip öne doğru giden, işte kalecinin hareket alanını kısıtlayan. Trabzonspor farklı şeyler deniyor. Onlar da bayağı gol buldu ama tam Arsenal gibi kullanan da yok. Ama futbolda önemli bu duran toplar.
1: Dün ilk yarıda maç 0-0'ken bir tane de organizasyon denedi Arsenal gene yerden. Direkt olarak basketbol seti gibi çizilmiş bir oyun. Yerden 2-3 pasla gene pozisyona girdiler.
0: Geçen Eze gol atmadı mı öyle kornerde?
1: Eze attı.
0: Değil mi? Ama korner bu, miydi o?
1: Kornerdi. O da kornerdi. Orada da iki kere denip üçüncü de atmışlardı. Hı-hı. Eze çok güzel bir gol atmıştı ayağının içiyle. Bu kez daha böyle yerden kısa paslarla ve de pas sayısı da fazlaydı. Gene bir şey denediler. Sonra bir kez orta yapmayı denediler artık. Orada neye göre karar veriyor onu da bilmiyorum mesela. Diğer izlediğim karşılaşmada 3 kez aynı şeyi deneyip 3. de gol atmışlardı. Bu kez ilkinde öyle bir şey denediler. Daha sonra direkt bir ortayla golü buldular. Orada da o da enteresan mesela. O da güzel bir soru yani. Neye göre acaba orada karar veriliyor?
0: Bazen şey oluyor. O duran top antrenörü kenardan kullanacak oyuncuya işaret yapıyor. Türkiye'de de oluyor bu. Egemen Korkmaz eskiden Abdullah Hoca'nın mı yardımcısıydı mesela, duran toplarda o çıkar, nasıl kullanılacağını kenardan işaret ederdi.
1: Herhalde bir analiz yapılıyor. Analize göre o işi iyi yapıyorlar. Bu arada Mesela sen duran toplar işte kullanım dedin. Bruno Fernandes'in 20 asisti oldu bu sezon Premier Lig'de. 8'i mesela açık oyunda gelmiş. 12'si duran top. Orada tabii Thierry Henry ile karşılaştırıyorlar. Thierry Henry'nin 20 asist yaptığı sezonda hepsi açık oyunda gelmiş. Duran top hiç yok. Hepsi open play dedikleri normal akan oyunda gelmiş. Bruno Fernandes'i de işte hani tamam 20 asist yaptı ama yani 8'i sadece akan oyunda diye.
0: Kevin De Bruyne de 20'ydi.
1: Evet.
0: Onun acaba
1: Onun çok
0: bağlamı ne?
1: yüksek. Onun 17 falan.
0: Açık oyun.
1: Evet açık
0: Akan
1: oyun.
0: oyun işte.
1: Akan oyunda 17-18 falan. Onunki çok yüksek. Bruno Fernandes'inki biraz düşük kalmış ama bu tabii sonuçta duran top kullanımının ne kadar etkili olduğunu ve skora ne kadar büyük etki ettiğini de direkt olarak gösteriyor. Özellikle büyük takımlar çözemediği karşılaşmalarda bu da klişe bir yorum ama doğru da bir yorum aynı zamanda. Hani o ilk golü duran topla bulabilirlerse devamı zaten onlar açısından kolaylaşıyor.
0: Bu sezon Galatasaray mesela bu anlamda bir önceki sezona göre daha geride kaldı değil mi? Duran top kullanımı ve duran toptan bulunan gol konusunda. Geçen sezon liderdi. Bu sezon Trabzonspor
1: Evet.
0: uzun süre lider götürdü. Son
1: Tam hani
0: dönemde
1: tam
0: bakmadım da.
1: rakamları bilmemekle beraber Galatasaray geçen sene biraz daha iyi gözüküyordu duran
0: Geçen
1: top
0: sene
1: kullanımında.
0: Mertens oynuyordu. O da kullanıyordu. Sara kullanıyordu. Bu sezon Sara'nın da yedek kaldığı çok karşılaşma oldu Galatasaray'da. Mertens gibi bir profil işte İlkay var ama o da çok fazla süre almadı. Galatasaray'da da duran toplar konusunda Barış Alper bu sezon bence fazla kullandı. Normalde çok kullanan bir isim değil. Sané çok kullandı. Gelecek sezon planlamasında acaba böyle iyi bir duran top kullanan oyuncu eğer tabii
1: İşte
0: Sara nasıl kalır konumlanır bilmiyorum takımda hala. Kafamda tam oturtamadım Sara'yı da gelecek sezon mesela yedek oyuncu olarak mı değerlendirecek? İlk 11'de yazacak mıyız direkt olarak mesela Sara'yı?
1: transfere bağlı.
0: Yani Bernardo Silva gelirse
1: Yani kaçınılmaz.
0: yedek olur herhalde. Lemina Torreira ikilisi kalır gibi ama işte ilk 11 olsa da Sara yine kullanabilir.
1: Yalnız işte orada hep ben dile getirmeye çalışıyorum. Tabii ki kullanan çok önemli ama bir de o yetenekte vurucularınızın olması lazım. Yani o pozisyonu iyi koklayan, kendi şeyini, konumunu, vücudunu iyi ayarlayan, iyi yükselebilen, yükseldiği zaman o iyi vuruşu yapabilen oyunculara da ihtiyacınız var yani. Sadece tek taraflı bir şey değil duran top. Olay değil. Çok iyi bu az önce anlattığım profilde oyuncularınız olabilir. O zaman iyi orta yapamayan oyuncularla onlar bir araya gelirse gene kimya tutmuyor. Ya da olması gerektiği kadar olmuyor. Arsenal'da hepsi var gibi gözüküyor. Yani tam paketler. Hani hem çalışmaları hem buna ağırlık vermeleri hem sürekli tekrar yapmaları ama aynı zamanda kullanan ve değerlendiren de çok iyi oyuncular var. Yani Gabriel'in oralarda 2-3 kişi bloklaması bile orada Arsenal'ın ciddi fark yaratıyor. Hani tek bir şeyle bence açıklayamazsın duran topu. Çok iyi duran top kullanan oyuncum var. Peki tamam. Çok iyi duran topu kullanıyor da peki vurabiliyorlar mı? Ya da çok iyi vuran oyuncuları var ama iyi orta geliyor mu? Ya da işte diğer oyuncular doğru pozisyon alıyor mu? Artı takım onun çalışmasını yapıyor mu? Yani sen çok iyi ayağın olabilir. Biz seninle hiç set çalışmazsak sonuçta senin attığın yer 40 metre bir mesafe topu ve yaklaşık 15-16 oyuncunun olduğu noktaya atıyorsun topu. Yani biraz tesadüf ve şansa bırakıyorsun. O yüzden Arsenal bir paket. O paketi de çok iyi yaptıkları için işte karşılığını aldılar. Bak bana sabah sabah Arsenal
0: Yani ama zaten övülecek bir noktası varsa o da Arsenal'ın duran top kullanımı yani. Bir de belki savunmasını ekleyebilirsin. Savunma mantalitesi ama yani savunmada da Arsenal yani dün yine bir 11 çıkarıyor. Ben hücum ağırlıklı dedim orta sahasına da. Sol beki Calafiori, sağ beki Mosquera. Stoper oyuncular yani 4 stoperle çıkartıyor. Bunu Avrupa'nın genelinde çok göremezsin. Hatta Premier Lig harici büyük ihtimal böyle 4 stoper kullanan
1: Sence iyi bir şey mi?
0: bence iyi bir şey değil tabii ki. Hücum olarak bakarsan. Ama işte savunma olarak bakan içinde demek ki iyi bir şey. Ki kullanıyor Arteta. Yoksa ben tercih etmem. Niye edeyim yani? Sol tarafta Lewis Hicken varken ben niye Calafiori'yi kullanayım? Ya da sağ beki de gerçi tam bir sağ beki de yok. Böyle bek bir beki yok. Hani
1: Yok.
0: Timber, White falan hepsi stoperden
1: White
0: bozma
1: zaten kadroda
0: oyuncular.
1: yoktu.
0: White zaten evet sakatlık sebebiyle şeyi de Dünya Kupası'nda galiba kaçırıyor. Bir de şimdi Mosquera oynattı. Çok defansif ya. Bunu İngilizler yapıyor ama. Dan Burn mesela zaman zaman sol bek kullanıyordu. Böyle hep uzun boylu. Palace falan eskiden galiba çok yapardı. Böyle 4 stoperli düzen. genelde hani orta saha takımlarda görürdük. Hani büyüklerde de olmazdı. Top 6 takımda da olmazdı. Değil mi Arsenal? Onu da getirdi buraya.
1: Doğru. Doğru öyle bakarsan doğru. Dün mesela Calafiori bir pozisyonda ceza sahası içerisinde topla buluştu. Çok güzel çekti topu. Pası da verdi. Ama genel olarak tüm maç boyunca hani iki bekin aksiyonu onunla sınırlı kaldı. Orada tabii işte savunma güvenliği artıyor. Hiç şüphe yok. Fakat hücumda da yani orası çok tartışılır kaybettirdikleri bu tarz oyuncuların. Çünkü bayağı ileride oynuyorsun. Bayağı kapanan bir takıma karşı oynuyorsun. Orada biraz adam geçme yeteneği olan, biraz pas verme yeteneği olan, topu daha iyi kullanabilen bir oyuncu belki oyunu çok daha erken çözmene yardım edebilir. Ama o işte biraz tercih meselesi. Ne oluyor? Ben hani gol yemediğim sürece bir skor bulabilirim. Bir şekilde gol atabilirim. Biraz daha herhalde o ön plana çıkıyor Arteta'nın mantığında. Ama diğerinde sanki daha fazla şey kaçırılıyor gibi ya da en azından ya bir taraf hani bir tarafta o tercih yapılabilir. Hadi bir tarafta stoperden bozma bir oyuncuyu oynatıyorsun ama diğer tarafta işte biraz önce bahsettiğim profil gibi bir profil senin oyunu çözmende daha yardımcı olabilir. Çünkü yani Arsenal geliyor geliyor geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Hep bir duvara tosluyor yani. Bakıyorsun Odegaard bir pas çıkartacak mı? Eze bir şey yapacak mı? Hani Saka işte soluna çekip uzak köşeye vuracak mı diye bir şeyin var ya. Yani. Trossard da dün mesela çok iyi gününde değildi. O zaman böyle bir şeyle biraz kitlenen oyunları izlemek mecburiyetinde kalıyorsun.
0: Geçen senle YouTube yayınında programın sonunda benim paylaştığım bir özlü söz vardı. Hatırlıyor musun tam olarak ne olduğunu? En son yine Sun Tzu'dan bir söz paylaşmıştım. Tam tabii şey
1: Hatırlamadım.
0: cümle aklımda değil de mealen aklımda kaldığı kadarıyla söyleyeyim. Önce yenilmemeyi garanti altına al. Kazanmak kaybetmemek
1: Rakibin hatası
0: sana
1: mıdır? Öyle bir şeydi.
0: kazanmak rakibin hatasına bağlıdır gibi bir şey. Yani Arteta'da önce bir ben kaybetmeyeyim hani 0-0'ı bir garanti altına alayım. Rakip bir şekilde hata yapar. Biz bir şekilde onları hataya zorlarız. Bir gol bulur. Kazanırız ki sen de dedin işte en çok 1-0'ı bulan takım olmuş. 1-0 galibiyet alan takım olmuş. Onların mantalitesi bu ki bir İspanyol'dan da böyle bir mantalite de Arteta sonuçta Barcelona tedrisatından geçmiş. Guardiola'nın ekibinde yer almış ve uzun yıllar bir isim. Bir İspanyol ama İspanyolların büyük takım çalıştıranlarından en azından oyun olarak da en İspanyola uzak teknik direktör gibi.
1: Yani haklısın. Belki Guardiola'yla çalıştığı yıllarda ya da işte Arsenal'de geçirdiği sezonlarda asıl problemin hani atmaktan çok yemek olduğunu düşündü.
0: Basit goller
1: Basit
0: diye.
1: goller yedik ve onu çıkartamadık. Onlar bize puan kaybına sebep oldu. Çünkü dikkat edersen mesela belirleyici karşılaşmalardan biri Everton City mücadelesiydi. Şimdi City deplasmanda 3 gol atıyor ama 3 gol yediği için maçı kazanamıyor. Normalde deplasmanda 3 gol attığın bir maçı kazanman gerekir büyük takım olarak. Ama 3 gol yediğin noktada işte o 3 gol sana yetmiyor yani. Belki de o oydu, düşüncesi oydu
0: Yine senin
1: Arteta'nın.
0: ağzından böyle bir Arteta övgüsü benzeri bir şey duyduk şu anda. Bu Arteta
1: Yok,
0: için
1: yok.
0: övecek bir şey değil mi? Adam duruma göre oyun şablonu değiştirmiş işte. İnat etmemiş yani. Belki de.
1: Kim için söyledim bunu?
0: Arteta için hani bu iyi bir şey değil mi? Övülecek bir şey değil mi? Hani
1: Ya
0: sonuç odaklı sonuçta.
1: evet ama mesela şu an işte orada çok mu takılı kalıyor? Yoksa hani bu normal şartlarda onu daha ileri götürür mü? Onu da zaman gösterecek. Yani takıntılı mı değil mi? Onu şu an söyleyemem ben. Yani direkt olarak öyle takıntılı Amorim gibi bir teknik adam gibi gözükmüyor. Bu iyi bir şey zaten. Şampiyonlar Ligi'nde final de yaptı. Artık Premier Lig'e de çok yakın. Yani 2'de 2 yapabilir. Allah korusun ama öyle bir şey var. İhtimal var.
0: Evet bakalım bugün o ilk ayak gelebilir. Bournemouth puan alırsa City karşısında. Diğeri için 30 Mayıs'ı beklemek gerekecek diyelim. 7.36 yaptık saatte. İlk bölümde Arsenal-Burnley maçı konuştuk. Reklama gidiyoruz. Reklamdan sonra da Beşiktaş'taki yoğun gündemle devam ediyoruz.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.39 saatlerimiz Beşiktaş'ta dün öğle saatlerinde Nevzat Demir tesislerinde bir toplantı vardı. Beşiktaş'ın başkanı Serdal Adalı, futbolla ilgilenen yöneticiler ve teknik direktör Sergen Yalçın bir araya geldiler. Önce başkan yoktu. Yöneticiler ve Sergen Yalçın görüştü. Ardından başkan tesislere geldi. Başkanla da yaklaşık 45 dakika süren bir toplantı yapıldı ve toplantıda yaklaşık işte dün bizim Hattrick programının bitimine doğru sona erdi. Sergen Yalçın'ın tesislerden ayrıldığı bilgisi önce son dakika olarak geçildi. Ve hemen birkaç dakika içerisinde de haber basına sızdı ve Beşiktaş'ta Sergen Yalçın döneminin sona erdiği duyurulmaya başlandı muhabirler tarafından. Ardından çok geçmeden Beşiktaş Kulübü de yazılı olarak bir resmi açıklama yaptı. Normalde Sergen Yalçın'da bir yıllık daha sözleşmesi bulunuyordu Beşiktaş'ın ama o sözleşme süresi tamamlanmadan karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı duyuruldu. Ve bunun ardından da Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı mikrofon karşısına geçti ve o da konuyla süreçle ilgili açıklamalarda bulundu. Dedi ki Serdal Adalı bugün öğle saatlerinde hocayla bir araya geldik. Zaten bir planlamamız vardı. Hem geçtiğimiz sezonun bir değerlendirmesini yapmak hem de önümüzdeki sezonun planını görüşmek için buluştuk. Kötü bir sezon geçirdik. Dolayısıyla tepkiler, hocanın en fazla takıldığı hadise bu tepkiler. Önümüzdeki senede bu tepkiler olacaktı. Canı yanan taraftar bağıracaktı. Ben bunu her zaman saygıyla karşıladım. Bunları konuşunca hoca da bu tepkilere göğüs gerecek bir tutum olmadı. Dolayısıyla da yollarımızı ayırdık. Hayırlısı olsun dedi Serdal Adalı. Bu arada Sergen Yalçın herhangi bir şey söylemeden tesislerden ayrıldı. Ama onun ağzından muhabirlerden bazı tweetler geldi. Ama basına karşı hani mikrofonlar önünde Sergen Yalçın herhangi bir ifadesi olmadığını da hatırlatayım. Serdal Adalı son 3-4 senede camiamız, taraftarımız haklı. Tepki göstermekte haklılar. İyi bir sonuç almak için uğraşıyoruz. Olmadığı zaman da camia tepki gösteriyor. Niye bağırdılar diyecek bir şey yok. Ortada görünen bir hadise var. Ama her bağırıldığında her tepkide bırakıp gidecek olursak olmaz diyor. Beşiktaş ince bir ip üstünde yürüyerek bir yerleri atlatmaya çalışıyor. Böyle bir ortam varken ben de memnun değilim. Hoca da değil ama bir şeyden de vazgeçecek değiliz. Biz bunu başaracağız. Başarmak mecburiyetindeyiz. Bırakıp gitmek en kolayı, mücadeleye devam edeceğiz. Alternatif hoca var mı diye soracaksınız. Öğlene kadar aklımın ucuna ayrılık dahi gelmemişti. Problemi tartışacağız ama önümüzdeki sene gelecek tepkilere hoca hazır hissetmedi kendini diyor. Burada bir virgül koyayım. Açıklamaların devamı var. Serkan Reçber, Tazminat, Şenol Güneş konuları ama burada özet gördüğümüz kadarıyla Beşiktaş yönetimi devam etmek istiyor. Sergen Yalçın'dan bu sonuçlara rağmen yolları ayırmayı düşünmüyor. Fakat Sergen Yalçın taraftarı kaybettiğini düşündüğü için pek gönüllü değil devam etmeye ve bunu gören yönetim de haliyle yolları ayırma kararı alıyor. Yani biraz iş Sergen Yalçın'ın bu tepkilere verdiği tepkiyle alakalı gibi gözüküyor.
1: Sence böyle midir? Tam olarak.
0: Valla tam olarak nasıldır? Tabii tam olarak nasıldır bilemem ama Sergen Yalçın'ın hemen Konya maçı soyunma odasında mı maç sonunda istifa etmişti tepkilerden sonra. Daha Sergen Yalçın'la ilgili ilk istifa tezahüratı mıydı o karşılaşmadaki? Konya maçı ilk gitti değil mi bu sezon Sergen Yalçın istifa olarak?
1: Tam bilemedim de olabilir.
0: Daha ilk diyelim hadi ilk diyelim. Değilse de düzeltir dinleyicilerimiz. İlk istifada, ilk tezahüratta istifa kararı alan biri ki sonra devamı da geldi Trabzonspor maçı. O yüzden bana çok uzakmış gibi gelmedi bu dönemden. Yani bana geçti bu söylemler. Tabii Sergen Hoca'dan da belki duysak daha iyi olur. Şu an tek taraflı duyduk Serdal Adalı'dan ama ben sürece baktığımda gerçekten böyle olmuş olabilir gibi geliyor.
1: Sen yönetimin yerinde olsan ne yapardın?
0: Tabii bu hoca bu kadar kırılgansa tabii süreç içerisinde konuşulmuş belli ki. Zaten istifadan döndürüldü Sergen Yalçın. Bakardım hani hocanın durumunu süzerdim. İyileşme olabilir mi diye bakardım. Ama hoca bir sonraki sezonda hemen ilk istifa tezahüratında bırakacaksa da bu da olmaz yönetim olarak. Yani bunu da riske atamam. Bir hoca değişikliği olacaksa bu yaz döneminin başında olması çok daha sağlıklı. Gidip sen Sergen Hoca'yı getireceksin. Avrupa'dan oldu ya, ilk turda elendin. Lig maçına çıktın. İstifa istifa Sergen Hoca ile yollar ayırıyoruz. Ya bu da olmaz. Ya bunu da riske atamam. Eğer buna kanaat getirdiysem, Sergen Hoca'nın ruh hali buna hazır değil. Ben de şimdi yolları ayırmayı düşünürdüm. Ki ben biliyorsun Sergen Hoca'yla da devam edilmesi taraftarıyım normalde istikrar açısından, ama hoca da böyle bir ruh halindeyken zorlamanın da bir manası yok.
1: Evet, yani böyle bakarsan doğru, ama diğer taraftan da Beşiktaş yine bir yapboz oyununun içine girdi. Şimdi sadece teknik direktör değil, futbol yapılanması da değişiyor Beşiktaş'ta. Serkan Reçber de işte ayrıldı. Önder Özel'in gelebileceği söyleniyor Beşiktaş'ta. Bundan kısa süre önce Samet Aybaba vardı, Brad Friedel vardı. Beşiktaş'ın futbol
0: Graf var
1: yapılanmasında
0: hala.
1: Graf var, Serdar Adalı var. Orası da Serdar Adalı döneminde karman çorban oldu. Tam olarak ne yapıldığı anlaşılamıyor. Beşiktaş'ta mesela Sergen Yalçın'la Serkan Reçber bir ekip midir?
0: Evet.
1: Serkan Reçber, Sergen Yalçın ekibinde midir? Öyle bir profesyonel bir
0: Beraber gelmediler mi?
1: bugüne kadar öyle mi gördük?
0: Ekip derken
1: Mesela.
0: mesela kastettiğin tam olarak
1: Hani
0: ne?
1: Sergen Yalçın nereye giderse Serkan Reçber de oraya mı
0: Ha
1: gider?
0: yok, Beşiktaş'ta ama Sergen Yalçın istedi diye biliyoruz hani Serkan Reçber'i.
1: Yani işte buralar çok benim anlayamadığım noktalar oluyor Beşiktaş'ta. Şimdi bir sportif direktöre göre kadro yapılanması yapıyorsunuz. Alınan oyuncuların profillerine bakıyorsun. Beşiktaş aldığı oyuncuların yaşlarını düşürüyor. Ondan sonra daha farklı profilde oyunculara gidiyor. Mesela hani Agbadu, ondan sonra Murillo bir fırsat transferiydi. İşte Olaytan, normalde Beşiktaş'ın yurt içinden pek yabancı transferi yaptığını görmeyiz. Genç bir oyuncu, ona yatırım yapıyor Beşiktaş, o geliyor. Hani böyle bir değişim içerisindeyken buna karar veren insanlar da gidiyor teknik direktörle beraber. Şimdi yeni bir futbol aklı gelecek. O tekrar bir yapılanmaya bakacak. O tekrar bir şeyler isteyecek, bir şeyleri gönderecek. İşte bu noktanın ben kulüplere büyük zaman kaybettirdiğini düşünüyorum. Bunu da defalarca söyledim. Şimdi Beşiktaş daha Ocak ayında sıfırdan uzaklaşmaya başlamış bir kulüpken, şimdi tekrar sıfır noktasına geri döndü. Çünkü sil baştan yaptı. Tekrar bir sil baştan durumu olacak Beşiktaş'ta. Sil baştan durumu olduğu zaman bu kez Serdar Adalı'nın söylediği o işte bizim 3-4 transfer dönemine ihtiyacımız var söylemini 5-6 transfer dönemine çıkartmış oluyorsunuz. Çünkü yeni gelecek olan teknik direktör ve yeni gelecek olan anladığımız kadarıyla sportif direktörün bu kadroya, bu oyuncu grubuna bakışını bilmiyoruz. Ama büyük ihtimalle bir şeylerin yanlış yapıldığını düşünecekler. Kendi fikirleri var. Son derece normal. Ve o fikirler üzerinden harekete geçecekler. Bu arada bunu da şey söylemiyorum. Hani bugün sen de gitsen Beşiktaş'a kendi fikirlerinle beraber beğendiğin ve beğenmediğin, değiştirmek istediğin şeyler olacaktır. İşte bu zaten seni uzaklaştırıyor istikrardan ve sürekli olarak o sıfır noktasından uzaklaşamıyorsun.
0: Peki böyle olması gerekiyor mu Ali abi? Burada hani bu endişeyi anlıyorum ama yönetim yeni gelecek sportif direktöre biz devre arası böyle bir yapılanmaya gittik. Bizim yolumuz bu. Sen de buna uygun şekilde çalışmalarını yap. Hoca sen geldin, biz böyle bir yapılanmadayız. Bizim bakış açımız bu. Sil baştan bir şey istemiyoruz. Biz bunun üzerine koymak istiyoruz diyemez mi? Yani illa
1: Diyebilir,
0: yeni biriyle birlikte
1: bu yönetim
0: yepyeni bir
1: diyemez.
0: yola mı girmesi
1: Bu
0: gerekiyor?
1: yönetim diyemez. Bu yönetim çünkü futbolla alakalı olarak ne yaptığı belli olan bir yönetim değil. Yani hangi kimin futbol aklına güvendiği ve kimin futbol aklına ne kadar güvendiği belli olmayan bir yönetim. Yani rüzgar kusura bakmasın ama nereden eserse Serdar Adalı yönetimi onun üzerinden gidiyor. Dolayısıyla senin söylediğin gibi bir yaklaşım olabileceğini ben pek zannetmiyorum. Olabilir. Seninki de güzel olurdu söylediğin ama.

0: Scott neydi?
1: Scott Pilgrim, o
0: Scott
1: Fatih'in kondisyoneriydi de. Unuttum işte, o bir beyefendi, o gelmişti. Sonra bir anda Sergen Yalçın gelince
0: Dur ya,
1: Edouard Graf
0: neydi onun adı ya? Sen şimdi öyle
1: meşhur da,
0: söyleyince.
1: böyle bir şeye benziyordu, bir şeye benziyordu.
0: Dur
1: Neyse,
0: yazarlar şimdi.
1: sen de bulursun belki. Hani bu yapılanmadan bir anda Edouard Graf pasifize edildi. Serkan Eçber geldi, Sergen Yalçın geldi. Bambaşka bir şey. Şimdi de bambaşka bir şeye geçmeyeceğinin garantisi yok. Yani sürece baktığında bu da ihtimaller dahilinde. O yüzden anlıyorum, Serdal da yönetimine bu açıdan güvenilmemesi de normal yani sürece baktığında. Ama artık Beşiktaş'ın da yani böyle bir yola girmişken bu yolun da tamamen başarısız olduğu da bence şüpheli. Hani bu yola girdi, kötü mü oldu? Mesela gelen oyuncu profilleri, performanslar kötü müydü tek tek baktığında?
0: Yok,
1: İyi de
0: zaten işte o
1: performanslar
0: yüzden bu
1: var
0: ekibin
1: yani.
0: devam etmesi gerekiyordu.
1: Ha, bu ekip işte bence de işte etmesi gerekiyordu ama hoca da hazır değilse yeni sezona ne yapacaksın? Hani onu da zorla takım başında kal, takım başında kal da diyemezsin, değil mi?
0: Ya
1: O da doğru değil.
0: burada işte büyük ihtimalle Sergen Yalçın yalnız kaldığını düşündü. Yani taraftar tepkisi oldu. Evet. Fakat Sergen Yalçın da o kadar taraftar tepkisiyle vazgeçecek bir insan değil bence. Büyük ihtimalle bu yönetimle alakalı olarak onun da sıkıntıları vardı ve pek gelecek sezon için destek göremeyeceğini düşündü diye tahmin ediyorum ben.
1: Sen o yüzden mi sordun bana, hani bu yazılanlara, çizilenlere, söylenenlere inanıyor musun? Hani tam öyle değil. Taraftar tepkisi değil, sadece yönetimin katkısı da olduğunu düşünüyorsun
0: Tabii
1: sen o
0: yani
1: yüzden.
0: büyük ihtimalle Sergen Yalçın yalnız kaldığını hissetti. Desteksiz olduğunu hissetti, desteklenmediğini hissetti. Öyle olduğu için de bu kadar kolay yani. Şimdi Serdar Adalı kendi söylüyor, her şeyde protestoda teknik adam giderse vay halimize diyor. Şimdi Beşiktaş gelecek sene Beşiktaş taraftarının yeni teknik direktörünü protesto edeceğinin garantisi mi var? Yani iyi başlamazsa sezona aynı şeyler konuşulacak. Beşiktaş'ta yıllardan beri, 4 seneden beri aynı hikaye. Eylül, Ekim, Kasım ayları Beşiktaş için iyi geçmiyor. Ondan sonra zaten kavga, gürültü, kıyamet, protestolar. İşte bazen yönetim değişiyor, bazen teknik adam değişiyor. Sıklıkla teknik adam değişiyor. Hep böyle oldu. Yani gelecek sene bunun tam tersi olacağını kim garanti edebilir? Yeni bir teknik direktör taraftarın bir süre gazını alıyor ama o şeyde 5-6 hafta. Bu durumda nasıl olacak? Yani dün Serdar Adalı o kadar basit anlatıyor ki, işte Sergen Yalçın protesto edildi. Gelecek sene de protesto edilebileceğini düşünüyor. Baktık çok da niyeti yok. Gönderdik. Ayrıldık. Bu kadar mı yani?
1: Peki neyi farklı yapabilirdi o zaman Beşiktaş yönetim? Burada Sergen Yalçın'a tam olarak ya da neyi yapmadığını düşünüyorsun?
0: Hissettirecek orada. Destek verildiğini hissettirecek. Yani bu çıkıp bas bas bağırmak değil. Hani mikrofonlar önünde biz teknik direktörümüzün arkasındayız. Ondan sonra onunla devam
1: Çünkü o da
0: edeceğiz.
1: geçmiyor Ali abi bu
0: O
1: arada.
0: değil zaten.
1: O da tam tersi gidişinin
0: Tabii
1: habercisi
0: ki,
1: gibi
0: tabii işte
1: oluyor.
0: o değil zaten. Onu hissettireceksin sen. Yani hocana güvendiğini, oraya kulak asmaması gerektiğini, bu yola girdiklerini, başarılı olacaklarını, bu kadroyu geliştireceklerini. Bunu hissedecek teknik adam. Bunu hissetmezse, yalnız olduğunu düşünürse, yani gelecek sene der. Yani 3-5 şeyde ben gene yalnız kalacağım. Sonuç kaçınılmaz olacak der. Ben onun da çok Sergen Yalçın'a geçmediğini düşünüyorum. Ama neticede Beşiktaş bir karar verdi. Sergen Yalçın bir karar verdi. Serdar Adalı bir karar verdi. Bundan sonra bakalım. Hani nasıl bir şey olacak? Planlama olacak. Ancak Beşiktaş kendi başına gelenlerden ders almadığı sürece, camia olarak, taraftar olarak, başkan olarak, gelen teknik direktör olarak çok fazla ileri gidemez. Bunu da unutmamak gerekiyor. Yani Beşiktaş sürekli aynı şeyleri yapan, farklı isimlerle aynı şeyleri deneyen bir kulüp haline geldi. Taraftar da dün mesela ben konuşuyorum. Beşiktaşlı arkadaşlarımla mesela mutlular Sergen Yalçın'ın gitmesinde. Diyorlar ki takım hiç gelişme göstermedi. Ben dedim, eğer takım bu gelişme göstermediğini düşünüyorsan diyecek bir şey yok sana. Mutlu olanlar da var Sergen Yalçın'ın gitmesinden. İşte benim dediğim
1: Çok var canım,
0: her
1: çok.
0: maç her maça giden arkadaşım yani bunu söyleyen.
1: Çok bizim dinleyicilerden de çok var.
0: Eğer öyle olduğunu düşünüyorsanız, takımın ilerleme göstermediğini düşünüyorsanız, o zaman hangi Beşiktaş takımı ilerleme göstermişti? Ben de onu sorayım yani. Fernando Santos'un takımımı

0: ilerleme gösterdi? Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'ı mı? Yoksa Solskjaer'in Beşiktaş'ı mı ilerleme gösterdi? Van Bronckhorst'un Beşiktaş'ı nasıl başladı, nasıl bitirdi? Eğer bu takımlara göre mevcut Sergen Yalçın takımının gelişme göstermediğini düşünüyorsanız artık çok da fazla söylenecek bir şey yok. Yani çünkü bence net bir şekilde takımı bir noktadan alıp bir noktaya getiren Sergen Yalçın Beşiktaş'ıydı. Ondan önce de Şenol Güneş'in Beşiktaş'ıydı. Başka ben görmüyorum. Bu saydığım teknik direktörler içerisindeki işte Rıza Çalınbay'ı da kısa bir dönem olsa söyleyebilirsin.
1: Serdar Hoca'yı da geçicilerde farklı
0: Serdar
1: yaratan
0: Hoca
1: hoca
0: düşünülmediği için
1: oldu.
0: çok söylemiyorum. Hani Serdar Hoca ağzıyla kuş tutsa da zaten devam etmeyeceği için hani biraz işte Zeki Murat Göle tarzı olduğu için işi zor yani. Dolayısıyla böyle düşünen de çok Beşiktaşlı var. Diyecek bir şey yok.
1: Reklamdan sonra devam edelim biz.
2: Mertelen ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 7.59 saatlerimiz. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Resmi olarak dün açıklama geldi. Biz de Ali abiyle birlikte bu konunun yansımalarını konuşuyoruz. Dinleyicilerimizden de mesajlar geliyor. Onlardan bir tanesiyle şimdi devam edeyim. Bakırköy'den Deniz Bey demiş ki, hayat ne garip değil mi? Sergen Hoca'nın alınmasını istediği ve katkı vereceğini düşündüğü oyuncu belki de dün onun istifasına sebep oldu. Dolaylı da olsa. Olaytan'ın Konya maçındaki penaltı pozisyonunu söylüyor dinleyicimiz. Sizce kupada finale kalsa Beşiktaş bu kadar kaosa rağmen Sergen Yalçın ayrılığı yaşanır mıydı? Bence yaşanmazdı demiş. İşte evet, hayat Türkiye'de ya da futbol bu kadar ince bir çizgide yürüyor. O gün o pozisyon ceza sahası dışında olsa, gol olmasa, 0-0 bitse, uzatmada Beşiktaş kazansa bugün Sergen Yalçın'ın görevde olma ihtimali çok çok yüksek olurdu. Sonuçta kupada final müsabakası da oynanmamış. Ligde Trabzonspor'a kaybetsen de sonuçta işin ucunda bir final maçı olduğu için hala Sergen Yalçın'ın kredisi yüksek olurdu. İstifa tezahüratları o maç kaybediyse dahi bence olmazdı. Ama işte ince çizgi devam ettiği için kupa finali bu sefer Konyaspor'a kaybediyse pardon, Trabzonspor olacak tabii, Konyaspor değil. Trabzonspor'a kaybedilse oradan da bir eleştiri alırdı ama Konyaspor yenilgisi kadar olur muydu, o da tartışılır. Sonuçta kaybedeceği olası rakibi Trabzonspor'da ligde onun üstünde yer alan bu sezonun formda ekiplerinden birisi. Biraz orada oyuna belki bakılırdı. Mücadeleye bakılırdı. Orada eksik kalmışsa, bir de kaybetmişse yine belki öyle bir tezahürat olabilirdi. Bilmiyorum, şimdi taraftarın ruh halini aşağı yukarı görüyorum. Sonuçta bir taraftan böyle tepki göstermeye çok hazır bir güruh var taraftarlarda. Biraz hani tabirim şey ama azgın azınlık dediğimiz o taraftar en ufak bir sıkıntıda bağırmaya hazır. O yüzden kupa finalinde kaybetse belki yine Sergen Yalçın'la yeni sezona başlanmayabilirdi. Ama en azından Konya maçı kazanılsa bugüne kadar bu ayrılık açıklaması da olmazdı. Oradaki tabloya göre artık değişirdi durum.
0: Ama
1: Ama
0: işte böyle olmaması lazım.
1: Tabii böyle ince bir çizgide gidiyor yani.
0: Hani o maçı kaybettin, gideceksin. O maçı kazandın, kalacaksın. Yani futbolda her maçta böyle bir riskin var. Tek tek mi Beşiktaş teknik direktörünün maçlarını değerlendirecek? O yüzden zaten biraz da sevgili hocamız Arteta'nın dediğini Beşiktaş'a örneklemek gerekiyor. Yani sürece bakmak gerekiyor Beşiktaş'ta. Takım hangi noktadaydı? Hangi noktaya geldi? Nasıl oynuyordu? Şu an daha mı iyi oynuyor? Bir şeyi gösteriyor mu? Umut veriyor mu sana? Geleceğe dair bir umut gösteriyor mu? Bunları değerlendirmek lazım Beşiktaş'ta. Bu sadece Sergen Yalçın özelinde söylemiyorum bunu. Bunu Beşiktaş, Sergen Yalçın öncesi ve artık Sergen Yalçın sonrası teknik direktörleri için bir kulüp politikası olarak benimsemeli. Yoksa mümkün değil. Bu sarmaldan çıkamayacak Beşiktaş. Çünkü yeni teknik direktör gelecek. Adam mesela 4'te 4 yapacak. Aa, çok güzel, müthiş, harika diyecekler. Ondan sonra iki maç üst üste kaybedecek. Bu adamla olmuyor. Ondan sonra hadi gitsin diyecekler 3. karşılaşmada. Şimdi bu kadar ince çizgide yürüyen bir kulübün başarıya ulaşma ihtimali tamamen tesadüflerle alakalı olur. Tesadüf de nedir? İşte senin vurduğun top gol olur ya da olmaz. Rakibin vurduğu top gol olur ya da olmaz. Buna göre bir değerlendirmeyle nasıl, ne olacağını düşünüyor mesela Beşiktaş taraf.

0: taraftarı. Burada Beşiktaş taraftarının da ciddi sorumluluğu var. Bugün Sergen Yalçın'ı beğenmeyenler yarın Mert Elam'ı beğenmeyecekler. Çünkü Mert Elam'ın da 12'de 12 ile başlama ihtimali yok. 10'da 10 ile başlama ihtimali yok. Yani bunu görmek için çok da böyle hani alim olmaya gerek yok. 10'da 10 ile başlamayacak bir teknik direktör, 5'te 5 ile 6'da 6 ile başlamayacak bir teknik direktör için ne diyeceksiniz? Hadi biraz daha şey yapalım, zaman verelim, daha yeni başladı diyeceksiniz. Çok güzel. Ondan sonra 12. haftada bir bakmışsınız 8-9 puan geride kalmışsınız. O zaman ne oluyor işte? O zaman da kazan kaynamaya başlıyor. Su fokur diyor. Ondan sonra 13. 14. maçları kader karşılaşmaları oluyor. Ya da 10. 11. karşılaşması kader maçı oluyor. Kader maçı olduğu zaman zaten hani bir teknik direktör o noktaya geldikten sonra zaten geri dönme ihtimali çok az, çok düşük. Ondan sonra da teknik direktör değiştiriyorsunuz gene. İşte bu sarmal, anlatmaya çalıştığım şey bu. Hani Beşiktaş taraftarı süreci okuması lazım artık. Süreci okuyamadığı sürece takımdaki gelişme ya da işte geri gitmeye, oyunculardaki performans, taktik anlayış, onlar değerlendirilmediği sürece Beşiktaş bu şekilde senle benim gündemim olmaya devam edecek.
1: Valla taraftarın genel olarak bakış açısı Türkiye'de böyle, ya da bağıran taraftarın bakış açısı diyelim en azından, böyle. Sürece bakmayı pek istemiyor. Anlık bakıyor. O duygusal biraz davranıyor. Bu Galatasaray'da da böyle. Yani 4 senede şampiyon olan Galatasaray taraftarı sürece bakan taraftar diyebilir misin? Bence diyemezsin. Fenerbahçe için zaten diyemezsin. Trabzonspor için diyemezsin. Beşiktaş'ın da diyemezsin. Beşiktaş'ın da diğer kulüplerden taraftarın bence herhangi bir farkı yok. Özünde hepsi benzer yani. Sonuç odaklı. Sonuç geldiği zaman iyi, gelmediği zaman kötü. Mesela bu sezon Fatih Tekke oynattığı oyunla sence Trabzonspor taraftarını avucun içine aldı mı? Bence alamadı.
0: Tabii ki hayır.
1: Neden ama şu anda hala görevde daha güçlü şekilde? Çünkü sonuç aldı. O top çizgiyi geçti, rakiplerinden daha fazla geçti. Sonuç aldı ki son haftalarda alamadıkça da yine ufak çaplı eleştiriler geldi kendisine. Ama bu iş böyle. Okan Buruk hani bu sezon biraz da çıtayı yükselttiği için lider olsa bile çok eleştirildi. Ama onun da geçen sezon ya da ondan önceki sezon hep bıçak sırtı gitti. Fenerbahçe hocaları hep benzer şekilde bıçak sırtı gidiyor. Maalesef ülkenin gerçeği bu. Yani Beşiktaş taraftarının payı var burada. Ama diğer takım taraftarlarından da çok farklı davrandığı bir şey yok. Burada sadece Galatasaray daha iyi takım kurdu. Daha bitirici belki oyuncular buldu. İşte Icardi ile onu 2-2 sene yaptı. Sonra Osimhen'le yaptı. İşte Fenerbahçe belli bir yere kadar getirdi ligi ama Galatasaray'ı geçemedi. Yoksa puan ortalaması olarak dün bir şey gördüm. Son 5 sezon ortalaması Fenerbahçe'nin Galatasaray'dan iyi. Galatasaray'ın bir de 13. olduğu sezonda katınca. Ama tek tek sezona bakınca kazanamadıkça Fenerbahçe orada da bir eleştiri. O yüzden hani burada Beşiktaş taraftarı kafasını değiştirse iyi ama rakipleri zaten böyle. O değişmeyecek. Yani bu taraftarın bakış açısı böyle kalacak. Burada belki işte yönetim daha fazla belki para harcayıp işte şampiyonluğun şeyi şifresi neyse, daha yıldız oyuncu mu, daha farklı bir şey mi artık onu yönetim tespit edecek, onu yapması. Ve orada da şansa kalıyor tabii ki bir yerde. Top içeri girerse başarılı oluyorsun Galatasaray'ın olduğu gibi, girmezse de bazen de işte top sevmiyor seni Fenerbahçe'de olduğu
0: fakat
1: gibi.
0: Fakat işte bunu bile bile aynı tuzağa düşmek garip değil mi? Yani işte taraftar böyle, artık yapacak bir şey yok. Hayır, yani bunu değiştirmeye çalışması lazım. Beşiktaş yönetiminin, Beşiktaş teknik direktörlerinin belki. Yani tamam, böyle senin tespitine katılıyorum ama durum böyle diye de hani bile bile de aynı tuzağa Beşiktaş kaç kere düşecek? Ben şunu demedim. Yani mesela yanlış teknik direktör Solskjaer devam edilsin. Bu takım umut veriyor, bu takım gelişim gösteriyor. Şimdi bir teknik adam seçimi yaparsınız. O teknik adamın düşünceleri ya da uygulamaları çok şey vermez, cevap vermez takım nezdinde. Takım bir ilerleme gösteremez. Sonuçlar da gelmiyordur. O zaman zaten yapacak bir şey yok. Ona katılıyorum. Ama takımın gelişme gösterdiği noktada tek tek böyle tek maç üzerinden değerlendirmek, bu biraz işte yönetimin de hatası oluyor.
1: Ama bu tek maç değil işte Ali abi. O biriken son damla
0: ama
1: tek
0: Sergen,
1: maç değil.
0: Sergen Yalçın'la biriken değil o.
1: Ama o Sergen Yalçın'da biriken var.
0: Bak,

0: Şer'le biriken,
1: o da
0: Fernando
1: var.
0: Santos'la biriken,
1: Tabii.
0: Burak Yılmaz'la biriken o aslında. O başarısızlığın zaten tepkisi. O başarısızlığın getirdiği tepkiler her teknik direktörün ömrünü ve kredisini daha da kısaltıyor. Fenerbahçe'de bunu yaşamıyor mu zaten? Fenerbahçe'de çok uzun süredir şampiyon olamadığı için yönetimler ve teknik adamlar, oyuncular üzerinde bu kadar büyük baskı var. O baskı da kırılıyor Fenerbahçe'de. Yani Fenerbahçe bütün takımı değiştiriyor. Ondan sonra diyorlar ki zaten bu kulüp olmaz. Ya nasıl olmaz? Neden olmuyor? Yani takımın 7-8 tane oyuncusu bu sene gelmiş. Ama sanki 10 senedir Fenerbahçe demiş gibi davranıyorlar. Neden oluyor işte? O baskı yüzünden oluyor. O acelecilik yüzünden oluyor. Yani bir türlü o şeye mental rahatlığa erişemiyorsun. O sebeple ben de anlatmaya çalıştığım o yani. O iş evet tabii ki Sergen Yalçın her maçını kazanmadı. Sergen Yalçın döneminde de bir birikme var ama o taraftar üzerinde bence %15, %20 yapıyor. Yani %80'i diğer başarısızlıkların getirdiği şey taraftar üzerinde. Onu istiyorlar hemen yani. Hani Ali gitti tamam. Mert geldi ama Mert yani her şeyi yapmak zorunda. Yapamadığı noktada o zaman Mert de başarısız oluyor. Yani Mert'in 2 beraberlik, 3 mağlubiyet hakkı var. Bitti. O dolduğu anda, kota dolduğu anda geçmiş olsun.
1: Peki dedin ya bununla yönetimler de teknik direktörler de hani taraftarı değiştirmeye çalışmalı en azından. Mesela sence ne yapılmalı? Neyi yapmıyor mesela?
0: İşte
1: Türkiye'deki
0: doğru
1: başkan ve yöneticiler neyi eksik yapıyorlar da taraftar o zaman hala böyle?
0: Taraftara karşı gelmek istemiyorlar.
1: Peki nasıl karşı geleceksin? Sen yönetime geldin. Sen nasıl bir vizyon koyacaksın ki ortaya
0: İşte
1: taraftarın
0: doğru,
1: tepkisini böyle
0: doğru teknik
1: azaltacaksın?
0: direktör olduğunu düşünüyorsan devam edeceksin. Bakmayacaksın istifaya carta curta.
1: Yok ben söylemle değiştirmekten.
0: Söylemle değiştiremezsin. İcraatını değiştirebilirsin.
1: O zaman.
0: İşte söylemle az önce dediğin gibi olur. Yani çık konuş istediğin kadar. Sabaha kadar konuş. Biz teknik direktörümüzün arkasındayız. Ona güveniyoruz. Böyle şöyle falan filan diyorlar. Zaten 2 hafta sonra teknik direktör gidiyor. Yani biraz kulaklarını kapatmakla alakalı. Ama senden benden çok yönetim sosyal medyada dolaştığı için acaba bizim hakkımızda ne diyorlar diye karşı duramıyorlar.
1: Peki senaryoyu şöyle kuralım. Serdal Dalı Sergen Yalçın arkasında durdu. Bizim hocamız Sergen Yalçın dedi ve yeni sezonda biz Sergen Hoca ile başlayacağız dedi. Taraftarın bütün bu tepkisini göğüsledi diyelim. Sergen Hoca da hazır, motive. Yeni sezona başlandı. Mesela taraftar yeni sezon başladığında yönetim böyle Sergen Hoca'nın arkasında durduğunda taraftar da bir beyaz sayfa açacak mı? Bak ya yönetim ne kadar dirayetli, bizim bu kadar tepkimize rağmen hocanın arkasında durdu. Biz de hocayı artık destekleyelim'e döneceğini düşünüyor musun? Yoksa yine sonuç odaklı gider mi diye
0: Ağırlıklı
1: düşünüyorsun?
0: olarak tabii ki sonuç odaklı gidecek. Bu davranışları bir anda değiştiremezsin ki ama aynı zamanda anlatacaksın. Anlattıracaksın yani kendi ne düşündüğünü. Bundan önceki örnekleriyle beraber taraftar da aptal değil. Onlar da görecekler ne yapmaya çalıştığını. Ama aynı zamanda iş ağırlıklı olarak her zaman için skorlarla alakalı. Yani orada çok fazla yapabileceğim bir şey yok. Skorları da destekleyecek işte çalışma ortamını, transferleri. Çünkü ne diyoruz? Eğer güvendiğin ve gelişimini gördüğün bir teknik direktörse devam et. Eğer öyle bir şey yoksa, öyle bir imkan yoksa zaten devam etmenin bir anlamı yok. O zaman kimse hayır bu adamı neden gönderdin demez. Ama benim anlatmak istediğim Beşiktaş hangi teknik direktörüne güvenecek? Onu merak ediyorum ben. Yani hangi teknik direktörle Beşiktaş bu hani bir ara şey diyordu ya Abdullah Avcı ne diyordu? Karadeniz'in dalgalı olmasıyla alakalı olarak verdiği bir örnek vardı.
1: Karadeniz'in çılgın neydi?
0: Yani
1: Anladım.
0: Beşiktaş o şeyi geçmesi lazım. Böyle sakin bir denize ulaşmak için o ilk aşamadaki dalgaları geçmesi gerekiyor. Yani onu bir türlü Beşiktaş aşamıyor. Orada gemi parçalanıyor sürekli. Sürekli olarak birileri suya düşüyor. Can yeleği atılıyor. Kurtarılmaya çalışılıyor. Yeni bir gemi inşa ediliyor. O tekrar aynı şey çıkıyor ve aynı şeyi geçemiyorsun bir türlü. Aynı aşamayı geçemiyorsun. Hani video oyununda sürekli aynı kademede yanmak gibi, ölmek gibi, sürekli tekrar başlamak gibi. Ben merak ediyorum yani Beşiktaş tamam Sergen Yalçın'a güvenmesin. Ben Sergen Yalçın'ın olağanüstü fanı değilim. Ama ben şunu merak ediyorum. Bir Beşiktaşlı olarak, bir taraftar olarak. Beşiktaş hangi teknik direktörüne güvenecek artık? Hangi teknik direktörüyle istikrarı yakalayacak? Ne zaman o teknik direktör çıkacak? Yani hangi teknik direktör Beşiktaş'ta 25-30 maçı rahat geçebilecek. Onu çok merak ediyorum. Hani ve öyle bir profil olmadığını düşünüyorum artık. Çünkü kim gelse tekrar söylüyorum, yani çok yüksek bir galibiyet yüzdesine ulaşamadığı sürece Sergen Yalçın'ın onun bunun yaşadıklarının aynısını yaşayacak. O zaman yönetimler aynı kararı alacak. Aynı şey olacak gene, senaryo olacak. Ben işte bu döngü kırılır mı? Hani ne zaman kırılır? Nasıl kırılır ona bakıyorum artık. Olay teknik direktör isimlerinden çıktı. Yoksa getirin. İstediğiniz teknik direktörü getirin. Bu senaryo değişecek mi?
1: Bu ama işte Beşiktaş'ın problemi değil sadece. Bu, tekrar ediyorum, Galatasaray'ın da problemi. Galatasaray Okan Buruk'u kara kaşına kara gözüne 4 senedir arkasında durmuyor. Okan Buruk da hatırla ilk döneminde sallanıyordu. İlk senesinde o Beşiktaş-Başakşehir maçlarına kadar Okan Buruk da kalır mı gider mi diye konuşuluyordu. O iki maçı kazandı da bugün oldu. O eşiği en azından Galatasaray orada geçti. Geçemese belki Okan Buruk diye bir şey de yoktu. Yani Dursun Özbek yönetimi de belki arkasında durmayacaktı. Yani bu Beşiktaş'a özgü bir problem değil. Hani sen Beşiktaş üzerinden tabii konuşuyorsun, normal. Ama ben bakıyorum hepsinde aynı problem var ve bu ülkenin bir anlamda problemi. Burada da taraftarın bakış açısı da yönetim istediği kadar hocanın arkasında dursun. Ne bileyim, sen dedin bir yerde anlatsın süreci. Böyle mantıklı konuşarak taraftara geçeceğini ben pek zannetmiyorum ki zaten geçmiyor. Biz de bugün ya da bir sürü programda çok mantıklı şeyler söylüyoruz. İstikrar diyoruz. Biraz sabır gerekiyor diyoruz. Sabırla birlikte o gelebilir diyoruz. Çok mantıklı şeyler kendimizce söylüyoruz ama çok kişiye de geçtiğini düşünmüyorum. Çünkü taraftarın şeyi hazır değil galiba bu mantıklı şeyleri duymaya. Taraftarın önce bir sakinleşmeye, bir yatışmaya ihtiyacı var. Çünkü taraftar gerçekten endişeli şu anda. Ve sen endişeli birine istediğin kadar mantıklı bir şey söyle, o endişesi yatışmadığı müddetçe, ki bu mantıklı konuşmaya da yatışmıyor genelde, taraftara geçtiğini düşünmüyorum. Bunu da nereden çıkarıyorum? Yine kendimden yola çıkarak anlatacak olursam, hani psikoloğa da gittiğimi hep söyledim. Orada da mesela tartışmalarda, işte eşimle yaşadığım vesaire de herhangi biriyle, biz o tartışma anında istediğimiz kadar mantıklı şeyler söyleyelim, karşı tarafa geçmiyor. Mümkün değil yani. Ben çok mantıklı bir şey söylüyorum, ona geçmiyor. O çok mantıklı bir şey söylüyor, bana geçmiyor. Çünkü biz orada endişeliyiz, bir sıkıntıdayız yani. Taraftar da endişeli şu anda. Korkuyor yani takımının şampiyon olamamasından, o şampiyonla uzak kalmasından korkuyor. Böyleyken istediğin kadar hani mantıklı şey söyle geçmez. Yatışması lazım taraftarın. Ama taraftarı yatıştıracak kişiler de büyük ihtimal başkanlar ve teknik direktörler de değil. Yani burada bir çözüm yok bence. Sözü oraya getireyim. Çünkü başkanlar taraftar nasıl yatıştırabilir ki? Mümkün değil tek tek. Yani o taraftar çünkü takımıyla öyle bir özdeşleşmiş ki başarısını o kadar fazla kanalize ki başka bir şey düşünemiyor. Bu ülkece belki değiştirilebileceğimiz bir şey. Burada bireylerin, başkanların, hocaların yapacağı bence çok kısıtlı şeyler var. Durum böyle olunca da bir çözüm yok yani. Böyle bence gidecek yani Türk futbolu ağırlıkla. Ülkenin psikolojik durumu bu şekilde olduğu müddetçe, futbol bizim için çok büyük bir yer kapladığı müddetçe, birçok insanın hayatının merkezinde olduğu müddetçe, gün içindeki mutluluğu, futbol takımı mutluluğuna bağlı birçok insan var.
0: Aynen öyle, doğru.
1: Yani bizim radyoyu açmayan insanlar var mağlubiyetten sonra. Çünkü morali bozuluyor adamın. O kadar iç içe ki takımıyla başarılı olmasını istiyor. Çünkü onun başarısı demek kendi mutluluğu demek. Bu kadar insan kendini takımıyla özdeşleştirdiğinde, başarı da gelmediğinde, şimdi sen bu insana süreçte, istikrarda geçmez ki abi. Yok yani, geçmiyor zaten. Geçmez de. Bu saatten sonra da geçeceğini düşünmüyorum. Burada da artık bunu bilerek başkanların da yöneticilerin de, Sergen Yalçın'ın ya da teknik direktörlerin de davranması lazım. Yok yani, bunu değiştirebilecek bir güç olduğunu düşünmüyorum futbol camiası içerisinde. Zor yani, bir çözümsüzlük görüyorum ben. Bu senin dediğin, işte bizim dediğimiz mantıklı şeyler. Biz yine söyleyeceğiz tabii ki işimiz gereği ama taraftarın çok benimseyeceğini düşünmüyorum bu şartlarda. Ama tabii şartlar değişir. Bu ülke şartlarıyla bağlantılı. Ülkedeki nasıl diyeyim, psikoloji biraz daha iyiye gider. O zaman değişebilir ama şu tabloda gittikçe daha kötüye gittiğimizde ortada. Diyeyim, Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemiyle ilgili konuşuyoruz. Reklama gideceğiz. 8-18 saatlerimiz. Aradan sonra da bu yeni yapılanma konusu, yeni futbol direktörü, grafın paylaşımı, dün çok konuşuldu. Serkan Reçber'in açıklaması. Birkaç konu daha var Beşiktaş'la ilgili. Onlarla devam edeceğiz.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 8.22 saatlerimiz Beşiktaş'ta. Serkan Reçber'le de yollar ayrıldı. Sana bir uzman sorusu sorarak bu bölüme başlayacağım. Bu konuyla ilgili nasıl bir uzman sorusu olabilir diye belki düşünüyorsun ama Serkan Reçber'in titrini bana doğru söyleyebilir misin? Beşiktaş'taki görev tanımı ne olarak açıklanmış?
0: Söyleyemem.
1: Değil mi? Söyleyemezsin. Ya da Graf'ın titrini sorsam mesela. Eduard Graf ne Beşiktaş'ta? Serkan Reçber ne? Serkan Reçber futbol A takımı genel koordinatörü olarak göreve başlıyor Sergen Yalçın döneminde ve dün o da yaptığı açıklamayla birlikte görevinden ayrıldığını duyuruyor. Gece yapıyor bu açıklamayı. Geçirdiğimiz sezonun ardından yaşanan süreçte ve gelen noktada talebim doğrultusunda görevimden ayrılmış bulunmaktayım. Bu söz zarfında desteğini esirgemeyen taraftarlarımıza, camiamıza, yönetimimize ve başkanımız Serdal Adalı'ya teşekkür ederim diyor Serkan Reçber. Zaten dün toplantıda aslında daha bu kararın devam edilmemesi kararı çıktığı, yeni sportif direktör konusunun konuşulduğu söylenmişti. O yüzden sürpriz olmadı. Akşam saatlerinde Serdal Adalı'yla bir araya gelinmiş. Burada da amaç yeni sezon planlamasıyla ilgili Serkan Reçber'in çalışmalarını başkanın alması ve herhalde yeni gelecek ekibe iletmek için oradaki çalışmaları istemiş başkan. Yoksa yol ayrımı zaten öğlenki toplantıda konuşulmuş. Serkan Reçber de herhalde haberdardı bundan ama resmi olarak da kendi gece geç saatlerde o açıklama yaptı. Yeni isim de futbol direktörü ya da sportif direktör artık tanımlar karıştı. Önder Özen olması bekleniyor. Önder Özen de tabii ki futbol camiası içinde çok tanınan, yorumculuğu da çok beğenilen bir isim. Uzun yıllarda dijital platformlarda yorumculuk yapıyor. Ben en son ne zaman bir kulüp takımında görev aldı diye merak ettim. 2016'da en son 10 yıl önce Göztepe'de teknik direktörlük yapmış. Sportif direktörlük olarak bir tek Beşiktaş'taki dönemi var. 2013 ve 2014 o sezon sportif direktör olarak gözüküyor. Onun haricinde ya antrenör ya teknik direktörlük yapmış ve şimdi de Beşiktaş'ın Serkan Reçber'den sonraki futbol aklı olması beklenen isim. 10 yılda çok uzun bir süre yorumculuk yaptı Önder Özen ama tabii ki işin diğer tarafında kendini geliştirmeye devam etti mi, takip ediyor mu, bu işe tekrar dönerim diye bir şeyi var mıydı? Onu bilemiyoruz ama başkan herhalde düşündüğüne göre bunu sormuştur ve ikna edici bir geri bildirim almıştır ki Beşiktaş'ın bu kadar yine kritik bir sezonda, bu kadar önemli bir göreve kendisini getirme kararı almıştır diye düşünmek istiyorum. Çünkü aksi çok mantıklı olmazdı.
0: Evet, zaten Önder Özen o nasıl söyleyeyim, birikimi yapabilecek bir insan. O kaliteye sahip bir insan. Hani Önder Özen işte Beşiktaş'taki ilk döneminde çok başarılı olamamıştı. Birkaç problemle uğraşmıştı. Ama sonuçta hani sportif direktör olarak tabir edilecek insanların da her teknik direktör değişiminde değişmemesi gerekir. Kulüpte belki de buna sportif direktör demek de yanlış. Yani artık sportif direktör demeyin mesela. Hani idari menajer deyin mesela bu kişilere. Çünkü o zaman sportif direktörlük kavramını biz yanlış yorumluyor gibi oluyoruz. Çünkü bir teknik adam geliyor, onun çalıştığı bir sportif direktör var. O teknik adam gidiyor. Başka bir sportif direktör geliyor. Bazen iki tane sportif direktör oluyor kulübün. Birbirleriyle kavga ediyorlar. Birbirlerin işte kuyusunu kazmaya çalışıyorlar. Şimdi böyle bir dünya yok sportif direktörlükte. İşte bakıyorsun Almanya'dan haber geliyor. İşte 17 yıldır görev yaptı. Sportif direktörlük görevinden ayrıldı tarzında bir haber okuyorsun. Şimdi eğer sportif direktörlük kavramını kulüplerde uygulayamıyorsak, ki olabilir. Hani işte sen anlattın, hani bu iş sadece idealize etmekle olmuyor. Bir de pratikteki gerçekler var. O pratikteki gerçek sportif direktörlük kavramıyla bizde uyuşmuyorsa, o zaman bu insanlara sportif direktör demeyin. İdari menajer deyin, genel koordinatör deyin. İşte Serkan Reçber olduğu gibi. Oradan da bence gol yemeyin. Bak bu detay gibi gözüküyor ama bence önemli. O kişi gelsin o anda işte teknik direktörle başkanla hani eskiden derlerdi ya köprü görevi görecek bir kişiye ihtiyaç var. Takımla yönetim arasında işte takımla oyuncular arasında. Olabilir böyle bir ihtiyaç olabilir. Ama onun rolünü de ya da titrini de o şekilde belirleyin ki oradan da kulüp hani sürekli sportif direktör değiştiren hani şeyde karanlıkta kaybolan bir görüntü çizmesin. Hani değişebilir menajeriniz değişebilir. Yani doğru olan onun da değişmemesi. Çünkü bu kişiler göreve geldiğinde Ali Erim ya da Mert Elam için çalışmıyor. Beşiktaş kulübü için çalışıyor. Beşiktaş kulübü için, Galatasaray kulübü için çalışıyor. Birinin adamı olmaması lazım. Kulübün adamı olması lazım. Kulübün çıkarları için çalışması lazım. Her teknik direktöre aynı yaklaşması lazım. Ondan işte sıyrılamadığımız için ortaya böyle bir görüntü çıkıyor. Yoksa ben istemez miyim? Mesela yani Serkan Reçber'le Önder Özen beraber çalışsın hatta Beşiktaş'ta. Ben onu isterim yani. Ama olmuyor. Türkiye'de olmuyor. Yani bir türlü o şeyler çizilemiyor. Sınırlar çizilemiyor. Roller çok belli olmuyor. Sportif direktörler gerçekten sportif direktör mü? Yoksa sağ kenarında mı olmak istiyor? Teknik direktörün üstünde mi altında mı? Yönetimle ilişkisi ne? Bunlar bir türlü tam olarak anlaşılamadığı için hatta transferdeki rolleri de tam olarak anlaşılamadığı için böyle işte karman çorman bir yapı ortaya çıkıyor. Yoksa tekrar söylüyorum yani Serkan Reçber değerli bir futbol adamı olsun kulüpte neden olmasın? Önder Özen öyle. Değerli bir futbol adamı. Neden olmasın kulüpte? Olsun. Ama Önder Özen'in ya da Serkan Reçber'in etkisini görmek için bu isimleri 3-5 sene tutmanız lazım. 3-5 sene orada olması lazım. Yani teknik direktörler değilse de bu isimlerin sürekli orada olması lazım ki bir etkisini görelim. Yaptıklarının sonucunu alsınlar. Yani siz bu kadar değerli insanları getiriyorsunuz. Yani şimdi neden Önder Özen'e gidiyor Serdar Adalı? Orada bir değer gördüğü için, onda bir farklılık gördüğü için, onu kulübe faydalı bir insan olabileceğini düşündüğü için gidiyor. Ama yani anlatmak istediğim şu, ben senin futbol aklına çok güvenebilirim. Senin futbol görüşlerini beğenebilirim. Ama senin futbol görüşlerin benim takımımın gerçeklerine de uymayabilir. Benim beklentime de uymayabilir. Yani ben zorda bir başkan olarak yapılanmayı değil kısa sürede başarıyı isteyebilirim. Hı hı. Sen de dersin ki başkan hani kısa sürede başarı değil biz bunu uzun vadeye yayalım. Nasıl olacak? Nerede anlaşacağız seninle? Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Çünkü belli ki Türkiye'de yönetimler az önce senin anlatmaya çalıştığın şekilde hani kulübün geleceğini değil onlar da bugünü düşünüyorlar. Onlar da bugün de yaşıyorlar. O yüzden de mesela hani yöneticilerin çıkıp işte kulübün geleceğini kuruyoruz, şöyle yapıyoruz, böyle söylüyoruz sözleri de çok geçmemesi lazım. Yani onlar da bugünkü başarıyı beklediği ortada. Yoksa onlar da gidici. Şimdi şöyle söyleyeyim. Serdar Adalı geldi. Belli bir süre başkanlık yaptı. Şimdi seçeceği teknik direktörle sportif başarı gene gelmezse örnek veriyorum Beşiktaş yine bir Ekim-Kasım kabusu yaşarsa teknik direktörü mü döner? Taraftarın öfkesi, siniri yönetime mi döner? Onun da nereye gideceği belli zaten. Hı
1: hı. Erken seçim, istifa. Evet. Hocaya da döner ama tabii ki ağırlıklı yönetim üzerinde bir baskı olur seçim için. Bu başkan yapamıyor denir ki zaten çok ince bir ip üstünde gidiyor kendi ifadesiyle. Seneye de hocadan ziyade önce herhalde tepki yönetimi olur diyelim. Bir araya daha gidelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.40 saatlerimiz Beşiktaş'taki gündemi konuşuyoruz. Şöyle bir noktadan devam edeyim şimdi. Dün bazı muhabirlerden tabii bu tazminatla ilgili de haberler geldi. Serdal Dalı da konuştu. Sergen Yalçın herhangi bir tazminat talebi olmamış ayrılıkta. Tazminat da normalde yönetim görevden aldığında zaten olan bir şey. İstifa ettiğinde herhangi bir tazminat hakkın olmuyor değil mi teknik direktörlükte? Aslında iş biraz daha Sergen Yalçın zaten bırakıyorum'a getirmedi mi? Ben öyle anlıyorum yapılan görüşmelerden. Zaten herhangi bir tazminat şeyi olmamış olması lazım. Dün işte 130 milyon TL'lik tazminatı bıraktı demiş mesela Fırat Güneyer. Aspor muhabiri Efecan Öztaş da 250 milyon TL'lik alacağını bıraktı demiş kulüpte. Bu haberler de genelde Türk teknik direktörlerin aylıklarında çok yapılıyor. Tazminat bıraktı, tazminat bıraktı. Hani tazminat kovalayan hoca olmamak, öyle anılmamak için ki Sergen Yalçın'ın bilmiyorum böyle bir şeye ihtiyacı var mı ama hoşuma gitmiyor bu tarz tazminat haberleri görmek. Zaten istifa ettiyse herhangi bir tazminat talebi olamaz. Yönetim gönderdiyse de tazminat talebi haklı bir talep olur Sergen Yalçın'ın. Hakkını da istemiyor olması da bence övülecek bir şey de değil benim bakış açımdan. Ama taraftar tabii farklı bakıyor. Taraftar o açıdan bakmıyor. Taraftar tazminat talep edene pek iyi gözle bakmadığı için Sergen Yalçın da belki bilmiyorum böyle alınmak da istemiyor olabilir. Ama tazminat konusu net ya hakkıysa vereceksiniz. Zaten istifa ettiyse zaten vermeyeceksiniz. O yüzden Sergen Yalçın'ın bıraktığı bir tazminat da olmuyor. Bu haberler üzerine de öyle yorum yapayım. Sen ekleyecek bir şey var mı bilmiyorum ama.
1: İşte tekrar geri dönüş ihtimali olan teknik adamlar, senin dediğin gibi taraftarın o şekilde yaklaşması hep böyle durumları beraberinde getiriyor. O yüzden de çok aynı senaryoyu defalarca görüyoruz.
0: Dün grafın bir paylaşımı oldu. Onun titrini tabii ki bilmen daha da mümkün değil Serkan Reçmer'e göre değil mi?
1: Yok.
0: Futbol Teknik ve Scouting Direktörü. Bunları unutmayın. Bir daha sorarım.
1: Gerçi scouting hani bilirdik de
0: Futbol
1: sen öyle
0: Teknik ve
1: söyleyince
0: Scouting
1: öyle bir
0: Direktörü.
1: şey soru hazırladın ki bilemeyeceğiz diye düşündük.
0: Ama zor yine. Futbol Teknik ve Scouting
1: Ha,
0: Direktörü
1: teknik
0: diye ben
1: demezdi de scout
0: herhangi bir
1: direktörü derdik yani.
0: tit görmedim. Yetmezdi ama ben
1: Evet kabul etmez
0: kabul
1: dedim. Tam
0: etmezdim.
1: olarak doğru cevap
0: Tabii
1: değildi.
0: abi tam ben tamı sordum. Yarısını bilirsen tabii ödül verebilirdim de tamı istedim. Eduard Graf da sosyal medya hesabından böyle içinde goodbye geçen bir şarkı paylaşıyor ve karmanın sözlük anlamını Wikipedia sayfası herhalde onu paylaşıyor. Sergen Yalçın gittikten sonra. Sergen Yalçın'a bir gönderme. Şu anda hala Beşiktaş'ın profesyonel çalışanı bildiğimiz kadarıyla Eduard Graf'la yollar ayrılmadı. Tam olarak ne yapıyor kulüp içinde, görevi nedir, niye devam ediyor o da ayrı bir tabii soru işareti Beşiktaş'ta ama onun da böyle bir paylaşım yapması bir profesyonel hani futbolculardan falan görüyoruz da Graf daha tecrübeli bir isim olsa gerek. O da böyle bir paylaşım yapmış. Mesela bu paylaşım kulüpten göndermek için bir sebep midir? Çünkü gördüğüm kadarıyla bir de yabancı olduğu için tahminimce çok da büyük bir tepki var kendisine bu paylaşımından dolayı.
1: Ya tabii hani şimdi yapmasa çok daha iyi. Çok daha şık. Ama profesyonel hayat böyle. İşte bir takım kararlar alınıyor. O aldığın kararlar bazı insanları mutlu ediyor, bazı insanları mutsuz ediyor. Mutsuz olan insanlar da artık o mutsuzluklarını sosyal medyadan paylaşıyorlar. Şirketlerde de böyle. Bizim de başımıza geliyor yani. Hani sadece Sergen Yalçın'ın değil, herkesin başına gelebilecek bir durum, bir karar alınıyor. O karar az önce söylediğim gibi birinin canını yakıyorsa o kişi de sorumlu olarak seni görüyor. Seninle ilgili sosyal medyada konuşuyor yani. Bu iş böyle. Ama tabii ne kadar hep söylüyorum ben, ne kadar üst seviyede oynuyorsanız hayatta hata yapma şansınız o kadar az. Şimdi Graf Sergen Yalçın döneminde pasifize edildi. Sergen Yalçın'ın o dönemde yapılan transferlerle alakalı olarak söyledikleri ortada. Oyuncuları beğenmediği ortada. O yüzden de bu profesyonel işte Sergen Yalçın gittiğinde şu an mutlu. Çünkü Sergen Yalçın gitti. Ne oldu? Graf kaldı. Graf mı kazanmış oldu şimdi? O böyle bakıyor ama bu tabii biraz işte insanın olgunluğuyla alakalı. Olayları nasıl değerlendirdiğiyle alakalı. Ama göndermek için bir sebep midir? Hayır. Ama eksi midir? Evet, ciddi bir eksidir. Yani sonuçta Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'a hayatı boyunca verdikleri kattıkları mı, yoksa Graf'ın Beşiktaş'a verdikleri kattıkları mı? Eğer siz bunu taraftarın gözüne sokarsanız, o zaman taraftarın kimi seçeceği belli. Yani bunu da düşünmesi lazım. Graf ismini bundan bir sene sonra Beşiktaş'ta hiçbir taraftar hatırlamayabilir. Ama Sergen Yalçın'ın ismi Beşiktaş'ta ölümsüz. Yani sen neyle neyi kıyaslıyorsun ve neyin zafer şarkılarını, işte naralarını atıyorsun? Ya bunlar diyelim kişisel şeyle alakalı, olgunlukla alakalı. O da böyle bir tercihte bulunmuş. Ondan sonra da zaten işte gereken, sen söylüyorsun, tepkiyi aldı. Alır. Yani bu normal. Çok garip değil. Şimdi bu işin bir tarafı. Diğer tarafı yönetimin verdiği karar. Şimdi siz scout direktörü olarak yurt dışından bir profesyoneli buraya getiriyorsanız, o profesyoneli belli bir sorumluluk veriyorsanız kulüp olarak, o profesyoneli hiçbir şartta ezdirmeyeceksiniz. Yani Sergen Yalçın gelip Graf'ı eliyle böyle kenara atamayacak. Sergen Yalçın'a diyeceksiniz ki bu adamla beraber çalışacaksınız. Graf'a da diyeceksiniz ki bu teknik direktörle beraber çalışacaksınız. Aranızda anlaşın. Bu sizin egolarınızdan büyük bir kulüp. Şimdi bunu da yapmadığın noktada sen kulüp yönetimi olarak da bir hata yapıyorsun. Eğer Sergen Yalçın gelir gelmez Graf'ı pasifize ediyorsa, o zaman göndereceksiniz Graf'ı. Ya da Sergen Yalçın'la çalışmayacaksınız. Yani bu da çok saçma bir kulüp yönetiminde. Yani şimdi Graf'ın Sergen Yalçın döneminde Beşiktaş'a katkı verdiğini düşünen var mı? Ya da
0: Rahattı
1: katkı,
0: mesela o dönemde.
1: ha işte katkı verebileceğini düşünen var mı? Yok. Adam zaten hani kinlenmiş. Gittikten sonra böyle bir paylaşım yapıyor. Karma işte şöyle oldu, böyle oldu. Anladın mı?
0: Eden bulur hani
1: Ya
0: gibi.
1: eden budur. Sen bana yaptın işte. Şimdi sen gittin falan. Hani 7C eden Graf. 7B'den Sergen Yalçın'la kavga ediyor. Ben ona benzetiyorum hep bu durumları. Ama anlatmak istediğim, hani siz o profesyonelle çalışmaya karar verdiyseniz bari onu ezdirmeyin. Ya da öyle olacağını düşünüyorsanız kusura bakmayın, gönderin adamı. Yani ikisini bir arada tutmak, işte Brad Friedel'la Samet Aybaba'yı tutmak gibi oldu. Ne oldu? Oradan da bir şey çıkmadı. Orada da birbirlerine girdiler. Onun adamı, onun adamı oldu. Onun arkasından konuştu, onun arkasından konuştu. Ortaya ne çıktı Beşiktaş'ta? Bir şey çıkmadı. Yani burada Serdar Adalı yönetimin de kusura bakmasın ama ciddi bir eksikliği, bir suçu var. Yani sen daha yeni teknik direktör getirdin, yeni sportif direktör getirdin. Teknik direktörün başarısız oldu. Ondan sonra getirdiğin işte futbol direktörü, scout neyse işte, o adamı yok sayıyorsun Sergen Yalçın döneminde. Niye var o zaman? Niye Beşiktaş o adama para ödüyor yani? Ya da o adam o motivasyonla Beşiktaş'a fayda sağlayabilir mi? Adam kin tutmuş belli yani. Sergen Yalçın Beşiktaş'ta olduğu sürece kin tutmuş. Nasıl bir şey bekliyorsun oradan, başarı bekliyorsun? Şimdi mesela Graf aynı şekilde devam edecek mi? Tekrar yükselecek mi mesela Beşiktaş'ta? Transferlerde sorumlu mu olacak? Yani bu kadar da bazen kör göze parmak yapıyor kulüpler.
0: Bu graf konusu bence de açıklanmaya muhtaç bir konu. Hani ne yaptı Sergen Yalçın döneminde, yeni dönemdeki görevine ne şekilde devam edecek? Nerede çalışacak?
1: Yani
0: Yani
1: belki Önder Özen'i de sevmeyecek. Beşiktaş ama bu adama aylık kaç bin euro veriyorsa artık vermeye devam mı edecek?
0: ki normalde tazminat vermekten de gocunan bir takım da değil Beşiktaş. Birçok takımımız gibi yani. Ki grafın tazminatı ne kadardı ki? Gönderemeyesin. Bir de öyle bir tablo da yok. Göndermek istesen en kolay göndereceğin isim şu anda Graf. Taraftarda da bir karşılığı yok. Ama tutmayı tercih etti şu ana kadar. Bakalım Önder Özen'le birlikte bir karar gelecek mi? Şimdi diğer bir konumuz, hızlıca oraya geçeyim. Şenol Güneş konusu. Sosyal medyada dün ben de yayında bahsettim. Biraz adı da anılmaya başlandı Beşiktaş Teknik Direktörlüğü'yle. Kendisinin de niyetli olabileceği söyleniyordu. Dün ama Serdar Adalı bunun önünü kesti. Sergen Hoca'dan sonra bu işlerin çok büyük konuşması olmaz ama Şenol Hoca'yla çalışmayı düşünmüyorum dedi. Yazıyorlar ama hocaya da ayıp ediyorlar. Hiç görüşmedik. Aylarda telefonda bile konuşmadık. Diyor Serdar Adalı. İlk ve tek yalanladığı isim Şenol Güneş oldu. Sen de son dönemde hem başkan nezdinde hem hoca nezdinde geçmişe dönmenin çok mantıklı olmadığını düşünen taraftasın ki aynı mantıkla Şenol Güneş için de böyle düşünüyor musun? Yoksa Beşiktaş'ın kendi özelinde diğer adaylara baktığında Şenol Güneş'in dönmesi daha hayırlı mı acaba diye düşünebiliriz.
1: İşte ne istediğinizle alakalı, ne planladığınızla alakalı. Mesela Şenol Güneş istediğin sportif başarıya gitme yolunda daha kısa bir şey yol, daha kısa bir adım. Ama yabancı bir teknik direktör olduğu zaman o sürenin uzayacağı kesin. O süreyi uzattığınızda uzatın, hiç itirazım yok. Doğru bir teknik adam getirirseniz. Peki o yabancıya o süreyi verecek misiniz? Bütün bunlar işte cevaplanması gereken sorular. Mesela Serdar Adalın'ın Şenol Güneş'in üstünü direkt çizmesi çok saçma bir başkan olarak. Yani çok rahat politik bir cevap verebilirdi Şenol Güneş sorusuyla alakalı olarak. Çünkü neyle karşılaşacağını bilmiyor Serdar Adalı.
0: Yani birini bulamaz istediği
1: Tabii
0: Şenol Güneş'e
1: canım.
0: gitmek zorunda
1: Tabii
0: kalabilir,
1: ki
0: değil mi?
1: yani. Tabii ki. Tabii ki. Yani birini bulamaz değil de.
0: Ya bulur da istediği profilde olmaz yani.
1: Aynen. Şimdi bak devre arasında İşte Beşiktaş transferler yaptı, transferler istedi, kaç oyuncuya gidildi, kaç oyuncudan okey aldı, kaç oyuncuyu takımın başına getirebildi. Şimdi Beşiktaş yüksek profilli bir hocaya gitti. Dedi ki ben tamam artık parayı teknik direktöre harcayacağım. Peki güzel, gittin yüksek profilli bir hocaya. Hoca baktı, son 2 yılda kaç yönetim? Kaç teknik direktör, kaç sportif direktör, ligdeki sportif başarı, Avrupa'da da Konferans Ligi, belki Avrupa Ligi. İkna edemedin. Adam dedi ki kusura bakma ben bu profile uymuyorum. Senin profilin, şu anki görünümün, benim çalıştırmak istediğim takımların altında kalıyor. Teşekkür etti, gönderdi seni. Onunla da bir hafta 10 gün uğraşmıştın. Gittik ondan sonra başka bir teknik direktör, gene yakın profil, onunla da bağlantıyı kurduk. Menajeri, tanıdıklar, dostlar, randevular alındı. Ne bileyim adam Amerika'da Dünya Kupası'nı izliyordu. Amerika'ya gittin, hoca ile görüştün, anlattın. O da sana dedi ki, aa olabilir dedi, bir düşüneyim dedi. Seni biraz şeye koydu, cebe koydu. Sen de ondan haber bekliyorsun. Ama bu arada günler akıyor. Devam ediyoruz. Hayat devam ediyor. İlk hocayla bir hafta 10 gün harcamıştın ya. Bunun da ikinci cevabı sana ikinci haftada geldi. Bir kere daha görüşelim. Gittin. Görüştün olmadı. Bak iki hoca sana 3 haftaya mal olabilir. İki yüksek kalibre hocadan bahsediyorum. Hani isim getirmek istedin ya. Şeyi olsun dedin. Hani ligde hocamla fark yaratayım. İşte teknik direktör seçimlerinde son dönemde istediğimi yapamıyorum dedin. Şimdi 2 haftada 3 haftada 2 hocayla görüştün. Tamam niyetin iyiydi. Yüksek kalitede teknik direktörlerle görüştün. Ama olmadı. Haziran sonunda şeyi açman lazım. Sezonu açman lazım. Oldu mu sana bir panik? Tam Derman Toroğlu gibi anlattım. Ama böyle bu işler bak. Hani mesela şu an itiraz evet söyle de ki öyle olmaz abi de.
0: Olabilir yani.
1: Olabilir değil mi böyle bir
0: Tabii canım.
1: senaryo?
0: Yani.
1: Olabilir. Yani çok öyle akla uzak hayal şeyi satmıyorum ben burada. İki hoca ile görüştün. 3 hafta sürer yani. Olmadı. O da olmadı. Vallahi dönersin paşa paşa Şenol Güneş'e. O yüzden de Serdar Adalı dün yanlış yaptı bence. Şenol Hoca'nın üstünü çizmekle. Şenol Hoca nasıl Galatasaray Icardi konusunda sürekli aynı şeyi söyledi. Icardi çok değerli. Şöyle iyi, böyle iyi. Bakacağız, edeceğiz. Ya söyle Şenol Güneş de çok başarılı de, çok seviyoruz de.
0: Beşiktaş'ın tarihine
1: Beşiktaş'ın tarihine
0: geçmiştir.
1: geçmiştir de. Ondan sonra tabii ki görüşebiliriz de. At cebe kalsın Şenol Güneş. Daha sen ilk soruda niye Şenol Güneş'in üstünü çiziyorsun?
0: Bir ara vakti.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 8.58 saatlerimiz Beşiktaş'taki durumu bayağıdır konuşuyoruz. Bir saati aştı herhalde Beşiktaş'ta bu Sergen Yalçın konusu. Sonra Serkan Reçber derken yapılanma, Eduard Graf, Şenol Güneş en son bahsettik. Şenol Hoca da boştu ama başkan önünü kapattı. Şu anda muhabirlerden baktım birkaç bilgi. Fırat Güneyer demiş ki Beşiktaş'ın gündeminde şu anda yerli bir hoca bulunmuyor. 3 yabancı isim gündemde, bir tanesi de çok ön planda demiş. İsim verenler var. Mesela Dino Topmöller Frankfurt'ta çalışmış son olarak. Aday olduğu söyleniyor. Oliver Glasner, ki onun talipleri

0: de çok olabilir yaz döneminde. Crystal Palace'tan o da ayrılacak. Ve Razvan Lucescu diğer bir aday olarak ön plana çıkıyor ki Razvan Lucescu da uzun yıllardır PAOK'ta görevli. Aslında Yunanistan gibi bir futbol ikliminde çalışan biri olduğu için bu üç adaydan buraya en kolay adapte olabilecek ki babası Mircea Lucescu da uzun yıllar çalıştı. Buraya en yakın profil gözüküyor. Glasner işte Top Möller iyi taktisyenlerdir ama buradaki iklime baş edebilirler mi? Nasıl olur? O her zaman bir soru işareti benim
1: Tedesco
0: kafamda.
1: daha yazılmadı mı?
0: Yazıldı. Tedesco'da yazıldı. Tedesco'yu da Ertan Süzgün önerildi diye söylemiş. Domenico Tedesco'da söylenen isimlerden biri. Yerli bir hoca. Hani Nuri Şahin hep yakıştırılıyordu. Dün Ertem Şener Göksel Gümüşdağ'la konuşmuş ama Nuri Şahin gelecek sezonda bizimle kalacak demiş. Ki zaten Avrupa'ya da giderlerse herhalde kolay kolay da bırakmaz. Ama geçmişte Abdullah Avcı döneminde hatırlayın 5 yıllık sözleşme imzalamışken Beşiktaş gittiğinde kolaylık da sağlamıştı Başakşehir Kulübü Beşiktaş'a.
1: Doğru.
0: Hocasını göndermişti. Hani şimdi böyle diyor ama tabii ki bu ikili ilişkiler farklı değişebilir. Nuri Şahin de belki gündeme gelebilir. Benim gördüğüm adaylar bunlar. Şu ana kadar yazılanlar ki belli olmadıkça da büyük ihtimal her gün yeni adaylar çıkacak. Şimdi sabah girişte bahsettim. Conte ile erken bir fesih konuşuyormuş. Napoli kulübü Conte boşa çıkacak. Guardiola ki Beşiktaş'ın olur mu tabii zor ama o da Manchester City'yi sezon sonunda bırakacak. Artık dün birçok farklı kaynak geçti bu haberi. Böyle adları bence yazılır. Türk takımlarına da Fenerbahçe'ye de tahminimce yazılır. Guardiola'nın tabii planı ne olacak bilmiyorum. Bir şey açıklandı mı Guardiola ile ilgili ne konuşuluyor? Yoksa o bir yıl böyle dinlenmeyi de seçiyor. Bayern Münih öncesi yapmıştı onu. Ama şimdilik haberler, adaylar bunlar. Önce ama sanıyorum yeni sportif direktör kararı açıklanacak Beşiktaş'ta kronolojik olarak. Ardından da hoca kararını öğreneceğiz siyah beyazlı ekipte. Dün Sercan Dikme Şenol Güneş'le görüşmüş. Şenol Güneş de başkanın açıklaması sonrası başkan ne diyorsa o olur. Başkan son sözü söyler. Herkes için hayırlı olsun demiş. Onu bir not olarak ekleyeyim. Futbolcu paylaşımları dün ben iki tane not almışım ama başka da önüme düşmedi. Ali abi bilmiyorum senin düştü mü? Ben bir Çerni'yi gördüm.
1: Bir de Jalo'yu gördüm ben.
0: Bir de Jalo'yu gördüm. İki not almışım ben de. Çerni her şey için teşekkürler hocam. Gelecekte başarılar diliyorum diyor ki problem yaşadığı söylenen oyunculardan biri olarak pozitif bir mesaj. Gerçi öncesinde de önceki hikaye paylaşımında da eşinin bir kahve içerkenki paylaşımı ama herhalde Sergen Hoca'dan bağımsız bir paylaşım. İkinci olarak da bunu paylaşmış. Jalo da secde ederken bir paylaşımını koydu şey hikaye kısmına ki o da herhalde mutlu olan şükreden tarafta tıpkı Edouard Graff gibi. Çünkü Jalo'da hatırlayın bir karşılaşmada maç kadrosuna alınmamıştı. Sonra orada da bir paylaşım yapmıştı. Sonra geri dönmüştü. Ama demek ki iyi ayrılmadı Sergen Yalçın'la. Başka da bir veda mesajı ben futbolculardan görmedim. Belki gün içerisinde, bugün içerisinde gelebilir. Bunlar da hep şeydir ama yani hoca ile ilgili bir şeyler de gösterebilir. Tam olarak da bir onu da yansıtmaz da. Ben az mesaj gelirse o iyi bir şey değil yani hoca için.
1: Ya evet öyle düşünebilirsin şimdi sana kalkıp itiraz edecek halim yok. İşte soyunma odasına hakim miydi değil miydi tarzı. Mesela ne oldu? Fenerbahçe Tedesco kararı aldıktan sonra Tedesco ile ilgili kararı aldıktan sonra Tedesco'nun bir destek gördüğünü hep beraber takip ettik değil mi? Bir şeyler anlatıyor ama tabii her şeyi de anlatmıyor. Ama kalkıp da dediğim gibi sana itiraz edeceğim bir durum yok. Şimdi yani Beşiktaş için o şu mesajı dedi, bu mesajı attıdan ziyade zaman ve o zaman içerisinde yapılacak doğru seçim. Doğru seçim, doğru seçim. Çünkü Beşiktaş eğer teknik direktör seçimini doğru yapamazsa 7. hafta Şenol Güneş'e takımı teslim eder gene yani.
0: Ben reklamda söylediğimi de yayında da sana söyleyeyim. Abdullah Avcı şu an boşta olan teknik direktörlerden biri. Beşiktaş'ı da çalıştırdı ama tabii çok iyi anıları yok Beşiktaş kulübünde. Ama o da uzun zamandır boşta ve şu anda da Fenerbahçe ve Beşiktaş teknik direktör arıyor. Fenerbahçe geçmişte Fenerbahçe'de sunum yapıyor Ali Koç döneminde.
1: Evet,
0: Hatta
1: doğru.
0: göreve gelmesi bile konuşuluyor ama sonra olmuyor.
1: Doğru.
0: Taraftar tepkisini herhalde çekiyor.

0: çekinerek. Ama Beşiktaş'ta eğer o yabancı adaylar olmazsa Eşanol Güneş kapısı da kapandı. Yerli olarak da hani Nuri Şahin konuşuluyor Başakşehir'de. Abdullah Avcı da Beşiktaş'ta ben gündeme gelebileceğini düşünüyorum. Ama bu sadece gündeme gelebileceğini düşünmek. Yani başarılı olur, taraftar sever, ister falan değil.
1: Taraftar,
0: İstemeyeceğini tahmin edebiliyorum.
1: Taraftar vızlar.
0: Ama
1: tepki gösterir.
0: Orada yine reklam arasında söylediğimi söyleyeyim. Şimdi Abdullah Hoca da böyle YouTube'a, televizyonlara daha sık çıkmaya başladı. Ben işte burada Atom programı çok sevdiğimi söylüyorum. Abdullah Hoca konuk oldu. Bayağı da izlenme almış. Böyle insanların sosyal yaşantısından da böyle daha rahatken bir şeyler kendi hayatından paylaşması onlara olan bakış açısını da bence pozitif anlamda değiştiriyor. Yani bir insanla ilgili genelde yani bir insana karşı ön yargın varsa ve o insanla ilgili daha çok bilgi edinmeye başlarsan o insana karşı o kadar ön yargılı kalamıyorsun.
1: Hı hı.
0: Tam tersi bu arada. Çok seviyorsan da tanıdıkça bu arada sevgin geriye gidiyor bence. Hani bir ünlüyle mesela tanıştığında genelde o ünlüden soğuma ihtimalin yüksek. Ama ön yargılı birini bir şeylerini izledikçe, gördükçe, o sana bir şeyler paylaştıkça ön yargı kırılıyor. Mesela ben o programı izleyen vardıysa Abdullah Avcı'nın daha sempatik bakacağını düşünüyorum. Şimdi dün HT Spor'da bir yine programa katıldığını gördüm Abdullah Hoca'nın. Orada konuştu. Futbolu da çok seven bir isim. Futbola çok kafa yoran da bir isim. Yani onun algısı da değişebileceğini düşünüyorum açıkçası. Bence doğru bir strateji de yürütüyor şu anda Abdullah Avcı. Ama tabii yeter mi Beşiktaş'ın hocası olmak için ya da Fenerbahçe için orası tartışılır. Ama fırsatlar da gelebiliyor. Çünkü Beşiktaş da artık yerli hoca adaylarını da tüketti gibi geliyor. Yani bir tur hatta iki tur oldu şimdi Sergen Yalçın, Şenol Güneş. Değil mi? Yerli başka bir güçlü aday da yok şu anda. Nuri Şahin daha genç. Nuri Şahin de çok böyle şey olacağını zannetmiyorum. Destek verecek taraftar. Nuri Şahin gelsin, Nuri Şahin gelsin. Hani olacağını zannetmiyorum. O yüzden Abdullah Avcı da tecrübesiyle fark yaratabilir ve şartlar onu bilmiyorum olursa tabii ki Beşiktaş'a da getirebilir. Ben gündeme de gelebileceğini düşünüyorum. Peki Beşiktaş'la ilgili bir de dün Opta Sergen Yalçın'la alakalı bir istatistik paylaştı. Bu da tabii enteresan. Beşiktaş tarihinde bir Süper Lig sezonunda Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'u konuk ettiği 3 maçı da kaybeden tek Türk teknik direktör olmuş Sergen Yalçın. Bir darbe de Opta'dan gelmiş Sergen Yalçın'a gider ayak. Valla bu istatistiği görünce onu düşündüm yani. Zaten hoca yaralı, bir de üstüne Opta bu istatistiği paylaşmış. Tek Türk teknik direktör diyor. Demek ki yabancı olarak kendi evinde bu takımlara kaybeden isim veya isimler olmuş. Onunla ilgili bir bilgi yok elimde ama Sergen Yalçın da ilk yerli olmuş. Sergen Yalçın'ın bu sezon işte o bardağın dolmasının sebeplerinden biri de bu büyük maçlarda alamadığı sonuçlarda oldu. Hani kupa maçı damlaydı ama o bardakta zaten belli bir yere kadar dolu başladı Sergen Yalçın kesin. Ali abi işte %85 gibi bir oran söyledi galiba. Çünkü %15 Sergen Yalçın'ın bu sezonki etkisi demiştin. Zaten doluydu ama o %15'i dolduran da etkenlerden biri bu maçlardaki anlamayan sonuçlarda olmuştu Sergen Yalçın için. Bu da bir tescili oldu. Beşiktaş çok konuştuk. Genelde konuşmuyorsunuz diye eleştiriyordunuz. Herhalde bugün overdose olmuştur şey konusunda Beşiktaş.
1: Daha
0: konusunda
1: konuşulur Beşiktaş Fenerbahçe. Şimdi Fenerbahçe'de seçimler var. Çok konuşulur. Seçim sonrası transferler, teknik direktör, Beşiktaş'ta teknik direktör, transferler, sportif direktör, yeniden yapılanma. Daha iki kulübün çok yolu var. Galatasaraylılar da rahat başkanları tek aday olarak seçime girecek. Teknik direktörleri belli. Galatasaray'ın tek derdi şu an yabancı kuralı.
0: Evet.
1: 10+4 olmasın diye düşünüyor Galatasaray. Galatasaray önün peşinde koşacaktır.
0: Aslında diğer takımların da gündemi de sıra gelmiyor ona. Yani Beşiktaş'ın Fenerbahçe'nin de bence gündemi de şu an o kadar farklı şeylerle uğraşıyorlar ki buna uğraşacak şeyleri yok.
1: Aynen yani
0: enerjileri
1: işte
0: yok.
1: O yüzden de bu yaz transfer döneminde Galatasaray hani daha az konuşulur diğer kulüplere göre. Trabzonspor'un da teknik direktörü belli. Orada da işte transferler konuşulur. Ama asıl gündem Fenerbahçe ve Beşiktaş üzerinden gidecek gibi gözüküyor.
0: Beşiktaş'ta bir de dün Fatih Doğan'dan gördüm ama Necip Uysal da artık sezon bitti. Sözleşmesi de bitiyor. Ve devre arasında yolların ayrılması isteniyordu ama ben kalacağım ve futbol

0: Carvalho sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı. Şimdi önünde Real Madrid'in kendi evinde oynayacağı bir karşılaşma var. Yani Carvalho de o veda yapacak. Ben geçen yıl Real Madrid maçına gittim statta. Ancelotti ve Modric'e veda vardı. Maç sonu kaldık. 15-20 dakika inanılmaz bir veda yapıldı. Bu işleri yapıyorlar işte. Lewandowski söyledik, Griezmann söyledik. Keşke bizim futbolculara da, yani yerlisi yabancısı fark etmeksizin, Icardi'si.
1: O maç Necip Trabzonspor maçıydı. Trabzonspor maçı öncesinde Beşiktaş Necip Uysal'a veda edebilirdi. Taraftarı stada gelmişken, kendi sahasındayken, sezonun son iç saha maçıyken. Fakat işte bunlar hep şeyle alakalı Mert. Birilerinin kulüpte bunları takip ediyor, biliyor, görüyor olması lazım. O fikirlerini kabul ettiriyor olması lazım. Ve kulübün buna bir geleneğinin olması lazım. Onlar da bizde kopuk kopuk, parça parça ve ne yazık ki kişilere göre değiştiği için. Çünkü şöyle bir dünya yok. Yani Necip Uysal çok küçük yaşta Beşiktaş'ta başlıyor. İşte neredeyse 20 yıllık bir kariyer değil mi? Hı hı. Beşiktaş'ta. Şimdi 20 yıllık kariyerde kavgalar, dövüşler, tartışmalar mutlaka olacak. Ama orada da süreci değerlendirmek lazım. Yani bu insan bu kulübe çok uzun yıllar özverili bir şekilde hizmet etmiş. Artık orada ona bakacaksın. Yani Sergen Yalçın'la ya da Serkan Reçper'le ya da başka bir oyuncuyla arasında olan kavga o günün gündemi olamaz Necip'e veda ederken. İşte oraları atlıyoruz biz. Anlatabildim mi? Yönetimle bir şey oluyor mesela. O yönetim sanki tüm Beşiktaş kulübünün düşüncesiymiş gibi hareket edemez kendi düşüncesini. Yani bazı şeyleri genelleştirmek, kurumsallaştırmak gerekiyor. Oralarda atlıyoruz. Oradan ilişkilere göre gidiyor. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Yani o 20 yılı düşüneceksin artık. Son 6 ayını değil Necip'in. Ya da son 6 ayda anlaşamadığı, kavga ettiği kişiler değil. O kişiler hala görevde olabilir. Ama sen o işte kavga, dövüş, anlaşmazlık artık her neyse oldu diye adamın 19,5 yılını görmezden gelemezsin. Artık ona o saygıyı göstermen gerekir. Oralarda çok şey değiliz. Refleksimiz çok gelişmiş değil. Ne yazık ki tüm kulüplerde böyle. Yani işte bunu zamanında Galatasaray'da yaptı, Fenerbahçe'de yaptı. İyi yaptıkları da oldu dönemsel olarak ama bunu bir standarta oturtamadık ne yazık ki. Umarım bunlar da hani işte büyük kulüplerin zaman içerisinde anlayacağı, benimseyeceği şeyler olur. Yani ben hep ona dikkat ediyorum. Şimdi insanlar mesela çok uzun yıllar bir yere hizmet veriyor. 7 sene, 10 sene bir yerde çalışıyor. Abi bir ayrılıyor. Orayı kötülemeye başlıyor. Ya orası o kadar kötüyse 10 sene orada ne işin var? Değil mi? Ne yaptın yani orada 10 sene o zaman? Zaten kaç sene çalışıyor insanlar? Hani çalışma hayatın kaç sene ki sen o kurumu ya da o kurumdakileri kötülüyorsun? Yani eğer o kadar kötüyse o zaman o kurumda durma. O kurumda durduysan 10 sene, tamam mı? 10 sene bittikten sonra ayrıldın diye öyle konuşma o zaman. Yani orada şeyde de var bizde. Hani kurumlarda var ama insanlarda da var o. Garip bir yaklaşım yani. Hani sen buradayken iyi, tamam mı? Hiçbir şey yok, problem yok. Ya da problemlerini dile getirmiyorsun, söylemiyorsun. Buradan ayrıldın ya da kulüpten ayrıldın. Ya da işte oyuncu bir şey oldu, kavga etti. Ondan sonra kulüp oyuncuya küsemez yani. O şeyi 20 seneyi atamazsın. Silemezsin yani. Okey dersin, bir şey yaparsın, gönderirsin oyuncuyu. Necip'e de öyle olmalıydı diye düşünüyorum ben.
0: Hani orada ne yaşandığını bilmemekle birlikte eğer bir özür diliyorum terbiyesizlik falan yapmadıysa bir ikili ilişkilerle ilgili bir problem ise tabii ki burada büyütür o veda yapmak yönetimi. Yani veda yapan yönetim mi daha takdir edilir, yapmayan yönetim mi?
1: Bence işte yapan olay, yönetim. Olay yönetim değil aslında, olay kulüp.
0: İşte yönetim ama kulüp.
1: İşte yönetim bazlı gidiyor ya, o yüzden söylüyorum. O yüzden ikili ilişkiler oluyor. Yani aslında kulüp o. Yani kulübün kurumsal hafızası onu yapması lazım. O anki yönetimden bağımsız. Oralarda oraları beceremiyoruz. Oralarda hep duvara tosluyoruz yani. O artık kulübün işi. Hani yönetimin fikri değişebilir çünkü. Yani yönetim seni sever, beni sevmez. Olabilir bak ya, bu çok garip değil. Senle arası iyidir, benle kavgalıdır. Ama o biraz şey gibi oluyor. Yani devlet iktidar ayrımı vardır ya, biraz onun gibi yani. Aslında hani kulüp kurumsal kültür olarak, ya tamam hani siz bunun aranız bozuk ama

0: Biz şu vedayı yapacağız. Uğurlayacağız, götüreceğiz. Bu bizim geleneğimiz. Bunu yapmamız lazım bu oyuncuya deyip o şekilde yapsa kulüpler. Taraftar da biraz daha bence şey yapar. Ne derler? Hani kulübüyle daha çok gurur duyar diye düşünüyorum ben böyle şeylerde. Çünkü işte sen anlatıyorsun. Giden görüyor. Televizyonda izliyoruz. Yani yapılabilecek şeyler öyle hani anormal yapılamayacak hani bizim yapamayacağımız bir şey değil ki Avrupa kulüplerinin yaptığı vedalar.
1: Tabii canım yani.
0: Hani.
1: Hatta deve bir şey de onların organizasyonunu birebir uygulamak gibi değil. Bu veda yani herkesin çok rahat yapabileceği bir şey. Ülke ayırt etmeksizin. Diyelim araya gidelim. Beşiktaş bölümünü de bu şekilde kapatıyoruz. Aradan sonra kripto para ve iddia bölümümüz var. İddia bölümünden sonra da dün Kayserispor yazılı ve uzun bir açıklama yaptı ve
0: Milli takıma gelemeyecek miyiz?
1: valla ondan sonra da ona gelelim olur mu?
0: Tamam.
1: Kayserispor ardından bir takım diyelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.
1: Alternatif piyasalar bölümündeyiz BTC Türk'te. Şu anda bir Bitcoin 76.977 dolardan işlem görmekte. 80.000'in altına sarktıktan sonra bu yatay bantta 24 saattir hareket halinde Bitcoin sert bir hareketi yok. TL olarak da 3.508.943'te.
2: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu. 300.056 LuckyShop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.
1: Evet iddia bölümüne geldik. Bugün Premier Lig'de iki güzel karşılaşma var. 21.30'da Bournemouth'la Manchester City karşı karşıya gelecekler. Bournemouth üst üste 16 maçtır Premier Lig'de kaybetmiyor. Şu anda en iyi yenilmezlik serisine sahip takım. Ve ligde de 6. basamaktalar. Ve Aston Villa'nın durumuna göre Şampiyonlar Ligi'ne bile gitme ihtimalleri bulunuyor. En kötü Avrupa Ligi'nde mücadele edecekler. Bu sırayı koruyabilirlerse ki Brighton'la da 2 puanlık fark var. Brighton'dan da bir maçı eksik. Bugün kaybetse dahi son hafta kazandığında Bournemouth 6. basamağı garantilemiş olacak. Diğer tarafta Manchester City şampiyonluk hedefliyor hala. O yüzden de kalan 2 maçını kazanıp Arsenal'ın son maçta puan kaybetmesini bekleyecek. Yani son maç Arsenal'la beraberlik yetmeyecek averaj hesabından dolayı. O yüzden City 2 maçını kazanıp Arsenal'ın Palace deplasmanında puan kaybetmesini bekleyip şampiyon olmaya çalışacak. Ama önce Bournemouth engelini deplasmanda geçmesi gerekiyor ki işte az önce söyledim 16 maçta yenilmeyen bir Bournemouth. City'de yanılmıyorsam 14 maçtır ligde kaybetmeyen bir takım ama puan kayıpları beraberliklerde oldu ve zaten o yüzden de şu an Arsenal'ın 2 puan gerisinde. Hatta 5 puan gerisinde kazanırsa 2 puan düşecek Manchester City'nin. Oranlarda City deplasmanda galibiyetine 1.50 verilmiş. Bournemouth'a 4.14 ve beraberliğe de 3.98. 2.5 gol üstü 1.31. Karşılıklı gol var 1.37. Gollü karşılıklı gollü bir maç bekleniyor. Sen ne bekliyorsun Ali abi?
0: Vallahi güzel maç olacak. Bu akşam fikstürde uygun. Ev fikstürü. Bu maçı izlemeyi düşünüyorum. Çünkü Bournemouth'un da kendi hedefleri var. Dün Arsenal'ın kazanmasından sonra City zaten mutlaka kazanmak zorunda ama Arsenal berabere kalsa ya da mağlup olsa da City için aslında çok bir şey değişmeyecekti. O yüzden bayağı güzel bir karşılaşma bizleri bekliyor. Herhalde gollü olur diye tahmin ediyorum ben. Hani City eğer kazanırsa da bu galibiyet büyük ihtimalle gol yiyerek alınan bir galibiyet olur diye düşünmekteyim. Bunun yanında hani 1-0-2'de direkt böyle City diyemiyorum açıkçası. Ama zaman zaman City'nin de böyle karşılaşmalarda üstün performanslar gösterdiğini ve beklenenden daha rahat kazandığına şahit olduk. Ama bu akşam için ben biraz 1-0-2'de çekingenim. O yüzden de gollere yönelirdim. Diğer karşılaşmaya gelirsek Premier Lig'de. O da hani Chelsea Tottenham mesela o da çok güzel karşılaşma. Aslında insan arada derede kalıyor hangisini izlesem diye.
1: Net değil mi ya?
0: Ya çünkü Tottenham'da hani acaba kazanabilir mi mesela Chelsea deplasmanında? Chelsea bu kadar kötü giderken bir tepki verir mi? İşte Tottenham'ın gücü yeter mi ki? Tottenham son dönemde biraz toparladı. Ama yine de arada sürpriz beraberlikleri çıktı Tottenham'ın. Şimdi tabii West Ham'ın mağlup olmasıyla beraber burada aslında bir puan bile yetebilir Tottenham'a. Çünkü bir puan aldığında 39 yapıyor. West Ham 36'da kalıyor. Arada çok ciddi bir averaj farkı var. Yani bir puan aslında Tottenham'a yetecek demek.
1: Doğru.
0: Yanlış olmaz. O yüzden biraz daha temponun düşeceği bir karşılaşma olabilir bu mücadele. O yüzden ben burada biraz daha 2-3 gole yakınım. Hı hı. Chelsea Tottenham'da. Ama bu maçı da merak ediyorum acaba nasıl oynayacaklar diye. Çünkü Chelsea ne olursa olsun kazanmak ister. Artık sezonun sonunda bu kadar felaket bir bitiriş yaparken Chelsea'de bir direnç göstermeye çalışacaktır. Hani Chelsea'nin özgüveni, gücü, oyunu yeter mi ayrı konu ama kolay kolay bırakmazlar diye düşünüyorum Tottenham'ı. O bakımdan enteresan, onu göreceğiz. Yani iki maç da güzel. İki maç da keyifli bugün İngiltere'de. Bournemouth City'de gollere yönelirdim. Diğer tarafta da dediğim gibi 2-3 gol sanki iyi bir tercih olabilir.
1: City son finalde Chelsea'de tek gol Semenyo'nun ekstra golüyle kazanmayı başarmıştı. Semenyo da devre arasında takıma gelip düzenli de 11 oynayan oyunculardan biri, çok da katkı verdi. Bakalım hücum performansı bugün. Ki son maç Chelsea'de yedek kulübesine başlamıştı. Marmuş'ta başladı Guardiola. Ve onun da artık yavaş yavaş son maçları olduğu da işte dün İngiliz basına konuşulmaya başlandı. Belki son maçla birlikte o da resmi olarak vedayı edecek. Geçenlerde bir, hatta ben ona inanmamıştım da, stat'tan bir fotoğraf karesi paylaşıldı. Kupalarla poz vermiş Guardiola diye, böyle gizli bir çekim yukarıdan.
0: Ha, veda
1: veda şey yazlanıyor mi gibi. İşte yok ekibinden biri ayrılıyor. O da bir sinyal olarak hani Guardiola devam etmeyecek. Hep o kişiyle çalışıyordu deniyordu. Dün de İngiliz BBC'si, The Athletic'i, böyle en güvenli kaynaklarda Guardiola'yla veda edilecek, bırakacak dediler. O da tabii ki bir kupayla, lig kupası yani, lig şampiyonluğuyla veda etmek isteyecekti. Zaten hali hazırda FA Cup'ı ve lig kupası, lig kupasını aynen, aldı.
0: Kupayı aldı.
1: İki kupa aldı. Bu da 3 olur. Üçlemeyle Şampiyonlar Ligi olmasa da yine müthiş bir veda olur Pep Guardiola'ya. Diyelim bugün öne çıkan maçlar bunlar ama bunun haricinde de bültende Belçika'dan 3 karşılaşma görüyorum MBS1 olarak. Onları da değerlendirebilirsiniz.
0: Evet, bu arada Lucky Shop'la ilgili bir duyurumuz var. O da güzel bir duyuru. Onu sizlerle paylaşalım. Lucky Shop bir yarışma yapıyor. Ve bu yarışmada, yarışma demek değil mi? Doğru mu olur?
1: Tabii bir anlamda. Sonuçta bir anlamda yarışma.
0: Bir yarışma var diyorsun.
1: Tabii bir yarış var. Yarış var, evet.
0: Evet. Biliyorsunuz iddia.com üzerinde üye olurken bayi kodları seçiyorsunuz. O bayi kodlarını da sonradan değiştirebiliyorsunuz. Onu hesabın bölümünde görebilirsiniz. Lucky Shop'un da bayi kodu 300-056. Bunu neden söyledim? Çünkü Lucky Shop Dünya Kupası'nda Türkiye-Amerika maçına 2 bilet verecek. Lucky Shop kullanıcıları 2 bilet kazanabilecekler Türkiye-Amerika karşılaşmasına. Bunun için yapmanız gereken iddia.com'da tabii bayinizin Lucky Shop olması lazım. Yani 300-056 koduyla Lucky Shop bayisini seçmeniz lazım. Ondan sonra da 10 Mayıs ve 15 Haziran tarihleri arasında kuponlarınızı oynuyorsunuz. Bu kuponlar üst üste birikiyor ve en fazla ciroyu yapan, yanlış bir şey söylemiyorum değil mi? Sen de benimle beraber gidiyorsun.
1: Yok, gitmiyorum.
0: Keşke beraber gitsen. Şimdi ben önümden bakıyorum.
1: Doğrudur abi. Sana evet, güveniyorum.
0: En fazla ciroyu yapan iki kişi Türkiye-Amerika maçına bilet kazanıyor. Onu da söyleyelim. Detaylar zaten bulunabilir luckyshop.com.tr adresinde. Onu da söyleyelim ama aslında hani iddia oyuncusuysanız ve hani yüksek oynuyorsanız, sürekli oynuyorsanız bayi kodunuzu değiştirin 300-056 olarak. Ondan sonra da 15 Haziran'a kadar kuponlarınızı yapmaya devam edin. Onun neticesinde yapacağınız ciro ile birlikte ilk ikide olabilirseniz Türkiye-Amerika maçına bilet kazanma şansına

0: sahip olacaksınız. Dediğim gibi detaylar luckyshop.com.tr'de bulunabilir. Tabii biz ara ara bu şeyi duyuruyu da sizlere yapmaya devam edeceğiz.
1: 9.28 bu bölümü bitirelim. Reklama gidelim. Reklamdan sonra Kayseri Spor ve Milli Takım'la devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 9.33 saatlerimiz Kayseri Spor açıklamasına geçeceğim ama önce bu Beşiktaş Tavuncuların Sergen Yalçın'a vedasıyla alakalı sadece iki paylaşım gördük demiştim. Ki biri bir vedada değildi Calo'nunki. Yang Yo'da bir paylaşım yapmış Sergen Yalçın'la ilgili. Beni Beşiktaş'a getirdiniz ve bana yeniden hayal kurma fırsatı verdiniz. Benim için yaptığınız her şeye minnettarım. Sizinle çalışmak bir onurdu. Umarım bir gün tekrar görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Hocam diyor Güney Koreli futbolcu İngilizce yazıyor. Ben Türkçe olarak sizlere çevirisini yaptım. Ve geçeyim Kayseri Spor'un dünkü açıklamasına. Çok uzun bir açıklama Kayseri Spor'dan gelen ama bölüm bölüm okuyacağım. Futbolun temelini oluşturan adalet duygusu zedelenmiş, sezon sürerken yaşanan gelişmeler kamuoyunun vicdanında ciddi soru işaretleri yaratmıştır deniyor bir yerde. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 33 kulüp yöneticisinin kendi müsabakalarında maç sonucunu manipüle etme yönelik eylemlerde bulunduğunun tespit edildiği ve bu kapsamda operasyon süreçlerinin başlatıldığı açık şekilde ifade edilmiştir diyor Kayserispor cephesi ve bu operasyonlar kapsamında bazı kulüp başkanları ve yöneticileri tutuklanmıştır. Bu vurgu var. Kamu davalarının açıldığı, sürecin yakından takip edildiği söyleniyor. Ayrıca TFF'nin sportif disiplin mekanizmaları da işletildi. Binlerce futbolcu, antrenör ve kulüp mensubu hakkında çeşitli disiplin yaptırımları uygulandı. TFF yargı mercileri önünde devam eden süreçlere rağmen bazı kişiler hakkında disiplin ihlali tespitinde bulunmuş ve buna bağlı olarak ceza yaptırımlar tesis etmiştir diyor. Hal böyleyken müsabaka sonuçları üzerinde etkisi bulunduğu yönünde ciddi tespitler yapılan idareciler bakımından yalnızca şahsi yaptırımlarla yetinilmesi sportif adalet ve rekabet eşitliğiyle bağdaşmamaktadır deniyor. Bu çerçevede halen devam eden adli ve sportif disiplin süreçleri birlikte değerlendirildiğinde 2025-26 sezonunun mevcut haliyle tescil edilmesinin kamuoyu vicdanını tatmin etmeyeceği ve adalet duygusuyla bağdaşmayacağı kanaatindeyiz. Futbol kamuoyunda oluşan ciddi soru işaretlerinin giderilmesi, rekabet eşitliği ilkesinin tam anlamıyla sağlanması ve yürütülen süreçlerin sağlıklı şekilde sonuçlandırılması adına gerekli değerlendirmelerin yapılmasının Türk futbolunun geleceği açısından zorunlu olduğu görüşündeyiz. Adil ve eşit olmayan yarışma ortamı nedeniyle ligimizin sportif gerçekliğine darbe vurulmaktadır. Bu ortamın düzeltilmesi için gayret göstermek sadece kulübümüzün değil, Türk futbolunun menfaatini düşünen herkesin görevidir deniyor. Bu işte futbolcuların 12 aya varan mahrumiyet aldığı yerde kulüp başkanları ve yöneticileri seviyesinde şike, yasa dışı bahis, müsabaka sonucunu etkileme ve kara para aklama gibi son derece ağır ve vahim olguların görmezden gelinmesi kabul edilemezdir. Kamuoyunda yürütülen sürecin yalnızca bahis soruşturması olarak değerlendirilmesi eksik ve yetersiz olacaktır. Zira soruşturma kapsamında ortaya çıkan iddialar basit bir bahis ihlalinin ötesinde müsabaka sonuçlarının manipülasyonu ve sportif rekabetin doğrudan ihlali niteliğinde son derece ağır eylemlere işaret etmektedir diyor Kayserispor kulübü. Şimdi benim hiç tabii aklıma gelmezdi böyle bir tartışmanın çıkacağı ama Kayserispor'un açıklamasıyla birlikte şimdi yeni bir tartışma doğmuş oldu ve işin içine tabii siyasiler de girdi. Sonuçta futbol, spor, siyasetle de iç içe, bu yıllardır da böyle bir organik bağ oluştu taraflar arasında. Çok benim de hoşuma giden bir durum olmasa da bu böyle. Dün mesela MHP milletvekili, Kayseri milletvekili Baki Ersoy mesela, onun da tweet'i önüme düştü. O da Türkiye Futbol Federasyonu'yla görüşmüş ve bu yöneticilerle ilgili henüz seyklerin olmadığını ama yakın zamanda TC'lerin TFF'ye geleceğini, sonra bunların sorgulanacağı söylenmiş ama süreç tabii yavaş ilerliyor işin yönetici ve başkan kısmında. Bir taraftan dün Sinan Burhan gazeteci, o da TV100'de Devlet Bahçeli'nin 21 kulüp olarak devam edilmesi teklifinde bulunduğu Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hoca Osmanoğlu da bu durumu ifade ettiğini dile getirdi. Böyle bir istihbaratı var kendisinin. Bir anda hiç hani aklıma gelmeyecek bir tartışmanın içinde yer aldık.
0: Yani hani çok da bir şey söylemek istemiyorum. Neden çok bir şey söylemek istemiyorum? Çünkü aslında söylenecek çok şey var. Kayseri Spor'un açıklamasıyla alakalı olarak. Mesela Kayseri Spor bu durumu yeni mi fark etti? Kayseri Spor bu durumlar yaşanırken herhangi bir açıklama yapmış mıydı? Mesela o zaman dediler mi şu an ligi oynamak anlamsız, bu ligin sportif geçerliliği yok dediler mi? Demediler.
1: Ama o zaman da deseler tahminen küme düşme hattında oldukları için o yüzden söylüyorlar diyecektik.
0: O zaman söyleyeceklerdi. Ne olursa olsun o zaman söyleyecekler. Çünkü o zaman bir şeyleri vardı. Ne derler? Fırsatları vardı. Yani daha küme düşmeleri kesin değildi. Dolayısıyla eğer bir haksızlık, bir rekabette eksiklik, bir olumsuzluk görüyorsanız o zaman söylemeniz gerekir. İş işten geçtikten sonra, Kayseri Spor Ligi'ye veda ettikten sonra bir bakıyorsunuz bu ligin sportif gerçekliği yok. Yani bu ne yazık ki ben bir denememi yapayım ya tutarsa mantığının bir şeyidir, devamıdır. Hani bir bakayım, şöyle bir nabız yoklayayım, olabilir mi acaba diye. Dikkat edersen buna işte o şehrin milletvekilleri karışıyor. Bu da olay tamamen popülizm yaptıkları şey. O yüzden de hani söylenecek çok şey var. Ama işte yani hiç olmaz dediğin şeyleri yaşadığımız ve gördüğümüz için insan biraz da gerilmiyor değil. Hani normalde biz ligi 18 takıma düşürene kadar 5 sene uğraştık biliyorsun pandemiden sonra. Hani şimdi bir de bununla uğraşırsak.
1: Depremde oldu bu arada. İşte hani, depremde de yine
0: şey oldu. Depremde oldu. Hani bir türlü işin içinden çıkamadık. Yani olmadı. O yüzden de umarım tabii o şey olmaz tekrar. Ama hani olmayacak şeyleri gördüğümüz için insan tamamen de Türkiye'de o kapıyı, hani ya bu deli saçması böyle bir şey olmaz deyip o kapıyı kapatamıyor. Öyle ilgili benim de bir şeyim var. Ufak da olsa bir endişem var. Ama işte ne yazık ki bunlar oluyor yani. Popülizm yani, bence başka bir şey değil.
1: Peki hani senin dediklerin, bu açıklama daha önce o işte Eyüpspor Başkanı ya da Kasımpaşa ile ilgili o kayyum kararları açıklandığında yapılsa kesinlikle çok daha iyi olurdu. Bu sadece Kayseri Spor'un da değil, diğer takımların da sonuçta aslında hepsinin yapabileceği bir açıklamaydı bu. Böyle bir soru işareti oluştuysa eğer, böyle bir iddia varsa ortada, bunlarla ilgili bir haksız rekabet tespit ediliyorsa, işte kara para üzerinden maç sonucunu etkileme, bu ligin de kaderini etkileyecek şeyler. Bunlar gerçekten ciddi şeyler. O zaman açıklama yapılsa daha şık olurdu. Kesinlikle katılıyorum. İş işten geçtikten sonra yapınca kamuoyuna geçmiyor bu. Geçmez yani. Çok da normal. Hani küme düştünüz o yüzden yaptınız oluyor ki haklı. Küme düşmese Kayseri Spor'dan böyle bir açıklama gelmeyecekti. Bugün hani Gençler Birliği'nden gelir mi mesela böyle bir açıklama? Kümede kaldı. Gelmez. Ama düşse belki Gençler Birliği'nden de gelme ihtimali vardı. Bu arada her düşen de şu ana kadar açıklama yapmadı bu arada. Antalya'da yapmadı. Karagümrük'te.
0: Antalya yaptı.
1: Antalya ne yaptı? Antalya yaptı. Tescil edilmemesi işte. Lazım dedi. Yani
0: tescil edilmemesi lazım dedi ama büyük takımlar şöyle yaptı, böyle yaptı. İntikamımızı alacak.
1: O ayrı.
0: Ya o da saçma yani. Hani sanki kasten yapmışlar gibi. O işi oraya getiriyorsun sen.
1: Ama lig tescil edilmesin falan demiyor canım onlar.
0: Tamam yani Kayseri o gibi. Şey yapıyorsun yani. Hani küme düştün. Seninle ilgili bir problem yok. Problem başkalarıyla alakalı. Hı-hı. Yani sen mesela hata yapmadın yani. Ligden düşerken. Başkaları yaptı ve kasten yaptı. Açıklama o yani.
1: Hı-hı. Peki burada sonuçta buradaki iddialar ciddi iddialar gerçekten. Ve ligin kaderini de etkileyebilecek. Hem bu arada sadece küme düşmeyi de ilgilendiren şeyler değil. Hı-hı. Şampiyonluğu da, Avrupa kupalarını da, Türkiye kupası bile olabilir. Yani Türkiye kupasının gidişatını bile etkileyebilecek ciddi iddialar varken kulüplerin de bir nasıl diyeyim, söz alması, bu konuyla ilgili haklarını aramaya çalışması bence olması gereken de bir şey. Yani burada Kayseri Spor'un eğer böyle soru işaretleri olan bir sezon varsa mesela hiçbir şey demesin mi? Kayserispor'da.
0: Bir şey dediğin zaman onun kesin olması lazım. Böyle bu kadar büyük bir iddia yapıyorsan. Şimdi Kayserispor bunu neye, kime göre söylüyor?
1: Bak, işte neye göre söylüyor? Yapılan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddialarına, içeri giren başkanlara ya da işte yurt dışında olan isimlere binaen bunu söylüyor ve bunlarla ilgili kesinleşmiş bir karar çıkarsa Kayserispor o zaman küme düştüğüyle mi kalacak mesela gelecek sezon? Tekrar Süper Lig'e mi çıkaracaklar? Örnek veriyorum, oldu ya, ağır cezalar geldi bu kulüplere. Ya biz onları düşürelim, şimdi siz çıkın gibi bir şey olabilir mi mesela? Nasıl olacak mesela, burada bir hak kaybı olmayacak mı? Yani bu da bir, bence kulübün de kendi hakkını savunması lazım. Böyle şeyler varsa bence susmak da doğru değil.
0: İşte bak, tekrar söylüyorum, şimdi bunları iddia ettiğin noktada,
1: bunu kendi iddia etmiyor mu tabii
0: bunları
1: ki?
0: Düşündüğün noktada, tamam mı? Bunun bir karşılığının olması lazım. Şimdi oyuncular ceza aldı mı? Aldı değil mi?
1: Evet.
0: Aldı. Peki oyuncuların ceza alması ligin sportif gerçekliğini etkiliyor mu? Soruyorum, etkiliyor mu?
1: Ceza aldılar işte.
0: Tamam.
1: Bir şey yok ya, aldılar, geçti.
0: Sportif gerçekliğini etkilemiyor ligin.
1: Tabii aldı işte, evet.
0: Aynen. Kulüp başkanları ceza aldı mı?
1: TFF nezdinde galiba almadılar henüz, öyle bir şey yok.
0: Ama hani tutuklanan, gözaltına alınan kulüp başkanları oldu. İfadeleri alınan
1: ama
0: kulüp
1: başkanları
0: oldu.
1: Ama bu da demek değildir ki suçlular. Sonuçta süreç, aynen, devam ediyor. Ki işte Murat Özkoya da serbest bırakıldı sonra mesela. Hı.
0: O da şey oluyor yani, genel anlamda bireysel olarak bakılıyor olaya. Ve eğer iş hani bahis soruşturmasıysa, bahis soruşturmasında bakıldı, doğru ya da yanlış. Hani o, çünkü tartışıldı rakamlar. Mesela birçok hakemin hakemliği bitirildi. Neden hakemliği bitirildi? İşte 5 liralık kupon oynadılar diye. Değil mi? Gitmiş mesela Almanya Ligi'nde bir maça, hani kendisiyle, kendi ligiyle manipülasyon yapamayacağı bir lige bahis oynadığı için hakemlerin hakemlikleri bitirildi, gencecik hakemlerin.
1: Doğru ama kuralı uyguladılar.
0: Tamam bak, ama bu hani ligin o hakem burada görev yapmazken sportif gerçekliğini ya da o bulunduktan sonra sportif gerçekliğini etkiliyor mu? Etkilemiyor. Yani bir şey tespit edildi. Ona katılırsın katılmazsın bir ceza verildi. Bence yanlıştı hakemler açısından. Yani hani çok şey olduğunu düşünüyorum ben. Ağır cezalar olduğunu düşünüyorum.
1: Ama kuralı uyguladı
0: kendi,
1: abi.
0: İşte kendi liginde, kendi yönettiği bir karşılaşma değilse, kendi ülkesindeki. Yani şimdi Almanya'da bir karşılaşmaya hakem bundan 6 sene önce 10 liralık şey yaptı diye, ne derler, kupon yaptı diye, yani o hakemin bütün kariyerini yok etmek bana adil gelmiyor.
1: Tamam, ben de senden fikrim ama kural böyleyse de, futbol maçı diyorsa da futbol maçı uygulayacaksın.
0: Tamam işte, uyguladılar. Tamam mı? Peki bu ligin sportif şeyini etkiledi mi? Gerçekliğini etkiledi mi? Bence etkilemedi. Tamam. Yani tekrar söylüyorum. Burada tabii ki hakkını arayabilirsin. Ama burada asıl olan bu olaylar yaşanırken bunları söylemek, dile getirmek. Bu olaylar yaşanırken diğer kulüplerle bir araya gelmek. Kulüpler Birliği gerekirse bir kamuoyu oluşturmak. Gerekirse ligleri durdurmak. Gerekirse ligleri durdursaydı. Yani Kayseri Spor bir anda mı aklına geldi, bir dakika bu ligin sportif şeyi yok diye, gerçekliği yok diye. Yani bu zaten insanlara geçmeyen taraf. Sen hakkını arıyor diyorsun da, hakkını hangi şartlarda arıyor? Hangi şartlarda arıyor hakkını? Yoksa gerçekten bak, olay Türkiye'de dönüyor dolaşıyor, şuna geliyor. Kayseri Spor bu ligin sportif gerçekliğini mi arıyor? Yoksa kendine ayrıcalık mı istiyor? Hani diyorlar ya büyüklerle alakalı olarak. Hani büyükler sürekli diyor ya, adalet istiyoruz, adalet istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Ondan sonra da diğer takım taraftarları tüm kulüpler için aynı şeyi söylüyor. Diyor ki hani bunlar adalet değil, kendine ayrıcalık istiyor. Şimdi kusura bakmasın ama Kayseri Spor'un yaptığı da tam olarak bu.
1: İkisi aynı anda olamaz mı? Hem kendi ne dedin ifade
0: kendine
1: olarak?
0: Kendine ayrıcalık istiyor. Kendine... Ayrı bir şey. Eğer adalet isteydi Kayseri Spor, zamanında yapardı bu şeyleri. Kulüpler Birliği var, Türkiye Futbol Federasyonu var. Kayseri Spor bu açıklamayı konuyla alakalı olarak 7. açıklaması olsaydı en çok ben savunurdum. En çok ben savunurdum. O zaman da yaptılar açıklama. 2. açıklamayı da yaptılar. Kulüpler Birliği'ni de şöyle yaptılar, böyle yaptılar. Bu artık kaçıncı açıklaması Kayseri Spor'un? Dikkat etmek lazım, bakmak lazım derdik. Ama Kayseri Spor ortada yok. Ondan sonra ligde kalma hakkını kaybediyor. Bir anda ligin sportif gerçekliği yok. Yani buna kimse inanmaz. Kusura bakma, ben de inanmıyorum. Yani bu Kayserispor'un hakkını aramak değil. Bu ben bir deneyeyim, bir bakayım, bir şey çıkartabilir miyim buradan kendi lehime? Bu kadar basittir. Tekrar söylüyorum yani. Kayserispor bütün bu olaylar yaşanırken neredeydi? Neredeydi? Orada yoksan burada söylediklerinin büyük mü olmuyor?
1: Senin nezdinde.
0: Tabii ki benim nezdimde. Bana sorduğun için.
1: Evet. Vallahi evet, ben de sana katılıyorum. Keşke daha önce Kayseri Spor Cephesi bu açıklamayı yapsaydı ama olmuyor işte. Bu da Türk futbolunda, onu da söyledim ya sana. O zaman yapsaydı da şöyle deneyecekti. Sen de tahminimce derdin, ben de derdim. Hani küme düşme hattında olduğu için bu açıklamayı yapıyor.
0: Bu o zaman şimdiden böyle olmazdı ama bu kadar demezdik.
1: Olur abi, olur.
0: Bak olur mu? Olmaz demiyorum. Bu kadar demezdik. Bak bu kadar demezdik. Olsun, çünkü hala şansı diyecektim. Var yani. Hala şansı var Kayseri Spor. Hani düşecek değil, kesin değil. Çünkü bu olaylar
1: Şubat, bu açıklamada Kayseri Şubat'ta Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasından hani, atıfta bulunuyor.
0: Kaçıncı hafta olur? 17. mi? 18 mi? 20
1: yok
0: mi?
1: Yok canım işte. 20, 21, 22 ha, olsun. Yani,
0: daha hiçbir şey net değil. Hı-hı. Kesin düştü diyemezsin hiçbir takım için. O zaman böyle demezdi bence kimse. Onu da bence es geçmeyelim. Çok erken bir dönem o.
1: İyimser.
0: Bak tekrar söylüyorum. Bu kadar yüksek tonda söylemezdi. Denebilirdi. Gene işte düşme hattındalar öyle böyle, o yüzden söylüyorlar, denebilirdi. Ama bunu bir kez söylersin. Sonra Kayseri Spor devam eder açıklamalarına. Kayseri Spor o konu üzerinde kamuoyu yaratmaya devam eder. O zaman dersin ki bir dakika ya. Hani bu adamlar bu konuyu ondan bağımsız düşünüyor. Ondan bağımsız ele alıyorlar. Bir dakika, bir herkes olurdu.
1: Şu ana kadar sadece Kayseri Spor'dan şimdi bir açıklama geldi. Sezon içerisinde bu yönde ligin tescil edilmemesi gerektiğine dair bir açıklama yok. Eğer tescil edilmeyecekse, mesela işte Devlet Bahçeli, MHP Başkanı, Genel Başkanı'nın dediği iddia edilen şey 21 takımla devam etsin. İşte küme düşme kaldırılsın bu sezon özelinde. Yani bu sefer tabii ki şampiyonluk da etkilenecek. Ve dediğim gibi buradan eğer bir ceza çıkacaksa mesela ne olacak? Eyüp Spor'a veya işte Kasımpaşa'ya bir şey çıkacaksa, ki bu takımlar ligde kaldı. Belki başka takımlar da çıkacak bu arada. Hani Cumhuriyet Başsavcılığı bu iki takım üzerinden gitti ama TFF nezdinde belki başka şeyler de çıkacak. Belki savcılıkta da başka şeyler çıkacak. Çünkü orada futbolcularla da ilgili. Şimdi Dünya Kupası sonrası çok fazla iddia var. Orada da çok fazla bilgi kirliliği var. Şimdi o zaman orada ceza çıkarsa başka futbolculara da başka şekilde, o da ligin gerçekliğini bir taraftan sorgulatacak. Yine biz çok büyük bir kaosun içerisinde bulacağız kendimizi. Eğer iddialar doğruysa futbolcularla ilgili. Çünkü bu artık konuşulduğu için gönül rahatlığı söylüyorum.
0: Orada da futbolcular ceza almayacak mı?
1: Ama neyden alacaklar? Sadece bahis oynadıkları için mi? Niçin Almanya başkan? Ligi'ne yoksa?
0: Başka için olacak?
1: Başka sebeple mi işte, bilmiyorum. Bir sürü iddia var abi, şimdi yayında söyleyemiyorum da.
0: Maç mı satmışlar yani?
1: Hayır, satmak değil de yine bahisle ilgili ama belki milli maçla alakalı bazıları olacak, bilemiyorum. Ama mesela oyuncuların, Ali abi, normalde eğer bu Şubat'ta belliyse Şubat'ta cezalı, ligin geri kalanında da oynamaması lazımdı.
0: Kesin.
1: Oynuyor, o zaman sportif gerçekten etkileniyor.
0: Kesin, ona bir itirazım yok ama bunu bilmiyoruz.
1: Heh, bilmiyoruz.
0: Ne yapacaklar, ne edecekler. O yüzden dedim şey üzerinden konuşamayız diye yani. Şimdi böyle bir şey söylediğin zaman, sportif gerçekliği yok dediğin zaman %100 emin olman lazım. Kayseri Spor emin mi? Bundan değil.
1: Değil
0: olabilir
1: zaten.
0: Olabilir diye düşünüyorlar.
1: Tabii öyle. %100 emin değil.
0: Tamam mı?
1: Emin değil. Emin olamaz zaten savcılıktan.
0: Şey ne gösterecek, zaman ne gösterecek bilmiyoruz. Zaman
1: tabii,
0: ne gösterecek bilmiyoruz. Çünkü seni söylediğin gibi daha geçenlerde zannedersem Cumhuriyet Başsavcısı Yardımcısı mıydı?
1: Tabii. Onun açıklaması zaten tartışmaları tekrar alevlendirdi.
0: Şimdi Dünya Kupası var dedi. Sezonun sonuna geliyoruz dedi. Biraz ara verdik dedi. Hatta tepki de çekti. Ondan sonra onlar konuşulmuştu ama bilemiyoruz. Şimdi zaman ne getirecek, ne götürecek. Çünkü kabul etmek gerekir ki bu iş de karıştı. Hani TFF ne yapıyor? Anlamadık çok, değil mi? Hı hı. Savcılık işin neresinde, ne kadar sürecek?
1: Mesela TFF hala bütün sitelerden mi alıyor, belli sitelerden mi alıyor?
0: Evet, aynen.
1: O bilgiler nasıl gidiyor? Hı. Yani onlarda bile hala büyük soru işaretlerimiz var. Çok farklı bir süreç oldu bizim adımıza ve bu iyi bir şey de değil işte. Yine bize özgü, yine yeni bir tartışma alanı açılıyor. Evet. Bu şimdi Kayserispor'un gündemi. Yarın öbür gün üst tarafı da ilgilendiren şeyler olabilir. Şampiyonluğu, ne bileyim, Avrupa kupalarını.
0: Olabilir ama o zaman düşünülecek.
1: E tabi.
0: Ama yani işte şimdi öyle olabilir diye mesela ya o zaman hiç ligi oynatmayacaksın. Değil mi?
1: O da mümkün değil yani işte.
0: O da olmadığına göre, olamayacağına göre.
1: Paranın döndüğü yerde evet. ligi oynatmıyorum da diyemezsin. Yani
0: böyle bir soruşturma başladı. Bir dakika duruyoruz. Durduk. Türkiye'de futbol durduruldu. Bunu diyemediğin noktada devam edecek.
1: Tabii.
0: Lig. Oynanacak.
1: Ama işte burada da diyorum ki ben kesinleşmiş ceza çıkarsa bu takımlar da küme düştü. Ama kesinleşmiş cezalar da kümede kalan takımlar üzerinden çıktı. Başkan neticesinde maç alıp vermeyle ilgili. Bu takımların şeyi ne olacak?
0: İşte o zaman ona karar verecekler.
1: Yani bir alt lige düştüğüyle kalacak o zaman.
0: Belki yer değişecek, o da değişecek belki. Eğer senin dediğin gibiyse mesela, ya da Kayseri Spor'un iddia ettiği gibiyse, Kayseri Spor'a şey geri verilecek. Süper Lig hakkı geri verilecek. O şeyi yapmış, işte hata yapmış artık neyse, o kulüp belki düşürülecek.
1: İşte bunun zamanlaması da önemli. Bunu mesela Temmuz'a kadar bitirmen lazım. Hani Ağustos'ta lig başladı, hop ben seni düşürdüm, seni çıkardım. Tarihte var mıdır? Zannetmiyorum böyle bir şey olacağını. O yüzden çok zor şeyler. Bakalım zaman ne gösterecek ama böyle bir tartışma da var. Bir takıma gelemedik. 9.54 oldu.
0: Getirmedim bir türlü, şunu niye aldı, bunu niye aldı konusunu konuşturmadım bir de.
1: Özet olarak tek cümleyle ne dersin?
0: Yarın konuşmak istiyorum. Yarın milli takımı daha geniş konuşalım.
1: Yarın milli takım, tamam. Neymar da açıklandı. Neymar'ı belki öğlen konuşuruz ama o zaman bugünlük programı bitirelim. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 14 87. Radyo Spor, sporun tek adresi. Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick başlıyor.

0: Herkese merhaba, Radyo Sparametre'ye hoş geldiniz. 14.04 saatlerimiz, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Bugün salı, tam kadroyuz. Genco ve Mert bizlerle birlikte. Mert'in üzerinde, tişörtün üzerinde mont var. Genco direkt tişörtle gelmiş.
1: Ama ve yazı getirmiş.
0: Montu. Evet, sen böyle sırfın bir
1: kabadayı
0: imajıyla atmışsın. Evet. Genco da yazı getirmiş. Genco, evet, hoş geldin.
2: Ama çok sıcak, hoş bulduk.
0: Çok sıcak değil mi dışarısı?
2: Dışarı sıcak. Yani gölge serin ama güneş sıcak.
1: Ben niye böyle geldim peki?
2: Sen çünkü sabah geldin.
1: Yok, sabah geldim, o ayrı da stüdyo soğuk olabilir diye.
0: Ha. Dışarısı... Soğuk muydu stüdyo?
1: Yok, sen genelde klimayı köklediğin
0: açıktı
1: için.
0: Açıktı ben ama olmadı ya, istediğim kadar soğumadı. Çünkü
1: fulldeydi bu arada.
0: Benden önce Salim içerisini saunaya çevirdiği için.
2: Ama Salim de soğuk yapmıyor mu?
1: Bazen yapıyor. Bazen en soğukta yapıyor. Bazen de dediği gibi hiç açmıyor. Sıcacık,
0: sauna
1: gibi.
0: Şimdi kilo verdi ya, artık en soğukta yapmasına gerek yok. Şimdi kilo olduğu zaman yanıyor. Ha. Yandığı için sonuna kadar açıyordu. Şimdi kilo verdiği için o kadar soğuk olmasına gerek yok. Şimdi üşütür Salim'i. Sonuçta Salim'in %25'i falan gitti adamın.
2: Bayağı gitti hakikaten.
0: Gitti yani.
1: Tanıyamazsın.
0: Belki %20, %30 gitti yani Salim'in.
1: Evet. Çok farklı bir insana döndü.
0: Aynen.
2: Bak, ben 6-7 gündür spor yapamıyorum. Salim'den bir destek alayım dedim. Salim, spor devam mı dedim. Tabii abi devam dedi, bozuldu.
1: Salim bırakmıştır.
2: Adama da belki bir... Hani çünkü o kadar uzun zaman gittik ki. Hani o bir yere, ben başka bir yere. Dedim ki hani onun da belki bir sekteye uğramıştır, yok, diye. O cevabı alırım diye sordum. Tabii abi devam ediyorum. Aynen.
1: Daha şimdi yayına girmeden dün halı saha maçı yapmışlar onlar. 4 tane topu çizgiden çıkarmış. Onun tekrarlarını izliyordu.
0: Çizgiden çıkardı toplarını, tekrar
1: çok da motive ya, çok da
0: direkt o zaman çizgide durmuş demektir Salim maç boyunca. 4 tane topu çizgiden çıkardığına göre
2: ya da kaleciydi.
0: Deminki şarkı neydi? Şarkı kimi için mesaj yerine ulaştı bence? Ne, hangi şarkıyı çaldık diyeyim? Batıkan?
1: Buray.
0: Buray'dan ne? İnci. Bilmiyorum vallahi, Ahmet Tarih ne düşündü ama biz şarkıyı duymadık bile.
1: Yani ben dinliyordum da geldiğimde çoktan başlamıştı.
2: Öyle huzurlu bir şarkıydı.
1: Buray'ın sesi zaten çok iyidir ya. Ben severim Buray'ı.
0: Evet, Batuhan Ergüven de demiş ki Salim'in nasıl kilo verdiği belli oldu. Stüdyoyu hamam yapıyormuş dedi. Evet, yani her gün bir saat saunada kalsanız zaten bayağı bir kilo verirsiniz.
1: Sauna kültünüz var mı hiç?
0: Valla benim sınırlı. Güzel, severim abi. Ama yani.
2: Ya benim de üye olduğum spor salonunda var, bir sauna var oraya. Spordan sonra gidiyorum ama böyle bayıla bayıla değil yani.
1: Onu sağlık için çok kullanan var, saunayı. Yani çok o iyi bir ter şey. Atmak içindeki o mikrop mu diyeceğim ama doğru bir tabir mi?
0: Toksinlerin.
1: Toksinler, toksin daha güzel oldu. Toksinleri atmak için çok faydalı olduğu söyleniyor.
2: Ya benim için çok önemli olduğunu biliyorum. Çünkü ben mesela sıcakta hiç terleyen biri değilimdir. Bazıları sırılsıklam olur ya. Ben, beni güneşe koy tişörtle.
0: Oğlum kayısı mısın, kurutalım seni? Yani... Beni güneşe koy diyor.
2: Hayır yani. Sonra. Ne rahatsız olurum, ne vücut tepki verir, dururum yani. Allah, ben hiç terlemem.
0: Allah Allah.
1: Bu iyi bir şey değil değil mi? Yani?
2: Hiç iyi bir şey değil. Bu... Halı sahada maç yapalım. Güneşte tabii ki halı sahada maç yaparsak terlerim de. Akşamüstü serin bir hava olsun. Dünya depar atayım edeyim. Çok çok az yani, terlemiyorum. Yani terlemiyorum asla.
1: Terlemek de lazım. Terlemek
2: lazım.
0: Sauna da peki?
2: Evet tabii.
1: Ama bizden daha geç terler herhalde.
2: Aynen yani. Öyle, geç terliyorum. Girer girmez değil, böyle bir 2 dakika 3 dakika sonra başlıyor o proses bende.
0: Evet, enteresanmış. Peki şimdi...
1: Sen niye bilgisayarlasın Ali abi bugün?
0: Yazılımcı kendi, gibi böyle. Kendi bilgisayarımda daha şey çalıştığımı fark ettim. Yani şu bilgisayarı aldığımdan beri sana söylüyorum ya, verimliliğim %38 falan arttı. Çok yani iyi. Kariyerimin başında bir laptopla çalışsaymışım. Ne?
2: Yeni olan da mı?
0: Ya bu yeni değil işte. Şirketten aldım bu bilgisayarı. Hmm. Ama geç aldım yani. Hani kariyerimin başında alsaydım çok daha farklı bir şey olurmuş diye düşünüyorum yani.
2: Saadettin Bey'in yardımcısıydın.
0: Aynen öyle bir şey olabilirdi yani. Çok çok geç aldım ben bu bilgisayarı.
1: Sabah da görüyorum bazen. Çok şey kaçırmışım yani. Evet. Öğlen açtığını görmemiştim ama.
0: Aynen, bir dinleyicimiz demiş ki halı saha demişken ayağı iyi kaleciyimdir. Fenerbahçe'ye tavsiye ederim demiş. Hmm.
1: Ama ya iyi kaleci olmak yetmiyor işte.
0: Ve sana bir soru gelmiş. Derin Galatasaraylı Mert Elema sorar mısın? Icardi kalıyor mu, gidiyor mu?
1: Ben de başkan kim olacak diye soracak zannettim ama o daha kolaydı. Icardi kalıyor gibi gözüküyor benim anladığım. Ya da bir yorum okumuştum. O da şöyleydi. Hani dedim ya geçenlerde Dursun Özbek Icardi'yi gönderen başkan olarak alınmak istemiyor. Böyle bir şey var. Yorum diyelim. Dursun Özbek'in tabii ağzından böyle bir şey duyamayız da. Galatasaray böyle çok düşük teklifler verecek. Icardi kabul etmeyecek ve o şekilde Icardi hani teklifi beğenmedi, ayrılmak istediye getirmek isteyecek Galatasaray yönetimi demiş.
0: Ya ne gerek var eğer böyle bir şey varsa.
1: Ya bilmiyorum yani, tabii ki. Evet. Kadroda düşünmüyorsan tabii ki o bağı koparman lazım yani kulübün iyiliği için. Sonuçta Dursun Özbek de tek adaylı seçime girecek. Göreviyle ilgili bir çekincesi yok. 4 yıldır şampiyon yapıyor. Zaman zaman hani haklarını koruyamıyor Galatasaray'ın gibi şeyler görüyorum kendisine. Ama olur yani futbolda o kadarı da. Yani şu ana kadar ayırmadıklarına göre bir veda da konuşulmadı. O yüzden ben de daha çok sanki kalacak gibi.
0: Biraz daha o şampiyonluğun duygusal etkisinin geçmesi bekleniyor olabilir mi?
2: Şey yani vedadaki o gözyaşları falan o son şarkı mı? Bence o tam bir veda ya. Üzerine hemen yollayacaktın güle güle.
1: tabii yani. Öyle olması lazım. Yani, veda edeceksen yani.
2: Değil mi? Yani şimdi bir ay sonra gönderirsen mi insanlar şey zannedecek ya. Demek ki kalacak galiba. Görüşülüyor falan diye düşünecek.
0: Mesela bu hafta için bir görüşme konuşulmamış mıydı?
1: Menajerinin görüşeceği konuşuluyordu ama Icardi'nin de Uzak Doğu'ya tatile gittiğini dün Cumhurbaşkanı'yla bir araya geldikten sonra galiba tatile gitmiş Icardi'nin kendisi. Ama menajeri herhalde görüşecek. İşte ben o veda yapılmadığı için ve bilmiyorum sezon başladıktan sonra bir veda nasıl olur Icardi'ye de.
0: Yok sezon başladıktan mesela Dünya Kupası başladıktan sonra işte böyle milli takım maçları biraz daha böyle şey hani genel algı değişmişken Icardi ile anlaşamadık teşekkür ederiz diye bir Galatasaray'dan bir açıklama mesela.
1: Ama kuru kuru olmuyor mu bu?
0: Kuru kuru oluyor.
1: Icardi böyle bir vedayı da hak etmiyor yani. Kesin. Ben her ne kadar takımda tutulmaması gerektiğini düşünsem de Icardi Griezmann gibi.
2: O konuda Galatasaray çok zayıf.
1: Zayıf da Icardi'ye yapmayacaksa. Yani.
2: Ne Bülent Korkmaz'ı, ne Osu, ne Busu, ne Tugay'ı. Hiçbir şey yapılmadı.
1: Tamam ama katılıyorum. Biz vedaları genel olarak Sabah Necip Uysal'la konuştuk. Biz Beşiktaş özelinde. O da futbolu bırakıyor ama ona da öyle bir
2: veda Casemiro'yu izledik, Griezmann'ı izledik.
1: İşte onları Lewandowski'ye şey, bu hafta büyük ihtimal Carvalho yapacak Real Madrid bir veda. Bu olması lazım takımlarımızda. Yani bu çok güzel şeyler bunlar. Hani yönetimler belki eleştirilir burada ama olacak yani o kadar eleştirilmeyeyim diye de yapılmayacaksa eğer böyle araya kaynatılacaksa yakışmaz yani Galatasaray büyüklüğüne.
0: Batuhan Ergüven abi birini gönderen yönetici olmamak kavramı bana çok geçmiyor demiş. Aslında gitmesi gerekeni gönderip asıl olan kulüptür mesajı versen daha iyi değil mi diye bir görüşte bulunmuş.
1: Öyle tabii.
0: Ama tabii Mert'in de söylediği şekilde o kadar da kolay kararlar değil. Peki 14-12 ilk reklamı geciktirmeyelim. Az önce Engin Çetin bizle birlikteydi. Onunla program başında milli takım kadrosundan konuşacağımızı söylemiştik. Süremiz yetmedi. Yetiştiremedik. Sabah da Mert'le gene şey gelmedi bir türlü. Söz gelmedi milli takıma. Şimdi inatçıyım. Şu araya gidelim. Aradan sonra dün açıklanan milli takım geniş kadrosunu konuşalım.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14-16 nerede kaldık? Dün teknik direktörümüz Vincenzo Montella'nın açıkladığı A milli takım geniş kadrosu, 35 oyunculuk bir kadro açıklandı. Mert, eğer yanlış bir şey söylersem düzeltebilirsin.
1: Tabii.
0: 26'ya indireceğiz bu kadroyu.
1: Hı.
0: Değil mi?
1: 26.
0: 26 kişiye
1: Mayıs
0: inecek
1: sonu
0: bu
1: Haziran
0: kadro.
1: başı.
0: Yani bu ne demek? 9 oyuncuyla bu kadro da yollar ayrılacak. Önce şunu sorayım. Geniş kadro çağırmak sizce bu durumlarda mantıklı mı? Rekabet açısından olabilir, işte emin olmadığınız performanslar olabilir, fikirler değişebilir o süreçte. Yoksa hani belli bir şey belirleyip, hani 26 kişi işte, ne bileyim 27-28 maksimum belirleyip, ondan sonra o şekilde mi gitmek daha mantıklı? Önce oradan başlayayım, sonra isimlere bakacağız.
1: Valla fazla açıklayınca insanlarda şey algısı uyanıyor. Hani kısa vade için en azından. Ben kulüpleri de kırmayayım. Fazla fazla açıklayayım. Hani herkesin de gönlü olsun. 35 kişiye bakın şu takımdan da bunu aldım. Bundan da bunu aldım. Diye bir şey oluyor. Biraz bir önyargı hissediyorum geniş kadro açıklandığında. Bence haklılık payı da var. Ama sonuçta 26 kişi götürülecek ve gidene kadar da her şey olabilir. Sakatlık, hastalık, Allah korusun.
0: Aynen.
1: Mesela en son Barcelona'da Fermín López ilk yarıda sakatlanıyor. Ayağında kırık tespit ediliyor ve Dünya Kupası'nı kaçıracağı söyleniyor. Böyle ihtimaller var. Önümüzde bir kupa maçı var mesela. Ya da Avrupa'da oynayan futbolcuların belki birkaçının maçı kalmış olabilir. O yüzden geniş kadro açıklamak o 26'nın dışında olacak isimler için de bir hani çok da boşlamayın. Bakın hala bir Dünya Kupası şeyi olabilir
0: Şansı olabilir.
1: mesajı vermek açısından kamuoyu önünde de kötü bir fikir değil gibi geliyor. Bunu bilmiyorum illa kamuoyu önünde yapmak mı lazım yoksa perde arkasında yapılıp kamuoyuna 26 kişi açıklansa daha mı iyi? Çünkü şu anda biz 35 açıkladık, 55 açıklayanlar var ama 26 açıklayanlar da var. Hani nihai kadroyu açıklayan birçok farklı ülke de oldu. İşte bugün İskoçya'yı gördüm. Fransa böyle güzel bir videoyla açıklamıştı. O da bir tercih.
0: Çok güzel bir yere değindin. Şimdi sana da sorayım Genco, dinleyicilere de sorayım. Mesela milli takımın aday kadrosu biraz daha özenli bir şekilde açıklanamaz mıydı? Diğer açıklanan kadroları gördüğünüzde yaklaşık değil 24 sene sonra Dünya Kupası'na gidiyoruz. Tarihimizdeki sadece 3. Dünya Kupası. Mesela bugün 19 Mayıs. Mesela 19 Mayıs'ta gençlik Atatürk temalı bir milli takım şeyi yapılamaz mıydı? Yani dün sanki Kosova ile maç oynuyormuşuz gibi pat diye bir şey açıklandı gibi hissettim ben.
2: Ama
0: Ne
2: biz
0: dersiniz?
2: geniş kadroyu verdik.
1: Evet, onu diyecektim ben de. Biz 26 kişiyi o dediğin
2: Evet.
1: şekilde de hala
2: Mesela
1: açıklama şansımız
2: Brezilya'yı
1: var.
2: gördüysen, Japonya'yı gördüysen onlar son 26 nihai açıkladılar. O yüzden.
0: O yüzden mi diyorsunuz?
1: 35 geniş
0: Ama mesela o
1: kadro.
0: oyuncuları da niye ayıralım ki? Onlar da bizim oyuncularımız.
1: 35 oyuncuyu.
0: Yani tek tek isim söylemene gerek yok canım. Hani biraz daha özenli bir çalışma olabilir. Soruyorum sadece,
1: Yok.
0: sesli düşünüyorum.
1: Güzel olabilir. Hala olabilir. Hani dünkü açıklama yapmayıp biz direkt 26'da açıklayabilirdik. O videolu güzel bir şekilde. Yani 35 açıklamak gibi bir zorunluluğumuz
0: Mesela
1: yok.
0: şey yapacaksın. Öğlen 35 açacaksın. Akşam video ile 26
2: Yani o
0: açacaksın.
2: 9'u bir günlük
0: Aynen.
2: sevinecek.
0: 3 saatte eleyeceksin hemen. Biz de kararlar hızlı alınır diye. Mesela ben biraz onu düşündüm. Bana biraz hani böyle bir şey geldi. Çünkü sen ne diyorsun? İşte ben ne diyorum? Her şey olabilir. Yani fikirler değişebilir. Belki Mert'i düşünüyor ama Ali öyle bir performans sergileyecek ki ikna edecek Montella'yı sonuçta. Onu da çağırdı. Mert'i kenarda bırakacak, Ali'yi alacak. Ya da Allah korusun Ali sakatlanacak. Onun yerine Mert alternatif. Mert girecek o kadro. Yani hani 35 oyuncuyu da birbirinden ayırmak, hani 26 oyuncuyu daha böyle şatafatlı açıklamak bana ters gelirdi. Bana sorsalardı 35'ini de
2: Ha, öbürlerini üzmek açısından
0: aynen yani niye
2: olabilir.
0: ayırayım ki o da senin milli takımın oyuncusu. Eğer bir şey yapacaksam, hani ekstra bir şey yapacaksam hepsinin içine katmak isterdim ben. Hepsinin içine katarak açıklama yapmak isterdim. Bilmiyorum şimdi 26'da yapacaklar mı böyle. Onu koyalım kenara, bu çok önemli değil. Ama isimlere gelelim. Kaan Ayhan. Şimdi
1: Salih Özcan.
0: Engin Çetin diyor ki Montella'yı tanıyorsam diyor 26 kişilik kadroda Kaan Ayhan olur diyor.
1: Olur. Salih Özcan da olur. Tahminen. Yani çok şey olarak 26 kişi çalışmadım ama
2: Ya
1: olabilir.
2: şöyle bakalım. Kaan Ayhan'ın mevkine bakalım, Salih Özcan'ın mevkine bakalım ve mevkideki alternatiflere bakalım. Çoklu da kimleri almazdınız diye. Mesela 5 yukarıcıdan başlayalım en kolayı. Uğurcan harici diğer ikisi kim olur?
1: Altay'la Mert olur gibi geliyor bana.
2: Bana da Altay ve...
0: Altay'la Mert mi?
2: Evet.
0: Hayır ya, Ersin almaz.
2: İşte Ersin almayacakları
1: Alanları
2: sayıyoruz zaten.
1: söylüyoruz.
2: Alınacakları söylüyoruz.
1: Sen alınacakları söylüyorsun.
0: Alınacakları söylüyorsun. Pardon, pardon.
1: Ha, olur hani Uğurcan'la birlikte Altay ve Mert Güler
2: Evet,
1: olur.
2: Ersin ve
1: Muhammed
2: Muhammed
1: olmaz.
2: olmaz.
1: Üç
2: Şimdi
1: kaleci de evet. Geçen bu arada turnuvada da Euro 2024'te de bu üç kaleci vardı. Mert Günok, Altay ve Uğurcan.
0: Muhammed kaç kez milli oldu?
1: Kaç maç vardır bilmiyorum.
0: Tahmin et.
1: Ya birdir ya sıfırdır.
2: Ben bir de hatırlıyorum.
0: Sıfır. Ya milli takıma bu kadar çağrılıp da değil mi?
1: Berke'nin mesela maçı var. Berke'nin iki maçı var hatta galiba.
0: Peki Berke konusunda ne düşündünüz?
2: Ben hatalı olduğunu düşündüm.
1: Sen tweet attın
2: Ben
1: zaten.
2: tweet attım. Ben hatalı olduğunu düşündüm. Neden? Söyleyeyim.
1: Tabii.
2: Şimdi aynı isimleri duyduk. Kimleri alırdınız üçlü olarak? O üçlüden Uğurcan sakatlandı diyelim. Allah korusun. Uğurcan sakatlandığında ben baktım bu sene Manchester'la 3 maç oynayan Altay'ı mı alacak kaleye? Yoksa hadi Ersin olsun. Beşiktaşların kurtulmak için uğruna tezahüratlar yaptığı Ersin'i mi alırsın yoksa Mert'i mi alırsın? Bu sezon işte bir kupa maçı oynadı. Yaptığı hata ortada. Onun da çok maç eksiği var. Ya böyle bir turnuvada tamam şey önemli, tecrübe önemli ama arkadaşlar maç oynamak da önemli. Altay 2 senedir ilk 11 kalecisi değil. Belki iyi kaleci, belki iyi kötü kaleci tartışırız ama Altay'ın Manchester United'da totalde 10 maça ya çıktı ya çıkmadı 2 sezonda. Uğurcan sakatlansa Paraguay maçında, Amerika maçında eli ayağı titremez mi? Çünkü ilk Dünya Kupası. Ya bence titrer. Maç eksiği, maç tecrübesi burada bence çok önemli. Ve Berke ile yaşanan sıkıntı neyse onun çözülüp ve daha önceden çözülüp kalede Berke'nin alternatif olarak olması gerektiğini düşünüyorum ben. Ya bana mesaj atıldı. Altay'da ve neydi? Mert'te ne var? Ya arkadaşlar çok maç eksiği var. Yani herkes Uğurcan'ın oynayacağını düşünüyor. Uğurcan oynamadığı zaman arkadaşlar kıyamet kopar. Ya, kıyamet kopar.
1: Yani bu endişe haklı bir endişe bence. Mert Günok dediğin gibi yedek kaleci. Altay uzun zamandır yedek sezon başı oynuyordu ama onun üzerinden de çok geçti. Şu an Ersin ve Muhammed'in daha çok maç ritmi var. Ama onlar da rütbe olarak geride gözüküyorlar. O yüzden ikinci kalecimizin daha maç ritmi fazla olan bir oyuncu olması daha iyi mi? Bu daha iyi olabilir. Bir de kalecilik hani akan oyundaki o pas bağlantıları falan bir nebze şey gerekir ama kaleci için illa böyle onun tedrisatından geçmiş olmak Montella gerekir mi? Hani orada bir istikrar gerçekten gerekir mi? O da önemli tabii ki stoperlerle olan uyumu da. Orası daha bence tolere edilebilir. Hani dışarıdan Ersin gibi böyle hiç. Ersin çünkü daha önce Montella döneminde bir takıma seçilmedi bildiğim kadarıyla. Değil mi? Montella'nın bu 35 kişi de daha önce çalışmadığı
2: Genelde
1: tek isim.
2: Mert'ti. Genelde Mert'ti
1: Ersin
2: tercih edilen.
1: Alınabilir yani o tarz bir performansı daha yüksek gözüken bir isim tercih edilebilir 3 kaleciden.
2: Bakın bir kulüp takımının yedek kalecisinden bahsetmiyoruz. Bir Dünya Kupası milli takımdan bahsediyoruz. Yani Brezilya'yı düşünün aklıma gelmiyor. Yani Dida yedeği Gomez'di. Buffon yedeği Abbiati'ydi. Ederson Alisson'la kapışıyor. Yani bu çok zayıf ya. İkinci kalecimiz çok zayıf yani. Dünya Kupası'ndan bahsediyoruz. Belki kırmızı kart görecek Uğurcan. Ya belki sakatlanacak. Ya totalde yedek kalecisi milli takımın ikisinin 20 maçı ya oynamış ya da oynamamış iki isimden bahsediyoruz 2 senede.
1: Ben de bu arada belki olsun isterdim. Kesinlikle zaten herkes ister herhalde değil mi? Kaleci tartışmasını yani Uğurcan bir, belki ikidir birçok kişinin listesinde performans olarak. Ama orada da disiplinle ilgili problemler var. Bu takımlarda da kulüp takımlarında da oluyor yani orada İrfan Can da Cenk Tosun da işte ne bileyim örnekler aklıma geliyor. Kadro dışı kaldılar Fenerbahçe'de. O disiplin performanstan bazen daha önemli oluyor. O yüzden orada da Berke'nin bir adım atması gerekiyordu burada.
0: Mesela Berke konusunda hani söylenenlere katılmakla beraber ben ilk şunu düşündüm. Şimdi bir turnuva oynayacağız. Turnuvada eliminasyon maçları nereye gidebilir?
1: Nereye gidebilir? Penaltı.
0: Penaltılara gidebilir.
2: Ya
0: Evet, ben
2: o,
0: onu
2: doğru,
0: düşündüm.
2: onu da söyleyecektim. Çok güzel söyledin.
0: Ben en çok
2: Penaltı
0: o
2: canavarı adam.
0: yani bu kadar
2: İkinci tur çeyrek final penaltılara kaldı. Lille'de adam penaltı canavarıydı.
0: hani belki direkt kaleye almazsın ama mesela kadroda olması bir güven verirdi diye düşünüyorum ben Berke gibi.
2: Ali,
0: Hani bu sezon Berke daha çok penaltı kurtarışlarıyla değil mi?
2: hemen örnek vereyim. Costa Rica Hollanda maçı, foto maç başlık atmıştı. Kimdi o kaleci?
1: Tim Krul
2: Ha,
1: galiba
2: kurul
1: oynamıştı.
2: kararıyla, ha Hollanda kurul kararıyla. Tim Krul 119. dakikada teknik direktör penaltıcı bir kaleci, penaltı kurtaran bir kaleci olduğu için 119. dakikada maç penaltılara gidecek diye kurulu aldı, adam 3 tane penaltı kurtardı. Mesela Berke'yi almaz mısın penaltılarda? Bunu da söyleyecektim Ali. Teşekkürler.
1: Büyük ihtimal yine de almazsın Uğurcan olduğu için ama yine de bir güvencedir. Bir sakatlık olur, bir şey olur. Belki şu anda performans olarak bizim milli takım havuzundaki en güvenilir ikinci kaleci. Yani Uğurcan 1, Berke 2, 3 artık zaten çok da önemli değil. Üçüncü kaleciye kadar iş düşmez herhalde milli takımda.
2: Şurada bir yanlış anlama olmasın. Mert veyahut da Altay Berke'den daha kötü demiyorum. Ama maç tecrübesi, alışkanlığı çok önemli bu turnuvada. Yani çok önemli. Yoksa Mert de 30 tane maçı çıksaydı, 20 tane maçı çıksaydı hiç düşünmezdim, bunu da sorun etmezdim.
1: Ama onların da turnuva tecrübesi büyük mesela. Berke'nin büyük turnuva tecrübesi yok. Bir büyük takım tecrübesi çok kısıtlı Fenerbahçe'de. Fransa'da da Lille'de oynuyor. Ama Mert'in milli takım geçmişi, Altay'ın hem kulüp takımında hem milli takımdaki geçmişiyle birlikte onların da tecrübesi ön planda. Burada bir hibrit olarak hani Uğurcan, Berke, ne bileyim Mert böyle tecrübede olan bir kaleci rotasyonu çok daha dengeli olabilirdi.
0: Evet, devam edeceğiz. Şimdi aramıza gidelim. Ben de arada bulabilirsem Berke Özer'in kariyerinde hani kaç penaltıyı kurtardığını bulmaya çalışacağım.
2: Bir tane bir
0: Onu
2: maçta bu sene
0: merak
2: 3 tane
0: ettim.
2: kurtardı sırf.
0: O istatistiği
2: Roma
0: paylaşmaya
2: maçıydı galiba.
0: çalışacağım sizinle. Aynen. Aramıza gidelim. Aradan sonra milli takımla devam edeceğiz.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Güzel bir günde 19 Mayıs'ta Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda sizlerle birlikteyiz. Radyo Spor'da tam kadroyuz. Mesaj hattımız açık. WhatsApp numaramız 0538 052 1487. Dün milli takımın 35 kişilik geniş

0: Çok zaten lüks oluyor. Hani bir oyuncu kontenjanını kalede bırakmak.
1: Biz bir de geçen kaleci turnuvada sol bek olarak tek Ferdi Kadıoğlu'yla gitmişiz. Beklerde Mert Zeki Ferdi'yle mesela, o da çok riskliymiş. Dün de tweet attım. 3 santrfor götürmüştü Montella. Bu sefer umarım daha dengeli bir kadro tercihi olur 26'da.
0: Evet, şimdi buradan iki kaleciyi kadro dışı bıraktığımızda geriye 7 oyuncu kalıyor.
1: Hı hı.
0: Milli takımda Dünya Kupası kadrosuna giremeyecek. Ya da biz öyle düşünüyoruz ama herhalde şu ana kadar çok da fazla itiraz gelmez buna. Savunma oyuncularını sayayım size. Abdülkerim Bardakçı, Ahmetcan Kaplan, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskiellaç, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek ve Zeki Çelik. Burada bir stoper enflasyonu var.
1: Evet, toplamda an, 7 stoperimiz var.
0: 7 stoperimiz var.
2: Bak, bekleri sayalım önce.
1: Bekler belli.
2: 4 tane garanti bekimizi sayalım. Zeki, Mert Müldür, Ferdi,
1: Eren ve Mustafa var şu anda. 5 oyuncu.
0: Bence Eren.
1: Mustafa'yı mı aldın?
2: Ay, bence Eren derken Eren'i seçti.
0: Eren olacak dedim.
1: Ha, Eren. İşte Eren Ferdi olur sol bekte, sağ bekte de Zeki ile Mert olur. Mustafa götürülmez. Benim tahminim o.
2: Göbekte de Çağlar, Abdülkerim, Merih ve Ozan dörtlüsü diyorum ben.
1: Samet var.
2: Samet de o şey...
1: Samet kesin var canım.
2: Şey,
1: Samet
2: Montella. Montella. Tamam,
1: tabii
2: senin
1: tabii şeyinse bilmiyorum. Ben Montella bunları çağırır diye yorum yapıyorum.
0: Peki beklerimiz arasında stoper oynayabilecek bir oyuncu var mı?
1: Mert. Geldiğinde
0: başka
1: oynayabilir.
0: Yok.
1: Yani Zeki üçlü de sağ stoper oynadı galiba Roma'da.
2: Oynar.
1: Mert de tabii üçlü.
0: Ama üçlü de oynarlar. Genelde. Daha çok. Evet. Dörtlü savunmada pek güvenilecek stoperlerimiz yok. Bu durumda 5 stoper desem yanlış mı söylemiş olurum?
1: Yanlış söylemiş olabilirsin. Kaan Ayhan'ı da orta sahadan koyup stoperi alternatif yapabilirsin.
0: Şu an bütün enerjim bir anda çöktü. %38 falan çöktü enerjim.
1: Her şeyi ona göre ayarlamıştın değil mi?
0: Ayarlamamıştım da unutmuştum. Sen haklısın çünkü. Evet.
1: Aynen. Kaan Ayhan orada bir joker olarak düşünülebilir.
2: Son maçta gol de attı.
0: Buradan 4
1: değil mi? Aynen.
0: 4 stoper mi çekiyorsun burada?
1: Ben de bu arada 5 çekiyordum. Bu an şu an aklıma geldi benim de. Sen söyleyince. Çünkü ben de kafamda Merih, Abdülkerim zaten bizim ana 2 stoperimiz. Evet. Samet'i çok tuttuğunu biliyoruz. O
0: 3.
1: Ozan 4. 5 de ben solak bir stoper alabileceğini düşünüyorum. Çağlar'ı da devre dışı bırakıyorum burada. Ahmetcan veya Yusuf. Ama Yusuf'un maç temposu çok yok bildiğim kadarıyla. Ahmetcan da son dönemde sakat ama o oynamış. Denekli İmigel'de de çok iyi bir sezon geçirdi. Ahmetcan olabilir mi diye düşünüyorum. Aslında 5 kafamda benim de 5 oyuncu vardı.
0: Genco sence?
2: Ben zaten
0: 4 oyuncu artı Kaan Ayhan mı? Direkt buradan 5 stoper mi?
2: Yani şöyle cevap vereyim buna. Orta saha ve forveti de sayalım. Eğer ekstra çıkarabileceğim biri varsa 5 stoperi tercih ederim ben.
0: Mustafa Eskiellaç'ın hiç mi şansı yok sizce?
1: Bence yok.
2: Bence de.
1: Yani şey olarak yok. Bu Montella'nın bakış açısından düşündüğüm için. Yani onun kafasında bence Eren ve
2: sen
1: Ferdi var.
2: Ekstra mı çağrılmak olarak, yoksa mesela Çağlar yerine mi çağrılmak olarak soruyorsun?
0: Yok, Çağlar'ın zaten rakibi değil. Hani sonuçta Mustafa Eskiellaç eğer yapabilirse bek kontenjanında bir kendine yer açacak. Orada da 5 tane bek götürmez.
1: Yok. Geçen turnuva 3 götürmüş. 4 evet, bile işte, değil yani.
0: Burada götürürse 4 tane götürür. O yüzden de Mustafa Eskiyeli için işi biraz zorlaşıyor ki benim beğendiğim oyunculardan bir tanesi. Ama orada hani ne kadar formsuz olsa da Mert Müldür'den vazgeçeceğini pek düşünmüyorum. Zaten sol tarafta Ferdi çok kuvvetli. Eren iyi bir alternatif ona. Hani Eren'le Mustafa Eskiyeli için normalde yarışması gerekir burada. Ama orada da Eren daha ağır basıyor. O yüzden işi zor. Sağ tarafta da Mert'i zaten tutuyor. Mert'in milli takım performansı da iyi bu arada.
2: Evet. Onu da Gürcistan maçı falan
0: söylemek gerekiyor. Zaten Zeki de bayağı iyi. Bu sezonu da çok iyi geçirdi.
2: Ferdi zaten.
0: Orada Mustafa Eskiyeli için işi zor. Ama herhalde burada Çağlar

0: Şöyle bir şey söyleyeyim sana ya da Genco sana da sorayım. Mesela Ahmetcan Kaplan ve Yusuf, hani bunlar genç stoperler, potansiyelli stoperler, ama bence hani olabilirler de kadroda, fakat Montella'nın yerine düşünürsek hani direkt orada tecrübeye mi gider, Çağlar'a mı gider? Çünkü bir de turnuva oynuyorsun sonuçta. Hani Çağlar bayağı tecrübeli bir oyuncu. Milli takım tecrübesi var, Premier Lig tecrübesi var, Almanya tecrübesi var, var oğlu var. Yani Çağlar 59 kez milli takım kadrosunda görev almış. Şu an mevcut savunmacılar içerisinde kalecileri de dahil ettiğinizde Çağlar'la aynı sayıda milli olan tek oyuncu Zeki Çelik. Başka o tecrübede savunma hattında oyuncumuz yok. Mert Müldür 43. Düzeltiyorum, Merih varmış. Merih 61, çok yakın. Çağlar 59, Merih 61. Yani en tecrübeli iki oyuncudan, üç oyuncudan bir tanesi Çağlar. Burada turnuva oynuyoruz diye direkt Çağlar'a mı gider? Ne kadar formsuz olsa da, yoksa genç potansiyelli bir oyuncu mu tutar?
1: Aslında ben Ahmetcan dedim ama Abdülkerim Bardakçı sakatlansa direkt olarak Ahmetcan'ı oynatmaz tabii ki. Orada Merih'in yanına ya Samet'i koyar ya Ozan'ı koyar. O yüzden hani Ahmetcan'ı alması mantıklı mı?
0: Üçüncü stoperimiz direkt Ozan Kabak değil
1: Ozan'la Samet bence. Samet de diyebilirsin üçüncü stoper olarak. Yani bilmiyorum orada.
2: Ben ilk Ozan derim.
1: Yok ben de Ozan derim de hani
0: Özür
1: Montella Samet de diye olabilir.
0: dilerim. Tabii Montella olarak düşün.
1: Ben
0: Montella'nın yerine cevap veriyorsun. Hani ChatGPT ediyorsun ya, sen şu an bir emlak uzmanısın. Sen şu an Montella'sın.
2: Ozan ve Samet der tabii ki. Yani biz bunu ne kadar kabul ederiz, içimize siner bilmiyorum ama Ozan ve Samet.
1: Peki burada bilmiyorum Çağlar'ı da almayıp Çağlar'ı da çok tuttuğunu da düşünmüyorum ben Montella'nın. 11 konusunda ve de güvendiğini çok düşünmüyorum. O yüzden Ahmetcan'ı da Yusuf'u da belki Çağlar'ı da almayıp Kaan'ı orada alternatif olarak da düşünebilir.
0: Evet. Savunma hattı bu şekilde.
2: Bak ben hemen rakam söylüyorum. Kaleci 3. İkişer bek aldık 7. Totalde 2-2-4 daha. Defanstan da şimdilik 4 stoper alalım. 11 etti.
1: Tamam.
2: Şimdilik. Orta sahadaki bölümü sırf 6 ve 8 numara olarak sayıyorsak,
1: Evet.
2: ben Hakan, İsmail, Kaan, Orkun ve Salih'i aldım 5. Atakan ve Demirege'yi bıraktım. Benim kaldığım şu anda 16 etti.
1: Orada Demirege tabii en zayıf halka gözüküyor. O olmayacaktır. Ama onun haricindeki ben Atakan dahil olmak üzere hepsinin olacağını düşünüyorum. Yani Atakan, Hakan, İsmail, Kaan, Orkun ve Salih. Bence hepsi olur.
0: Merkezde biraz zayıf mıyız?
2: Ya bireysel olarak çok iyiyiz ama rakam olarak zayıfız diyebilirim ben.
1: 11 olarak iyiyiz. Ama yani genişlik olarak, kadro genişliği olarak.
0: Gözü kapalı güveneceğiniz kaç oyuncu var burada?
1: İşte Hakan, İsmail ve Orkun var. 3.
0: Evet. 3 oyuncu var.
1: Tamam aynen. Yani bunlardan 3'ü de aynı anda oynayabilir. 2'si oynayıp biri yedek de kalabilir. Çok kötü değil bence ama
0: Turnuvanın aralıklı olması gene bir şans olabilir.
1: 6 günde bir
0: 6
1: maç
0: günde bir
1: yapacağız değil mi?
0: maç var. Çok yoğun değil.
2: Lig gibi yani.
0: Evet, yani orada oyuncular o şeyi kaldırabilir. Ağırlığı kaldırabilir
1: Burada
0: ama
1: mesela Hakan'ın sakatlanma ihtimali bu sezonda çok sık sakatlandı. Aslında oranın güçlü olmasına ihtiyacımız var. Ama orada da işte Salih'in maç ritmi yok. Kaan'ın çok yok.
0: Peki
1: Atakan var ama o da
0: bu söylediğimiz
1: tutulmuyor.
0: isimler arasında en çok kime güvenirsiniz? Şöyle, şu isimler arasında Hakan, İsmail Yüksek ve Orkun'u ayırdık kenara. Zaten onlar herkesin en çok güvendiği isimler. Geriye Atakan, Demir Ege, Kaan Ayhan ve Salih Özcan kalıyor. Kimdir orada?
1: Form grafiği olarak Atakan ama Montella gözünden bakarsan tahminimce Salih Özcan.
2: Ben de önce Salih derdim açıkçası.
0: Salih neredeyse hiç oynamadı bu sene ya.
1: Üçhaneye çıkmamıştı en son
0: Evet
1: ama
0: evet
1: bilmiyorum
0: yani
1: sonra ne
0: Salih
1: oldu.
0: neredeyse hiç oynamadı.
1: Dortmund'da.
0: Orada yani beni en çok korkutan bölge bu açıkçası. Mesela
2: Forvetten hiç takviye yapamaz mıyız oraya?
0: yapamazsın. Yok yani orada
1: Ne bir oyuncu yok.
0: iki kişiye düşüp Arda'yı 10 numara oynatabilirsin. Ama onun dışında çok zor gözüküyor. Yani orada Allah korusun bir kart, ki mesela İsmail kart riski çok yüksek olan bir oyuncu. Orkun kart riski yüksek olan oyuncu. Hakan sakatlık riski yüksek olan bir oyuncu. Beni en çok korkutan yerimiz açıkçası burası.
2: Salih Montella döneminde kaç kere oynadı hiç? Var mı öyle bir istatistik? Montella döneminde Salih hani yani takımı bilme.
0: 2022'den beri çağrılıyormuş.
1: Sürekli çağrılıyor.
0: 28 kez de milli olmuş. 2022'den düşünürsen yani yaklaşık 6 sene olmuş. 6 senede 28 kez Mert'in dediği gibi bayağı oynamış yani.
2: E o zaman bu ekibi bilen biri olarak ben burada çok da oynamamasına tabii ki oynamasını isterim ama oynamaması beni Salih'in tecrübesi ve etrafını bilmesi anlamında beni biraz korkutmaz. Yani tabii ki ihtiyaç duymayalım, kimse sakatlanmasın, ceza görmesin ama Salih beni çok korkutan bir mevki şey olmaz.
0: Mesela Atakan orada çok daha verimli bir şey geçirdi yani. Sezon geçirdi. Onu söylemek gerekiyor.
1: Oradaki rotasyonu işte o yüzden bence geniş tutar.
2: Atakan da gelir.
1: Atakan da gelir. Demir Ege gelmez 6 oyunculuk rotasyonda.
2: O zaman yeter 17 oldu şu anda. Ben de Atakan'ı beni şey yaptınız, ikna ettiniz.
0: O zaman 9 oyunculuk mu yeriniz kaldı?
1: Ben bu arada bitirdim şu an. Forvetlerde de çıkaracağım 2 oyuncu çok net zaten.
0: Forvetleri söylüyorum. Aral Şimşir.
1: Çıkar.
0: Hadi. Arda Güler.
2: Çıkar. Çıkar derken yani kadroya çıkar.
1: Ben şey.
2: Ha, şeyden çıkar. Ha. Tamam ben aldım Arda'yı.
0: İki milli takımı ben... beraber seçmiyorsunuz yoksa büyük bir kaos çıkacaktı ortaya.
2: Yani. Ben de çıkar.
1: Arda'yı almadık mı?
0: Siz milli takımı açıklasanız Arda bir de açıklanmayacak yani.
1: Arda'yı şey çıkar gibi. Demiştin.
2: Bir tane
0: öyle konuşma. Ben çıkar derken onu kastettim diye düşünmüştüm.
2: Ligin başında bir var şey yapıldı ya bir anlaşmazlığı. Yani golü veriyoruz vermiyoruz ama verdin oynatıyorsun dedi.
0: Evet yani neyse Arda Güler krizi oluşturacaktınız tamam. Durup dururken yani milli takımda.
1: Kadrodan çıkardık Arda'yı aldık.
2: Evet bravo, tamam.
0: Tebrik ediyorum. Yani. Barış Alper Yılmaz.
1: Tabii ki.
2: Aldık.
0: Can Uzun.
2: Aldık.
0: Deniz Gül.
1: Aldık.
0: İrfan Can Kahveci.
1: Aldık.
0: Kenan Yıldız.
1: Aldık.
0: Kerem Aktürkoğlu.
1: Aldık.
0: Oğuz Aydın.
1: Aldık.
0: Aldın.
1: Aldım.
0: Aldın.
1: Aldım.
0: Aldın.
1: Aldım.
0: Genco.
1: Üç kere zorlu.
2: Oğuz'u ben
1: aldım. Montella açısından bakıyoruz lütfen.
0: Yunus Akgün.
1: Aldım.
2: Aldım.
0: Yusuf Sarı.
1: Almadım.
2: Ben Yusuf'u alırım Oğuz yerine.
0: Bence de ya.
1: Bence de. Ama az önce ne dedin? Yapay zekaya ben Montella işte. Yok, sen Montella'sın. Bana Montella ağzıyla konuşturttuğun için Oğuz'u aldım Yusuf'u almadım. Ya bana sorsan ben Yusuf'un geniş kadroda olmasını isterim. Oğuz yerine. Daha çok iş çözeceğini düşünüyorum. Ama işte Montella tahminimce Oğuz'u alacak.
0: Yani mesela ikisi de normalde çok iyi kontra güçleri.
2: Evet aynen.
0: Ama Yusuf çok daha etkili.
1: Tabii canım ben Yusufçuyum.
2: Yusuf bir de yani ben de acayip Yusufçuyum.
1: Çok seviyorum
2: ben bayağı Adana Demirspor'un o 3 öneleme oynadığı maçların hepsini ben bayağı Yusuf için izledim. Yani çok çok heyecan verdi adam.
1: Konsesa'nın getir yok Konsesa onun getir götürünü yapar. Düşünüyorum Juventus'taki yani. Çok beğeniyorum ben de Yusuf'u ama o da istikrarsız bu arada. Ve ya, Nuri Şahin bir şey demişti galiba. Hücum istatistikleri gol çok az bu sezon ya da yok mu demişti Yusuf için. Onu biraz geliştirmesi lazım.
2: Ya, milli takım vardı. Eksikliği çok olabilir tecrübe açısından. Ben mesela Japonya'ya çok farklı yenildiğimiz bir maç vardı. Hazırlık maçı. Yusuf'un o Adana Demirspor'da uçtuğu dönemdi. Japonya maçında yani hiçbir şey yapamadı. Gerçi Japonlar bize hiçbir şey yaptırmadı o ayrı da.
1: Zaten o Şenol Güneş'in mi ne? Şey kimin? Son maçıydı.
0: 4 yediğimiz maç mı?
2: Evet evet.
1: Kuntsun muydu ya? Karıştırdım.
2: Kuntsun olabilir.
0: Bu sezon tabii az gerçekten. 28 maç kaç gol?
1: 1 mi?
0: 1.
1: 1.
0: 1 gol 8 asist. 1710 dakika sahada kalmış. Toplamda 28 ya, maç.
2: Zaten oynayacağını düşünmüyoruz burada Kenanlar, Ardalar, Barış Alperler varken ama ola ki yarı finale geldik. Aynı Fatih Terim'in 2008 kadrosundaki gibi 12 tane sakatımız oldu. Yusuf'u mu isteriz? Oğuz'u mu? Tabii, Yusuf tabii. Yani.
0: Peki.
2: İstiyorsa 40 maçta 0 gol atsın.
0: Yusuf mu İrfan Can Kahveci mi?
1: Hangi şeyde kimlikte cevap veriyorum? Montella mı Mert Elam olarak mı?
0: İkisi de.
1: İkisi de.
0: İkisi de.
1: Ben yine Yusufçuyum.
2: Ben çok kararsızım. Neden biliyor musunuz? Orada da şöyle bir düşüncem var. Yusuf çok iyi kontraya çıkan bir oyuncu. Evet ama İrfan Can da duran toplarda inanılmaz. Yani bizim de hava toplarında Merih'iydi, Samet'iydi. Yani hava toplarına hakim, savunmamız hakim bir takım. Son Avrupa Şampiyonası'nda da gördük bunu, attığımız kafa gollerini. Fransa'ya, Kaan'ın falan olsun ondan önceki. Ya İrfan Can Kasımpaşa'da da gösterdi ki hiçbir şey yapmasın. Duran toplarda beni İrfan Can yani heyecanlandıran biri. Olması gerekiyor gibi hissediyorum. Ya orada ben İrfan Can duran top için, Yusuf geçiş oyunu için artık Montella karar versin. Bu arada hangisini zaten daha çok kullanırız?
1: İrfan Can kadroda olur. Ali abinin sorduğu tahminimce rotasyonda kim daha önde olur gibi bir şey mi? Mesela İrfan Can alınmayacağını düşünüyor musun sen?
0: Yani ben düşünülmeli diye düşünüyorum.
1: Neyin?
0: O alternatifin. İrfan Can'ın olmadığı bir...
1: Oğuz olsun, İrfan Can olmasın mı?
0: Ya Oğuz da olmayabilir. Oğuz da olmayabilir. Şöyle düşünüyorum. Mesela İrfan Can genelde sonuçta oyunu çözmesi, Siri yapması beklenen bir oyuncu. Fakat bizde Arda, Kenan gibi zaten onu çok üst düzeyde yapan oyuncular var. Artı kenarda Can Uzun gibi bir profili var. Yani hem santrafor hem kanat hem şutu olan bir oyuncu var. O noktada bir tane pivot santraforumuz var. Deniz Gül. Kerem var. Artı Barış Alper var. Mesela bu rotasyonda İrfan Can 0 dakikayla tamamlayabilir Dünya Kupası'nı. Ama İrfan Can mı, Yusuf Sarı mı diye sorduğunda yani benim mutlaka turnuvanın bir noktasında ciddi bir kontratak ihtiyacım olacak. Maçın skoruna göre değişebilir. Yani Avustralya maçında ben 85. dakikaya 1-0 önde girip son 5 dakikada rakibin vereceği açıkta kontra kovalayabilirim. O da İrfan Can olmayacak.
2: Olmaz.
0: O yüzden bence hani İrfan Can'ın profilinde bir oyuncuya şu mevcut kadroda pek şey görmüyorum ben. Gerek görmüyorum. Bir dinleyici demiş ki 8 numara yedeği olabilir mi İrfan Can için?
1: Olmaz artık. Yani milli takımda o rolü milli takımda da belli ya. O kanat alternatifi.
2: Fizik olarak kaldırabileceğine ben inanmıyorum.
1: Ama zaten İrfan Can da çok süre gelmez. Şey gibi yani orada Oğuz gibi ya da Yusuf Sarı gibi rotasyonun çok önünde olmaz.
0: Mehmet Ünlü Can Uzun'u götürmezse şaşırmayın diyor.
1: Can Uzun'u götürmeyi bir Can, Susarı'yı mı mesela götürmeyi?
0: Can yakar kendini. Bir önceki turnuvada da aynı şey olmuştu çünkü. Değil mi? Hatırla Avrupa Şampiyonası'nda da kadrolayı da almadılar sonra. Ya,
2: Enes olsa hadi Can'ı anlardım da yani Can artık bence olmalı.
1: Ya bir de bu iş biraz komik gelecek belki size ama hani arkadaşlık, ikili ilişkiler de önemli ya milli takımda. Şimdi Can'la Kenan çok yakın. Kardeş gibiler. Değil mi? Kenan'ın geçen röportajı vardı.
0: Onlar aynı altyapı galiba.
1: İşte beraber büyümüşler şey, yani. Tabii, kardeş gibiler. Kenan o zamanlar belki o kadar güçlüydü de şu an Kenan da bu takımın marka isimlerinden biri. Bence o kontenjandan Can girer. İrfan Can da...
0: Mert Elan milli takımda torpil var dedi.
1: Bak ama torpil var. Düşünmeyin sadece bunu. Sadece torpil değil tabii ki. Can da hak ediyor da. Aynı şekilde İrfan Can Kahveci de Hakan Çağanoğlu, Uğurcan. Onlar da bir ekip, Melih Demiral. Ve bu arkadaşlık ortamı da milli takımda başarıyı getiren unsurlardan biri olduğu için... Bence bu dengeleri de düşünmek lazım.
2: Biz o zaman Ali oynatmak için değil arkadaşlık için vallahi oynatmayacağız 28 kişi götürebilir miyiz diyelim FIFA'ya.
1: Ama bak bu tabii farklı yerlere çekilebilir. Burada oyuncular performans da veriyor onu da unutmayalım. Hani ben bahsettiğim oyuncular boş oyuncular değil.
0: O zaman senin listende Aral'la Yusuf gitti.
1: Evet ben Ersin'i, Muhammed'i, Mustafa Eskiyelaç'ı, Çağlar Söyüncü'yü, Yusuf Akçiçek'i, Ahmet Can Kaplan'ı, Demir Ege'yi, Aral'ı ve Yusuf Sarı'yı eledim. 9 oyuncu ediyor. Benim elediklerim bunlar.
0: Bence minimum 8'ini doğru tahmin edersin.
1: Ya burada hangisinden?
0: Hani 9'da, belki... 9'da 9 da olur, olabilir de. Hani minimum bence 8.
2: Ben Aral ve Oğuz yok bende.
1: Aral ve Oğuz'u sen. Yusuf'u aldın sen.
2: Aldım. Yusuf'u net alırım.
1: Bakalım.
0: Evet. Milli takım bu cuma 22'si mi ayın? 22'si değil mi?
1: Bugün evet. 19, 20, 22'si 22.
0: Doğru. 22 Mayıs Cuma gününden itibaren antrenmanlara başlayacakmış. Ve 29 Mayıs Cuma günü de kampa girecekmiş milli takım. Riva'da. Ardından 1 Haziran'da Kadıköy'de Kuzey Makedonya'yı ağırlıyoruz. Sonra da Amerika'ya gidiyoruz. Inter Miami'nin stadında Florida'da Venezuela ile bir hazırlık karşılaşması oynuyoruz. O da pazar akşamı 1'de oluyor. Ve karşılaşmalar ATV'den yayınlanıyor. Onu söyleyelim size. Dünya Kupası öncesi 2 hazırlık maçımız var. Biri Türkiye'de Kuzey Makedonya ile, diğeri de büyük ihtimalle Paraguay maçı düşünülerek Venezuela ile alınmış ya da alınabilmiş. 20.30 Türkiye'deki Kadıköy'deki maç, Kuzey Makedonya mücadelesi gece 01.00